Bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı din büyükleri için dinde reform yaptı deniyor. Ama hani biz biliyoruz ki dinde reform yoktur. Yani reform yapılamaz. O din olmaktan çıkar artık. Hani öyle bir şey yapılırsa da. Bazı din büyükleri için niye böyle ifadeler kullanılmıştır peki? Yani yasak olduğu halde reform mu yapmışlardır veya yanlış mı anlaşılmıştır?
1: Şimdi reform kelimesi sonra kullanılmaya başlandı.
0: Fransa'dan geldi.
1: Evet, Batı'dan geldi.
0: Batı'dan geldi.
1: Din kitaplarında müceddit diye geçiyor bu.
0: Müceddit.
1: Evet.
0: Yenileyici mana.
1: Yenileyici. Şimdi zaten kitaplarda da bu çok güzel bir şekilde ifade edilmiş. Bu reform kelimesi her tarafta yaygınlaşınca bu deniyor ki dinde reformcu olarak bilinenler üç kısma ayrılıyor. Birinci kısmı dinde reformcu edenlerden birinci kısmı Ehl-i Sünnet mezhebinin derin alimleridir. Bunlara müceddit deniyor. İçtihat makamında bunlar. Bunlar cahil halk ve İslam düşmanları tarafından Müslümanlar arasına sokulmuş olan hurafeleri, yanlış inanışları ve yanlış işleri düzeltirler. Müştehit alimlerin Eshab-ı Kiram'dan işiterek bildirmiş oldukları doğru bilgilerin meydana çıkartırlar. Kendilerinden bir şey söylemezler. Bunlara müceddit denir. Sonra bazıları bunlar işte hem şey demiş. Reform değil bunlar ki. İslamiyet'i sokulan yanlış. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya dua etmiştir. Ya Rabbi ümmetimden kıyamete kadar hak ve doğru üzere bir cemaat hep bulunsun. Bu bulunacak.
0: Hatta bir de Peygamber Efendimiz bir sünnetimi ortaya çıkarana diye bir hadis
1: var. 100 şehit sevabı vardır.
0: Evet.
1: 100 şehit sevabı vardır. Ve Peygamber Efendimiz benden sonra her 100 senede bir alim çıkar, dinimi kuvvetlendirir, haber veriyor. Bunlar müceddittir. Ve ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberler gibidir. Hadis-i şerifleri bu müceddidleri övmektedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii ve bunlar gibi mezhep imamı olan mutlak müştehitler, İmam-ı Rabbani, her asırdaki 4 mezhepten birinde olan alimler ve ileride gelecek olan Hazreti Mehdi bu müceddidlerdendir. Bu büyük alimlere reformcu değil, müceddit denir. Reformcu değil bunlar. Müceddit denir. İkinci kısımda olanlar, dinde reformcuların ikinci kısmı, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şerifle inanırlar. Saygı da gösterirler. Fakat İslam alimlerinin kitaplarında bildirilen bilgileri kabul etmezler. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden kendi kısa görüşlerine göre manalar çıkarırlar. Bunlara bidat veya dalalet fırkalar denir. Bunların meydana geleceğini de Peygamber Efendimiz haber vermiş ve ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme gidecek, biri inanışı sebebiyle cehenneme girmeyecektir buyurmuştur. Bu 72 bidat fırkası, bunlar Kur'an-ı Kerim'den çıkardılar. Ama müştehit içtihat makamına yükselmediler. Rehberler de yoktu. Tamam, Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteriyor. Hadis-i şerifler saygı gösteriyor. Ama kendisini merkez kabul ediyor. Kendi anladığını doğru kabul ediyor.
0: Hüccet kabul ediyor.
1: Hüccet kabul ediyor. Kendini. Dolayısıyla bunlara bidat ehli denmiş. Yani reformcuların ikinci kısmı deniyor buna da. Üçüncüsü, tehlikelisi. Bunlar reformcu. Dinde reformcuların üçüncü kısmı sinsi İslam düşmanı olanlardır. Bu çok önemli. Bunlar sarıklıdır, sakallıdır, kravatlıdır, akademik kariyer.

0: sözler söyleyerek İslam dinini yıkmaya, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin doğru manalarını değiştirmeye, bozmaya çalışıyorlar. İslamiyet'i içeriden yıkmak istiyorlar. Müslüman göründükleri ve dini ıslah ediyoruz, hurafelerden temizliyoruz dedikleri için cahil halk bunları gerçek müceddit sanıyor ve bunlara da maalesef aldanıyor. Maalesef aldanıyor. Çünkü diyor ki arkadaş, sarığı var sakalı var. Arkadaş, bu ilahiyat fakültesi öğretim üyesi. Bu Kur'an kursunda aynı şekilde öğretmen. Bu aynı şekilde immatli öğretmen. Bu işte Esher mezunu. Bu işte Suudi Arabistan'da okumuş gelmiş falan.
1: O bilmeyecekti, ben mi bileceğim?
0: O şekilde daha yani senden hatla kapıyı açıyorsun işte. O da geliyor senin imanını çalıp götürüyor. Haberin bile olmuyor. Ama George olarak gelse, Yorgi olarak gelse sen tavır olursun. Dersin bu kafirdir ya. Söylediğine inanılmaz dersin peşin. Kapılar kapatırsın. Ama öbürsüne de kapıları ardına kadar açarsın. Peki bunlara karşı korunma durumu nasıl olacak? Bunlara karşı Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktan başka çare yok. Yok başka çare. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırlamış olduğu Hakikat Kitabı, yayınladığı kitabı, Faydalı Bilgiler kitabı. Orada ölçüler bildirilmiş, şablonlar bildirilmiş. Yani efendim şu şahıs nasıl, bu şahıs nasıl diye sormana gerek yok. Ölçü şey yapıyorsun, adam başlıyorsa bana göre böyle, bana göre böyle, bana göre böyle diyorsa ve tek kaynak sadece Kur'an, başkalarını kabul etmiyorsa bil ki bu adam aynı şekilde zındığın tekidir. Ne demek zındık? Din adamı kılığındaki İslam düşmanıdır. Evet. Efendim işte ilahiyattadır, başında sarığı vardır. Ya mason aptığında sarığı vardı, sakalı vardı, cübbesi vardı değil mi? Adam 33 derecelik masondu. Değil mi? Ve onu mason yapan da Cemalettin Efkani. O da sarıklı, sakallı, cübbeliydi. Dolayısıyla efendim sarık, sakal, cübbe, ondan sonra ilahiyatta öğretim üyesi, İmmat Okulu'nda öğretmen. Veyahut da televizyonda din anlatıyor. Tamam abi işte canım din anlatıyor falan filan, kapıları açma. Ahir zamandayız. Adam ne diyor? Kendi yorumunu mu söylüyor? Kendi anladığını mı söylüyor? Mesela İslamiyet'in 4 kaynağı var. Kitap, Kur'an-ı Kerim, sünnet, hadis-i şerifler, icma, eshab-ı kiramın ittifakı, kıyas. Bu 3 kaynakta olmayan şeyi müçtehit alimin buna bakarak aynı şekilde kıyas etmesi. Adamlar bu üçünü yok ettiler. Geriye Kur'an-ı Kerim kaldı. Kur'an-ı Kerim'de de her şey var diye anlatıyorlar. Yalan söylüyorlar. Ben ilahiyat mezunuyum. Yıllardır aynı şekilde. Dedem de medreseliydi. Dedemden kalan kitaplar da vardı. Kur'an-ı Kerim'de her şey yazılmaz. Yok da. Anayasa için Kur'an-ı Kerim. Öğren namazı kaç şekil? Kur'an-ı Kerim'den göster bakayım. Yok. Adam zaten sana onu öğrendiğin zaman ya Kur'an-ı Kerim'de öğlen namazının ikindi namazı kaç rekat olduğu yazılı değil. Ya zaten namaz emredilmedi, boş ver namazı kılma diyecek adam. Tamam?
1: Orada yoksa burada
0: orada
1: da yok.
0: Yoksa da yok.
1: Burada da yok.
0: Ha, mesela şey var mı? Kur'an-ı Kerim'de rakı, viski, bira yazıyor mu
1: tek
0: böyle?
1: Tek yazıyor mu değil mi?
0: Yok yazmıyor. Yazmadığına göre diyor ki bu serbest diyor, tamam? Bu serbest diyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Bu dinsizlere karşı nasıl insanlar hastalıklara karşı aşı yapıyorlar ve kendilerini o şekilde koruyorlarsa, önceden aynı şekilde sağlıklarını korumak için gayret ediyorlarsa, din düşmanlarına karşı da Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarındaki bilgileri okuyarak, öğrenerek, hazmederek hazır olması gerekir. Ondan sonra diyeceksin ki bu arkadaş bu bilmem ne mezhepsi, bilmem ne dalalet fırkası, bu zındığın teki. Ondan sonra kapıları buna kapatırsın. Dinlemezsin, kitabını almazsın, okumazsın da. Ve Allah-u Teala şerlerden muhafaza buyursun. Sessiz sedasız alır götürür mü? Evet, sessiz sedasız alır götürür. Ha, bazıları şöyle der Mustafa Bey. Bana bir zararı dokunmaz. Benim aklım, ben okurum, bakarım. Hakkı doğruyu hepsini bilirim, ben anlarım falan. Halbuki bir kimse bir kitap okuduğu zaman o kitabı yazan kimse habisse, pisse, zındıksa, senin haberin olmadan onun kalbindeki o bilgi senin kalbine akarmış. Haberin bile olmaz. Bir müddet sonra aynen o zındık gibi konuşmaya başlarmışsın. Yani kalpten kalbe akıntı olur deniyor İslam alimleri. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza eylesin.
1: Amin hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her iyilik için...

0: için 10 mislinden 700'e kadar sevap yazılır. Her kötülükse bir misliyle yazılır. Allah onu affederse hiç yazılmaz. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
1: Emirül Müminin Ali kerremallahu veceh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ı defnettikten sonra bir köylü geldi. Kendini kabri şerifin üzerine bıraktı. Topraklarını başına saçtı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, emir buyurdun, emrine itaat ettik. Allahü Teala sana Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Biz de senden kabul ettik. O Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimede Allahü Teala Nisa suresi 64. ayetinde mealen, nefslerine zulmedenler sana gelip Allahü Teala'dan af dilerse ve Resulüm de onlar için af dilerse Allahü Teala'yı tövbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar buyurmaktadır. Biz kendi nefsimize zulmettik. Şimdi bizim için af dileyesin diye geldik, dedi. O anda kabri şeriften affettiler diye bir ses işitildi. Abdurrahman el-Amberi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir arefe günü hutbe okuyordu ve sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir genç kalkıp, ya Resulallah, bu deve fakirlerin olsun, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deveye baktı ve emreyledi, satın aldılar. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, sana acayip bir haber vereyim mi, buyurdu. O da buyurun, dedi. Buyurdular ki, bu gece dışarıya çıkmıştım. O deve bana, Esselamu aleyke ya Resulallah, dedi. Ben, Allahü Teala sana bereketler versin, dedim. Dedi ki, ya Resulallah, benim anam Kureyş'ten bir kişinin devesiydi. Sütünü sağacağı zaman yem verir doyururdu. Sağmayacağı zaman hiçbir şey vermezdi. Ben onun 5. yavrusuyum. Cahiliye zamanında bir deve 5 defa doğurursa 5. yavrusunu putlar için ayırıp ona binmezler ve yük yüklemezlerdi. Beni köylüler ariyet verdiler. Onlardan kaçtım. Kırlarda otladım. Otlar bana, önce bana gel, bana gel, sen Muhammed'insin diye seslenirlerdi. Geceliğin yırtıcı hayvanlar, ona dokunmayın, o Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem derlerdi. Allahü Teala beni sana kavuşturuncaya kadar böyle oldu, dedi. Sahibinin adı nedir, dedim. Gadba'dır, dedi. Ona sahibinin adını verdim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaştığı sırada Gadba bana ne vasiyet edersin diye sordu. Sen kızım Fatıma'nınsın. Sana dünyada ve ahirette o binecektir, buyurdu. Gadba, bana senden başkasının binmesini istemezdim deyince, sana kızım Fatıma'dan başkası binmez, buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anha bir gece dışarı çıkmıştı. Gadba selam verip, ey Resulullah'ın kızı, artık dünyadan ayrılma zamanım yaklaştı. Resulullah'ın vefatından sonra yiyeceğe ve içeceğe hiç ihtiyaç duymadım, dedi.

Üçüncü cilt, 41. mektup. Allahü Teala kadınları şirkten men ettikten sonra ikinci olarak hırsızlıktan men buyurdu. Çünkü bunu helal sanarak çoğu kâfir olur. Bundan dolayı bu günah kadınlar için başka günahlardan daha büyük oldu. Böyle kadınlar kocalarının mallarını her zaman alarak hıyanete alıştıklarından, böylece başkasının malını kullanmanın çirkinliği kalplerinden kalkar. Başkalarının mallarını da habersiz kullanmak kendilerine hafif gelir. Çekinmeden başkalarının mallarına hıyanet ve hırsızlık eder. İyi düşünülürse böyle olacağı açıkça anlaşılır. O halde kadınları hırsızlıktan men etmek dini İslam'da çok ehemmiyetlidir. Şirkten sonra onlar için ikinci çirkin şey bu oldu. Bir mümin kendine sadık ve emin olan zevcesini bu büyük günahtan kurtarmak için malını istediği şekilde sarf etmesine önceden izin vermelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eshab-ı kiramına sorarak "Hırsızların büyüğü kimdir bilir misiniz?" buyurdu. "Bilmiyoruz. Siz buyurun." dediklerinde, "Hırsızların büyüğü namazından çalandır ki namazın erkanını tamam yapmaz." buyurdu. Bu hırsızlıktan da sakınmalıdır ve büyük hırsız olmaktan kurtulmalıdır. Kalbe hiçbir şey getirmeyerek niyet etmelidir. Niyet doğru olmazsa ibadet sahih olmaz. Kıraati doğru okumalıdır. Rükû, secdeleri, kavmeyi ve celseyi itminan ile yapmalıdır. Yani rükûdan kalkınca tam dikilip bir tesbih miktarı durmalı ve iki secde arasında doğru oturup yine bir tesbih miktarı öyle durmalıdır. Böylece kavmede ve celsede itminan, yani tumaniyet hasıl olur. Böyle yapmayanlar hırsızlardan olur ve çok azaplara yakalanır. Tezellül. Tevaduun aşırı miktarına tezellül, bayağılık, kendini aşağı tutmak denir. Tezellül haramdır. Başka haramlarda olduğu gibi bu da zaruret ile caiz olur. Dinini, canını, malını, ırzını korumak, zalimden kurtulmak zarurettir. Meşakkat, haraç bulununca kolaylık aramak caiz olur. Tezellül kötü huylardan biridir. Bir alimin yanına bir kunduracı geldiği zaman alimin ayağa kalkıp yerine bunu oturtması ve gideceği zaman kapıya kadar yanında yürümesi ve kunduralarını önüne koyması tezellüle bir misaldir. Yalnız ayağa kalkıp otursaydı, ona yer gösterseydi ve işini, halini ve niçin geldiğini sorsaydı ve suallerine güler yüzle cevap verseydi ve davetini kabul etseydi ve sıkıntısını giderecek şey yapsaydı, tevadu göstermiş olurdu. Nafakası, yani bir günlük yiyeceği, içeceği olan kimsenin dilenmesi tezellül olur, haram olur. Bunun bir günlük nafakası olmayan başka bir kimse için veya borçluğu için yardım toplaması tezellül olmaz. Fazla hediye almak için az bir şeyi hediye vermek de tezellül olur. Davet olunmadan ziyafete gitmek de tezellüldür. Hadis-i şerifte, davet edilen yere gitmemek günahtır. Davet olunmadığı yere gitmek, hırsızlık etmek olur buyuruldu. Nikah sahibinin davet ettiği yerde haram şeyler yoksa, bu davete gitmek vacip olur. Başka davetlere gitmek sünnettir. Riya ve iftihar için, yani gösteriş ve övünmek için yapılan davetlere gitmek caiz değildir. Kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını temin için çalışmak farzdır. Başkalarına yardım için her türlü kazanç yolunda çalışarak daha fazla kazanmak mübahtır.

Bugün de sizlere turistik Antalya ilimizin Elmalı ilçesinin Kaş'a doğru olan bölgesindeki dağlık araziden sesleniyorum. Yani ormanların içerisindeyiz. Peki ormana niye geldik? Ormana insan piknik yapmaya gelir diyeceksiniz. Yok artık piknik yapmaya, ormana gelmek, hele hele ateş yakmak pikniğinde biliyorsunuz yasaklandı tamamıyla. O uygun değil. Biz burada işte orman içinde ateş yakmayarak bu güzellikleri koruyan bizden önceki ecdadımızın bir hatırasını görmeye geldik. Hemen yanımda bulunan sedir ağacı. Antalya ilimizin hudutları içindeki ormanlarda 8 tane anıt ağaç var, tescilli. Başka tescilliler de var da bunlar başa güreşenler efendim. Benim şimdi şu anda sağ elim yanında bulunan ve beni böyle ufacık gösteren bu koç sedir efendim. Adı koç sedir. Yaşı 650 seneyi geçti. Herhalde 660-65 gibi şu anda yaşı. Her sene tabii yaş tespiti yapılmıyor. Bir yapılıyor, onun üstüne artık bina ediliyor. Kalın ve uzun bir sedir ağacı. Uzunluğunun 40 metreye yaklaştığını zannediyorum. 40 metre yüksekliği var hemen hemen. Ve çevresi herhalde 7 metreyi geçti. Yani 3 insan el ele verse elleri birleşemez. Denemedik. Bir dördüncüye ihtiyaç olur. 650 senedir yaşayan bir canlı. Hani eskilerin ifadesiyle uzvi bir bitki. Yani organik olarak yaşıyor. Kurutulmuş beklemiyor. Ve bunun içindeki o selüloz lifleri, odun lifleri 650 senedir kocamamış. Biz insanoğlu 100 yaşına varmış birisini bulduk. 100 yaşına kadar yaşamış. Ya nasıl yaşıyor, nasıl yürüyor bu insan falan diyoruz. Bu dipdiri duruyor. Bir çürümesi yok. Lifin bir eskimesi yok. Bu eskimezliğini ne veriyor onu bilmiyoruz. Allah-u Teala böyle yaratmış. 35-40 yaşından sonra kozalak vermeye başlıyor. Kozalağından bir parçayı boyumuz yetip de çıkamadık. Şöyle sizlere göstermek için taş atarak düşürdük bir tane. Böyle içerisinde kat kat kat kat ilerliyor bu. Palamut meşesinin palamutundan biraz farklı. Kat kat böyle yaprakları şöyle ayrı ayrı düşebiliyor. Şunlar düşebiliyor. Efendim. Esas tohum verecek, yeşerecek, dolu tohum verecek yaşı, yani bir manada ne diyelim? Buluğ çağı. Bir canlının buluğ çağı 100 yaşında başlıyormuş efendim. Sedir ağaçlarının. Sedir ağaçları kalem gibi büyüyebilen ağaçlardır. Yani gemilerin seren direkleri bunlardan yapılırdı. Daha başka böyle ahşap yük taşıyacak bir inşaatta ahşap da kullanmak istiyorsanız işte bu yükü taşırdı sedir ağaçları. Şu anda buralar tamamıyla çok emniyetli bir şekilde korumadadır. Efendim zaman gelmiş Lübnan dağlarında bu sedir ağaçlarından bulunurdu rahmetli Selahaddin Eyyubi zamanında. Efendim Akdeniz'de seyredecek gemileri inşa eden Kıbrıs dahil tersanelerin gemi direkleri Osmanlı'nın da Lübnan dağlarından gelirdi. Şimdi Lübnan dağlarında sedir çok fazla kalmamış. Bir tek Lübnan'ın bayrağında işte sediri görüyorsunuz. Şam'a doğru giderken sağ tarafta ki dağlar o kadar kuru ki Urfa'nın takır tukur dağlarına benzemiş. Hani bunlarda sedir yetişirdi. İnsanoğlu engellenmezse tahrip ediyor bunları. Biz burada Elmalı bölgesinde olan
7 tane anıt ağacın birkaçını arazi durumu dolayısıyla görebileceğiz. Sizlere anlatabileceğiz. Şimdi bir ardıç ağaçları var. Bir de sedir ağaçları var bu ormanda. Önemli olan. Efendim bu ardıç ağaçları malum ardıç kuşunun çalışmasıyla soylarını devam ettirebiliyorlar. Allah Teala onu ona bağlamış. Ardıç kuşu tohumlarını yiyor ve o tohumları kursağına götürdükten sonra dışarı atıyor. Dışarı attığında da işte oradan ardıç tohumu artık çimlenebiliyor. Normal ağaçtan düştükten sonra çimlenemiyor. Kuşa onun için ardıç kuşu denmiş veya ardıç kuşundan dolayı ağaca da ardıç denmiş. Ardıç ağacı sert bir ağaçtır. Buna çivi çakan marangoz çırağı artık kalfa olabilirdi. Çivi çakmayı bilen. Kolay kolay çiviyi içerisine almaz. Dokusu çok serttir. Sedir ağacı o kadar değil. Ama sedir ağacı da Anadolu'da birçok evlerimizde eskiden bu koltuklar, mobilyalar yokken insanların toprak zemin olan odalarında oturacakları yerler tahtadan bir divan olurdu, sabit bir divan. Buna sedir denirdi. İşte sedir ağacı o divanların yapımında da kullanıla artık yapıldığı ağaçla adı anılmaya başlamıştır. Şimdi tabii orman idaresinin işi disipline almasından çok önceleri, yani 1950'lerden öncesi uzun süre o Birinci Dünya Harbi sırasında kargaşalık zamanında maalesef Antalya'dan başlamak suretiyle ta Alanya ve diğer yerlere kadar, yani Akdeniz kıyıları tamamen İskenderun'a kadar diyelim, bu bölgedeki sedir ağaçlarının olan ormanı olan yerlerde yağmalandığını görüyoruz. Yurt dışından gelmiş kaçakçılar buralardan gemi direği inşası, gemi direğinde kullanmak üzere, gemi direği yapmak üzere, gemi inşası da kullanmak üzere bu ağaçları alıp kaçırıyorlar idi. Çeşitli şekillerde bunu paraya çeviriyorlardı. Şu anda Türkiye'deki Çevre ve Orman Bakanlığımızın aldığı tedbirleriyle bütün teşkilatında bir, böyle fiziki olarak baltalı düşmanları, hızarlı düşmanları bir defa ormanlara sokmuyorlar. Müteşekkiriz. Disiplinde. Burada kesim dahi yapılmıyor. Sadece hani ağaca bir ufak budama yaparsınız ya efendim. Ormanda bir ağaç bir ağaca rahatsızlık veriyorsa onun dallarından ufak kırpıntılarla bir düzeltmeye gidiyorlar. Birincisi bu. İki, yangını önleyecek tedbirler alınmıştır. Her tarafı kameralarla takip edilen Türkiye ormanları inşallah bundan sonra çok daha güzel şeyleri bizlere sunmuş olacaklar veya bizden sonrakiler çok daha iyi şartlarda yaşamış olacaklar. Bu ağaçların adlarını şöyle sizlere söyleyeyim. Birisi koca sedir. Bu değil. Koç sedir, 5 tanesi sedir efendim anıt ağacın, 5 tanesi. Koca katran var, Lübnan sediri var, katil sedir var. İhtimal ki bu katil sedir hani kalkıp da geceleri ormandan gidip sağda solda insanları öldürüyor anlamına değil. Herhalde tırmanan birisi ondan düştü, öldü, insanlar da böyle bir at koymuş olabilirler katil sedir diye. Ben şöyle şu tohumu atayım da notlarımı tutmakta zorlaştırıyor işimi. Efendim iki tane de ardıç var. Aslan ardıç da şah ardıç. Şimdi biz bu ardıç ağaçları da orada görmeye inşallah gideceğiz. Böylece sizlere yolunuz tatil beldesi olan Antalya'ya düştüğünde veya Kaş'a yahut da Finike'ye ne bileyim ben bu bölgelerde tatil yaparken buralara kadar araçla biz çıktık. Hoş özel bir araçla çıktık, ciple çıktık ama bu bölgelere geldiğinizde girişinde herhangi bir şey yok. Gelip bunları görüp
dibinde resim çektirebilirsiniz. Hakikaten bu herkese nasip olmuyor. Ben bu yaşıma geldim. İşte ilk defa böyle yaşlı ağaçları gördüm. Korunduğu zaman demek ki olabiliyor efendim. Ya bu kadar olabilir mi? Burada çok daha yaşlı ağaçlar var. Ben size yaşlarından bahsetmedim. Müsaade ederseniz onları da birazcık bahsedeyim. Koca Sedir 1070 yaşında. Bu Koç Sediri biraz önce söyledik 650 yaşında. Koca Katran var. Yanına gitmeye çalışacağız inşallah. 2000 yaşında. 2000 sene efendim. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğduğu döneme denk geliyor. Düşününüz, hem canlı bir yapı, bünye, hem de çok uzun asırlar görmüş, çok uzun devirler görmüş. Bunlardan efendim şu mesela sedir ağacının yaşı Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethinden çok önceleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını görmüş. Osmanlı atlıları buralarda da dolaşmışlardır efendim. Şimdi devam ediyoruz. Lübnan sediri var efendim. Lübnan sediri. Cedrus Libani diyorlar. 1500 yaşında. Katil sedir 500 yaşında. Aslan ardıç 1700 yaşında ve Şah Ardıç da 800 yaşında. Bu zenginliklerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bunlar topluca korunursa burası böyle şirin yaşanacak bir ülke olarak kalır. Ama egoizmi öne alırsak, aman benim olsun da başkasına yaramasın diye kaçak kesim olsun, daha başka şekillerde olsun, sadece bir iki saatlik bir burada yapacağımız pikniğin uğruna, buralarda sönmemiş bir sigara atma uğruna bunların yanmasına sebep olursak, hani ecdadımız Karakurum çöllerinden kalkmış gelmiş, onlar sigara içerek orman yakarak gelmediler ama mutlaka oralarda böyle ağaçları katleden bir zihniyet başkalarında vardı. Kuru bir ülke bırakmışlar, ecdadımız da mecburen geldi. Buralarda her an için bu nimet elimizden gider ve Allah-u Teala bizleri çöl ortasında bırakmayı nasip ederse hiç de üzülmememiz lazım. Efendim, biz buraya gelirken Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'nün imkanlarını kullandık. Sağ olsunlar, hemen ikiletmediler. Bize bir araç tahsis ettiler. Özel araçla geldik mecburen. Zaten yağışlı bir mevsimdeyiz. Daha öncesine planlamıştık ama yağıştan ormana giremedik. Çevre ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere bütün orman teşkilatına bizlere yaptıkları bu destek ve katkılardan dolayı huzurunuza teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzellikleri gösterdiler ve biz de sizlere bu güzellikleri bu vesileyle göstermeye çalıştık. Yeni tarihi yerlerde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Ümmü Hiram radıyallahu anha. Ümmü Hiram Hazreç kabilesinden, Neccaroğulları eşrafından Milhan bin Halid'in kızıdır. Ensar'ın büyüklerinden Enes bin Malik'in radıyallahu an öz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ise süt teyzesidir. Ümmü Hiram Efendimiz'i ta çocukluk yıllarından tanır ve onun çok başka olduğunun farkındadır. Vakit saat gelip de Allah'ın Resulü tebliğe başlayınca tereddütsüz iman eder ve müminlerin arasına katılır. Fakat kocası, oğulları Kays ve Abdullah'ın babası Amr, bu kutlu çağrıyı dikkate almaz, putperestlikten caymaz. Ümmü Hiram, yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere uymayana uymaz. Geçim gailesine göze alır ama bir inkarcıyla aynı yastığa baş koymaz. Arabistan gibi yokluklar, kıtlıklar yaşanan bir ülkede iki çocukla dul kalmak kolay değildir. Ama bu inançlı kadın dertlerinden tad alır, sadece iyi bir mümin olmaya bakar. Evet, daha da büyük sıkıntılara da hazırdır fakat eshab-ı kiramın ve ensarın büyüklerinden güler yüzü, tatlı dili, cömertliği ve zarafetiyle tanınan Ubade bin Samit radıyallahu an kapısını çalar. Nikahlarını bizzat alemlerin efendisi kıyar. Haklarında hayır duada bulunurlar. İşte o duanın bereketiyle evleri neşet olar. Her kula nasip olmayacak kadar saadetli günler yaşarlar. Ümmü Hiram'ın Hazreti Ubade'den kara kaşlı, kara gözlü, şeker mi şeker, şirin mi şirin bir oğlu olur. Adını oy birliğiyle Muhammed koyarlar. Bu evde nasıl bir huzur vardır bilinmez. Birkaç dakika oturanlar bile ferahlar, gamdan, kederden arınırlar. Efendimiz de zaman zaman ziyaretlerine gelir, sofralarına oturup hanelerini nurlandırırlar. Hazreti Ubade ile Ümmü Hiram kutlu misafire hizmet için kendilerini paralar ve çok dua alırlar. Efendimiz bu çatı altında çok rahat eder. Hatta bir keresinde kaluleye yatar ve gülerek uyanırlar. Ümmü Hiram neden gülümsediklerini sorar. Server-i kainat, ''Ya Ümmü Hiram, mücahitleri aşk ve şevk ile gemilere binip uzak ülkelere doğru gazaya çıktıklarını gördüm.'' buyururlar. Ümmü Hiram öyle çok etkilenir ki anlatılamaz. Heyecandan titreyen bir sesle, ''Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım.'' diye yalvarmaya başlar. Allah'ın Habibi ellerini açar ve, ''Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle.'' diye dua buyururlar. Peygamber Efendimiz yine dalar ve yine gülümseyerek uyanırlar. Ümmü Hiram yine merakla sorar. Efendimiz, bu defada ümmetimden bazılarını meleklerin tahtlara kuruldukları bir debdebeli bir kalabalıkla gazaya gittiklerini gördüm buyururlar. Ümmü Hiram yine heyecanlanır ve ya Resulallah dua edin de ben de aralarında bulunayım deyince Peygamberimiz sen öncekilerdensin buyururlar. Efendimizin vefatından sonra sahabe-i kiram server-i kainatın gezdiği sokakları, bastığı eşikleri görmeye dayanamazlar. İslamiyeti beldeler ülkesine yaymak için yeryüzüne dağılırlar. Hazreti Ubade ve hanımı Şam'a doğru yola çıkar. Yanık sevdalılara Efendimiz'i anlatır, bakıp usanmadan talebe okuturlar. Ümmü Hiram, şehitler cennetteki nimetleri görünce keşke kardeşlerimiz de Allah'ın bize neler ikram ettiğini bilselerdi de çarpışmaktan çekinip düşmandan yüz çevirmeselerdi derler. Hadisi şerifinden çok etkilenir. Kıyamet günü başlarına yakuttan vakar taşları konan ve miske amber kokan şehitler zümresine ilhak olmayı yürekten arzular. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasına bir sefer düzenler. Müminler böylece ilk defa deryaya açılırlar. Abdullah İbni Kays komutasında yola çıkan orduda Ebu Zer, Ebu Derda gibi sahabiler vardır. Tahmin edeceğiniz üzere Ubade bin Samit ve hanımı Ümmü Hiram gönüllüler arasında yerlerini alırlar. Mısır'dan gelen mücahitler de onlara katılınca iyice güçlenir, Kıbrıs Rumlarına ya Müslüman olun ya da cizye verin çağrısında bulunurlar. Rumlar anlaşmaya yanaşmazlar. Fakat muharebe sertleşince donanmayı toplar, İstanbul'a kaçarlar. Müminler sahildeki direnişi kırınca iç kesimlere sokulurlar. Genç muharipler Ümmü Hiram'ın radiyallahu anha gayretinden çok etkilenir. Nineleri yaşındaki mücahitten, 86 yaşındadır, ibret alırlar. Gel gelelim Larnaka civarlarında Ümmü Hiram'ın atının tekerleneceği tutar. Dünya gözüyle zaferi göremeden gözlerini yumar. Gençler onun adına da savaşır ve İslam ordusu da zafere ulaşır. Aradan uzun yıllar geçer. Osmanlılar Kıbrıs adasını Hicri 978 yılında alınca Ümmü Hiram'ın kabri üzerine sevimli bir türbe, yanına bir dergah ve cami yaparlar. Bu türbe ziyaretgah olur. Türkler onu Hala Sultan adıyla anarlar. Kurak zamanlarda Rumlar bile Türklere gelir, "Abe ne durursunuz, Hala Sultan hürmetine el açsanıza," derler. Zira ne zaman onu vesile ederek yağmur duasına çıksalar, Rabbim Celle Celalü yağmura gibi bulutlar yollar. Ahali suya kanar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ekini hasat ettiğiniz zaman fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin. Allahü Teala israf edenleri elbette sevmez.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz vehbi ilim ve ilham. Sevgili dinleyicilerimiz, dinde senet yalnız edille-i şeriyedir. Bunlar kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Akıl, ilham, rüya dinde senet olmaz. Çünkü ilhamlara ve rüyalara vehim, hayal ve şeytan karışabilir. Karışmamış olanları da tevilli, tabirli olabilir. Doğruları eğrilerinden ayırt edilemez. Evliyanın ilhamı başkalarına senet olamaz. İlham, Allah tarafından kalbe gelen bilgi demektir. Ehlullah'ın ilhamlarının doğruluğu, İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Dine sarılmayan, bidatten sakınmayan kimsenin söyledikleri, nefsten ve şeytandan gelen bozuk fikirlerdir. İlmin ledünni ve ilham, Muhammed aleyhisselama uyanlara ihsan olunur. Bu ihsana kavuşanlar, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri iyi anlar. Her sözü bunlara uygun olur. Bugün din bilgileri ancak ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki, ilhamla dinimizin hükümleri anlaşılamaz. Yani Allah-u Teala'nın, evliyanın kalplerine verdiği bilgiler, helal ve haramlar için delil, senet olamaz. Resulullah Efendimizin mübarek kalbine gelen ilham, her Müslüman için senettir. Her Müslümanın bunlara uyması gerekir. Evliyanın ilhamı İslamiyet'e uygunsa, yalnız kendisine senettir. Başkalarına senet olamaz. Buhari'deki hadis-i şerifte, ilim üstattan öğrenilir buyuruldu. Marifetse ilhamla hasıl olur. İlim, ilhamla hasıl olmaz. İlmin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. Me'arif-i ilahiye bilgileri ilhamla hasıl olur, hocadan öğrenilmez. İbadetlerin yapılması ve bütün din bilgileri ise üstattan öğrenmekle elde edilir. Din bilgileri ilhamla hasıl olsaydı, Allah-u Teala'nın peygamberler ve kitaplar göndermesine lüzum olmazdı. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, kıyas ve içtihat dinin dört temelinden birisidir. Buna uymaya emrolunduk. Evliyanın keş ve ilhamları böyle değildir. Bunlara uymaya emrolunmadık. İlham yalnız sahibi için delildir. Başkaları için delil değildir. Evliyanın keşfinde hata etmesi, yanılması, müçtehitlerin içtihatta yanılması gibidir. Kusur sayılmaz. Bundan dolayı evliyaya dil uzatılmaz. Müçtehitlere uyanlara, onların mezhebinde bulunanlara da hatalı işlerde sevap verilir. Evliyanın yanlış ilhamlarına uyanlara sevap verilmez. Çünkü ilham ancak sahibi için senettir. Müçtehitlerin sözü ise, mezhebinde bulunan herkes için senettir. O halde evliyanın yanlış ilhamlarına uymak caiz değildir. Müçtehitlerin hata ihtimali olan sözlerine uymaksa vaciptir. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı kendilerini hal ve sekr kaplayınca doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine uymayan bilgiler, marifetler söylemişlerse de keşf yoluyla anladıklarını bildirmişlerdir. Bunun için suçlu sayılmazlar. Bunlar, içtihadında yanılan müçtehitler gibidir. Onlar gibi, bunların yanılmalarına da sevap verilir. Böyle birbirine uymayan bilgilerde, hep ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri doğrudur. Çünkü bunların bilgileri, peygamberlik kaynağından alınmıştır. Bu bilgiler, vahiy ile bildirilmiştir. Elbette doğrudur. Tasavvuf büyüklerinin marifetleri ise, keşf ve ilhamla anlaşılmaktadır. İlhamın doğruluğu kesin değildir. İlhamın doğru olup olmadığı, ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamasıyla anlaşılır. Kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa, yanlış demektir. İşin doğrusu böyledir. İşin doğrusu bilinince, buna uymayan ilhamların sapıklık oldukları anlaşılır. İslam dini dört vesikayla bizlere gelmiştir. Bu dört vesikaya edille-i şeriye denir. Tasavvuf büyüklerinin, yani büyük evliya zatların kalplerine gelen ilhamlar, keşifler,
ahkam-ı İslamiye için senet ve vesika olamaz. İlhamların doğru olup olmadığı, İslamiyete uygun olup olmamalarıyla anlaşılır. Tasavvufun, vilayetin yüksek tabakalarında bulunan evliya da, ilmi olmayan, aşağı derecelerdeki Müslümanlar gibi bir müçtehide tabi olmak mecburiyetindedir. Bayezid-i Bistami, Cüneyd-i Bağdadi, Celaleddin-i Rumi ve Muhyiddin-i Arabi gibi evliya, herkes gibi bir mezhebe tabi olarak yükselmişlerdir. Bugün dinimizi ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmemiz gerekiyor. Din bilgileri ancak bunların kitaplarından öğrenilir. Keşfle, ilhamla ilim elde edilmez. Bunların kitaplarını okuyan hem ilim öğrenir hem de kalpleri temizlenir. İslamiyet'in hükümleri ilhamla anlaşılmaz. Evliyanın ilhamı başkalarına hüccet olamaz. İlhamın doğruluğu İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Fakat evliya olmak için İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve bunlara uymak şarttır. Takva sahiplerine Allahü Teala ilim ihsan eder mealindeki ayet-i kerime bunu bildirmektedir. İslamiyete sarılmayan, bidatten sakınmayan kimsenin kalbine ilham gelmez. Bunun söyledikleri nefsten ve şeytandan gelen bozuk şeylerdir. İslamiyet bilgileri rüya ile de anlaşılmaz. İslamiyete uymayan rüyanın şeytani olduğu anlaşılır. İlim ancak üstattan öğrenilir. İlmi kendi kendine kitaptan öğrenenler çok yanılır. Yanlışı doğrusundan çok olur. Bugün içtihad edecek kimse yoktur. İmam-ı Rafii ve İmam-ı Nevevi ve İmam-ı Razi dediler ki, bugün hiç müçtehit kalmadığında alimler söz birliğine varmıştır. Hülasa fetva kitabında fıkıh kitabı okumak geceleri namaz kılmaktan daha sevaptır deniyor. Çünkü farzları, haramları ehl-i sünnet alimlerinden veya onların yazmış oldukları kitaplardan öğrenmek farzdır. Kendisi yapmak ve başkalarına öğretmek için fıkıh kitapları okumak, tesbih namazı kılmaktan daha sevaptır. İslam bilgileri ancak üstattan ve kitaptan öğrenilir. İslam kitaplarına ve rehbere lüzum yoktur. Bana ilham geliyor, ben direkt Allah'tan öğreniyorum diyenler yalancıdır. Müslümanları aldatmakta, felakete sürüklemektedir. Din kitaplarındaki bilgiler İslam alimleri tarafından Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılmıştır. İbadetlerin yapılması ve bütün din bilgileri üstattan öğrenmekle elde edilir. Din bilgileri ilhamla hasıl olsaydı Allahü Teala'nın peygamberler ve kitaplar göndermesine lüzum kalmazdı. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki ilim üstattan öğrenilir. Ey insanlar, biliniz ki ilim alimden işiterek öğrenilir. Üç türlü baba vardır. Dünyaya getiren baba, kayın baba ve ilim öğreten baba, bunların hayırlısı üstadıdır. İlim öğrenin, ilim öğrenmek ibadettir. Alimden ilim öğrenmek, teheccüd namazı kılmak gibidir. İlim öğrenmek isteyen ilmin kapısına gelsin, Ali ilmin kapısıdır. İmam-ı Ebu Yusuf'un çok sevdiği bir oğlu vardı. 15 yaşındayken ansızın vefat etti. Talebelerine defin işini size bıraktım, ben üstadımın dersine gidiyorum, bugünkü dersi kaçırmayayım dedi. İmam-ı Ebu Yusuf'u vefatından sonra rüyada gördüler. Cennette büyük bir köşkün karşısında duruyordu. Köşkün yüksekliği arşa varmıştı. Bu köşk kimindir dediler, benimdir buyurdu. Buna nasıl kavuştun denilince ilme ve ilim öğrenmeye ve öğretmeye olan sevgimle buyurdu.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, müminin alameti gülen yüzdür. Münafığın alameti çatık kaşlı olmaktır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Ali Rodbari rahmetullahi aleyh. Hangi kitaplar okunur? Bu zat buyuruyor ki, her Müslüman en evvel bir iman ve itikat edinmeli mükemmel. Ehl-i sünnet denilen o büyük insanların bildirdiği imandan kıl kadar ayrılanın azaptan kurtulması asla mümkün değildir. Bunun böyle olduğu pek kat'î ve bellidir. Zira Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ve din büyüklerimiz verdiler böyle haber. Yani ehl-i sünnetten biraz ayrılanların maksatları din değil, dünyalık olanların sözleri, kitapları sanki zehir gibidir. Onlara aldananlar imanını yitirir. Dünya makamı için dini alet ederek, kendine din adamı edasını vererek, her aklına geleni söyleyip yazanların hepsi din hırsızıdır. Onlara aldanmayın. Yazdıkları kitap ve dergiler ile bunlar, okuyan kimselerin imanını çalarlar. Bu bozuk kitaplara aldanan nice insan vardır ki, kendisini sanır yine Müslüman. Oruç tutar ve kılar 5 vakit namazını. Bilmez ki, çaldırmıştır dinini, imanını. Yaptığı ibadetler, İndallah kabul görmez. Hiçbir iyiliğine sevap, ecir verilmez. İman varsa bunların olur faideleri. O ise imanını çaldırmış, yok haberi. O halde her Müslüman uyanık olmalıdır. Bu kabil kitapları hiç okumamalıdır. Bir kitabı alırken değil sırf kapağına, bakmalıdır bilhassa kim yazmış olduğuna. Ehl-i sünnet bir alim yazmışsa almalıdır. Çünkü o alimlerden insana fayda vardır. Dinde reformcu veya bid'at ehli bir insan yazmışsa kaçmalıdır o kitabın yanından. Çünkü iki cihanda saadete kavuşmak, ehl-i sünnet olmaya bağlıdır bugün ancak. Bu da Hak Teâlâ'nın Resûlü, sevgilisi, dünya ve ahiretin iyisi, efendisi olan Resûlullah'a uymakla olur mümkün. Bu da ehl-i sünnetin yoludur ancak bugün. Mühim olan doğru bir iman ve itikattır. Sonra İbadetleri öğrenmek ve yapmaktır. Kalpte doğru imanın olduğuna alamet, müminlere sevgidir, kâfirlere adavet. Çünkü İslam ve küfür zıttır birbirlerine. Bir kalpte biri varsa yer kalmaz diğerine. İki zıt şey bir anda bir yerde bulunamaz. Bunlardan biri varsa, öteki gider, durmaz.

Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, günahlar gaflet getirir. Gafletse kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Allahü Teala'dan uzaklıksa cehenneme götürür.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de...

Anlatmıştık. Bedir hezimetini sindiremeyen müşrikler muazzam bir orduyla gelir Uhud'a dayanırlar. Server-i kainat bir savunma savaşının az zayiatla atlatılacağını hesaplar. Fakat istişare toplantısına katılan gençler reylerini meydan muharebesinden yana kullanırlar. Bedir'de bulunamayanların da içleri yanar. Büyük bir aşk ile şehit olmayı arzularlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o cuma Müslümanlara cihadın faziletini anlatırlar. İkindi namazını kıldırdıktan sonra Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer'le birlikte hane-i saadete girer, zırh giyip kılıç kuşanırlar. Bu arada Sa'd bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr radıyallahu anhüma sahabileri ikaz eder. Resulullah Medine'den çıkmak istemedi. Siz ısrar ettiniz derler. Gelin bu işi ona bırakalım. Allah'ın Habibini dinlemekte fayda var. Düşmanı Medine dışında karşılama fikrinde olanlar yumuşar. Pişmanlık duyarlar. Sözü Sa'd ve Üseyd'e bırakırlar. İkisi Efendimiz'i karşılar. Ya Resulallah, eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım teklifinde bulunurlar. Sanırım gençler heyecana kapıldılar. Bir peygamber zırhını giydi mi çarpışmadan çıkarmaz. Ta ki Allah onunla düşmanları arasında hükmünü verene kadar. Allahu Ekber. Cevabın güzelliğine bakın. Müslümanlar 1000 kişi civarındadırlar. İçlerinden sadece 100'ü zırhlıdır. Müşrikler sayı, silah ve donanım bakımından açık ara fark atarlar. İslam ordusu Seniyye tepesine gelmiştir ki ekseri okçulardan mürekkep 600 kişilik bir birlikle karşılaşırlar. Efendimiz sorarlar. Kimdir bunlar? Abdullah bin Übey'in müttefikleri, Yahudi savaşçılar. Onlar Müslüman olmuşlar mıdır? Hayır ya Resulallah. Söyleyiniz, dönsünler. Yardımlarına ihtiyacımız yok. İslam ordusu Şeyhen tepelerine geldiği zaman Resul-i Ekrem ordusunu bizzat teftişten geçirir. 15 kadar yaşı küçük mücahidi geri yollarlar. Bunlardan biri de Rafi bin Hadic'dir. Boyunu uzun göstermek için parmaklarının ucunda dikilir, göğsünü dışarı çıkarır, çok cenk görmüş muharipler gibi gözlerini kısar. Sahabilerden biri ona dese çıkar. Ya Resulallah, Rafi çok iyi o kadar. Efendimiz şefkatle bakar, kalmasına müsaade buyururlar. Bu kez Semüre bin Cündep ağlamaya başlar. Ama nasıl? Hüngür hüngür, katıla katıla. İnanın can dayanmaz. Babasının eteklerine yapışır. Ne olur git Efendimiz'den izin al. Resulullah Rafi'ye müsaade etti. Halbuki o güreşte bana rakip olamaz. Babası Mürey bin Sinan çaresiz Resul-i Ekrem'e çıkar. Efendimiz gülümser. Güreşin bakalım buyururlar. Semüre büyük bir hırsla hamle yapar. Akranını yıkar. Cihada katılma iznini bileğinin hakkıyla alır. Sevinçten kuşları uçar. Fahri alem diğer tıfılları Medine'yi beklemekle vazifelendirirler. Sevimli minikler güya evleri kadınları koruyacaktırlar. Server-i alem onlara değer verir. Gönüllerini yapar. Hiçbiri mahzun kalmaz. İşe yaramının huzurunu yaşarlar. Akşam olur. Bilal-i Habeşi ezanı sahrada okur. Namazını birlikte kılarlar. Resul-i Ekrem yatsı namazını müteakip Muhammed bin Mesleme kumandasındaki 50 kişilik bir birliği devreye yollar. Sonra kalanlara döner. Bu gece bizi kim bekleyecek diye sorarlar. Mücahitlerden arasından bir ses gelir. Ben ya Resulallah. Sen kimsin? Zekvan. Aradan az bir zaman geçer. Efendimiz tekrar sorarlar. Bu gece bizi kim bekleyecek? Mücahitler arasından bir ses yükselir.

0: Ya Resulallah, sen kimsin?
1: Ebu Seb,
0: Seb'in babası. Bir müddet bekledikten sonra üçüncü sefer sorarlar.
1: Bu gece bizi kim bekleyecek?
0: Yine bir ses yükselir.
1: Ben beklerim ya Resulallah.
0: Sen kimsin?
1: İbni Kays.
0: Resul-i Ekrem, üçünüz de kalkınız buyururlar. Yalnız bir kişi ayağa kalkar. Diğer arkadaşların nerede?
1: Ya Resulallah, üç seferinde de sorunuza cevap veren bendim. Adım Zekvan bin Abdikays. Ama halk arasında Ebu Seb diye tanırlar.
0: Efendimiz çok hoşnut olur. Git, sen bize muhafızlık et. Allah da seni muhafaza etsin buyururlar. Ne zaman ki iki ordu karşı karşıya gelir, Abdullah bin Übey ortaya çıkar.
1: Sıradan gençler bizim gibi asillerle bir tutuluyor. Fikrimiz bile sorulmuyor. Şuracıkta niye can vereceğiz ki? Ben bu savaşta yokum
0: der, ayrılır. 300 adamını da peşine takar.
1: Haza ihanet. Sanki durur durur en kritik anda vururlar. Cenge dakikalar kala safları bozarlar.
0: İslam ordusunda sadece 700 kişi kalır. Kureyşlilerin dörtte biri kadar.
1: Halbuki bir Yahudi alimi olan Muhayrık, ırktaşlarını karşısına alıp tavrını koyar. Pekala, siz de biliyorsunuz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman nebisidir. Tevrat'ta açık seçik vasıfları yazıyor. Şimdi bize yakışan ona tabi olmak, zor günlerinde yanında bulunmaktır.
0: Yahudiler, haklısın ama derler,
1: bugün cumartesi, işte meşgul olunmaz.
0: Bakar, ısrarın faydası yok, kılıcını kuşanır, net bir şekilde Müslüman olduğunu açıklar.
1: Yakınlarına, eğer öldürülürsem mallarımın hepsi Muhammed'indir
0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Dilediği gibi kullanmakla serbesttir şeklinde vasiyet yapar. Gidip İslam ordusuna katılır ve şehadet şerbetini yudumlar.
0: Efendimiz onu, Muhayrık Yahudi ırkından hayırlı bir kişidir şeklinde mehd buyururlar. Nitekim cenk biter, yaralar sarılır. Muhayrık'ın yakınları vasiyete sadık kalır, mülkünü Habibullah'a bırakırlar. Ki bunlar içinde Bisab, Safiye, Delal, Hüsna, Avaf, Bürka, Meşrebe adlarını taşıyan 7 meşhur bahçe ve bostan bulunmaktadır. Bu soğuk sulu, bol meyveli araziler çok kıymetlidir. Parayla pulla alınmaz. Efendimiz bunları vakfeder. Fakir fukaranın istifadesini açarlar. İşte İslam medeniyetinde ilk vakıf geleneği Muhayrık radıyallahu anh'la başlar. Açtığı çığırın güzelliğine bakın. Makamı âlâ ola. Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allahu Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Ebu Said el-Hudri. Mus'ab radıyallahu anh isimli gül yüzlü genç geldi geleli Münevver beldede çok şey değişir. Malik bin Sinan hazretleri de onun müdavimlerinden biridir ve o feyz yüklü sohbetlerde çok şey öğrenir. Hanımı Ümeyse ve oğlu Sa'd da ona uyar, asr-ı saadette Müslüman olmanın hazzını yaşarlar. Bilirsiniz, kadınlar şeksiz şüphesiz inanır, çocuklar yürekten severler. Her bahaneyle Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem konuşur, muhabbet dolar, muhabbet taşarlar. Sa'd 7-8 yaşlarında sevimli ve zeki bir çocuktur. Mekke'den gelen her sahabeye server-i kainatı sorar. Geceleri rüyasında gördüğü nur yüzlü simanın ona ait olduğundan adı gibi emindir ama dünya gözüyle de görmeyi, ellerini açarak ona doğru koşmayı, burada biraz durur, hatta kucağına atılıp bağrında ağlamayı çok arzular. Ah bir genç olsa, dakika durmayacak, Mekke'ye yürüyecek ve yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı serverin huzuruna çıkacaktır ama buna gerek kalmaz. Zira şehri heyecanlı fısıltılar sarar. Fahri Alim'in Medine'ye doğru yola çıktığını haber alırlar. Saad nasıl sevinir anlatılamaz. Kalbi kuş olur, pırpırlanır, içi içine sığmaz. Beklenen müşteci ufukta belirdiği an annesinden hurma, süt, ekmek alır, sahraya koşar. Gün yüzlü peygamberi Talal Bedr Aleyna, gün doğdu üstümüze mısralarıyla karşılar. Yüzlerce akranı gibi o da Kusva'nın ayaklarına dolanır. Ne olur bize buyurun ya Resulallah diye çırpınır. Sevimli deveyi evlerine doğru çekmeye çabalar. Saad Efendimiz'i bir kere görmekle ne büyük devlete ulaştığının farkındadır ama o dahasını da arzular. Gün boyu server-i kainatın peşi sıra dolanır. Ona ufacık bir ikramda bulunabilmek için kendini paralar. Müminler Mescid-i Nebi'nin inşasına giriştiklerinde o da kollarını sıyırır, Efendimizin yanı başında Efendimizle omuz omuza çalışmaya başlar. Su taşır, kerpiç keser, taş kırar. Hem adı güzel Muhammed ne söylerse ezberlemeye bakar. Gel gelelim Kureyşli müşrikler bu huzuru, bu saadeti çekemez. Güçlü bir ordu toplar, inananları cezalandırmaya kalkarlar kendilerince. Müminler onları Bedir kuyuları başında karşılamaya çıkarlar ki Saad bir süre mücahitlerin ardından koşar. Elbette bu savaşta yaralamaz ama cengi yüreğinde yaşar. Hadi sen dön artık denildiğinde durur, diz çöker ve gözyaşlarıyla ellerini açar. Saad'ın zaferden yana zerre kadar şüphesi yoktur. Gazileri görülmemiş bir neşeyle karşılar. Onlara defalarca savaşı anlattırır, hiçbir detayı kaçırmamaya bakar. Sahabe-i kiram Uhud Ovası'nda saf tuttuklarında Saad'da yerini alır. Cenkte pişmiş cengaverler gibi gözlerini kızar, ufukları tarar. Elinde harbiye benzetilmiş yumru yumru bir değnek, belinde kabzası kırık, kör, pasta bir kılıç vardır. Titreyen dudaklarına bakılırsa dön dendi mi boşanacak, hüngür hüngür ağlayacaktır. Babası onu Resul-i Ekrem Efendimiz'e takdim ederken büyük görünmek için parmaklarının üzerinde yükselir, göğsünü ileri çıkarır. Merhametlilerin en merhametlisi ona şefkatle bakar. Bakar ve mübarek ellerini omuzlarına koyarlar. Gelmekle ne iyi etmişsin ya Saad buyururlar. Ama senin vazifen Medine'de. Hepimiz burada olursak kadınlarımızı ve çocuklarımızı kim koruyacak? Saad disiplinli bir er gibi baş üstüne der. Şevkle Medine'ye döner. Boyu o kadar ufaktır ki kılıcının ucu yere değer ve yürüdükçe uzunca izler bırakır kumda. Sahabeler bir malum çizgiye, bir minik ayak izlerine bakar, hisli hisli yutkunurlar. Evet, Saad Uhud'a katılamaz ama katılanlardan bile büyük bir yara alır. Biricik babası şehit olur. Evlerinin direği yıkılır. Geçim derdi onun üstünde kalır ki ne sanatı ne de sermayesi vardır. Kenardaki yiyecekler tez tükenir. Şimdi borç kimden istenir? Hem nasıl ödenir? Annesi açlıkla geçen günlerin ardından kardeşlerini gösterir ve ne olur der. Şuncağızların hatırına Efendimiz'e git. O kapıya giden boş dönmedi daha. Saad Efendimiz'in yüzüne bile bakamayacak kadar edeplidir. Nerede kaldı bir şeyler istesin? Ama annesini de kırmayacak, arzusunu yerine getirecektir. Lakin ibadet için bir araya gelinen bir mekanda dünyalık istemeye utanır. Nasıl olsa Efendimiz birazdan ehli suffa ile sohbete başlayacaktır. Onlar dağılırken yaklaşmalı, konuşurken yüzünü gölgelere getirmeli ya da gecenin karanlığıyla saklamalıdır. Beklendiği gibi olur. Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allahu Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz
1: İsteyin, vereyim. Saat cevabını almıştır. Erzak bekleyen annesine bu güzel nasihati getirir. Ümeyse radıyallahu anha oğlunu bağrına basar. En iyisini yapmışsın buyururlar. Öyle ya, onun Celle Celaluhu hazineleri nihayetsiz değil midir? Sonra neler olur biliyor musunuz? Ummadık yerden rızık yağar. Hangi işe girseler kazanırlar. Tuttukları taşlar altın olmaya başlar. Çok değil, 3 sene sonra Medine'nin zenginler arasına katılırlar. Genç yaşta kabilesine reis seçilir. Sayısız bağ bahçe alır. Bassa kuyusunu ve Ecret kalesini ondan sorarlar. Saad, ileriki yıllarda onu Ebu Said el-Hudri diye çağırırlar. Efendimizle birlikte 12 gazaya katılır. Bedir ve Uhud tatlı bir hatıra kalır.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: 재결의 재판
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Diyabetik retinopati. Stüdyomuzda değerli uzman konuğumuz var. Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Çolpan Ovalı ile birlikteyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
2: Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Şimdi hocam diyabet çok önemli bir sorun. Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok kişinin sağlığını tehdit ediyor. Ve kesinlikle. Vücutta da aslında bu sistematik hastalık birçok olumsuzluklara neden oluyor. Özellikle damar sistemini etkilediği için böbrek, beyin ve gözde hasara neden olabiliyor. Biz tabii bugün gözü konuşacağız. Gözde küçük damarlarca çok zengin bir organ. Dolayısıyla gözü nasıl etkiliyor? Bunu size soracağım.
3: Evet. Diyabet gerçekten günümüzün en önemli hastalıklarından birisi. Çünkü tek başına tedavi edilebilir bir hastalık değil. Başlangıcından itibaren çok kronik seyreden, sizin ömrünüzün sonuna kadar sizin hayat kalitenizi etkileyebilen bir hastalık. Hem dünyada hem ülkemizde çok sık görülen bir hastalık aynı zamanda. Günümüzdeki yapılan çalışmalarda yaklaşık 300 milyon diyabetik hasta olduğunu biliyoruz dünyada ve bunun hızla artacağını da biliyoruz. Yaklaşık 15-20 yıl içinde bu sayının 400 milyon civarına çıkacağı araştırmalar sonucunda bulunmuş. Tabii ki bu kadar geniş bir kesimi etkileyen bir hastalık ve de hastanın hayat kalitesini çok etkileyen bir hastalık olması nedeniyle de bizim çok üzerinde durduğumuz ve tedavi konusunda da çok çalışmalar yapılan bir hastalık. Diyabet birçok sistemi sizin de söylediğiniz gibi tutuyor. Yani böbreklerimizden, kalbimizden, beynimizden bütün damarları etkilediği için yani vücutta her sistemi etkilemesi mümkün. Bizim açımızdan tabii ki en önemli tutulum yeri de göz. Gözde yaptığı tahribatlar özellikle retina tabakasında daha yoğun oluyor.
2: Evet.
3: Retina tabakası nedir? Gözümüzün iç yüzeyini kaplayan ve bizim A tabaka, sinir tabaka dediğimiz asıl görme yeteneğimizi sağlayan bir tabaka. Bu tabakanın içinde şeker hastalığının yüksek kan şekeri düzeyinin yaptığı damarlardaki tahribat sonucu çok farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Öncelikle başlangıç devresi diyelim. Bir hasta şeker hastası olduğunu öğrenmeden bile vücudumuzda bir takım sıkıntılar başlayabiliyor.
2: Ne gibi sıkıntılar oluyor?
3: Ne gibi sıkıntılar olabiliyor? Hastanın genel şeker sıkıntıları işte çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı veya aşırı kilo alımı gibi bir takım sıkıntılarının yanı sıra görmede bulanıklık yaşamaya başlıyor. Hmm. Birkaç gün net görüyorum, daha sonra bu görüntüm açılıyor. Yani dalgalı bir görme seyri tarif ediyor hasta.
2: Aslında bu tarif çok da tehlikeli çünkü önlem alınmasını geciktiren de bir durum, öyle değil mi?
3: Kesinlikle, kesinlikle. Yani hasta bunun çok bilincine varmıyor. Bunun sebebi de kan şekeri düzeyinin gösterdiği aslında iniş çıkışlar, düzensizlik. Hastanın kan şekeri bazen çok yükselebiliyor, bazen çok düşebiliyor aldığı tedaviye göre veya beslenmesine göre o sırada. Ve bu İniş çıkışların gözümüzde yaptığı görsel bir takım şikayetler oluyor. Birçok hastamız hatta bize şeker hastası olduğunu bilmeden geliyor ve biz yaptığımız muayenede sizde şeker var tanısını koyabiliyoruz. Şeker ana hatlarıyla zaten çokça da konuşuldu, biliniyor. İki tipi var. Bir tip 1 dediğimiz insüline bağımlı tipi var. Tip 2 dediğimiz daha geç yaşta başlayan ve insülin direnciyle ortaya çıkan bir tipi var. Her iki hastalıkta da diyabetik retinopatiyi biz görüyoruz. Ne kadar süre içinde yaklaşık bu ortaya çıkıyor derseniz, tip 1 hastalarda hastalığın ortaya çıkışından yaklaşık 10 yıl sonra biz retinopati başlangıcını görüyoruz. Ama tip 2'lerde daha ileri yaşta ortaya çıkan hastalıklarda hastalığın başlangıcından sonraki 5 yıl içinde bu ortaya çıkabiliyor. Küçük bir not vermek istiyorum. ergenlik dönemi öncesinde biz diyabetik retinopati görmüyoruz. Özellikle küçük diyabetik hastaları olan anne babalar için söylemek
2: evet,
3: istiyorum.
2: Evet, aslında hangi yaş aralıklarında daha sıklıkla görülür diye soracaktım ama evet, diyabet hastası olup da daha ergenlik öncesi çağlarda bu hastalığı görmüyoruz.
3: Bu hastalığı görmüyoruz evet, ama yine de biz rutin kontrollerimizi istiyoruz bu hastalardan. En sık görüldüğü yaş grubu 25-60 yaş grubu. Bir ülkenin en üretken olan, en çok çalışan grubu. Hı hı. Ve bu çalışan grubun içinde de en sık körlük nedenidir diyabet. Dolayısıyla bir ülkenin sosyoekonomik varlığı için de çok büyük bir tehdittir aynı zamanda. Çünkü çalışan kesimin sahip olduğu bir diyabet oranı sizin her türlü sosyal ve ekonomik standardınızı da etkiliyor.
2: Hı hı. Hem sağlık harcamaları konusunda çok büyük bir külfet oluşturuyor. Kesinlikle. Hem de tabii çalışma hayatını olumsuz etkiliyor, iş kaybına neden olabiliyor. Şimdi ben aslında bu konuyu araştırırken özellikle dikkatimi çekti. Mesela bu hani gelişmiş ya da az gelişmiş ülkeler arasında hani şunda sık görülür, bunda sık görülmez gibi bir durum söz konusu olmadığını gördüm. Çünkü İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta özellikle diyabetik retinopatiden körlük yaşayan hasta sayısı çok daha fazlaymış. Kesinlikle. Gelişmiş ülkelerin de çok büyük bir sorunu aslında.
3: Kesinlikle. Çünkü bizim hayat tarzımız, beslenme şeklimiz, fiziksel aktivitemizin artık giderek daha azalıyor olması gibi etkenler mutlaka şeker hastalığının artmasına yol açıyor. Bu gelişmiş ülkelerde tabii ki daha fazla.
2: Peki hocam, şöyle başka bir durum daha var tabii ki. Hem siz az önce belirtilerini saydınız, dediniz ki görme kaybı olabilir, görme kaybı zaman zaman yaşanabilir. Dolayısıyla hani hasta bunu anlamakta güçlük çekebilir. Gözde peki başka gözle görülür etkileri ya da göstergeleri var mıdır?
3: Katarakt gelişimini hızlandırdığını biliyoruz. Yani ileri yaşta katarakt gelişimiyle de ortaya çıkabiliyor. Hasta katarakt oldum diyor. Bu şekilde bize geliyor.
2: Mesela kanlanma gibi belirtisi ya da başka bir şekilde.
3: Dışarıdan siz hastaya baktığınız zaman diyabet olduğunu anlamanız mümkün değil. Biz sadece bunu özel bir muayene yöntemiyle tespit edebiliriz. Hastanın göz bebeğinin büyümesiyle göz dibi muayenesi dediğimiz özel bir muayene yaptığımız zaman biz bu bulguları tespit edebiliyoruz. Dışarıdan baktığınızda gözünüzdeki herhangi bir belirti size diyabet olduğunuzu ne yazık ki göstermiyor. Hı hı. O yüzden biz şeker hastalığı tanısı konan hastalarda mutlaka düzenli takipler istiyoruz veya check-up'lar istiyoruz. Aile öyküsü varsa bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Ama bir takım belirtiler saptadığımız zaman da o hastayla artık çok sıkı bir bağ kuruyoruz.
2: Hı hı. Peki bir takım göz hastalıklarının da tetikleyici özelliği var mıdır? Mesela göz tansiyonu gibi ya da işte katarak
3: kesinlikle,
2: oluşumu gibi.
3: Kesinlikle.
2: Veya bir takım kırma kusurlarının.
3: Kesinlikle. Kesinlikle. Şeker hastalarının bazı risk gruplarında daha fazla görüldüğünü, bazı gruplarda ise daha az görüldüğünü biliyoruz. Nedir? Mesela yüksek tansiyonu olan hastalarda, lipid düzeyi, trigliseritleri, kolesterolü yüksek olan hastalarda, hı hı, nefropati dediğimiz böbrek rahatsızlığı olan hastalarda, bu tür diyabetik retinopatinin ortaya çıkışının ve seyrinin daha hızlı olduğunu biliyoruz. Ama bir diğer grup, yüksek miyopsunuz diyelim. Bu hastalarda daha az görülüyor.
2: Avantajlı oldukları doğru mu?
3: Bir tür avantaj diyebiliriz evet buna. Miyopun da kendi içinde çok sıkıntıları var ama şeker hastalığını daha az görüyoruz. Glokom hastalarında, göz tansiyonu yüksek olan hastalarda daha az görülebiliyor. Karotis arter darlığı dediğimiz boyundan göze doğru kan akımı sağlayan damarların darlığında veya o gözümüzde bir optik atrofi dediğimiz göz sinirinin az çalışması durumu varsa, santral retinal arter tıkanıklığı dediğimiz ciddi bir arter tıkanıklığı varsa, bu tür durumlarda da biz bu hastalığı daha az görüyoruz.
2: Peki her diyabeti olan hastada illa diyabetik retinopati olacak diyebilir miyiz?
3: Böyle bir hani kesin %100 bir sonuç yok, ancak biz biliyoruz ki tip 1 ve tip 2 diyabetik hastaların yaklaşık 20 yıllık bir diyabet öyküsünün sonunda %60-70 oranında bu hastalık gelişiyor. Dolayısıyla yüksek bir oran ve birçok hastada gelişiyor demek, yani 4 hastanın 3'ünde bu hastalık gelişiyor demek mümkün.
2: Kaçış yok gibi bir şey. Kesinlikle. Tabii nasıl önlem alınabilir onu soracağım ama siz az önce dediniz ki çok gelişmiş yöntemlerle aslında teşhisi yapılıyor. Nasıl teşhis ediliyor?
3: Şimdi biz önce hastayı muayene ediyoruz ve muayene bulguları olarak gözünde eğer çok erken evre ise kanamalar tespit ediyoruz. Bunlar çok küçük ve dağınık kanamalar. Bu kanamaların oluşma sebebi damar hastalığı demiştik diyabet için. Damar duvarında oluşan küçük fıtıklaşmalardır aslında. En erken evrede oluşan. Daha sonra bu fıtıklaşmalardan oluşan kanamalar veya sızıntılar sonucunda gözün içinde bazı sıvı birikintileri olur. Bir damar düşünün. Bu damarın çeperinin zayıfladığını, artık kanı içeride koruyamadığını ve kanın yavaş yavaş dışarıya sızmaya başladığını düşünün. Ne olacak? Bu dışarıya çıkan sıvı bir yerde birikecek. Biz buna ödem diyoruz. Bu özellikle görme merkezinde birikir. Bunu görebiliriz. Bu damarın içindeki kolesterol, trigliserit dediğimiz yağ molekülleri dışarıya sızarak birikebilir. Sert eksüde dediğimiz sarı, sert görünümlü bir takım eksudasyonlar, noktalar belirebilir. Biz bunları gördüğümüz zaman artık diyoruz ki siz bir şeker hastasısınız ve biz bunun daha ileri tetkiklerini yapmak zorundayız. Çünkü biz sadece muayene bulgusuyla hastalığın hangi evrede olduğunu tespit edemiyoruz ne yazık ki. Hastalığın kendi içinde birkaç evresi var. Bir erken evre, tıp dilinde söyleyeceksek non-proliferatif diyabetik retinopati devresi ve ileri devre proliferatif diyabetik retinopati devresi. Non-proliferatif dediğimiz erken döneminde biz sadece kanamaları, ödemi, eksudasyonları görüyoruz. Fakat ileri evresinde artık gözün içinde normalde var olmayan küçük tomurcuk damarların oluşmaya başladığını görüyoruz. Artık bunu gördüğümüz zaman çok keyfimiz kaçıyor bizim, çünkü biliyoruz ki bu işin gidişatı biraz daha sıkıntılı, tedavisi daha sıkıntılı.
2: Peki o evrede de tedavi o seçeneği ya da o olasılığı yüksek mi?
3: Tabii.
2: Son evrede de.
3: Tabii.
2: Çünkü hani erken evrede teşhisin çok daha başarılı sonuçlara neden olduğu söyleniyor ama.
3: Kesinlikle. Erken evrede saptadığınızda biz hastalardan öncelikle bazı tetkikler istiyoruz. Bu bir göz anjiyosu ve OCT dediğimiz bir tür retina tomografisi. Bu tetkikleri yaptığımız zaman orada bulduğumuz bulgulara göre hastaya diyoruz ki biz sizi belli aralarla takibe alalım. Bu bir grup hasta. Bir takım belirtileriniz var ama çok kötü değil. Sizi seyir altında tutalım. Fakat bu arada hastaya küçük ve önemli bir şey söylüyoruz. Kan şekerinize, tansiyonunuza, kolesterol düzeyinize mutlaka dikkat edin. Çünkü bunların normal düzeylerde olması bir hastalığın, yani diyabetik retinopatinin gelişimini neredeyse %20 oranında azaltıyor bir hastada. Ve hastalara şunu söylüyorum ben. Tedavinin yarısı bizim tarafından, yarısı sizin tarafınızdan yapılacak. Siz kendi şeker düzeyinize, tansiyonunuza, kolesterolünüze çok iyi dikkat ederseniz biz de geriye kalan diğer kısmını toparlayacağız diyorum. Bu evreden sonra eğer lazer anjiyo yaptığımız bir hastada biz hastanın tedavi edilmesi gerektiğine kanaat getirirsek de bu hastaya uygulayacağımız tedavi şemalarını çiziyoruz. Bunlar neler olabilir? Bizim için hala daha günümüzde altın standart lazerdir.
2: İlaç tedavisi var mı öncesinde hocam?
3: İlaç tedavisini sadece diyabetin genel regülasyonu için kullanıyorsunuz. Ama göz için biz bir ilaç tedavisi ne yazık ki kullanamıyoruz. Böyle bir şansımız yok. Bizim yapabileceğimiz en etkili tedavi yöntemi lazer tedavisi.
2: Peki tedaviye geçmeden önce her iki gözle de aynı anda mı görülür? Yoksa yani hani bağımsız olarak?
3: Tabii birbirinden farklı evrelerde olabilir. Yani bir göz daha ileri evre olabilir, bir göz daha az belirti veriyor olabilir. İkisinin aynı anda aynı belirtileri vermesi, simetrik olması gerekmiyor.
2: Hı hı. Tedaviye gelince lazer tedavisi uygulanıyor. Lazer tek seçenek midir?
3: Lazer tek seçeneğimiz değil ama en önemli seçeneğimiz. Hı hı. Ve son yaklaşık 8-10 yıldır yine uygulamaya giren göz içi enjeksiyonlarımız var.
2: Hı.
3: Bunlar da bizim için çok kurtarıcı tedaviler artık. Bunları gerekli olduğu durumlarda uyguluyoruz ve lazerle kombine ediyoruz.
2: Hı hı. Lazer tedavisinin sonuçları ne oluyor? Hemen hasta mesela yaşadığı görme kaybından kurtulabiliyor mu? Daha doğrusu görme kaybını önleyici bir tedavi şekli mi, yoksa sadece durdurmaya yönelik mi ya da hastalığın yavaşlamasına yönelik mi?
3: Genellikle çok fazla geri dönüş olmuyor. Hı hı. Hastalığın vermiş olduğu belli bir tahribat oluyor gözünüzde. Ve biz bu tedavileri yaparken hastalarımıza mevcut görmenizi korumak adına biz bu tedaviye başlıyoruz diye söylüyoruz.
2: Hmm.
3: Yani çok daha iyi görmenizi beklemiyoruz ama şu anda gördüğünüz mevcudu korumak bizim için en önemli nirengi noktası. Lazer tedavisini yaptığımız zaman hastalarda bir miktar görmede kötüleşme de olabilir.
2: Hmm. Geçici midir bu durum?
3: Maalesef çok, yani bir süre geçici olabilen de var, fakat biraz daha kalıcı olabilenler de olabilir. Hastalarımızdan çok sıklıkla duyduğumuz bir şikayettir. Hastaya lazer tedavisi önerirsiniz. Fakat hasta ama benim komşum lazer olmuş ve kör olmuş der, size böyle bir karşı yanıt verir. Ve hastanın aklındaki o sabit fikri siz rahatlatıncaya kadar bir hali zorlanırsınız.
2: Peki gerçekten riski var mıdır lazer tedavilerinin?
3: Lazerin riski yoktur ama hastalığın iyi bir kontrolünün olmamasının riski vardır. Biz lazer tedavisini mutlaka ve mutlaka gerektiği durumlarda yapmak zorundayız. Hastaların bundan kaçması demek, hastalığın daha kötü evrelere doğru ilerlemesi demektir. Hastalarımız hep lazerden kaçma eğilimindedir. Fakat bu ne yazık ki çok yanlış bir düşünce ve o korkunun da bir faydası yok. Tek ve en iyi, en altın standart tedavi günümüzde lazer. Bunun yanında kullandığımız diğer göz içi enjeksiyonları bize çok yardımcı. Göz içi enjeksiyonlarını hangi durumlarda kullanıyoruz? Özellikle makula ödemi dediğimiz gözün, biraz önce de bahsettiğim damarlardan sıvı kaçaklarının olmasıyla birlikte görme merkezinin sıvıyla dolması ve artık net bir görüntü sağlayamadığı durumlarda özellikle biz göz içi enjeksiyonlarını sıklıkla kullanıyoruz.
2: Hı hı.
3: Lazer tedavisini yapılması ile ilgili bazı küçük notlar verecek olursam, biz bir gözü bütün olarak düşünürseniz bir anda bütün lazeri yapmıyoruz.
2: Hmm.
3: Yani hasta gelecek, ben bugün lazerimi olacağım, bitecek ve eve gideceğim gibi bir düşünce içinde olmasın. Hmm. Çünkü lazerin de bir enerji olarak göze verebileceği bir takım zararlar var. O yüzden bunu belli seanslara bölerek yapıyoruz. Bunu 3 veya 4 seansta yapıyoruz. Yaklaşık ortalama 1500-2000 şut gibi bir lazer şutu göze uyguluyoruz.
2: Kaç dakika sürüyor bu operasyonlar? Bir de acı hissediyor mu hasta?
3: Bir miktar acı hissediyor hastalarımız. Eğer çok ağrı hisseden hastalarımız olursa bir lokal anestezi işlemi uygulayabiliyoruz. Ama genellikle çok da ağrılı olmuyor ve bir 5-10 dakikalık işlem içinde biz bir seansımızı tamamlıyoruz. Her iki göze gerekiyorsa her iki göze de aynı anda yapabiliyoruz.
2: Hı hı. Peki seanslar arasında ne kadar bir süre oluyor?
3: Seanslar arasında en az bir hafta olmasını istiyoruz. Yani peş peşe günler içinde yapmıyoruz.
2: Hı hı.
3: Gözün biraz bunu hazmetmesini, biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Akabinde tekrar bir ikinci seansı en erken bir hafta içinde. Süreyi biraz daha açmak bizim için daha avantajlı. Hı hı.
2: Peki mesela hastalığın hangi evresinde lazeri öneriyorsunuz? İleri evrelerde vitrektomi operasyonları var değil mi? İleri evrelerde mutlaka bu operasyonun yapılması gerekiyor mu?
3: Şimdi çok ileri evre dediğimiz durumlarda, göz içinde çok yoğun kanamalar olduğunda, gözün retina tabakasının artık yerinde olmadığı, yoğun çekintilerle yerinden kalkmış olduğu durumlarda biz vitrektomi ameliyatı yapıyoruz. Fakat öncesinde bunlara gelmemesi için bir gözün gerektiği gibi bir lazer tedavisini mutlaka yapıyoruz. Bunu hangi evrede yapıyoruz? Tabii ki başlangıç evresinde değil. Bu başlangıç evresinin bir hafif, orta ve ağır dönemi vardır. Biz bunları gene göz anjiyosunu yaptığımız zaman saptarız. Damar hastalığı demiştik şeker için. Damarların iki tür problemi olabiliyor. Birincisi damar cidarındaki bozulmaya bağlı sızıntı ve damar içindeki bazı bazal lamina dediğimiz kısmın kalınlaşarak damarı tıkaması. Damar tıkandığı zaman gözün içinde belli bölgelere biz oksijen, kan götüremiyoruz. Çünkü o damarın uzantısı yok artık. Böyle olduğu zaman o bölgelerden göz böyle acil durum şeklinde bazı maddeler salgılamaya başlıyor. Ben besin alamıyorum, oksijen alamıyorum. Buraya bir şekilde bana kan getirmelisiniz diyor. Bu evre artık bizim için ileri evreye geçiştir. Gözün içinde salgılanan bu maddeler gözün içinde küçük yeni damarlar oluşmasına neden oluyor. Fakat bu damarlar bizim normal damarlarımız gibi değil. Çok ince, çok kırılgan, çabuk kanayabilen damarlar. Bu damarların oluşması evresinde bunların yarattığı bir takım komplikasyonları tedavi etmek için biz vitrektomi ameliyatını uyguluyoruz. Ama bu evreye gelmemek amaç bizim için. Yani hastaları özellikle buna hazırlıyoruz.
2: Peki gelinli diyelim, bu ameliyatlar riskli midir ya da iyileşmeye ne gibi katkısı olur? Hep biz aslında görme kaybını ve körlükten yola çıkarak tabii ben bu soruları soruyorum. Çünkü hani birçok hasta var bununla ilgili ve gerçekten büyük oranda görme kaybını yaşayan hastalar var. Aslında onlar için bir umut ışığı olabilir mi diye açıkçası kesinlikle, ısrarla soruyorum.
3: Kesinlikle. Bu özel bir cerrahi. Gerçekten çok tecrübe gerektiren ve göz için çok kurtarıcı olabilen bir cerrahi. Çok ileri evrede artık bu damarlar gözün içinde yoğun kanamalar yapıyor. Bu kanamanın hastanın görüşünü çok ciddi oranda etkilediğini biliyoruz. Çünkü göz saydam ortamlardan oluşur ve gözün içine kırmızı bir kan, bir pıhtı dolduğu zaman hastanın görmesi mümkün olmaz. Bu durumda biz hastaya biraz süre tanıyoruz açıkçası. Bu kanın göz tarafından temizlenebilmesi için yaklaşık 1-2 aylık bir süre tanıyabiliyoruz. Göz bunu temizleyebiliyorsa biz daha sonra tekrar klasik tedavilerimize devam ediyoruz. Eğer temizleme mümkün olmuyor ise o zaman vitrektomi ameliyatını yapıyoruz. Vitrektomi ameliyatı nasıl? Bir tür endoskopik cerrahi gibidir. Kapalı sistemdir. Göze 3 tane küçük delik açılır. Bunlar toplu iğne kalınlığındadır. Çok küçük deliklerdir. Bu deliklerden içeriye bazı kanüllerle gireriz ve kanamayı temizleriz. Bu arada kanamanın dışında eğer retinayı yerinden kaldıran zarlar varsa onları da temizleriz. Ve o sırada gözü retinayı yatıştırır, lazerlerini yapar ve ameliyatı sonlandırırız. Tabii ameliyattan sonra hastalarımız çok mutlu ve hani hastalığından büyük oranda kurtulmuş olarak bizim karşımıza geliyor. Bizler de çok mutlu oluyoruz.
2: Hangi konforu yaşıyorlar? Bir de ameliyat sonrası nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Çünkü hani bu ameliyatlar yapıldı. Evet, bir şekilde bir rahatlama da sağlandı ama tekrar etmesi mümkün mü tabii aynı durumun?
3: Tekrar etmesi mümkün mü? Şeker hastalığını vücudunuzdan söküp atmanız mümkün değil. Bu sizinle birlikte ömür boyu devam edecek bir hastalıktır. Dolayısıyla şeker kontrolünüz de çok iyi değilse, evet siz ameliyat ettiniz, toparladınız. Ama düşük bir oranda da olsa, evet bir takım sıkıntıların yeniden nüksetmesi mümkün. Böyle bir durumda bir ikinci operasyon tekrar hastalara uygulanıyor. O açıdan hani ameliyat başarılarımız oldukça iyi. Hastalar oldukça mutlu. Ama küçük bir not daha, bu evreye gelen hasta genellikle artık çok ileri evre hastadır. O yüzden ileri evre hastanın retinası bir hayli zarar görmüştür. Yani biz hasta çok mutlu derken %100 bir görmeyle çıkacak demek istemiyoruz. Biz hastalara gene diyoruz ki şu mevcudun biraz daha iyisini elde etmek için biz sizi ameliyat ediyoruz. O yüzden hayat çok görecelidir her zaman. Yani bir şeker hastasının bazen önünü görebilmesi bile onu çok mutlu edebiliyor. Evin içinde kendisini dolaştırabilir hali olması bile onu çok mutlu ediyor. Bunlar bile bizim için çok büyük başarılar, inanın.
2: Peki ikinci operasyonun bir riski var mıdır?
3: Hayır, yani her operasyonun kendi içinde olduğu kadar risk taşır. İkinci bir operasyon daha riskli değildir.
2: Peki korunma yollarını da soracağım. Aslında hani gönül ister ki hiç bu aşamalara gelinmesin ve cerrahi herhangi bir müdahale yapılmasın. Dolayısıyla diyabet olduğunu ya diyabet hastası olduğunu anlayan, öğrenen bir hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor da gerekiyor ki ileride bu tür sorunları yaşamasın?
3: Öncelikle sistemik kontrol. Mutlaka şeker doktoruyla, diyabetoloğuyla çok yakın takip içinde olacak. Kan şeker düzeylerini çok iyi kontrol edecek. Tansiyonunu kontrol edecek. Lipid düzeylerini kontrol edecek. Sigara kullanmayacak.
2: Bu da sigara çok önemli. Sigara ve alkolün etkisi var mı?
3: Sigara ve alkolün tabii ki kesinlikle çok etkisi var. Bu tür alışkanlıklardan uzak durmaya çalışacak. Beslenme şekline çok dikkat edecek. Dediğim gibi bunlar hastalığın ilerlemesini %20-25 oranında geriletiyor. Daha sonra bunlar yapılmasına rağmen gözümüzde bir takım bulgular saptandı. Tetkikler yapıldı. Göz anjiyosu çekildi. Göz tomografileri çekildi. Burada biz erken evrede takip ediyoruz. Hastaları 6 aylık veya daha ciddi ise 3'er aylık, gerekirse ayda bir hastaları mutlaka kontrole çağırıyoruz. Yani bir şeker hastası bilmeli ki uzun yıllar bir göz doktoruyla bu süreç yaşanacak. Yani doktor hanım, doktor bey beni niye bu kadar sık çağırıyorsunuz gibi bir söylem onlarda olmamalı. Çünkü onların iyiliği için biz onları bazen çok sık aralıklarla görmek zorundayız. Bu tedavi veya takip süreleri içinde de biz gerekli tedavileri uyguluyoruz. Gerekiyorsa lazer tedavisi yapıyoruz. Gerekirse iğne tedavilerini yapıyoruz. Lazerin kendi içinde çeşitleri var. Daha çevre retine uyguladığımız pan lazer fotokoagülasyon dediğimiz bir tür var. Onları yapabiliyoruz. Veya görme merkezinin üzerinde küçük kaçak noktaları üzerinde fokal veya grid lazer dediğimiz daha ince, daha küçük çaplı lazer uygulamalarımız var. Bunların hepsini aşama aşama yapmak zorundayız. Son dönemde bizim daha çok popüler olan bir tedavi seçeneğimiz de bu göz içi enjeksiyonlar. Yani lazerle birlikte bunları kombine ediyoruz ve bunlar bize çok yüz güldürücü güzel sonuçlar veriyorlar. Özellikle bu genç kesimde tip 1 diyabeti olan hastalarda ve erken başlangıçlı tip 2 hastalarda makula ödemi dediğimiz göz merkezinde sıvı birikimi çok sık karşımıza çıkan ve ciddi olarak hayat kalitesini düşüren bir şikayet ne yazık ki.
2: Şimdi hastalar bu tür operasyonlardan sonra hemen normal hayata dönebiliyor mu? İşte mesela hastanede kalması gerekiyor mu?
3: Gece hastanede biz misafir ediyoruz genellikle. Çünkü genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Bir tür mikro cerrahidir vitrektomi. Mikro cerrahi dediğinizde çok hassas bir doku üzerinde siz cerrahi yapıyorsunuz. Hastanın çok hareketli olmasını sevmiyoruz. O yüzden eğer aksi bir durum yoksa genellikle biz genel anestezi kullanarak hastayı ameliyat ediyoruz. Bir gece hastanede kendisini misafir ediyoruz. Daha sonra ameliyat sonrasında hastanın ameliyatı sırasında doktorumuz bazen karar verebiliyor. Bu gözün içine bazı tamponatlar koyuyoruz. Bu bir silikon tamponat olabiliyor. Bu bir gaz tamponat olabiliyor. Yani ameliyat ettik, gözün kendi sıvısıyla bıraktık çıktık. Bu da olabilir.
2: Hocam isterseniz programın ikinci bölümünde devam edelim sonrasında yaşananlara. Aslında hani normal hayatını ne şekilde devam etmeli o soruyu da soracağım. Çünkü hani hareketli bir yaşam sonrasında çok önermiyoruz diyoruz. Spor yapabilirler mi onu soracağım ama isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız sevgili izleyiciler. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda değerli uzmanımız Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Çolpan Ovalı ile birlikteyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı, diyabetik retinopatiyi konuşuyoruz. Önemli bir hastalık. Tedavisi mümkün, en azından ilerlemesini önlemek mümkün. Bu dakikaya kadar konuştuğumuzdan algıladığım en önemli husus buydu hocam. Çünkü çok ileri aşamalarda gerçekten çok hiç istenmeyecek durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi siz az önce lazer operasyonlarından ve vitrektomi anatomiden bahsettiniz. Sonrasında hastanın yapması gerekenleri konuşuyorduk ki reklam arasına gittik. Mesela hareketli bir yaşam önermiyoruz dediniz siz. Sonrasında spor yapabilir mi? Çünkü hani diyabet hastalarının biraz da hani hareket etmelerini öneriyor doktorlar. Öneriyoruz.
3: Biz ameliyattan sonraki erken dönemde eğer bazı tamponatlar kullanmış isek ameliyattan sonraki birkaç hafta özellikle hareketlerini biraz kısıtlıyoruz hastanın. Ama daha sonra artık iyileşti. Bundan sonra istediği her türlü fizik aktiviteyi, sporu yapabilir. Tam tersine biz artık öneriyoruz da bunu. Çünkü kan şekerini regüle edebilmesi için mutlaka fiziksel aktivite yapması gerekiyor hastaların. Bir yürüyüş en azından. Evet. Kilo vermesi gerekiyor ki kan şekerini, tansiyonu biraz daha regüle edebilsin. Bunlar mutlaka bizim önerdiğimiz şeyler.
2: Şimdi hocam bir soru gelmiş. Az önce siz belirtilerinden bahsettiniz ama birazdan da ekrana zaten sizin de önünüzde var. Görüntüler gelecek. Gözde hangi deformasyona neden oluyor ve biz bunu hani gözümüzle, çıplak gözle görebiliyor muyuz? Çünkü siz bir takım teşhis için aletler ve teknolojik cihazlar kullanıyorsunuz. Bunlar nasıl teşhis ediliyor? Muhtemelen bir izleyicimizin kafası karışmış ve bir soru yöneltmiş. Tülay Topçu diyor ki gözümde, retina bölümünde sanki içinde küçük su varmış ya da sivilce benzeri bir oluşum fark ettim diyor. Gözyaşı kanalının dokunduğu retinada görünüyor diye söylüyor sevgili izleyicimiz. Bende diyabet yok ama diyor hani bu durumun acaba sizin bahsettiğiniz rahatsızlıkla bir alakası olmuş olabilir mi?
3: Yok
2: diyor.
3: Hayır, bu bahsettiğimiz durum daha gözün ön yüzey tabakası ile alakalı bir durum. Biz retinayı dışarıdan görme şansına sahip değiliz. Ancak dediğim gibi bizim yaptığımız özel muayenelerde bunu görüyoruz. O yüzden hastamızın fark ettiği şey daha farklı. Özellikle gözyaşı kanalı ile ilgili bir takım şikayetleri de var. Bunu daha çok ön segment diye adlandırıyoruz. Biz gözün ön tarafında oluşan bir şikayet. Retinayla bir alakası yok. O yüzden içi rahat olabilir.
2: Yine de ama bir göz doktoruna
3: gitmesi
2: de fayda.
3: Mutlaka bir göz doktoruna gidip tedavi olması gerekiyor bunun
2: evet.
3: için.
2: Şimdi hocam ekrana görüntüler de gelecek. Şimdi retinanın retinada yaşanan bu olumsuzluğun aşamaları da var dediniz. Evet. Erken aşaması ve ileri evreler. Galiba ilk olarak bu evreler gelecek ekrana. Şu anda gelen görüntü nedir size sormak isterim.
3: Bunlar şimdi çok ileri evre bir göz görüyoruz burada. Bu ileri evrede gözün siniri de çok etkilenebiliyor. Evet. Göz sinirinin tutulumu da ne yazık ki biz ne kadar hastayı tedavi edersek edelim. Her şey çok iyi. Ameliyatlar da yapıldı. Ancak hem damarları hem sinirleri tutan bir hastalık olduğu için sinir yapıdaki zayıflık ve işlev bozukluğu sizin görme yeteneğinizi ciddi oranda azaltıyor. Biraz önce gördüğümüz o göz sinirinin soluk olduğu görüntüde artık çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki. Buralarda bazı şemalar göstermek istiyorum. Tip 1 hastalarda ve tip 2 hastalarda şeker hastalığının gözdeki bulguları. Bunlar bir göz dibi. Biz baktığımız zaman hastada neler görüyoruz? İşte sarı noktalar, sert eksudalar, kolesterol birikintileri. Burada bir ileri evre retinopatiyi görüyoruz. Artık yeni damarlar oluşmuş. Ve bu evrede biz artık anjiyo çektiğimiz zaman damarların genel durumunu görüyoruz. Ekranın sağ alt tarafında daha siyah koyu gördüğümüz bölge iskemik bölgedir. Damar tıkanıklıkların yol açtığı bir görüntü. Burada daha beyaz parlak görünenler ise göz içinde oluşan damarlar. Burada gözün içine açılmış bir kanama, farkındaysanız damarları görme şansımız yok.
2: Artık yok. Evet, tamamen
3: burada ise taze daha yeni yapılmış bir lazer tedavisini görüyorsunuz. Spotları görmeniz mümkün. Daha çevre perifere kadar bu lazer spotlarını uyguluyoruz. Sık yapılması gerekiyor. Az yapıldığı zaman da çok yetersiz bir tedavi oluyor. Ben lazer oldum, artık tedavi oldum dememek gerekiyor. Biz lazer yaptığımız hastalarda da belli dönemlerde anjiyolar çekerek acaba ilave lazer yapmalı mıyızı belirliyoruz. Çünkü her zaman hani 4 tane lazer yaptık, artık bitti, bir daha yapılmayacak gibi bir durum yok. Ne kadar yaparsanız yapın, eğer hastalık çok agresif seyrediyorsa arada mutlaka boşlukları doldurmak gerekecektir. Burada bir ameliyat sonrası görüntüydü bu. Ameliyattan önce çok yoğun kanamaları olan bir hastanın ameliyattan sonra gözünün ne kadar sakinleştiğini, retinanın görünür hale geldiğini görüyoruz.
2: Normalde de görüntü bu şekilde midir?
3: Evet.
2: Mesela sağlıklı bir insanın.
3: Evet, evet bu şekilde. Burada gene bir takım küçük kanamaları olan bir göz görüyoruz. İskemik bir retinayı görüyoruz, daha siyah. Damarlar kesilmiş, artık ilerlemiyor. Biz damarların uzantılarını artık göremiyoruz. Bu bölgeler mutlaka lazerlenmeli. O bahsettiğim kötü maddeler, medyatörler buralardan salınıyor çünkü. Bu lazer tedavisi sonrasında bu medyatörlerin salınımı azalacaktır ve gözümüzde yeni damar oluşumları engellenecektir. O yüzden biz bunu gördüğümüz zaman bir anjiyografide mutlaka sizin artık lazer olmanız gerek diyoruz hastaya.
2: Peki hocam, şimdi tabii bu hastalar çok fazla da insülin kullanıyorlar. Evet. Hatta çok ileri evrelerde günde birkaç tane insülin yapan hastalar var. İnsülinin, yoğun insülin kullanımının ne gibi etkisi var bu rahatsızlıkta?
3: Yoğun insülin kullanımının eğer hasta beslenmesine çok dikkat etmiyorsa hipoglisemi atakları olabiliyor. Bu nedir? Kan şekeri 40'lara 50'lere düşebiliyor ve bu inişler göze çok büyük zararlar veriyor. Hı hı. O yüzden insülin dozunun da mutlaka hastanın şekerini belli bir düzeyde tutacak şekilde ayarlanması gerekiyor.
2: Mesela hep kanamalardan bahsettik. Bir de yani aklım ne kadar tabii doğru bilmiyorum ama sormak istiyorum. Aspirin kullanan hastalar çok fazla. Özellikle kalp rahatsızlığı yaşayanlarda doktorlar öneriyor. Aspirin kullanımının bir yan etkisi ya da olumlu bir etkisi var mı?
3: Yapılan çalıştırmalarda çok fazla olumlu ya da olumsuz bir etkisi olduğu tespit edilememiş. Ama eğer hastanın bir takım kalp rahatsızlıkları varsa ve bunları kullanması zaruri ise biz mutlaka bunları kullanmaya devam edin diyoruz. Ancak ameliyat önermiş isek bu hastaya, aspirinin kanamayı artırıcı etkisi olduğunu bildiğimiz için ameliyatlardan yaklaşık 5 gün 1 hafta önce biz mutlaka aspirinin kesilmesini istiyoruz. Bazen çok daha ciddi kumadin tarzı kan sulandırıcı kullanan hastalarımız oluyor. O zaman bunu anestezi departmanımızla görüşerek o dönemde kanama riskini azaltabilecek farklı ajanlarla biz hastayı ameliyata hazırlıyoruz. Ama normal bir şeker hastasının kullanacağı bir aspirinin gözünde olumlu ya da olumsuz bir etkisi çok olmayacaktır.
2: Ama operasyon öncesinde
3: kesilmesini istiyoruz.
2: Peki şimdi tabii bu bir hastalık ve diyabet hastalarında sıkça görülen bir hastalık ama bunun yanı sıra belli bir yaştan sonra bir takım yine göz bozuklukları da ortaya çıkıyor. Mesela okuma gözlüğü 40'ından sonra birçok hasta, birçok kişi kullanıyor maalesef. O da hani doğal bir süreç herhalde yaşlanmanın getirdiği. Onlara da presbiyopi ameliyatları var. Mesela bu ameliyatlar uygulanabiliyor mu? Tek tek soracağım. Mesela birazdan da katarakta geçeceğiz.
3: Evet, uygulanabilir. Bir sakıncası yok, uygulanabilir. Kornea bizim açımızdan önemli. Retinanın mutlaka stabilize edilmiş olması, tedavilerinin yapılmış olması gerekli. Bu tür bir hastada siz presbiyopiye uygun bir kornea cerrahisi yapabilirsiniz. Bir sakıncası olmayacaktır.
2: Katarak konusuna gelecek olursak yine aynı şekilde söz konusu mudur?
3: Katarak cerrahilerini de yapıyoruz fakat burada bizim dikkatli olmamız gereken bir şey var. Katarak cerrahilerinden sonra şeker hastalarında retinopatinin biraz daha hızlı ve kötü bir seyir gösterdiğini biliyoruz. O yüzden ameliyat olacak olan bütün hastalarımıza biz ameliyat öncesi bir genel kontrol yapıyoruz. Eğer gözün durumu çok iyi değil ise önce arkayı, retinayı mutlaka düzeltiyoruz. Gerekirse lazerlerini yapıyoruz, gerekirse göz içi enjeksiyonlarını yapıyoruz. Makula ödemi varsa bunu mutlaka geriletiyoruz ve katarakt ameliyatına veriyoruz. Ve ameliyattan sonra çok erken dönemde başlamak üzere sık kontrollere çağırıyoruz. Yani ben gittim, işte katarakt ameliyatı oldum, gözüm daha da kötü oldu diyerek bize başvuran birçok hastamız olabiliyor ve bunu mutlaka bilelim. Şeker hastalarında katarakt ameliyatı biraz daha özenerek yapılmalı. Yani hastanın bu bilinçli olması gerekiyor. Hem öncesinde hem ameliyat sonrasında belli bir dönem retinopatisinin daha agresif seyredebileceği, daha kötü seyredebileceğini bilmesi gerekiyor. O yüzden de biz hemen evet olabilirsiniz demiyoruz hastalara. Belli bir kontrol altında tutarak hastayı ameliyata veriyoruz.
2: Tabii bu operasyonlarda mercek de bir takım hani göz bozukluklarının tedavisinde kullanılıyor. Aynı şekilde bunların
3: yerleştirilmesinde
2: de
3: normal bir katarak cerrahisi prosedüründen farklı bir uygulama yapılmıyor. Her hastada olduğu gibi bu hastalarda da FACO yöntemiyle yapıldıktan sonra gözün içine saydam bir mercek yerleştiriliyor. ve bu merceğin retinopatiyi arttırıcı bir etkisi yok. Hı hı. Tam tersine, hani hastanın daha net, daha iyi görebilmesi için biz bu merceği mutlaka istiyoruz. Bizim açımızdan daha sonra retinada oluşan problemleri kontrol altına almak önemli. Katarakt ameliyatını olabilirler ama bir retinacının kontrolü dahilinde.
2: Peki bir soru gelmiş hocam. Tabii farklı aslında, hani diyabetik retinopati ile alakalı değil ama biz körlüğü de konuştuğumuz için zaman zaman görme kaybına da tamamen değindiğimiz için gelmiş zannediyorum bu soru. Uğur Garip göndermiş. Diyor ki NMO hastalığı, yani DEVİK, körlük yapma olasılığı var mıdır?
3: DEVİK'in biz nörolojik bir hastalık olduğunu biliyoruz ve bu daha çok optik siniri tutan bir hastalık. Hı hı. Optik sinirde enflamasyona yol açarak, optik nörit tablosuna yol açarak, belirli dönemlerde ataklar göstererek bir görme kaybı da yaşanabilen bir hastalık ne yazık ki. Ama bunu biz hem gözcülerle hem de nörologlarla kombine olarak tedavi ediyoruz.
2: Evet, başka bir soru daha var. Caner Arı Caner göndermiş. Diyor ki ben 2002'de benim retinam yırtıldı. Göz sinirimi kaynattılar, silikon koydular diyor. Gözüm çok iyi oldu. Belirli zaman sonra gözümün içindeki silikon, yani 6 ay sonra patladı diyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
3: Patladı demeyelim ama bozuldu diyelim. Ha. Bozulabiliyor, evet.
2: Şu anda da açtırmak istiyor. Herhalde tekrar ameliyat olmak istiyor. Olabilir
3: evet,
2: miyim?
3: Olması diyor. Gerekiyor zaten.
2: Bir risk teşkil eder mi sonrasında bu ameliyatın?
3: Hayır. Yerine? Biz retina dekolmanı geçiren hastalarda, yırtığa bağlı dekolman geçiren hastalarda retinanın yerine yatışabilmesi için silikon kullanıyoruz belli durumlarda. Bu silikonun gözde kalıcılığı yaklaşık 3 ila 6 aydır. Bu dönemde silikonun yapısı bozulmaya başlar ve artık faydadan çok zarar vermeye başlar göze. Çünkü göz tansiyonuyla ilgili bir takım sıkıntılar da yaratır. Biz bu evrede artık silikonu alırız. İkinci bir cerrahiyle mutlaka silikonu temizleriz.
2: Sonra
3: olması gerekiyor.
2: Tekrarlanır mı sonra bu operasyon? Mesela tekrar silikon
3: eğer
2: başka
3: göz
2: bir şey.
3: İçindeki durum tekrar silikon vermeyi gerektiriyorsa evet, tekrar silikon koyarız. Yeni, taze bir silikon koyarız. Ama eğer retinası bizi mutlu ediyorsa, bize güven veriyorsa, tekrar bir problem yaşatmayacağına dair, o zaman silikonsuz olarak normal kapatarak çıkabiliyoruz.
2: Peki hocam, artık hani tamamen görme kaybına değinelim isterseniz. Bu durumda yine de siz ameliyat öneriyor musunuz? Hasta artık hani çok son evrede gelmiş. Yapılabilecek bir şey var mı bu evrede de gelse?
3: Şimdi son evreden kastımız şu. Eğer hasta hiç ışık seçemiyorsa, bizim ışık negatif dediğimiz hasta grubunda, biz ne yazık ki hastayı ameliyat edemiyoruz artık. Yani hastaya sizin vaat edebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama hasta çok hafif bir ışık hissi bile alabiliyorsa, bu hasta için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Yani onun biraz daha ışığı rahat görebilmesi için, biraz daha önündeki hareketleri seçebilmesi için bile biz ameliyatlar yaparız. Dediğim gibi hayat çok göreceli, çok uzağa net göremiyorum diye hayıflananlar olduğu kadar bizim hastalarımızın birçoğunda biz yani birazcık önümü göreyim doktor hanım, hani bir metre iki metre önümü göreyim, en azından ayağa kalktığım zaman hani yürüyebileyim diyen birçok hastamız da var. Orada tabii ki hastalarımıza şans tanıyoruz. Ama ışık hiç görmüyorsa eğer, artık orada bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok ne yazık ki.
2: Peki diyelim ki hani dediğiniz gibi ışığı çok az gördü. Siz de bu operasyonu yaptınız. Aslında hani konuşmanızın birçok noktasında siz bahsettiniz.

0: oranında çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. O yüzden çok az görüyorum demek her zaman hani bu ameliyattan sonra da çok az göreceğim anlamına gelmiyor. O yüzden hastalarımız daha cesur olsunlar, daha iyi, pozitif düşünsünler. Biz onlara gerçekleri söyleyip en azından nelerin beklediğini anlatarak ameliyatı alıyoruz. Çünkü hiçbir hastaya çok toz pembe olmak da gerekmiyor ama çok negatif olmak da gerekmiyor. Beklentilerini söylediğiniz zaman hastalar bunu anlıyorlar.
1: Belki de şunun da altını çizmek gerekiyor. Bu operasyonlardan sonra artık diyabet hani hastanın ömür boyu taşıyacağı bir rahatsızlık olduğu için sürekli kontrol altında olması gerekiyor, öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Şimdi aslında lazerle ilgili bir soru gelmiş. Hocam zaman zaman lazere değindiğimiz için galiba Gülay Işık göndermiş. 4 ay önce lazer ameliyatı olmuş. Etrafa bakınca kıpır kıpır görmeler ve de sol gözümde kayma var. Doktor lazer olunca geçer demiş ama geçmiyor diyor. Düz olarak bakabiliyorum diyor ama kayma ameliyatı olursam gözüm düzelir mi? Bu tabii lazerle ilgili konuştuğumuz için bu soru geldi ama ben gözün, yine de yönelteyim.
0: Çok farklı lazerleri var. Bir bizim korneaya uyguladığımız gözlükten kurtulmak için uyguladığımız bir tür lazerimiz var. Bir de bizim şu anda bahsettiğimiz retinaya uygulanan lazerler var. Glokom hastası olanlara uygulanan lazerler var. Bunlar çok farklı şeyler. Bu hastamızın bahsettiği sanıyorum gözlük takıyordu. Ondan kurtulmak için yapmış olduğu bir lasik işlemi. Fakat bunun göz kaymasını düzeltici bir etkisi çok olmayacaktır. Bunun için ayrıca bir şaşılık ameliyatı gerekecek gibi görünüyor.
1: Peki hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye programının sonuna geldik. Bir sene ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 17, Sure, Enbiya Suresi 58-112. Ayetler, sayfa 326-330.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Nefs yaratılmasaydı. Ahmet Mekki Efendi, ilimde derya idi. Hem dahi tasavvufta büyük evliya idi. Nefsin kötülüğünü bir derste anlatırken, sual etti birisi dinleyenler içinden. Dedi ki, Hak Teâlâ yaratmasaydı nefsi, şerrinden kurtulurdu insanların cümlesi. Ve herkes hep hayırlı işlerde bulunurdu. Böylelikle insanlar hep cennetlik olurdu. Ona cevap olarak dedi ki, Kardeşim, bak, Rabbimizin her işi hikmetlidir muhakkak. Mesela Hak Teâlâ suyu halk eylemiştir. Suyun faydalarını saymak mümkün değildir. İnsanlar ve hayvanlar, hatta bütün nebatat, su ile yaşıyorlar. Olamaz susuz hayat. Temizlik yapmak için hem de yemek ve ilaç, yapmak için de yine su büyük bir ihtiyaç. Ama bunun yanında zararları da vardır. Denizlerde bir nice insan boğulmaktadır. Nitekim yağmurlardan biriken sel suları yıkıp harap ediyor köy ve kasabaları. Ve yine bunun gibi soğuk su içen insan hasta olabiliyor, terliyse hele o an. Ateş de insanlara nice fayda sağlıyor. Onunla yemek pişip kışın ısınılıyor. Ama bunun yanında zararları da vardır. İçine düşenleri mesela yakmaktadır. Yine elektrik de çok işlere yarıyor. Onunla makineler, aletler çalışıyor. Ama zararları da pek çok görülmektedir. Nitekim çarptığını hemen öldürmektedir. İlaçlar da dertlere deva olduğu halde fazla alınır ise zarardır fevkalade. Nitekim ekmek bile normalden fazla şayet yenilirse, o zaman zararlı olur elbet. İşte nefsimiz dahi aynen bunlar gibidir. Yani nefs hem zararlı hem de faydalıdır. İnsanın yaşaması ve hatta üremesi gibi sebepler ile yarattı Allah nefsi. Dünya için çalışıp geçimini sağlamak, yine ahiret için çalışıp sevap almak, dinini, namusunu koruyabilmek için nefs lazımdır insana. Doğrusu budur işin. Fakat nefsin zararlı, kötü isteklerine gem vurup mani olmak lazımdır elbet yine. Nefsin bu istekleri engellenirse eğer, ulvi mertebelere yükselir o kimseler. Hatta nefse uymamak sayesinde bir insan, melek mertebesine erişebilir bazen.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah'ın Habibi. Bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Peygamber Efendimize ise Allahü Teala aşıktır. Ulul Azm peygamberlerden İbrahim aleyhisselama Halilullah yani Allah'ın dostu, Musa aleyhisselama Kelimullah yani Allah'ın kendisiyle konuştuğu zat, Adem aleyhisselama Safiyullah yani Allah'ın ihsanıyla seçilmiş olarak yarattığı temiz zat, Nuh aleyhisselama Neciyullah yani hep Allah ile meşgul olan, ilahi feyizlere kavuşan zat gibi güzel isimler verdi. Peygamber Efendimiz'e ise Habibullah dedi. Hatta sen olmasaydın kainatı yaratmazdım buyurdu. Habibine çok kıymet verdiği için kendi zatına yapılanları affeder ama ona yapılanları affetmez. Kul Resulullah'a olan sevgisi nispetinde Allah'a sevgili olur. Cenab-ı Hak Habibine uyulmadan yapılan ibadeti de imanı da kabul etmez. Arada o olmadan Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşulamaz. Peygamberimiz Miraç'ta ümmetim, ümmetim diye gözyaşı dökerken Cenab-ı Hak onlar çamurdan yaratıldı. Nedir bu bir avuç toprak için döktüğün gözyaşları? Sana aşık olan Rabbin senin için ne yapmaz ki? Senin hatırın için hepsini affeder diye nida etti. İhsan edilen bu büyük nimete ve müjdeye çok şükretmeliyiz. Bir gün bazı Hristiyanlar Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini, "Bizim peygamberimiz ölüleri diriltirdi. Sizin peygamberinizin böyle bir şeyini duymadık. Bunun için bizim peygamberimiz sizinkinden üstündür." dediler. Gavs-ı Azam, "Ben peygamber değilim. Sadece ona uyan bir Müslümanım. Eğer ettiğim dua ile ölü dirilirse Müslüman olur musunuz?" dedi. Onlar da evet dediler. Mezarlıkta çok eski bir kabir gösterdiler. Hristiyanlara bu kabirde yatan kişi dünyada şarkıcıymış, onu şarkı söyler halde dirilteyim mi diye sordu. Onlar tamam dedikten sonra ellerini açıp "Ya Rabbi, peygamberin Muhammed aleyhisselam hürmetine bu kabirdekini dirilt" dedi. Ölü şarkı söyler halde kalktı. Hazreti Gavs Hristiyanlara "Ben peygamber değilim, onun ümmetinden biriyim. Allahü Teala onun ümmetine bunu nasip etti de kendisine niçin vermesin?" buyurunca oradaki Hristiyanlar Resulullah'ın üstünlüğünü anlayıp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz, peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır, kabri düşünmek cennete yaklaştırır buyuruyor. Büyük zatların isimleri anıldığı yerde ruhları hazır olur ve oraya rahmet yağar. Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar hadis-i şerifi bunu gösteriyor. Bu ümmetin evliya zatlarının ruhu hazır olunca, Resulullah Efendimizin ismi geçince ruhu elbette hazır olur. Namazda "Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü" diyerek Resulullah'a selam veriyoruz. O anda Resulullah gelir, "Bana selam veren kim?" diye bakar, o kişiyi görür ve artık unutmaz. Ölürken onun karşısına gelir, "Üzülme, korkma, sana şefaat ederim" buyurur. Vefat eden mümin o güzellik ve bu müjde karşısında öldüğünü bile anlamaz. Peygamber Efendimiz, mümin vefat ederken ruhu tereyağından kıl çeker gibi acı duymadan kolayca çıkar, hiç anlamaz buyurunca bir sahabi, "Ya Resulallah, sizin her sözünüz Kur'an-ı Kerim'le ilgilidir, onun açıklamasıdır. Bu sözünüz hangi ayetle ilgilidir?" diye sorar. Yusuf suresinin 31. ayetini okuyarak şöyle cevap verir. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar bıçakla meyve soyarken onun güzelliği karşısında ellerini doğradılar ama acısını duymadılar. Onda sabahat, bende melahat güzelliği vardır. Beni görüp iman edenin, benim muhabbetle baktığım kimsenin ciğeri yanar, aşka tutulur. Ama sabahat güzelliğimi Allahü Teala gizlemiştir. Ümmetimden biri vefat ederken ona görünürüm, o bana bakarken ruhu çıkar, haberi bile olmaz. Melahat, sevimlilik, tatlılık, can yakıcı güzellik demektir. Sabahat ise dış görünüş, yüz güzelliği demektir. Yusuf aleyhisselamın sabahat güzelliği meşhurdu. Peygamber Efendimiz'de hem melahat hem sabahat vardı. Fakat Allahü Teala onun sabahatini dünyada gizledi. Eğer açığa çıkarsaydı hiç kimse onun güzelliği karşısında duramaz, düşer bayılırdı. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir. Herkese iyilik için, merhamet edici olarak gelmişti. İnsanları zarara sokmak için gelmemişti. Onun için dünyada melahat güzelliği görülürken sabahat güzelliği görülemedi, o cennette görülecektir.
1: Hayatım Roman. Bir cenaze merasimi. Hikaye Ünal Bolat.

Benim adım Osman İşler. 40 yaşındayım ve askerlik hariç ömrümün büyük kısmı Sivas'ta geçti. Güzel Sivas'ımızın Halifelik ismini verdiğimiz çok eski bir mezarlığı vardır. Sivaslılar bilirler. Öyle ki bu mezarlık Sivas şehrinin kuruluşu kadar eskidir belki de. Ama artık bu mezarlık ihtiyaca cevap vermiyor. Yine Sivaslılarca meşhur olarak bilinen, rivayete göre sevgili peygamberimizin sancaktarı olan Abdülvahhabi Gazi Hazretleri'nin metfun bulunduğu ve yukarı tekke adıyla anılan bir yer var. Şayet cenazelerimizi defnedecek yer bulamazsak, mecburen bu yukarı tekke dediğimiz yere defnedeceğiz. Bahsedeceğim hadise bir cenazenin defne esnasında oluyor.

0: Bizi bırakıp da nerelere gidiyorsun babam? Baba, daha geride iki gelinlik kızın vardı. Babam, babam.
1: Evin kapısını kapatın da kadınların ağlamaları dışarıdan duyulmasın.
2: Doğru, kapatalım kapıyı.
3: Halfelik kabirliğine mezar bulmak için gidenler gelmedi mi hala?
2: Onlar da geliyor. Ama yüzlerine bakılırsa kabir bulamamışlar.
3: Evet, öyle görünüyor.
4: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam. Ne oldu, mezar bulamadınız mı?
4: Bulduk Osman abi. Zor da olsa bir kişilik bir mezar bulduk. Şu anda mezarı kazıyorlar. Biz cenazeyi götürene kadar kabir hazır olur.
3: Peki, tamam. İmam efendiye hemen haber verelim öyleyse.

0: Hocam?
1: Kabir bulunmuş. Mezarcılar şimdi kazıyorlarmış.
2: Dua edelim de eski bir kabrin üzerini kazmasınlar.
1: O şekilde olur mu hocam?
2: Eski kabirdir ama ola ki henüz mevtanın kemiklerinden çürümeyen kısımlar buluna.
1: Oh ya. Peki o zaman ne yapacağız?
2: Neyse. Hele bir mezarlığa gidelim de. Bir kolaylık bulunur inşallah. Osman Efendi fazla geciktirmeden cenaze namazını kılalım.
1: Peki hocam. Zaten hepimiz hazırız.
2: Maşallah. Cemaat de pek kalabalık. Bir de 3-4 kişiyle kıldığımız cenaze namazları geldi de hatırıma. Ey cemaati Müslümin. Şimdi er kişi olan mevtanın cenaze namazını kılarak Halfetik mezarlığına defnedeceğiz. Eş dost, hısım akraba, konu komşu olarak cevap verin. Mevta ahirete intikal ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak. Mevta'yı nasıl bilirdiniz?
3: İyi bilirdim.
2: Mevta'ya hakkınızı helal ediyor musunuz?
3: Helal olsun.

İmam efendinin dini vecibeleri yerine getirmesinden sonra tabut omuzlara alındı. Kalabalık ağır adımlarla cenazeyi kabristana getirdi. Biz mezarlığa ulaşıncaya kadar kabir kazılmıştı. Fakat eşilen kabirden bir kuru kafa çıkmış. Kemiklerin çürümüş olmasına rağmen kafatasına bir şey olmamış. Kim bilir kime aitti o kuru kafa? Kim bilir kaç senelikti? Neyse. Kabri kazanlar kafatasını bir kenara bırakarak işlerini tamamlamışlar. Biz mezarın başına geldiğimizde herkes bir şeyler soruyordu.

0: İmam efendi, ne yapacağız bu kulübe?
1: Kabre koyup kapatalım.
2: Sus sana. Hoca efendiye bu sual soruldu.
3: Aslında mezar kazanlar böyle henüz üzeri belli olan, toprakla aynı seviyeye gelmemiş olan kabri kazmamalılar. Kuru kafa şimdilik burada kalsın. Cenazeyi defnederken onu da ayak ucuna gömeriz.
0: Nasıl uygun görürseniz İmam efendi.

0: Bu söze kimse itiraz etmedi. Cenazeyi kabre koyma hazırlıkları başladı. Tanıdık, eş, dost, akrabalar, herkes mezarın başında. Herkesin gözü yaşlı, hafiften ağlayanlar, bir köşede mahzun mahzun duranlar. Kabre inenler, yardıma gelenler, yani anlayacağınız büyük bir kalabalık vardı mezarın başında.
1: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Hey gidi yalan dünya. Her nefis ölümü tadacaktır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Biraz sonra bu kadar kalabalık olan insanlar çekip evlerine gidecekler. Mevta'yı sorgu melekleriyle baş başa bırakacaklar. Ben dalgın bir şekilde bunları düşünürken aniden bir serçenin mezarın üstünde daireler çizip durduğunu fark ettim. Hayretler içerisinde kaldım. Halbuki serçeler insanlardan ürküp kaçarlar. Bu serçe insanlardan ürkmediği gibi mezarın yanında bulunanlar da o minicik kuşu fark etmemişlerdi. Sanki elimi uzatsam serçeyi yakalayacakmışım gibi bir duyguya kapıldım. Serçe o minik kuş üzerimizde birkaç tur attıktan sonra onca insanın arasında bir anda süzülüp kabre konulmak üzere bir kenarda bekleyen sahipsiz kafatasının üzerine konuverdi. Ve beni hayretler içerisinde bırakan bir durum oldu. Serçe kuru kafanın ağız kısmından benim göremediğim veya fark edemediğim bir parça aldı. Aldığı kırıntıyı gagasının arasında tutarak havalandı ve gitti. Kuru kafanın iki dişi arasındaki mantar mıydı, böcek miydi bilemiyorum ama her neyse o parçayı alıp gitmişti işte serçe. Başımı iki elimin arasına alıp düşünmeye başladım. O kafatasının sahibi dünyadayken kim bilir nasıl bir hayat sürüyordu. Öleli kim bilir kaç sene olmuştu. Ömrü çok kısa olan bu serçe o yaşarken dünyada bile yoktu. Orada bulunan cemaatten hangimizin aklına gelirdi ki bir cenaze sebebiyle bu kabir kazılacak, kabirden bir kuru kafa çıkarılacak, insanlardan korkan bir serçe o kadar kalabalıktan çekinmeden süzülüp bu kafatasının dişleri arasına sıkışmış olan rızkını alıp havalanacak. Hiç kimsenin aklına böyle bir şeyin geleceğini zannetmiyorum. Şahit olduğum bu hadiseden sonra bir kere daha hatırladım. Eğer Allahu Teala'ya tam olarak tevekkül etmiş olsaydınız, kuşların rızkını verdiği gibi sizin de rızkınızı gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş olarak gider, akşamsa mideleri dolmuş olarak yuvasına döner buyuruyor alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, beyim bana seni istemiyorum, defol git dedi. Bu cümleyi onu her sinirlendiğinde söyler. Ben de bir gün giderim, sen de özgür kalırsın dedim. Olaydan yarım saat sonra ciddi miydin diye sordum. Hayır dedi. Sen bana çok karışma diye böyle söyledim dedi. Bu bizim nikahımıza bir zarar verir mi?
1: Vermez. Çünkü böyle kelimeler ne niyetle söylendiğine bakılır. Hani gözüm görmesin yanında defol git dedi yani. Ama talak, boşamak niyetiyle söylemiş olsaydı bir talak, yani bir bağ kopardı. O niyetle söylememiş. Dolayısıyla da hani kadınlar burada da ne bileyim, ona hassasiyet mi, hassasiyet değil bu. İşte hemen daha o sırada işte ne niyetle söyledim, işte boşamak niyetiyle mi söyledim falan. Zaten adam kızgın, sinirli. Sen üstüne neye gidiyorsun? Orada bir yangın var, sen de üstüne boyuna benzin döküyorsun. Yani suyu dökeceğin yerde falan. Bir ortalık bir aynı şekilde sakinleşsin. Adam da bir sakinleşsin. Ondan sonra sorarsın, abi o niyetle söylemedim diyor. Cem o niyetle söylediyse o zaman vesvese olur. Olmaz o. Çünkü İslamiyet diyor ki erkeğin aynı şekilde sözüne itibar edilir orada. Ne niyetle söyledin? Yani nikah hakkını feshetmek için. Hayır diyor. Şu anda gözüm görmesin kızım. Zaten kadın da aynı şekilde diyor. Ben de öldüm, sen de benden kurtul gibi falan. Karı koca arasında buna benzer sözler söyleniyor. Kitaplarda bunlar açık net bir şekilde yazılmış. Evet, talak olur ama o niyetle söylerse olur. O niyetle söylemediği müddetçe herhangi bir nikaha zarar olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz, kayınvaliden benden altında Türkçe harflerle yazılı Kur'an-ı Kerim istedi. Gerekçe olarak da yanlışlarım var mı diye kontrol etmek istiyorum demiş. Bu dinleyicimiz de Osman Hoca'dan dinledim. Böyle musaflar uygun değil. Sevap bile olmazmış, günah olabilirmiş dedim. Bana kırıldı.
1: Kırıldı diye nefsine ağır geldi. Doğrusunu yapmış. Şimdi biz kalp kırmakla nefis kırmayı karıştırıyoruz. Mesela bir kimse yalan söylüyor. Ona yalan söylüyorsun da kalbim kırıldı falan. Ne kalbi kırılacak? Nefsi kırıldı, adam yalan söylüyor. Veyahut da İslamiyet'i anlatıyor, adam yanlış anlatıyor. Bir dakika diyorsun ya, o öyle değil, böyledir deyince herkesin içerisinde beni böyle kalbimi kırdım. Kalbimi kırmadı, doğrusunu şey yaptın. Yalan söylüyordun sen, yanlış söylüyordun. Onu düzeltmek gerekir. Burada kırılan nefis, kalp değil, nefistir. Dolayısıyla onun bir mahsuru söz konusu yok. Doğrusunu yapmış o dinleyicimiz.
0: O zaman ölçü olarak, yani dünyalık konularda bir insana bir şey söylediğin zaman kırılıyorsa veya ahiretlik bir konuda, dini bir konuda söylediğinde kırılıyorsa, bu ikisi arasında fark var demek ki. Birinde, hepsinde kalp kırılmıyor yani insanın.
1: Kırılmıyor. Şimdi herkes kalbim kırıldı falan. Yok, kalbi kırılmadı.
0: Kalp kırmak da kötü yani. Kalp öyle biliyoruz ya.
1: Burada kalp kırılmıyor. Burada ne yapıldı? Burada doğru söylendi. O doğru söyleyince nefsine ağır geldi. Nefsi kırıldı yani orada. Kalbi kırılmadı.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, böyle duydum diyor. İnsanlar cehennemde dünyadaki mizaçlarına uygun birer hayvan şeklinde olacaklarmış. Mesela tilki gibi kurnaz insanlar cehenneme tilki suretinde gireceklermiş.
1: Hem kitaplarda o şekilde yazılmıyor. Öyle bildirilmemiş. Ama hani bunu söyleyen veya bu dinleyicimiz kendisi okumuşsa, kitaplarda mahşer günü herkes cibilliyetine göre aynı şekilde o görünüm söz konusu olacak. Ama cennete ve cehenneme girerken o surette olacak anlamında biz bir ifadeye rastlamadık efendim.
0: Bir başka dinleyicimiz de İslam Ahlakı kitabının 523. sayfasında buyuruyor ki, Müslüman kadının yabancı erkekler ve kafir, mürtet ve fasık kadınların yanında örtünmesi farzdır. Diyelim ki diyor, bir kadının evine bu şekilde sık sık gelip giden fasık kadınlar var. Bu kadın nasıl hareket edecek bu durumda?
1: Efendim, Hanefi mezhebinde öyle. Hüküm öyle. İslam halakında aynı şekilde almış Hüseyin'in efendim rahmetullahi teala aleyh.
0: Bunun içine fasık da dahil mi?
1: Dahil.
0: Yani burada dinleyicimiz gerçi onu nakletmiş de. Fasık. Dahil. Mürtet tamam, kafir tamam, fasık da.
1: Fasık da dahil.
0: Evet, bunu gözden kaçırmamak gerekiyor.
1: Fasık ne demek? Yani Müslümanım diyor ama İslamiyet'in emirlerine kıymet vermiyor. Öyle de olsa ne olur, böyle de ne olursa. Yani kritik, yani uçurumda dolaşıp duruyor bu. Ehemmiyet vermiyor. Çünkü mesela küçük günaha devam, büyük günah olur, büyük günaha devam da küfür olur diye yazıyor kitaplarda. Bunu hiçbir zaman aynı şekilde unutmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. Herkes oturup kendi halini de ortaya koyup düşünmesi lazım. Ahiretini düşünmesi lazım, ölümden sonrasını düşünmesi lazım. Fakat İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri kafir, kadın kafir de olsa, mürtet de olsa, fasık da olsa kadın hükmündedir buyuruyor. Fakat İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri eğer kadın kafirse, kadın aynı şekilde mürtet olmuşsa, Müslümanken irtidat etmişse veya İslamiyet'in emirlerine aynı şekilde böyle ehemmiyet verip de vermiyor da işte günahları alenen işliyorsa fasıktır. Dolayısıyla bunlar erkek gibidir buyuruyor İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri. Onun için Müslüman bir hanımın bunlardan sakınması lazım buyuruyor. Fakat İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin o kavline göre, mesela diyelim ki Hristiyan bir kadın geldi veyahut da ne bileyim ben müşrik bir kadın geldi.
0: Çarşıda kadın pazarda geldi. Denk geldi.
1: Çarşıda pazarda denk geldi. Zaten çarşıda pazarda dışarıda örtülü olur da örtülü olması önemli olan. Böyle bu durumlarda İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin o kavline göre hareket edilir. Yani Hanbeli mezhebine uyarak bunu ben yapıyorum. Mesela o kadınlar geldiği zaman başı açıksa veyahut da kolları açıksa görmüşse İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin içtihadına uyarak böyle yapıyorum der. Zaruri durumlarda. Fakat bize gelen mektup olsun, mektup hala geliyor. Dinleyicilerimiz diyecekler hani mektup var mı? Var. Mektup geliyor. Mailler var, mesajlar var. Bunlar da bizim gelen telefonlar var. Siz de şahitsiniz. Orada bakıyoruz mesela işte Hanbeli mezhebi taklit edilir deyince artık bunu kapının arkası kapıyı bile bırakmıyorlar. Söküyorlar, atıyorlar. Cam Hanbeli mezhebine uyuyoruz falan. Ondan sonra her tarafa gidiyor. O öyle değil. Zaruret zamanlarında. Mesela diyelim ki böyle birisi geldi. Akrabadan birisi geldi. Ben nasıl hareket edeceğim Müslüman bir hanım? Ona uyarak hareket eder. Yoksa tamam canım biz de gidelim işte düğüne, derneğe gidelim. Orada başımızı kolumuzu açalım. İstediğimiz gibi nasıl Hanbeli mezhebine uyuyoruz denmez o. Ne gibi? Mesela erkeklerin de denize girmelerinde şimdi İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin içtihadına göre erkeklerin de kaba avret yerleri örtmesi farz. O baldırlar falan açık olabiliyor. Ama biz Hanefi mezhebindeyiz. Dolayısıyla erkeğin göbekle dizin altına kadar olan kısmını örtmesi farz. Buralar açık olan yerlere bakması da haram, günahtır. Şimdi orada bir Tam İlmen Saadet'te bir kitap alınmış. Hani Hanbeli mezhebi taklit edilir. Nasıl taklit edilir? Şimdi diyelim ki ne bileyim mecbursun devlette görevlisin veyahut da götürmüşler aynı şekilde orada çıkma durumu söz konusu denize götürmüşler mesela. Mecburen gireceksin. Girme ihtimali söz konusu değil. Böyle bir durum söz konusu. Hal öyle olunca Hanbeli mezhebinin bu kavli biliyorsan ona uyarsın kurtarırsın kendini. Canım Hanbeli mezhebinde bu varmış onun için şortla mortlar her tarafa her zaman girilir. Değil o.
0: Yani Hanbeli mezhebine uyarak voleybol maçına gidilmez.
1: Gidilmez tabii.
0: Zaruret yok.
1: Şortla da voleybol oynamaz tabii. Zaruret yok ortada.
0: Evet. Bir başka sorusu var bir başka dinleyicimizin. Diyor ki kadınlar arasındaki işte oturmaya gelenler gidenler toplantılar falan oradaki durumu hareket tarzımızı diyor anlamak açısından soruyorum yani kadınlar arasında toplandığımız zaman süslenebilir miyiz makyaj yapabilir miyiz
1: Mustafa Bey açık net saadeti ebediyet dağılmış kadın kocası için süslenir başkası için değil buyuruluyor o maalesef hanımlar arasında çok yaygın. Bir yere gidince birbirlerine hava atacak, cakas atacak. Ve kendi aralarında da konuşuyorlar bunu. Aa kız gördün mü falan ne giymiş o? O bluzu gördün mü? O eteği gördün mü? Nereden almış onu? Veyahut da aynı şekilde kime diktirmiş?
0: Markası neymiş?
1: Markası neymiş? Onu olmaz o. Takıyor, takıştırıyor. En yenilerini giyiyor falan. En yenilerini giyiyor. Evde de onu sana pasaklı pasaklı dolaşıyor. Alınmasın hanımlar da çok özür dilerim. Sen kocana karşı süslenmen gerekirken kocana karşı tembel, miskin, pasaklı pasaklı dolaşıyorsun. Ondan sonra hem cinsin olsa bile kime göstereceksin, kime hava atacaksın? Efendim işte ama bize derlerse ki falan. Ya el ne derse desin, niye elin ağzıyla kendini cehenneme atıyorsun ki? Niye elin görmesine itibar ediyorsun ki? Allah-u Teala seni her an görüyor ki. Onların beğenmesi, beğenmemesi ne kıymeti ifade eder? Yani son nefeste sen ölümle pençeleşirken seni beğenenler gelip senin imanını kurtarabilecekler mi? Yok. Kabirde aynı şekilde sana yardım edebilecekler mi? Yok. Mizanda mahşer günü aynı şekilde gelip senin günahlarını omuzlayacaklar mı? Zırnık vermezler. Yani zırnık almazlar, sevaplarından da vermezler. Peki bu kime bu gösteriş? Otur bir düşün bakalım bir. Ama canım falan anası maması yok bu işin. Kitaplar açık net bir şekilde aynı şekilde demiş bunu. Temiz giyinmek ayrıdır. Ama süslemek, püslemek, gösteriş olarak gitmek en yenisini gibi o da pek tasvip edilmemiş yani. Efendim pasaklı mı gidelim? Hayır, pasaklı gidin denmiyor. Ama özel olarak hazırlanmak, özel olarak özel giysiler giymek, ondan sonra makyaj yapmak, bilmem neler yapmak anormal bir şey.
0: Bu zaten bir gösteriş oluyor.
1: Tabii
0: gösteriş. Bir de oluyor. Karşıdakini ilzam etmek için veya şey yapmak için, küçük düşürmek için. Bak, tabii, ben senden daha kaliteli yerden giyiyorum.
1: Tabii.
0: Manasına gelebilecek şeyler, hareketler neticede. Yani.
1: Takılar da o niyetle takılıyor. Elbiseler de o niyetle giyiliyor. Ha, şimdi bazıları diyecek ki bizim niyeti bu değil. Elbette biz herkesi şey yapmıyoruz. Ama bugün zamanımızda hakim olan bu. Erkeklerde var o. Giyeceğim, giyinip kuşanıyor falan. Kime göstereceksin? Ha, yabancıları göstereceksin. Ha, temiz giyinirsin, disiplinli giyinirsin. Tamam, İslamiyet'in vakarını, şeyini, şerefini korursun. Bu şimdi saadeti ebediyede de yazılı. Fakat biz yanlış yerlere onu koyuyoruz. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh erkeğin de kadının da İslam'ın vakarını giyinişiyle, oturuşuyla, kuşanışıyla neyse göstermesi lazım. İyi de sen oradaki gelen Müslüman hanım varsa niye aynı şekilde göstereceksin ki onları? Onları tahrik etmekten başka bir işe yaramaz. Ondan sonra onları görecek. Hani şeyde söyleyiver Enes Malik radıyallahu anh hazretlerinin annesi Hazreti Rümeysa'yı anlatan bu TGRT FM'de kaset olarak yayınlanan bir şey vardı. Sözlü olarak, resim olarak değil de, hani görüntülü olarak da, evet, televizyon değil de, orada kasetlerden şimdi orada bir aile var. Kadın zengin birisinin kızı. Ondan sonra kocası ve kızı da aynı şekilde böyle Müslüman, İslamiyet'e hizmet için, Allah'ın kullarına yardım için gayret sarf ediyorlar. Bir gün adamcağız akşam evine bir geliyor falan. Bakıyor ki surat bir karış. Adam anlıyor. Diyor ki anladım ki diyor, herhalde diyor bugün kız kardeşin geldi. Kız kardeşi de zengin birisiyle evli. Yok İtalya'ya, bilmem Roma'ya falan, feşmekana neyse her tarafa gidiyor. Geliyor ablasına hava atıyor. Aa, bunu İtalya'da Venedik'te aldık. Aa, bunu Roma'dan aldık. Aa, bunu şunu şöyle. Bunlar da böyle yaptık falan. Kadın değil mi? Kadın heyleri tutuyor falan. Bugün diyor kim uğradı? Ha, baldız uğradı. Tamam, baldız diyor, bunun kanına girmiş gene falan. Orada bir ifade geçiyor da. Yani diyor, niye diyor seni bekledim ki diyor, işte diyor kafama geldi diyor. Hani prensler, kraplı prensler neyse. Beyaz atlı prensler geldi de falan da, feşmeken de falan. İşte yok ne diyor orada, 18. Cüli mi? İşte kocası diyor ki 16 olmasın diyor. İki şey için diyor yalan mı söylüyor?
0: İki sayı için.
1: İki sayı için yalan mı söylüyor? Ya dinliyordum böyle, kendini de kaptırıyordum böyle. Bayağı çok güzel işlemiş. Senaryoyu kim hazırladıysa orada. Yani hazırladıysa. Hakikaten yani olan şey, zengin birisi geliyor. Takilerle bilmem ne. Aa, şuraya gittim. Aa, buraya gittim. Aa, şuraya. AVM'lerden şurasını dolaştırdım. Bunu aldıydım. Şöyle şeyler bulduydum falan. Onu da kimyasını bozup gidiyor. Ha, böylelerle görüşmek de tamam, kardeşle görüşebilir. Böylelerle görüşünce dünyalık oluyor, netice itibariyle gidiyor. Şimdi bunları örnek olarak kabul ediyor. Halbuki Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz var. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a var. Ondan sonra sahabiye olan hanımlar var. Radıyallahu teala aleyhim ecmain. Ve evliya olan hanımlar var. Saliha olan hanımlar var. Bunların hayatları kitaplarda. Niye bunlar örnek alınmaz ki? Örnek alacaksan bunlar bizi cennete götürecek. Biz de aynı şekilde salih olanlar, saliha olanlar, onlar bizim için rehberdir. Öbür fasık olan, dünyalık peşinde koşanlar bizim için rehber değil, yol gösteren değil. Yol gösteren deyince de tabii yol gösteriyor da cehennemin yolunu gösteriyor birisi, öbürsü cennetin yolunu gösteriyor. Niye cehennemin yolunu gösterenin peşine takılıyorsun da cenneti gösterenin, cennetin yolunu gösterenin peşine takılmıyorsun? Nefse ağır geliyor. Aa, bunları söyleyince işte ben de işte kalbim kırıldı. Ne kalbin kırıldı? Nefsin kırıldı. Hadise bundan ibaret.
0: Bütün bu anlattıklarınızda yaş sınırı var mı?
1: Yani, hayır, yok.
0: İşte 50 yaşın üzerindeki kadınlar süslenebilir veya yok, süslenemez.
1: Öyle bir durum yok yani. Öyle bir durum söz konusu değil. Hem bir kere bakın Mustafa Bey, özür dilerim sözünü kestim ama. Şimdi tam ilmihan saadeti ebediydi de buyuruyor ki kadının bilezik takması, bir yüzük takması bunlar caiz. Ama orada bir ifade geçiyor. Bunlar başkasına göstermezse caiz değildir. İyi düşündüğün zaman, İslamiyet bu kadını koruyor.
0: Evet, doğru.
1: bileziği görülse, bu zamanda dışarıda bileziği görüldü, boynuna taktıkları görüldü, parmağındakiler görüldü. Adam parmağını kesiyor, kolunu kesiyor, bileğini kesip alıp götürüyor. O eve hırsız olarak da giriyor. Göstermeseydi kötü kimselerin aynı şekilde o düşünceleri depreşip de gelip bunun evine girer miydi? Buna saldırır mıydı? Bunun parmağını keser miydi? Bilmiyor ki öyle bir şeysini. Ne oldu? Kendim ettim, kendim buldum. Sonra da efendim işte böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu falan. Yani benim hiçbir suçum yok. Hani Nasihat Hoca'nın yoruma gelmişler, demişler ki hocaefendi pencereyi kapattın mı, kapıyı kilitledin mi, buraya aynı şekilde şey çekti mi şuna. Demiş bir dakika demiş komşular ya demiş, bu hırsızın hiçbir günahı yok demiş, hiçbir suçu yok.
0: Hepsi bana yükleniyor.
1: Hepsi bana yükleniyor. Şimdi dolayısıyla yani sen her şeyi açık açık ortaya koyuyorsun. Yani cibilliyetinde hırsızlık olanı depreştiriyorsun, tahrik ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki efendim niye yaptı bunu? Peki sen niye yapıyorsun? Ben istediğim gibi yaparım. O da istediği gibi hareketler o zaman.
0: Yaş konusunu sorunca tabii ister istemez başka bir şey hatırladım. Çok özür dilerim hani hesaba çekmek için değil de siz şöyle söylediniz mi? Mesela 50 yaşının üzerindeki kadınlar isterse araba kullanabilir, mahsuru yoktur diye.
1: Tabii neler söylemişim Osman. Ben neler Sonra ben duyuyorum falan, Allah Allah diyorum falan.
0: Yani ben de şaşırıyorum, duyuyorum hani.
1: Allah Allah.
0: Yani oturuyor. Söyleseydiniz de, duyardık diye düşünüyorum.
1: Oturuyor, oturduğu yerde böyle rahatlıkla bir yalan söylüyor. Birisi rahatladı. Canım işte Osman Hoca dedi zaten falan. Nerede dedi? Ne zaman dedi? Dedi. Nerede dedi? Dedi. Ben diyorum ya diyor falan.
0: Demiştir.
1: Demiştir. Yani, tamamen yalan. Biz böyle bir şey söylemedik. Bunu söyleyen de oturup tövbe istiğfar etmesi lazım. Çünkü mahşer günü bu önüne konacak. Hem yalan söylüyorsun hem din adına aynı şekilde iftira ediyorsun. Bunun hesabı senden sorulacak. Kim olursan ol. Sorulur.
0: Yani zaten dinimizin emirleri yaş farkı gözetmeden yok. Hepsi herkese geliyor. Yani namaz tabii kılmak herkese farz mesela.
1: Ha bir tek mesele saatte bir dini yazıyor işte. Artık böyle hani aise olmuş, yaşlanmış, iyice piri fani olmuş kadıncağızın hani işte eli öpülebilir. Ona izin vermiş.
0: Yani.
1: Onlara izin vermiş. Böyle yaşlı olan işte bir erkekle bir kadın yolculuk yapabilir. Dinimiz buna izin vermiş.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: 재결의 재판
1: 바드사바

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam konu önemli ama bize ayrılan süre içerisinde ana hatlarıyla anlatabilirseniz seviniriz. Felsefe ile alakalı. Şimdi zaman zaman insanlardan duyuyoruz işte İslam felsefesi, İslam filozofu gibi sözler. Bunlar doğru mudur? Önce şunu soralım. Felsefe nedir? İslamiyet'te felsefe var mıdır? İslam alimlerine bunların söylediği gibi İslam filozofu ya da filozof denir mi?
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda felsefe bir ilim dalıdır. Felsefe tarif edilirken herhangi bir konu üzerinde insanların akıl ve mantık yoluyla incelemeler ve araştırmalarla elde ettikleri neticelere verilen isimdir diye tarif ediliyor. Hatta kısaca her şeyin aslını arama ve ne için var olduğunu sebebini bulma manasına gelmekteymiş felsefe. Felsefe zaten Yunanca bir kelime. Filozofia, hikmet sevgisi demektir. Ve derin düşünme, arama, kıyaslama ve tetkik esaslarına dayanmaktadır. Şimdi tanımı, tarifi böyle yapılıyor felsefenin. Evet. Peki efendim, herkes aynı şekilde aklı varsa akıl ve mantık süzgecinden herhangi bir konuyu araştırıp söylediği zaman onunki de aynı şekilde kıymetli bir söz olur mu? Değer verilen bir söz olur mu? Olmaz deniyor. Çünkü onun da aynı şekilde bilgisini vermişler. Felsefe ile meşgul olanların hem ruh hem de fen bilgilerinde çok derin bilgi sahibi olmaları gerekir.
1: Bir araştırma süreci gerekli yani.
2: Mesela suyu araştıracak, aslı nedir ne değildir falan, en azından suyun yapısıyla alakalı olarak görünür, akılla elde edilebilen, tecrübeyle elde edilebilen, belli bir neticeye kendisini ulaştırabilecek

0: altyapısının olması lazım. Bunun hakkında bilgisi olması lazım. Yoksa afaki olarak bana göre su var ya falan, o olmaz öyle. Hani adam bir şey söylediği zaman onu ortaya koyması lazım. Yalnız şimdi felsefenin temel oturttuğu nokta akıldır. Yani her şeyi, evet belli bir altyapısı var. Belli bir altyapısı var. Fakat akıl süzgeciyle bunları aynı şekilde ortaya koyuyor. Esaslarını böyle arıyor, araştırıyor o maddenin, o fikrin, o düşüncenin aslını esasını akıl süzgecinden geçirerek. Veyahut da akılla bunu izah etme yoludur, felsefe budur. Şimdi akılla her şey izah edilebilir mi? Bazı şeyler vardır. Akıl, temel için bir fıkra anlatırlar ya. Kaptan ölmüş, demiş gemiyi yürütebilecek kimse var mı? Temel demiş ben götürürüm. Bir müddet sonra gemi karaya oturuyor. Diyor ki ne oldu? Diyor ki deniz bitti, kabahat benim değil. Dolayısıyla aklın bittiği yer olur. Aklın bittiği yerler vardır. Yer olur değil, bittiği yerler vardır. Aklın bittiği yerde bir şey takviye etmesi lazım. Akla yol göstermesi lazım. Akıl tek başına hüccet değildir, senet değildir. Ve akıl herkese de eşit miktarda değildir.
1: Akıl akıldan üstündür.
0: Akıl akıldan üstündür. Dolayısıyla mesela felsefecilerin zaman zaman bazen öyle laflar etmişler ki ismi büyük, meşhur olmuştur falan işte felsefeci, filozof böyle dedi. Ama bir bakıyorsunuz ki asırlarca insanlığın o konuda geri kalmasına sebep olanlar var. Aristo'nun da böyle bir düşüncesi var. Ve asırlarca aynı şekilde insanlığın o konuda ilerleme yapmasına mani olmuş. Aklıyla bir şey söylemiş, akıl süzgecinden geçirmiş. Sonraki değişen tecrübi ilimlerle, deneylerle bakılıyor ki onu söylediğin işi aslı esası yok. Dolayısıyla aklı esas aldığı için aklın bittiği yerde aklı konuşturursa iflas eder. Felsefe onu yapıyor. Felsefe onu yapıyor. Mesela canlı bir misal olarak kabir hayatıyla alakalı olarak ne yapıyoruz? Kabire götürüyoruz, cesedi koyuyoruz. Kabiri açtı adam. Aklı esas alıyor. Bakıyor şimdi. Baktı, yanına yattı. Verici koydu, alıcı koydu,
1: kamera dinlemeci koydu.
0: Kamera koydu. Günlerce, aylarca baktı, ceset parçalandı, kurtlandı, kimyasal çürüdü. Değişikliğe uğradı.
1: Çürüdü.
0: O sana diyor ki yok diyor ya, yani kabirde bir şeycik yok işte dağılıyor. Dolayısıyla kabir hayatı diye bir hayat da yok. Orada hareket de yok, onu duymuyor, ölü duymuyor bunları. Parçalanıp gidiyor, yok olup gidiyor. Dolayısıyla ahirette yoktur, neticesine vardırır onu. Doğru mudur? Yanlıştır. Akıl buraya kadar gelir. Sadece gözüyle görür, orada biter. Peki burada ne devreye girer? Burada Allah-u Teala'nın gönderdiği dinler devreye girer. Yani peygamberler. Peygamberlik makamı zaten aklın bittiği yerdir. Aklın bittiği yerdir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir hadis-i şerifte, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Adam açıyor, bekliyor. Ne bahçe görüyor, ne çukur görüyor. Ne de ateş görüyor orada. Diyor ki yok böyle bir şey, inkar ediyor. Aklına göre konuştu ve inkar ediyor. Halbuki orada nakil devreye giriyor. Yani her şeyin sahibi Allah-u Teala peygamberi vasıtasıyla bilgi gönderiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de aklınıza danışın. Akıl ediniz. Defalarca ikaz ediliyor. Ama bu demek değildir ki her şeyi akla uydurunuz. Nakil esastır. Yani Allah-u Teala'nın bildirdiği. Peygamberler bunun için gönderilmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz peygamber göndermeden önce azap edici değiliz. Akıl hüccet olsaydı, tek başına insanı kurtarmış olsaydı peygamberlerin gönderilmesi lüzumsuz olurdu. Onun için aklın bittiği yerde peygamberler akla yol gösterir. İşte kabir hayatı hakkında da akıl orada iflas ediyor. Duruyor ve yanlış neticelere gidiyor. Orada nakil devreye giriyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabirde hareket yoktur ama his vardır. Hareket yoktur, his vardır. Biz bunu naklen ama akılla bunu izah edemezsin. Mesela akıl bazen görmediğime inanmam diyebiliyor. O zaman kendisiyle çelişir. Akıl böyle diyor ama o zaman da soruyorsun arkadaş sen aklını görüyor musun? Yani mücerret yalın bir şey midir? Çıkar bir göreyim bakayım. Seninki kaç santimdir, kaç kilogramdır? Beyin. Evet beyine bağlantılı olarak çalışıyor. Akılda, zekada, hafızada beyne bağlantılı çalışıyor. Kalp de öyle. Yürek dediğimiz et parçasında manevi bir hassadır. Ama bunları göremiyoruz. Mesela ruh hakkında felsefecilerin öyle akıl almaz böyle görüşleri, düşünceleri veyahut da şeyleri var ki yani çıkmaza girmişler ve belli bir noktaya gelmişler. Mesela melekleri göremediği için, mücerret olarak, yalın olarak bunları göremediği için bazıları inkar etmiş. İbn-i Sina, Farabi gibi ahireti inkar edenler olmuş. Niye? Aklı baz aldığı için. Nakil devreden çıkardı, peygamberi saf dışı etti ve dolayısıyla aklıyla bunlar bulmaya çalıştı. Hatta İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh bir misal veriyorlar da buyuruyorlar ki her hayvanın yük taşıma kapasitesi vardır. Mesela bizim de vardı. merkebimiz vardı, atımız vardı falan, öküzümüz vardı. Mesela Kanı'ya koşarsın, Kanı şey yaparsın, öküz de taşırsın. Ama onların bir yük taşıma kapasitesi var. Bugün de arabalar var mesela. Şu kadar beygir gücü diyorsun.
1: Evet. Motorun gücünü. Şu kadar ton taşır diyorsun.
0: Taşır diyorsun. Hayvanın da öyle. Şimdi bazen mesela geliyordu, öküzün çıkaramadığı yer oluyordu. Manda devreye giriyordu. Manda güçlü bir hayvandır. Atın çıkaramadığı yer olurdu. Mesela merkebin çıkamadığı yerde katır devreye girerdi. Ama onların da belli bir aynı şekilde kapasiteleri var. Dolayısıyla kapasitesinin üstünde bir hayvana yük yüklesen, yokuşa da sürsen şey yapmaz.
1: Hayvan telef olur.
0: Telef olur. Hayvan da gider, yük de gider. Yani, evet. Araba da aynı şekilde. Bugün aynı şekilde diyelim ki adam diyor ki arkadaş bu arabanın işte tonajı 5 tondur, 10 tondur. 20 ton verdiğin zaman olduğu yerde patanaj yapar. Araba da gider, motoru yakarsın, daha çok zararlara uğrarsın. Aklı da buna benzetmiştir. Ve onun oynayamadığı, yani aklın oynayamadığı ve anlayamadığı, eremediği yerlerde aklı oynatmaya kalkacak olursan, akla fikir yürütmeye kalkacak olursan patanaj yapar ve gider. Diyeceksiniz efendim niye bu kadar uzattınız? Bir soru sordunuz. İslam alimleri filozof mudur? İslamiyet'te felsefe var mıdır? İslamiyet'te felsefe yok. Yorum yok yani. Makil esastır. Çünkü aklın bittiği yerdir. Peki efendim İslamiyet aklı tamamen saf dışı mı etmiş? Hayır. İslamiyet'te aklın ermediği herhangi bir şey yoktur. Ama her aklın değil. Ama bu demek değildir ki her şeye aklına uydur. O değil. O yarım olan akla uydurulmaz. Akıl peygamberi aynı şekilde tanır. Ondan sonra gelene de ona tabi olur. Çünkü nübüvvet yani peygamberlik aklın üstünden bakandır. Dolayısıyla İslam alimleri nakli esas alır.
1: Yani İslamiyet'te hem akıl var artı nakil var.
0: Nakil var. Akıl bize peygambere tabi olmayı, onun getirdiklerini aynı şekilde bu Allah-u Teala tarafından getirmiştir. Ha, ermedi aklı ama Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Tamam bu böyledir diye geçiyor. Bitti o. Onun üzerinde durulmaz artık. Efendim abdeste işte şu uzuvlar yıkanıyor. Niye vücut yıkanmıyor? Efendim gusülde bütün vücut yıkanıyor. Niçin yıkanıyor? Ha, belli sebepleri vardır. O ayrı mesele. Burada nakil esastır. Burada akıl yürütülmez. Yürüsen ne olacaksın? Bir isteyecek bana göre, bana göre falan der gider. İslam alimleri aklın lüzumu, İslamiyet zaten emrediyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de biliyor. Aklın lüzumuna elbette ki aynı şekilde aklı olmasa o bilgileri elde edemez zaten. Tabi olur fakat nakli esas alır. Böylece de aklın bocaladığı yerde nakil devreye girmek suretiyle ufku genişler. İslam alimlerinde bana göre yok, yorum yok. Yorum olmadığı için İslamiyet'te felsefe yok, İslam alimleri de filozof değildir. Felsefe değildir. İslamiyet felsefe değildir ve İslam alimleri de filozof değildir.
1: İmam-ı Gazali Hazretlerine filozof diyenler var.
0: İmam-ı Gazali Hazretleri Hicri 5. asırda gelen ve müceddit alimlerdendir. İçtihat makamında İslam alimidir. Ehl-i sünnet alimidir. Ve her konuda da mütehassıstır. Filozof değildir. Yani İmam-ı Gazali Hazretlerinin bildirdikleri yorumu değildir, görüşü değildir. Nakli esas almıştır. Nakli esas almıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri, hakeza, İmam-ı Azam İbadet Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, bütün İslam alimleri, İslam alemidir, filozof değildir. Felsefe İslamiyet'te yok. Yani dinin bildirdiği emirler felsefe değildir. Bir görüş değildir ve bir yorum da değildir. Bunun için de kitaplarda buyuruyor ki, yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip, aklın ermediği şeylerde yanılan kimseye felsefeci denir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği yer, yanıldığı yerlerde Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında akla doğruyu gösteren yüksek insanlara da İslam alimi denir. O halde İslamiyet'te felsefe yoktur. İslam felsefesi, İslam filozofu da yoktur. Felsefenin üstünde olan İslam alimleri ve felsefecilerin üstünde olan İslam ilimleri, felsefenin üstünde İslam ilimleri ve felsefecilerin üstünde de İslam alimleri vardır. Doğrusu bu mudur? Evet, doğrusu budur efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden
3: Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, 5 namaz vaktleri gelince melekler der ki, ey Adem oğulları, kalkınız. İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz. Bir hadis-i şerifte mümin ile kâfiri ayıran fark namazdır buyuruldu. Yani mümin namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar cehennemde çok acı azap görecektir. Müfessirlerin şahı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahü Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Ahmet Siyahi Hazretleri. Ahmet Siyahi Hazretleri Kastamonu velilerindendir. 1777 Hicri 1191 senesinde Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Caddesi'ndeki evde doğdu. 1874 Hicri 1291 senesinde vefat etti. Babası Sadi Tarikatı dervişlerinden Demirci Ahmet Efendi'dir. Ahmet Siyahi Hazretleri Kur'an-ı Kerim okumayı zamanın zahit ve abidlerinden olan Şaban Efendi'den öğrendi. İlk tahsiline Mustafa Efendi isimli bir zatın huzurunda başladı. Amasyalı Uzun Ali Efendi'nin derslerine devam ederek ilmini genişletti. Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Hoca Numan Efendi, Şeyh Hicabi'nin sohbetlerinde bulunarak çok istifade etti. Bu hocalardan icazet aldıktan sonra Çorum'a gitti. Burada Yusuf-ı Bahri Efendi'den hadis ilmini öğrendi ve akranları arasında Hafız-ı Hadis ünvanı aldı. Birkaç defa Çerkeş'e gitti ve Halvetiye yolu büyüklerinden Şeyh Mustafa Efendi'nin sohbetlerinde bulundu. Şeyh Mustafa Efendi, senin feyzine sebep olan zatın ismi Halit olacak, onu ara, diye tavsiyede bulundu. Ahmet Siyahi Efendi, kendisini irşad edecek, yetiştirecek Halit ismindeki zatı aramaya başladı. Karadan hacca gitmek üzere yola çıktı. Şam'a vardığı zaman, Nakşibendiye yolunun büyüğü, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin ismini duyunca, hocam Şeyh Mustafa Efendi'nin buyurduğu Halid bu olabilir diyerek, hemen sohbetlerine devam etti ve talebeleri arasına katıldı. Hocası Mevlana Halid-i Bağdadi ile birlikte hacca gitti. Ahmet Siyahi, başına devamlı siyah sarık sardığı için, Mevlana Halid-i Bağdadi tarafından Siyahi lakabı verildi. Hac ibadetini tamamladıktan sonra hocasıyla tekrar Şam'a dönerek bir müddet daha kaldı. Mevlana Halid Hazretleri ona insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmesi, doğru yolu göstermesi için icazet, diploma verip vazifelendirince 1827 senesinde Kastamonu'ya döndü. Kastamonu'ya dönüşünde Abdülbaki Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Bir taraftan talebelere ilim öğretir, diğer taraftan insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatırdı. Kendisini sevenleri ve talebeleri gün geçtikçe arttığı halde çekemeyen, karşı çıkan ve düşmanlık besleyenler de vardı. Bir gün Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin meşhur halifelerinden Abdülfettah-ı Akri Hazretleri Bağdat'tan İstanbul'a gelirken Ahmet Siyahi Hazretlerini ziyaret için Kastamonu'ya uğradı. Bu durum şeyhi ve talebelerini çok sevindirdi. Ayrıca şeyhin büyüklüğünü göremeyenlerin gözlerindeki perdelerin açılmasına yol açtı. Nitekim Kastamonu alimlerinden olup şeyhin büyüklüğünü kabul etmeyen Keskinzade Ahmet Efendi Abdülfettah Efendi'ye gelerek tasavvuf dersleri almak istedi. Bu talep üzerine Abdülfettah-ı Akri, Şeyh Siyahi buradayken bizim ders vermemiz edebe uygun olmaz diyerek onun yetiştirilmesini Ahmet Siyahi Hazretlerine havale etti. Keskinzade de şeyhten özür dileyip talebesi oldu. Ahmet Siyahi Hazretleri oğluna şöyle nasihatte bulundu: "Ey oğlum, sana Allahü Teala'nın kitabına, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymayı, itikadını Evliyaullah'ın da bağlı olduğu ehli sünnet vel cemaat alimlerinin bildirdikleri doğru itikada göre düzeltmeni tavsiye ederim. Alimlere, tasavvuf ehline, Kur'an-ı Kerim ehline hürmet et. Vicdanın için temiz olsun, cömert ve güler yüzlü ol. Başkalarına ihsan ve iyilikte bulun. Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet ve sıkıntı verme. Arkadaşlarının hata ve kusurlarını affet. Görmemezlikten gel. Büyük küçük herkese nasihat eyle. Hırs ve tamayı terk eyle. Bütün ihtiyaçlarında Allahü Teala'ya tevekkül et, güven. Çünkü Allahü Teala kendisine sığınanları mahrum etmez. Oğlum, selameti, kurtuluşu istikamet ve doğruluktan başka bir şeyde. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmayı, Resulullah Efendimize tabi olmak, ona uymaktan başka bir yolda arama. Kendini hiç kimseden faziletli, üstün zannetme. Birisi senin hakkında nemmamlık, kovuculuk ve hasetçilik yaparsa, ona mani olmak için kendini zahmete sokma. Onun işini Allahü Teala'ya bırak. Çünkü bu yolda öyle Allah adamları vardır ki Allahü Teala'nın izniyle fitne fesat sebebini göz açıp kapayıncaya kadar söküp atarlar. Sen kıymetli ömrünü Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymakla geçir. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmekte kınayanın kınamasından korkma. İbadet ve taatin güçlüklerine karşılık ecir ve sevaba kavuşacağını düşünerek sabır ve tahammül et. Nefsini daima hesaba çek. Vakitlerini dinin emirlerine uymakla kıymetlendir. Çok önemli olan vakit sermayeni kıymetlendirmeye gayret eyle. Çünkü geçen zaman bir daha geri gelmez. Yarına çıkıp çıkmayacağın ise belli olmadığından, yarını beklemek, yarın yaparım demek, üzüntü ve pişmanlığa yol açar. O halde sakın sakın elinde bulunan vaktini mala yani, dünya ve ahirete faydası olmayan, Allahü Teala'nın razı olmadığı, beğenmediği şeyler ile zayi etme. İçinde bulunduğun anda Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeylere sarıl. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi, başkasına fayda vermekte meyveli ağaç gibi, cömertlikte akan nehir gibi, ihsan ve iyilik yapmakta deniz gibi, mala yani faydasız şeyleri konuşmamakta sükût ve susmakta cansız varlıklar gibi, ayıpları örtmekte karanlık gece gibi olmaya çalış. Kalbin görmemesi kalp katılığından hasıl olacağından daima günahların için ağlayıp sızla, ah et. Nazargâh-ı ilahi olan kalbi haramlara ve Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylere yöneltmekten sakın. Akrabayı ziyaret ve onlara iyilik etmeyi ihmal etme. Ahiret kardeşlerini, iyi arkadaşlarını arttırmaya çalış. Her zaman onlarla sohbet lazımdır. Evliyanın büyükleri Allahü Teala ile beraber olunuz. Buna gücünüz yetmezse Allahü Teala ile beraber olanlarla olunuz ki sizi Allahü Teala'ya kavuştursunlar buyurmuşlardır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Merdoğlu isminde hayırsever bir zengin evini medrese haline getirip talebe yetiştirmesi için Hacı Ahmet Siyahi Hazretlerinin emrine verdi. Ahmet Siyahi Efendi Merdoğlu Medresesi veya Hacı Ahmet Efendi Medresesi ismiyle bilinen bu medresede uzun yıllar ders verdi ve talebe yetiştirdi. 1861 senesinde Maliye Nazırı olan Saffeti Paşa'nın arzı ve Sultan Abdülmecid Han'ın iradesiyle Cami-i Şerif'in karşısında bir dergah inşa edildi. Dergah yapılırken etrafında yer alan 3 evin satın alınarak ilave edilmesi düşünüldüğü halde sahiplerinin şiddetli itirazı sonucu gerçekleşmedi. Bu hal üzerine Ahmet Siyahi Hazretleri, "Bu evler Sultanımız Hazreti Halid tarafından dergâhımıza ilave buyurulmuştur. Şimdiki halde karşı çıkan sahipleri bir gün gelir kendi rızalarıyla terk edip satarlar." buyurdu. Ahmet Siyahi Efendi'nin bu sözleri kendisinin vefatı ve muhterem oğullarından Şeyh Seyyid Efendi'nin zamanında gerçekleşti ve şöyle oldu. O evlerden birinin sahibi, evini Şeyh Hazretlerine sağlığında satmadığı gibi, Ahmet Siyahi'ye söylediği pek çok ağır sözlerle onu incitmiş ve üzmüştü. Ancak o kişi, Ahmet Siyahi Hazretlerinin vefat ettiği gece, akıl almaz bir halde, "Aman ya Hazreti Şeyh, affet, kusur ettim, merhametine sığınıyorum." diyerek feryatlar etti. Öyle ki bağırmalarından çevre ev sakinleri de uyandı. Bu olay üzerine ertesi gün o ve diğer 2 ev satılarak dergaha ilave olundu ve kim komşusuna eziyet ederse Allahü Teala onun evini ona varis kılar. Hadis-i şerifi tahakkuk ederek herkese ibret oldu. Ahmet Siyahi Hazretleri bir başka zaman oğluna şöyle nasihatte bulundu. Ey oğul! Dünyaya sarılmış, ona gönül vermiş olanlarla bulunma. Onlarla sohbet ve beraberlik gam, keder ve üzüntü getirir. Bu tecrübe ile sabittir. Onlar senden faydalanırlar ise de sen onlardan faydalanamazsın. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan, nefsinin arzu ve isteklerine uymuş kimselerle beraber olma. Böyle kimseler gizli düşman olup insanın yüzüne karşı dalkavukluk yaparlar, gıyabında arkadan ise aleyhinde bulunurlar. Onların yanına gelerek oturmalarına bakıp aldanma. Maksatları senden manen faydalanmak olmayıp, dünyalık maksatlarına mal ve mevki elde etmeye seni vesile, alet etmek içindir. Bir kusur ettiğinde, hakkında kötülük düşünenlerin ve düşmanlarının en azılısı olurlar. Zamanındaki insanları tecrübe ettiğinde, onlarda bundan başka bir özellik bulmayacaksın. Ey oğul! Sana sadakat, bağlılık iddiasında bulunanların, yaptıkları iyilikleri başına kaktıklarını görürsün. Çünkü sadakat ve bağlılık adına yaptıkları az bir iyilik karşılığında, ağır, pek fazla bir hizmet ve karşılık beklerler, çok şey ümit ederler. Bu ümitlerine bir defa olsun müsaade etmezsen, derhal gösterdikleri sevgi, sadakat ve bağlılıklarını bırakırlar. Çok defa onların isteklerinden yakanı kurtaramaz, arzularının hasıl olması yolunda boşuna dinini ve şerefini feda etmiş, yüz suyu dökmüş olursun. Ey oğul! Eğer sana hakiki dost, arkadaş lazım ise, Allah için sevenlerle beraber ol. Böyle kimselerden dostluk ve kardeşlik bağı kurduğun kimseye, muhtaç olduğunda ihtiyacından fazla malın varsa ver. Yahut onu kendinle beraber tut veya kendine tercih et. Beraber olduğunuzda ve arkasından ayıplarını ört ve gizle. Kusuru olduğunda sabır ve tahammül et. Hayattayken ve vefat ettiğinde onu hayırla an. Herkese, bilhassa sana karşı olanlara yumuşaklık, alçak gönüllülük, güler yüzlülük ile davranmaya gayret et. Sana Rabbinden alıkoyan dünyalığa, makam ve mevkiye kalbinin meyletmemesini tavsiye ederim. Çünkü nefs, heva, nefsin arzu ve istekleri, şeytan ve dünya, insanın dört düşmanı olup, her birine karşı kullanılacak harp aletleri vardır. Nefsin silahı tokluk, hapishanesi açlıktır. Hevanın silahı çok konuşmak, sükût konuşmamak ise onun zindanıdır. Dünyanın silahı insanlarla fazla beraber olmak, onlar arasında fazla bulunmak. Çaresi yalnızlık ve onlardan uzak kalmaktır. Şeytanın silahı gaflet, yani Allahü Teala'yı unutmak. Ona karşı tedbir, Allahü Teala'yı anmak ve hatırlamak, onun büyüklüğünü düşünmektir. Zikir Allahü Teala'ya kavuşmak da en kısa yoldur. Ey oğul, bu nasihatlerimi iyi belle ve Allahü Teala'nın nimetlerine, sana yaptığı iyiliklere şükredenlerden ol. Vefatı. Ömrünün sonuna kadar talebe yetiştiren Ahmet Siyahi Hazretleri, insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette kurtulmaları için çalıştı. 1874 Hicri 1291 senesinde tahminen 95 yaşında olduğu halde "Aman ya Resulallah" dedikten sonra vefat etti. Cenaze namazında bütün Kastamonulular hazır bulundu. Vasiyeti üzerine Çamurcu oğlu Hasan Ağa'dan intikal eden arsaya defnedildi. Allahü Teala'nın rahmetinin üzerine yağması için kabrinin üzerine türbe yapılmamasını vasiyet ettiğinden kabri üzerine türbe yapılmadı. Vefatından sonra yerine oğlu Seyyid Hicabi Efendi geçerek insanlara doğru yolu gösterdi. Vefatından 1,5 ay sonra Medine-i Münevvere'de ambar memurluğu yapan Arif Hikmet Bey'den Şeyh Hazretlerinin kütüphanesinin müdürü Hacı Şakir Efendi'ye bir mektup geldi. Mektubunda "Bu gece Şeyh Siyahi Hazretleri Peygamber Efendimizin mübarek kabrini ziyaret eyledi" yazıyordu. Mektubun tarihine baktılar. Ahmet Siyahi Hazretlerinin vefat ettiği güne rastlıyordu. Böylece şeyhin son anında "Aman ya Resulallah" demesinin sırrı daha iyi anlaşılmış oldu.
5: Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: "Ey insanlar, hiçbir Arap'ın hiçbir yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takvayladır." Bugünkü konumuz komşu hakkı. Dinimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de komşu haklarıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Allahü Teala'ya ibadet edin, ona karşı hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanındaki arkadaşa, yolda kalmışa ve eliniz altında bulunan kimselere iyilik edin. Allahü Teala kendini beğenip övünenleri elbette sevmez. Aile ve akrabalarımızdan sonra bize en yakın olanlar komşularımızdır. Komşu hakkını son derece gözetmek, elle ve dille komşulara eza edecek bir harekette bulunmamak, dinimizin emrettiği mühim bir vazifedir. Hazreti Aişe validemiz, Peygamber Efendimiz'e sordu. Ey Allah'ın Resulü, iki komşum var. Önce hangisine yardım edeyim? Hangisinin kapısı sana daha yakınsa ondan başla. Komşuluk, akrabalıktan sonra gelen, insanları ve aileleri birbirine bağlayan manevi bir bağdır. Bazen komşular arasındaki bu manevi bağlara, akrabalar arasındakinden bile fazla ihtiyaç duyulur. Zira asrımızda mesken ve işlerimizde hemen hemen her gün, hatta her saat yüz yüze bakarız. Bu sebepledir ki atalarımız ev alma, komşu al diyerek iyi komşular edinmemizi tavsiye etmişlerdir. Aradaki bu güzel bağları koparmaksa dinimizde hoş olmayan şeylerdir. İnsan kendi malını, canını ve namusunu nasıl korursa, komşusunun malını, canını, iffet ve namusunu da öylece koruması, onların haklarına riayet etmesi lazımdır. Komşu hakkı, ana baba hakkıyla beraberdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır. Cebrail aleyhisselam, komşu hakkını gözetmem için o kadar vasiyette bulundu ki, komşu ölünce diğer komşunun mirasından pay hakkı alacağını zannettim. Komşunun komşu üzerinde 10 hakkı vardır. 1. Borç istediği zaman borç vermek. 2. Misafirliğe çağırınca davetine icabet etmek. 3. Hastalanınca ziyaretine gidip hal ve hatırını sormak. 4. Yardım isterse yardım etmek. 5. Başına bir bela gelirse teselli etmek, üzüntüsünü paylaşmak. 6. Sevinçli görürse sevincine ortak olmak. 7. Ölünce cenazesine gitmek, defin işleriyle meşgul olmak. 8. Yolculuğa çıktığı zaman evini kollayıp gözetmek. 9. Ondan gelecek bütün sıkıntılara katlanmak. 10. Onunla kavga ve münakaşa etmemek. Komşularıyla iyi geçinmeyen, manasız ve sudan bahanelerle komşusuna darılıp, aralarına kin ve nefret tohumu saçarak, komşuluk bağlarını koparan iyi bir Müslüman sayılmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, komşuluk hakkını gözeten tam Müslüman olur. Çok namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat diliyle komşularını incitenin gideceği yer cehennemdir. Kafir olan komşuyu da incitmemek, ona da iyilik yapmak, ihsan etmek lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kafir olan komşunun bir hakkı, Müslüman olan komşunun iki hakkı, akraba olan komşunun üç hakkı vardır. Her Müslümanın salih komşular arasında ev araması lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ev satın almadan evvel komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşınızı seçiniz. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamaktır. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermektir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, komşusu açken evinde tok yatan bizden değildir. Peygamber aleyhisselam, vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir buyurduğunda, ya Resulallah kim diye sual ettiler. Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı insan buyurdu. Fakir komşular kendileriyle görüşmeye yardım etmeyen zengin komşularını kıyamet günü şikayet edecekler, haklarını isteyeceklerdir. Komşusunun çocuklarını eliyle okşamalı, tatlı dille, muhtaç olduğunu vermekle gönüllerini almalıdır. Komşusunun gönderdiği hediyeyi az ve hakir görmemeli, sevinçle karşılamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz. Komşunun malına göz dikmemeli, fakat kendi malı varsa komşuya ondan ikram etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikramda bulunsun. Komşuyla iyi geçinmeli, ona eziyet etmemelidir. Komşunun yaptığı eziyetlere ve cahilce hareketlere sabretmeli, karşılık vermemeli, güler yüz ve tatlı dille karşılamalıdır. Hatta ona karşı iyiliklerini artırmalıdır. Peygamber aleyhisselama filan kadın gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılar, fakat komşularına eziyet eder dediklerinde buyurdu ki, onun yeri cehennemdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah'a ve kıyamet gününe inanan komşusuna iyilikte bulunsun. Komşusunun köpeğine taş atan komşusunu incitmiş olur. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, İyi geçinmek sadece komşuya eziyet etmemek değil, ondan gelen eziyetlere de sabretmektir. Komşunun ödünç olarak istediğini hemen vermelidir. Komşu hasta olunca ziyaretine gitmeli, sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Sevinçli zamanlarında tebrik etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir. Cenaze olunca taziye etmeli, yani sabretmesini söylemeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu sefere, uzak vazifeye gidince, geride kalan ailesini, çocuklarını, hırsızların, ahlaksızların şerlerinden, zararlarından muhafaza etmelidir. O yokken, onun çoluk çocuğuna karşı davranışlarında ona hıyanet etmekten çok sakınmalıdır. Onun evinin havasını, güneşini nem edecek kadar evine kat çıkarmamalı, buna zaruret olursa ona anlatıp rızasını aldıktan sonra yapmalıdır. Ona veremeyeceği meyve, tatlı gibi şeyleri ondan gizli getirmelidir. Evini satacağı veya kiraya vereceği zaman ona danışmalı, onun izin verdiği kimseye vermelidir. Dünyada en kıymetli şey Müslüman, salih, Allahü Teala'nın ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşudur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala bir salih Müslümanın hürmetine komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır. Kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih, halis olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi kimsedir diyorlarsa indi ilahi de iyi olduğunu anlasın. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, komşuya yapılırsa günahı kat kat fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa sevabı kat kat fazla olur. O halde, komşulara elden geldiği kadar yardımcı olmalı, onlara karşı vazifeler eksiksiz yerine getirilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'nın yanında dostlarının en hayırlısı dostlarına hayırlı olan, komşuların en hayırlısı da komşularına hayrı dokunandır. Molla Cami Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa da Allahü Teala'nın rızasına uygun ibadet etmedikçe azaptan kurtulamaz.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise Sirruh. Tevazu nedir? Şöyle nakledilir ki, Cüneyd-i Bağdadi'den, bir cuma namazını kılıp çıktım camide. Kapıda bir dilenci baktım dikiliyordu. Camiden çıkanlardan sadaka istiyordu. Kalbimden geçirdim ki, niçin çalışmıyor? Herkese avuç açıp bir sadaka istiyor. Oradan eve gelip rüya gördüm o gece. Biri gelip önüme bir tabak koydu önce. Sonra bana öfkeyle, hadi bundan ye dedi. Baktım, o tabaktaki bir ölünün etiydi. Bu teklif karşısında şaşırıp sendeledim. Bu bir ölü etidir, bu nasıl yenir dedim. Dedi ki, dün bu etten yemiştin biliyorsun. Peki şimdi niçin yemek istemiyorsun? Uyanınca dedim ki hemen kendi kendime, keşke öyle düşünce gelmeseydi kalbime. Kalkıp abdest alarak namaz kıldım ve hemen fakiri bulmak için acele çıktım evden. Baktım, Dicle Nehri'nin kenarında duruyordu. Yerlerden topladığı tereleri yiyordu. Beni görüp dedi ki, şimdi tövbe ettin mi? Kalbini o fikirden temizleyebildin mi? Dedim ki, tövbe ettim. Hakkını eyle helal. Helal olsun dedi ve kayboldu sonra derhal. Bu hatamdan ötürü oldum ki öyle pişman. Ağlayıp gözlerimden yaş akıttım çok zaman. Bir günde sevdikleri Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip sual ettiler. Tevazu nedir diye. Buyurdu. Merhamet ve şefkat kanatlarını gererek korumaktır Allah'ın kullarını. Her kim olursa olsun kullara acıyarak herkese davranmaktır merhametli, yumuşak. Her kim ibret almazsa eğer gördüklerinden, onun görmemezliği iyidir görmesinden. Bir günde buyurdu ki, bu ömür bir fırsattır. Onu en iyi şeyle değerlendirmek şarttır. Dünyanın bir saati ibadet bakımından iyidir ahiretin bin yıllık zamanından. Zira bu bir saatte iyi iş ve ibadet yapılıp kazanılır ebedi bir saadet. Halbuki kıyametin binlerle senesinde hiçbir iş yapılamaz, bekler kabir içinde. Öyleyse ey Müslüman, boş geçirme vaktini. Bu dünya hayatının iyi bil kıymetini. Zira ömür kısadır, sayılıdır nefesler. Eceller ani gelir, bu hayat çabuk biter. Ömür kısa ise de çok kıymetlidir fakat. Çünkü biz kullar için imtihandır bu hayat. Kıymetli sermayesi ömrüdür bir insanın. Onu boşa geçiren çok pişman olur yarın. Pişman olmamak için o halde ey Müslüman, onu iyi şeylerde, ibadetlerde kullan. 5 vakit namazını vaktinde kılmaya bak. Zira bu ahirette herkese sorulacak.
1: Kâbul Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, cahil kimseler ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi sadece övünmeleridir.
2: Bâd-ı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Aslında bulunmuş efendim. Devam edelim şimdi, ekranın bir de sol tarafına doğru geçelim. Burada da Sabah gazetesi, Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı başlığı var. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'ya taşıdığı yazılmış. Yine milletin sultanları diyerek de Filenin sultanlarının müthiş zaferi ele alınmış. Sevgiliye kripto parayla tezgah, yine Haluk Levent'le ilgili bir haber. Kripto para üzerinden sevgilisini nasıl dolandırdığı yazılmış. Ve Hürriyet gazetesinde de tıpkı Milliyet'te olduğu gibi dünyanın en büyüğü Türkiye diyerek millilerimizin başarısı sayfanın büyük bir bölümünde yer almış. Ve CHP'deki figüran tartışması da yine ilk sayfada yer alıyor efendim. Bunların tamamının detayına bakacağız. Kalpsiz hırsızlar. Efendim, inanılır gibi değil. Diyarbakır'da bir kalp rahatsızlığı olan herhangi bir kişiye acil müdahale yapabilmek için konulan elektroşok cihazı çalınmış. Bunun detayına bakacağız. 25. yaşa coşkulu kutlama, yine AK Parti'de 25. yıl kutlamaları olacak Ağustos ayında. Bunun için yapılan hazırlıklar yazılmış. Kiev'e cephe mi açtırıyorlar başlığı yine Akşam gazetesinde. Bu da Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken Ukrayna'nın İran gemisini vurmasıyla alakalı açılan bir başlık ve bunun da detayını alacağız efendim. Avrupa Birliği kamu ihalelerine giriş kapısı aralandı diyerek de Ekonomi gazetesi manşetine çıkmış. Şimdi tüm gazeteleri hızlıca bir manşetleriyle ele aldık ama birazdan detaylarına da bakacağız. Daha 3 saat var önümüzde. Hepsini irdeleyeceğiz. Peki etiketimiz ne? Farkına vardık. Bugünkü etiketimiz bu efendim. Zamanla olaylar geliştikçe, değiştikçe, gündemdeki konular iyice irdelendikçe daha çok farkına varıyoruz aslında neyin ne olduğunu. Bu yüzden bugün farkına vardık etiketini sizlerle paylaşıyoruz. Bu etikete mesajlarınızı yazın. Haberlerimizle ilgili, dünyaya dair her ne görüşünüz varsa yazın, gönderin. Alt batta tüm Türkiye okusun efendim. Günaydın Türkiye başlıyor.
8: Yeni partiye ilişkin külliyeden ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan geldi. Mehmet Uçum, yeni partinin siyasi magazin tartışmasından öteye gidemeyeceğini söyledi. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı akaryakıt fiyatlarını uçurmakta kalmadı, küresel ticareti de sekteye uğrattı. Bu yüzden Körfez'i Türkiye üzerinden bağlayacak kalkınma yolu projesi hızlandı. Az sonra. Beşiktaş Salah transferinde son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar Mısırlı Yıldız'la anlaşma sağladı. Mısır basını da transfer için Beşiktaş taraftarına mutlu haberi verdi. Az sonra.
7: Ankara'nın gündemiyle başlayalım efendim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
9: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
10: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son durum masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporları üzerinde değerlendirme yapılacak.
9: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
10: Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede ABD-İran arasındaki gerilim de gündemde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.
9: Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.
10: ABD ile savunma işbirliği temasları da görüşülecek. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşama gözden geçirilecek.
9: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Bugün meclise sunulması beklenen teklifte terör örgütü üyelerine 5 yıllık sürecin sonunda siyaset yolunun açılmasına ilişkin bir düzenleme de yer alıyor. İşte detaylar.
9: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
10: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak.
11: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
10: Çerçeve yasa teklifinin 27 Temmuz pazartesi günü meclise sunulması bekleniyor. Teklifin 10 ya da 11 madde olması öngörülüyor. Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının resmen teyit edilmesi şartıyla tanınan haklar uygulamaya konulacak.
12: Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
10: İlk aşamada suça karışmamış örgüt üyelerine dönüş imkanı sağlanacak.

0: siyaset yapmaları da yasaklanacak. Teklifte terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayacak. Öcalan'ın statü meselesi daha sonraya bırakılacak. Ancak cezaevi koşullarına ilişkin idari düzenlemeler yapılabilecek.
1: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
2: Bu konu özelinde bu hafta bir hayli hareketli geçecek gibi. Bakalım terörsüz Türkiye sürecinde o taslak çerçeve nasıl geçecek, sonrasında neler yaşanacak? Bunu da zaten biz an beyan takip ediyor olacağız, sizlerle de paylaşacağız. Tek bir beklentimiz var, artık terörsüz Türkiye sürecini bir süreç olmaktan çıkarıp bunun içinde yaşayabiliyor olmak ve artık Türkiye'nin başında terör diye bir bela olmaması, silahların konuşulmadığı, herhangi bir şekilde tek bir vatandaşımızın bile hayatını kaybetmediği, askerlerimizin şehit olmadığı bir sürece girmek ve artık bu şekilde yaşamak. Bir de muhalefetin gündemi var efendim. Şimdi ona da bakacağız. Biliyorsunuz yaklaşık 2 aydır mutlak butlan süreci başladığından beri CHP'de kazan her gün kaynıyor. Her gün başka bir tartışma çıkıyor. Ve Özgür Özel partiden ayrıldı. Yeni parti oluşumunu kurdu. Ve yeni parti kurulduktan sonra da bu kez yine CHP ile yeni parti arasında inanılmaz tartışmalar oluyor. Şimdi CHP'nin üye alım törenine paralı figüranlar getirip slogan attırıldığı iddiası vardı. Buna sert tepki geldi. İl Başkanı Gürsel Tekin'den suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. FETÖ-vari tezgahın sorumluları kimse bulacağız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı, harekete geçildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da ahlak ve vicdan dışı iftira dedi tüm bu yaşananlara. Bir bakalım detaylarına, sonra üstüne konuşuruz.
3: Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız. Hiç kimse merak etmesin.
4: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da üye alım töreni yaptı. Törene Kılıçdaroğlu da katıldı. O törene oyunculuk ajansından paralı figüran getirilip slogan attırıldığı iddia edildi. İddialara CHP'den çok sert tepki geldi.
3: Devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen, hiç bugünü beklemeden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.
4: Gürsel Tekin'in bu açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı, iddia hakkında soruşturma başlattı.
3: Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
4: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bunu kirli bir tezgah olarak tanımladı.
3: Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet, bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi, tanımıyoruz.
4: Tekin salon sınırlı olduğu için yüzlerce CHP'linin dışarıda kaldığını belirtti. Koskoca salonda 70 kişi eksik ya da fazla olsa ne olur diyerek paralı figürana ihtiyaçları olmadığının altını çizdi.
3: 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
4: Gürsel Tekin'e göre bu kişiler salona kasıtlı şekilde getirildi. Tezgahı kuranlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken negatif slogan atmalarını istedi.
3: İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya, tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen, hiç bugünü beklemeden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.
4: Tekin, getirilenlerin CHP'li bile olmadıklarını belirtti, savcıları göreve davet etti.
3: Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, ne zaman yolsuzluk dosyalarındaki itirafçılarla ilgili laf etsem kirli medyanın bütün kimyası bozuluyor dedi. Bir de uyarıda bulundu.
3: Nezaketiniz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medyadan iddiayı ortaya atanlara tepki gösterdi. Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz dedi.
5: Partimizin İstanbul'da gerçekleştirdiği kitlesel ve coşkulu üye katılım törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir.
4: Sarı, asılsız iddialara karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını da ifade etti.
2: Savcılık zaten soruşturma başlattı ki eğer böyle bir şey varsa bile ancak Gürsel Tekin ile Müslüm Sarı'nın yüz ifadesi ve konuşma şekilleri buna karşın çok net ve sert. Varsa bile çok kısa sürede ve çok kolay bir şekilde ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.

0: Ama CHP ve Yeni Parti arasındaki bu sürtüşme ve ortaya atılacak olası iddiaların ardı arkası pek de kolay kolay kesilecek gibi de durmuyor efendim. Devam edelim. Şimdi adli tatil başladı. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği mutlak mutlan kararına ilişkin ön inceleme başlattı. Bir onu da izleyelim.
1: Yaklaşık 1,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir şaibedir alıp gidiyor. Ben bunun açıkta kavuşmasını istedim. Bu nedenle açtım yani.
2: Lütfü Savaş, CHP 38. olan kurultayında hile var dedi. Seçim sonuçlarının yok hükmünde sayılmasını istedi. Yani mutlak butlan talep etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de şaibeyi tescil etti. Hem de tedbirli olarak mutlak butlan kararı verdi. Özgür Özel kararı temiz etti ancak Yargıtay'ı beklemedi. CHP ikiye bölündü. Yeni parti doğdu. Üst mahkeme ise adli tatile rağmen dosyayı ön incelemeye aldı.
3: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
2: Dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri sürüyor. Mutlak butlan dosyası kayıt aşamasından ön inceleme aşamasına geçti. Dosyayı tetkik hakimi inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. O raporu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacak.
4: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
2: Tetkik hakiminden gelecek rapor ışığında dosya heyet tarafından değerlendirilecek. Esasa ilişkin incelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül sonrasında yapılması bekleniyor.
5: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
2: Yargıtay kararı bozacak ya da onayacak. Karar gerekçesi önemli bir siyasi içtihat oluşturacak.
0: Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den koptu. CHP'de kalanlar da gidenleri değerlendirdi. Gaziantep vekili Hasan Öztürkmen. Şişirilmiş anketlerle iktidar hayali kuruyorlar dedi. Kars vekili İnan Akgünalp partiyi kurmak için Merkür retrosunun bitmesini bekleyip sonra cuma namazına gittiler eleştirisinde bulundu.
6: Partiyi ilan etmek için Merkür retrosunun bitmesini bekleyen bir kadro retro bitince cuma namazına gidecekler. Oradan da çıkınca bir kulübe gidecekler.
2: Kalanlar gidenleri topa tuttu. Astroloji ve falcılığı yeni partilerin temel ilkeleri haline getirdiler dedi. En sert eleştiri CHP Kars milletvekili İnan Akgünalp'ten geldi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyonda ele geçirmeye çalışan kadrolar bugün kulüplerde bir kendilerine yeni bir parti kuruyorlar.
2: Alp cezaevi kadrolarının da kendilerini kurtaracağı umuduyla yeni partiye sarıldığını belirtti.
6: Şu anda cezaevlerinde bulunan rüşvet, zimmet, yolsuzluk, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan yargılanan çok sayıda ekip arkadaşı herhalde büyük umutlarla yeni partinin kuruluşunu izliyorlar.
2: İnan Akgünalp sert açıklamalarını ağla sevgili yurdum ağla diyerek bitirdi. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasapsa gidenleri hırsızlıkla suçladı. Baba ocağını soyup soğana çevirmekte karakterinizin parçası olmuş. Herkes kendine yakışanı yapıyor sözleriyle yeni partiye geçen vekillere yüklendi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
8: Hain.
7: Diyemezsin ona.
8: Hayır.
2: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise yeni parti girişimini şişirilmiş anketler ve boş bir iktidar hayali olarak gördüğünü vurguladı. Giden milletvekillerinin bir sonraki seçimde adaylık kaygısıyla CHP'den ayrıldıklarını ifade etti. Dün partisinin İstanbul programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da imalı bir şekilde yeni partiye geçenlere hedef almıştı.
9: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Muhalefet dosyasını da şimdilik kapatalım ve gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Birazdan gazetelerimize de bakacağız. Tweetleriniz oldukça önemli. X'ten mesajlarınızı gönderin efendim, farkına vardık etiketine. Şimdi Türkiye'nin gündemine oturan Ahbaplar Suç Örgütü dosyası. Konuşuluyor ki daha da konuşulacak gibi. Dosyayla ilgili her gün farklı bir skandal ortaya çıkıyor. Haluk Levent'in kamuoyunda güvenilirliğini artırmak için sicili temiz insanları dernekte göreve getirdiği, sicili kabarık olanlarla da arka planda para transferine devam ettiği ortaya çıktı.
10: Kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
2: 22 adet suç kaydıyla bir anda Türkiye'nin en güvenilir insanı seçildi. Kurduğu Ahbap Derneği'ne 7 milyar Türk lirası bağış yapıldı. Hakkında başlatılan soruşturmayla gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki Ahbap Derneği nasıl ahbaplar suç örgütü oldu? Öncelikle derneğin kamuoyunda adının kötü anılmaması gerekiyordu. Bunun için ilk adımı Şubat 2021'de Haluk Levent attı. MASAK raporlarında 4 milyar liralık para hareketliliği olan derneğin o dönem sekreteri Zafer Yayla Alper Çelik'in üyeliğini sona erdirdi.
11: Geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
2: Kasım 2022'de ise derneğin mali müdürü Emrah Göderiner dernekten ayrıldı. 2021'de dernek üyeliğinden çıkartılan Zafer Yay ise arka plana geçmiş, Haluk Levent'in borsa hesaplarını yönetiyordu. Dernekten ayrılan Emrah Göderiner de Levent'ten kopamadı. Kripto varlıklar üzerinden aklama trafiğini yönetti. Suç makinesi gibi bir kadroyla derneği yöneten Haluk Levent'in A takımının sicili bir hayli kabarık. Zafer Yay'ın geçmişinde resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Göderinlerin ise 7 suç kaydı tespit edildi.
12: Git gidebildiğin yere! Git gidebildiğin yere!
2: Hesaplarında 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira para hareketliliği olan bu iki ismin yerine sicili temiz isimler göreve getirilmeliydi. Haluk Levent de öyle yaptı. Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest Bıçak gibi isimler yönetim kuruluna yerleştirildi.
13: Yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: MASAK raporları temiz olan bu kişiler dernek faaliyetlerine devam ederken Levent kasası olarak asistanı Yeliz Kaya'yı belirlemişti. Tüm para Kaya'nın hesabında toplanıyor ve oradan dağıtılıyordu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen teminat çekleriyle dernek dışına çıkarıldı.
14: Birçok yerde pazarlık yaptık.
2: Ayrıca Yeliz Kaya'nın incelenen hesaplarından sabıkalı ekip Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'e 1,5 milyar lira para aktarıldığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in talimatıyla Alper Çelik'in hesabına gönderilen yardımların 190 milyon 270 bin liralık kısmı dijital bahis platformlarında kaybedildi.
15: Ahbap'ın büyümesinin en büyük nedeni şu: biz parayla ilgilenmiyoruz.
2: Tüm bu raporlara bir de itiraflar eklendi. Şoför Halil Bostancı, tutuklu Haluk Levent'in Kıbrıs kumarhanelerinde tek seferde 1-2 milyon liralık jeton aldırdığını itiraf etti.
10: Bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
2: Onlarca ününün de ifadesine başvurulan Ahbap Derneği soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı toplam 28 şüpheli tutuklandı. Aşkın mahzane, içinde
0: ben mahkum. Kim bilir daha neler çıkacak bu soruşturmada ortaya, daha ne isimleri göreceğiz ya da ne fırıldaklar döndü, bunları öğreneceğiz. Kripto para üzerinden yapılan dolandırıcılıklar iddiası da var. Çünkü iş sadece dernek parasıyla, kumar oynamayla kısıtlı kalmayacak gibi duruyor. Türkiye'yi sarsan karanlık suikastlar yıllar sonra raftan iniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kurulan özel birimin 28 faili meçhul dosyayı aydınlattığını duyurdu. 1990'lardaki Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok suikast dosyalarının da araştırılacağını söyledi. İnşallah bunlar da çözülür dedi.
16: Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor.
2: Adalet Bakanı oldu. Raflara kaldırılan dosyaları indirtti. Faili meçhul kalmayacak talimatı verdi. Şüpheli dosyalar yeniden incelendi. Akın Gürlek rakamı bizzat verdi. Faili meçhul suçlarla mücadele birimi 20 ila 25 yıl önce işlenmiş 28 cinayeti aydınlattı.
16: Kısa sürede de 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı.
2: Yüzlerce dosya tek tek masaya yatırıldı.
16: Tabi burada zaman aşımı olayı var. Zaman aşımı için uğramamış dosyaları alıyoruz. 680 civarında.
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin şüpheli şekilde düşmesinde FETÖ izlerine ulaşıldı. Sıra infiale yol açan 1990'lı yıllardaki siyasi suikastlara geldi.
16: Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor.
2: Hürriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Emeç, 1990 yılının Mart ayında evinin önünde makam aracına binerken çapraz ateşe tutularak katledilmişti. Şimdi faili meçhul suçlarla mücadele birimi bu cinayetin delillerini yeniden inceleyecek.
16: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
2: Raftan indirilen bir diğer sarsıcı dosya ise Bahriye Üçok'a ait. Karanlık eller Emeç cinayetinden sadece aylar sonra bu kez Üçok'u hedef almıştı. Üçok evine teslim edilen kargo paketinin içine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
16: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaşın gerçekten çok önemli.
2: Büronun üzerinde çalıştığı üçüncü büyük suikastsa Uğur Mumcu cinayeti. Mumcu 1993 yılında Ankara'da otomobilinin altına yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybetmişti.
16: İnşallah bunlar da çözümlenir.
0: Yine gündemin çok konuşulan bir başka soruşturması Gülistan Dokun. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulunan Sonel, Umut Altaş'la olan para ilişkisi ve eşinin koruması Şükrü Eroğlu'nun araç kullanımı hakkındaki detayları paylaştı.
2: Önce oğlu, ardından eşi, son olarak da kendisi Handan Sonel tutuklandı. Savcılıktaki ifadesi gerçekleri ortaya çıkardı. ABD'de yakalanan Umut Altaş hakkında konuştu. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında yeni tutuklamalarla birlikte çember iyice daraldı. Tutuklananlardan biri de dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner oldu. Dosyayı raftan indiren Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, tutuklu vali Tuncay Soner'in eşini bizzat sorguladı. Suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçundan cezaevine yollanan Handan Soner çarpıcı itiraflarda bulundu.
17: Umut Altaş ile sadece bir kez görüştüm. Oğlum Umut'un adını bir ara hiç almamaya başladı. Oğluma sordum, bir şey mi oldu diye. Onun da bana boş ver anne dediğini hatırlıyorum. Umut Amerika'dayken oğlumdan para istemiş. Türkay bana 10 bin dolar para istedi dedi. Ben öğrenciyim, benden bu kadar para istiyorsun dediğini ve bu parayı göndermediğini kesinlikle biliyorum.
2: Handan Sonel, Tuncay Soner'in yakın koruması eski polis Şükrü Eroğlu'nun vali konağına geliş gidişleri ve kullandığı araçlar hakkında da konuştu.
17: Şükrü Eroğlu eşimin İstanbul'daki görevinden itibaren vali yakın korumalığını yaptı. Eşimin tayini Tunceli'ye çıkınca Şükrü'nün talebiyle doğu hizmetinde yapması için bizimle Tunceli'ye geldi. Koruma polisi iken kullandığı aracı asla bilmiyorum. Araçla konuta geldiklerinde araçları aşağıda görünmeyecek yerde bırakırlardı. Görsem de markasını da rengini de bilmem.
0: Kısaca bir dış gündeme de bakalım. Tabii dış gündem deyince savaştan başka bir şey de gelmiyor aklımıza. İran savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiyi vurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise 13 gecenin ardından orduya saldırıları geçici olarak durdurma talimatı verdi. Amerikan basını Pentagon'un mühimmat sıkıntısı yaşadığı iddiasını gündeme getirdi.
2: İran savaşında tansiyon bu kez beklenmedik bir saldırıyla yükseldi. Ukrayna ordusu Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir ticaret gemisine hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda gemide patlama meydana geldiğini, bir denizcinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını duyurdu. Tahran yönetimi eylemi açık bir saldırganlık olarak niteledi. Misilleme hakkını saklı tuttuğunu ilan etti. Saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de doğruladı. Zelenski, Rusya ile savaş kapsamındaki uzun menzilli operasyonlarda İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilerin ve bir savaş gemisinin hedef alındığını açıkladı. Sıcak hattın bir diğer tarafı olan Basra ve Umman Körfezi'nde ise ABD ordusunun ablukası sertleşiyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, deniz ablukasını ihlal etmeye çalışan 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, iki geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini açıkladı. İki farklı gemiye ise Amerikan askerleri tarafından denetim baskını düzenlendi. Öte yandan Washington hattında dikkat çekici bir duraksama yaşanıyor. Yaklaşık 2 haftadır İran hedeflerini aralıksız bombalayan ABD ordusu saldırılarına geçici olarak ara verdi. Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la yapılan kritik toplantıda Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane gerilimin daha fazla tırmanmaması konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle Genelkurmay Başkanı Kane'in ABD mühimmat stoklarının ciddi oranda azalmasını gerekçe göstererek risklere dikkat çektiği öğrenildi. Axios haber sitesi de Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiğini duyurdu. Beyaz Saray müzakere kapısını açık tuttuğunu vurguluyor. Yapılan açıklamada Washington'ın önceliğinin diplomatik çözüm olduğu ancak Tahran'ın adımlarına göre tüm askeri seçeneklerin masa üstünde kalmaya devam edeceği ifade edildi.
0: Rusya'da Ukrayna'nın birçok şehrine hava saldırıları düzenledi. 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Bir ticaret gemisi ise Karadeniz'de bir kez daha saldırının hedefi oldu.
2: Ukrayna bir kez daha Rus ordusunun yoğun hava saldırılarıyla sarsıldı. Başkent Kiev başta olmak üzere Zaporijya, Harkov, Dnipro ve Odessa dahil çok sayıda bölge gece boyunca balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Başkent Kiev'de hava savunma sistemlerinin devreye girmesine rağmen düşen füze enkazları şehrin farklı noktalarında yangınlara yol açtı. 18 katlı bir konutun üst katları, depolar ve araçlar alevlere teslim oldu. Şehir genelinde en az 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale etmekte güçlük çekti. Saldırıların bir diğer adresi güneydeki Zaporijya'ydı. Güdümlü bombayla vurulan bir benzin istasyonu yakınındaki saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Harkov'da ise bir sivil yerleşim yerine düzenlenen İHA saldırısında ölenler ve yaralananlar oldu. Karadeniz'de de sivil deniz ticareti hedef alındı. Odessa limanından Yunanistan'a mısır taşıyan Palau bayraklı bir kargo gemisi çifte İHA saldırısına uğradı. Mürettebattan 8 kişi kurtarılırken kayıp 2 denizci için arama çalışması başlatıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın son bir haftada 1700'den fazla İHA, 1600 aşkın bomba ve 95 füze fırlattığını belirtti. Batılı müttefiklere hava savunma sistemlerinin geciktirilmeden teslim edilmesi çağrısını yineledi.
0: Efendim şimdi araya gidiyoruz. Etiketimiz farkına vardık. Bu etikete X'ten yani Twitter üzerinden mesajlarınızı gönderin. Kısa bir ara, ardından dönüşte Filenin Sultanları'nın muhteşem başarısıyla devam edeceğiz. Az sonra buradayız.

0: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
1: How are you?
2: It's of course 39 günde dünyanın etrafında 2,5 tur attı. FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası'ndaki karbon ayak iziyle iklim örgütlerinin hedefi oldu.
3: Good afternoon football fans.
2: Infantino Dünya Kupası'nda bir maçtan diğerine uçtu. Aynı gün iki farklı şehirde maç izledi. Turnuva boyunca 39 günde 106 bin kilometreden fazla yol kat etti. Özel jeti 115 saat havada kaldı. Infantino'nun yoğun hava trafiğiyle 1020 tonun üzerinde karbon ayak izi bıraktığı hesaplandı. İklim örgütleri FIFA'nın 2030'a kadar emisyon oranını sıfıra indirme hedefini hatırlattı. Yaşanan durumun yeşil aklama örneği olduğu belirtildi. Tepkilerin ardından FIFA yetkilileri açıklama yaptı. Infantino'nun turnuva atmosferini yerinde takip etmesinin kurumsal sorumluluk gereği olduğu ifade edildi.
4: Ne olursunuz yardım edin. Oğluma kavuşayım, yardım edin.
2: İşe gitmek için evden çıktı. Bir daha geri dönmedi. Marmaris'e giden yolda izi kaybolan 19 yaşındaki Muhammed Sabahattin Uçar'dan 5 gündür haber alınmıyor.
4: Benim oğlum gayet efendi, iyi, çalışkan çocuğumdu, iyiydi. Yani bir sıkıntı yoktu.
2: Takvimler 22 Temmuz'u gösteriyordu. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesindeki bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammed, akşamüstü evinden ayrıldı, işe gitti. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.
4: Benim oğlum zor durumda olmamış olsa gelirdi. Muhakkak bir yerlerde ya tutuluyor ya da bir şeyler var yani. Yoksa öbür türlü benim oğlum gelirdi yani.
2: Genç adamı bulmak için geniş çaplı arama ve soruşturma başlatıldı. İlk bilgilere göre Muhammed'in bir arkadaşıyla birlikte arabayla Marmaris'e gittiği, ancak yanındaki kişinin daha sonra tek başına geri döndüğü ortaya çıktı. Bu kritik detayı ailenin endişesini kat be kat artırdı.
4: Hep kayıp haberleri duyduğum zaman çok üzülüyordum, bulunduğum zaman çok seviniyordum. İnşallah şimdi benim de sizlerin yardımıyla bu oğlum bulunacağına inanıyorum. Ne olursunuz yardım edin. Çünkü elimden hiçbir şey gelmiyor. Sizin yardımlarınıza ihtiyacım var. Ne olursunuz yardım edin. Oğluma kavuşayım, yardım edin.
2: Ne ekildi ne biçildi. Doğa kendiliğinden cömertliğini konuşturdu. Meşe ağaçları çeyrek asırdan beridir ilk kez kudret helvasıyla doldu. Çırnak Dağları'nda nesillerin ancak ikinci kez tanık olduğu eşsiz bir doğa olayı yaşandı. Yöre halkının gezu adını verdiği meşe yapraklarında kendiliğinden oluşan kudret helvasında tam 25-30 yıl sonra rekor düzeyde bereket görüldü.
5: Allah'tan gelen bir şey. Kimse ekmiyor, biçmiyor bunu. Allah'tan gelen bir şifadır.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola koyulan köylüler, traktörlerle yüksek rakımlı meraların yolunu tuttu. Özenle seçilen meşe dalları kesilerek evlerin damlarına taşındı. Yaklaşık 3 gün boyunca güneş altında kurutulan dallar, geleneksel yöntemlerle işlenmeye başlandı. Çatallı sopalarla dövülen yapraklar saf toz haline getirildi. Bir kısmı ise kaynatılarak eşsiz bir pekmeze dönüştürüldü.
6: 3-4 çeşit elekten geçiriliyor bu gezu dediğimiz kudret helvası. Geçirdikten sonra işte bunu kıvama getiriyoruz. Yemek için.
2: Tamamen doğal bir şeker ve şifa kaynağı olan gezu, yöre halkı için hem bir gelenek hem de önemli bir geçim kaynağı.
5: Pekmezi yapılır, ondan sonra toz haline getirilir, yoğurt üstünde kullanan var, ondan sonra aç karnına yiyip şifa niyetine içenler var. Doğal şekerdir, kesinlikle katkı maddesi yok.
7: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Tup turuncu Teknosa'da.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür. Aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur. Bana seni gerek seni. Aşkın zincirini üzem, deli olam dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem. Bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağın anda çağıra, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Ne tamuda yer eyledim, ne uçmakta köşk bağladım. Senin için çok ağladım, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, bir ev ile birkaç huri. İsteyene vergil onu, bana seni gerek seni. Yusuf eğer hayalini düşte göreydi bir gece, terk edeydi mülklerin, bana seni gerek seni. Yunus çağırırlar adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
5: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
0: TGRT FM. TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. İlk saat dilimimizin bölümünü tamamladık. Şimdi ikinci saat dilimine geçtik. Saat başına kadar önce başlıklara bakacağız. Ardından spor haberlerimiz var. Onları vereceğiz ve yine gazetelerle etiketimizle devam edeceğiz efendim. Sizden gelen mesajlar bizim için çok önemli. Bir bakalım tekrar başlıklara, neler vardı gündemimizde. Gelsin efendim ekranlara. Çerçeve yasa teklifi kabine gündeminde başlığıyla başlıyoruz efendim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Bugün meclise sunulması beklenen teklifte terör örgütü üyelerine 5 yıllık sürecin sonunda siyaset yolunun açılmasına ilişkin bir düzenlemede yer alıyor. İkinci başlığımız gelsin. Muhalefette yaşanan tartışmalar, CHP'den figüran iddialarına suç duyurusu. CHP'nin üye alım törenine paralı figüranlar getirip slogan attırıldığı iddiasına sert tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. FETÖ-vari tezgahın sorumlularını bulacağız dedi. Aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı iddiaları ahlak ve vicdan dışı iftira olarak niteledi. Üçüncü başlıkta gelsin efendim ekranlara, yine muhalefetten. Adli tatile rağmen Butlan dosyası ön incelemede. Adli tatil başladı ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği mutlak Butlan kararına ilişkin ön inceleme başlattı. Bunu da yine irdelemeye devam edeceğiz. Dördüncü başlığımız dış gündem efendim. İran savaşı genişliyor. Dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiyi vurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise 13 gecenin ardından orduya saldırıları geçici olarak durdurma talimatı verdi. Amerikan basını Pentagon'un mühimmat sıkıntısı yaşadığı iddiasını gündeme getirdi. Yine buna da bakacağız. Beşinci ve son başlığımız efendim. Az sonra konuşacağımız konu Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu. Milletler Ligi'nde şampiyon olduk efendim. Amilli kadın voleybol takımımız finalde Brezilya'yı 3-1 yendi. Tebrikler kızlar diyoruz ve tekrar etiketimizi veriyoruz efendim. Etiketimiz geldi ekranlara. Farkına vardık. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı gönderin. Alt bantta yayınlayalım. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Yeni partiye ilişkin külliyeden ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan geldi. Mehmet Uçum yeni partinin siyasi magazin tartışmasından öteye gidemeyeceğini söyledi. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı akaryakıt fiyatlarını uçurmakta kalmadı, küresel ticareti de sekteye uğrattı. Bu yüzden Körfez'i Türkiye üzerinden bağlayacak kalkınma yolu projesi hızlandı. Az sonra. Beşiktaş Salah transferinde son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar Mısırlı Yıldız'la anlaşma sağladı. Mısır basını da transfer için Beşiktaş taraftarına mutlu haberi verdi. Az sonra.
0: Efendim dün Türkiye için gurur verici muhteşem bir gündü. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Amilya Kadın Voleybol takımımız finalde Brezilya'yı 3-1 ile geçti.

0: Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı. Amili kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ikinci şampiyonluğunu kazandı. Milletler Ligi Çin'in Macao bölgesinde düzenlendi. Türkiye finalde Brezilya ile karşılaştı. Milliler ilk seti 25-23 kaybetti. Filenin Sultanları sonraki 3 seti 25-23, 26-24 ve 25-21 kazandı. Maçtan 3-1 galip ayrılan Türkiye, 2023'ten sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Bize bu güzellikleri yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Staff'a, bugüne gelmemizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzde bir Avrupa Şampiyonası'nda bu mutluluğu da ülkemizde hep birlikte yaşayacağız diyorum.
2: Milletimizi gururlandırdılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Maç biterken Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı. Onları tek tek tebrik etti, sporcularımızı. Bizzat zaten maçı da izledi, takip ediyor. Özellikle Türkiye bir spor ülkesi, voleybol ülkesi. Spora yapılan büyük yatırımlar var. Bu yatırımların sonucunda da böyle başarıların gelmesi bizde gururlandırıyor.
3: Getiriyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Hürmet ediyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım.
0: 33 sayıyla finalin en skorer ismi olan Melisa Vargas, Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.
4: Yürekten kutluyoruz kızları. Müthiş bir başarı elde ettiler ve Hürriyet Gazetesi'nin de dediği gibi. Dünyanın en büyüğü Türkiye efendim. Milletler Ligi final maçında zorlu rakip Brezilya'yı geriden gelerek 3-1 yenen Amilli Kadın voleybol takımımız şampiyonluğa ulaşarak 86 milyona büyük bir gurur yaşattı. Önce yarı finalde Çin maçı vardı. Çin'le oynanan mücadelede bizim kızların makyajı bile bozulmadı. Terlemediler bile. Çok rahat bir maçtı. Gerçekten ezici bir üstünlükle o maç kazanıldı. Bir yarı final mücadelesinin çok çok üzerinde bir fark vardı. Ve sonrasında final. Finalde de ilk set 25-23 ucu ucuna gitti ama sonrasında milliler yine müthiş bir oyunla maçı kazanmayı bildi. Özellikle Vargas ve İlkin kritik anlarda sahneye çıkan Hande Baladın müthiş oynadılar. Özellikle bu oyuncular takımı taşıyanlardı. Tabii ki hepsi büyük bir özveri, karakter ortaya koydu. Tabii ki bu bir takım oyunu. Hep birlikte kazandık ama özellikle ben Vargas, İlkin ve kritik anlarda ortaya çıkan Hande Baladın'ın performansını çok çok beğendim. Ve kızlarımıza buradan kucak dolusu sevgiler ve tebriklerimizi gönderiyoruz. Daha nice başarılara, olimpiyatlarda, diğer turnuvalarda, Avrupa şampiyonalarında hepsinde altın madalya bekliyoruz ki her yıl zaten en az bir yarı final, final gösterip bizim göğsümüzü kabartıyorlar. Belki futboldakiler de biraz örnek alırlar da voleyboldaki başarımızı, onlar da derler ki aa bak böyle ne güzel oluyormuş, vatandaşlar ne kadar onlara destek veriyormuş böyle olunca. Gazetelerde boy boy fotoğraflarımız mutluluk pozlarıyla yayınlanıyormuş, biz de aynısını yapalım deyip daha çok çalışırlar inşallah. Çünkü futbolda şöyle bir kare görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki en son 2008'de bu kadar mutlu olmuştuk Avrupa Kupası'nda futbol için. Şimdi efendim kızlarımızı tebrik ediyoruz ve madem bu kadar futboldan bahsettik bir futbol gündemine dönelim. Birazdan transfer haberlerine gazetelerde de bakacağız ama şimdi elimizde bir başka transfer haberi var. Beşiktaş'ta Salah transferi artık bitmek üzere. Siyah beyazlılar Mısırlı Yıldız'la anlaşma sağladı. Mısır basını da yine transfer için Beşiktaş taraftarına mutlu haberi verdi.
0: Beşiktaş Salah transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Siyah beyazlılar Mısırlı Yıldız'ı kadrosuna katıyor. Beşiktaş Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Salah'a yıllık 15 milyon avro garanti ücret ve 4 milyon avro bonus teklif etti.
5: Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde Salah'a son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır. Kısa süre içinde yanıt vermelerini bekliyoruz.
0: Beşiktaş Salah'ın menajerinin %35 komisyon inadını kırdı. 7,5 milyon avrodan 5 milyon avroya indirildi. Salah'la mali konularda anlaşma sağlandı. İmaj hakları için son detaylar görüşülüyor. Mısır basınından Beşiktaş taraftarlarını sevindiren haber geldi. Salah'ın kısa sürede imza için Türkiye'ye geleceği belirtildi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Hasan da transferi doğruladı. Hasan anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içerisinde duyurulacak paylaşım yaptı.
4: bu transfer buradan kolay kolay dönmez. Beşiktaş taraftarı bence içini rahat tutsun. Türkiye Süper Lig tarihinin en büyük transferi gerçekleşmek üzere. Bence bir numara olur Muhammed Salah. Evet, daha önce birçok yıldız geldi. Yıldızlar karması takımlar kuruldu. Drogba'lar geldi, Van Persie'ler, Roberto Carlos'lar. Ama Salah bence bunların arasında bir numara şimdiye kadar yapılmış transferler için. Ben de bir Galatasaraylıyım. Ona rağmen bu yorumu yapıyorum. Bence Beşiktaş tarihin en büyük transferini bitirmek üzere. Çünkü bugün dünyaya baktığımızda özellikle o yaş skalasında, evet 34 yaşında ama Messi, Ronaldo gibi oyunculardan çok hemen sonra geliyor diyebiliriz Salah için. O yüzden müthiş bir transfer. Bence başarılı da olur. En az 10 gol 10 asist katkısıyla, 20 gol katkısıyla bir performans sergiler gibi geliyor Salah. Ki Fotomaç gazetesi de zaten hemen ortaya almış bu başlığı. Kartal'da Salah heyecanı diye Beşiktaş ünlü yıldız Muhammed Salah'a tarihi bir teklif sundu. Uçuş planları hazırlandı. Bu hafta içinde artık 1-2 güne büyük ihtimalle İstanbul'da olur ve kendisini siyah beyazı formaya bağlayan imzayı atar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Geçelim Fenerbahçe'ye. Leao haftası. Sarı lacivertler Rafael Leao'nun transferi için Milan'la görüşmelere hız verecek. 27 yaşındaki yıldızı bitirmek isteyen sarı lacivertli yönetim bu hafta içerisinde Milan'la masaya oturacak. İtalyan kulübüyle bonservis konusunda anlaşılamazsa zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunulacak. Ancak İtalyan basınından okuduğumuz haberlere göre şunu biliyoruz ki Milan kiralık olarak vermek istemiyor. Bonservisiyle vermek istiyor Rafael Leao'yu ve yaklaşık 35-40 milyon euroluk bir bonservis beklentileri de var. Belki o seviye biraz aşağı çekilirse o zaman Leao'nun Türkiye'ye transferi gerçekleşebilir. Türkiye'de en çok isteyen Fenerbahçe, daha önce resmi görüşme yapan da Fenerbahçe ama aynı zamanda Beşiktaş ve Galatasaray'ın da Leao'nun durumunu takip ettiğini biliyoruz. Ve geçelim Galatasaray efendim. Dün gece saat 10.30-11 sıralarında inanılmaz bir gelişme yaşandı. Ve birdenbire Galatasaray'ın Cemal Musiala'yı transfer ettiği haberleri gelmeye başlandı. Çok büyük oranda anlaşıldı bu transfer artık bitmek üzere diye. Ve Fotomaç gazetesi de almış bunu manşetine. Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Cemal Musiala'yı kiralama konusunda dev adım attı denilmiş efendim. 23 yaşında Bayern Münih'in 10 numarası. U23 skalasına da girdiği için 10+4 yabancı kuralındaki +4'ten sayılıyor. Onluk kontenjandan yemiyor. 100 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Henüz çok genç. Almanya milli takımının as oyuncusu, Bayern Münih'in as oyuncusu. Bir önceki yıl bir sakatlık geçirdi. Ağır bir sakatlık. Ayağı kırıldı. Sonrasında geri döndü. Geçen sezon 24 maçta yanlış hatırlamıyorsam 5 gol 9 asistlik bir performansı da vardı. Ve Bayern Münih'in elden çıkarma ihtimali de söz konusuydu. Bu zaten konuşuluyordu. Ama dün böyle bir iddia ortaya atılınca sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar adeta çılgına döndüler. Çok sevindiler. Sonra da Galatasaray Spor Kulübü'nden yalanlama geldi. Musiala ve Bayern Münih'le anlaştığımız iddiaları doğru değildir diye. Ancak haberi yapan gazeteci arkadaşımız dedi ki ben haberimin arkasındayım. Yalanlama gelse de ben üstüne gidiyorum. Kellemi ortaya koydum. Galatasaray Musiala'yı aldı dedi. Bakalım öyle oldu mu göreceğiz. Eğer öyleyse bu sefer Salah için söylediklerimi değiştirmek durumunda kalacağım. Çünkü 23 yaşında 100 milyon euroluk bir futbolcuyu kalkıp da Türkiye'ye getirmek hem de Bayern Münih'in as oyuncusunu, Almanya milli takımının as oyuncusunu getirmek inanılmaz büyük bir iş olur. Çok umut verici ve inandırıcı gibi gelmiyor. Gerçekten inanamıyorum ama eğer olursa o zaman da işte nasıl bir Süper Lig izleriz bu yıl hiç bilmiyorum. Galatasaray için de müthiş bir katkı olur. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi adına. Zaten biraz daha transfer yapmazsa Sarı Kırmızılılar Dursun Özbek ve yönetimi çok büyük sıkıntılar çekecek taraftar tarafından. Bu da zaten aşikar. Efendim spor gündemini artık bir kenara bırakalım. Yavaş yavaş saat başına da yaklaşıyoruz. Tekrar gündemdeki diğer konuları konuşmaya da başlayacağız. 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemine ilgi yoğun. Şu ana kadar milyonlarca ambalaj toplandı. Peki doğa makinelerine bırakılan ürünlere ne oluyor? Nereye gidiyor o attığımız, kutuya attığımız plastikler? Adım adım bir izleyelim bakalım o doğanın dönüşüm yolculuğu nasılmış görelim.
6: Şu Şu anda 25 tane attım. Ortalama bir 15-20 tane daha var büyük ihtimalle. Şu ana kadar 250 lira birikmişti.
0: Kısa adı Doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi. Ambalajlar makinelerden toplanıyor, türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor, ihaleyle geri kazanım firmalarına ulaştırılıyor. 1 Temmuz 2026 itibarıyla 81 ilde Doğa makineleri hizmet vermeye başladı.
7: Teşvik amaçla bu uygulamaya geçtiler ama hiçbir gerek yok. Biz Türk insanı olarak da bu işe çok güzel bir riayet etmemiz lazım.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki dönüşüm sürecini paylaştı.
8: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek depolamaktayız.
0: İade noktalarından toplanan PET ve alüminyum ambalajlar depolama ve sayım merkezinde balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. Cam ambalajlarsa özel alanlarda biriktiriliyor.
8: Alüminyum ve PET ambalajımızı balya pres makinesinde geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir. Cam ambalajlarımız da cam aracı tarafından cam depolama alanına dökülerek depolamaktayız.
0: Otel, restoran ve kafelerden toplanan ambalajlar da sayma ve doğrulama hattından geçiriliyor. Ayrıştırılan ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ihaleyle geri kazanım firmalarına satılıyor.
8: Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oluyoruz, hem enerji sarfiyatını azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz.
9: TGRT efendim.
10: Şimdi reklamlar.
11: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
14: Her adımda güven, Otokoç ikinci el. Böyle bir dünya var.
15: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen, hiç bugünü beklemeden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.
5: Gürsel Tekin'in bu açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı, iddia hakkında soruşturma başlattı.
4: Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
5: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bunu kirli bir tezgah olarak tanımladı.
4: Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet, bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi, tanımıyoruz.
5: Tekin, salon sınırlı olduğu için yüzlerce CHP'linin dışarıda kaldığını belirtti. Koskoca salonda 70 kişi eksik ya da fazla olsa ne olur diyerek paralı figürana ihtiyaçları olmadığının altını çizdi.
4: 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
5: Gürsel Tekin'e göre bu kişiler salona kasıtlı şekilde getirildi. Tezgahı kuranlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken negatif slogan atmalarını istedi.
4: İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen, hiç bugünü beklemeden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.
5: Tekin, getirilenlerin CHP'li bile olmadıklarını belirtti, savcıları göreve davet etti.
4: Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
5: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, ne zaman yolsuzluk dosyalarındaki itirafçılarla ilgili laf etsem, kirli medyanın bütün kimyası bozuluyor dedi. Bir de uyarıda bulundu.
4: Nezaketimiz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
5: CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medyadan iddiayı ortaya atanlara tepki gösterdi. Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz dedi.
6: Partimizin İstanbul'da gerçekleştirdiği kitlesel ve coşkulu üye katılım törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir.
5: Sarı, asılsız iddialara karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını da ifade etti.
7: Efendim, adli tatil başladı ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği mutlak butlan kararını birazdan ön incelemeye aldığını anlatacağım. Ama şimdi bir Türkiye Gazetesi'nin bir haberi var, onu okuyalım. Şimdi de üye savaşı diye CHP Yeni Parti karşı karşıya. Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel 1 milyon üye hedefiyle bir zamanlar baba ocağı dediği CHP'nin moralini bozmak istiyor. Kılıçdaroğlu da il başkanlarını toplayıp sahaya inin, üye sayımızı arttırın talimatı verdi. Yani zaten parti içindeki bir savaş varken o savaş dışarıya yansıdı. Yeni bir parti kuruldu. Şimdi iki parti arasında bir savaş var ve aynı zamanda da üyeler arasında da bir aktif bir hırs, bir çekişme oluşturulup buradan da acaba hangimizin daha çok üyesi var, hangimizin daha çok destekçisi var savaşı verilmeye başlandı artık ve yeni parti 1 milyon üye hedefiyle yola çıkıyor. Sahaya inin, sayımızı artırın talimatı da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına gelmiş efendim. Az önce bahsettiğim gibi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği mutlak butlan kararına ilişkin ön inceleme başlatıldı. Onu da izleyelim.
8: Yaklaşık 1,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir şaibedir alıp gidiyor. Ben bunun açıkta kavuşmasını istedim. Bu nedenle açtım yani.
9: Lütfü Savaş, CHP 38. olan kurultayında hile var dedi. Seçim sonuçlarının yok hükmünde sayılmasını istedi. Yani mutlak butlan talep etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de şaibeyi tescil etti. Hem de tedbirli olarak mutlak butlan kararı verdi. Özgür Özel kararı temiz etti ancak Yargıtay'ı beklemedi. CHP ikiye bölündü. Yeni parti doğdu. Üst mahkeme ise adli tatile rağmen dosyayı ön incelemeye aldı.
10: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalı. itibarına sürdürecek.
9: Dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri sürüyor. Mutlak Buttan dosyası kayıt aşamasından ön inceleme aşamasına geçti. Dosyayı tetkik hakimi inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. O raporu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacak.
10: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
9: Tetkik hakiminden gelecek rapor ışığında dosya heyet tarafından değerlendirildi.

0: Diyor ki grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
1: Genel başkanlık koltuğunu Kılıçdaroğlu'na kaptıran Özgür Özel kendisini grup başkanı seçtirmişti. Ancak baba ocağı dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesi bölünmeyle sonuçlandı. 91 vekil imzasıyla yeni parti siyasi hayatına başladı. Böylece CHP grup başkanlığı görevi boşta kaldı.
0: Yok sayarsanız aradaki dönemi ki mahkeme bunu yapıyor. Diyor ki bu kurultay yok hükmündedir. Aynen iadesine diyor.
1: İşte o koltuğun sahibi belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li vekillerle toplantı yaptı. Grup başkanlığı için Gürsel Erol ve Faik Öztürk yarıştı. Öztürk 3. turda seçimi kazandı. Böylece Tekirdağ milletvekili Faik Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı oldu. 6 dönem milletvekilliği yapan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Öztürk bir önceki dönemde de CHP sözcülüğü görevini yürütmekteydi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliği görevine de İzmir milletvekilleri Sevda Erden Kılıç'la Rahmi Aşkın Türeli getirildi.
2: Yeni partiye ilişkin külliyeden ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan geldi. Mehmet Uçum yeni partinin siyasi magazin tartışmasından öteye gidemeyeceğini söyledi. CHP sonuçta yine CHP'dir. Sel gider, kum kalır dedi.
3: Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
4: Özgür Özel imzayı attı. Yeni partinin siyasi ufku tartışılmaya başladı. O tartışmaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da katıldı. Politik açıdan önemsiz dedi. Siyasi magazinden öteye gidemeyeceğini söyledi. Uçum yeni partiye en ufak şans vermedi.
5: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
4: 91 vekil CHP'den istifa etti. Türk siyasi hayatına yeni parti geldi. Mehmet Uçum bu ayrışmanın dünya görüşüyle ilgili olmadığına işaret etti. Tartışmaların kalanlar ve gidenlerin kişisel ajandalarına odaklandığına dikkati çekti. CHP'den 13. partinin çıkmasından başka bir sonuç ifade etmez dedi.
6: Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor.
7: Yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız.
4: Uçum yeni partinin özgün bir politika üretemeyeceğini vurguladı. Çünkü politik bir tutum değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kuruldu ifadelerini kullandı.
6: O yüzden siyasi magazin tartışmasından öteye gidemez. CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Ser gider, kum kalır.
2: Dış gündeme de bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin ardından diplomasi trafiğini sürdürdü. Katar ve Pakistanlı üst düzey yetkililerle telefonda görüştü. Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le de bir görüşme gerçekleştirdi.
8: Merlion, otak bovayet.
1: Körfez'de gerilim tırmandı, misillemeler arttı. Bakan Fidan peş peşe kritik telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir'le telefonda konuştu. Fidan, Al Sani ve Munir'le yaptığı görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı. Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na gerçekleştirmekte olduğu ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
2: S-400 dosyası efendim biliyorsunuz uzun zamandır bir çözüm yolu aranıyordu. O yol açılıyor. Bu Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalini de güçlendiriyor. Sadece savaş uçaklarını alma değil yeniden tedarikçi olma fırsatını da beraberinde getiriyor. Bu değerlendirme diplomatik çevrelerden geldi.
9: You see it. I mean, it's beautiful. You get off the road.
6: Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. S-400'lerle ilgili herhangi bir endişe duymuyorum.
4: S-400'ler gidecek, F-35 uçakları gelecek. Artan F-35 üretim ihtiyacı tedarik zincirine Türkiye'nin yeniden dahil olmasının kapısını aralayabilecek. Diplomatik çevreler sıcak gelişmelerin analizini yaptı. Türkiye 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldı. ABD bunun üzerine Türkiye'yi F-35 programından çıkarttı. Parası ödenen uçakları bile Türkiye'ye vermedi.
10: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik...

0: Olumlu bir yaklaşımın içerisinde
1: Türkiye elindeki S-400 hava savunma sistemlerini 3. bir ülkeye devretme seçeneğini değerlendiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkeleriyle temaslar sürüyor.
0: Bizi izlemeye devam ediyor.
1: Diplomatik kaynaklara göre S-400'lerin devrine ne ABD'nin ne de Rusya'nın karşı çıkması bekleniyor. Rusya'nın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek istediği ve bu nedenle olumsuz yaklaşmadığı ifade ediliyor. S-400 meselesi çözülürse ilk aşamada parası ödenen F-35'ler gelecek. Uçakların teslimi için bakım süreçlerinin tamamlanması ve pilot eğitimlerinin yenilenmesi gerekecek.
0: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
1: Türkiye F-35 filosu kurma fırsatına kavuşacak. KATSA yaptırımları siyasi iradeyle kaldırılabilecek. Ancak tedarik zincirine girmek için ABD'nin savunma yetkilendirme yasasında engelin aşılması gerekecek.
2: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
1: Diplomatik çevrelere göre F-35'leri alma ihtimali çok yükseldi. Türkiye yaptırımlar öncesi F-35'e ait yaklaşık 1000 kalem malzeme üretiyordu. Şimdi bunu yeni tedarikçiler sağlıyor.
2: ABD şunu yapabilir. Bunlardan şu kadar malzemeyi ben üretirken sıkıntı çekiyorum veya zamanında alamıyorum. Üretimi de hızlandıracağım. Senin firma şu malzemeleri üretsin. Böyle bir teklifle gelirse bu programa tam anlamıyla dönüş sayılmaz. Ama en azından bazı parçalar yeniden Türkiye'de üretilebilir.
3: Efendim, neredeyse bir aydır onu konuşuyoruz. Ahbaplar suç örgütü dosyası. Daha da konuşacağız gibi her gün başka bir skandal ortaya çıkıyor. Haluk Levent'in kamuoyunda güvenilirliği artırmak için sicili temiz insanları dernekle göreve getirdiği, sicili kabarık olanlarla da arka planda para transferine devam ettiği ortaya çıktı.
4: Şu an ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
1: 22 adet suç kaydıyla bir anda Türkiye'nin en güvenilir insanı seçildi. Kurduğu Ahbap Derneği'ne 7 milyar Türk lirası bağış yapıldı. Hakkında başlatılan soruşturmayla gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki Ahbap Derneği nasıl ahbaplar suç örgütü oldu? Öncelikle derneğin kamuoyunda adının kötü anılmaması gerekiyordu. Bunun için ilk adımı Şubat 2021'de Haluk Levent attı. MASAK raporlarında 4 milyar liralık para hareketliliği olan derneğin o dönem sekreteri Zafer Yayla Alper Çelik'in üyeliğini sona erdirdi.
5: Öyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
1: Kasım 2022'de ise derneğin mali müdürü Emrah Gödeliner dernekten ayrıldı. 2021'de dernek üyeliğinden çıkartılan Zafer Yay ise arka plana geçmiş, Haluk Levent'in borsa hesaplarını yönetiyordu. Dernekten ayrılan Emrah Gödeliner de Levent'ten kopamadı. Kripto varlıklar üzerinden aklama trafiğini yönetti. Suç makinesi gibi bir kadroyla derneği yöneten Haluk Levent'in A takımının sicili bir hayli kabarık. Zafer Yay'ın geçmişinde resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Gödelinlerin ise 7 suç kaydı tespit edildi.
6: Git gidebildiğin yere, git gidebildiğin yere.
1: Hesaplarında 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira para hareketliliği olan bu iki ismin yerine sicili temiz isimler göreve getirilmeliydi. Haluk Levent de öyle yaptı. Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest Bıçak gibi isimler yönetim kuruluna yerleştirildi.
7: Yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: MASAK raporları temiz olan bu kişiler dernek faaliyetlerine devam ederken Levent kasası olarak asistanı Yeliz Kaya'yı belirlemişti. Tüm para Kaya'nın hesabında toplanıyor ve oradan dağıtılıyordu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen teminat çekleriyle dernek dışına çıkarıldı.
8: Sağ olsunlar dostlarım. Geldiler. Birçok yerde pazarlık yaptık. İyi günler. Çünkü alımlar yapıyor.
1: Ayrıca Yeliz Kaya'nın incelenen hesaplarından sabıkalı ekip Zafer Yay ve Emrah Gödelin'lere 1,5 milyar lira para aktarıldığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in talimatıyla Alper Çelik'in hesabına gönderilen yardımların 190 milyon 270 bin liralık kısmı dijital bahis platformlarında kaybedildi.
9: Ahbap'ın büyümesinin en büyük nedeni şu: biz parayla ilgilenmiyoruz.
1: Tüm bu raporlara bir de itiraflar eklendi. Şoför Halil Bostancı, tutuklu Haluk Levent'in Kıbrıs kumarhanelerinde tek seferde 1-2 milyon liralık jeton aldırdığını itiraf etti.
4: Bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
1: Onlarca ünlünün de ifadesine başvurulan Ahbap Derneği soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı toplam 28 şüpheli tutuklandı. Aşkın maruzane, içinde
3: ben mahkum. Kim bilir daha neler neler çıkacak bu işin altından, daha kimler çıkacak? Göreceğiz, daha vaktimiz var. Önümüzdeki süreçte birçok yeni soruşturmanın, yeni operasyonun olacağını da düşünüyorum. Mesela o bahsettiğimiz yeni skandallardan bir tanesi. Aslında eski de biz yeni varıyoruz farkına. Sevgiliye kripto parayla tezgah. Sabah gazetesi yazmış efendim. Depremzedelerin paralarını kumara ve bahise yatıran Levent'in duygusal boşluğundan yararlanıp dolandırdığı Sevda Kurt'un WhatsApp mesajları dikkat çekti. Levent'in evlilik vaadiyle Kurt'tan 90 milyon lira aldığı öğrenildi. Levent, Kurt'u borcuna karşılık verdiği kripto paralara da bloke koydurarak kandırdı. Yani inanılır gibi değil. Zaten evlilik vaadiyle bir kişiye 90 milyon lira vermek bir kenara, o da zaten çok akıl alır bir iş değil. Hadi diyelim verildi, karşılığında kripto para veriyor, al borcumu ödedim diyor. Sonra o kripto parayı da bloke koyduruyor ve böyle dolandırıyor. 90 milyon lira uçtu gitti. Akıl alır iş değil, kim bilir daha kaç mağdur çıkacak. Hoş, para gönderen, inanan herkes mağdur ama böyle 90 milyon liralar, 60 milyon dolarlar, öyle büyük paralar da havalarda uçuşmuş ki o tarafı da aslında aklım almıyor diyebilirim. Devam edelim efendim. Eşiyle tartıştıktan sonra evi terk eden 3 çocuk annesi genç kadının cansız bedeni günler sonra ormanda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında 27 yaşındaki kadının eşi ve ağabeyi gözaltına aldı.
1: Eşiyle tartışıp evden çıkan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'dan acı haber 4 gün sonra geldi. Genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Kadının eşiyle abisi gözaltına alındı. İstanbul Kağıthane'de eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni 4 gün sonra Sarıyer'deki ormanlık alanda bulundu. 21 Temmuz akşamı evden ayrılan genç kadın taksiye bindi. Cep telefonunu kapattı. Bunun üzerine aile durumu polise bildirdi. Günlerce süren arama çalışmaları acı haberle sonlandı. Şüpheli ölüme ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında genç kadının eşi ve abisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
3: O çocuklara yazık, günah. Allah yardımcıları olsun. Tabii suçlular da en kısa sürede en büyük, en ağır cezayı alsınlar umarım. Efendim, şimdi akşamdan yani bu kadar da olmaz dedirtecek bir haberi getiriyoruz ekranlarınızda. Kalpsiz hırsızlar. Neyi çaldıklarına inanamayacaksınız. Diyarbakır'da ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alana konulan elektroşok cihazı çalındı. Yetkililer şaşkın, vatandaş tepkili. Ne yapacaksın elektroşok cihazını? Satsan satamazsın, herhangi bir yerde kullanamazsın. Nasıl bir bakış açısı, nasıl bir anlayış, olacak iş değil. Yani orada bir kişinin ya da onlarca kişinin hayatı kurtulabilir şu cihaz sayesinde. Satamazsın da bir yere. Ve Diyarbakır'da böyle bir şeyin olması, yani Türkiye'de bunun yaşanıyor olması akıl alır iş değil. Bir insanın ya da birden fazla insanın canını hiçe sayıp belki de hurdacıya vereceğin, çünkü herhangi bir yerde satabileceğin bir şey de değil, bir aleti çalıyorsun, kayıplara karışıyorsun, sonrası da meçhul. Olacak iş değil. Tabii ki yetkililer hemen yerine yenisini koyacaktır ama o vicdanın yenisi yerine koyulabilir mi? İşte o biraz zor. Adana'da 24 saatte 4 ayrı cinayet vakası meydana geldi. Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova, buralarda yaşandı. 3'ü kadın, 6 kişi öldü. Polis de kentte alarma geçti.
1: 24 saatte kan gölüne dönen bir kent, 4 ayrı cinayet vakası sonrası gelen acı bilanço. 3'ü kadın, 6 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Adana'da 24 saatte 4 ayrı cinayet vakası meydana geldi. O olaylardan ilki Seyhan ilçesi Gülbahçesi mahallesinde yaşandı. 24 yaşındaki Reyhan Acar, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diğer olay ise Yüreğir ilçesi Kışla mahallesinde yaşandı. Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine Kocamaz, eşiyle boşanma aşamasındaydı. 7 yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada çarşı ve mahalle bekçisi olan kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kaçan saldırgan gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri devam ediyor. Üçüncü cinayet vakası Ceyhan'da bir dondurmacıda gerçekleşti. Dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı an be an güvenlik kamerasına yansırken polis saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olay ise Çukurova ilçesinde meydana geldi. Osman Ataş isimli silahlı saldırgan Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ataş'ın Semra Yılmaz'a ilgi duyduğu, reddedilmesi üzerine cinayeti işlediği öğrenildi. Ali Can Demir ve Sinan İlbey ise cinayete tanık oldukları için öldürdüğü ortaya çıktı. Silahların konuştuğu 4 olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. 6 kişinin ölümü Adana'da neler oluyor sorusunu akıllara getirdi.
3: Dönelim tekrar dış gündeme. İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da yüzlerce noktaya baskın düzenledi. 70'ten fazla Filistinli gözaltına alındı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ise saldırıları protesto eden çok sayıda kişi gözaltında.
1: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da zulüm sürüyor. Nablus şehri yakınlarındaki Tel köyünde yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede çıkan çatışmalarda ise 2 İsrailli öldü. Olayların ardından İsrail ordusu Batı Şeria genelinde geniş çaplı baskınlar başlattı. Cenin, Ramallah, Tul Kerim, Beytüllahim ve El Halil dahil olmak üzere yüzlerce adrese düzenlenen operasyonlarda 70'ten fazla Filistinli gözaltına alındı, yüzlerce kişi sorgulandı. Filistinlilere ait mülkler ve tarım arazileri ise yerleşimciler tarafından ateşe verildi. Fanatik yerleşimciler Nablus şehrindeki Rahma Camisi ile Tul Kerim şehrindeki Koğur Camisi'ni yaktı. Saldırılarda camilerde hasar meydana geldi. İsrailli yerleşimciler camilerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Yaşanan tırmanmanın ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dikkat çeken bir adım attı. Netanyahu, Batı Şeria'daki kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin resmi olarak tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. Artan yerleşimci şiddeti ve ordunun saldırıları İsrail içinde de protestolara yol açtı. Başkent Tel Aviv'de toplanan İsrailli ve yabancı aktivistler işgale karşı çıkın ve Gazze'de soykırımı durdurun yazılı pankartlarla sokağa döküldü. Batı Şeria'daki şiddetin durdurulması ve barışın sağlanması çağrısında bulunan göstericilere İsrail polisi sert müdahalede bulundu. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı.
3: Sabah gazetesi yaşananları Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı diye manşetine taşımış. Soykırımcı İsrail Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'ya taşıdı. Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basıp camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan İşgalci askerler kadın ve yaşlıları keyfi tutukluyor ve Gazze'lere katliam sürüyor diye yazılmış efendim. Batı Şeria'ya giden işgalciler ne yapıyorlar? Gidiyorlar efendim, orada bir karavan kuruyorlar ya da derme çatma bir iki çivi çakıp bir kulübe kurup burası artık bizim deyip oradan insanları polislerle silah zoruyla uzaklaştırıyorlar. Orada zulme, işkenceye devam ediyorlar efendim. Gazze'de yaşananlar zaten malum. 2 yıldır, 2,5 yıldır Gazze'de neredeyse en ufak bir yaşam belirtisi bırakmayana kadar mücadele ediyor İsrail. Dünya buna ne kadar ses veriyor? Veremiyor efendim. Tabii Gazze'deki tek sorun bombalar değil ki. Tek sorun oraya polislerin, askerlerin girip insanlara mermi yağdırması değil. Temiz su eksikliği, yetersiz hijyen şartları. Bunların hepsi hayatı etkiliyor ve şimdi de su çiçeği vakaları hızlanmaya başladı. Uzmanlar Gazze'de sadece 2 haftada 9300 vaka kaydedildiğini açıkladı.
1: İsrail soykırımı ve derinleşen abluka altındaki Gazze şeridinde insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Temiz suya erişimin olmaması, çöken altyapı ve aşırı kalabalık kamplar salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bölgede son dönemde su çiçeği vakalarında patlama yaşanıyor. Birleşmiş Milletler öncülüğündeki sağlık kümesi sadece 2 hafta içinde 130'dan fazla sağlık tesisinde yaklaşık 9300 su çiçeği vakası tespit edildiğini açıkladı. Salgının en yoğun görüldüğü noktaysa vakaların yarısından fazlasının kayda geçtiği Han Yunus oldu. Yarmuk mülteci kampında yaşam mücadelesi veren binlerce aile, dayanılmaz sıcaklar ve hijyen yoksunluğu nedeniyle çaresiz, ilaç yetersizliği sebebiyle hastalanan çocuklar iyileşemiyor. Virüs çadırlarda aile fertlerine hızla bulaşıyor. Kamplarda sadece kirli su değil, kemirgenler ve haşereler de büyük tehdit oluşturuyor. İlaçların yetersiz kaldığını söyleyen Gazze'liler, çocuklarının acısını hafifletecek tıbbi yardım ve insani koşulların sağlanmasını bekliyor. Abluka nedeniyle tıbbi malzemeye erişimin durma noktasına geldiği Gazze'de salgının kontrolden çıkmasından endişe ediliyor.
3: Efendim şimdi yine araya gidiyoruz. Etiketimiz farkına vardık bu etikete. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı gönderin. Bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
8: TGRT FM.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Şimdi reklamlar.
10: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
11: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
10: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
11: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Böyle bir dünya var.
14: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
13: Dünya Katılım var.
15: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen

0: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor efendim. Son saat dilimimize girdik ve yeniden gündemi konuşmaya, gazetelere bakmaya, sizler için hazırladığımız haberleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Önce başlıklara bir tekrar bakalım. Dünden bize ne kaldı, bugün ne bekliyor bizleri, tüm Türkiye'yi? Gelsin efendim ilk başlığımız ekrana. Çerçeve yasa teklifi kabine gündeminde. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Bugün meclise sunulması beklenen teklifte terör örgütü üyelerine 5 yıllık sürecin sonunda siyaset yolunun açılmasına ilişkin bir düzenleme de yer alıyor. İkinci başlığımız da gelsin, muhalefetten devam edelim efendim. CHP'den figüran iddialarına suç duyurusu. CHP'nin üye alım törenine paralı figüranlar getirip slogan attırıldığı iddiasına sert tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. FETÖ-vari tezgahın sorumluları kimse bulacağız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı iddiaları ahlak ve vicdan dışı iftira olarak niteledi. Üçüncü başlıkta gelsin efendim. Yine CHP ile alakalı, adli tatile rağmen butlan dosyası ön incelemede. Adli tatil başladı. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği mutlak butlan kararına ilişkin ön inceleme başlattı. Dördüncü başlıkla devam edelim. Dış gündem efendim. Gelsin hemen ekranlarımıza. İran savaşı genişliyor. İran savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiyi vurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise 13 gecenin ardından orduya saldırıları geçici olarak durdurun dedi. Amerikan basını Pentagon'un mühimmat sıkıntısı yaşadığı iddiasını gündeme getirdi. Beşinci ve son başlığımız, gurur kaynağımız kızlarımız efendim. Filenin sultanları Milletler Ligi şampiyonu. Finalde Brezilya ile eşleşti A-Milliye kadın voleybol takımımız ve 3-1'lik galibiyetle altın madalyaya ulaştı. Başlıklar böyleydi efendim. Yeniden etiketimizi verelim. Farkına vardık. Farkına vardık etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Sizin görüşleriniz bizler için çok önemli. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
1: Yeni partiye ilişkin külliyeden ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan geldi. Mehmet Uçum yeni partinin siyasi magazin tartışmasından öteye gidemeyeceğini söyledi. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı akaryakıt fiyatlarını uçurmakta kalmadı, küresel ticareti de sekteye uğrattı. Bu yüzden Körfez'i Türkiye üzerinden bağlayacak kalkınma yolu projesi hızlandı. Az sonra. Beşiktaş Salah transferinde son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar Mısırlı Yıldız'la anlaşma sağladı. Mısır basını da transfer için Beşiktaş taraftarına mutlu haberi verdi. Az sonra.
0: Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış ve dolu kent merkezi ve çevre köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak, fırtına ve dolu tarım alanlarıyla bağ ve bahçelere zarar verdi.
2: Önce sağanak ve fırtına, sonra dolu yağışı. 6 aylık emeklerini dolu vurdu. Vatandaşlar köylerinin afet bölgesi olmasını istedi.
3: Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi. Nohutlarımıza, mercimeklerimiz tarlalarda destek halinde kaldı. Köyümüzün afet bölgesi olmasını istiyoruz.
2: Yurtta birçok kenti etkisi altına alan şiddetli yağış Yozgat'ta da etkili oldu. Merkeze bağlı Lök köyünde yağışın etkisi güvenlik kameralarına yansıdı. 5-6 dakikalık sağanak ve fırtına bir evin bahçe duvarını yıktı. Dolu bağ ve bahçelerde büyük zarara yol açtı. Sebze ve meyve bahçelerinde hasar böyle görüntülendi.
4: Bahçeyi falan hep bitirdi, bir şey olmadı. Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz, bahçe, hepsi de zarar gördü.
2: O köylerden biri de Dere Mumlu köyü oldu. Fırtınayla birlikte bir anda dolu bastırdı. 15 dakika süren yağış tarım alanlarına zarar verdi. Hasat dönemindeki arpa, mercimek ve nohut tarlalarında hasar oluştu.
3: Mercimek hasatı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza bir şeyler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi. Gerisi de bu saatten sonra zaten hasarımız çok ekinlerimizde. Yetkilerden yardımlarını bekliyoruz.
2: İl Özel İdaresi, Emniyet, Belediye, AFAD ve Karayolları ekipleri şiddetli yağışlar sonrası kentte hasar tespit çalışmalarına başladı.
0: Ne yazık ki bir kaza haberi var. Hafta sonunu değerlendirmek için yola çıkmışlardı Antalya'da. Uçuruma yuvarlanan otomobil iki aileyi yasa boğdu. Feci kazada 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.
5: Maalesef çok acı bir kazayla karşı karşıyayız.
2: Tatil için yola çıkmışlardı. Bir anda uçuruma yuvarlandılar. 5 can hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı.
6: Ölken ne düşmüş orada?
2: Feci kaza Antalya'nın Taşağal Dere Bucak yolunda meydana geldi. 48 yaşındaki Erol Arslan sürücü koltuğundaydı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine ekipler olay yerine koştu. Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma oradaydı. Fakat manzara çok acıydı.
5: Uçuruma yuvarlandı. İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 bebeği var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti.
2: Aynı aileden sürücü Erol Arslan'la Ayla Arslan ve 15 yaşındaki İlayda Arslan'la 12 yaşındaki Ebrar Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Uğurlu ailesinin 4 yaşındaki oğulları Metehan da kurtarılamadı.
7: Hangisi?
8: Kırmızı bekletelim.
2: Yaralanan 23 yaşındaki anne Hatice Uğurlu ile baba Abdurrahman Uğurlu ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Annenin hamile olduğu öğrenildi.
9: Dur yavaş yavaş yavaş bekleyin mi?
2: Kaza haberini alan Antalya Valisi Hulusi Şahin de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
5: Nasıl bir kaza olduğunun sebebini henüz söyleyemeyiz ama sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
2: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Efendim YKS sonuçları açıklandı. Gençler ve aileleri heyecanlı gözler şimdi tercihlerde. Bu yıl üniversitelerde 805 binden fazla kontenjan var. Ancak bölüm seçerken gelecek planına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma yanlış tercihin faturasını ortaya koydu. Mezunların en çok pişmanlık duyduğu 10 bölüm belli oldu.
10: Peki mezun olduğunuz alanda mı çalışıyorsun?
11: Hayır, bambaşka bir iş yapıyorum. Hayalim pilot olmaktı, havacılığı seviyordum. İşte hayat, iş bulma konusunda evet, biraz hayal kırıklığı oldu.
2: Öğrenciler çok büyük umutlarla üniversitelere giriyor ancak yanlış yapılan tercihler mezuniyette büyük pişmanlıklara yol açıyor.
12: Hakta iştirler ve tanıtım.
10: Peki bu bölümü okuduğunuz için pişman mısınız yoksa mutlu musunuz?
12: Pişmanım. Kendi işimi yapamadım, sağlık sektörüne atandım.
10: ABD'de yapılan bir araştırmaya göre mezunlarının en çok pişman olduğu bölümlerde gazetecilik başı çekti.
2: Keşke dedirten bölümler arasında sosyoloji ve güzel sanatlar ilk üçe girdi. Eğitim, pazarlama, siyaset ve kamu yönetimi, biyoloji ve dil bölümleri de tercih edenleri pişman etti. Pişmanlık nedenleri arasında düşük maaşlar, sınırlı iş imkanları ve mezuniyet sonrası beklentilerle gerçeklerin uyuşmaması yer aldı.
13: Tiyatro bölümüne yönelmek istiyorum şimdilik.
10: Gelecekte iş bulabileceğinize inanıyor musunuz bu bölümle ilgili?
13: Ya ben bulabileceğime inanıyorum.
14: Pilot olmayı istiyorum. Çocukluktan beri hayalim. Buna göre ders çalışıyorum.
10: Öte yandan YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Bu yıl üniversitelerde 805 bin kontenjan ayrıldı.
2: Bunun 602 bini devlet, 184 bini vakıf üniversitelerine ayrıldı. Yükseköğretim Kurulu geleceğin mesleklerini de unutmadı. Yapay zeka ve dijital odaklı 16 yeni program ilk kez öğrenci alacak.
15: Üniversitede bölüm seçerken hobilerime yönelmeyi düşünüyorum. BESYO'ya girerim diye düşünüyorum. Beden eğitim ve spor öğretmeni olmak istiyorum.
2: Tıp fakültelerinde 18 bin, hukuk fakültelerinde ise 8 binin üzerinde kontenjan bulunuyor. Hukuk fakültesinin barajı ise 125 binden 100 bine çekildi.
16: Bence liseden başlayıp okuduğumuz bölüme ilgili bir işe girersek daha erken meslek sahibi olabiliriz yani.
2: Stratejik insan kaynağı planlaması yapıldı. YÖK bilişim ve siber güvenlik alanlarındaki kontenjanları geçen yıl oranla ciddi ölçüde artırdı.
17: Diş hekimliği okuyorum ama geleceğe dair bir umudum yok maalesef.
0: En çok pişman olanlar gazetecilik bölümü okuyanlar. Tabii çocuklar da haklı çünkü sektör dar, bir hayli zor bir iş ve bu işe aşık olmadığınız sürece, bakın sadece sevmek, bağlı olmak değil, ciddi anlamda aşık olmadığınız sürece yapması da bir hayli zor. Tabii geleceğe dair bakıldığında da en büyük problemlerimizden biri eline şunu alan kendine gazeteciyim diyor. O yüzden bir tane telefonla çektiği bir video ile kendisini gazeteci ilan eden ve peşinden binleri, on binleri sürükleyebilenler olduğu sürece de tabii ki gazetecilik okuyanlar, o bölümden mezun olanlar pişman olacaktır. Bugün ekonomi bitiren bile gazeteciyim diye ben gezebiliyor efendim. Şimdi madem bölümlere baktık, bir de TÜİK'in araştırması var. O araştırmada ne? Onu anlatalım efendim. Yükseköğretim istihdam göstergeleri. Yani bölümlerde mezun olan öğrencilerin işe girme oranları ve para kazanma oranları. Onlara bakacağız efendim. En soldan başlayalım. Şimdi kayıtlı istihdam oranı, lisans mezunu olanların 2024'te %75'i iş bulmuşken 2025'te bu %73,9'a düşmüş. Ön lisansta da bu oran 2024'te %66,4 iken 2025'te %65,7'ye düşmüş efendim. Eğitim aldığı alanla uyumlu çalışma oranı. Yani okuduğu bölümde işine devam etme oranı. Lisansta %56,7, ön lisansta %50,8. Yani yarı yarıya. Yani bir bölümü okuyan öğrencilerden, vatandaşlardan her iki kişiden biri kendi bölümünde çalışmıyor demek bu. Gelelim kayıtlı istihdamda ilk beş lisansa. Bu ne demek? Bir bölümden mezun olup, yani o bölümden mezun olanların iş bulma oranı. Yani şöyle ki, bir fakülteden 100 kişi tıp bölümünden mezun olduysa bunlardan 95'i iş buldu demek bu. 95,5 %95,5 tıpta, özel eğitim öğretmenliği %90,8, havacılık elektrik ve elektroniği %89,9, matematik mühendisliği %89,8 ve hemşirelikte de yine aynı oran %89,8 efendim. Bu alanlarda eğer okuduysa bu oranda iş bulma fırsatı var öğrencilerin. Oldukça yüksek oranlar. Geçelim ön lisansa. Polis meslek eğitimi %92,6. Elektrik üretim ve dağıtımı %87,4. Uçak teknolojisi %84,8. Kontrol ve otomasyon %83,9 ve elektrikte de %83,7, böyle bir oran var efendim. İlk iş bulma süresi. Lisansta, yani bir lisans mezunuysanız ortalama 14 yıl 2 ayda, yani 1 yıldan biraz daha uzun bir sürede iş buluyorsunuz. Ön lisansta da bu yine 15,8 ay, biraz bir fark var arada, çok da büyük bir fark değil efendim. İlk bu iş bulma süresi en kısa olan lisans programı. Dil ve konuşma terapisi 2,4 ay ortalama, bu kadar bir sürede iş buluyorsunuz efendim. Ön lisansa da polis meslek eğitimi yine 3 ay olarak yazılmış. Peki geçelim. Hadi iş bulma süresi bir şekilde ayarlandı diyelim. Beklendi, sabredildi. Asıl önemli konu. En çok kim kazanıyor? Merak edilen bu efendim. Bir gelecek inşa edecek çocuklar. Pilotaj en çok kazanan lisans programları arasında birinci sırada. Matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği. Yani mühendislik bölümleri ilk 5'te yer almış ve pilotaj da burada yine en başta duruyor efendim. Ön lisansa geldiğimizde de uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik üretim, iletim ve dağıtımı, marka iletişimi diye yazılmış efendim. Bu 5 ön lisans programı da en çok kazananlar arasında. Şimdi efendim bir de gazete haberimiz var. O da gelsin hemen ekranlara. Bu da nedir? İlk kriter yapay zeka. Şimdi işe girişlerden bahsettik ya. Ne kadar, kim ne kadar kazanıyor, en kısa sürede kim iş buluyor. Şimdi şirketler de artık yeni bir kriter getirdiler, yapay zeka. İşe alımda diploma kadar yapay zekayı kullanma becerisine de bakıyor şirketler. Proje üreten, kendini geliştiren ve yapay zekayı etkili kullanan gençler bir adım öne çıkıyor diye bahsedilmiş efendim. Yapay zekayı kullanmak sadece ChatGPT'ye girip benim bugün karnım ağrıdı, acaba ne yapmam gerekiyor diye sormak değil. Orada promptlarla, birçok farklı yapay zeka uygulamalarıyla kod yazabilen, program üretebilen, grafik tasarım yapabilen, farklı dijital ürünleri ortaya koyabilen, internet sitesi oluşturabilen, bu tip işleri kısa sürede yapay zeka ile doğru promptlarla, doğru talimatlarla hızlı bir şekilde ve güzel bir şekilde ortaya koyanlar çok daha ileride olacaktır. Bu dediğim gibi çok teknik bir iş, sadece bana bir internet sitesi yap demekle de olmuyor. Bu yüzden şirketler de bunu artık ön planda tutmaya başlıyorlar. Çünkü yapay zekayı ne kadar kullanırsanız o kadar az işçi, o kadar az maliyet, daha çok iş ve daha hızlı iş demek oluyor. Devam edelim efendim, şimdi dönelim Ankara'nın gündemine. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
7: Cumhur İttifakı olarak bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
2: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son durum masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporları üzerinde değerlendirme yapılacak.
7: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
2: Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasaları arındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede ABD-İran arasındaki gerilim de gündemde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.
7: Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.
2: ABD ile savunma işbirliği temasları da görüşülecek. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşama gözden geçirilecek.
7: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Bugün meclise sunulması beklenen teklifte terör örgütü üyelerine 5 yıllık sürecin sonunda siyaset yolunun açılmasına ilişkin bir düzenleme de yer alıyor. Detaylarına bakalım.
7: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
2: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak.
18: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Çerçeve yasa teklifinin 27 Temmuz pazartesi günü meclise sunulması bekleniyor. Teklifin 10 ya da 11 madde olması öngörülüyor. Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının resmen teyit edilmesi şartıyla tanınan haklar uygulamaya konulacak.
19: Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
2: İlk aşamada suça karışmamış örgüt üyelerine dönüş imkanı sağlanacak. Üstelik bundan faydalanan örgüt mensupları 5 yılın sonunda siyasete de girebilecek. Örgüt yöneticilerine ise Türkiye'ye dönüş yolu açılmayacak.
20: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
2: Teklif PKK-KCK terör örgütünün fesi, silah bırakması ve hukuki varlığının sona erdirilmesine ilişkin kanun teklifi ya da benzer bir isimle meclise sunulacak. Yasada örgütün fesi ve silah bırakmasının hangi yöntemle teyit edileceği ayrıntılı biçimde düzenlenecek. İlk aşamada yalnızca suça karışmadığı değerlendirilen terör örgütü üyeleri yasadan yararlanacak. Bu kişiler Türkiye'ye döndükten sonra belirli bir süre adli kontrol hükümlerine tabi tutulacak. Ayrıca düzenleme kapsamında 5 yıl boyunca aktif siyaset yapmaları da yasaklanacak. Teklifte terörist Elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayacak. Öcalan'a statü meselesi daha sonraya bırakılacak. Ancak cezaevi koşullarına ilişkin idari düzenlemeler yapılabilecek.
20: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
0: Yeni Şafak gazetesinin haberiyle devam edelim. Nöbetçiler FETÖ'nün sesini böyle kesti diye yazılmış. Her 15 Temmuz yıl dönümünde sosyal medyada manipülasyon ve algı kampanyaları yapan FETÖ'cüler bu yıl tamamen etkisiz kaldı. Bunda 7/24 siber nöbet tutan ekiplerin önemli payı oldu. Sadece X'de yani Twitter'da değil, Instagram, YouTube'da FETÖ'ye neşter atıldı ve binlerce hesap devre dışı kaldı. 15 Temmuz yıl dönümlerinde bir algı operasyonu oluşturmak, vatandaşları manipüle etmek, yalan haberle dezenformasyon yaymak isteyen FETÖ'cülere karşı da işte yine siber alemde de büyük bir mücadele veriliyor ve bunun nöbetiyle birlikte de birçok hesap kapatıldı ve bunların da önüne geçildi. Muhalefete dönelim. CHP'nin üye alım törenine paralı figüranlar getirip slogan attırıldığı iddiasına sert tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. FETÖ-vari tezgahın sorumluları kimse bulacağız dedi. Aynı zamanda sözcü Müslüm Sarı'nın da tepkisi vardı. Ahlak ve vicdan dışı iftira dedi.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünya yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Köyün Doktoru. 6. bölüm.
1: Türkili Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan, köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzeli olan Osman Ağa'nın kızı Menekşe'dir. Menekşe doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, oğlu Tahir'e elini çabuk tutmasını, Menekşe ile konuşarak kendisiyle evlenmesini söyler. Ama Menekşe'nin gözü doktor Cemil'dedir ve hastalık bahanesiyle ikide bir evlerine çağırtmaktadır. Durumun farkına varan Hüseyin Ağa, doktorun ayağını Osman Ağa'nın evinden kesmek için Osman Ağa'nın has adamı Fırıldak Salman'ı parayla kandırır. Salman, Osman Ağa'ya etki yaparak doktorun Menekşe'de gözü olduğunu, bütün köylünün dedikodu yaptığını ve evine sokmamasını söyleyince sinirlenen Osman Ağa bir daha doktorun evine girmesini yasaklar. Öte yandan Hüseyin Ağa aracı vasıtasıyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi oğlu Tahir'e ister ama Osman Ağa düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca çok cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartlara razı gelmez. Öte taraftan Menekşe'yi hala oğlu Tahir'e almanın yollarını düşünmektedir.
2: Hüseyin ağam, Hüseyin ağam.
3: Hayrola Salaman, ne oldu, nedir bu halin?
2: Dur hele, bir soluk alayım da anlatayım.
3: Anlat hadi, hadi batasıca, soluklandığın kafi.
2: Bir çare buldum bu işe Hüseyin ağam.
3: Hangi işe?
2: Canım şu Tahir'le Menevşe'nin evlenme işine.
3: Yok yahu, esra mı diyorsun? Aman çabuk de, neymiş o bulduğun çare?
2: Osman'a Alaman malı yeni bir traktör satın almış. Evet. Gezdi, yürüdü, her yerde böbürlenip duruyor.
3: Bak hele.
2: Dün gece de kayfede atmış tutmuş. Hı. Hüseyin ağa bundan böyle motor dövüşünü ağzına bile alamaz demiş.
3: Zevzekliği bırak da bulduğun çareyi anlat be adam.
2: Daha ne olsun ağam, çare meydanda. Osman ağanın kurumundan faydalanalım diyoruz. Hı. Traktörüne güveniyor madem, kolay tavlarız Osman ağayı.
3: Nasıl?
2: Kolay canım. Ödüllü bir traktör dövüşüne razı ettik mi? Ondan sonrası hepsi kolay olacak. Pazarda sıkı tutarız, kızı elinden alırız.
3: Aferin be Salman. Yani düzenbazlıkta bu köyde hakikaten üstüne yok ha. Namussuzum, şeytan bile boyu çüşemez seninle.
2: Sağ ol ağam.
3: Meramını anladım ya. Yarışı bize nasıl kazandıracağını da deyiver de yüreğime iyice ferahlasın ha.
2: Yo ağam, veresiye laf alamazsın ha.

0: Ağzımdan.
1: Bu da ne demek lan?
0: Nafile, tongaya bastıramazsın beni. İşin sonunda ne olacağını önceden bilmek isterim ben.
1: Utanmıyor musun böyle konuşmaya namussuz? Ne zaman seni boşladı ki?
0: Bu her zamanki işe benzemiyor. Böyle fırsat her zaman geçmez insanın eline. Osman Ağa'nın kızını oğluna...

0: bak sana Salmancığım diyorum ki, yani dikkat et bu lafıma, sana Salmancığım diyorum.
1: Ne dersen devam. Ben tekliflerinden vazgeçmiyorum.
0: Yapma kardeşim, etme, biraz yumuşak ol da anlaşalım. Bak seni çok severim bilirsen. Seni kardeşlerimden üstün tutarım. İnanmazsan Kaya'ya sor.
2: Aa, öyledir öyledir. Hakikaten ha, seni sever Salman ha.
1: Ben onu bunu bilmem. Kuru kuru sevgi yetmiyor insana.
0: Bak Salman, istersem senin adını kazırım bu köyden. Lan sen kimsin ki benim karşıma geçip benden komisyon istiyorsun ha?
1: Sen bilirsin ağam.
0: Aç bırakırım seni, mahvederim. Bir daha bu köye adım bile atamazsın.
1: Ben gidem artık ağam. Anlaşılan seninle iş yapamayacağız.
0: De defol git. Bir daha gözüm görmesin senin lan.
1: Peki
0: defol.
1: Ağam, sen bilin.
0: Dur. Nereye gidiyorsun? Fırsat düşkün herif. Dur.
1: Defol dedin ya.
0: Gel buraya otur karşıma.
1: Oturdum.
0: Bak Salaman. O 40 dönümlük yer 200 milyon liraydı. Be 200 milyon. Ya gel sen o işten vazgeç de ben sana 50 bin kayma vereyim daha iyi. He?
1: Olmaz ha. Ya o 40 dönümlük tarla ya da hiçbir şey.
0: Etme oğlum, etme kardeşim. Salaman'ım benim. Yiğit kardeşim, aslan kardeşim. Seni bu köyde herkesten severim bilirsin.
1: Söyledim ya. Kuru kuru sevgi karın doyurmuyor ağam.
0: Şimdi Kaya'ya söyledim senin karnını doyurur yiğidim. Hem de şöyle sana bir kuzu çevirttirem ki.
1: Kuzu değil ağam, tarla tarla. 40 dönümlük tarla diyorum sana.
0: Lan Salman. Salman, ölümün benim elimden olacak lan, öldürtme kendini bak.
1: Keseyi aç ağam, keseyi aç. Pintiliğin sırası değil şimdi.
0: Ne pintiliği be, ne pintiliği? Birader, bir plana 200 milyonluk tarla istemek soygunculuk değil de nedir ha? Sen de hiç arlanma. Sen de hiç... Ulan ne diyeyim artık, laflar mı bilem, şaşırıyorum.
1: Şaşırırsın ağam. Artık bir karar vereceksen de. Sıkılmaya başladım.
0: Lan ah kafa ak, sen her şeye layıksın. Nasıl ha Osman Ağa'nın şehirdeki düğününe, otellerine, gazinolarındaki yiyip içme tekliflerin olmaz dersin, kabul etmezsin he mi? Şimdi sıkıştı mı kuyruğun? Hadi bakalım 200 milyonun da bu namusu Salaman'a ver de aklın başına gelsin.
1: Tamam mı ağam, anlaştık mı?
0: Lan yeme içme, 200 milyonu suya at he mi? Amanın sen aklımı koru ya Rabbi.
1: Kabul ediyorum mu ağam?
0: Soyguncu Salaman, namussuz Salaman, rezil Salaman. Kabul ediyorum. Şimdiye dek sana getirdiğin nimetler gözüne dizine dursun. Allah tez günde canını ala. Kabul, kabul.
1: İşte şimdi oldu ağam. Bak ne güzel konuşuyoruz, anlaşıyoruz seninle.
0: Değil mi? Anlat bakalım şimdi planın ne?
1: Yo, o kadar kolay değil ağam. Ne malum sonradan o tarlayı bana vereceksin?
0: Salaman, lan aklını başına topla.
1: Hemencecik bir senet hazırlayalım. Senette benim yapacaklarım, senin de sonradan bana vereceğin şeyler yazılı olsun. İkimiz de imzalarız, olur bu iş, tamam mı?
0: Ne? Lan bir de senet mi imzalayacağız?
1: Tabii ya, imzalayacağız. Bu işler senetsiz sepetsiz olmaz ki ağam.

0: Ya Osman ağa, nedir bu gürültü? Köylü neden alay çekiyor? Düğün dernek mi var yoksa?
1: Daha ne olsun be Salman. Görmüyor mu bizim koca traktör? Onu kutluyoruz.
0: Vay vay vay. Vay vay ki vay ne Osman ağam. Birader bu ne biçim traktör? Apartman gibi bir şey be.
1: Sabahtan beri seni aratıyorum. Neredesin? Hiç mi merak yok sende be adam?
0: Haklısın ağam da.
1: Şu gavurun malını senden başka görmeyen kalmadı be Salman.
0: Bizim sarı öküzü dere boyuna götürdüğünüm de. Ağacın altında azıcık uzanayım dedim, uykuya kalmışım.
1: Bana bak Salman, yoksa yine kafayı mı çektin ha?
0: Tövbeler olsun ki ağam, damlası girmedi ağzıma.
1: Bilirim bilirim, damlası girmemiştir ağzına çünkü şişeyi tekbil yuvarlamışsındır değil mi?
0: Günahımı alıyorsun ağam.
1: Neyse neyse, nasıl benim yeni düldüler, beğendin mi?
0: Beğenmek de söz mü ağam? Yeni basılmış gıcır gıcır banknotlara benziyor. Birader bu gavur işini biliyor, mala bak be.
1: Değil mi Salman, değil mi yeğenim ha?
0: Hem Allah'ım. Aynen tıpkı kendi gibi iri kıyım seçmişsin traktörünü de.
1: Öyle öyle, bana ancak benim gibi bir mal yaraşır.
0: Osman ağam.
1: Efendim.
0: Osman ağam, hani diyeceğim ki yeni traktörün eyvallah gibi. Maşallah da var.
1: Elinde burada mısınız? Elinde burada nazar değdirtme be.
0: Maşallah maşallah.
1: Şimdi de diyeceğini.
0: Senin bu yeni traktör Hüseyin ağanın canını alır diye korkuyorum da. Hani diyeceğim, Hüseyin ağa senin bu yeni malı görse... Garanti asitinden çatlar.

0: Doğru. Sıkıysa bundan sonra ağzına motor dövüşünü alsın bakalım. Bak o zaman ne yapıyorum onu.
1: Sanmam sanmam. Hüseyin'a Hinoğlu Hindir. Malın en iyisinden bir bakışta anla. Yani anlayacaksın. Hüseyin'a senin motoru görürse dövüşe razı olmaz.
0: Ne yapacağız o zaman?
1: Hüseyin ağayı senin motoru göstermeden kafeslemeli. Hem de caymasın diye elinden senet sepet de almalı.
0: Doğru dersin be Salman. Elinden senet alırız. Hele şu motorun bir çalışmasını dinle bak. Niyazi aslanım çalıştır hele şu motoru da sesini bir dinleyek be.
2: Yeter artık ama sabahtan beri belki 50 seferdir çalıştırıyoruz. Bana da günah canım.
0: Ne demek günah lan? Para veriyorum sana para. Ben ne dersem onu yapacaksın.
1: Osman ağam haklı birader. Sen ne biçim adamsın? Patron ağam mı yoksa sen misin? O çalıştır diyorsa çalıştıracaksın.
2: Tamam.
0: Nasıl Salman? Beğendin mi motoru? Nasıl çalışıyor ama?
1: Şimendifer gibi ağam. Dıkır dıkır vallahi.
0: Öyledir, öyledir ya.
2: Tamam da ağam, sus bileyim mi?
3: Ses ver lan, ses ver.
1: Bu şoför yeni mi?
0: Ha, yeni ya.
1: Peki senin eski şoför Rıza ne oldu?
0: Ama bırak şunu abi, siz dolandırıcının teki çıktı. Birkaç günlüğüne evleneceğim diye köyüne gitti, gidiş o gidiş. Sonradan öğrendik ki bir daha gelmeyecekmiş.
1: Vay namussuzlar.
0: 2 aylık da maaş almıştı, geri de vermedi. Neyse ne yapalım, bu şimdiki şoför de fena değil hani.
1: Vallahi bana soracak olursan benim gözüm bu yeni şoförü hiç tutmadı.
0: Doğru dersin be Salma. Benim de kadın kaynamadı ya, neyse. Bakarız icabına, olmaz seninle 3-5 kuruş verip savarız.
2: Ne diyeceğim var mı Osman'a? Karnım acıktı.
0: Şimdilik yok, akşam üzeri bir daha çalıştıracağız traktörü, tamam mı?
2: Tamam.
0: Salman nasıl bizim makine? Yavuz değil mi?
1: Yavuz ki ne yavuz ya. Ağam. Vallahi gürültüsü bile Hüseyin ağayı yıldırmaya yeter.
0: Hadi bakalım Salman, gel biz de bir şeyler atıştıralım. Karnın acıkmıştır he mi?
1: Yiyelim ağam, yiyelim de senin şu yeni makinist kafama takıldı. Onu nerede yatıracaksın?
0: O da mı dert be yeğenim? Boş odalardan birinde yatar kalkar.
1: Yapma ağam. Bu şehir uşaklarına pek güven olmaz. Diyeceğim güllünün kanına filan gire de ne mi lazım?
0: Fena mı be, nikahlarız olur biter.
1: Öyle değil mi ağam? Durup dururken başını derde mi sokacaksın? Ne mi lazım? Sen en iyisini bu yeni şoförü evden uzak tut. İşi sağlama al ağam.
0: İyi dersin de nerede yatıralım adamı?
1: Çarşıdaki ardiyede yatıp kalsın namussuz.
0: Kötü kuşkulu adamın tekisin. Salman. Ama haksız da değilsin biliyor musun? İyi, yeni şoför ardiyede yatıp kalsın.
4: Demek Osman Ağa'nın yeni traktörü canavar gibi he mi?
1: Hem de ne canavar, Hüseyin Ağa'nın bildiğin gibi değil.
4: Ya traktör dövüşünde onunkisi bizimkisini yenerse?
1: Sen hiç korkma ağam, ben senin yüzünü kara çıkartır mıyım? Sonra ben aptal mıyım? Hiç bana vereceğin o 40 dönümlük tarlayı kaybetmek ister miyim?
4: Öyle olsun bakalım, iyi ama Osman Ağa'yı bu ödüllü yarışa nasıl razı edeceksin Salman?
1: Sen orasını bana bırak Hüseyin Ağa'm. Benim adım Fırıldak Salaman. Sen bana güven, gerisini merak etme.
4: Öyle olsun yeğenim. Senin ne cins mal olduğunu bilmez değilim. Zaten sen yalnız kurnaz değil, soyguncunun da keçisin. O güzelim 40 dönümlük tarlamı sana vereceğim aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum.
1: Pintiliğin sırası değil Hüseyin ağam. O 40 dönümlük tarlanın yerine neler kazanacağını biliyor musun? Osman ağanın kızı Menevşe'yi gelin olarak alabilirsen binlerce dönüm arazi de senin olacak ağam.
4: İyi de dereyi görmeden paçayı sıvama hemen. Osman ağayı bu ödüllü yarışa nasıl razı edeceğin onu söyle bana.
1: Koley. Akşam kayfeye gel de gör.
4: İyi hadi bakalım.
0: Öyle bir ödül istemedi ki o Pinti Hüseyin Ağa'dan. Yarışı kaybedince küt diye yüreğine insin.
1: Evinde ne iner ağam?
0: Önce ürkütmemek için aşağıdan almalı ha. Korkuyormuş gibi davranmalı ki numaramızı yutsun.
1: Haklısın ağam.
0: Allah veri de Hüseyin Ağa bu gece kayfiye çıksın. Eğer bir çıkarsa Tonga'ya bastırırız Pinti'yi.
1: Sen orasını merak etme Osman ağam. Hüseyin Ağa kayfiye çıkmayıp da neler yapacak? Evde oturmaz bilirsin.
0: Ha, bilirim bilirim ya Salman.
1: Sonra Hüseyin ağa senin yeni traktörü garanti duymuştur.
0: Değil mi?
1: Malum ya gevezeli dese be. Onun için bu gece kahveye gelecektir.
0: O halde kalk bakalım bizim oğlum. Fazla bekletmedim Hüseyin ağayı. Kahveye gidelim hadi.
1: Hadi gidelim ağam.
0: Selamun aleyküm millet.
2: Aleyküm selam ağa.
0: Nasılsınız be oğlum ha? Hüseyin ağa da buradaymış. Nasıl bakalım Hüseyin ağam?
4: Bakın Bakın demedim mi size nasıl gerim gerim geriniyor? Görüyorsunuz ya, çalımından göbeği bile sığmamış pantolona. Buyur gel masamıza otur Osman ağa.
0: Nasılsın Hüseyin ağa?
4: Oğlum Arnavut, bu akşamki çayların hepsini Osman ağaya yaz. Yeni traktörünü kutlayalım. Uğurlu kıdemli olsun. Alaman malı bu. Yeni bir traktör almışsın ha?
0: Eksik olma Hüseyin ağa. İşte traktörlerimizin içinde bir de Alman malı bulunsun dedik canım. Arnavut, Hüseyin ağa mı kıracağız lan? Herkese çay getir bakalım. Bana da bir nargile hazırla.
3: Tamamdır Mora, şimdi getiriyorum.
4: Alaman malını niye seçtin Osman ağa? Uğur mu değiştiriyorsun yoksa? Alaman malının benim direktörümün hakkından geleceğini sanıyorsan nafile.
0: Sen öyle belli Hüseyin ha. Sen gene de kendi direktöründen vazgeçme. Bizim de kendimize göre bir hesabımız vardır elbet. Öyle değil mi Salman?
1: Öyledir ağam, öyledir.
4: Demek yeni direktörüne bu kadar güveniyorsun he mi?
0: Ben her bir şeyime güvenirim be Hüseyin ha.
4: Madem kendine bu kadar güveniyorsun, o halde gel de benim eski direktörümle bir kapıştıralım seninkinin ha, ne dersin?
0: Nasıl istersen, ne zaman istersen kapıştırırız direktörlerimizi.
1: Kapıştırırız tabi. Osman ağamın direktörü senin direktörün her zaman yer be Hüseyin ağam.
4: Demek motorlarımızı değiştirmeyi kabul ediyorsun öyle mi?
0: Ediyorum tabi.
4: Bak yan çizmek yok ama Osman ağa.
0: Ne demek yan çizmek yok? Ben ne zaman dövüşten kaçmışım ki şimdi kaçacağım? Unuttun mu? Geçenlerde de motorlarımızı dövüştürecektik. Cayan namussuzdur demiştin ama bir daha sesin çıkmadı. İnkar edemezsin bunu. Bütün köylü şahit. Öyle değil mi uşaklar?
4: Ya biz dövüşten kaçmadık. Dövüş günü sana bırakmıştık. Senden de ses çıkmadı Osman ağa. Neden ses çıkmadı? Çünkü sen evinde doktor taşımakla meşguldün. Bu yüzden de bizim motor değiştirmeyi gün bulamadın kardeşim. Öyle değil mi uşaklar?
0: Yeter be. Bundan böyle artık doktor benim evimin semtine bile uğrayamaz. Uğrarsa da bacağını kırarım onun. Gelelim sana Hüseyin ağa. Beni bilmem ama nedense doktor senin eve de çok girip çıkıyor. Bilmeyen var mı bunu?
4: Olabilir. Doktor evimize geliyorsa demek ki evimizde bir hasta var demektir. Ama senin evine geliyorsa hasta değil de başka bir şey var demektir.
0: Ağzından çıkanı kulağın duysun Hüseyin ağa.
1: Dur Osman ağam, anlamadın mı? Hüseyin ağanın niyeti seni kızdırmak. Sakin ol. Ülen Arnavut, ağamın nargilesi nerede kaldı? Yoksa tömbekisi İran'dan mı geliyor he?
3: Ama Mora, şimdi getiriyorum.
5: Mora buyur ağam nargileni.
0: Eyvallah, eyvallah, sağ ol.
3: Hüseyin ağa, Osman abi yeni traktörünü de gördüm ha. Az buz değil hani. Gayet zorlu bir de motoru var. Çalıştırınca kıyametleri kopartıyor ha. Sanırsın ki battal gazi nara atıyor ha.
4: Ya atın bakalım, atın atın.
3: Ha Hüseyin ağam, traktör yarışı için seninle bir kuzu bahse girerim, var mısın ha?
4: Ulan Keyzeki, senin bir kuzuna ben 5 koyun koyarım ya. Bir de Osman ağaya sormalı. Acaba battal gazinin sürülü bırma atılmasına razı olur mu? E de adamcağız keyfini bile sürmedin malını.
0: Hüseyin ağa, Hüseyin ağa, ırmağa götürüp atılacak bir mal varsa o da senin traktöründür. Öyle değil mi Salman?
1: Eyvallah. Bizim traktör Hüseyin ağanınkini öyle bir dereye atar ki bir daha gökyüzünü bile göremez vallahi.
4: Lan madem traktörünüze bu kadar güveniyorsunuz o halde hadi bakalım odri meydan. Erkek sen çıkın ortaya.
0: Sen ne zaman istersen biz hazırız Hüseyin ağa.
1: Hazırız.
6: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: şimdi reklamlar.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni haftada buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz, güzel bir hafta diliyoruz.

Nasıl bir hafta sonuydu? Cumartesi başka bir mevsim, pazar başka bir mevsim. İstanbul için sıcaklık 16 dereceye kadar düştü. Ertesi gün 26 dereceye yeniden çıktı. Hafta içi yaz yeniden dönecek. Biz uzun bir dönem boyunca yaşamadığımız kadar serin bir Temmuz günü yaşadık. Hepimize çok iyi geldi, itiraf edelim. Yağıştan olumsuz etkilenen bölgelerdekiler bundan hoşnut değildir elbette, ama böyle bir yağmurun serinliği, yağmur sesi, o tabiatın yağmurla yıkanması, hepsi gerçekten bize iyi geldi. Barajlara da biraz iyi geldi. Orada da böyle bir yavaş yavaş dolulukla ilgili problemler yaşanmaya başlamıştı. Gerçi bir günlük yağmurdan ne olur diyeceksiniz, ama çok yoğun bir yağmurdu. Cuma akşamından itibaren, geceden itibaren başlayan yağış cumartesi günü boyunca devam etti. Öğleden sonra da ara ara özellikle İstanbul kuzeyinde yoğun bir yağış vardı. Ben bulunduğumuz yer için konuşuyorum, ama Türkiye, yani bizim coğrafya, ülkemiz için baktığımızda ülkemizin kuzeyinde, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, göller bölgesinde, Ege'nin bir kısmında, Doğu Anadolu'da yağışlar vardı. Bakacağız detaylara. Bu yağışlar şimdilik bizim bulunduğumuz yer için etkisini kaybetti, ama Karadeniz'de durum nedir, beraber göreceğiz, değerlendireceğiz. Yeni bir hafta başlıyor. Havanın yeniden ısınacağını, yaz mevsiminde olduğumuzu yeniden hatırlayacağımızı söyleyelim. Şu anda bile İstanbul'da sıcaklık 24 dereceyi bulmuş durumda. Trafik de yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Sabah erken saatler biraz daha rahat. Sonra tabii insanlar işine gücüne ulaşmaya çalışıyor. Yine de %38'lik bir trafik yoğunluğu var. Yani aslında yine yönetilebilir bir durumdan bahsediyoruz. Bir araç arızası var Avcılar Şükrü Bey Küçükçekmece yönü sol şeritte. Geriye doğru Beylikdüzü'ne bir trafik yoğunluğu oluşmuş. Bir kaza var bağlantı yolda Nurtepe'den Ok Meydanı yönüne. Burada da bu zincirleme bir trafik kazası, bu yoğunlukta ciddi anlamda bölgeyi yavaşlatmış. Onun dışında baktığınızda harita bize İstanbul için bakım onarım çalışmalarının olduğu noktalar hariç oldukça rahat bir trafik vaat ediyor. Merter'de bir yavaşlama var, burada çalışma var. Yine bir diğer çalışma noktası Akşemsettin Viyadüğü. Buradan başlayan bir trafik var ve Serantepe'ye doğru devam ediyor. Yine bir diğer çalışma noktası Ataşehir'de TEM'de iki yönlü bakım onarım çalışması var. Birer şerit trafiğe kapalı. Dolayısıyla bu güzergahta yoğunluk Sancaktepe'ye kadar varmış durumda. Kartal'ı geçtikten sonra E5'te yoğunluk başlıyor ve Bostancı Köprüsü kavşağına kadar, ki burada köprüde güçlendirme çalışması var, buraya kadar trafik yine oldukça yoğun görünüyor. Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiği dikkat çekiyor. Bugün itibariyle İstanbul trafiğinde yoğun güzergahlar böyle. Buna bir de tabii Firuzköy Isparta Kule trafiğini ekleyelim. Burada da yine en az trafiğin olduğu günde bile trafik yoğunluğu var maalesef. Bu güzergahlar İstanbul'un artık yoğunluk olarak klasikleşmiş noktaları. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 24 derece, gün içinde 29 dereceye kadar çıkacak. Yeniden yaz haftasına dönüyoruz dedim. Rüzgar güneye döndü. Yarın kuzeye dönecek, ama sıcaklık biraz daha artacak. Hafta boyunca da 32-29-28 derece arasında değişecek. Dediğim gibi yine klasik bir yaz haftası yaşayacağız. Temmuz için hatta bir parçacık da serin diyebiliriz. Temmuz'u bitiriyoruz, yavaş yavaş Ağustos'a doğru dönüyoruz hafta sonu itibariyle. Ağustos bize aynı zamanda yazın son ayını getirecek. Tatiller için okullar açılmadan önceki 1,5 aylık dönem. Planlama yapmak isteyenler, bir yerlere gitmek isteyenler, onlar için bu 1,5 ay belki biraz daha yoğun geçecek. Çocuklar da böyle artık her günü değerlendirmeye çalışacak. Bugün LGS için tercihin son günü, saat 17'ye kadar tercihlerin tamamlanması, okula gidip bu tercihlerin onaylanması gerekiyor. Onun dışında tabii üniversite tercihi için kontenjanlar açıklandı. Orada da üniversite tercihlerini yapacak gençlerin heyecanı devam ediyor. Artık ondan sonra da yerleştirmenin sonuçları beklenecek. Tabii bu 8. sınıf ve 12. sınıflar için bu yıl yaz tatili de dahil böyle biraz yoğun, ama artık nereye yerleşecekleri kesinleştikten sonra kalacak zamanda güzel bir tatili yapacaklar. Tatili hak ettiler, bir güzel bir tatil yaşayacaklar, biraz dinlenecekler ve yeni okullarına, yeni eğitim öğretim dönemine öyle başlayacaklar. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Onlar kadar da bir eğitimciler için, aileler için de zor bir süreçti. Onlar da biraz dinlenmeyi hak ediyorlar.

geçelim. 21 derece sıcaklık gün içinde 26 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da bu hafta boyunca yağış beklenmiyor. Salı günü 30 dereceye çıkacak sıcaklık ama sonra yeniden 27 dereceye aşağı yukarı bugünkü değerlere dönecek ve hafta öyle tamamlanacak. Hafta sonu raporları henüz çıkmadı. Onları da yavaş yavaş tarih yaklaştığında göreceğiz. Gelelim İzmir'e. İzmir'de sıcaklık 28 derece. Kuzeyden esiyor rüzgar ama serin hissetmeye yetmiyor. Bugün 36 dereceye kadar çıkacak sıcaklık ve hafta boyunca da 36-37 derece civarında olacak. Termometre kırmızıya dönmüş durumda İzmir'de. Bugün Türkiye genelinde Edirne'de yağış var. Karadeniz kıyılarında Trabzon, Ardahan arasında yağış var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 38-39 derecelerde. Ege'nin içleri de aşağı yukarı aynı değerlerde. Hatta Balıkesir bile 36 derece. Akdeniz bölgesi oldukça sıcak. Hem Akdeniz bölgesinde Körfez'in doğusu hem batısı oldukça sıcak görünüyor. Tatil için bu bölgede bulunanlar dikkatli olsunlar. Şimdi kuzeyden güneye tatil için gittiyseniz size her zamankinden ya da orada yaşayanlardan daha sıcak gelecektir hava. Salı itibariyle dediğim gibi Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselecek. Balıkesir, Çanakkale 36 dereceyi görecek. Trakya öyle 35 derece. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde hava serin ama iç bölgelere döndüğümüzde 30'lu dereceler zorlanıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yarından itibaren sıcaklık 40-42 dereceleri görecek. Akdeniz'in doğusu öyle. Yine Akdeniz bölgesinin batısında Antalya 41 dereceyi görecek. Ege'nin içleri 41 derecelerde. Aydın 41 derece. Sadece Karadeniz'in doğusunda Artvin Ardahan'da salı günü yağış var. Onun dışında Türkiye genelinde hava açık, az bulutlu. Çarşamba günü ise Karadeniz kıyısı boyunca doğusunda batısında kıyıları boyunca gök gürültülü sağanak yağış var. Hatta biraz içeride Tokat'a, doğuda biraz daha aşağı sınır bölgesi boyunca Van'a kadar inecek sıcaklıklar ama bunlar Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sıcaklıkları düşürmeye yetmeyecek. Yine bölge 40-42 derecelerde, Ege'nin içleri de öyle. Yine Akdeniz'de Temmuz'u 40'lı derecelerle kapatacak. Perşembe günü yine Karadeniz'de orta ve doğusunda yağış var. Karadeniz'in doğusundaki yağışlar yavaş yavaş Doğu Anadolu'ya doğru sarkarken Güneydoğu Anadolu bölgesi 43 dereceyi görecek. Ege'nin içleri 41 derece. Cuma günü ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar biraz daha yukarı çıkacak. Temmuz'un son günü 44 dereceye kadar ulaşacak. Şanlıurfa, Batman 44 derece. Yine bölgede Diyarbakır 43 derece. Yine bu bölge için sıcak yerlerden biri Adıyaman 42 derece, Malatya 42 derece, Kahramanmaraş 42 derece, yukarıda bölge Gaziantep 42 derece. Biraz daha yukarıya doğru çıktığınızda yine böyle bir 38-39 derecelere kadar düşüyor ama aşağıda sınıra yakın yerler 44 derece. Haftayı böyle tamamlayacağız. Ege'nin içleri ve Güneydoğu Anadolu bölgesi mevsim normallerini zorlayacak sıcaklıklarda. Karadeniz doğuya doğru çekilmekle birlikte yağış görecek. Trakya'daki yağış bugün var ama ondan sonra hava ısınacak. Ege'nin içleri de yine dediğim gibi 42-41-42 dereceleri görecek.

Ve tabii hafta sonu mutluluk kaynağımız Filenin Sultanları'ydı sevgili dinleyiciler. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ikinci defa şampiyon oldular. Çok büyük bir başarı. Gözyaşları içinde tarih yazılırken biz de en azından seyirci olarak oradaydık. İkinci kez kazanma başarısını gösterdi. Kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı devirdi. Gerçekten çok büyük bir gurur. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenmişti bu yıl Voleybol Milletler Ligi finalinde. Brezilya ve Türkiye karşı karşıya geldi. Brezilya'yı 3-1 yendi ve 2023'ün ardından bir kez daha Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin de sultanı oldu. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz, daim olsun bu başarılar ve tabii ki arkasından gelecek olan sporu seven genç kızlara çok büyük örnek olduklarını da hatırlatalım. Benim çevremde pek çok kişi çocuğunun voleybol oynaması için, voleybol eğitimi alması için eskiden böyle erkek çocukları futbol için götürülürdü. Kız çocukları sporla çok hani bir jimnastiktir, bir baledir götürülürdü ama baya bildiğiniz işte basketbola, voleybola götürülüyor. Artık her hafta sonu düzenli olarak çocuklar. Bu da mutlu ediyor insanı hakikaten. Çünkü gençlerin, çocukların sporla ilgilenmesi çok büyük bir disiplin onların genel hayatı içinde. Sporla uğraşan çocuklardan, spor yapan çocuklardan hep böyle iyi insanlar yetişiyor. Sporu bıraksalar da o disiplini eğer kaybetmezlerse hakikaten pırıl pırıl gençler oluyorlar. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar.

Bizde hafta sonu cumartesi günü yaprak sarma vardı. Dün kıymalı patlıcanlı patatesli bir yemek yaptım. Patatesi ve patlıcan öyle çok hafif bir yağda çevirip arkasından kavrulmuş kıymayla güzelce harmanladım. Çok uzun süre pişirmeden hemen böyle biraz o çıtırlığını koruyacak şekilde çok da sulu olmayacak gibi ev makarnasıyla beraber servis ettim. Çok güzel oldu. Bugün mantımız var. İnşallah onu yiyeceğiz. Takvim yaprağımız ne önermiş? Şehriye çorbası, haşlama et, patates püresi demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.

Şimdi bu mevsimde böcek ısırıkları çok ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Özellikle de alerjiniz varsa. Tabii ki böceğin nereyi ısırdığı da ayrıca önemli. Şah damarını arı sokan bir kişi 2 gün sonra hayatını kaybetmiş. Bakın, yani sadece ısırması yetmiyor, nereyi ısırdığı da önemli. Ayrıca sizin alerjik bir bünyeniz varsa biraz daha risklisiniz. Özellikle arı sokması alerjisi çok ciddi anlamda bir problem sebebi. Eğer arı sokması sonrasında alerjik reaksiyonlar gösteriyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurun. Ya ne olacak, geçer deyip işte bir herhangi bir rahatlatıcı merhem sürüp savuşturmayın meseleyi. Ya, mutlaka bir doktorun görmesini sağlayın. Bununla beraber yine sadece arı değil, sivrisinekler de bu yıl faaliyetteler. Hani ne yaparsanız yapın durdurulamıyorlar. İnanılmaz şekilde can acıtıyorlar. Giysinin üzerinden bile ısırıyorlar. Yani eskiden böyle kolunuz bacağınız açıkta kalırdı, orayı ısırırlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi kıyafetin üstünden de hedefe kilitleniyorlar ve inanılmaz can yakıyorlar. Orada da yine mikrobik problemlere yol açabilirler. Yani sonuçta bu sineğin size konmadan önce nereye konduğunu bilmiyorsunuz. Hastalık taşıyıp taşımadığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Mutlaka öncelikle bu hayvanları bizden uzak tutacak tedbirler almak lazım. Bazı kokuların hayvanları uzak tuttuğu söyleniyor. Onlardan biri mesela kahve kokusu, diğeri nane yağı kokusu. Bu kokular lavanta kokusu. Mesela bahçelerde oturmayı seviyorsanız, evinizin bir bahçesi varsa, lavanta ekmekte, fesleğen ekmekte fayda var. Bu kokulardan biraz kaçıyorlar. Ama gün sonunda tabiatta bir eviniz varsa, açık alandaysanız, bahçede, balkondaysanız kaçmanıza imkan yok. O zaman ne yapacaksınız? O zaman mutlaka uzun kollu giyeceksiniz. En azından bazılarına karşı kendinizi koruyacaksınız. Pikniğe gittiyseniz eğer mutlaka uzun paçalı bir pantolon giyeceksiniz. Yani şortla pikniğe gitmek böceklere gel beni ısır bak açık büfe demek anlamına geliyor. O yüzden mutlaka paçalarınız sıkıca kapanmış bir şekilde pikniğe gitmelisiniz. Yani pantolonunuzu gerekirse çorabınızın içine koyacaksınız. Hoş bir görüntü mü? Değil. Ama en azından kenelere, karıncalara, sineklere, böceklere, arılara karşı bir tedbir. Yine uzun kollu giymek bir başka tedbir. Piknik vesaireye gittiğinizde mutlaka başınıza bir güneş ışığından koruyacak bir şey alın. Bu bir şapka olabilir, bir başörtü olabilir, bir tülbent olabilir. Ara ara bunu ıslatmakta da yine fayda var. Yine bol su içmeyi unutmayın sıcak havada. İşte güneş yanıkları ile ilgili bu son günlerde çok paylaşım çıkıyor karşıma. Hiç olmadığı kadar yaktı diyor. Güneş yanığı hikayesi. Geçmişte, gençliğimizde, çocukluğumuzda, hatırladığımız, hatırlayamadığımız dönemde cilt kanseri için çok ciddi bir risk oluşturuyor. Doktorlar mesela sizinle ilgili genel bir kanser tanısı ya da kanser taraması yaptığında bazı sorular soruyorlar. İşte hiç güneş yanığı geçirdiniz mi? Geçirdim çocukken. Ay annem yoğurt sürmüştü mesela, hatırladınız. Annem o soğuk sularla yıkamıştı da anca biraz kendime gelmiştim. Yaraya dönen güneş yanıkları özellikle çok ciddi. Güneş yanığı böyle kızarıklıkla başlıyor. Soyulma bir başka aşaması. Sonra bunların su toplaması başka bir aşama. Bunların patlaması ve yaraya dönmesi başka bir aşama. Hatta izler, lekeler size o günlerden kalmış olabilir. İşte doktorlar bu hikayeyi mutlaka cilt kanseri teşhisi koyarken ya da riskinizi belirlerken öğrenmek istiyorlar. Yine kanserle ilgili taramalarda sorulan önemli sorulardan bir tanesi de hiç sigara içtiniz mi? Hiç içmedim. Hiç içmedim. Düşünüyorum, içmedim. Ama kim bilir kaç sigara içecek kadar duman altı kaldınız. Şimdiki anne babalar kendileri içse de çocuklarının yanında içmemeye, biraz daha aklı başında olanlar diyelim, çocukların yanında içmemeye, onları duman altı bırakmamaya çalışıyorlar. Eskiden böyle değildi. Eskiden anneler daha az içerdi. O açıdan çocuklar daha korunaklıydı. Ama akşam olup da baba eve geldi mi, yani ben dışarıda içeyim, balkona çıkayım, çocukları rahatsız etmeyeyim, bu kokudan, hele de bir misafir grubu geldiyse, hani böyle bir şey almaya onların olduğu odaya girmekten nefret ederdim. Yani o koku, o anında nefesinin kesilmesi hissi. Şimdi mesela bu bile duman altı olarak etkiliyor insanları ve bunu da
hikayeye yazıyorlar. Ya da mesela ya eskiden böyle ayda yılda bir iç pişliğim vardı. Eğer bu adet sayısı belli bir limite ulaşıyorsa yine siz farkına varmadan sigara içicisi oluyorsunuz. Yani risk belirlenirken o tabloya sizi sigara içicisi olarak kaydediyorlar. Halbuki baktığınızda özen gösterdiğiniz, içmemek için çaba harcadığınız sigara yine karşınıza ya pasif içicilikle ya da geçmişte yaptığınız hata olarak karşınıza çıkmış. Ne yapacağız? Hiç başlamayacağız. Şimdi bizi dinleyen, mesela bizi dinleyenler arasında gerçekten bilinçli tercih olarak yani duman altıyı dışarıda tutalım. O bazen işte bir restorandasınız, güya kapalı alanda içmek yasak, bahçeye çıkıyorlar ama bahçede öyle bir kapanmış ki kapalı alandan farkı yok. Camla çevirmişler terası, kapalı alandan farkı yok. Bilinçli olarak ben hiç elime sigara almadım diyen kaç kişi vardır acaba? Çok az. İşte bu çok az bizim için üzücü bir şey, çok az. Çok olması gerekiyor, örnek olması gerekiyor. Özellikle de çocuk yetiştirdiğimiz dönemde, mesela çocukların eline çubuk kraker alarak ya da işte böyle ince uzun kalemler alarak sigara içiyormuş gibi yaptığı hep görmüşsünüzdür. Çocuklar bunu hep yaparlar oyun oynarken. Doğuştan mı öğrenmişlerdir sizce? Yani öyle mi doğmuşlardır? Elinde krakerle ya da elinde kalemle bu hareketi yaparak mı doğmuştur? Hayır, değil elbette. Kendisine örnek aldığı, model aldığı birileri bunu yaparken görmüştür ve o onun kafasında öyle yüksek bir yere yerleşmiştir ki onun gibi olmak için eline kalemi alır. Halbuki biz çocuklar eline kalemi alınca yazı yazsın, öğrensin, okula gitsin isteriz. Onlar sigarayı taklit ediyorlar. Bunun sebebi biziz. Bunun sebebi etrafımızdaki insanlar. Bunun sebebi o çocuğa doğru örnek olmayanlar ya da o çocuğu her şeyden koruduklarını düşünürken sigaradan koruyamayanlar, onun olumsuzluğundan koruyamayanlar. Ya ona gelene kadar ne kötü alışkanlıklar var Hülya Hanım, neler duyuyoruz. Evet, duyuyoruz, sizin duyduklarınızı ben de duyuyorum ama buna rağmen yine de sigara diyorum. Neden? Çünkü sigara ne öğretiyor biliyor musunuz çocuklara? Smoke denilen o bir şeyi içine çekme alışkanlığı öğretiyor. Yani hiç sigara içmemiş insanların uyuşturucuya geçme riski daha düşük. Ama sigara içmiş kişilerin uyuşturucuya geçme riski daha yüksek. O içine çekmek bir alışkanlık. Şimdi sigara içenler ilk içmeye başladığı zamanı düşünsün, değil mi? Ne kadar zor bir şey aslında. İşte ona alıştığınızda bu sonrasını da beraberinde getiriyor. Niye bu kadar mücadele ediyoruz sigarayla? Neden içmeyin diyoruz? Bu alışkanlığı kazanmayın diyoruz. Hem sağlığınızı koruyun hem de diğer kötü alışkanlıklara geçebilecek o yolu açmayın kendinize ve çevrenizdekilere.

Siz de benim gibi limonata sevenlerden misiniz? Ama uzun uzun limonata yapmak zor geliyor. O zaman hemen bir kabın içine biraz limon kabuğu koyun. Biraz nane yaprağı, biraz da şeker ve onu güzelce ezin. Bu bir havanda olabilir, bir kasenin içinde olabilir. Bunun sonrasında, yani yavaş yavaş erimeye başladığında, üzerine hafifçe kaynar olmayan sıcak bir su dökün ki şeker güzelce erisin. Sonra süzerek bir bardağın içine alın bunu. Yani limonun kabukları, ezdiğiniz nane parçaları suyun içine karışmasın. Bunun üzerine güzelce soğuk suyunuzu dökün. Arkasından buz parçaları, bir dilim limon ve birkaç parça yaprak nane. Bırakın bir 10 dakika dinlensin. Arkasından yavaş yavaş için görün bakın. Limonatayı hiç aratmayacak. Ben bunun için zencefil eklemeyi çok seviyorum. Her zaman çiğ zencefili çok seviyorum. Çok da bence çok sağlıklı. Yani kurusundan daha... Kurusu tabii ki tazesine ulaşamadığımızda bir alternatif ama... Bence taze zencefil gerçekten çok lezzetli. İsterseniz bunun içine bir parçacık da zencefil koyabilirsiniz ezerken. O da yine ayrıca hem sağlık, şifa hem de lezzet katacak.

0: Bakın ne kadar sıcak bir mevsimden bahsediyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcak oldukça yıpratıcı. Bu arada hava serinleyince biz İstanbul'da sıcağın bizi gerçekten ne kadar yıprattığını da anladık. O sıcak havada nefes almak, iş yapmak, bir yerden bir yere gitmek, bir şeye konsantre olmak, özellikle sıcaklık çok yüksekken gerçekten çok zor. Dışarıdasınız, iş yapmaya çalışıyorsunuz. Hani dışarıda insanların özellikle trafikte yaz mevsiminde daha agresif olmalarının sebebi bu aslında. Tahammülümüz, konsantrasyonumuz azalıyor. Hem kazalara, hatalara açık hale geliyoruz. Hem de bunu tolere etmek, işte iletişimle bunu çözme becerimiz zayıflıyor, yavaşlıyor. O yüzden hani o çok sıcak havalarda, meteorolojinin uyarı verdiği zamanlarda daha serin, esintili yerlerde olmayı, mümkünse eğer çalışıyorsa, klimanız varsa biraz ondan istifade etmeyi, bir pervaneyle evinizi serinletmeyi, odanızı serinletmeyi tercih etmeye çalışın. Bununla beraber yine mevsim, tabii ki tatil mevsimi, çok sıcak saatlerde çok ağır yememeye ve tok karnınayken denize, havuza girmemeye özen gösterin. Biz bugün kolesterol ve yaz ilişkisini konuşacağız. Özellikle de işte şimdi Güneydoğu'yu düşünüyorum. Yemekleri ağır, hava sıcak. Hani bu mevsimde biraz sadeleşmek, yediğimizi içtiğimizi biraz azaltmak ve hareketli olduğumuz saatleri hava sıcaklığına göre ayarlamak lazım. Kısa bir aradan sonra bunları da detaylı bir biçimde konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM Haber.

0: Tavandan vuran sıcaklıklar beynimizi kaynatıyor. Lambalarda durduğumuz zaman bunalım geçiriyor, kriz geçiriyoruz. Bayılan bayılarak.
1: Sıcaktan bunaldı, 1988 model Kartal aracına otobüs kliması taktırdı. Yurdum insanı sıcağa karşı da pratik çözüm buldu. İlginç olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Güvenlik görevlisi Ahmet Sarı, 35-40 derece civarındaki sıcaklarda araç kullanmaktan bunaldı. 38 yaşındaki Kartal model araca yüksek soğutma kapasitesine sahip otobüs kliması monte ettirdi. Dev klimayla araç iç sıcaklığı kısa sürede düşüyor. Otomobili adeta buzdolabına çeviren sistem görenlerin de dikkatini çekiyor. Sarı da hareketinden hayli memnun.
0: En sonunda böyle bir düzen düşündük ve aracımıza klimayı taktırdık. Aracın içerisi buz gibi bu stresler, bu sıkıntılardan kurtulduk. Ve güzel bir şeydir.
1: Önce eşi öldü, sonra oğlu cezaevine girdi. En son tuvalet ve banyosu yıkıldı. Bir tek kızı kalan kadın yıllardır tuvalet ve banyosuz evde yaşıyor.
2: Sorulmamı da.
3: Tuvaleti yok, banyosu yok.
1: İçler acısı görüntülerin adresi Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kuloğulları Mahallesi. 75 yaşındaki Ümmü Şahin 20 yıl önce eşini kaybetti. Oğlu da bir suçtan cezaevine girince kızıyla yalnız kaldı. Yaşlı kadının birkaç yıl önce tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilatı da yıkılınca tuvalet ve banyosuz evde yaşamak zorunda kaldı.
3: Ben 2,5 yıllık görevimde müracaat ettim Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na. Geldiler, kontrollerini yaptılar.
1: Tüm müracaatlar sonuçsuz kalmış. 75 yaşındaki kadın şimdi devletten aldığı 7000 liralık yaşlı aylığı ve bazı hayırseverlerin yardımlarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.
2: Geldi hakkında. Üstü tuvalet buraya olacak istediler bayonun. Tuvalet. Oğlama gelmediler bak sen kötümüz ya.
1: Güç şartlarda ihtiyaçlarını gideren yaşlı kadın banyo ve tuvalet yaptırmaya gücü yetmediğini belirterek yetkililerden destek istedi.
2: Ne derim gari? Yaşıttırır.

0: Koşarak geldi. Dükkanda oturan PVC ustasını ard arda ateş etti. PVC ustası hayat mücadelesini kaybederken tetikçisi ise 16 yaşında bir çocuk çıktı. 20 Temmuz'da yaşanan olayın adresi Adana'nın Yüreğri ilçesindeki bir doğrama atölyesi. Kasklı ve motosikletli iki şüpheli PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerine geldi. Şahıslardan biri dükkana girerek Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Ardından da koşarak kayıplara karıştı. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Saldırıda ağır yaralanarak yere yığılan Güloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakım alınan 45 yaşındaki adam 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olay sonrası Adana Emniyeti geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet bürosu ekipleri hemen harekete geçti. Gerçek izlenen 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Cinayeti gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi. Belirlenen adrese yapılan baskında tetikçi ve arkadaşı yakalanırken zanlının suçunu itiraf etmesiyle azmettirici de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen tetikçi ve azmettirici tutuklanarak cezaevine gönderilirken arkadaşı ise adli kontrole serbest bırakıldı. Cinayetin nedeninin ise alacak meselesi olduğu öğrenildi. Çin genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar sadece insanları değil hayvanları da zorluyor. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Harbin Kutup Parkı bünyesindeki canlıları serinletmek için eğlenceli bir yöntem buldu. Park görevlileri kızıl pandalar, rakunlar ve kapibaralar için özel serinletici menüler hazırladı. Meyveli dondurmalar, soğuk sebze tabakları ve özel olarak hazırlanan buzlu sorbeler hayvanlara ikram edildi. Türlerine özel olarak hazırlanan bu buzlu ikramlar karşısında sevimli canlıların keyfine diyecek yoktu. Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden lezzetli bir molayla uzaklaşan park sakinleri renkli görüntüler oluşturdu. Özel menüler sayesinde hem beslenen hem de serinleyen hayvanlar kavurucu sıcakların etkisini bu lezzetli ziyafette azalttı. Güney Çin Denizi'nde facia yaşandı. Nansha Adaları yakınlarında tehlike sinyali veren Vietnam bayraklı bir ticaret gemisi battı. 69 metre uzunluğundaki gemide toplam 62 kişinin bulunduğu açıklandı. Akşam saatlerinde Çin Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir kurtarma gemisi deniz yüzeyinde atılan paraşütlü yardım fişeğini fark etti. İhbarın ardından bölgede dev bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Çinli yetkililer gemide bulunanlardan 44 Vietnam vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Bölgede 6 Çin gemisi, bir kurtarma helikopteri ve bir Vietnam gemisinin katılımıyla kayıp mürettebatı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Otomobil kontrolden çıktı, markete daldı. Son anda saniyelerle gelen kurtuluş an be an kameraya yansıdı. Yürekleri ağza getiren kaza Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir zincir markete daldı. Kaza sırasında market çalışanları ve müşteriler büyük panik yaşadı. Çarpmanın etkisiyle bir anda raflar yıkıldı. Çalışan ve müşteriler canlarını saniyelerle kurtardı. Panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken inceleme sürüyor. Evet.
1: Ben sormuyorum komiserim.
2: Tamam, ben sana sen sürüyorsun demedim.
1: Kuzenim sürüyordu. Geliyor şimdi. O zaman geliyor.
0: Suçu kuzenine attı. Sürücünün yalanını kuzeni ortaya çıkardı.
2: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
1: Tamam. Abi, bir şey diyeceğim sana.
2: Sen şoförsün kardeş.
0: Kayseri'de iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerden biri aracı kendisinin kullanmadığını belirtti. Kaza sonrası kuzeninin kaçtığını söyledi.
1: Abim de önüne zıpladı. Zıplar zıplama zaten vurdu. Bitti gitti.
3: Peki kuzenin nerede?
4: Ben deliyim.
1: Geliyor şimdi.
3: Nereye gidiyor?
1: Kaçtı.
3: Niye kaçtı?
1: Ben yetiyorum.
4: Lan nerede? Niye?
1: Tam geliyor birazdan.
5: Sürücü arkadaş mıydı abi?
1: Tabii. Yok ben değilim.
4: Benim gördüğüm bu arkadaş yani. Ben başka bir arkadaş.
2: Zaten sizden başka da kimse yok buradan.
0: Sürücü bir türlü alkol metreye üflemedi. Polis ekipleri sabır sınavından geçti.
1: Arabayı ben sürmüyorum.
2: Üflemek zorundasın. Üflemezsen red alırım.
1: Ama neden bana üfletiyorsun ki?
2: Üflemezsen red alırım.
1: Tamam, arabayı ben sürmüyordum.
0: Sürücü uzun süre direndikten sonra alkol metreyi üfledi. 2,30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Suçu attığı kuzeni olay yerine geldi. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı.
1: Şimdi kuzenim birazdan gelecek. O izah edecek.
4: Amin.
2: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
1: Tamam. Abi bir şey diyeceğim sana.
2: Sen şoförsün kardeş.
0: Alkollü sürücüye 350 bin lira ceza kesildi. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Ehliyetine kavuşma süresi 2038 yılına kadar uzadı. Kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Dağ tırmanırken düştü. Yaralı dağcı için helikopterle film gibi kurtarma operasyonu düzenlendi. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Verçenik yaylasında 8 kişilik dağcı grubu kamp yapıyordu. İçlerinden biri karlı alanda kayarak yaralandı. İhbar üzerine UMKE, JAK ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı dağcı Sarp arazide 4 saat taşınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
6: Gayet iyi. Çok yavaş bir şekilde.
0: Tunceli'den havalanan helikopter bölgeye ulaştı. Rize'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle dağcı tedavi için Erzurum'a götürüldü.
2: Alakalı.
0: 31 yaşındaki Hasibe Özdemir eşiyle birlikte kamyonetten mermer indiriyordu. O sırada kapağa dayalı mermer tezgahı birden devrildi. Bacaklarına mermer çarpan talihsiz kadın sırt üstü yere düştü. Başını arka taraftaki mermer blokuna çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki çocuk annesi Hasibe Özdemir kurtarılamadı.
2: Olay yeri çalışmaz.
0: Eşinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğulan İsmail Özdemir'i yakınları güçlükle teselli etti. Ailecek pikniğe gitmişlerdi. Kızının terliği göre düşünce peşinden gitti. Akıntıya kapıldı. Cansız bedeni saatler sonra çıkartılabildi. Adana'da 4 çocuk babası Şahin Doğan, Bursa'dan gelen akrabalarını Seyhan Baraj Gölü'nün kenarına götürdü. Piknik yapıyorlardı. O esnada çocuklardan birisinin terliği göre düştü. Baba Doğan da terliği alabilmek için göre girdi. Kısa sürede akıntıya kapılan baba suda çırpınmaya başladı. Akrabalarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan bilinci kapalı bir şekilde çıkartılan Doğan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti.
7: TGRT FM Haber.
8: Reklamlar.

0: Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hep

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Esen bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhabalar. Yaz mevsiminde kalp sağlığı konuşacağız ama aslında kalp sağlığı ile ilgili merak edilen her şeyi konuşacağız diyebiliriz. Bir kere hava sıcak kalp sağlığı açısından risk teşkil ediyor mu? Yani mevsim ve kalp sağlığı açısından bir ilişki var mı?
1: Havanın sıcaklamasıyla tabii vücudumuzdaki bazı değişiklikler kalp sağlığımıza, kalp damar sağlığımıza diyelim otomatik olarak yansıyor. Neden bu böyle? Sıcağın vücudumuzdaki iki önemli etkisi tabii serinlemek için vücut iki kat kan pompalıyor diyebiliriz. Yani sıcağı bertaraf edebilmek için, vücut ısısını koruyabilmek için kalbimiz iki kat kan pompalayarak cildimizde bu ısı değişikliğini yapıyor. Burada kalp hızımız arttığını görüyoruz. Tansiyon yükselebiliyor. Dolayısıyla bir takım fizyolojik değişiklikler oluyor. İkincisi ise sıcağın etkisiyle terleme ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Bu terlemenin etkisi de vücut ısısını normale çeviren vücut bu sırada sıvı kaybına neden oluyor. Bir takım mineralleri kaybediyoruz. Bu da kanın akışkanlığının bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla özetleyecek olursak kalp damar sağlığımızda iki tane değişken, yani kalbimiz daha hızlı atıyor, tansiyonumuz yükseliyor ve kalpte vücutta dolaşan sıvı miktarı azalıyor. Bunun tetiklemiş olduğu değişkenliklerle birlikte maalesef bu dönem kalp krizlerinin arttığını görüyoruz.
0: Yaz mevsim ve kalp açısından evet, bakıldığında böyle bir problem
1: değişiklik
0: söz konusu
1: oluyor vücudumuzda. Bunun yanı sıra tabii ki tansiyon yüksekliği de ciddi bir problem oluyor. Gündüz tansiyon sıvı kaybı nedeniyle düşebiliyor. Kişiler eğer yüksek tansiyon hastasıysa bu düşük tansiyonu görünce ilaçlarını ihmal edebiliyor ama bir yandan da gece tansiyonu yükseldiğini görüyoruz. Çok yeni bir çalışma mesela.
0: İnteresan.
1: Bunu ortaya koymuş. Gündüz saatlerinde sıvı eksikliği nedeniyle tansiyon düşen kişiler ilaçlarını daha az alıyorlar. Doktora sormadan maalesef.
0: Ve gece dozu değiştiriyorlar.
1: Evet, tansiyonlarının yükseldiğini ve gece uykuda beyin kanamasının arttığını bu nedenle görüyoruz.
0: Hemen o zaman bu bilginin yanına bir parantez açalım.
1: Evet.
0: Tansiyon hastaları ilaç kullanıyorlarsa bu mevsimde özellikle,
1: evet,
0: gündüz az su tükettikleri

0: çalışıyor, su kaybımız artıyor, tansiyon yükseliyor ve kalp hastalıklarına, özellikle de riskliysek, açık hale geliyoruz. Bir taraftan da tabii sıcak hava damar sağlığımızı da olumsuz etkiliyor.
1: Evet, kanın akışkanlığını bozuyor. Yani damar yüzeyini bir yaşayan bir olgu, bir doku olarak düşünelim. Onun akışkanlığı çok önemli. Dolayısıyla sıcakta damarda büzüşmeler meydana gelebiliyor ve kanın akışkanlığı bozulması demek daha çok pıhtılaşma anlamına geliyor. Dolayısıyla kanın bu denli etkilendiği ortamda sağlıklı beslenme çok önemli oluyor. Yani gıdaların kanın akışkanlığını bozduğunu da biliyoruz. Yani çok yüksek yağlı kızartma içeren gıdalarla beslendiğimiz zaman kanın yağ içeriği arttığında da kanın akışkanlığı bozulabiliyor. Dolayısıyla antioksidan oranı, neden meyve önemli? Mesela yazın meyve tüketmek çok önemli diyoruz. İçindeki antioksidan madde içeriğinden dolayı, antioksidan kelime olarak yani vücuda hasar veren, yangı dediğimiz enflamasyonu başlatan sürecin aksi yönde gelişen, yani bir nevi bir emniyet kemeri gibi vücudu koruyan maddeler bunlar. Bunlarda en çok içerikler renkli meyvelerde var mesela. İşte karpuzda var. Örneğin bir kiraz kanı sulandırabiliyor. Ama bunlar tabii ki önerilen miktarlarda tüketildiğinde vücudumuz için çok faydalı. Bir başka konuda susuzluk konusu çok enteresan. Ben bunu araştırırken de neden suyun sürekli içilmesi konusunda tavsiye ediyoruz mesela, hatırlatıyoruz. Neden hatırlatma ihtiyacımız var? Maalesef 65 yaşından sonra kişilerin susuzluk hissiyatlarının azaldığı veya kaybolduğunu görüyoruz. Yani kişilere eğer belli saatlerde, saat dilimlerinde su içmeleri gerektiğini hatırlatmazsanız içmiyorlar. Evet, böyle de bir sıkıntı var.
0: Özellikle dediğiniz çok doğru. Kendi yakın çevremden de görüyorum. Zorlamazsanız yaşlı insanlara, su içtin mi ya da işte sürahiden ne kadar su eksildi, kaç bardak içtin, ölçülü miktarda gözünün önünde durması gerekiyor şişenin veya sürahinin ve gün sonunda bundan ne kadar içtiğinde mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.
1: Çok doğru. Öyle bir hastalığı olan kişilerde, örneğin dediğimiz gibi yüksek tansiyonlar, bir kapta su miktarı belirli bir kapta onlar için su ayırmak gerekiyor. Örneğin 1,5-2 litre. Onu gün içerisinde tüketip tüketmediklerini oradan anlamaları
0: mümkün. Gün sonunda da bunu kontrol etmek lazım. Şimdi kalp sağlığı dediğimizde kalbin vücut için anlamını konuşmaya dahi gerek yok. Ama bu mevsimde özellikle kalp krizine daha açık hale geldiğimizi biliyoruz. Evet. Mevsim itibariyle yaptığımız hatalar da var. Hava sıcak. Sıcak havada nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Sıcak havada nasıl beslenmemiz gerektiğini bilmiyoruz. İçmemiz gereken su konusunda kafamız karışık. Bununla beraber bütün bunlara rağmen özellikle uzun yaz gecelerinde ya da günlerinde sigara tüketimi maalesef artıyor.
1: Evet, tabii daha çok açık havada vakit geçirdiğimiz gerçeğiyle birlikte genellikle tatil beldelerinde biraz daha yemenin arttığı, örneğin biraz daha yemek eğer fast food tarzına kayıyorsa burada ciddi bir problem başlıyor. Çünkü tuz oranını kontrol edemiyoruz. İçindeki yağ oranı gıdaların biraz daha fazla olmaya başlıyor. O anlamda bir kalp krizi için zemin hazırlanmış oluyor. Onun üzerine susuzluk ve sigara ekleniyorsa tabii ki bu son kıvılcım olabiliyor.
0: Özellikle sigaraya bir parantez açmak istiyorum. Dinleyicilerimiz biliyorlar, biz artık herhalde 2-3 yayında bir lütfen sigara içmeyin, tansiyonunuzu yükseltir. İçilen her sigara içildiği andan itibaren o bir saat içinde %10'luk bir yükselmeye yol açar diye hatırlatıyoruz. Ama buna rağmen bazen de dinleyicilerimiz diyor ki siz içmeyin dediğiniz her an bizim aklımıza sigara geliyor. Şimdi biz burada gerçekten kararsız kalıyoruz. Söylemek, hatırlatmak mı daha anlamlı, yoksa aman hiç varlığından haberdar değilmişiz gibi davranmak mı? Bu konuda bir kafa karışıklığımız var. Ne önerirsiniz?
1: Siz çok, bence çok son derece faydalı bir sosyal sorumluluk hareketi yapıyorsunuz. Çünkü sigara çağımızın öldürücü maddesi diyelim. Çünkü sigara içen iki kişiden biri sigaradan dolayı hayatını kaybedecek. Bunu bu kadar net kişi bilirse o kişi ben olmamalıyım demeli.
0: Şimdi şöyle bir açıklaması var sigara içenlerin. Artık bunun her cephesiyle müdahale. Biz, herkes ölüyor. Biz de öleceğiz. Ama şöyle bir şey var. Kalp sağlığı açısından sigara. Şöyle bir düşünmek lazım. Ömrünüzün sonuna kadar sağlıklı yaşamak var. Bir de ömrünüzün en azından bir 70 yıl yaşıyorsanız son 10-15 yılını nefes alamadan,

0: Evet.
1: Hareket edemeden,
0: belki felç geçirerek, belki hareket edemeyerek gibi
1: yaşamak var.
0: Evet. Buradaki en önemli konunun şu olduğunu söylemek gerekiyor. Sigara insanları kalp hastalığıyla daha erken tanışmasına neden oluyor. Yani şu bir söylem olabilir. Evet, herkes kalpten ölecek. Evet, ölecek ama 75-80'li yaşlarda, normal yaşlanma sürecinde olabilir bu. Damar sertliği süreci dediğimiz bir hastalık süreci ve saçımızın beyazlaması gibi yaşlanmayla paralel giden bir süreç. Ama sigara bunu 10 yıl öne çekiyor, özellikle kadınlarda. Menopoz sonrası ortaya çıktığı için biraz daha şanslıyız biz kalp hastalıklarına, ama sigara içen kadınlar bunun haricinde tutuyoruz. Onlar da erkekler kadar genç yaşta kalp hastalıklarıyla tanışıyorlar. Dolayısıyla sigara içenlerin daha genç yaşta ortaya çıkan bir kalp hastalığı süreci olacak ve daha kötü seyrediyor. Yani damar tıkanıklığı tekrarlıyor, daha ölümcül oluyor veya demin dediğimiz gibi felç gibi olaylarla sonuçlanarak sakatlık olarak hayatlarına devam ediyorlar. Peki,
1: hepimizin bir duası var. Aman Allah kimseye muhtaç etmesin. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sigara muhtaç ettirir.
0: Evet.
1: Bu iki kere iki dört.
0: Yaşam kalitenizden kaybedeceğimiz kesin. Hani ölmesek bile böyle bir yaşam kalite eksikliğine neden olacak bir maddedir bu.
1: Hele de yaz mevsim, dediğimiz gibi açık alanda daha fazla vakit geçiriyoruz. Böyle olunca da bakıyorum insanlar birbirlerine, yani küçücük gencecik insanlar bile birbirlerine sigara ikram ediyorlar.
0: Bu maalesef şimdi böyle bir veri var. Sigaranın alışıldığı yaşlar 14 ile 15 yaş. Yani çok ciddi bir problem ülkemizde de. Sigarayla tanışma oranı 14-15 yaşında başlıyor ve bu yaşta biz eğer tanışmalarını engelleyebilirsek bireylerin, sigara içiciliğini çok büyük oranda azaltabiliyoruz ve ülkemizde bütün Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda 20'li yaşlarda, 20-30 yaş arasındaki en çok sigara içiciliği ülkemizde var.
1: Maalesef.
0: Çok ciddi bir problem.
1: Ve bu kadar mücadele ediliyor olmasına rağmen bakıyorum işte yasaklar var, kutu ya da paket üzerindeki uyarıcılar var, ibareler var, ama buna rağmen farkına varmadan bilinç altında da çok ciddi bir örnekleme var maalesef, özellikle kadınların sigara içiyor olması.
0: Evet.
1: Ev içinde küçücük çocukların en hassas anne için bile söyleyelim duman altı olarak büyümesine yol açıyor.
0: Maalesef.
1: Balkonda içiyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. En azından çocuğunuz bir defa bile olsa elinizde sigarayı görüyorsa, siz o çocuk için artık sigara zararlıdır cümlesini gelecekte beynine yazdıramıyorsunuz.
0: Evet, çok az istisna olmakla birlikte sigara içen ebeveynlerin çocukları daha çok sigara içtiği bir gerçek. Evet. Yani dolayısıyla anne baba olarak onu miras olarak da bırakabiliyorsunuz.
1: Maalesef. Biraz daha tedbirli ve dikkatli olmak lazım. Bakın şimdi yaz mevsimi, açık havada gülüp eğlenmek varken neden sigara konuşulsun, neden sigara içilsin?
0: Evet, sigaranın olduğu yerde hareket de olmuyor tabii ki. Yani kişi spor yapan bir bireyin sigara içmesini düşünemeyiz değil mi? Hayal edemeyiz. Dolayısıyla hani sigarayla kol kola giden bir şey varsa hareketsizlik.
1: Ki kalp sağlığı.
0: Evet, şimdi burada ona gelecektik ki yani ülkemizdeki en büyük genç kalp krizleri, genç kalp hastalıkların nedenlerinin arasında bir sigara, iki hareketsizlik geliyor.
1: İkisi yan yana, spor yapıyorsa bir genç zaten sigaradan da korunmuş oluyor bir şekilde.
0: O yüzden hayatımızda sporun olması bu denli de çok önemli.
1: Evet, hiçbir şey yapamıyorsak sigara içeceğimiz zamanı günde toplayın. Yani sigara içen birisi için söyleyelim. Günde aşağı yukarı, ben iş yerinde de görüyorum çalışan arkadaşlarımıza. Yani bir saatte, iki saatte bir sürekli bir 10 dakikalık mola veriyorlar.
0: Molalar oluyor, evet.
1: Onu toplasanız günde bir saat yürüyüş yapsa onun yerine, aslında değil mi, ne kadar
0: ciddi bir kazanç
1: olacak. Şimdi kalp sağlığı açısından baktığımızda hatalarımız çok. Hı. Hataları tek tek konuşacağız, önerilerinizi de alacağız. Ama işin biraz genetik tarafına bakmak istiyorum. Hı hı. Biraz önce dediniz ki bir harita var, bir Avrupa kalp sağlığı haritası, risk haritası ve Türkiye maalesef riskli ülkeler arasında görünüyor.
0: Yüksek riskli ülkeler.
1: Genetik olarak mı böyleyiz?
0: Buna birkaç şey katkıda bulunuyor tabii ki. Genetik olarak ailevi kolesterol yüksekliği dediğimiz bir olgumuz var ki bu Avrupa'daki en yüksek rakamlardan biri, yine ülkemizde akraba evlilikleri olabilir, genetik haritamız olabilir. Kolesterol seviyesi yüksek olan bireylerimiz var ülkemizde. Ama bunun yanı sıra sigara tüketiminin hala yüksek oranlarda kalması ve hareketsizlik muhtemelen. Hı hı. Bir de Türkiye'ye özel bir tek genetik yine genetiksel özellik olabilir veya yaşam şeklimiz olabilir. Faydalı kolesterol düşüklüğümüz var. Hmm. Ülke olarak bizim kolesterolümüz yüksek olmayan bireylerimiz de var. Örneğin kalp krizi geçiren bireylerimize baktığımızda bazılarının kolesterol seviyeleri çok yüksek değil. Ama faydalı kolesterol seviyelerinin çok çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu mesela çok az konuştuğumuz veya çok az bilinen bir gerçek. Bunun iki nedeni var düşük seviyelerin. Bir sigara kullanımı, iki hareketsizlik. Yine aynı konuya bağlanıyoruz.
1: Evet. Aslında kalp sağlığı için evet, dönüyoruz dolaşıyoruz. Birkaç başlık etrafında dolaşıyoruz.
0: Buradan yola çıkarak bu genetik belirlenen düşük faydalı kolesterol seviyelerimizi yükseltmemizin gıdayla bir takım yolları var. Bu da işte balık ağırlıklı, Akdeniz diyeti, sızma zeytinyağı içeren diyetler olabilir. Ama en kıymetlisi de yine spor olduğunu söylemek lazım.
1: Şimdi spor deyince tabii böyle çok ağır sporları herkes yapamıyor olabilir ama yürüyüş hepimiz için her yaşta uygun ritimde, uygun bir ayakkabıyla.
0: Evet, kalp için 3 tane şey var. Bizim vücudumuzun hareket ettiği sporlar kalp için faydalı. Yüzme, yürüyüş, bisiklet olabilir. Hani kişinin dediğiniz gibi fiziksel fit hissetme yeterlik, imkan. Ama en kolayı yürüyüş. Yani eskiden şöyle bir kavram vardı. Kalp için jogging, koşma lazım. Yürümek faydalı. Hayır. Hiç de koşmanın gerekli olmadığını şimdilerde biliyoruz. Yürüyüş istiyoruz. Basit, tempolu, aklınıza gelen yürüyüş. Ama bu kendi zamanının buna ayrılmış bir yürüyüş istiyoruz. Yani eve işle gidip gelirken aradaki yürüyüş evet güzel ama 15-20 dakikayla sınırlıysa çok kalp için faydalı değil.
1: Nedir peki kalp
0: için? Biz kesintisiz 10.000 adım istiyoruz günde.
1: Kesintisiz 10.000 adım.
0: Evet.
1: Burada bir ritim yakaladıktan sonra mı ya kalbe bu
0: kesintisiz 10.000 adım? Yani bir saat içinde 4-5 kilometre diyebiliriz. Yani belli bir tempodur
1: bu. Nasıl bir etkisi var bu temponun diğer yürüyüşten farklı olarak?
0: Biraz daha farklı şöyle, kalbimizin bir hafızası var. Yani dolayısıyla 15-20 dakikadan daha kısa yaptığınız sürelerdeki yürüyüşleri hafızasına kaydetmiyor. Ve dolayısıyla
1: faydaya dönmüyor mu?
0: Evet, nabız ve tansiyon üzerindeki gerekli faydaları elde etmeyebiliyorsunuz. Ve de bu sporun haftadan en az 3 gün olması gerekiyor. Hani 10.000 adım yürüdüm ben cumartesi pazar, diğer günler yürümüyorum dediğinizde yine o 5 günde kalbiniz unutuyor ve sıfırdan o tempoyu alışması biraz zaman alıyor. Dolayısıyla kalp hafızasının oturması, biraz bütün değerlerin ideale ulaşabilmesi için bunu haftanın en az 3 günü yapıyor olmamız lazım.
1: Peki hemen bir not çıkartıyoruz kendimize. Cep telefonumuza bir uygulama indiriyoruz.
0: Harika, evet.
1: Bu 10.000 adımı kesintisiz yapıyoruz. Yani gün sonunda ben bugün 10.000 adım atmışım değil. Başladığımız andan itibaren 10.000 adıma kesintisiz ulaşmamız lazım.
0: Evet.
1: Bu sizin yürüyüş temponuzla biraz daha uzun sürebilir.
0: Evet.
1: Kısa sürebilir. Ama kesintisiz 10.000 adıma kalbimizin hafızası için ihtiyacımız
0: ulaşmak
1: olduğunu
0: istiyoruz.
1: Unutmayalım. Bu 10.000 adımın kesintisiz olması dışında bir şey var mı? Formül
0: Yani ki toplam gün içerisinde de ciddi ortopedik problemler olan yaşı ileri kimselerde bu günlük içinde bütün 10.000 adımı da kabul edebiliriz. Şöyle diyoruz hatta. Diğer günler minimum 5.000 adımı bulalım. Yani o evle iş arası yürümeye diyelim. Markete gittiniz, geldiniz. Diğer günlerdeki hareketiniz de sıfır olmamalı. Yani diğer günlerde de bir 5.000 adımı atıyor olmanız. Onun üzerine haftanın 3 günü gibi kendinize belirlediğiniz yürüme günlerinizde de 10.000 adımı bulmanızı tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir çizelge, en azından çizelge olmasa bile gevşek bir tempoda bir şey bile olsa program çok çok faydalı.
1: Bu zaten bir süre sonra vücutta genel sağlık olarak da kendini ifade ediyor.
0: Kesinlikle.
1: Herhalde.
0: Açık hava yürüyüşünün bir de en önemli konusu biliyorsunuz çağımız zihin sağlığı da açısından da çok önemli. Çok kapalı mekanlarda ve dijital ortamlarda vakit geçiriyoruz. Açık havada yürüyüşün Alzheimer'ı önleyen en önemli parametrelerden biri oluyor ortaya çıkmış. Evet, çok enteresan. Dolayısıyla açık hava yürüyüşü kalp sağlığında sadece yürümek değil aslında. Biz zihinsel bir terapiye de giriyoruz bilmeden. Bir enerji değişimi oluyor kişide. O kaygılar, gerginlikler bir kısmı atılıyor. Bir zihinsel detoks oluyor muhtemelen. Onun da faydaları var. Çünkü spor salonunda yapılan sporla aynı faydayı olmadığını görebiliyoruz. Şöyle hani spor salonunda diyelim ki evet o da çok güzel bir ortam ama genellikle bir zorlama ve bir mesafenin bir hedefe dönüşmediğini gören kişiler uzun zaman devam edemiyorlar. Hı hı. Özellikle erkek hastalarımızda görüyoruz, spor salonu çok onlar için çekici olmuyor ama açık hava olduğu zaman herkes biraz daha devam ediyor.
1: Hatta bunun kandırmacaları bile var. Bakıyorsun spor salonlarında etrafa açık hava simülasyonlar, evet, vesaireler yapıyorlar ama o bile tabii ki o kuş seslerini, oksijeni getirmiyor beraberinde. Demek ki bu yürüyüşü tempolu bir halde ulaşabileceğimiz kendi maksimum performansımız içinde tempolu bir halde koşuya çevirmeden 10.000 adımla en azından gün içinde toparlamak lazım. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra biraz gençleri konuşmak istiyorum. Biraz, tabii, potansiyelimizi konuşmak istiyorum. Dünyada kalp sağlığı açısından neler konuşuluyor, onlara biraz bakmak istiyorum. Özellikle kolesterol ve kolesterol ilaçlarını konuşmak istiyorum. Hı-hı. Biraz önce söylediğiniz o geleneksel, daha doğrusu genetik yatkınlığı konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'deki oranlarının yüksek olduğunu söylediniz. Biz bunu hemen hemen hiç konuşmuyoruz. Biraz onu, evet, konuşalım. Kısa bir ara rica edelim sizden ve dinleyicilerimizden, sonra tekrar buluşalım.

0: hayatım var.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Profesör Doktor Özlem Esen'le sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi kolesterol konusuna bir parantez açalım. Çünkü biraz önce siz de söylediniz. Türk insanının kolesterol, kötü kolesterol konusunda genetik olarak şanssız olduğunu söylüyor uzmanlar. Yapılan araştırmalarda mesela şunu söyleyelim. Özel sağlık sigortanız var. Kolesterolünüz biraz yüksek olsun. Primler hop yukarıya çıkıveriyor. Bir taraftan da kolesterolün aslında anlamsız olduğunu, iyi ve kötü kolesterol arasında formül olarak, dizilim olarak bir fark olmadığını iddia edenler var. Diğer taraftan diyorsunuz ki bakıyoruz damarın içinde yağ birikmiş. Bunu nasıl açıklayacağız kolesterol yoksa? Şimdi bir kere kolesterol nedirden başlayalım. Lütfen bizi aydınlatın. Bu konuda bildiğimiz yanlışları da düzeltelim.
1: Evet, kolesterol adı üzerinde bir yağ parçacığı ama bir yağ tipi aslında. Trigliserit de bir yağ tipi. Kan tahlillerimize baktığımız ama kolesterol paketler halinde vücutta taşınıyor. Bunların toplamına toplam kolesterol diyoruz. Bir de iyi huylu kolesterol paketlerimiz var, kötü huylu kolesterol paketlerimiz var. İyi huylu adı üzerinde damar duvarında birikmeye meyilli, damarda fazla gelen kolesterolü vücuttan atmak için çalışan, yani bizim faydamıza çalışan bir kolesterol paketi. Kötü huylu kolesterol ise daha çok içerisinde ki yağ ve kolesterol içeriğiyle gidip damar duvarına tutulup yapışma özelliği var. Yani arasındaki fark bu. Bir tanesi vücuttan atılım üzerine çalışıyor, diğer ise damar duvarına yapışmaya meyilli. Niye meyilli kelimesini kullanıyoruz? Normalde vücudumuzun kendi yapı taşı olan bir şey aslında kolesterol. Yani kolesterol teorisine karşı çıkan bazı insanlar ne diyor? O bir doğal yapı taşı. Nasıl ki vücudumuzun bazı minerallere, tuza, kalsiyuma ihtiyacı var. Kolesterole de ihtiyacı var. Çok doğru. Beyin gelişimi için, çocukların dolayısıyla anne karnında gelişimi için ciddi bir kolesterol kullanımı var. Kolesterol bir aslında bir malzeme. Ama fazlası bu malzemenin damarda birikebiliyor. Yani bu birikmeye giden süreçte de kolesterolün özelliği değişiyor. Oksidize dediğimiz bir hale giriyor. Bir kimyasal süreç bu. Nasıl oluyor bu süreç? Risklerden biri sigara mesela, kolesterolün daha yapışkan olmasına neden oluyor.
0: Durumda damara yapışıyor, çöküyor.
1: Evet, yani çok farklı. Yani her kişinin kolesterolü aynı şekilde değil. Sayı, rakam, tahlilde aynı olabilir. Ama bu rakamların ifade ettiği risk farklı olabilir. Dolayısıyla kilolu bir kişide diyelim ki bir diyabete yatkınlık söz konusu. İnsülin direnci dediğimiz çağımızda biliyorsunuz bir olgu var. Yani göbek çevresi yağlanma, hareketsizlikle birlikte kişinin insülin direnci olabiliyor. Ve bununla birlikte o kolesterol daha yapışkan oluyor. Yani her kolesterol aslında damarda aynı hareket etmiyor. Bunu bir anlamak gerekiyor. Neden damar sertliği oluyor derken. Çağımızda bu niye arttı? Çünkü doğal beslenmiyoruz. Bundan 100 yıl önceki beslenme alışkanlıklarımızdan biraz daha farklı. Neden? Daha endüstrileşmiş bir toplum haline aldık. Maalesef kolay gıdaya ulaşıyoruz. Ve de biz eskiden tarlada düşmüş çürümeye yüz tutan bir elmayı tüketebilirken şimdi markette çok parlak bizim için özel hazırlanmış elmaları tüketiyoruz. Dolayısıyla bağırsaklarımızdaki bakterilerden tutun her türlü vücudumuzdaki değişken kolesterolün de farklı olmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu kolesterol rakamı artık önem arz ediyor. Yani eskiden önemli değildi de niye şimdi önemlinin bir açıklaması bu. Bir de belli rakamlar önemli. Yani kolesterolün, toplam kolesterolün 300'ün üzerinde olması bir genetik bozukluk olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve ülkemizde de hiç de nadir değil. 300'de bir, 250'de bir kişide bu genetik bozukluk var.
0: Genetik bozukluk var. Bu ne anlama geliyor? Yani biz
1: ne kadar diyet yapsak da ne kadar spor yapsak da bu kolesterol düzeyini düşüremeyebiliriz.
0: Peki bunu böyle kabul edip hiçbir şey yapmadan mı devam
1: çok
0: edeceğiz?
1: Çok doğru. Bu maalesef kalp damar hastalığının erken oluşmasına neden olan bir süreç olup maalesef belli bir yaştan sonra ilaç vereceğimiz anlamına geliyor. Bu seviyelere.
0: O zaman bu kişilerin yakalanması lazım.
1: Evet, bunların taranması gerçekten önemli. Özellikle aile bireyinin, anne baba kardeşlerinde bu tarz genetik ailevi kolesterol yüksekliği olan bireylerin daha çocukluk yaşlarında kolesterol seviyelerine bakmak gerekiyor. Ergenlik yaşlarında, 14 yaşlarında. Eğer normalse daha sonra 18 yaşında bakıyoruz. Ve bu şekilde takibe devam
0: Peki
1: ediyoruz.
0: Peki kimlerde genetik yatkınlık vardır sorusuna bakalım. Yani annesi babası belli bir yaştan sonra kalp hastasıdır, kolesterolü yüksektir, onlardan mı bahsediyoruz yoksa kişi genç yaştan
1: genç yaşta erkek bireylerde 45 yaşından önce kalp krizi geçiren ani ölen kişilerin yakınları olan kişilerin erken taranması ki 45 yaş ciddi genç bir yaş. Bu yaşlardaki bireylerin yakınlarının taranması gerekiyor. Kadınlarda ise 55 yaş.
0: Peki kolesterol ilaçları?
1: Evet.
0: Çok tartışılan bir konu. Hemen yani 2-3 günde bir bakıyorsunuz bir şey
1: gündeme
0: geliveriyor. Bir hoca çıkıyor. Kimisi diyor ki o yanlış söylüyor. Yalan demeyelim. Hı-hı. Yanlış söylüyor. Saptırıyor. Öteki diyor ki hayır benim söylediğim doğru. Diğeri gerçekleri saptırıyor. Bu konuda kolesterol ilaçlarına bakış açınız nedir sizin? Ve dünyada kolesterolü ve kolesterol ilaçlarına en bilimsel, en şu anda gündemde olan bakış açısı nedir?
1: Bakış açısı. Şimdi bakış açısı derken şöyle düşünebilir dinleyiciler. Herkese göre bir bakış açısı. Bilim aslında tek. Hı-hı. Hani nasıl yer çekimi var değil mi?
0: Hani, herkes farklı yorumladığı
1: ama yer çekimi tek yani şimdi bu konuda tartışmıyoruz tamam, değil evet. mi? Bu konuda bilim de aslında bir data ortaya koyuyor ama herkes kendince yorumlayabiliyor. Hı-hı. Buradan bahsedelim isterseniz. Bu şu, gerçek olan şu. Kolesterolün evet yüksek kolesterol seviyesinin kalp hastalıkları ile ilişkisi net.
0: Peki o zaman o yüksek seviye dediğiniz nedir sınır?
1: Burada LDL dediğimiz yüksek kolesterol seviyesi riskinize göre değişiyor demiştik az önce. Yani bir tansiyon hastasıysanız 130'un altında olursa daha sağlıklı oluyorsunuz. Şeker hastasıysanız bu 100'ün altında olması ideal. Ama hiçbir hastalığınız yok örneğin. Siz sağlıklı bireysiniz, sigara içmiyorsunuz, her şeyiniz ideal. LDL dediğimiz kötü huylu kolesterol düzeyiniz 160. Bu kişiye biz kolesterol ilacı vermiyoruz. Burada bir tespit etmemiz gerekiyor. Kişi risksiz, sağlıklı bir bireyse kolesterol hastalık anlamına gelmiyor. Burada altını çizmemiz gereken çok net bilgi bu. Kolesteroller ciddi fahiş rakamlar değilse demin bahsettiğimiz gibi 300'ler 400'ler değil. Bir kişi sağlıklı bir bireyse ilaç vermiyoruz her zaman. Burada kafa karışıklığı bence yaratan kısım bu. Bizim eşlik eden yüksek tansiyonumuz varsa.
0: Ama hastalığa kişisel bakmak ya da rakamlara
1: evet,
0: kişisel
1: bakmak gerekiyor. Aynı bu terzi işi gibi yani herkese bir bireye bir set gömlek giydiremeyeceğimiz gibi sağlıkta da bireysel bilgiler ve kararlar önemli. Dolayısıyla eskiden yapılan bence bir 20-30 yıl önce böyle bir hata vardı. Kolesterolünüz yüksek mi ilaç kullanacaksınız gibi bir anlayış vardı. Hekimlerle doktorlarla ve hastalar arasında böyle bir anlayış vardı. Ama şimdi bireyselleşmiş sağlıktan bahsediyoruz. Yani ne yeni Avrupa'da, Amerika'da derseniz kişiselleştirilmiş tıp önerileri çok yeni. Yani herkes aynı kolesterol seviyesinde bile olsa farklı yaklaşımlarımız var. Kişiye özel tavsiyelerde bulunuyoruz. Dolayısıyla biz kişinin bireysel risk haritasını çıkarıyoruz. Yani sizde ön planda olan hareketsizliğiniz mi? Onu düzeltmek zorundayız. Kolesterolünüze odaklanmıyoruz aslında. Zihinsel stresiniz mi ön planda? Onu düzeltmeliyiz. Yani sizi stresli kılan unsurları tespit edip ona yönelmeliyiz. Modern tıp bunu gerektiriyor.
0: Evet.
1: Sayılar değil her şey.
0: Aslında
1: evet.
0: Biraz daha başına dönüp belki koruyucu hekimliğe kadar varan bir süreçten bahsediyoruz.
1: Kesinlikle çünkü kalp hastalığı oluştuktan sonra önlemek çok zor ve burada alınacak önlemler çok standart maalesef. Bizim oluşmadan 10 yıl önce yapacağımız hekimlik süreci çok kıymetli. O yüzden bu kadar bu gençler üzerine durmalıyız biz.
0: Biz de aslında dönüyoruz dolaşıyoruz hep gençler ve çocuklar diyoruz. Çünkü maalesef kim hangi uzmanlık alanından doktorlarımıza görüşürsek görüşelim. Hepsi hem koruyucu hekimlik diyor hem sağlıklı beslenme diyor. Hem siz de yayından önce yayın sırasında aynı şeyden bahsettiniz. Bağırsak sağlığı diyor.
1: Evet. Gelelim bağırsak sağlığı.
0: Gelelim kalp sağlığı ve bağırsak sağlığı ilişkisine.
1: Şimdi bu yeni teori, şimdi kolesterol teorisini biraz da destekleyen bir konu. Hani neden kolesterol kafa karışıklığı vardı orayı açıklamak için çok uygun bir alan. Her kolesterol kötü değil. Bakmışlar yağlı yiyen kişilerin bağırsak sağlığında problem var. Yani bu kişilerin faydalı bakteri dediğimiz oranlarının gittikçe düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla sebze tüketen, daha çok lif oranı yüksek gıda tüketen kişilerde faydalı bakteriler ön plana çıkıyor. Hı hı. Ve bu faydalı bakteriler o kolesterolü zaten sentezlediği için kalp krizine neden olmuyor. Yeni bir Harvard'lı araştırmacının yaptığı bir çalışma, TMAO denen bir bileşen neden olarak bu bakteriler kalp krizine yol açıyor. Örneğin mesela neden protein tozu alan sporcu adayları var. Mesela çok protein tozu kullanımını görüyoruz. Evet. Bunun çok gençlerde sağlıklı çok olmadığını biliyorduk ama kanıtlayamıyorduk. Sonra ortaya çıktı bazı maddeler bu protein tozlarında ve L-karnitin gibi maddelerin kullanıldığında sindirilmeyip bu TMA'ya dönüşüp kalp krizine neden olduğu ortaya çıkıyor.
0: Nerede yani biliyorsunuz artık neredeyse çok standart kullanılıyor. Diyet ürünlerin içine konuluyor.
1: Onun için şimdi bireysel bağırsak sağlığına kaydı ilgi alanımız. Yani kişinin kolesterol değerinden çok acaba yediğini sindirebiliyor ya mı biz odaklanıyoruz. Hatta bu konuda yeni bir ilaç aşamasında Cleveland Clinic, yani bağırsak florasını düzenleyen kapsüller üretmeye başlıyorlar kalp hastalığını önlemek için.
0: Aslında bağırsak sağlığında standarda belki bir noktada standart seviyelere yaklaştıracak.
1: Evet, çünkü kimisi yediği proteini alması gereken kas oranına çeviremiyor. Mesela çok iyi atletlerin yedikleri protein çok iyi kasa çevirdiklerini tespit etmişler. Onların dışkılarından alınan örneklerle bakterileri haritalandırıyorlar. Diğer kişilere farklı ne var kılıyor onları diye. Bu ileride bence bizi ayrıştıracak olan ilaçlara karşı olan yaklaşımımızı bile
0: karşılaşacak. Bağırsak sağlığımıza göre ayrıştırılacağız belki,
1: evet,
0: de.
1: Evet, ileride bu
0: yani
1: sanırım
0: uzun boylu, kısa boylu, sarışın, esmer çok doğru değil. Olsun. Bağırsak sağlığımıza göre kategorize edileceğiz.
1: Hatta yeni bir çalışma yapmışlar. Mesela antibiyotik kullanım bağırsak sağlığını bozuyor biliyorsunuz. Hani bu bakteri oranımızı bozduğu için. Kalp krizi geçiren insanlar eğer son 3 ayda bir antibiyotik kullanmışlarsa kalp krizi geçirme oranlarının bir kat daha arttığı görünüyor. Yani dolayısıyla antibiyotik kullanımınız ne kadar olumsuz etkileyebildiğinin gerçek bir göstergesi.
0: Ben şimdi böyle baktığınızda bağırsak sağlığı aynı zamanda kalp sağlığı için beslenme alışkanlıklarımızın da birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Yani bağırsak sağlığı için faydalı olanlar aynı zamanda kalp sağlığı için,
1: evet,
0: de faydalı olanlar
1: dediğimiz
0: aslında.
1: Dediğimiz gibi lifli beslenmek, aynı şekilde sebzeler, meyveler bu liflerin ana kaynağı olacak. Paketlenmiş gıdalar maalesef burada çok sıkıntılı. Paketlenmiş gıda bu bakteri oranını tamamen yok edebiliyor veya florayı değiştiriyor. Dolayısıyla ev yapımı gıdalardan bahsedebiliyoruz.
0: Tencere yemeğine
1: dönüşeceğiz. Hani hangi yağ derken sindirilebilir yağ, endüstrileşmiş yağ değil ama belki tereyağına kötü demeyeceğiz ileride. Bu konuda hep tartışmalarımız vardı, evet, biliyorsunuz. Hani çok karşı çıkmayacağız ama sindiriyebiliyorsanız tüketin diyeceğiz.
0: Nasıl anlayacağız bunu sindirebildiğimizi?
1: İşte bu bakteri, evet, oranlarımızla ve onların son ürünü olan maddelerin kanda tespit edilmesiyle, evet, gerçekleşecek. Şu an maalesef çok bunlar teori aşamasında değil.
0: Evet.
1: Hayır, yani bunu söylemek çok zor.
0: Yani benim bağırsaklarımda bir sorun mu var ya da benim mikrobiyotam iyi mi sorusunun cevabını şu an
1: kısmen verebiliyoruz. Dışkı analizlerimiz var. Bunların neyde sizin eksiklikleriniz olduğunu söyleyebiliyoruz ama yerine koyabilmek için bunun bir formülü tek başına yok.
0: Yok. Evet. Ya da bir kapsül formülü yok.
1: Yok, hayır.
0: Ama bir beslenme formülü var,
1: var
0: aslında.
1: Var. Evet. Yani bu bağırsak floranızı korumak için gerçekten işte bu dediklerimizin dışında ev yapımı yoğurtlardan tutun, turşular, sirkeler, fermente dediğimiz bu bakterilerin bir kokteyl olarak yaşadığı gıdalar var mesela.
0: Ekmek de bunun içinde olabilir mi? Yani iyi undan yapılmış bir ekmek.
1: Evet, olabilir. Çünkü hani bu maya konusu da önemli ama orada işte gluten tüketimi işin içine giriyor. Gluteni de aslında sindirebilen bakteri oranı eksikliğinden olduğu düşünüyor problemi şimdi. O biraz daha karışık bir konu ama asıl üzerinde durmak istediğimiz taze sebze meyve tüketimiyle,
0: evet,
1: geçiyor.
0: Dünya Sağlık Örgütü diyor ki yani ben size diyor bir ölçü sınırı koymayayım. Kendi kilonuza, vücut ağırlığınıza göre ne kadar sebze meyve tüketeceğinize kendiniz de karar verebilirsiniz ama mutlaka günde 5 kez, evet, sebze ve meyve tüketim. Bu ciddi anlamda Türk toplumunun yaşam alışkanlıklarına ters bir uyarı. Ben şimdi görüyorum, hepimiz birbirimize tatlı ikram ediyoruz. Eskiden mesela daha çok meyve ikram edilirdi bir yere gezmeye gittiğinizde.
1: Çok doğru.
0: Şimdi insanlar meyve ikram etmiyor. Direkt bir şerbetli tatlıyı tabaklayıp getiriyoruz.
1: Evet, daha kıymetliydi belki o dönem için, bilemiyorum ama veya şimdi dediğiniz gibi her türlü şeye daha kolay ulaşılır oldu. Bunun bir değişen alışkanlıklarda etkisi var. Biraz da kültürle ilgisi var. Biz toplum olarak unlu gıdalara düşkün bir kültürümüz var. Akdeniz diyeti dediğimiz kültüre veya bu alışkanlığa dönmek gerekiyor. Orada az miktarda beyaz unlu gıdalar ama bol miktarda balık, zeytinyağı, işte sebze meyve tüketiliyor, evet, olması lazım. Bunun da çıktığı en enteresan çalışmalar, Akdeniz kıyısında kişilerin uzun yaşadığını görmüşler. Hı. Özellikle bazı Yunan adalarında. Ve beslenme şekillerine baktıklarında bir böyle bir beslenme şekli var ve de stressiz oldukları görülmüş.
0: Evet. Aslında bu strese de bir değinmek lazım. Hani evet, bağırsak sağlığımız. Mesela ben şu kendi hayatımızdan hepimiz pay biçelim. Gergin olduğumuzda hazım problemi yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Aynı sindirim sistemi, aynı insan, aynı şeyleri yiyor, içiyor muhtemelen.
1: Çok
0: ama
1: doğru.
0: Bir gerginlik varsa hazım bundan olumsuz etkileniyor. Aslında bir kısır döngü. Belki bağırsaklarımızın nasıl çalıştığı depresyonumuzu ya da kalp sağlığımızı etkiliyor ama beynimizin nasıl çalıştığı da diğer taraftaki sindirimi etkiliyor. Ruh beden ilişkisinin düzgün kurulması lazım o zaman.
1: Evet, kesinlikle ruh beden ilişkisinde ana patron beynimiz sanıyorum. Buradan geçen düşünceler, içsel huzur, her türlü şey tabii ki kalp sağlığınızı doğrudan olmasa da indirekt yollarla etkiliyor. Yani tansiyonunuzdan tutun yeme iştah artışınıza kadar her şey etkiliyor.
0: Peki gençler, bizim çok hassas olduğumuz bir konu. Maalesef yapılan araştırmalar gençlerin kalp sağlığı açısından riskinin giderek arttığını. Üstelik de bakıyorsunuz spor yapan gençler bunlar. Yani sahada futbol oynarken, basketbol oynarken, yüzerken hastalanıyor, kalp krizi geçiriyor. Pıhtı atmasını daha çok konuşuyor olduk, bakıyorum. Çok genç arkadaşlarımız pıhtı atıyor, akciğerlerinde emboli gelişiyor. Yani bütün bunları neden gençlerde bu kadar çok konuşuyoruz? Eskiden kalp hastalığı yaşlıların hastalığıydı.
1: Evet, çok doğru söylediniz. Kalp damar hastalığı 65 yaş üstü bir jenerasyon biraz hastalığı olarak.
0: Biraz da normal bir süreç gibiydi değil mi?
1: Aynen, bir yaşlanma süreci, çok doğru. Biz maalesef Avrupa'da kalp krizlerinde gençlerde birinciyiz. Yani en yüksek kalp krizi geçiren genç oranı, popülasyonu ülkemizde var. Bu da 35 yaş 45 yaş anlamına geliyor. Bundan 20 yıl önce ben mesleğe başladığımda çok nadir gördüğümüz genç kalp krizlerini şimdi çok sıradan bir olgu gibi görmeye başladık. Bundaki süreçte dediğim gibi bir zihinsel süreçten çok bu jenerasyonun getirdiği hareketsizlik oranı, bence çok hareketsiz bir toplum haline almaya başladık. Bu hareketsizlikte ister okul sırasında başlıyor, sonra iş hayatında devam ediyor ve 35'li yaşlarda ortaya çıkıyor. Bu bir yanı, ama bir yandan da sizin dediğiniz sporcu gençlerde de bunu, sahada ani ölümleri görür olduk. Ben burada biraz daha bilinçsiz spor yüklenmesi olduğunu düşünüyorum. Bir doktor kontrolü olmadan, çünkü lisanslı sporcuların bir doktor kontrolü olmasına yeni yeni başladık. Çok ciddi kontroller yapılıyor Sağlık Bakanlığı'nca. Bunlar çok güzel şeyler ama eskiden bunlar çok denetlenmiyordu. Ve bir takım destek ürünler kullanılıyor olması kalp krizlerini tetikliyor oluyor. Bu açıdan sporcuların gerçekten destek ürün kullanmaması gerektiğini, hı-hı, doktor kontrollü sporlarına devam etmesi gerektiğini altını çizmek gerek. Özellikle profesyonel olarak bir dalla ilgileniyorsak.
0: Burada mutlaka işte bir kulüp varsa o kulüp doktorunun, evet, da yönlendirmesine fırsat vereceğiz. Onun dışında gençlerin beslenme alışkanlığı konusunda bu abur cuburlara çok kolay ve çok ekonomik ulaşıyor olmak. Küçücük harçlıklarla bile bakıyorsunuz, evet, cips alıp geliyorlar. Şekerli yiyecekler çok tüketiliyor. Yağlı yiyecekler çok tüketiliyor.
1: Gazlı içecekler var bunun yanında.
0: Bunun yanında sigaraya başlama yaşı çok düşük. Böyle olduğunda gençler aslında zaten stresli ve kirli olan büyük şehirlerde özellikle, evet, bu vücudu kirletenlere çok çabuk ve kolay ulaşıyorlar.
1: Evet, buradaki maalesef hazır gıdadaki sıkıntı bu. Trans yağ asidi dediğimiz, yani hidrojenize yağ olarak da endüstriyel yağ olarak geçen gıda vücuduna girmemeli bir genç çocuğun, özellikle sporla uğraşıyorsa tamamen doğal beslenmeli.
0: Ya şimdi bu yayının artık sonuna geldik ama ben aklımda kalanları şöyle bir hatırlatayım dinleyicilerimize istiyorum. Sizin de eklemeleriniz varsa eğer. Bir kere genetik olarak kalp sağlığı açısından, kolesterol açısından riskli bir ülkeyiz. Özellikle anne baba da erken kolesterol teşhisi konduysa çocuklar kendilerini erken doktora götürecekler, buluşturacaklar.
1: Evet, taramaları başlayacağız.
0: Taramaları başlayacaklar. İkincisi, Akdeniz tipi besleneceğiz. Az tuz tüketeceğiz, az şeker tüketeceğiz, bol sebze, zeytinyağı, balık tüketeceğiz. Evet. Katkı, daha doğrusu destek ürünlere, mesela omega'ya nasıl baktığınızı sormadım.
1: Evet, destek ürünleri derken aslında benim kastettiğim biraz daha böyle protein tozu gibi kas geliştirici özellikle olan gençlere yönelik, hani onları uyarmak istiyorum ama bir yandan da anti-aging adı altında hani yaşlanmayı geciktirici işte omega 3 kullanımları var. Omega 3 çok balık tüketemeyen kişiler için verdiğimiz bir ürün, ama herkese de kullanın, çok faydalı demiyoruz ama belli bir yaş üzerinde riskleri olan kişilerin kullanabileceği bir ürün omega 3.
0: Bunun dışında yürüyüşü önemsiyoruz. Hareketsiz hayattan kaçınıyoruz. 10.000 adımı kesintisiz atmak ideal olan ama gün içinde de 5.000'in altına
1: inmek
0: inmememiz gerekiyor. Periyodik olarak 10.000 adıma çıkartmamız gerekiyor. Sigaradan uzak durmamız gerekiyor kalp sağlığı için. Kendimizi tanımak, sindirim sistemimize yatırım yapmak ve doktorun da standart yaklaşımına fırsat vermemek lazım.
1: Kesinlikle herkesin bu vücutla beden ilişkisi, yani zihin beden ilişkisini doğru kurduğunda doktora ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bu güzel bilgiler için. En yakın zamanda yine buluşmak üzere.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın.

0: şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü ölmüş.
3: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.

0: Tavandan vuran sıcaklıklar beynimizi kaynatıyor. Lambalarda durduğumuz zaman bunalım geçiriyor, kriz geçiriyoruz. Bayılan bayılana.
1: Sıcaktan bunaldı, 1988 model Kartal aracına otobüs kliması taktırdı. Yurdum insanı sıcağa karşı da pratik çözüm buldu. İlginç olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Güvenlik görevlisi Ahmet Sarı, 35-40 derece civarındaki sıcaklarda araç kullanmaktan bunaldı. 38 yaşındaki Kartal model araca yüksek soğutma kapasitesine sahip otobüs kliması monte ettirdi. Dev klimayla araç iç sıcaklığı kısa sürede düşüyor. Otomobili adeta buzdolabına çeviren sistem görenlerin de dikkatini çekiyor. Sarı da hareketinden hayli memnun.
0: En sonunda böyle bir düzen düşündük ve aracımıza klimayı taktırdık. Aracın içerisi buz gibi bu stresler, bu sıkıntılardan kurtulduk. Ve güzel bir şeydir.
1: Önce eşi öldü, sonra oğlu cezaevine girdi. En son tuvalet ve banyosu yıkıldı. Bir tek kızı kalan kadın yıllardır tuvalet ve banyosuz evde yaşıyor.
2: Sorulmamı da.
3: Tuvaleti yok, banyosu yok.
1: İçler acısı görüntülerin adresi Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kuloğulları Mahallesi. 75 yaşındaki Ümmü Şahin 20 yıl önce eşini kaybetti. Oğlu da bir suçtan cezaevine girince kızıyla yalnız kaldı. Yaşlı kadının birkaç yıl önce tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilatı da yıkılınca tuvalet ve banyosuz evde yaşamak zorunda kaldı.
3: Ben 2,5 yıllık görevimde müracaat ettim Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na. Geldiler, kontrollerini yaptılar.
1: Tüm müracaatlar sonuçsuz kalmış. 75 yaşındaki kadın şimdi devletten aldığı 7000 liralık yaşlı aylığı ve bazı hayırseverlerin yardımlarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.
2: Geldik aslında. İşte tuvalet buraya olacak istediler bayonun. Tuvalet. Oğlama gelmediler bak sen çocuğumuz ya.
1: Güç şartlarda ihtiyaçlarını gideren yaşlı kadın banyo ve tuvalet yaptırmaya gücü yetmediğini belirterek yetkililerden destek istedi.
2: Ne edelim gari? Yaşıttırır.

0: Koşarak geldi. Dükkanda oturan PVC ustasını ard arda ateş etti. PVC ustası hayat mücadelesini kaybederken tetikçisi ise 16 yaşında bir çocuk çıktı. 20 Temmuz'da yaşanan olayın adresi Adana'nın Yüreğri ilçesindeki bir doğrama atölyesi. Kasklı ve motosikletli iki şüpheli PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerine geldi. Şahıslardan biri dükkana girerek Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Ardından da koşarak kayıplara karıştı. Korku dolanlar saniye saniye kameraya yansıdı. Saldırıda ağır yaralanarak yere yığılan Güloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakım alınan 45 yaşındaki adam 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olay sonrası Adana Emniyeti geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet bürosu ekipleri hemen harekete geçti. Gerçek izlenen 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Cinayeti gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi. Belirlenen adrese yapılan baskında tetikçi ve arkadaşı yakalanırken zanlının suçunu itiraf etmesiyle azmettirici de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen tetikçi ve azmettirici tutuklanarak cezaevine gönderilirken arkadaşı ise adli kontrole serbest bırakıldı. Cinayetin nedeninin ise alacak meselesi olduğu öğrenildi. Çin genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar sadece insanları değil hayvanları da zorluyor. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Harbin Kutup Parkı bünyesindeki canlıları serinletmek için eğlenceli bir yöntem buldu. Park görevlileri kızıl pandalar, rakunlar ve kapibaralar için özel serinletici menüler hazırladı. Meyveli dondurmalar, soğuk sebze tabakları ve özel olarak hazırlanan buzlu sorbeler hayvanlara ikram edildi. Türlerine özel olarak hazırlanan bu buzlu ikramlar karşısında sevimli canlıların keyfine diyecek yoktu. Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden lezzetli bir molayla uzaklaşan park sakinleri renkli görüntüler oluşturdu. Özel menüler sayesinde hem beslenen hem de serinleyen hayvanlar kavurucu sıcakların etkisini bu lezzetli ziyafette azalttı. Güney Çin Denizi'nde facia yaşandı. Nansha Adaları yakınlarında tehlike sinyali veren Vietnam bayraklı bir ticaret gemisi battı. 69 metre uzunluğundaki gemide toplam 62 kişinin bulunduğu açıklandı. Akşam saatlerinde Çin Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir kurtarma gemisi deniz yüzeyinde atılan paraşütlü yardım fişeğini park etti. İhbarın ardından bölgede dev bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Çinli yetkililer gemide bulunanlardan 44 Vietnam vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Bölgede 6 Çin gemisi, bir kurtarma helikopteri ve bir Vietnam gemisinin katılımıyla kayıp mürettebatı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Otomobil kontrolden çıktı, markete daldı. Son anda saniyelerde gelen kurtuluş an be an kameraya yansıdı. Yürekleri ağza getiren kaza Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir zincir markete daldı. Kaza sırasında market çalışanları ve müşteriler büyük panik yaşadı. Çarpmanın etkisiyle bir anda raflar yıkıldı. Çalışan ve müşteriler canlarını saniyelerle kurtardı. Panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken inceleme sürüyor. Evet.
1: Ben sormuyorum komiserim.
2: Tamam, ben sana sen sürüyorsun.
1: Kuzenim sürüyordu. Tamam, geliyor şimdi. O zaman geliyor.
0: Suçu kuzenine attı. Sürücünün yalanını kuzeni ortaya çıkardı.
2: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
1: Tamam. Abi bir şey diyeceğim sana.
2: Sen şoförsün kardeş.
0: Kayseri'de iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerden biri aracı kendisinin kullanmadığını belirtti. Kaza sonrası kuzeninin kaçtığını söyledi.
1: Abim de önüne zıpladı. Zıplar zıplar zaten vurdu. Bitti.
3: Peki kuzenin nerede?
4: Ben deliyim.
1: Geliyor şimdi.
3: Nereye gitti?
1: Kaçtı.
3: Niye kaçtı?
1: Ben yetiyorum.
5: Hani nerede? Niye
1: tam var? Geliyor birazdan.
5: Sürücü arkadaş mıydı abi?
1: Tabii. Yok, ben değilim.
4: Benim gördüğüm bu arkadaş yani. Ben başka bir arkadaş.
2: Zaten sizden başka da kimse yok buradan.
0: Sürücü bir türlü alkol metreye üflemedi. Polis ekipleri sabır sınavından geçti.
1: Arabayı ben sürmüyorum.
2: Üflemek zorundasın. Üflemezsen red alırım.
1: Ama neden bana üfletiyorsun ki?
2: Üflemezsen red alırım.
1: Tamam, arabayı ben sürmüyordum.
0: Sürücü uzun süre direndikten sonra alkol metreyi üfledi. 2,30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Suçu attığı kuzeni olay yerine geldi. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı.
1: Şimdi kuzenim birazdan gelecek. O izah edecek.
4: Amin.
2: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
1: Tamam. Abi bir şey diyeceğim sana.
2: Sen şoförsün kardeş.
0: Alkollü sürücüye 350 bin lira ceza kesildi. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Ehliyetine kavuşma süresi 2038 yılına kadar uzadı. Kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Dağa tırmanırken düştü. Yaralı dağcı için helikopterle film gibi kurtarma operasyonu düzenlendi. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Verçenik yaylasında 8 kişilik dağcı grubu kamp yapıyordu. İçlerinden biri karlı alanda kayarak yaralandı. İhbar üzerine UMKE, JAK ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı dağcı Sarp arazide 4 saat taşınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
6: Gayet iyi. Çok yavaş şekilde.
0: Tunceli'den havalanan helikopter bölgeye ulaştı. Rize'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle dağcı tedavi için Erzurum'a götürüldü.
2: Alakalı.
0: 31 yaşındaki Hasibe Özdemir eşiyle birlikte kamyonetten mermer indiriyordu. O sırada kapağa dayalı mermer tezgahı birden devrildi. Bacaklarına mermer çarpan talihsiz kadın sırt üstü yere düştü. Başını arka taraftaki mermer blokuna çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki çocuk annesi Hasibe Özdemir kurtarılamadı.
2: Olay çalışma.
0: Eşinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğulan İsmail Özdemir'i yakınları güçlükle teselli etti.

0: ailecek pikniğe gitmişlerdi. Kızının terliği göre düşünce peşinden gitti. Akıntıya kapıldı. Cansız bedeni saatler sonra çıkartılabildi. Adana'da 4 çocuk babası Şahin Doğan, Bursa'dan gelen akrabalarını Seyhan Baraj Gölü'nün kenarına götürdü. Piknik yapıyorlardı. O esnada çocuklardan birisinin terliği göle düştü. Baba Doğan da terliği alabilmek için göle girdi. Kısa sürede akıntıya kapılan baba suda çırpınmaya başladı. Akrabalarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan bilinci kapalı bir şekilde çıkartılan Doğan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Bankası.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh. Yarar iş bir tektir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyuruyor.

ölmeden ahirete yarar iş yapmalı ki, insan böyle kurtulur azaptan tabii ki. Ey oğlum, ahirete yarar işte bir tektir. O da Resulullah'ın yolunda yürümektir. Her şeyden daha önce mümine lazım olan edinmektir dosdoğru bir itikat ve iman. İşlerde ve sözlerde, hatta her harekette emir ve yasaklara uymalıdır elbette. Bu emirlere uymak necata olur sebep. Yani tatbik edene iyilik getirir hep. Bunlardan ayrılmaksa elbette çok kötüdür. İnsanı utandırıp felakete götürür. Yine bir mektubunda buyurdu ki, evladım, ebedi saadetler versin sana Allah'ım. Bizlere doğru yolu ihsan etti Rabbimiz. O göstermeseydi, bulamazdık onu biz. Allah'ın biz kullara gönderdiği Resul'e inandık, iman ettik. Bin canla, bin gönülle. Zira ona uymakla umulur sonsuz necat. Ona uymayanların sonu olur fecaat. Kul bin sene yaşasa ve etse ibadetler ve nefsine çektirse çok sıkı riyazetler, eğer Resulullah'a olmadı ise tabi, bunların arpa kadar kıymeti olmaz tabi. Su gibi görünürse, nasıl ki çölde serap, o ibadetlerden de alınmaz hiçbir sevap. Lakin ona uyarak yapılsa az bir amel, o bin yıllık taatten olur üstün ve güzel. Hatta bir iş olmayan uyku bile mesela, ona tabi olunca olur güzel ve âlâ. Kaylule etmek, yani gün ortasında biraz uyumak o Resul'ün adetiydi kış ve yaz. Ona tabi olmayı düşünerek bir kimse, eğer gün ortasında bir miktar uyur ise, bu uykudan o kadar görür ki çok menfaat, o bin yıllık taatten üstün olur kat be kat. Çünkü bu, ona tabi olarak uyumuştur. O ise ona değil, kendisine uymuştur.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabının Hakiki Müslüman Nasıl Olur bölümünde buyuruyor ki, İslam dininin temeli üçtür. İlim, amel ve ihlas. İlim, iman ve fıkıh ve ahlak bilgileridir. Bunlar ehli sünnet alimlerin kitaplarından öğrenilir. Amel, bu bilgilere uygun işlerdir. İhlas, ilmin ve amelin Allah rızası için, yani Allah'a tenen sevgisini kazanmak için elde edilmesidir. Bu üç temel şeye malik olan Müslümana İslam alimi ve hakiki Müslüman denir. Bu üç temel şeyden biri noksan olup da ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına uymayan yazılar ve konuşmalar yayınlayarak kendisini İslam alimi tanıtan kimse kötü din adamı ve zındıktır. Mesela din bilgisi çoktur ve her ibadeti yapar. Fakat ihlası yoksa, yani bunları mal, mevki ve şöhret kazanmak için, dünyalık elde etmek için yapan kimse hakiki Müslüman değildir buyuruluyor. Herkese lazım olan iman kitabının sonunda.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler.
2: İyi günler. Hocamıza bir tane sorum var. Bu şey, kafirler diyor, cehennemde sonsuz kalacaklardır. Yani bu biraz aklımız almıyor. Bu

0: insan olarak mı, yoksa bu yok olacak, tekrar bir yaratılış cisim olarak mı devam edecek bu yanlış? Bu Allah-u Teala merhameti, annenin merhametine sonsuzdur. Bunlar yaratan da Allah-u Teala. Yani bu ne demek, aklımız almıyor. Bir de Allah-u Teala affetsin bu düşüncemden dolayı. Aciz olduğumuz için anlayamıyoruz. Bir de bu bizler yani hatalarımızdan dolayı da bizim de cezamız sıradan olmayacaktır herhalde. Hocam
1: anlaşıldı efendim.
0: Hocam bir dakika, aslında daha genişti de şu anda hatırlayamadım.
1: Tamam.
0: Hocam bir de bu kitapları, yani bu İslam alimlerin, bizler hani Kur'an-ı Kerim'den kafasına göre yorum yapanlar diyor, hadisten yerine kafasına göre yorum yapanlar cehennemde yerini hazırlasın. Bu İslam alimlerin kitapları da biz de o şekilde pek anlayamıyoruz. Yani sizleri de rahatsız ediyoruz. Allah kolaylık versin, iyi günler.
1: Tamam. İyi günler efendim.
2: Hocam buyurun.
1: Efendim dinleyicimiz, çok kimsenin hatırına gelebilir. Herkesin hatırına gelebiliyor bu. Kafirler sonsuz cehennemde kalacak. Aklımız almıyor. Doğru. Cennete girenler de sonsuz kalacak. Cehenneme giren de sonsuz kalacak. Allah-u Teala ezelde cemadat, nebatat, hayvanat, bu üç insan, cin, bu hayvanat cin sınıfından cemadat, taş, toprak, o cinsten, nebatat da en küçük ottan en büyük ağaca varıncaya kadar hepsi bunun içerisine alıyor. Yedi kat göklerdeki bunlar, melekler de dahil olmak üzere Cenab-ı Hak bunların içerisinde mesela hayvanatı yok edecek buyuruyor. Hayvanatın bizzat sınıflandırırken hayvanları yok edecek. Ama insan cin hariç buyuruyor. Melekler de hariç. Diğerleri nebatat, cemadat, yedi kat göklerdekilerin hepsini yok edeceğim buyuruyor. İki yer yarattım. Cennet ve cehennem. Cennetin anahtarı iman, cehennemin anahtarı da inkar. Bunu ilk yarattığı insan Adem Aleyhisselam ve aynı zamanda ilk peygamber, onunla ondan itibaren başlıyor o evlatlarına, kendi evlatlarına, ümmetine. Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 binden fazla peygamber göndermiş. Bu hakikati bütün peygamberleriyle, 124 binden fazla peygamberiyle bildirmiş. Ayrıca bu peygamberlerin eshabı, bu peygamberlerin varisleri, alimler gelmiş. Milyonlarca. Bunlar hem sözle nasihat etmişler, hem kitap yazmışlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhameti sonsuz. Buna rağmen inkar ediyorsa, mesela buraya gelmeden önce Türkiye Gazetesi'nde yazı hazırlarken orada bir şey dikkatimi çekti. İmam-ı Gazali Hazretleri de, ondan sonra Seyyid Serif Cüccani Hazretleri de kitaplarında anlatırlarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere serzenişte bulunuyor. Onlar azarlıyor. Yarattıklarıma niye bakmıyorsunuz? Niye onu incelemiyorsunuz? Şimdi sen uzaya çıkıyorsun, bakıyorsun, geliyorsun, gene küfrüne devam ediyorsun. Niye o zaman aynı şekilde? Ah, mantıksın yani. Hatta bir zamanlar Rusların bir tane bir uzaya gönderdiler. Gagarin miydi neydi, birisi vardı falan. İşte ben gittim aradım Tanrı'yı bulamadım. Öyle ahmak gripler de var yani.
2: Evet.
1: Öyle ahmaklar da var. Yani muazzam bir sistem var. Hiç kaymadan, birbirlerine girmeden hareket ediyor. Ama bir gün bu sistemi Allah-u Teala yok edecek, birbirine koyacak. Hepsi de yok olacak. Bütün gezegenler, yıldızlar da yok edilecek. Ve insan vücudu. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki anatomi bilen, yani insan vücudunu tanıyan, ondan sonra iyi bilen, ondan sonra astronomi, yıldızları, bu göklerdeki sistemi iyi anlayan bir kimsenin Allah-u Teala inkar etmesi mümkün değil mi hocam?
2: Evet.
1: Allah-u Teala inkar etmesi mümkün değil. Ya değil mi? Bazen mesela balkona çıkıyorum, otururken mesela düşüyorum. Düşünüyorum, bazen hatırıma gelen şeylerden bir tanesi. Ya dedim, kalbim bana dese ki Ey Osman Ünlü, senelerdir, yarım asırdan fazla çalışıp duruyorum, hiç izin yapmadım. Müsaade et, kusura bakma, bir haftalığına bir yere gideceğim ben. Ya bırak bir haftalığına, aynı şekilde bir dakika şey yapsa kalp krizine, kütleye giderim ben, değil mi?
2: Evet.
1: Peki kim çalıştırıyor onu? Hangi sistem çalıştırıyor onu?
2: Allah-u Teala.
1: Hiç haberim olmuyor. E böbrekler dese ki, ya Osman öldü, senelerdir süzüp duruyor sebepler. Bırak da biraz gizin yapalım. Mide, bağırsaklar, aynı şekilde karaciğer. Dese ki kusura bakma. Efendim onlar çalışacak, yapma ya. Senden mi emir aldı? Sana mı sordular? Değil mi?
2: Evet.
1: Onu yaratan o sistem, onlar otomatik olarak çalışıyor. Yaratan kim? Bir sahibi var bunun. O sahibi stop dediği zaman duruyor. Stop dediği zaman duruyor. Hiçbirisi hareket edemiyor. Şimdi hani yeri geldiği için tekrar seni daha önce de anlatmıştım da mesela böyle Müslüman olan doktorlara da sormuştum. Hatta biz de program yapan o Cevat Dolgun'a da sormuştum. Hemen hemen hepsi ortak bir şey söylediler. Doktorlara sormuştum. Dedim ki hastayı getiriyorlar falan, bakıyorsunuz, ediyorsunuz, tetkik ediyorsunuz, sonra diyorsunuz ki tıbben yapabilecek bir şeyimiz yok, hastanızı eve götürebilirsiniz. Dedim ne görüyorsunuz da söylüyorsunuz? Yani bir şey görüyorsunuz ki söylüyorsunuz.
2: Evet.
1: Onu çok geniş bir şekilde o Cevat da onu anlatmıştı. Dedi ki ağızda dedi, ağzını açtığın zaman dedi kırtlağa doğru dedi bademcikler var dedi boğazda. Bunların esas vazifesi ne biliyor musun dedi. Ne dedim? Bunlar dedi karakol dedi. Ağzımızdan içeriye her gün yüzlerce, binlerce, belki de on binlerce mikrop giriyor. İçeriye.
2: Evet.
1: Ve bunlar hemen haberdar ediyor beyni. Şu kılıkta bir aynı şekilde eşkıya geliyor. Vücut öyle aynı şekilde şey ki, vücudun dedi iman ettiği ilacı biz dışarıda yapamıyoruz dedi. Hemen dedi karakterini veriyor ve belirliyor, takır takır takır takır imha ediyor hepsini dedi. Hepsini imha ediyor.
2: Evet.
1: Günlük çalışıyor bu. Dedim tamam, bunu anladım. Vücut bunları imha ediyor. Ha, vücut direncini kaybettiyse bunları şey yapamıyor. Dedi öyle bir duruma geliyor ki dedi. Ağızdan dedi binlerce mikrop giriyor, vücut kıpırdamıyor dedi. Bir şey enjekte ediyorsun, almıyor dedi. O zaman tıbben bizim yapacağımız hiçbir şey yok dedi.
2: Evet.
1: Hiçbir şey yok. Onun için dedi bunu görünce artık tıbben bir şey yapamıyoruz. Yok. Götürebilirsiniz hastanızı.
2: Serum veriyorlar, gitmiyor.
1: Gitmiyor. Şimdi tabii onlardan diyen toza, ben de soruyorum. Hadi çalıştırsana bu bedeni. Değil mi? Çok biliyor ya. Hadi buyur.
2: Gücün yetiyorsa. Hodri
1: meydan. Çalıştırsana. Ondan sonra geç. Allah-u Teala öyle bir sistem yaratmış ki bu vücut doğuyor. Bebeklik dönemi, gençlik dönemi falan. Ondan sonra yaşlanıyor. Mani ol. Saçın dökülmesin. Saçın ağarmasın. Efendim işte dizlerin, kolların, ellerin ağarmasın. Yapsana. Kem kim. Ya arkadaş, Allah Teala buyuruyor ki ben böyle yarattım bu vücudu. Sadece insana mahsus değil ki bu. Götürüyorsun bir erik fidanı dikiyorsun. Kayısı, şeftali, vişne fidanı. Genç büyüyor, meyve veriyor. Sonra bakıyorsun o şeftali ağacı yaşlanmış. Elma ağacı yaşlanmış. Kurma noktasına geliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki elma çekirdeğinin içerisinde çekirdek ya. O zaman bir elma çekirdeği içerisinde öyle olmuş ya, şeftali çekirdeği, kayısı çekirdeği, hepsi aynı şekilde. Elma çekirdeğinin içerisinde eğer Cenab-ı Hak onun toprağa ulaşıp da ağaç olmasını murad ettiyse, o elma çekirdeğinin içerisinde o elma ağacının gövdesi, dalları, yaprakları her sene. Ondan sonra ne kadar elma verecek? 300 ton, 300 kilo, 500 kilo, 1 ton, 2 ton. Ama bir ömür var. Kaç sene? 10 sene, 20 sene içerisinde. Ne kadar yaprak verecek? Ne kadar dalı olacak? Ne kadar meyve verecek? Hepsi o çekirdeğin içerisinde mündemiştir. Yani gizlidir. Zerreler halinde. İnsan da öyle değil mi?
2: Evet.
1: Bir sperma. O spermanın içerisinde el, ayak, göz, kulak hepsi aynı şekilde mündemiştir. işte alaka diye geçiyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. Yani su parçasıdır netice itibariyle, bir et parçasıdır değil mi?
2: Evet.
1: Ama ona ruh veriyor, can veriyor. Bütün bunları düşününce bütün ya bu tesadüf olamaz. Tesadüf diyor. Buna tesadüf ise salak, göz burada olmaz. Gözün üzerinde kaş olmaz değil mi? Ağzın içerisindeki dişler aynı şekilde arslanın dişleri gibi, timsahın dişleri gibi acayip garip bir şey olur. Gözün birisi ayağın altında, birisi tepende olurdu değil mi? Ağzın avucunun içerisinde acayip garip bir varlık yani, tesadüfen olsaydı.
2: Evet.
1: Muntazam bir şekilde yaratılmış. Hatta hatırlarsın ya, şeyde tekerette çalışan bir çocuk vardı. Yani sizden de küçüktü. Bir rahatsızlık geçirdi. Saçlar gitti. Saçlar gitti de yüzündeki tüyler, şeyler bile, kaş bile gitti. Çocuk şeyle olgunlukla karşılıyordu yani onu. Ben hoşuma gitmişti, mütevekkildi. Bir gün böyle sordum falan, konuşuyorduk. Dedi ki abi dedi, hepsine razıyım. Fakat dedi, kaş dedi çok zor. Allah Allah. Bizim hiç böyle kale aldığımız yok. Dedim nesi zor? Abi dedi, o kaşlar var ya dedi, alnın terlediği zaman dedi, gelen teri dedi tutuyor. Bende kaş yok dedi, döküldü. Terlediği zaman dedi, doğrudan doğruya göz pınarına geliyor dedi, tuzlu su. Ama nasıl yakıyor gözümü dedi, nasıl yakıyor? Canımı yakıyor dedi falan. Ondan sonra düşüneceksin ya arkadaş, onu oraya aynı şekilde yaratan, koyan bir kuvvet var.
2: Evet.
1: Şimdi inat ediyor. Tabiat kuvveti. Ulan tabiat aynı şekilde yapsa böyle mi yapar? Kendine yapardı aynı şekilde. Madem tabiat aynı şekilde şey yapıyor, rüzgar ağaçları yıkıyor. Sel geliyor aynı şekilde alıp götürüyor. Zelzele oluyor, buna mani olamıyor senin tabiat kuvveti dediğin kuvvet. Efendim o da tabiat kuvveti. Sahibi kim? Kim durduracak onu? Değil mi?
2: Evet.
1: Kim durduracak? Dolayısıyla bütün bunları gördüğü halde, bütün peygamberlerin emrini aynı şekilde dinlediği halde veyahut da o alimler kitapları yine göz ardı edip de inanmazsa ebediyen cehennemde kalacak. Ve ehl-i sünnet alimler bunun cevabını yazmışlar. Bu tip kafirler dünya sonsuz olarak kalmış olsaydı, yaratılmış olsaydı sonsuz olarak kafir kalmak muradında idi. Bunun için de cezaları sonsuz cehennemdir buyuruyor. Ha dinleyicimiz diyor ki efendim işte ölüp dindirilir. Hayır, ölmek yok. Cehennemde de yok, cennette de yok. Yani öldükten sonra dirilince ölmek yok, hastalık da yok. Öyle bir vücut yaratacak ki ateş bir taraftan bir tarafa girip çıkacak. Ama o girip çıktığı yer hemen kendini telafi edecek. Veya soğuk azapla, zemherirde azap görüyorsa, buz gibi aynı şekilde, yani sen buzdaki buz gibi de fazla aynı şekilde. Tir tir titreyecek ama ölmeyeceksin. Hastalanmayacaksın da. Ateşle, soğukla. Bunun dışında aynı şekilde Abdülkadir Geylani Hazretleri cehennemin öyle bir vadisi var ki akrepler var, katır büyüklüğünde diye. Onlarla aynı şekilde azap şekli var. Ne zamana kadar? Sonsuz. Ve içecekleri zakkum denen bir içecek. Yani içmeye kalktığı zaman da yakacak böyle. Dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki Allah-u Teala merhameti yaratan da o. Evet, yaratan da o. Dünyadayken birçok nimet verdi. Aman ankörlük etti. Dolayısıyla hep aynı şekilde Allah-u Teala'nın dinine karşı geldi. Allah-u Teala'nın dinin yayılmasına karşı geldi. Onu değiştirmeye kalktı. Ve Allah-u Teala'ya iman edenler aynı şekilde öldürdüler, zulmettiler. Her türlü kötülüğü yaptılar. Bu cezasız mı kalacak? Hem azıcık bir iki tokat vuruyor. Yok öyle değil. Adamlar sonsuz kalsaydı yeryüzündeki bütün iman eden, Adem Aleyhisselam'dan bu yana iman eden müminlerin hepsini yok etme derdindeydiler. Dolayısıyla cezaları da sonsuz olacak.
2: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ölüm Bana Müjdedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'de şöyle anlatmaktadır. Ölüm Müslüman için korkulacak bir şey değildir. Ölümden inanmayan kimse korkar. Çünkü onun tek sermayesi dünyadır. Sonrasına inanmadığı için dünyada ne yapabilirsem kârdır diye düşünmektedir. Müslüman içinse esas hayat öldükten sonra başlayacak. Bunun için Allah dostları her zaman ölümü bir müjde olarak görmüşler. Bir odadan diğer odaya geçiş, alt kattan üst kata çıkış olarak kabul etmişler. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin hizmetkarının kulağına "Ey akılsız, efendini sen öldüreceksin." buyurdu. Hazreti Ali bundan sonrasını şöyle anlatır. Şüphesiz Peygamber Efendimiz vahiy ile Allahü Teala'nın bildirmesiyle söylerdi. Bunun için beni o kimsenin öldüreceğini biliyordum. Hizmetçim beni her gördüğünde derdi ki, ne olur beni öldür, benden kötü bir şey meydana gelmesin, ölümüne ben vasıta olmayayım. Ben de ona şöyle cevap verirdim. Madem ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu, onun sözleri boş sözler değildir. Ölümüme sen sebep olacaksın. Kul için kadere razı olmaktan başka çare yoktur. Oysa yalvarıp yakarır, aynı sözleri değişik şekilde tekrarlardı. Kılıcını bedenimde parçala, ta ki sonum fena olmasın, bedenim ebediyen yanmasın. Allahü Teala ne takdir ettiyse o olur. Onun dışında bir şey söyleyemem. Sana bunun için düşmanlık da besleyemem. Öyleyse bu işin sırrı nedir? O hakikate ait bir sırdır. Bu sırrı söyleyemem. Hazreti Ali devamla buyurdu ki, ben katilimi gördükçe asla ona kızmazdım. Çünkü ölüm bana kendi canım gibi azizdir. Bu görünüşteki ölüm gerçekte dirilik, görünüşteki yokluk hakikatte ebediliktir. Çocuk ana karnından ayrılınca yeryüzü ona yeni bir konak olur. Ölüm bize bir arzu, bir aşktır. Bana ölüm tatlı gelir. Ölüm bana dirilişin müjdesidir. Benim hayatım ölmemdedir. Aşıkların hayatı ölümle başlar. Eninde sonunda bu geçici yerden ayrılacağız. Çünkü ayet-i kerimede muhakkak ona döneceğimiz bildirildi. O kimse tekrar gelip Hazreti Ali'ye dedi ki, ya Ali, ne olur beni öldür de bu kötü iş benden meydana gelmesin. Ben sana kanımı helal ediyorum. Yeter ki bu kötü iş benden olmasın. Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi. Her zerre bir katil olup elinde hançerle seni öldürmek istese, sen beni öldürmedikçe sana bir kıl ucu kadar zarar veremez, kimse kaderde yazılanı değiştiremez. Fakat tasalanma, ben sana şefaatçiyim, bu vücudumun benim yanımda bir değeri yoktur. Bu zahiri ölüm benim için bağ bahçedir. Bir Şaban ayının son cumasında Peygamber Efendimiz Ramazan ayının faziletlerini anlatıyordu. Bir ara Peygamber Efendimiz ağlamaya başladı. Orada bulunan Hazreti Ali sebebini sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ya Ali, Ramazan ayında sen namaz kılarken seni kılıçla yaralayacaklar, sakalını başının kanıyla boyayacaklar. Ya Resulallah, bu hal dinime bir zarar getirecek mi? Dinimin selametiyle mi olacak? Evet, dininin selametiyle olacak. Benim için bu üzülecek bir şey değil, bana müjdedir. Nihayet Hicretin 40. yılında Ramazan ayının 19. günü sabah namazından çıkarken Hazreti Ali'yi kandırılan o kimse zehirli kılıçla yaraladı. Ramazan'ın 20'si Cuma gecesi sevdiklerine kavuştu. Yaralandıktan sonra şöyle vasiyet etti. Beni yaralayana eziyet etmeyin, aç ve susuz bırakmayın, kendisini hoş tutun, yatağı yumuşak olsun, kendisini affettim. Bu arada kendisine ikram edilen sütün yarısını içip yarısının da kendini yaralayan kimseye verilmesini vasiyet etti.
2: Sevgili dinleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, şimdi dinleyicilerimizin soruları var.
4: Bunu bitirelim istersen.
2: Bir onu bitirin.
4: Dinleyicimiz dedi ki, bizim de datalarımız var. Yani bunları nasıl olacak? Hani dinleyicimiz anladığım kadarıyla kafirler tamam iman etmedi, onların gibi hata. Bizim de var öyle. Günah işliyoruz, Allah'tan emirlerini yerine getirmiyoruz. Haram işlediğimiz, günah işlediğimiz, yalan söylediğimiz, gıybet ettiklerimiz var. Efendim şimdi Ehl-i Sünnet alimleri üstüne basa basa buyuruyorlar ki, hiç kimse yaptığı ibadetler sebebiyle cennete girmez. İmanı sebebiyle girer. İman varsa girer. Peki günahı çoksa? Günahı çoksa. Ya dünyada Allah-u Teala derdi bela verir, dünyada silkeler. Veya kabirde çeker. Yahut mahşerde bekletilir. Bitmediyse cehenneme girer. Cehennemin yedinci tabakası imanı olup günahı olanlar içindir buyuruluyor. Ve orada Allah-u Teala o işlediği günahlar karşılığı neyse ahirette, o kadar aynı şekilde cehennemde kalır, o azabı çeker. Azap bittikten sonra bunlar tekrar cennete girer. Ve en son o cehennemin yedinci katında iman olup da en son imanlı olan kimse cezası bitip oradan çıkınca artık o yedinci kattaki azap sona erer. İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'ün Suruhu öyle bildiriyor. O sona erer. Ama cehennemin yani yedinci katın altındaki 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ağırı da o birdeki münafıklar, mürtetler kalıyor. Dolayısıyla burası sonsuz. Allah-u Teala açıkça Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor.
2: Evet.
4: Cehennem de sonsuz, cennet de sonsuz. İkisi de sonsuz yaratılmış. Şimdi dinleyicimiz diyor ki aklımız almıyor. Evet, almıyor. Sonsuz ne demek bir kere, değil mi? Onu almıyor. Evet. Ondan sonra ölüp de dirilecek. Yani dünyadakilere bakarak aynı şekilde şey yapıyorsun falan. Burada İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi ehl-i sünnet halimleri buyuruyorlar ki burada inanmaktan başka çare yok. Yok. Efendim ben gözümde göreyim, elime alayım, böyle bakayım. Yok öyle bir şey. Hatta kitaplarda anlatılırken efendim işte şuna baktım, buna baktım falan, şöyle yaptım, böyle yaptım falan. Tamam, seni imana götürmüştür de dolayısıyla onlara bağlı olarak inanmış olursan veyahut da görerek aynı şey olursa Allah Teala bu da görmeden imanı emretmiştir.
2: Evet.
4: O da makbul değildir. O da makbul değil. Peki böyle durumlarda nasıl yapman lazım? İtimat edilen, güvenilen. Kim bunlar? Peygamberler. Sonra da aleyhissalatü vesselam, onlar varisi olan alimler, ehl-i sünnet alimleri. Onlar Peygamber Efendimiz'in varisidir. Onlar kitaplarında ne yazdıysa o doğrudur. Zaten dinleyicimiz diyor ki hani Kur'an'dan öğrenmek uygun değil diye anlatıyorsunuz dedi. Tamam. Niye uygun değil? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün bilgilerin detayını vermez ki. Mesela 5 vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmemiş. Namazların kaç rekat olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiş. Namazda neler okunacak bunlar bildirilmemiş. Abdest nasıl alınır, gusül nasıl alınır bunlar bildirilmemiş. Zekat nelerden verilir, miktarları nelerdir, nasıl ne şekilde verilmesi gerekir bildirilmemiş. Hac nasıl yapılır Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiş. Yalan söylemek, gıybet etmek, dedikodu etmek açık net bir şekilde değil, sadece ima ediliyor. Mesela anneye babayı dövmek haram mıdır? Kur'an'da yeri yok. Yok öyle bir şey. Sadece anne babanızı üf bile demeyin. Ama müfessirin ikram, müştehit alimler buyuruyorlar ki Allah Teala en hafifini bildirdi. Üf bile deme. Dolayısıyla anneye babaya sövmek, hakaret etmek, dövmek küllüm haramdır.
2: Evet.
4: Hepsini. Ehl-i sünnet alimler olmasa biz onu anlamamız mümkün değil ki. Hadis-i şerifler de belli bir noktaya kadar. O da müştehit alimlere bırakılmış. Mesela gıybet orucu bozar. Hadis-i şerif bu. Ama İmam Azzeyübani Hazretleri buyuruyor ki sıhhatini değil, sevabını giderir buyuruyor.
2: Evet.
4: Yani oradaki o murat odur. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki muradı bizim anlamamız mümkün değil. Piyasaya sürülen tercümeler, dinini buradan öğren. Bunu söyleyenler ya ahmaktır veya bir yerin uşağıdır, kusura bakmasınlar ama.
2: Evet.
4: Çok cahil insanlar. Kur'an-ı Kerim'den her şeyi öğrenemezsin ki. Dolayısıyla müştehid alimlerin Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden hadis-i şeriflerde bildirilen bütün aynı şekilde iman, ibadet bilgilerini çıkarmışlar. Tasnif etmişler. Bizim de hazır önümüze fıkıh, ilmihal kitabı olarak koymuşlar. Dolayısıyla ilmihal kitaplarında, ahlak kitaplarında, fıkıh kitaplarında bildirilenler ayet ve hadis-i şerifin açıklamalarıdır. Ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum. Buyuruyor. Tam ilmihali oku işte. Kur'an-ı Kerim onları emrediyor. Peygamber Efendimiz açıklayarak detayıyla beraber. Sen Kur'an-ı Kerim'den aynı şekilde o tercümeden bir şey anlamayacaksın ki, hatta dinsiz olacaksın onu öğrenmek suretiyle. Allah-u Teala muhafaza olsun. Şimdi dinleyicimiz dedi ki hatalarımız var bizim. Evet, hatalarımız var. Ama bu hatalar imanını kurtardıysa bu hataların karşılığını görecek, cezasını çekecek. Ya adam gibi tövbe eder, dünyadayken, hayattayken tövbe eder, kul haklarını yerine getirir, kazaya kalan namaz borçlarını, zekat borçlarını, kurban borçlarını, bunların hepsini öder. Tövbeyi nasuh eder, yani bir daha aynı şekilde onlara dönmemek üzere, o günahları işlememek üzere. İyi, o zaman hani şey yapıyorlar ya, havaalanında bip geçiş diyorlar ya.
2: Evet.
4: O zaman bip geçiş olur seninki de, sorgusuz sualsiz geçiş olur. Efendim gelelim bir de şimdi Kur'an'dan değil de diyor kitaplardan okuyoruz, onu da anlayamıyoruz. Kaç defa okudum? Efendim şöyle baktım, benim hiç aynı şey lan. Tabii öyle bir bakmak suretiyle, bir defa okumak suretiyle altyapın yok bir kere. Peki ne yapacaksın? Anlamak için uğraşacaksın. Kaç defa? 10 defa, 20 defa, yerine göre 50 defa. Ya şimdi bir dinleyicimiz yayına girmişti. Dedi siz de devam söyledi, mektubat diyorsunuz. Aldım ben o kitabı dedi. Hiçbir şey anlaşılmıyor dedi. tabii ilk okuyuşta öyle bir şey anlamaz onu zaten. Oradaki aynı şekilde hal bilgilerini anlamak da zordur. Hissettiriyor İmam-ı Rabbani Kutsal sözleri. Dedim sen okumaya devam et, faydasını görürsün. Kadıncağız şey yapmam, bıkmamış ama 3 ay mı 4 ay sonra tekrar yayına girdi. Ben dedi böyle böyle yayına girdim, böyle demiştim dedi. Siz dediniz ki devam edin. Ben de devam ettim. Şimdi hem anlıyorum hem zevk alıyorum dedi. Ya. E sen şimdi bir defa kitaba bak. Aa bu okunmaz ya, anlaşılmaz ki bu. Anlayamazsın onu sonra. Anlamak için zorlayacaksın arkadaşım. Ama benim bir örgü meselesi olur veya tayınca gibi. Anlat bakalım kız. Bu nasıl olacaktı? Neresi ne olacaktı? Onu soruyorsun ama. Ahirette kabirde lazım olmayan bir şey. Değil mi?
2: Evet.
4: Lazım olur. Bunu soruyorsun. Öğreniyorsun. Öğrendim dedi. Hava atıyorsun. Ama dinini öğrenmeye gelince ben okudum. Anlayamadım. Kayış atıyorsun. Otur. Kendini bir sorguya çek.
2: Evet.
4: Bu kadın da olur, erkek de olur. Fark etmez. Dolayısıyla efendim ben anlayamadım. Anlayamadım. Peşinen yenilgiyi kabul ediyorsun. Kime karşı? Şeytan ve nefse karşı. Onda sana da parmağını oynatır. E canım herkes nereye giderse biz de oraya gideriz. Herkes cehenneme gidiyor. Allah da cennette yaratmış, cehennemi de yaratmış. Tercih sizin. Paşa gönlün bilir. İstediğin aynı şekilde gidebilirsin.
2: Evet.
4: Kimse aynı şekilde mani olamaz. Allah Teala hepimize irade ve tercih gücü vermiş. Herkes tercihini kullanır. Ne tarafa tercih? Cehenneme. Peki. Cennete peki. Yani tercih senin. Neticesine katlanacaksın değil mi?
2: Evet.
4: Karşına ne çıkarsa. Bu yol cennete götürüyor, bu yol cehenneme götürüyor. Senin tercihin neresiyse o karşına mutlaka çıkacak. Ben inanmıyorum, inanma. Ama karşına çıktığı zaman ağası da geçti Borun Pazarı Sireç'e. Artık öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu kitapları ısrarla bir defa, iki defa, üç defa, beş defa anlayamadığımız yani zorlandığımız yerde sorarız da açarız sorarız. Bilenlere.
2: Hocam sorumuz şöyle. Haşhaşın uçlu verilir mi? Verilirse nasıl verilir? Kabuğu da satılıyor. Tanesinden mi vereceğiz diye.
4: Tanesinden vereceğiz. Meyvesi çünkü. Oradan vereceğiz. Onda bir.
2: Evet.
4: Niye onda bir? Hani diyeceksiniz ki efendim pat diye söyleyiverdin hemen. Fatih Bey biz haşhaş ektik. Uzun süre. Uzun süre ektik. Sonuçta evet. Damarken baskısıyla. O Ecevit mi ne vardı o zaman? Evet. Bizim oralarda yasak ettiler onu. Çünkü şey başlamıştı. O afyon sakızı diyorduk biz ona.
2: Evet.
4: O sakızdan eroin yapılıyor. Halbuki biz o zaman aynı şekilde gerçekten tam Ağustos ayında hususi ona şeyle bıçaklar vardı falan. O koza, haşhaşın kozası o Ağustos ayında öyle çizilir üzeri. Çizilince bembeyaz bir süt akar.
2: Evet.
4: O süt güneşte pıhtılaşır. Donar tabiri kullanılır. Sonra onu bıçakla tekrar başka bıçağı var alınır. Onlar devlete satılır. Ama sonra kaçakçılar maçakçılar falan çıkınca devlet 100 lira veriyorsa adam 150 lira 200 lira veriyordu falan.
2: Evet tabii.
4: Ondan sonra da devlet kontrol etmek mecburiyetinde kaldı. Haşhaş bitkisi hani onda bir dedim. Sulayarak meydana gelen bir bitki değil. Arsı bir bitkidir. Toprağa attı mı toprakla buluştu mu yani güneşe de soğuğa da meydan okuyor. Ve İç Anadolu'da ilk defa o açığa çıkar. Yani yeşerir. Mesela Mart'ta falan çıkıverir bazen. Eğer birazcık havalar şeyse. Biz onlar mesela ilk başlangıçta yani toplarlardı. Ispanak gibi yemeği de yapılırdı. Hatta o tazesinden toplanır, tuza basar, yersin falan. Nereye kadar? O yapraklara süt yürüyor. O ileride işte eroin ve ilaç kullanılan süt yürüyor. O zaman zaten hissediyorsun. Acı oluyor, yemiyorsun. Sonra o yapraklardaki süt ortasından böyle bir kozayı meydana getirecek bir sap. Oraya yükleniyor. O koza çiçek açıyor. Önce çiçek açıyor. Sonra koza meydana geliyor. Bu sefer o aşağıdaki yapraklardaki ve diğerlerindeki o süt kozaya yükleniyor. Evet. Şimdi devlette ne yaptı? Devlette ne yaptı? Onu çizmek. Yani o şekilde almayı yasak etti. Kozayı sen şey yapıyorsun içindeki taneyi haşhaş tane. Haşhaş tanesinde bir şey yok.
2: Evet.
4: Kozasında. O kozayı devlet alıyor. İşte fabrikalar kurdu. O fabrikalarda tekrar kendine göre bir ameliye geçirip şeyini alıyor. Şeyini alıyor.
2: İlaç
4: dolayısıyla şey haşhaş bitkisi, öyle sulama bilmem ne yapma falan filan yok, yağmur suyuyla kafidir. Onun için onda bir verir, tanesinde verir.
2: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz de
4: yalnız,
2: bu.
4: Şimdi adamın sadece haşhaş tarlası var, tamam mı? Yalnız haşhaş tarlası var. İmam Muhammed Bey İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri buyuruyor ki 5 veskten aşağıysa, o da 1250 litre diyor, bir ton 200 kilo, tamam mı?
2: Evet.
4: Yani bir ton haşhaş elde eden kimse yok, değil mi? Yok. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri iştahatına göre yani 3 kilo 4 kilo olsa verecek.
2: Evet.
4: 10'da 1 veya 20'de 1. Ama İmam Muhammed Şeyban İmam Ebu Yusuf Hazretleri diyor ki böyle, hani adam ekmiştir. Yani 20-30 kilo haşhaş çıkmıştır, tamam mı?
2: Evet.
4: Eğer verirse gene 10'da 1. 10'da 1 mesela diyelim ki 40 kilo çıktı. 10'da 1'ini verirse ne de 4 kilosunu verecek. Evet. 4 kilosunu ayrı. İmam Hasan İbrahim Hazretleri'ne göre uşur sevabı, toprak mahsulü zekatı vermiş sevabını alır.
2: Şimdi bir dinleyicimiz de buğday satarsak 2 kere mi zekat vereceğiz? Tarladan kaldırınca uşur veriyoruz. Ayrıca satınca parasının zekatını mı vereceğiz?
4: Şimdi, onu öyle değil.
2: Evet.
4: Evet, hayır. İki tane cevap var onun. Hayır. Adam uşunu verdi. Ondan sonra bunun parası, altını falan yok.
2: Evet.
4: Tamam mı? Diyelim ki buğdayı sattı, 100 bin lira kazandı. Ve şimdi 500-600 bin lirası olan dinen zengin değil mi?
2: Evet.
4: Zengin değil. Daha önce de parası var mı? Yoktu. Dolayısıyla zekat vermeyecek arkadaşım.
2: Evet.
4: Bitti. Ama öyle değil. Uşunu verdi. Öbür tarafta 1 milyon da parası vardı. 100 bin de bunu kattı. 100 bin onun içerisine katacak.
2: Zekat evet. Günü geldiği zaman o elindeki paranın ne kadar para varsa onun zekatını
4: evet,
2: verecek.
4: Evet. O para da onun içerisine girecek. Yani dinleyicimiz oradan diyor, o zaman diyor iki tane olmuş oluyor. Değil. Şey değişti. Uşur olma özelliğini kaybetti artık.
2: Uşunu verdi. Bitti.
4: Orada vazifesini yaptı. Ama buğday sattığı için artık elindeki kalan buğday değil.
2: Evet.
4: Paraya dönüştürdü.
2: Nakite.
4: Evet. Paraya dönüştürdü. Cinsi değişti. Ama öyle değildi. O buğdayı siloda saklasaydı, ertesi sene tekrar geldi filan, bununkinden verecekti, hayır vermeyecekti. Bir defa verilir zaten.
2: Evet.
4: Ama cinsini değiştirdi, cinsini değişince oraya girmiş oldu.
2: Bir de bir dinleyicimiz de, 70 yaşındayım, bir aydır kullandığım prostat ilacı nedeniyle zaten az olan meni tamamen kesildi, gusül abdesti almam gerekir mi diye bir soru sormuş.
4: Şimdi kadınlarda, erkeklerde belli bir dönem itibariyle böyle bir şey olmuyorsa, şehvetlenme durumu da olmuyorsa, meni de gelmiyorsa niye gusül gereksin diye. Bu velev ki o yaşa gelmeden önce de meni gelmediği müddetçe gusül gerekmez ki. Yani bu dinleyicimiz biraz vesveseye kapılmış.
2: Evet.
4: Şimdi ben diye aynı şekilde gusül gerekir mi? Ya gene bu abdest alırken gusle niyet et arkadaş. Bayramlarda gusle niyet et.
2: Cuma günü.
4: Gusle niyet et. Yani ben gusül alacak mıyım? Yani meni gelmediği müddetçe o farz olan gusül yerine getirmeyeceksin. Ama sünnet olan gusüller var, onları yap.
2: Evet.
4: Ona mani değil ki bu. Şey söz konusu değil efendim.
2: Hocam bir dinleyicimiz de bayanların kullandığı altın görünümlü takıları takmak, içindeki madeni bilemiyoruz. Uygun mudur?
4: Fatih Bey, bunları boynuna, koluna takmakta herhangi mahsur yok.
2: Evet.
4: Ancak saatte bir diye yazıyor. Kadınlar da parmaklarına sadece altın gümüş takabilir.
2: Koluna, boynuna takmakta bir mahsuru yok.
4: Hayır. Tahtadan kolye yaptı, boynuna taktı. Hayırlı olsun. Tamam mı? Veya taşları dizdi, boynuna taktı. Takabiliyor. Koluna dizdi, takabiliyor. Ama parmağına hayır. Erkek de sadece gümüş yüzük.
2: Evet.
4: Başkası değil.
2: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
4: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın
1: evim. Şimdi reklamlar. Garanti
2: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Beslenen hem de serinleyen hayvanlar kavurucu sıcakların etkisini bu lezzetli ziyafette azalttı.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Oldukça yoğun bir bültenimiz var. Hızlıca önemli başlıkları ekranlarınıza taşıyalım. Ve ilk başlığımız çerçeve yasada sona doğru meclisin gündeminde olacak bu hafta itibariyle sevgili izleyiciler. Ve meclis tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da önemli açıklamaları var bu çerçeve yasayla ilgili. Ve geçelim hemen, önemli operasyonlar ard arda ekranlarınıza getirdik. Birazdan da arkadaşımız Hanifi Bayar detaylarını bizlerle paylaşacak. İkinci Ahbap soruşturmasında dördüncü dalga operasyon gerçekleşti. Yeni dalgada aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu iş adamı 13 kişi gözaltına alındı. Bu arada ifadeye çağrılan önemli isimler de var sevgili izleyiciler. Hızlıca o isimleri de sizlerle paylaşalım. Gülben Ergen, Elçin Sangu, Mahsun Kırmızıgül, Uğur Dündar, Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı bilgisini sizlere aktaralım. Ve Güristan 9 soruşturmasında yeni dalga var. Genişleyerek devam ediyor bu soruşturmada sevgili izleyiciler. 15 ilde operasyon vardı ve 19 şüpheliye yönelik de bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtelim. Detaylarına bakacağız. Ve yasa dışı bahiste yeni bir operasyon Mersin'de bu operasyonun gerçekleştiği bilgisini sizlerle paylaşalım. 20 milyarlık işlem hacminin olduğu bir operasyondan bahsediyoruz. Bu operasyonun detaylarını da alacağız. Ve bir gurur tablosu ekranlarınıza geliyor. Şampiyon filenin sultanları artık bugün yurda dönüyor. Coşkuyla karşılayacağımızı söyleyelim. Saat 15.20 itibariyle İstanbul Havalimanı'nda olmaları bekleniyor. Filenin sultanlarını da arkadaşımız Nermin Geyik takip ediyor. Detayları da yine bu saat diliminde Nermin'den alacağımızı söyleyelim ve hızlıca başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yürütülen 3 soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Az önce kısaca detaylandırmaya çalıştık. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar var, önemli bilgiler var arkadaşımız Hanifi Bayar'da. Hızlıca bir kez daha Hanifi'ye dönelim ve bu saat diliminde bu operasyonlara ilişkin bizlere neler aktaracak sözü kendisine bırakalım.
1: Öncelikle şunu söyleyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ünlü isimler ifadeye çağrılmaya devam ediyor. Hangi isimler ifadeye çağrıldı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Bu sıcak gelişmeyi bir kez daha sizlerle paylaşalım. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi beklenen 3 isim daha var. O 3 isim kimler? Avukat Feyza Altun, oyuncu Şahan Gökbakar ve YouTuber Fatih Koparan da Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan diğer 3 isim. O 3 ismin bugün gelmesini bizler bekliyoruz. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de önümüzdeki günlerde yine buraya gelip Ahbap Derneği soruşturması kapsamında diğer ünlü isimler gibi ifade vermesini bizler bekliyoruz. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında bugün yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Dördüncü dalga operasyonda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında oldukça dikkat çeken bir isim var. İş insanı Hüseyin Başaran. Hüseyin Başaran, Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia ederek ilk şikayetçi olan isimdi. O da Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı. Soruşturmada konut ve konteyner alımları tek tek inceleniyor. Taşınmaz devirleri tek tek inceleniyor ve dernek çekleri tek tek inceleniyor. Çok sayıda inşaat şirketi yöneticisi, iş insanı ve dernek yöneticisi de gözaltına alındı. 13 isim gözaltında bulunuyor. Ahbap Derneği'nin satın alma müdürleri Ali Demirhan ve Deniz Şimşek de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hüseyin Başaran'la birlikte Başaran gözaltında, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu noktaya sevk edilmeleri bekleniyor 13 ismin. Şu ana kadar biz de Ahbap Derneği soruşturmasında tam 4 dalga operasyon gördük. 3 dalga operasyonun sonunda toplam tutuklu sayısı 28. Bugün 13 kişi daha gözaltına alındı. 28 şüpheliden gözaltında olan isimlerden dikkat çeken isimler de var. Onlardan birisi 12 Temmuz'da süreç ilk başladığında Bursa'da gözaltına alınan ve sonrasında suç ceza hakimliğince tutuklanan Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı sanatçı Haluk Levent. Ve yine tutuklanan bir diğer isim sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur. Ahbap Derneği soruşturmasında hali hazırda tutuklu bulunuyor. Bizler bir yandan Ahbap Derneği soruşturmasını devam ederken öte tarafta da takip ettiğimiz bir diğer önemli dosya tabii ki hiç şüphesiz Gülistan Doku dosyası. Gülistan Doku cinayetinde bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gülistan Doku soruşturmasında da tıpkı Ahbap'ta olduğu gibi 4. dalga operasyon düzenlendi ve 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuruyla bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis yer alıyor Gülistan Doku cinayetiyle ilgili. Ocak 2020'de Gülistan Doku Tunceli'de bir anda kaybolmuştu. Günlerce aranmıştı. Türkiye Gülistan Doku'dan gelecek olan iyi bir haberi bekliyordu ancak olmadı. Gülistan Doku'dan acı haber geldikten sonra tüm Türkiye şu soruya cevap aradı. Gülistan Doku'yu kim, neden öldürdü? İşte bu dosya tozlu rafa faili meçhul olarak kaldırılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından kurulan faili meçhul dosyaları aydınlatma ekibinin ilk ele aldığı dosya Gülistan Doku dosyası oldu ve dönemin Tunceli valisi ile Tunceli valisinin eşi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Bugün de 18 isim gözaltına alındı. Çoğu emniyet mensubu. Bu gözaltına alınan kişilerin hastane kayıtlarının silindiği de ortaya çıkmıştı. Ve dönemin Tunceli valisinin bu cinayette doğrudan parmağı olabileceği de yine değerlendiriliyor. Çok güçlü deliller bulunuyor Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde. Soruşturmaya ilişkin tüm notlarla bizler karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Tıpkı Mersin'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu gibi. Şimdi Türkiye'de hali hazırda yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir yasa dışı bahis operasyonu vardı. O dosya Antalya'dan İstanbul'a taşındı. İstanbul'da şike, bahis ve yasa dışı bahis dosyası haline geldi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yine 2 yıldır devam eden bir yasa dışı bahis soruşturması bulunuyor. Yasa dışı bahis soruşturmasında bugün dev bir operasyon yapıldı şafak vakti ve yapılan bu operasyonda toplam 50 adrese polis ekipleri operasyon düzenledi ve yapılan incelemelerde özellikle MASAK raporunda 7 milyar TL'yi bulan bir işlem hacmi tespit edildi. 56 şüpheli belirlendi ve gözaltı işlemi yapıldı. 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini de bir kez daha altını çizelim. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahisle mücadele de devam ediyor. Bu 3 önemli soruşturmaya ilişkin hem Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması, hem Gülistan Doku soruşturması, hem de yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Güllek'in X hesabından yapmış olduğu bilgilendirme mesajında operasyonların ve soruşturmaların devam ettiği vurgulandı. Hem yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Faili meçhul dosyalar tek tek ele alınacak, Türkiye'de faili meçhul kalmayacak diyen Adalet Bakanı Akın Güllek'in bu söylediğini destekleyen operasyonların da devam edeceğinin altı çizildi. Yine Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında milyonlarca kişi özellikle deprem döneminde yaptığımız bağışlar nereye gidiyor sorusuna cevap arıyor. İşte o soruya cevap arayan bir diğer kurum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bağışların nereye gittiğini araştırıyor ve soruşturma devam ediyor. Bizler tüm soruşturmaların detaylarıyla yine karşınızda olmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Çok teşekkür ederiz Sanife, aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler, 3 ayrı soruşturma, 3 önemli soruşturma detayları arkadaşımız Sanife Bayar bizlerle paylaştı. Ve devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üye katılım törenine paralı figüranlar götürüldüğüne ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin olayı komplo olarak nitelendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı.
2: kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız. Hiç kimse merak etmesin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi etkinliğinde paralı figüran tartışması sürüyor. Savcılık harekete geçti. İddiaların odağındaki bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı.
2: Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
3: İddialar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı üye katılım töreninin ardından gündeme geldi. Etkinliğe farklı kast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği, katılımcılara slogan attırıldığı ve CHP yelekleri giydirildiği öne sürüldü.
2: Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
3: İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı.
2: Nezaketimiz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
3: Tartışmaların merkezindeki kast ajanslarından biri iddiaları reddetti. Ajans organizasyona destek verdiğini ancak karşılığında herhangi bir ücret almadığını savundu. Ajans sahibi açıklamasında CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim sözlerini kullandı.
2: Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz.
3: Gazeteci Barış Yarkadaş da iddialara konu 3 ajanstan birinin internet sitesini kapattığını öne sürdü. İsmi geçen Elio Ajansı'nın telefonlarını kapattığını ve internet sayfasını sildiğini iddia etti.
0: Adli tatil başladı ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği mutlak butlan kararına ilişkin ön incelemeyi aldı.
4: Yaklaşık 1,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir şaibedir alıp gidiyor. Ben bunun açıkla kavuşmasını istedim. Bu nedenle açtım yani.
5: Lütfü Savaş, CHP 38. olan kurultayında hile var dedi. Seçim sonuçlarının yok hükmünde sayılmasını istedi. Yani mutlak butlan talep etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de şaibeyi tescil etti. Hem de tedbirli olarak mutlak butlan kararı verdi. Özgür Özel kararı temiz etti ancak Yargıtay'ı beklemedi. CHP ikiye bölündü. Yeni parti doğdu. Üst mahkeme ise adli tatile rağmen dosyayı ön incelemeye aldı.
6: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
5: Dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri sürüyor. Mutlak butlan dosyası kayıt aşamasından ön inceleme aşamasına geçti. Dosyayı tetkik hakimi inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. O raporu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacak.
7: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
5: Tetkik hakiminden gelecek rapor ışığında dosya heyet tarafından değerlendirilecek. Esasa ilişkin incelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül sonrasında yapılması bekleniyor.
8: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
5: Yargıtay kararı bozacak ya da onayacak. Karar gerekçesi önemli bir siyasi içtihat oluşturacak.
0: Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den koptu. CHP'de kalanlar gidenleri değerlendirdi. Gaziantep vekili Hasan Öztürkmen, şişirilmiş anketlerle iktidar hayali kuruyorlar dedi. Kars vekili İnan Akgünalp, partiyi kurmak için Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyip sonra cuma namazına gittiler eleştirisinde bulundu.
9: Partiyi ilan etmek için Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyen bir kadro retro bitince cuma namazına gidecekler. Oradan da çıkınca bir kulübe gidecekler.
5: Kalanlar gidenleri topa tuttu. Astroloji ve falcılığı yeni partilerin temel ilkeleri haline getirdiler dedi. En sert eleştiri CHP Kars Milletvekili İnan Akgünalp'ten geldi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyonda ele geçirmeye çalışan kadrolar bugün kulüplerde bir kendilerine yeni bir parti kuruyorlar.
5: Alp cezaevi kadrolarının da kendilerini kurtaracağı umuduyla yeni partiye sarıldığını belirtti.
9: Şu anda cezaevlerinde bulunan rüşvet, zimmet, yolsuzluk, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, ihale, fesat karıştırma gibi suçlardan yargılanan çok sayıda ekip arkadaşı herhalde büyük umutlarla yeni partinin kuruluşunu izliyorlar.
5: İnan Akgünalp sert açıklamalarını "Ağla sevgili yurdum ağla" diyerek bitirdi. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasapsa gidenleri hırsızlıkla suçladı. Baba ocağını soyup soğana çevirmekte karakterinizin parçası olmuş. Herkes kendine yakışanı yapıyor sözleriyle yeni partiye geçen vekillere yüklendi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
11: Hain.
10: Diyemezsin ona.
11: Hain.
10: Diyemezsin.
11: Hain.
10: Hain. Hain. Hain.
5: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmense yeni parti girişimini şişirilmiş anketler ve boş bir iktidar hayali olarak gördüğünü vurguladı. Giden milletvekillerinin bir sonraki seçimde adaylık kaygısıyla CHP'den ayrıldıklarını ifade etti. Dün partisinin İstanbul programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da imalı bir şekilde yeni partiye geçenlere hedef almıştı.
12: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Özgür Özel'in kurduğu yeni parti sonrası CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. Bundan sonraki yol haritası ele alındı. Toplantıda CHP Grup Başkan Vekili koltuğuna Faik Özsırak seçildi. Grup Başkan Vekilliğine de İzmir'den iki isim getirildi.
13: Atanmışlık falan yok, seçilmiş değil diye de bir şey yok. Sonuçta o dönemin mazbata alan seçilmiş genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
14: İlk günden beri safını belli etti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durdu. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak CHP'nin grup başkanı oldu.
13: Mevzuat bellidir. Diyor ki grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
14: Genel başkanlık koltuğunu Kılıçdaroğlu'na kaptıran Özgür Özel kendisini grup başkanı seçtirmişti. Ancak baba ocağı dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesi bölünmeyle sonuçlandı. 91 vekil imzasıyla yeni parti siyasi hayatına başladı. Böylece CHP grup başkanlığı görevi boşta kaldı.
13: Yok sayarsanız aradaki dönemi ki mahkeme bunu yapıyor. Diyor ki bu kurultay yok hükmündedir. Aynen iadesine diyor.
14: İşte o koltuğun sahibi belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li vekillerle toplantı yaptı. Grup başkanlığı için Gürsel Erol ve Faik Öztrak yarıştı. Öztrak 3. turda seçimi kazandı. Böylece Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı oldu. 6 dönem milletvekilliği yapan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Öztrak bir önceki dönemde de CHP sözcülüğü görevini yürütmekteydi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliği görevine de İzmir milletvekilleri Sevda Erden Kılıç'la Rahmi Aşkın Türeli getirildi.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta

0: Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede ABD-İran arasındaki gerilim de gündemde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.
1: Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.
0: ABD ile savunma işbirliği temasları da görüşülecek. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşama gözden geçirilecek.
1: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
2: Meclis tatile girmeden önce oldukça yoğun ve kritik bir mesaiye başlıyor. Milyonları ilgilendiren üniversite affı, çocuk suçluların cezalarını artıran yeni düzenleme ve terörsüz Türkiye hedefi için atılacak tarihi yasal adımlar bu hafta meclis gündeminde olacak.
1: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
0: Meclis yeni haftaya oldukça yoğun bir gündemle başlıyor. Genel kurulun öncelikli başlıkları arasında üniversite affı, çocuk suçlulara ceza artırımı ve terörsüz Türkiye için çerçeve yasa bulunuyor.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Meclis terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hukuki zemini oluşturacak. Bu kapsamda çerçeve yasa parlamento tatile girmeden çıkarılacak.
4: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
0: Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Teorik dersleri verip aday hekimliğe geçiş yapamayan tıp öğrencilerini de kapsayan af teklifi binlerce kişiye üniversite kapısını aralayacak.
5: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
0: Türk üniversitelerine yurt dışında birim açma imkanı getirilecek. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranı artırılırken tecrübeli akademisyenlerin emeklilik yaşı da 67'den 72'ye yükseltilecek. Öğrenci affının ardından gözler çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeye çevrilecek.
6: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
0: 18 yaş altındaki suçlularda cezaların üst sınırı artırılacak. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda sınır 27 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak.
7: Çocuklara verilen ceza cezanın %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesi için gereken yasal düzenlemenin artık meclise sunulması bekleniyor. İşte detaylar.
1: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
8: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlıyor.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
8: Yasanın çıkmasıyla birlikte PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye dönecek. Yasa teklifi diğer partilerin de katılımı ile ortak teklif olarak meclise gelecek. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere meclis komisyonunda yer alan partilerin teklife imza koyması öngörülüyor.
4: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
8: Teklifin 15 maddeden oluşması bekleniyor. Çerçeve yasa geçici ve müstakil olacak. Sınırlı ve süreli olarak çıkarılacak.

0: Bu konuda bu ayrı bir paket olarak geldi. Özellikle genel hat düzenlemesi yok. Şahsı özgü bir düzenleme yok ki bu pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var. Genel hafta ilgili şu an bir düzenleme yok.
1: Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacak. 6 aylık bir süre konulacak. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye girişi esas alınacak. MİT tarafından PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin ardından uygulama başlayacak. Silah bırakma süreciyle ilgili olarak gözetleme ve denetleme mekanizması kurulacak. Güvenlik birimleri belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında meclisi bilgilendirecek. Yasal düzenleme polis ve askerleri şehit edenleri kapsamayacak.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Türkiye'nin bölgedeki rolüne dair önemli açıklamalar yaptı. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için kritik bir arabuluculuk trafiği yürüttüğünü duyurdu.
1: Şam yönetimi bir kez daha Türkiye'nin kapısını çaldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması için Washington nezdinde devreye girdiğini açıkladı. Şara, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Suriye'nin Sezar yasası ve teröre destek veren devletler listesinden çıkış sürecinin Amerikan Kongresi'nde son aşamaya geldiğini belirten Şara, ABD Başkanı Trump'ın rolünü de övdü. Suriye lideri ayrıca Rusya ile yeni sayfa açıyoruz dedi. Ülkedeki çok sayıda Rus üssünün tek bir merkezde toplanması için mutabakata vardıklarını duyurdu. Suriye lideri İsrail ve İran konularında da ilginç açıklamalar yaptı.
3: Bölgede İsrail'in emelleriyle İran'ın emelleri arasında bir seçim yapmaya asla zorlanmamalıyız.
1: Şara, İsrail'e İran arasında bir seçim yapmak yerine bağımsız bir politikaya sahip olmaları gerektiğini söyledi. Ülkedeki Kürt nüfusla ilgili de konuşan Şara, Kürtler ve SDG'nin birbirinden ayrı ele alınması gerektiğini vurguladı. Ülkedeki Kürt nüfusu asli unsur olarak gördüklerini belirterek eski rejim tarafından ellerinden alınan vatandaşlık haklarının iade edildiğini hatırlattı.
2: İsrail Güvenlik Kabinesi Uluslararası İstikrar Gücü Kuvvetlerinin Gazze'ye girişini onayladı. İlk etapta Uganda ve Fas askerlerinden oluşacak güç kapsamında 200 asker bölgeye konuşlandırılacak.
1: İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Gazze'deki süreçle ilgili kritik bir adım geldi. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında bölgede görev yapması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridine girişine resmen onay verildi. İsrail askeri kaynaklara göre ilk etapta Uganda ve Fas'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden yaklaşık 200 personelin bölgeye konuşlandırılması bekleniyor. İsrail yasaları kapsamında yasal dokunulmazlık tanınacak olan birlikler belirli alanlarda İsrail ordusuyla koordineli çalışacak. Kararla birlikte Refah yakınlarında uluslararası güç için bir karargah kurulmasının da öne açıldı. Oylamada firesiz uzlaşı sağlanamadı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir karara karşı oy kullandı. İsrail ordusu ise Gazze'de işgal altında tuttuğu bölgelerde oluşturduğu sözde sarı hattı koruyacağını vurguluyor. Askeri yetkililer Hamas tamamen silahsızlandırılmadığı sürece bu hattan geriye çekilme yapılmayacağının altını çiziyor. Uluslararası İstikrar Gücü ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın en kritik ayaklarından biri. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de desteklediği plan, Barış Konseyi, Gazze Yürütme Konseyi ve teknokrat hükümetten oluşan geçiş dönemi yönetim mimarisini öngörüyor. 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve altyapının %90'ının yok olduğu Gazze'de Birleşmiş Milletler yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor. İstikrar gücünün sahaya inmesiyle birlikte insani koridorların ve imar sürecinin hız kazanması hedefleniyor.
2: Bir annenin sessizliği bir babanın feryadıyla duyuldu. Günlerce umutla beklenen haber bu kez acıyla geldi. Henüz 27 yaşındaydı. 3 çocuğunu geride bırakan Bedriye Karaçay'ın kayboluşunun ardındaki gerçek Türkiye'yi bir kez daha kadın cinayetleriyle yüzleştirdi.
4: Hayatımdan endişeliyim.
5: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane evlat acısı yaşadım.
1: O endişesinde maalesef haklı çıktı. Feryadına acı haberle cevap geldi. Kayıp başvurusunun ardındaki isimde cinayet şüphelisi de damadıydı.
6: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
1: İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyordu. Kayıp ihbarını ise eşinin ağabeyi yapmıştı. Ancak Karaçay'ın babası ilk andan itibaren bu durumu şüpheli buldu.
4: Evet dedi, böyle bir kayıp dedi, verildi dedi. Kim tarafından dedim verildi? Abisi var. O vermişti. Sonra çelişkili haber verip göremedim diyor. Anımsayamadım diyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz.
1: HTS kayıtları incelendi. Acı gerçek böyle ortaya çıktı. Bedriye Karaçay iddia edildiği gibi evden hiç çıkmamıştı. Şüpheler eşine yöneldi. Gözaltına alınan Volkan Karaçay önce cinayeti inkar etti ancak deliller karşısında suçunu itiraf etti. Genç kadının cansız bedeninin bulunduğu yeri de polise gösterdi. İddiaya göre şüpheli emniyetteki ifadesinde eşini evin salonunda boğarak öldürdüğünü anlattı. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp bağladığını, ağabeyiyle birlikte Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alana götürdüğünü söyledi. Cinayetin nedeni ise iddiaya göre Bedriye Karaçay'ın eşinden ayrılmak istemesiydi. Bedriye Karaçay'ın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla netleşecek. Soruşturma sürerken Volkan Karaçay'la olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Bedriye Karaçay geride 3 evladını bırakarak Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
2: Evden işe gidiyorum diyerek ayrıldı. O günden bu yana kendisinden haber alınamıyor. Muğla'da kaybolan 19 yaşındaki Muhammed Sabahattin Uçar'ın annesi oğlunun bulunması için yardım istiyor.
7: Ne olursunuz yardım edin. Oğluma kavuşayım, yardım edin.
8: İşe gitmek için evden çıktı. Bir daha geri dönmedi. Marmaris'e giden yolda izi kaybolan 19 yaşındaki Muhammed Sabahattin Uçar'dan 5 gündür haber alınmıyor.
7: Benim oğlum gayet iyi, çalışkan çocuğumdu, iyiydi. Yani bir şey, sıkıntı yoktu.
8: Takvimler 22 Temmuz'u gösteriyordu. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesindeki bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammed, akşamüstü evinden ayrıldı, işe gitti. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.
7: Benim oğlum zor durumda olmamış olsa gelirdi. Muhakkak bir yerlerde ya tutuluyor ya da bir şeyler var yani, yoksa öbür türlü benim oğlum gelirdi yani.
8: Genç adamı bulmak için geniş çaplı arama ve soruşturma başlatıldı. İlk bilgilere göre Muhammed'in bir arkadaşıyla birlikte arabayla Marmaris'e gittiği, ancak yanındaki kişinin daha sonra tek başına geri döndüğü ortaya çıktı. Bu kritik detayı ailenin endişesini kat be kat artırdı.
7: Hep kayıp haberleri duyduğum zaman çok üzülüyordum, bulunduğum zaman çok seviniyordum. İnşallah şimdi benim de sizlerin yardımıyla bu oğlum bulunacağına inanıyorum. Ne olursunuz yardım edin. Çünkü elimden hiçbir şey gelmiyor. Sizin yardımlarınıza ihtiyacım var. Ne olursunuz yardım edin. Oğluma kavuşayım, yardım edin.
2: Güney Amerika ülkesi Şili, yoğun kar yağışının etkisi altında. Ülkenin alçak kesimlerindeki yağışlar 10 kişinin ölümüne yol açarken dağlık bölgelerde kış turizmi patlama yaptı.
8: Kuzey yarımküre ülkeleri aşırı sıcaklarla kasıp kavrulurken güneyde bambaşka bir manzara yaşanıyor. Şili'yi etkisi altına alan şiddetli kar fırtınaları ülkeye hem afeti hem de kar sevincini aynı anda getirdi. Dağlarda kış turizmi bayram ederken ülkenin alçak kesimlerinde tablo bir hayli ağır. Kar fırtınası sistemi sel ve heyelanlara yol açtı. En az 10 kişi hayatını kaybetti. 4000'den fazla kişi tahliye edildi. 100 bin aşkın Şileli ise sular altında mahsur kaldı. Son yıllarda ciddi bir kar kuraklığı yaşayan ve kapılarını kısıtlı açmak zorunda kalan Şili'nin ünlü Farellones Dağ merkezi fırtına sonrası beyaza büründü. Ant dağlarına yaklaşık 2 metre kar düşmesinin ardından tesis 3500 kişilik tam kapasitesine ulaşarak kapılarını tamamen açtı. Tesise dünyanın dört bir yanından turist yağdı. Bazı turistler kayak yaparken, bazıları da kardan adamlar yaparak karın tadını çıkardı. Şili, fırtınanın yarattığı yıkımla mücadele ederken, dağlarda kış sezonunu canlandırmanın karmaşık sevincini yaşadı.
2: Milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından yurda dönüyor. Filenin sultanlarını taşıyan uçak kısa süre içinde İstanbul Havalimanı'na inecek. Şampiyon takımımız için havalimanında coşkulu bir karşılama hazırlığı var. Karşılama anlarının tüm ayrıntılarıyla arkadaşımız Nermin Geyi'ye soracağız. Çünkü İstanbul Havalimanı'nda bizleri bekliyor. Nermin merhaba. Evet, oldukça büyük bir coşkun olacağını tahmin ediyoruz ama öncesindeki atmosferi bize aktarabilir misin?
9: Evet Yaprak, 40'a yıldız bizim kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki bekleyişimiz başladı. Şampiyonları bekliyoruz. Milli voleybol takımını bekliyoruz. Bizlere gurur yaşatan Ay Yıldızlı ekibi bekliyoruz. Saatler 15.20'de Ay Yıldızlı ekibin Türkiye'ye inmesi bekleniyor. Bunu söyleyelim artık. Çin'den yola çıktı Ay Yıldızlı ekip, Türkiye'ye saat 15.20'de inmesini bekliyoruz. Elbette ki şu an biraz daha saat erken amililerin bu noktaya gelişine göre, dolayısıyla hazırlıklar burada henüz devam ediyor, tamamlanmış değil, bunu söyleyelim. Bize büyük bir gurur yaşattı amililer. Finalde Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendiler ve şampiyonluğa adlarını yazdırdılar diyelim. Son bölümde hata yapmadı amililer ve seti 25-20 kazandılar. Milletler Ligi'nde şampiyon oldular. Şimdi aynı zamanda Türkiye Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyatlarının da rövanşını almış oldu aslında. Paris'te çünkü ekibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye 2 yıl sonra Brezilya'yla bir daha karşılaştı. Bu kez gülerek ayrılan Ay Yıldızlı ekipler oldu. Filenin sultanları oldu. Brezilya'yı 3-1 mağlup ettiler ve şampiyon oldu. Milli kadın voleybol takımı en skorer isimse Melisa Vargas'tı, bunun altını çizelim. Milliler 2023 yılında Çin'i mağlup ederek yine Milletler Ligi'nde şampiyon olmuşlardı. Yani 3 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye tekrar Türkiye'ye bir şampiyonluk sevinci yaşattı Milli kadın voleybol takımı ve artık 15.20'de şampiyonların İstanbul Havalimanı'na inmelerini bekliyoruz. Bunun altını çizelim. Elbette ki bu karşılaşmanın ardından, yani Türkiye'nin o gururunun ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak ve aynı zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la görüştü. Erdoğan milli takımı başarısından dolayı tabii ki tebrik etti. Şunu da söyleyelim, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da millilerle birlikte bu noktaya gelecekler. Elbette ki coşkunun yoğun olmasını bekliyoruz çünkü büyük bir gurur yaşadık aslında. 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonluğa altın harflerle yazdırdı adını Milli kadın voleybol takımı. Şu anda saatler 12.35'i gösteriyor. Yani gelmelerine daha var ama Çin'den uçaklarının yola çıktığını söyleyelim. Bu noktadaki hazırlıklar da hala devam ediyor. Yaprak, 40'a yıldız ve sözü yeniden sana bırakalım.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz Nermin, aktarmış olduğun detaylar için ve tabii ki o coşkuyu seninle birlikte ekranlara taşıyacağımızı da söyleyelim. Devam edelim hızlıca. Lokumdan baklavaya damak çatlatan Türk tatlıları bir çatı altında buluşacak. Sweet Türkiye markasıyla dev Amerikan pazarına çıkarma yapılacak. 50 milyar dolarlık pastadan pay kapılacak. Ticaret Bakanlığı da kolları sıvadı. Türk tatlı üreticilerinin yolunu açacak.
10: Yeah. çıtırlığına, fıstığına ve tereyağına. Orijinal olacak.
11: Tatlı olmazsa hayat olmaz efendim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
8: Amerikalılar tatlıya deli oluyor. Her sene tam 7 milyar doları tatlıya harcıyor. İşte bu dev pasta Türk tatlı üreticilerinin iştahını kapartıyor. Ticaret Bakanlığı Sweet Türkiye markasıyla geleneksel lezzetleri Amerikan pazarıyla buluşturacak.
12: Fıstıklı baklavayı tercih ederim.
8: Tel kadayıftan baklavaya, Türk tatlıları Amerikalıların ağzını tatlandıracak. Anadolu'dan Amerika'ya tatlı bir ticaret hız kazanacak. Ticaret Bakanlığı yol haritasını hazırladı. Çatı marka Sweet Türkiye olacak. Geleneksel lezzetler modern bir markaya sarılacak.
12: Fıstıklı baklavamız, midye baklavamız, olmazsa olmazımız soğuk baklavamız var.
8: Rapora göre özellikle genç kuşakların ilgisi, değişen tüketim alışkanlıkları ve etkin lezzetlere yönelen talep Türkiye için önemli bir fırsat sunuyor. Hedef net, Türk tatlı kültürünü sadece raflara değil gönüllere de taşımak.
13: En çok sevdiğim tatlı da sütlaçtır bu arada.
14: Sütlacı genel olarak çok seviyorum.
2: Dünyaca ünlü çelist Oktober 64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Gölyazı'nın büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluştu. Konserde müziğin ziyafeti dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
1: Tüm dünyada tanınıyor, müzikseverleri eserleriyle büyülüyor. Kazakistan'ın kültür elçisi olarak da bilinen çellist Bagjan Oktyabr, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından gerçekleştirilen 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde konser verdi.
15: Çok heyecanlıyım ve çok da mutluyum ve bu akşam burada bizimle olduğunuz için size çok çok çok teşekkür ederim.
1: Aşk Memnu, Kara Sevda, Muhteşem Yüzyıl, Kazak Çelist, Oktyabr. Hem Türkiye'de hem dünyada çok beğenilen dizi müziklerini ruh terapisi temalı konserleriyle izleyicilerle buluşturdu.

0: Bursa Gölyazı'nın tarihi dokusunu, doğal güzelliğini müzikseverlerle buluşturan sanatçı, hafızalarında uzun yıllar yer edinen konsere imza attı.
1: Doğal ortamda gerçekten bu kadar güzel çalmak büyük bir başarı. Ayrıca tebrik ediyorum.
2: Ruhumuz dinlen. Böyle konserlerin daha çok Bursa'da olmasını istiyoruz.
3: Düzenleyen herkese teşekkür ederiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: İstanbul'da online satışım durdu.
3: Tahmin de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
1: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Tup turuncu Teknosa'da.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tahmin de çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
5: Tami.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM Haber.
11: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada damat adayı Semih Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Nişanlısı ise yaralandı. Araçta sıkışan yaralı kadın itfaiyenin 40 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nişanlı çiftin 3 ay sonrası için evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Acı haberle aileleri büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Beyaz kıyafetler, kırmızı kasketler ve boyun bağları. ABD'nin Florida eyaletindeki West sokakları usta yazar Ernest Hemingway'in benzerleriyle doldu taştı. Yazarın doğumunun 127. yılı anısına düzenlenen Hemingway Günleri Festivali çerçevesinde geleneksel boğa koşusunun 45.'si gerçekleştirildi. İspanya'daki meşhur Pamplona Festivali'ne atıfta bulunan Hemingway benzerleri tahtadan yapılan boğa maketleriyle sokaklarda geçit töreni düzenledi. Kortej ünlü yazarın zamanında müdavimi olduğu tarihi Sloppy Joe's bar önünden başlayarak Eskişehir bölgesini turladı. Etkinliğe katılanlar renkli görüntüler oluştururken 24 finalist Papa 2026 yani yılın en iyi Hemingway benzeri ünvanını kazanmak için kıyasaya yarıştı. Nobel ödüllü edebiyat devine saygı niteliği taşıyan eğlenceli festival pazar günü düzenlenecek kapanış etkinlikleriyle sona erecek.
12: Evet.
3: Mezarlıkta pusu kuruldu. Kurşunların hedefi olan aynı aileden 3 kişi hayattan koparıldı. Kan donduran olayın adresi Batman. Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki mezarlığa ziyarete giden Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanlar hemen yardım çağırdı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kurşunların isabet ettiği Mehmet Direk, Ercan Direk ve Bekir Direk'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Acı haberi alan yakınları güçlükle ayakta durdu. Saldırıda iki kişi de yaralandı. Batman Valiliği olayın ilk değerlendirmelere göre daha önce yaşanan bir cinayet sonrası devam eden husumetten kaynaklandığını belirtti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı.
12: İnsanların girdiği denizler burası.
3: Aynı aileden biri çocuk, 4 kişi boğuldu, 3'ünün cansız bedeni bulundu.
13: Anne, baba ve annenin kız kardeşi olan şahıslar maalesef hayatlarını kaybettiler. Cansız bedenlerine ulaştık. Bir kız çocuğu şu an hastanede tedavi altında. Durumu inşallah iyi olacak. Yeğeni arama çalışmalarımız devam ediyor.
3: Olay Mersin'de yaşandı. Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi açıklarında 5 kişilik aile denize girip yüzmeye başladı. Sonrası ise tam bir faciaydı. Boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Fatma çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ama serinlemek için denize giren annesi Zehra ve babası Savaş Öztürk'le teyzesi Ceylan Daşan ve kuzeni Halil akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durum ihbar edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Sağlık ve Jandarma ekipleri yönlendirildi.
12: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık, bir de ceset çıkardık.
3: Öztürk çiftiyle Ceylan Dağşan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgaların alıp götürdüğü Halil'in izine ise rastlanmadı. Mersin Valisi Atilla Toros da incelemelerinin ardından açıklamalar da bulundu.
13: Gök botumuz şu an sahada, denizde. İki sahil güvenlik botu, bir AFAD'ın botu, bir polis botu. Dört dalgıcımız denizde aramaya devam ediyor.
14: Genç arkadaş.
11: Burası Hatay Arsuz. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Şiddetli fırtına var, denize girmeyin denmişti. Ancak 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar tehlikeye aldırış etmedi.
14: Şu an çıkarma çalışmaları.
11: Genç serinlemek için Gözcüler sahilinde kendini o dev dalgaların arasına bıraktı.
14: Sabah erken saatlerde suya.
11: Çok geçmeden akıntıya kapılan liseli genç çırpınmaya başladı. Denizdeki can pazarını fark eden can kurtaranlar ve vatandaşlar zamanla yarıştı. Talihsiz genç suyun içinden çıkarıldığı ilk müdahale yapıldı. Ambulansta hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orman yangınlarının önüne geçmek için İstanbul Valiliği kent genelinde 8 Haziran'da 15 Ekim tarihleri arasında ormana girişleri yasakladı. Buna rağmen ormanlarda piknik yapanlar dronlarla tespit edildi. 513 piknikçiye toplamda 2 milyon lirayı bulan idari para cezası kesildi. İstanbul'da devam eden ormana giriş yasağının Sultanbeyli'de derindiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Dronlar havalandı. Piknikçiler tek tek yakalandı. Yasağı delip piknik yapan vatandaşlara orman yasağını hiçe saydıkları için para cezası kesildi. Ayrıca yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 6 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlamasıyla adli işlem yapıldı. Çin genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar sadece insanları değil hayvanları da zorluyor. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Harbin Kutup Parkı bünyesindeki canlıları serinletmek için eğlenceli bir yöntem buldu. Park görevlileri kızıl pandalar, rakunlar ve kapibaralar için özel serinletici menüler hazırladı. Meyveli dondurmalar, soğuk sebze tabakları ve özel olarak hazırlanan buzlu sorbeler hayvanlara ikram edildi. Türlerine özel olarak hazırlanan bu buzlu ikramlar karşısında sevimli canlıların keyfine diyecek yoktu. Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden lezzetli bir molayla uzaklaşan park sakinleri renkli görüntüler oluşturdu. Özel menüler sayesinde hem beslenen hem de serinleyen hayvanlar kavurucu sıcakların etkisini bu lezzetli ziyafette azalttı. Hurdacılar sitesinde çıkan yangın bir anda dev bir alev topuna dönüştü. Dehşetin adresi Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sis ve yoğun duman bulutu bütün kenti kapladı. Alevler o kadar büyüktü ki şehrin birçok noktasından net bir şekilde görüldü. Korku dolu anlarda işçilerin kaldığı konteyner yatakhane acilen tahliye edildi. Bölge adeta ateş çemberine döndü. İtfaiye ekipleri seferber oldu. Dronlar havalandı. Yangının yayılma riski havadan adım adım takip edildi. Kazaların adresi Kastamonu Tosya. Yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda tam 3 tır ve 16 araç birbirine girdi. Yol cam pazarına döndü. Meydana gelen zincirleme kazalarda 76 yaşındaki Hikmet Karakayalı hayatını kaybetti. 12 kişi ise yaralandı. İlk kazanın o anları bir aracın yol kamerasına an be an yansıdı. Kayganlaşan yolda duramayan dev tır diğer araçları ezmemek için direksiyonu emniyet şeridine kırdı.
15: 2 tane araba önüne kaza yapmıştı, tamam mı? Ben de inişte geliyordum, yerde yaşlı araba fren yaptılar. Ben de yelgaç olduğu için araba durmadı, yani normal durmaması. Ben gördüm hepsinin üzerine çıkacağım. Direksiyonu bu tarafa aldım, ona çarptım, sonra da geldim de gardiye çarptım.
11: Rusya semalarında rengarenk anlar yaşandı. Yaroslav bölgesindeki tarihi Pereslav Zaleski şehrinde düzenlenen geleneksel Altın Yüzük Havacılık Festivali bu yıl tarihi bir rekora sahne oldu. Festival kapsamında tam 50 sıcak hava balonu aynı kalkış alanından eş zamanlı olarak havalandı. Gökyüzünü rengarenk balonlarla donatan bu görsel şölen, tek noktadan en çok balon havalandırma dalında Rusya rekoru olarak kayıtlara geçti. Ülkenin dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi bu büyüleyici manzarayı yerinde izledi. Güneşli havanın ve görsel şölenin tadını çıkaran izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. Rekorla tarihe geçen festival, gökyüzünü renklendiren gösterilerin ardından coşkuyla sona erdi.

0: Gün ortasından merhaba diyoruz. Ben Seda Akbay. Haftaya yine çok hareketli başladık. Efendim hemen detaylara bakalım birlikte. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. 3 soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Ahbap ve Gülistan soruşturmalarıyla ilgili yeni dalgalar var. Mersin'de de yasa dışı bir örgütü operasyon, bir bahis operasyonu başlatıldı. Hemen ayrıntıları TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'dan alacağız. Evet Hanifi, nedir soruşturmalara ilişkin son gelişmeler?
1: Seda Akbay, öncelikle şunu söyleyelim. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ünlü isimler tanık olarak dinleniyorlar. Yine bazı ünlü isimler buraya gelecekler ve Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade verecekler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Daha öncesinde ifadeye çağrılan ancak henüz ifadesini vermeyen isimler de yer alıyor. Kimler onlar? Avukat Feyza Altun, oyuncu Şahan Gökbakar ve YouTuber Fatih Koparan da ifadeye çağrılmıştı ancak henüz gelip ifadelerini vermediler. Bizler avukat Feyza Altun'un bugün buraya gelip Ahbap Derneği'ne yönelik ne biliyorsa anlatmasını bekliyoruz. Tıpkı Şahan Gökbakar'ı beklediğimiz gibi, Şahan Gökbakar da özellikle deprem döneminde Ahbap Derneği ile ilgili bir takım paylaşımlar yapmıştı. Onun da burada vereceği ifade çok önemli. Ancak sıcak gelişmenin altını bir kez daha çizelim. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında bu isimler tanık olarak dinlenecekler. Sabah saatlerinde oldukça sıcak gelişmeler yaşandı. Özellikle Ahbap Derneği soruşturmasındaki 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 isimden birisi çok dikkat çekici. O da iş insanı Hüseyin Başaran. Başaran ilk önce Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu ve bu soruşturma kapsamında şikayetçi olarak ismi geçiyordu. Ta ki 4. dalga operasyonu gerçekleşene kadar. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi ve çoğunluğunu inşaat şirketi yöneticileri, iş insanları, dernek yöneticileri olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında bir kez daha söyleyelim, Başaran Holding'in yöneticisi Hüseyin Başaran da yer aldı. Konut ve konteyner alımları inceleniyor. Taşınmaz devirleri inceleniyor. Yine dernek çekleri tek tek inceleniyor. Ahbap Derneği soruşturması 12 Temmuz'da başlamıştı. Soruşturma ilk başladığı anda Haluk Levent gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı. Haluk Levent'le beraber tutuklanan bir diğer isim sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur olmuştu. İki ismin dahil olduğu toplam 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugünkü 4. dalga operasyonunda 13 isim daha gözaltına alındı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında. Öte yandan takip ettiğimiz bir diğer dosya Gülistan Doku cinayeti. Hatırlayacaksınız, Gülistan Doku Ocak 2020 yılında kaybolmuştu. Günlerce aranmış ancak bulunamamıştı. Acı haberi öğrenince tüm Türkiye Gülistan Doku'yu kim neden öldürdü sorusuna cevap aramıştı. Ancak o cevap bir türlü bulunamamış ve Gülistan Doku dosyası maalesef rafa kaldırılmıştı. Ta ki Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları aydınlatma ekibi dosyayı tekrar ele alana kadar, dosya tekrardan açıldı ve Gülistan Doku cinayetinde bugün sabah saatlerinde Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla hem polis hem jandarma bir operasyon düzenledi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memur, 10 polis memuruyla bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis yer alıyor. Bu soruşturma kapsamındaki en dikkat çeken isim tabii ki Tunceli eski valisi Tuncay Sonel. O da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Eski Tunceli valisi, ki Gülistan Doku ilk kaybolduğunda o dönem Tunceli valisi olan Tuncay Sonel arama kurtarma çalışmalarını bizzat yönettiğini söylemiş ve gün ve gün basına bazı demeçlerde bulunmuştu. Yine ABD'de firari olan bir isim var. Onun için de kırmızı bülten çıkartılmıştı. Yakalama çalışması devam ediyor. Mersin'de çok kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahisle mücadelenin devam ettiğini bizler biliyoruz. Bugün Adalet Bakanı Akın Güllek de yaptığı paylaşımda yasa dışı bahisle mücadelede gelinen noktayı ve Mersin'deki dev operasyonu duyurdu. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi ve şüphelilerin 80 şüphelinin 7 milyar TL'lik bir para hacmini yönettiği ortaya çıktı MASAK raporunda ve 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden yasa dışı bahis operasyonunu hem İstanbul'da devam eden yasa dışı bahis operasyonu takip ediyor hem de Antalya'da yasa dışı bahis operasyonları arda arda gerçekleştiriliyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı bugün dev bir yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi ve 80 şüpheli gözaltına alındı. 56 farklı adreste polis ekipleri arama gerçekleştirdi. Bizler hem Ahbap Derneği'nin yönelik soruşturmadaki gelinen aşamayı sizlerle paylaştık. Hem Gülistan Doku cinayetindeki aşamayı hem de yasa dışı bahisle mücadelede tam kararlılık vurgusu yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturmalarını tek tek aktardık. Tüm gelişmeleri yine gün ve gün bu ekranlarda takip edebilirsiniz diyelim. Sözü bir kez daha İstanbul Adalet Sarayı'ndan size bırakalım.
0: Hanefi çok teşekkürler. Evet, 3 önemli konu verdi bize Hanefi Bayar. Hem Ahbap hem de Gülistan Doku soruşturması ile ilgili yeni dalgalar, 4. dalgalarda ifadeye çağrılan yeni isimler var. Uğur Dündar, Hayko Cepkin, Gülben Ergen de o isimler arasında. Her an sıcak gelişmelerle tekrar dönebiliriz. Hanefi Bayar, teşekkür ediyorum. Ve efendim, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni bir dönem artık iyice yaklaştı. Bugün kabine toplantısında da ilk gündem maddesi çerçeve yasa. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesi için gereken yasal düzenlemenin de artık meclise sunulması bekleniyor. Detaylar gelecek.
2: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
3: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlıyor.
4: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
3: Yasanın çıkmasıyla birlikte PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye dönecek. Yasa teklifi diğer partilerin de katılımıyla ortak teklif olarak meclise gelecek. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere meclis komisyonunda yer alan partilerin teklife imza koyması öngörülüyor.
5: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
3: Teklifin 15 maddeden oluşması bekleniyor. Çerçeve yasa geçici ve müstakil olacak. Sınırlı ve süreli olarak çıkarılacak.
6: Bu konuda bu ayrı bir paket olarak geldi. Özellikle genel hat düzenlemesi yok. Şahsı özgü bir düzenleme yok ki bu pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var. Genel hafta ilgili şu an bir düzenleme yok.
3: Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacak. 6 aylık bir süre konulacak. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye girişi esas alınacak. MİT tarafından PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin ardından uygulama başlayacak. Silah bırakma süreciyle ilgili olarak gözetleme ve denetleme mekanizması kurulacak. Güvenlik birimleri belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında meclisi bilgilendirecek. Yasal düzenleme polis ve askerleri şehit edenleri kapsamayacak.
0: Efendim, CHP içerisinde yaşanan yeni bazı konular var. Çok da enteresan, gündemde de yerini koruyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun üye katılım törenine paralı figüranlar götürüldüğüne ilişkin iddialar var biliyorsunuz. Ve şu anda gündemde çok ön sıralarda CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de olaya ilişkin komplo dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansından da açıklama var. Etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı.
7: Bu kurulan tezgah FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız. Hiç kimse merak etmez.
3: Cumhuriyet Halk Partisi etkinliğinde paralı figüran tartışması sürüyor. Savcılık harekete geçti. İddiaların odağındaki bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı.
7: Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
3: İddialar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı üye katılım töreninin ardından gündeme geldi. Etkinliğe farklı kast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği, katılımcılara slogan attırıldığı ve CHP yelekleri giydirildiği öne sürüldü.
7: Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
3: İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı.
7: Nezaketimiz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
3: Tartışmaların merkezindeki kast ajanslarından biri iddiaları reddetti. Ajans organizasyona destek verdiğini ancak karşılığında herhangi bir ücret almadığını savundu. Ajans sahibi açıklamasında CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim sözlerini kullandı.
7: Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz.
3: Gazeteci Barış Arkadaş da iddialara konu 3 ajanstan birinin internet sitesini kapattığını öne sürdü. İsmi geçen Elio Ajansı'nın telefonlarını kapattığını ve internet sayfasını sildiğini iddia etti.
0: Evet, şimdi de ABD İran arasındaki karşılıklı saldırılara ara verildiğini sizlerle paylaşalım. Piyasalarında bu gelişmeyle yönü değişti. 102 dolar seviyelerine çıkan Brent petrol sert bir gerileme gösterdi. Dolar tarihi zirveyi gördü. Altın yeniden yükselişe geçti.
3: Orta Doğu'da gerilim azaldı, piyasalar yön değiştirdi, petrol sert düştü, dolar rekor tazeledi, motorinde ise indirim kapıda. ABD ile İran arasında yaklaşık 2 haftadır süren karşılıklı saldırıların durması küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Gerilimin azalmasıyla birlikte Brent petrol hızla geri çekildi. Geçtiğimiz hafta 102 doların üzerine çıkan Brent petrol 86 dolar seviyesine kadar düştü. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2 lira 95 kuruş indirim bekleniyor. Petroldeki sert geri çekilmeye rağmen döviz cephesinde yükseliş sürdü. Dolar TL 47 lira 36 kuruşu görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Euro TL ise 54 lira 10 kuruş sınırına yükseldi. Güvenli liman talebi altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Ons altın 4100 dolar seviyesine kadar çıktı. Gram altın %1,12 artışla 6237 lira seviyesine çıktı.
0: Evet, bu gündem hareketliliği içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Orta Doğu'da yaşananlarla birlikte diplomasi trafiğini sürdürüyor. Katar ve Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir telefon görüşmesi yaptı. Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le de bir görüşme gerçekleştirdi.
8: Merlion, o da bıvayet.
9: Körfez'de gerilim tırmandı, misillemeler arttı, Bakan Fidan peş peşe kritik telefon görüşmeleri yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir'le telefonda konuştu. Fidan, Al Sani ve Munir'le yaptığı görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı. Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de telefonda görüştü. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na gerçekleştirmekte olduğu ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
0: İran-ABD savaşında silahların susması yeni ateşkes ihtimalini gündeme getirdi. Saldırılara 3 gündür ara verildi. Diplomasiye kapı aralandı fakat taraflar temkinli açıklamalara devam ediyor.
3: Orta Doğu'da 13 gece boyunca aralıksız devam eden ABD hava bombardımanı ve İran'ın misilleme saldırılarının ardından taraflar üst üste 3. gecede de sessizliğini korudu. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hattında silahların susması yeni bir ateşkese kapı mı aralanıyor sorusunu gündeme getirdi. Saldırıların durmasında askeri değerlendirmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Amerikalı Axios portalının iddiasına göre CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper, Başkan Donald Trump'a Hürmüz çevresindeki hedeflerin büyük oranda imha edildiğini ve ek saldırıların stratejik bir katkı sağlamayacağını iletti. Trump, komutanların ve sivil danışmanların hedefler tükendi tavsiyesinin ardından Cuma günü operasyonları durdurma kararı aldı. Ancak bazı yorumcular ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı için kritik bir önem taşıyan adalara yönelik kara indirme operasyonu düzenleyebileceği görüşünde. Saldırıların durması ile ilgili diğer bir iddia da ABD'nin mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeydi. Ancak Trump bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata sahibiz mesajı verdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz da Washington'ın saldırıları durdurarak diplomasiye alan açtığını vurguladı. Ancak Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu ve ek askeri unsurların bölgeye sevk edildiğini belirterek gözdağı vermeyi ihmal etmedi. Tahran, Kanada'da misilleme operasyonlarına ara verdiğini doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzadeh, gerilimi tırmandırmamak adına diplomasiye ve Hürmüz'den güvenli geçiş ilkesine bağlı olduklarını açıkladı. Bu süreçte Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe yeniden açılması ve Haziran ayında sağlanan mutabakata dönülmesi amacıyla Tahran'da temaslarda bulunduğu öğrenildi. Haziran ayında varılan geçici anlaşma İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırmasını ve boğazı açmasını, ABD'nin ise deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırmasını öngörüyordu. Ancak Hürmüz'deki tacizler ve ABD'nin 12 ticari gemiye el koyup müdahale etmesi üzerine İran, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki ABD üslerine hedef almış, barış çabaları kesintiye uğramıştı. Gözler şimdi Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen kritik görüşmelerde. Tarafların atacağı adımlar Orta Doğu'da geçici bir sessizlik mi yoksa kalıcı bir ateşkes mi sağlanacağını belirleyecek.
0: Ukrayna-Rusya savaşında da İran'da hedef alındı biliyorsunuz. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. Küresel savaş kapıda mı korkusu gündemde. İran'dan misilleme açıklamaları da geliyor. Böyle bir dönemde İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Zelenski'ye ilginç sözler geldi. Kiev'deki beleşçi.
3: Bu patlama küresel bir savaşın ilk işareti mi? Hürmüz'den sonra Hazar Denizi de ısındı. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurmasının yankıları sürüyor. Tahran'ın yanıtı sert oldu. Önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ardından Arakçı X hesabından Ukrayna'ya meydan okudu. Arakçı Zelenski'ye beleşçi dedi.
10: Zelenski İran'a ait ticari bir gemiye saldırarak bir denizcinin ölümüne neden oldu. Bu İsrail'in talebi doğrultusunda Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali niteliğindeki bir eylemdir. Kiev'deki beleşçi yönetimin yaptığı karşılıksız bırakılmayacak.
3: Arakçı İran'ın Ukrayna'ya karşılık vereceği bilgisini Lavrov'a da ilettiğini söyledi. İran basınında yer alan iddialara göre ise devrim muhafızları ordusu Ukrayna'nın saldırısına misilleme olarak Kiev'deki

0: edildi. Ekranlarınıza geliyor konuyla ilgili görüntüler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Şapkalılar adlı suç örgütünün Rapçi Blok 3'e bir saldırı planladığı ortaya çıktı. Muğla'da silahlarla yakalanan şüphelilerin bir sinyal üzerinden organize olduğu tespit ediliyor. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Şapkalılar olarak anılan organize suç örgütünün hedefinde rap şarkıcısı Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın bulunuyordu. Saldırının koordinasyonu amacıyla Signal isimli mesajlaşma uygulamasında Blok 3 adıyla özel bir grup oluşturulduğu da iddia ediliyor. Soruşturma dosyasında yurt dışı GSM hatları kullandıkları belirtilen şüphelilere eylem talimatlarının da DA ile Cesur kodu adlı kişi tarafından iletildiği Muğla'daki hareket planının da yine Diyar isimli bir kişi aracılığıyla aktarıldığı belirtildi. Muğla Bodrum'daki operasyonda 7 kişi gözaltına alındı ve sonrasında emniyete sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Evet, şimdi de İsrail Güvenlik Kabinesi Uluslararası İstikrar Gücü Kuvvetleri'nin Gazze'ye girişini onayladı. Ayrıntılara bakacağız. İlk etapta Uganda ve Fas askerlerinden oluşacak güç kapsamında 200 asker bölgede konuşlandırılacak.
1: İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Gazze'deki süreçle ilgili kritik bir adım geldi. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında bölgede görev yapması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridine girişine resmen onay verildi. İsrail askeri kaynaklara göre ilk etapta Uganda ve Fas'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden yaklaşık 200 personelin bölgeye konuşlandırılması bekleniyor. İsrail yasaları kapsamında yasal dokunulmazlık tanınacak olan birlikler belirli alanlarda İsrail ordusuyla koordineli çalışacak. Kararla birlikte Refah yakınlarında uluslararası güç için bir karargah kurulmasının da öne açıldı. Oylamada firesiz uzlaşı sağlanamadı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir karara karşı oy kullandı. İsrail ordusu ise Gazze'de işgal altında tuttuğu bölgelerde oluşturduğu sözde sarı hattı koruyacağını vurguluyor. Askeri yetkililer Hamas tamamen silahsızlandırılmadığı sürece bu hattan geriye çekilme yapılmayacağının altını çiziyor. Uluslararası İstikrar Gücü ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın en kritik ayaklarından biri. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de desteklediği plan, Barış Konseyi, Gazze Yürütme Konseyi ve teknokrat hükümetten oluşan geçiş dönemi yönetim mimarisini öngörüyor. 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve altyapının %90'ının yok olduğu Gazze'de Birleşmiş Milletler yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor. İstikrar gücünün sahaya inmesiyle birlikte insani koridorların ve imar sürecinin hız kazanması hedefleniyor.
0: Ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin önemli açıklamalar geldi. Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için kritik bir arabuluculuk trafiği yürüttüğünü duyurdu.
1: Şam yönetimi bir kez daha Türkiye'nin kapısını çaldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması için Washington nezdinde devreye girdiğini açıkladı. Şara, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Suriye'nin Sezar yasası ve teröre destek veren devletler listesinden çıkış sürecinin Amerikan Kongresi'nde son aşamaya geldiğini belirten Şara, ABD Başkanı Trump'ın rolünü de övdü. Suriye lideri ayrıca Rusya ile yeni sayfa açıyoruz dedi. Ülkedeki çok sayıda Rus üssünün tek bir merkezde toplanması için mutabakata vardıklarını duyurdu. Suriye lideri İsrail ve İran konularında da ilginç açıklamalar yaptı.

0: يبرم يعني لاحقا.
1: Bölgede İsrail'in emelleriyle İran'ın emelleri arasında bir seçim yapmaya asla zorlanmamalıyız.
2: Şara İsrail'e İran arasında bir seçim yapmak yerine bağımsız bir politikaya sahip olmaları gerektiğini söyledi. Ülkedeki Kürt nüfusla ilgili de konuşan Şara, Kürtler ve SDG'nin birbirinden ayrı ele alınması gerektiğini vurguladı. Ülkedeki Kürt nüfusu asli unsur olarak gördüklerini belirterek eski rejim tarafından ellerinden alınan vatandaşlık haklarının iade edildiğini hatırlattı.
3: Fransa tarihinin en büyük orman yangını felaketleriyle boğuşuyor. Hükümet çaresiz kaldı. Kontrolden çıkan alevler Bordo kenti kapılarına dayanırken 220 bin kişi tahliye edildi. Fransız ordusu savaş uçaklarıyla müdahale başlattı.
2: Fransa cayır cayır yanıyor. Ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biri. Alevler kontrolden çıktı. Fransa'nın güneybatısında başlayan orman yangınları rüzgarın yön değiştirmesiyle dev bir alev fırtınasına dönüştü. Gironde bölgesinde başlayan yangın dünya ünlü Bordo kentinin kapısına dayandı. Tam 220 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Son olarak Gironde valiliği 55 bin kişiyi daha acil kodlu mobil mesajlarla evlerinden tahliye etti. Evsiz kalan halk sığınaklara yerleştiriliyor. En az 140 ev küle dönerken Fransız hükümeti yangın bölgelerine asker sevk etti. Dumandan nefessiz kalan insanlar için 1,5 milyon koruyucu maske dağıtıldı. Felaket büyüyünce Fransız ordusu devreye girdi. Yangın söndürme uçağına dönüştürülen dev askeri kargo uçağı A400M ve 18 helikopter yangını söndürmek için havalandı. Bölge sakinleri çaresiz.
4: Bugün tamamen çaresiziz. Yangın önüne çıkan her şeyi yedi bitirdi. Tüm orman mirasımızı yok etti. Kaynaklarımız çok yetersiz. Durum yönetilemez halde.
2: Bordo'da kurulan dev sergi merkezleri acil durum barınaklarına dönüştürülürken, bakım evlerinden tahliye edilen yüzlerce yaşlı insan ve binlerce sığınmacı bu merkezlere yerleştirildi. Yerel halk da kolları sıvadı. Bölgedeki genç çiftçiler ve gönüllüler traktörleriyle itfaiye ekiplerine su taşıyarak alevlerin önünü kesmek için sahaya indi. İtfaiye ekipleri siperler kazarak yangının Bordo'ya girmemesi için amansız bir mücadele veriyor.
3: Ve üniversite tercih dönemine artık sayılı günler kaldı. Adaylar hayalindeki bölümü seçti. Şimdi sıra o bölümü hangi üniversitede okuyacaklarına karar vermekte. Evet, doğru tercih için yalnızca puana değil, akademik kadroya, eğitim kalitesine ve kariyer olanaklarına da dikkat edilmesi gerekiyor.
2: Tercih maratonu başlıyor. Adaylar bölüm seçimini büyük ölçüde yaptı. Şimdi en kritik soru gündemde. Hangi üniversite tercih edilmeli?
5: Büyük ihtimalle şu günlerde okuyacakları lisans programını belirlemiştirler. Bu lisans programını hangi üniversitede okuyacaklarına karar vermeleri gerekiyor. Burada yapılacak olan program içeriğini incelemek, akademik kadroyu incelemek.
2: İstanbul Üniversite Tercih Fuarı üniversite adaylarını, velileri ve eğitimcileri buluşturdu. Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda adaylar üniversitelerden birebir bilgi alma fırsatı yakaladı.
6: Yanlış tercih diye bir şey yoktur benim kanaatimce. Sadece gitmek istediğiniz alan, yürümek istediğiniz istikamette en doğru puanınızla uyuşan en doğru yeri seçtiğiniz zaman hayat size zaten yollarını açar.
2: Uzmanlara göre tercih yaparken yalnızca puan değil, akademik kadro, eğitim programı, kampüs olanakları ve kariyer fırsatları da dikkate alınmalı.
7: Bir meslek öğrenecekler. Bu mesleği de kimlerle beraber öğrenmek istiyorlarsa ona karar versinler.
2: Adaylara bir diğer tavsiye ise tercih listesini hazırlamadan önce üniversiteleri yakından tanımak, akademisyenlerle birebir görüşmek.
7: Biz de üniversite olarak diyoruz ki biz bu eğitim öğretimi olgusunu biz akademik personellerimizin güçlü olmasıyla destekliyoruz.
3: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyüyor. Vaka sayısı 3000'i aşarken can kayıpları hızla artıyor.
2: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola alarmı devam ediyor. Mayıs ayında ilan edilen salgın etkisini artırmayı sürdürüyor. Ülkede doğrulanan vaka sayısı 3075'e yükseldi. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1354'e ulaştı. Ebola vakaları Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerinde görülüyor. Sağlık ekipleri bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Temaslı kişiler tek tek tespit ediliyor. Şüpheli vakalar izole edilerek tedavi altına alınıyor. Salgının başlangıcından bu yana 556 kişi ise tedaviyle sağlığına kavuştu. Yetkililer erken teşhis ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Riskli bölgelerde aşılama, saha taramaları ve temaslı takibi aralıksız sürüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti ile uluslararası sağlık kuruluşları salgının daha geniş bölgelere yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
3: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ameliyatlı bir kadının evinin önüne bıraktığı çanta belediye ekipleri tarafından çöp sanıldı, kamyona yüklendi. İçerisinde altın bulunan çanta polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla çöpler arasında bulundu. Bakın neler yaşandı.
0: Yıllardır çatıda duruyor kıyafetler ya.
2: Çantasını yol kenarına bıraktı. Döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Çöpler arasında altın aradı.
8: Başıma bu da geldi yani. Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Eve taşıyamadım. Ağırdı, ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu. Eve bırakayım dedim. Geri geldim. Yok poşet.
2: Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. Sevda Sarcan hastanede ameliyat oldu, taburcu olduktan sonra evine geldi. Çantasını evinin önünde bırakınca başına gelmeyen kalmadı. Bu sırada sokaktaki çöpleri alan belediye ekipleri çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Dışarı çıkan kadınsa çantasını ve içindeki altınları bulamayınca hayatının şokunu yaşadı. Altınların sahibi çantasının çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrendi. Çöp kamyonu ekipler tarafından boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleriyle birlikte uzun süre altınları aradı. Aramalar sonucu altınlarına kavuşan kadın polis ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
9: Poşette ne vardı abla?
8: Değerli eşyalarım, altınlarım vardı, kıyafetlerim vardı, evimin anahtarı vardı. Koşa koşa emniyete gittim. Allah razı olsun emniyetimizden, belediyemizden. Hiç aklıma gelmedi, kenardaydı.
9: Ne var bu çıkar?
8: Ha, o da bak, ben görüyor musun?
3: Efendim, Aydın'ın Efeler ilçesinden bir haber geldi. Yaşlı bir kadının hayat şartları görenlerin yüreklerini burkuyor. Yaşlı kadının yıllardır tuvalet ve banyosuz bir evde yaşamak zorunda kaldığı öğrenildi.
10: Önce eşi öldü, sonra oğlu cezaevine girdi. En son tuvalet ve banyosu yıkıldı. Bir tek kızı kalan kadın yıllardır tuvalet ve banyosuz evde yaşıyor.
11: Sorulmamı da.
12: Tuvaleti yok, banyosu yok.
10: İçler acısı görüntülerin adresi Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kuloğulları Mahallesi. 75 yaşındaki Ümmü Şahin 20 yıl önce eşini kaybetti. Oğlu da bir suçtan cezaevine girince kızıyla yalnız kaldı. Yaşlı kadının birkaç yıl önce tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilatı da yıkılınca tuvalet ve banyosuz evde yaşamak zorunda kaldı.
12: Ben 2,5 yıllık görevimde müracaat ettim Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na. Geldiler, kontrollerini yaptılar.
10: Tüm müracaatlar sonuçsuz kalmış. 75 yaşındaki kadın şimdi devletten aldığı 7000 liralık yaşlı aylığı ve bazı hayırseverlerin yardımlarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.
11: Kendi hakkında. Üstü tuvalet kuruyor olacak istediler bayonun. Tuvalet. O ama gelmediler, baksana kötümüz ya.
10: Güç şartlarda ihtiyaçlarını gideren yaşlı kadın, banyo ve tuvalet yaptırmaya gücü yetmediğini belirterek yetkililerden destek istedi.
11: Ne edelim gari? Yaşıttırır.
3: Evet, bir an önce dileriz o yaraya merhem olur hayırseverler ya da yönetim. Efendim, belediye başkentte deyim yerinde ise kaş yapayım derken göz çıkardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir caddede yaptığı altyapı çalışması sonrası 20 yıldır sorunsuz olan bir apartmanı 2,5 ayda 2 kez lağım suyu bastı. Evet, şimdi yetkililerden çözüm bekliyor vatandaş.
13: 20 senedir kanal basmıyordu. Bu Şehit Ali Rıza Altın Caddesi'ne bir buz döşendi. Bu buz döşendikten sonra bu mağduriyeti yaşamaktayız. Binaya kokudan girilmiyor.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Altındağ Şehit Ali Rıza Altın Caddesi'ndeki altyapı çalışması caddedeki bir apartman sakinine kabusu yaşattı. İddiaya göre 20 yıldır sorun yaşamayan binayı son 2,5 ayda 2 kez lağım suları bastı.
13: Yukarıdan gelen su buradıkları olduğu zaman bizim binamızı olduğu gibi vuruyor. O sizin sorununuz. Sizinle alakalı işte afet, ne yapabiliriz, ne yapalım diye geçiştirildi yani.
2: Apartman yöneticisi Recep Çağlın bu derde çözüm bulamadı, adeta isyan etti.
13: Evimde hastam var, burası Ankara başkent, ben bu başkentte bunları yaşıyorum, derdime bir çare bulamadım.
2: Polise ve belediyeye tutanak tutturan bina sakinleri muhatap bulamıyor. Şebeke suyu da kesilen vatandaşlar yetkililerden destek bekliyor.
13: Bana şu ana kadar bir dönüş olmadı. Kimse derdimi kendimi ifade edemedim. Kaderimizle baş başayız. Yetkili yok demek ki memlekette çalışan işini yapan.
3: Ve bir annenin sessizliği babasının feryadıyla duyuldu. Günlerdir umutla bir haber bekleniyordu ancak acı haber duyuldu. İstanbul'da yaşıyordu, henüz 27 yaşındaydı. 3 çocuğunu geride bırakan Bedriye Karaçay'ın kayboluşunun ardındaki gerçek Türkiye'yi bir kez daha kadın cinayetleriyle yüzleştiriyor.
14: Hayatımdan endişeliyim.
15: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane evlat acısı yaşadım.
2: O endişesinde maalesef haklı çıktı. Feryadına acı haberle cevap geldi. Kayıp başvurusunun ardındaki isimde cinayet şüphelisi de damadıydı.
16: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
2: İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyordu. Kayıp ihbarını ise eşinin ağabeyi yapmıştı. Ancak Karaçay'ın babası ilk andan itibaren bu durumu şüpheli buldu.
14: Evet dedi, böyle bir kayıp dedi, verildi dedi. Kim tarafından derim verildi? Abisi var. O vermişti. Sonra çelişkili haber verip göremedim diyor, anımsayamadım diyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz.
2: HTS kayıtları incelendi. Acı gerçek böyle ortaya çıktı. Bedriye Karaçay iddia edildiği gibi evden hiç çıkmamıştı. Şüpheler eşine yöneldi. Gözaltına alınan Volkan Karaçay önce cinayeti inkar etti ancak deliller karşısında suçunu itiraf etti. Genç kadının cansız bedeninin bulunduğu yeri de polise gösterdi. İddiaya göre şüpheli emniyetteki ifadesinde eşini evin salonunda boğarak öldürdüğünü anlattı. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp bağladığını, ağabeyiyle birlikte Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alana götürdüğünü söyledi. Cinayetin nedeni ise iddiaya göre Bedriye Karaçay'ın eşinden ayrılmak istemesiydi. Bedriye Karaçay'ın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunun hazırlayacağı raporla netleşecek. Soruşturma sürerken Volkan Karaçay'la olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Bedriye Karaçay geride 3 evladını bırakarak Yeni Ayazağ Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
3: Efendim, yaz sıcaklarından bunalan bir aile Mersin Tarsus'ta serinlemek için denize gitti. Fakat 5 kişilik aile tam anlamıyla kabus yaşadı. Akıntıya kapılan aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Tek kurtulan ailenin 16 yaşındaki üyesi Fatma oldu.
17: İnsanların girdiği deniz yer burası.
2: Ailecek eğlenmek, biraz da serinlemek istemişlerdi. Ancak akıntı onların kabusu oldu. Kuvvetli dalgalar dört canı hayattan kopardı. Ailenin en küçüğü ise vatandaşların yardımıyla hayatta kaldı.
18: 5 kişilik ailede anne, baba, annenin kız kardeşi, bir yeğen ve bir kız çocuğu var.
2: Facianın bu defaki adresi Mersin'in Tarsus ilçesi oldu. Öztürk ailesi bir yeğeni ve baldızı ile birlikte denize geldi. Baba Savaş, anne Zehra, 16 yaşındaki kızları Fatma, annenin kız kardeşi Ceylan Daşan ve ailenin 16 yaşındaki yeğeni suya girdi. Ancak kısa süre sonra işler kontrolden çıktı. Aile akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
17: İnsanların girdiği deniz yer burası.
2: Çevredekiler hemen imdatlarına koştu. Ancak akıntı kuvvetliydi. Yoğun çaba sonrası 16 yaşındaki Fatma sudan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak ailenin diğer üyeleri gözden kayboldu.
17: Bir yaralı çıkardık. Bir de ceset çıkardık.
2: Durum hemen yetkililere haber verildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, dalgıç ve sağlık ekibi yönlendirildi.
18: İki sahil güvenlik botu, bir AFAD'ın botu, bir polis botu. Dört dalgıcımız denizde aramaya devam ediyor.
2: İlk olarak anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ertesi gün devam eden çalışmalardaysa 16 yaşındaki yeğenden kahreden haber geldi. Faciadan tek sağ kurtulan 16 yaşındaki Fatma'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Acı olaya ilişkin soruşturmaysa devam ediyor. Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi. 4 kişinin naaşı Sucular Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi.
3: Bir zamanlar şarkılarıyla gönüllerde taht kurdu. Çelik sınır tanımayan gönüllü hareketleriyle yine şaşırtmaya devam ediyor. Şarkıcı bu kez pazarda banyo lifi sattı. Bakalım neden?
19: Yeminler etsen bir kez daha sen yoluna.
2: Önce veresiye defterlerini sildi, sonra kağıt toplayıcılarıyla sokağa indi. Şimdi de pazarda lif satıyor. O, sahne ışıklarının çok ötesinde, hayatın tam kalbinde bir şarkıcı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, son dönemde attığı her adımla hayranlarının gönlünde taht kuruyor. Önce deprem bölgeleri başta olmak üzere birçok şehirde bakkal ve eczaneleri dolaştı. Dar gelirli vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarını tek kalemde sildi.
20: Burası 16 oldu. Bu kaç var?
21: 6-2.
20: Burası 22 oldu. Moruk burası eksik çıktı. 22-22-400.
2: Ardından kameralara sokaklarda kağıt toplayıcılarının yanında yansımış, onlarla birlikte çöp toplayıp ter dökmüştü. Sanatçı bu kez rotasını pazara çevirdi. Bir lif tezgahının başında satış yapan Çelik yine herkesi şaşırttı. Şarkıcı sosyal medya hesabından bu görüntülerle bir de paylaşım yaptı.
22: Her zaman maddi değildir paylaşmak. Bazen yanında olmaktır, yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma.
2: Çelik, hayatın en yalın hallerine ortak olarak dayanışmanın sadece paradan ibaret olmadığını da hatırlattı.
23: Verebildiğim güçte katkı. Ben Kızılay değilim, ben Darlaceze değilim, ben devlet değilim, ben siyasetçi değilim, ben milletvekili değilim. Ben şarkıcıyım abi, popçuyum.
19: Yeminler etsen.
3: Antalya'da bir sürücü bunaldı, kavurucu sıcaklara karşı ilginç bir çözüm buldu. Kartal marka otomobiline otobüs kliması taktırdı. Sürücü bu işlemden bir hayli memnun, aracı olan ilgi de arttı.
24: Tavandan vuran sıcaklıklar beynimizi kaynatıyor. Lambalarda durduğumuz zaman bunalım geçiriyor, kriz geçiriyoruz. Bayılan bayılana.
10: Sıcaktan bunaldı, 1988 model Kartal aracına otobüs kliması taktırdı. Yurdum insanı sıcağa karşı da pratik çözüm buldu. İlginç olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Güvenlik görevlisi Ahmet Sarı, 35-40 derece civarındaki sıcaklarda araç kullanmaktan bunaldı. 38 yaşındaki Kartal model araca yüksek soğutma kapasitesine sahip otobüs kliması monte ettirdi. Dev klimayla araç iç sıcaklığı kısa sürede düşüyor. Otomobili adeta buzdolabına çeviren sistem görenlerin de dikkatini çekiyor. Sarı da hareketinden hayli memnun.
24: En sonunda böyle bir düzen düşündük ve aracımıza klimayı taktırdık. Aracın içerisi buz gibi, bu stresler, bu sıkıntılardan kurtulduk. Ve güzel bir şeydir.
3: Antalya'dan bu haberle gün ortasında bu saat için sona geldik. Saat başında görüşmek üzere.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysun dolu dolu hayat.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
25: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
26: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
27: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
28: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
29: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
28: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
30: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.
2: Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ünlü Space Needle çevresini kapattı. Şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. Her yıl yaklaşık 350 bin kişiyi ağırlayan festival bu kez eğlenceyle değil kanlı saldırıyla gündeme geldi. Çin'in ilk çok fonksiyonlu uzun menzilli insansız hava aracı TP-200 ilk uçuşunu tamamladı. Test uçuşu Shandong eyaletindeki Yantai kentinde gerçekleşti. TP-200 24 saatten fazla havada kalabiliyor. 3000 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor. Modüler yapısıyla farklı görevlere kısa sürede uyum sağlayabiliyor. Deniz devriyesi, arama kurtarma, afet yardımı ve meteorolojik gözlem gibi birçok alanda görev yapması hedefleniyor.
10: Beyaz kıyafetler, kırmızı kasketler ve boyun bağları, ABD'nin Florida eyaletindeki West sokakları usta yazar Ernest Hemingway'in benzerleriyle doldu taştı. Yazarın doğumunun 127. yılı anısına düzenlenen Hemingway Günleri Festivali çerçevesinde geleneksel boğa koşusunun 45.'si gerçekleştirildi. İspanya'daki meşhur Pamplona Festivali'ne atıfta bulunan Hemingway benzerleri tahtadan yapılan boğa maketleriyle sokaklarda geçit töreni düzenledi. Kortej ünlü yazarın zamanında müdavimi olduğu tarihi Sloppy Joe's bar önünden başlayarak Eskişehir bölgesini turladı. Etkinliğe katılanlar renkli görüntüler oluştururken 24 finalist Papa 2026 yani yılın en iyi Hemingway benzeri ünvanını kazanmak için kıyasaya yarıştı. Nobel ödüllü edebiyat devine saygı niteliği taşıyan eğlenceli festival pazar günü düzenlenecek kapanış etkinlikleriyle sona erecek.
0: Mezarlıkta pusu kuruldu, kurşunların hedefi olan aynı aileden 3 kişi hayattan koparıldı. Kan donduran olayın adresi Batman. Merkeze bağlı Çamlıca mahallesindeki mezarlığa ziyarete giden Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanlar hemen yardım çağırdı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kurşunların isabet ettiği Mehmet Direk, Ercan Direk ve Bekir Direk'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Acı haberi alan yakınları güçlükle ayakta durdu. Saldırıda iki kişi de yaralandı. Batman Valiliği olayın ilk değerlendirmelere göre daha önce yaşanan bir cinayet sonrası devam eden husumetten kaynaklandığını belirtti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı.
2: Ne çocukları, ne uyuyanları, ne de yaşlıları düşündüler. Peş peşe kornaya basarak vatandaşı rahatsız ettiler. Bedelini de para cezasıyla ödediler. Görüntüler Adana'dan. 8 kamyon şoförü bir çiftin düğün konvoyuna katıldı. Havalı kornaları da vardı. Andıl ve Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde ilerleyen sürücüler kornayla çevreye rahatsızlık verdi. Cep telefonuyla kaydedilen o görüntüler büyük tepki topladı. Şikayet üzerine polis ekipleri de harekete geçti. Sürücülerin kimlikleri tek tek belirlendi. Kural tanımaz şoförlere araç başı 21 bin lira olmak üzere 168 bin lira ceza kesildi.

0: Rusya semalarında rengarenk anlar yaşandı. Yaroslav bölgesindeki tarihi Pereslav-Zaleski şehrinde düzenlenen geleneksel Altın Yüzük Havacılık Festivali bu yıl tarihi bir rekora sahne oldu. Festival kapsamında tam 50 sıcak hava balonu aynı kalkış alanından eş zamanlı olarak havalandı. Gökyüzünü rengarenk balonlarla donatan bu görsel şölen, tek noktadan en çok balon havalandırma dalında Rusya rekoru olarak kayıtlara geçti. Ülkenin dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi bu büyüleyici manzarayı yerinde izledi. Güneşli havanın ve görsel şölenin tadını çıkaran izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. Rekorla tarihe geçen festival, gökyüzünü renklendiren gösterilerin ardından coşkuyla sona erdi.
1: Genç arkadaş.
0: Burası Hatay Arsuz. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Şiddetli fırtına var, denize girmeyin denmişti. Ancak 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar tehlikeye aldırış etmedi. Genç serinlemek için Gözcüler sahilinde kendini o dev dalgaların arasına bıraktı.
1: Sabah erken saatlerde suya.
0: Çok geçmeden akıntıya kapılan liseli genç çırpınmaya başladı. Denizdeki can pazarını fark eden can kurtaranlar ve vatandaşlar zamanla yarıştı. Talihsiz genç suyun içinden çıkarıldığı ilk müdahale yapıldı. Ambulansta hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz seviyesinden 2200 metre yüksekte Alplerin zirvesinde tarihi melodiler yankılandı. İsviçre'nin Nendaz bölgesinde düzenlenen Uluslararası Alp Borusu Festivali rengarenk görüntülere sahne oldu. Tarihte vadiler arası haberleşme amacıyla kullanılan devasa enstrümanlar için bu yıl 150'den fazla müzisyen bir araya geldi. İsviçre ve yurt dışından gelen sanatçılar dağ manzarasında hep birlikte devasa bir orkestra oluşturdu. İsviçre folklorunu ve geleneklerini yaşatan festivalde sadece müzik yoktu. Yodel şarkıcıları, geleneksel dansçılar, çan çalanlar ve bayrak göstericileri de geçit törenine renk kattı. Katılımcılar doğanın koynunda devasa enstrümanları çalmanın harika bir duygu olduğunu vurgularken, Alplerden yükselen bu köklü ses dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Piste oynayanlara doğru yaklaştı. Gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi önce yaktı, ardından ağzında tuttu. Bir süre müzik eşliğinde dans eden gencin ağzındaki meşale bir anda patladı. Görüntüler Ankara'nın Pursaklar ilçesinden. Bir düğüne katılan genç piste oynayanlara doğru yaklaştı. Gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi yaktı. Genç bir süre müzik eşliğinde dans etti. İşi şova döktü. Meşaleyi ağzıyla tuttu. Ancak meşale aniden patladı. Genç adam patlama sonucu yüzünden yaralandı. O anlar davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yüzünde yanık oluşan genç hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çarpışan araba sırasında kavga çıktı. Eğlenmek için gittiler, birbirlerini darp ettiler. Olay Ankara'da bir alışveriş merkezinde yaşandı. Sırada bekleyen içeridekine laf attı. Bir anda ortalık karıştı. Sözlü tartışma saniyeler içinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu meydan kavgasına dönüştü.

Ailecek pikniğe gitmişlerdi. Kızının terliği göre düşünce peşinden gitti. Akıntıya kapıldı. Cansız bedeni saatler sonra çıkartılabildi. Adana'da 4 çocuk babası Şahin Doğan, Bursa'dan gelen akrabalarını Seyhan Baraj Gölü'nün kenarına götürdü. Piknik yapıyorlardı. O esnada çocuklardan birisinin terliği göle düştü. Baba Doğan da terliği alabilmek için göle girdi. Kısa sürede akıntıya kapılan baba suda çırpınmaya başladı. Akrabalarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan bilinci kapalı bir şekilde çıkartılan Doğan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Aksaray'da 61 yaşındaki Mustafa Eriş, birlikte alkol aldığı şahıslarca başından vurularak katledildi. İddiaya göre masadakilerden biri silahını çekti, Eriş'i başından vurdu. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Gecenin dehşeti bununla da bitmedi. Katil zanlıları cinayetin ardından villadaki güvenlik kamerasının kayıt cihazını söküp aldı. Delilleri karartan biri kadın 3 şüpheli 2 ayrı araçla kaçtı. Konya ve Adana yoluna kaçan caniler için polis alarma geçti.

0: Yeniden merhaba, günün içinden de yeni saate yaklaşıyoruz ve Ahbap soruşturmasıyla ilgili dördüncü dalga operasyon yeni haftaya damgasını vurdu. 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 5 ünlü isim daha soruşturma kapsamında ifade vermek için davet edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda dördüncü dalgaya ilişkin hareketliliği alacağız. Ayrıntılar için TGRT Haber muhabiri Hanefi Bayar'a dönüyorum yeniden. Evet Hanefi, bir hareketlilik var mı? İfade vermeye gelen isim oldu mu? Dördüncü dalgada neler yaşanıyor?
1: Seda Akbay, İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar devam ediyor. Sabah erken saatlerde Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. 13 isim gözaltına alındı. Dakikalar önce avukat Feyza Altun, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla dinlenmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrılmıştı. Buraya geldi ve burada savcılık makamında Ahbap Derneği'ne ilişkin bildiklerini anlattı ve ayrıldı. Daha öncesinde ifadeye çağrılan bazı isimler vardı. Kimlerdi onlar? Şahan Gökbakar ifadeye çağrılmıştı. Ünlü oyuncu henüz gelip ifadesini vermedi. İlerleyen günlerde veya da bugün içerisinde kendisinin gelip burada Ahbap Derneği ile ilgili ifade vermesini bizler bekliyoruz. Yine geçtiğimiz hafta çağrılan bir isim vardı. Ünlü YouTuber Fatih Koparan, o da henüz ifadesini vermedi. Onun da ifade vermesini bizler bekliyoruz. Bugünün sıcak gelişmelerinden birisi de 5 ünlü isim daha tanık sıfatıyla dinlenmek üzere Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldı. Kim o isimler? Gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadeye çağrıldı. Bu isimler henüz adliyeye gelmediler. Bu isimlerin de yarın ve yarından sonra buraya gelip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu, 12 Temmuz'da başlatmış olduğu Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade vermesini bekliyoruz bizler. Kimler çağrıldı? Bir kez daha söyleyelim. Gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi ve bu operasyonda çoğunluğunu inşaat şirketlerinin sahiplerinin oluşturduğu 13 isim gözaltına alındı. En önemli isim ise Hüseyin Başaran. Hüseyin Başaran ismi neden önemli? Çünkü kendisi geçtiğimiz yıllarda Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Haluk Levent'ten şikayetçi olmuş ve dolandırıldığını iddia etmişti. Ahbap Derneği soruşturması 12 Temmuz'da ilk başladığı an Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alınmış. 4 gün sonra çıkartılmış olduğu sulh ceza hakimliğince de tutuklanmıştı. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu toplam 28 şüpheli tutuklandı. Hüseyin Başaran şikayetçi konumundaydı ta ki bugüne kadar. Bugün kendisi de şüpheli konumuna düşmüş oldu ve Hüseyin Başaran dahil toplam 13 isim gözaltında. Ahbap Derneği'nin satın alma müdürleri Ali Demirhan ve Deniz Şimşek'le beraber dernek tarafından düzenlenen çeklerin son imzasını atan Orhan İnan ve Sibel Kaya da gözaltına alındı. Şimdi Ahbap Derneği soruşturmasında incelenen 3 önemli konu var. O konulardan birisi konut ve konteyner alımı, diğeri taşınmazların devirleri, üçüncü konu ise dernek çekleri. İşte bu 3 konu inceleniyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca. Soruşturma derinleşiyor. Derinleşen her soruşturmayla birlikte yeni operasyonlar da ard arda geliyor. Bugünkü Ahbap Derneği operasyonunu Adalet Bakanı Akın Güllek X hesabı üzerinden direkt duyurdu. Dördüncü dalga operasyonunda çoğunluğunu inşaat şirketlerinin sahiplerinin oluşturduğu 13 kişilik listede bulunan isimler tek tek gözaltına alındı. Hüseyin Başaran da o isimlerden birisiydi diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Hanefi Bayar. Evet, Ahbap soruşturmasında dördüncü dalga hareketli dakikalar yaşanıyor ve evet, o 5 isim daha ifade için listeye eklendi. Son durumu aldık. Teşekkürler Hanifi Bayar diyoruz. Ve efendim, bir başka dördüncü dalga operasyon da Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili. Evet, emniyet içerisinden bazı isimler de gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturması polise sıçradı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşte son durum.
2: 6 yıllık sır dolu dosyada bir kez daha operasyonun düğmesine basıldı. Hedefte delil kararttığı iddia edilen kolluk kuvveti personeli vardı. Tam 18 şüpheli gözaltına alındı.
3: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
4: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
2: Gülistan Doku.
5: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
2: Ocak 2020'de sırra kadem basan genç kızın dosyası her geçen gün büyüyor. Soruşturma geçtiğimiz aylarda dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'e kadar uzanmıştı. Baba oğul tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise eski valinin eşi Andan Sonel tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda bazı kolluk personelinin delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir kez daha operasyonun düğmesine basıldı. İlde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tam 21 adreste arama yapıldı. Bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında işlem yapıldı. 18'i gözaltına alındı.
6: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
2: Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan operasyona ilişkin bilgi de verdi. Gürlek soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlerinin delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşması üzerine operasyon kararı alındığını belirtti. Öte yandan yaşanan gelişmeler sonrası tutuklu eski vali Tuncay Sonel ve korumaları ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.
7: Görebiliyorsunuz eski Tunceli valisi Tuncay Sonel Erzurum Adliyesi'ne getirildi ve
0: İran savaşında şimdilik silahlar sustu. Yeni ateşkes ihtimali gündeme geldi. ABD ve İran saldırılara 3 günlük ara verdi. Diplomasiye kapı aralansa da taraflardan temkinli açıklamalar geliyor.
2: Orta Doğu'da 13 gece boyunca aralıksız devam eden ABD hava bombardımanı ve İran'ın misilleme saldırılarının ardından taraflar üst üste 3. gecede de sessizliğini korudu. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hattında silahların susması yeni bir ateşkese kapı mı aralanıyor sorusunu gündeme getirdi. Saldırıların durmasında askeri değerlendirmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Amerikalı Axios portalının iddiasına göre CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, Başkan Donald Trump'a Hürmüz çevresindeki hedeflerin büyük oranda imha edildiğini ve ek saldırıların stratejik bir katkı sağlamayacağını iletti. Trump, komutanların ve sivil danışmanların hedefler tükendi tavsiyesinin ardından Cuma günü operasyonları durdurma kararı aldı. Ancak bazı yorumcular ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı için kritik bir önem taşıyan adalara yönelik kara indirme operasyonu düzenleyebileceği görüşünde. Saldırıların durması ile ilgili diğer bir iddia da ABD'nin mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeydi. Ancak Trump bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata sahibiz mesajı verdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mike Waltz da Washington'ın saldırıları durdurarak diplomasiye alan açtığını vurguladı. Ancak Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu ve ek askeri unsurların bölgeye sevk edildiğini belirterek gözdağı vermeyi ihmal etmedi. Tahran, Kanada'da misilleme operasyonlarına ara verdiğini doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzadeh, gerilimi tırmandırmamak adına diplomasiye ve Hürmüz'den güvenli geçiş ilkesine bağlı olduklarını açıkladı. Bu süreçte Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe yeniden açılması ve Haziran ayında sağlanan mutabakata dönülmesi amacıyla Tahran'da temaslarda bulunduğu öğrenildi. Haziran ayında varılan geçici anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırmasını ve boğazı açmasını, ABD'nin ise deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırmasını öngörüyordu. Ancak Hürmüz'deki tacizler ve ABD'nin 12 ticari gemiye el koyup müdahale etmesi üzerine İran, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki ABD üslerine hedef almış, barış çabaları kesintiye uğramıştı. Gözler şimdi Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen kritik görüşmelerde. Tarafların atacağı adımlar Orta Doğu'da geçici bir sessizlik mi yoksa kalıcı bir ateşkes mi sağlanacağını belirleyecek.
0: Ukrayna-Rusya denklemine İran da girdi. Şöyle hatırlatalım, Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurmuştu. Ve küresel savaş kapıda mı korkusu gündeme geldi. İran'ın da nasıl bir misillemede bulunacağı şimdilik belirsiz. Ancak Dışişleri Bakanı Arakçi'nin sözleri dikkat çekti. Beleşçi Kiev'in yaptığı karşılıksız kalmayacak.
2: Bu patlama küresel bir savaşın ilk işareti mi? Hürmüz'den sonra Hazar Denizi de ısındı. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurmasının yankıları sürüyor. Tahran'ın yanıtı sert oldu. Önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ardından Arakçı X hesabından Ukrayna'ya meydan okudu. Arakçı Zelenski'ye beleşçi dedi.
8: Zelenski İran'a ait ticari bir gemiye saldırarak bir denizcinin ölümüne neden oldu. Bu İsrail'in talebi doğrultusunda Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali niteliğindeki bir eylemdir. Kiev'deki beleşçi yönetimin yaptığı karşılıksız bırakılmayacak.
2: Arakçı İran'ın Ukrayna'ya karşılık vereceği bilgisini Lavrov'a da ilettiğini söyledi. İran basınında yer alan iddialara göre ise devrim muhafızları ordusu Ukrayna'nın saldırısına misilleme olarak Kiev'deki stratejik hedefleri doğrudan vurmayı planlıyor.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 34, Bursa 30, Konya 27, Afyon 30, Denizli 35, Antalya 36, Adana 38, Zonguldak 26, Samsun 27, Trabzon 25, Kayseri 27, Erzurum 28, Gaziantep 33, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 37 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Doğada ne varsa Zevra'da da.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Ahmet var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca burada sizlerle birlikteyiz, benim ailemde. Bugün stüdyomuzda olacak kendisi. Telefon bağlantısıyla alıştık ama Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş. Hoş geldiniz hocam stüdyomuza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Benim için de büyük bir kıvanç. Sizle evet. Birlikte olmak. Çok sağ olun.
0: Evet, böyle stüdyoda buluşmak çok güzel oldu gerçekten.
1: Çok sağ olun.
0: Tanışıyor insanlar, birbirleriyle anlaşıyorlar ama görüşmek çok başka bir şey oluyormuş gerçekten.
1: Evet, gerçekten.
0: Yüz yüze görüşmek.
1: Teşekkürler.
0: Dinleyicilerimiz öyle diyor. Çoğu zaman böyle uzmanlarımızı telefonla bağlıyorum ben ama stüdyoya geldiğinde çok daha enerjik konuşuyorsunuz Hande Hanım. Çok daha geçiyor program bize diyorlar. Bence şimdi siz de onu hissedeceksiniz hocam.
1: Herhalde yüz yüze iletişimin biraz şeyi mi oluyor dediğiniz gibi? Daha
0: doğru
1: mı farklı
0: hocam.
1: Bir
0: öyle değil midir ama insan hayatında
1: evet.
0: İletişim çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Artık biz teknolojiye o kadar düşmüşüz ki yazışarak, hiç sesimizi duymadığımız insanlarla yazışarak çok büyük bağlar kurabiliyoruz artık.
1: Kesinlikle
0: yani.
1: Kesinlikle.
0: Hatta Hüseyin Aydar hocamla geçen haftalarda konuştuk. O da bizi dinliyorsa selam olsun. İşte ChatGPT ile ya da işte bu Gemini'yle sohbetler
1: evet.
0: Bazen o kadar insan yerine koyuyoruz ki karşımızda konuştuğumuz
1: kesinlikle.
0: Ve akıl aldığımız kişiyi karşımızda kişi mi var vesaire, iletişiminde öylesi var ama tabii ki sıcaklık, yüz yüze birlikte olmak çok
1: evet.
0: Başka bir şey.
1: Yani o duygusal aktarım değil mi dediğiniz gibi insanların şeyleri, çünkü o şeyleri de çok yaşamıştık onu ilk çıktığında, hatırlarsanız iletişim kazaları çok oluyordu. Anlıyorum şeyden kaynaklı işte WhatsApp yazışmaları
0: yazıyor,
1: WhatsApp bu kadar etkin değil
0: o
1: tabii.
0: Kadar, evet.
1: Şimdi bir şey söylüyorsunuz, tonlama yok. Ondan sonra ne bileyim
0: duygu
1: işte
0: yok.
1: Duygu yok.
0: Gülüyor mu ağlıyor mu bilmiyorsunuz.
1: Aynen bir emojilerle falan belki böyle bir bağlama çalışsın ama gene de
0: bence yine olmuyor
1: gibi.
0: Hocam
1: olmuyor,
0: ya.
1: Olmuyor
0: ya, telefon mesela bazen böyle şimdi masaüstü kurulanlar var. Klavyeniz açık kalıyor. Büyük harfe geçiyorsunuz. Onun böyle bir dili var mesela. Diyorlar ki işte büyük harfle yazmak bağırmak, yüksek sesle konuşmak anlamında. Niye diyorum ben bazen. Ben açık kalmış öyle yazıyorum.
1: Evet.
0: Ama değil tabii ki, oradaki samimiyet hiçbir zaman olmuyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama iletişim gerçekten yüz yüze olması, göz göze bakarak ya da işte
1: evet.
0: Temas kurarak
1: evet.
0: Konuşmak
1: evet.
0: Ve anlaşmak
1: evet.
0: Çok daha güzel. O zaman bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Hocam üniversite sınavı oldu, bitti, geçti. Çocuklar artık tercihlerini yapacaklar. Bu haftalarda ama bizim aklımıza takılan başka sorular var. Şimdi öyle bir oh çekiyor ki aileler, oh çocuk güzel puan aldı, tercihimizi de yapacağız. Ondan sonra benim bütün sorumluluk bitti. Hadi bakalım herkes kendi
1: evet,
0: yoluna.
1: Evet.
0: Tercih bitince gerçekten her şey bitiyor mu?
1: Çok güzel bir konuya değindiniz Hande Hanım. Malumunuz... Yani birkaç yıldır, son yıllarda özellikle bazı elim hadiselerle karşı karşıya kaldık. Yani çocuklarımız birileriyle tanışıyorlar, arkadaş olduklarını sanıyorlar. Bir bakıyorsunuz ki hayatını kaybedecek bir durum oluşmuş. İşte canı yanmış, işte ne bileyim Türkiye'nin gündemi değişiyor, istismara maruz kalmış. Görüyoruz ve bunun

0: artık okursun. Yani doğru, bir rahatlama olacak amenna, ama bitmiyor. Özellikle takip ve gözetim konusu burada çok çok önemli oluyor. Bakın Hande Hanım, özellikle ebeveynler çocuklarıyla ilgili söylemlerinde şunlara çok dikkat etmesi lazım. İşte üniversiteyi kazandın, kazandın. Sen kendin kendi haline bak, yani kendi haline baksın, ayaklarına durursun, durursun yani. Evet. İşte üniversiteyi kazandın, artık bizim işimiz bitti. İşte üniversiteyi kazandın, ne yapıyorsan yap. İşte üniversiteyi kazandın, sen şöyle yaparsın, işte şuraya gidersin, gelirsin. Biz artık ona karışmayız, senin artık yaşın büyüdü falan. Yani bunları söylemek belki aileler için belki biraz bıkkınlık göstergesi, ama aynı zamanda çocuk biraz sorumluluk kazansın, yetişkinliğe adım atsın düşüncesi de olabiliyor, ama artık zaman maalesef onu şey yapmıyor, öyle olmadığını bize göstermeye başladı. Çocuklarımızı aktif olarak gözetmek ve takip etmek yükündeyiz. Ne oluyor Hande Hanım? Çocuklar özellikle şunu gördüm ben, yani gözlemlerimi aktarayım size biraz. Bazı çocuklarımız işte aile ortamındaki o yoğun dönemi böyle bir sıkılma, bir baskı gibi görebiliyorlar. Çünkü başka türlü başka baskılı ortamlarda olmamışlar.
1: Okul kazanıp gitmek onları aslında evet, bir kurtuluş gibi mi görünüyor?
0: Aynen. Bu böyle işte bir yere yazdığımda gideceğim üniversiteye. İşte farklı bir şehre. İşte böyle hayaller kuruyor. İşte şöyle arkadaşlarım olur, böyle gezerim. İşte şu saatte gelirim, şu saatte giderim, bana kimse karışmaz gibi böyle bir çocuklarda bir şey oluşuyor. Tabii ki üniversitenin sağladığı böyle imkanlar var. Ama özellikle bir anda belli kuralları işte kurtulacağım, belli kuralları işte kendi kendime birazcık daha özgür olacağım düşüncesiyle geldiklerinde, nerede nasıl yapacaklarını bilmiyorlarsa, rehberlik de alamıyorlarsa, özellikle nasıl diyeyim, iyi de arkadaş ortamları oluşmazsa, çok tehlikeli bir sürece girebiliyor bu süreç Hande Hanım. Bizim gördüklerimiz bu. Daha önceki özellikle Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki yetkililerle, ondan sonra Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerle yaptığımız toplantılarda şunu söylüyorlar oradaki özellikle uzman arkadaşlar. Ya diyor, mesela geliyor çocuk buraya, bir anda daha önceki geldiği ortamdaki giyinme tarzından tutun hayat tarzına kadar bir anda değişiveriyor. Bir anda daha rahatlaşma, kendini şey yapma.
1: Anne kendi başında olmayınca.
0: Ha Hande Hanım, şu var yani, tamam, kendini biraz böyle rahat hissetmesi iyi bir şey, ama şöyle problemimiz var. Biz eğer kendimizi rahat hissedelim derken olmamamız gereken yerlerde olursak, olmama yani bir arada olmayacağımız, bir arada görüşmememiz gereken kişilerle etkileşime girmeye başlarsak, işte bu durum tehlikeli bir duruma dönüşebiliyor. Bir anda özellikle bu tarz çocuklarda şu oluşmaya başlıyor. Nerede nasıl yapacağını, hareket edeceğini bilemiyor, rehberlik de alamıyor, arkasında anne baba yok, takip etmiyor. Ben nasıl olsa gönderdim, ne hali varsa görsün demiyor bizim anne babalarımız. Amenna, öyle bir şey söylemek istemem.
1: Evet evet, o kadar ama, da keskin bir durum yok.
0: Keskin bir şey söylemek istemem, evet. Ama şu var yani, artık kendi ayakları üzerinde dursun. Zaten ben harçlığını da gönderiyorum. Ama yeterli değil işte. Ara ara gelip çocuğu kontrol etmek, nereye gidiyor, ne yapıyor, nerede kalıyor bu çocuk. Ondan sonra ya bu çocuğun dolabı nasıl, dolabını güzel yapmış mı, ne bileyim yani şey olarak söylüyorum işte, kaldığı yer genellikle KYK yurtlarında kalıyorlarsa oradaki uzmanlarla tanışmak, çocuğuyla alakalı fark edemediği bir durum var mı acaba, benim görmediğim, bizim bilmediğimiz bir durumlar oldu mu acaba, siz bu konuda bir gözlemleriniz oldu mu diye sormak, okuldaki hocalarıyla tanışmak, arkadaşlarıyla tanışmak çok önemli bir şey sebebiyet veriyor Hande Hanım. Ben malumunuz kriminolojide çalışıyorum. Kriminolojide çok önemli bir husus var. Bir çocuğu hem suçtan koruyan hem de suça karışmasını önleyen temel faktör şu. Bir çift gözün onu takip ettiğini hissetmesi. Bir kişinin.
1: Ben de onu soracaktım hocam. Yani çocuk genç bir birey olacak ya artık o saatten sonra. Ailesinin kontrolünün ne kadarını hissetmesi gerekir? Yani hiç bilmediği kısımda olmalı mı?
0: Evet evet evet, çok güzel soru sordun. Yani çok güzel bir soru oldu Hande Hanım. Çok sağ olun. Tabii ki helikopter ebeveynlikten bahsetmiyorum. Yani sürekli böyle arkasında. Zaten biz bunu da yapamayız Hande Hanım. Herkesin işi
1: her
0: var, gücü var.
1: Evet evet.
0: İşte benim çocuğum mesela, ben diyelim ki Sivas'ta yaşıyorum. Benim çocuğum diyelim ki Kayseri'de. Kayseri bize yakın bir yer ama yine de böyle sürekli gidip takip edemem. Böyle değil. Bu şöyle. Bir kurallaştırma yapacağız yani çocuklarımıza. Diyeceğiz ki çocuğum, benim seninle şu saatlerde, her gün şu saatlerde iletişimim olacak. Ben ara ara gelip ayda bir kere seni ziyaret edeceğim. İşte senin de şu ayda bir kere bize gelip gitmeni istiyorum. Tabii ki biraz maddi imkanlarla da ilişkili bir şey ama bu şunu sebebiyet verecek. Bir disiplin edilirse bu süreç, çocukta şu oluşmaya başlıyor. Ya ben nasıl

0: Rus annem babam beni takip ediyor. Tabi bunu sıkmadan ve sert bir şekilde değil. Kim onlar işte şöyleydi böyle yargılayıcı ifadelerle değil de daha böyle işte hani biz seni merak ettik, beraber olalım. Şöyle bir saat de olsa birlikte vakit geçirelim. Bu düşünceyle geldik gibi. Bu şekliyle bir ifadeyle çocuğa yaklaşmak. Çocuk da ilk başta tabii ki böyle şey verebilir. Ya ben çocuk muyum falan gibi ama çocukta şu oluşuyor ya, güven hissetmeye başlıyor. Güven artıyor. Bakın şimdi şu şeyi anlatacağım. Bu elim hasiyerle ilgili Asyok arka planı nasıl ilerlediğini canım, yani gördüğümüz kadarıyla.
1: Yansıyan bir sürü haber de var bununla alakalı bildiğimiz.
0: Nasıl, aynen öyle Hande Hanım. Hani nasıl ilerlediğini Asyok böyle eski bir suç soruşturmacısı olarak yani hem de aynı zamanda kriminoloji çalışan yani suç bilimi çalışan biri olarak söylemek isterim. Şimdi tabii ki çocuklar böyle geliyorlar. Bir arayış içerisinde oluyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim Hande Hanım. Üniversitelerdeki programlar çok yoğun programlar değil. Mesela diyelim ki bugün pazar, salı. Bugün salı. İşte bugün maksimum bir üniversitenin yani bir öğrencinin en fazla 4 saat dersi olabiliyor. 4. Hadi olsun ki 5 saat. Kaçta geldi? Saat 10'da geldi diyelim. Ya da 9'da geldi. Ne yapar? 2'de, 3'de, maksimum 4'te işi bitmiş oluyor. Şimdi bu çocuk ondan sonra ne oluyor? Akşam hadi yatakhane kaldığı yer yurduna gideceği yer diyelim ki kaç olsun saat 9-10 olsun yani 9 olsun giriş diyelim saat, girişi 9 geç. Olsun. Şimdi bu çocuk saat 16'dan 21'e kadar 5 saatlik bir süreçte müthiş bir boş zamanı var. Eğer kendini bu boş zamanında yönlendirebileceği aktif olarak özellikle kendi kazanım sağlayabilecek bir uğraşısı ondan sonra bir şey yoksa bu durumda çocuk şöyle bir şey oluşmaya başlıyor. Hele bir de rehberlik de yok. Bulunduğu şehre de bazen uyum sağlayamayabiliyor, beğenemeyebiliyor. Okuldaki dersler biraz zor gibi geliyor olabiliyor. Arkadaş kurmakta zorlanıyor. Bu sefer bu çocuklar şöyle oluyor. Bir arayış içerisinde oluyorlar Hande Hanım. Ya anne baba ile de paylaşmıyorlar bu konuyu. Paylaşmadıklarında bu sefer şöyle bir şey oluşuyor. Özellikle böyle sosyal medyanın da etkisiyle böyle kendini öne çıkartmış. Ondan sonra popülerleşmiş. Ama arka planda ne olduğunu bilmedikleri tiplere özenmeye başlıyorlar. Onlara yakınlaşma, onları kendilerine yakın görme gibi.
1: Onların giyim tarzı, yaşam
0: tarzı gibi. Özellikle bu cinayet vakalarında işte Gülistan Doku olayında gördük. Ondan sonra daha öncesinde işte Pınar olay olmuştu, Antalya'da olaylar olmuştu. Maalesef gündemi değiştiren olaylar bunlar hep böyle genellikle maalesef üniversitede okuyan kız çocuklarımız oluyor. Bakıyoruz bu çocuklara. İşte böyle arayış içerisinde özellikle savunmasızlık durumları fazla olduğunda o tarz tipler bunları çok rahat fark edebiliyorlar. Ve genellikle bakıyoruz ki antisosyal kişilik bozukluğu olan tipler. Yani böyle nasıl kendini nasıl ifade edeceğini olağan şekilde ifade edebileceğini bilen tipler değil. Veyahut da bir tepkiyi çok ağır bir tepki şeklinde verebiliyor. İşte o durumda çocuk da işte özellikle çocuğa karşı sert davranarak yaralayarak hatta ölümüne sebebiyet verecek şekilde kendimi ifade etme tarzı oluyor. Çocuklar aslında baştan tanıdıklarında böyle canti, ondan sonra böyle güzel konuşan, iyi yerlerde oturup kalkan. Hani genellikle şu an maalesef bu modern toplumun özelliği bu Hande Hanım. Modern toplum birazcık başarıyı şöyle pompalıyor. Yani maddi imkanların iyi olmasıyla, itibar, saygınlığı bunlarla ilişkilendiriyor.
1: Yani çok olarak şey bir tabir olacak ama para varsa huzur vardır geçiliyor ama tabii ki bu öyle bir şey değil hocam.
0: Ve aynen öyle hani bir yerlere gelmek, bir şeyler yapmak, bir şeylere sahip olmak maddi imkanlarla oluyor. İşte bu çocuklar da özellikle çocuklarımıza şuna çok dikkat etmek lazım Hande Hanım. Çocuklarımızın ihtiyaçsızlık durumu ya yani çocuklarımıza ihtiyaçsızlık durumunu oluşturmamamız lazım. Anne babalar olarak bu hatamız çok var. Yani çocuğun her şeyini karşılamaya çalışıyor anne baba. Her şeyini almaya çalışıyor. Çocuk da zamanla bir isteği yerine geliyor. İhtiyaçsızlık oluşmaya başlıyor Hande Hanım çocuklarda. Bu ihtiyaçsızlık durumu kötü bir durum. Çünkü ihtiyaçsızlık oluştuğunda bu sefer çocukta şu oluşmaya başlıyor. Acaba şu nasıl bir şey? Ben onun da bir tadına bakayım. Acaba bu şey yani böyle bazen haberlerde falan denk geliyorsunuzdur sosyal medyada belki de Hande Hanım. Hani böyle garip garip işler yapan, işte ne bileyim metrobüsün üstüne çıkmış. Yok tramvayın altına yatmış, tramvay üstünden geçmiş. Bu tarz çocuklara bakın heyecan aradıklarını söylüyorlar ama aslında ihtiyaçsızlığın bir göstergesi. Çünkü her ihtiyacı karşılanmış, her şey olmuş. Şimdi biz çocuklarımıza bu anlamda iyilik etmiyoruz. Yani biz her şeyde
1: sınır. Sınır yok.
0: Aynen öyle, sınır yok ve bu çocuklar böylelikle her imkan sağlanmış, çanti tipler, bu arkalarında babalarının gücü var, altında araba var. Ben nasıl olsa böyle zor durumda olan çocukları çok rahat böyle kullanırım, istismar ederim. Sonrasında da ondan kurtulurum düşüncesi oluşmaya başlıyor. Maalesef bu çocuklara zarar geliyor bu anlamda. Onun için biz bu anlamda gerçekten önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda programlar gerçekten çok önemli oldu Hande Hanım. Özellikle ailelerimiz şimdi çocuklarımızla ilgili tercih süreçlerindeler. Tabii ki herkes ister ki Hande Hanım çocuklarının yanında okumasını ister. Yani tabii, yanında tabii. Olsun, evine gitsin gelsin, akşam evinde yemeğini yesin ister ama olmayabiliyor. İşte herkes bir şekilde bir iş, geleceğini kurmak isteyecekti. Olarak bir üniversite bunun için bir kapı oluyor. Ama şunu yapmamak gerekiyor. Çocuklarımız üniversiteye gitti. Hadi bakalım sen git, kendi kendine götür gel. Otobüse bin, öğren. Tamam, doğru, yapacak çocuğumuz ama biz de ara ara çocuklarımızı takip ettiğimizi hem çocuklarımız hem de çevresine hissettirmemiz gerekiyor. İşte onu söyleyecektim Hande Hanım. İki şey sebebiyet veriyor bu durum. Eğer biz bu şekilde, tabii ki bir helikopter ebeveyn şeklinde değil, takip ettiğimizde şuna sebebiyet veriyor Hande Hanım bu durum. Hem çocuğumuz için, ya benim etrafımda annem babam var, beni takip ediyor. Doğal olarak ben kendime daha dikkat edeyim, antisosyal davranışlarda bulunmayayım mı destekleyebiliyor. Bu önemli bir şey. İkincisi de şu, çevresindeki insanlar da şunu fark ediyorlar. Ya bu arkadaşımızı anne babası takip ediyor, biliyor. Biz de onu bir yerlere başı sevk etmeyelim.
1: Başı boş değil.
0: Biz de onu kafamıza göre bir yerlere götürelim, bir şeyler yapalım değil. Ben üzücü bazı şeylere maalesef duyarak, şahit olarak şunları görmüştüm. Hep kötü arkadaş durumu karşımıza çıkıyor Hande Hanım. Yani çocuk gelmiş, arkadaşları ona iyi yaklaşmış, bazı imkanlarını sağlamışlar, işte bir şeyler yapmışlar, yedirmişler, içirmişler. Sonra diyor ki işte şurada arkadaşlarımız var, onların yanına gidelim. Çocuk gidiyor oraya. Normalde hiç o gece o saatlerde oturacak, dışarıda olacak çocuklar değil. Bir duman altı ortam. Ondan sonra ya şundan işte bir tane iç, şundan bir şeyler olmaz falan filan diye aşırı ısrar. Çünkü madde bağımlılığı ile ilgili çıkan raporlarda da şu var Hande Hanım. Maddeye başlama sebeplerinin en başında ki sebeplerden biri, evet, arkadaş ısrarı olarak geçiyor. Yani arkadaşım çok ısrar etti, kıramadım. Ve öyle maddeler var ki Hande Hanım, bunu kullandığında, bir kere kullandığında otomatik olarak bağımlı hale geliyor yani. Evet, tekrar hocam, yeniden ona
1: çok
0: ulaşmak.
1: Çok ürkütücü ve korkutucu aslında yani. Evet.
0: Kesinlikle ve bu şuna sebebiyet veriyor Hande Hanım. Bunu aldıktan sonra da eğer tekrar buna ulaşması için maddi şeyler ihtiyaç var. Maddi şeyler yoksa ne olacak? Hırsızlıklar başlıyor, başka suçlar başlıyor ve maalesef sonrasında kendini kullandırmaya başlıyor. Bundan maalesef ve bakıyorsunuz ki bir anda üniversite okumaya geldiğini gördüğümüz çocuğumuz, bakıyorsunuz ki hocam kendine zarar vermiş, çok ciddi hastalıklara bulaşmış, bağımlılıklara bulaşmış, kötü arkadaş ortamında kalmış çocuklar haline geliyor. Yani bu anlamda gerçekten bu anlamda ben şahsen her gördüğümüz ebeveynimizi, özellikle bu süreçte olan ebeveynlerimizi bu konuda uyarmak
1: gibi,
0: anlatmak, belki böyle bir şeyler yapmak. Yani biz anne babalar olarak tabii ki çocuğumuzun her şeyine karışamayız Hande Hanım ama rehberlik etmek zorundayız.
1: Işık takip tutacağız,
0: Işık
1: yol
0: tutacağız.
1: Gösterilecek. Aynen. Da geçtiğimiz hafta diğer hocalarımızla da konuşmuştuk. Belki çocuğu tek bir seçeneğe itmektense hocam birkaç seçenek sunmak önüne, çocukluktan aslında bebeklikten itibaren
0: kesinlikle,
1: bu böyle yetiştirilme tarzında birkaç yolu sanki o seçiyormuş gibi göstermek onu daha iyi bir duruma getirecek. Ya da işte o aradaki saat boşluklarından bahsediyoruz ya, işte çocuk 4'te dersten çıktı, 9'a kadar ne yapacak bu çocuk? Belki anne babayla onun yapabileceği uygun kulüpler olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Bir şeylere bağlanabilir. El sanatı olur, müzik olur, spor olur vesaire olur. Yani vakit geçireceği ama tabii ki iyi arkadaşlıklar kurabileceği, evet, ortamı aileyle birlikte karar vermek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Boşluklardaki.
0: Kesinlikle. Enerjisini olumlu yerlere kanalize edebileceği, kendisine pozitif katkı sunabilecek ortamlara girmesini sağlamak çok önemli tabii ki. Ya işte Hande Hanım, gerçekten diyoruz ya hep aynı şeyi, zor bir zamandayız yani. Bu tabii
1: kolay
0: olmuyor.
1: Evet hocam, bunları
0: içinde
1: bir de böyle söylemek çok kolay geliyor,
0: evet,
1: ya hepimize. Onu diyorum yani. Bazen herkes de söylüyor işte anne baba olunca bunu yapamayacağını, bu kadar böyle ağzından çıktığı kadar kolay yapamayacağını anlıyorsun diyorlar.
0: Evet.
1: Tabii ki öyle, her şey zorlukla.
0: Ama belli bir disiplin içerisinde Hande Hanım bunu ilerletebilirsek ve biz de tutarlı olursak zamanla çocukla da şu oluşmaya başlıyor. Ya ben tamam yani diyor. Çünkü şöyle söyleyeyim Hande Hanım, biz beşeri bir varlığız. Beşeri bir yapımız var. Beşeri özelliklerimizi kaybettiğimiz an tehlikeli bir durum oluşuyor. Yani bakın, bazı insanları görüyorsunuz hayvandan daha zelil durumda, değil mi? Ya yani bunu yaptığını dersiniz ki, bunun yaptığını hayvan yapmaz.
1: Yapmaz.
0: Neden? Çünkü beşeri özelliklerini kaybetmiş. Onun için insan da öyle bir varlık. Beşeri şartları sağlayabilirsek biz, anne baba olarak bu çok önemli bir husus. Beşeri şartlar, yani o biyopsikososyal anlamda çocuğu yeterli hale getirebilecek şekilde desteklemek anlamında söylüyorum. Kuralları öğretmek, normları öğretmek, değerleri öğretmek, ahlaki kuralları öğretmek ve bunları çocuğun benimseyebileceği şekilde belli bir sevgi ve ilgiyle, alakayla yapmak çocuğun benimsemesini sağlar. Özellikle çocuğa rehberlik etmek, model olmak ve sonrasında çocuğun uygulayabileceği ortamlar oluşturmak. Daha dün bir arkadaşımızın şeyinde gördüm, durumunda çocuğun şey yapmış, kullanmadığı eşyalarını toplamış Hande Hanım, bit pazarına gitmiş. Onları işte satmış, ondan sonra oradan kazandığı parayla gitmiş bir hayır yerine işte yardımda bulunmuş, bir vakfa yardımda bulunmuş falan. Bunlar çok önemli şeyler, çocuğa kıvanç veren, ondan sonra onların böyle staj, bir nevi staj gibi uygulama yapmasını sağlayan şeyler. Ve çocuk, eğer biz beşeri koşulları oluşturursak Hande Hanım, bakın çok önemli bir husus var burada. Aynen şöyle düşünün, bir tohum düşünün, tohumu toprağa attınız. Mesela diyelim ki dünyanın en iyi tohumları bizde var. Şimdi şu aşağı insek, bir toprak alan bulsak, rastgele atsak onu, desek ki ya çıkar mı buradan?
1: Çıkabilir.
0: Ama tam manasıyla bizim istediğimiz şekilde çıkmasını bekleyemeyiz yani. Çünkü
1: emek
0: öyle,
1: yok.
0: Ama biz
1: saçmışız ortama. Aynen, emek yok yani.
0: Aynen. Ama biz eğer toprağı güzelce böyle havalandırırsak, tohumu zamanında ekersek, sularsak, güneşin almasını sağlarsak, işte ne bileyim haşereden, böcekten temizlersek, o tohumun, bakın Hande Hanım çok önemli, o tohumun çıkmama ihtimali yok yani. Çünkü onun yapısında, doğasında, tabiatında yetişmek var. Çocukta da böyle Hande Hanım. Eğer siz beşeri koşulları sağlarsanız, beşeri şartları ve ortamları sağlarsanız, o çocuğun olumlu bir şekilde yetişmeme ihtimali yok. Gelişmesi beklediğimiz bir şey. Onun için bizler ebeveynler olarak çocuklarımızın eğer biyopsikososyal şartlarına dikkat ederek, onların özellikle dedim ya, beşeri şeylerine, beşeri şartlarda kalmalarına yönelik o müdahalelere yaparsak ve bunu disiplinli şekilde yaparsak, doğal olarak o çocuğun yetişmeme, gelişmeme ihtimali yok. Eski zamanlarında en çok tabii ki övülen noktaları komşuluk ilişkileriydi, biliyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü o komşuluk...
1: Bir de aile büyükleriyle yaşamak da bence burada
0: tabii,
1: hocam.
0: Aile,
1: yani belki aynı evde
0: aileler
1: olmasa da, aile büyükleriyle sürekli aynı ortamlarda olmak...
0: Evet.
1: Şu an çocuklar, anneanne, dede ya da işte büyük anne, büyük baba... Akrabalar, bu gibi konularda biraz daha soğuklar aslında.
0: Evet.
1: Çekirdek aileleriyle... haşır neşirler çoğu zaman.
0: İşte Hande Hanım, o sosyal anlamda o da çok önemli bir husus. Ne kadar ne kadar beşeri faktörler olarak hani o sosyal ilişkiler artarsa, doğal olarak o hani öğrendiği sosyal şeyler vardı ya, hani kurallar, değerler, normlar, onları staj yapabileceği, uygulayabileceği ortamlar
1: artmış
0: oluyor.
1: Fazla artmış oluyor.
0: Olarak işte mesela bir su nasıl istenir? Basit bir şey gibi görünebilir. Ya da bir bakkaldan alışveriş nasıl yapılır? Bakın Hande Hanım, çok basit bir şey gibi görünebilir. Ama bir çocuk için çok önemli bir şey. Yani gidiyor o çocuk, cebine para koyuluyor, bakkala gidiyor, bakkal amcaya parayı veriyor, ekmeği alıp geliyor. Basit bir şey gibi görünüyor. Bizim için çok basit. Ama o çocuk için büyük bir sosyal gelişim göstergesi aslında. O anlamda çok önemli.
1: Bunda biz bile geri kalıyoruz hocam. Yani şimdi diyoruz yani, of, dışarıda bütün kötülükler var, çocuk evde otursun, gözümün önünde dursun, aman bakkala gitmesin, ben giderim canım, ne olacak, markete gitmesin. Sorumlulukları geç bir yaşta verilmeye başlanmak isteniyor çocuklar için.
0: Evet.
1: Benim gözlemlediğim o etrafımdan. Bir de ben arkadaşlarıma ya da işte etrafımdakilere şunu söylüyorum. Anne baba, siz, aile neyse, çocuğunuz sizin ortalamanız kesinlikle olacak.
0: Öyle oluyor. Evet.
1: Yani çok iyi, çok güzel bakan anne babadan çok kötü bir çocuk çıkması, biraz önce de söylediğimiz gibi, bana imkansız demeyeyim tabii ki, bunları kurmak çok kolay gibi geliyor belki, ama yani anne baba neyse çocuk da olacak. Kuş yuvada gördüğünü işleyecek bir şekilde
0: kesinlikle. Yani haklısın Hande Hanım. Çocuk da gördüğü yerde onu görüyorsa, ne alıyorsa onları uygulamaya başlıyor. Evet. Model, ya model çok önemli Hande Hanım burada. Anne baba, işte bazen görüyoruz bazı çocuklarda bazı problemler, bakıyorsunuz ki hani her şeyi çocuklukla tabii ilişkilendirmek istemiyorum ama bir yerde bir eksiklik çıkıyor Hande Hanım. Yani bir şeyler olabiliyor. Tabii ki bunlar, ya eksiklik var, ne yapacağız? Fark ettik. Hemen o anda zararın neresinden dönersek aslında kârdır. Ya diyorum ya, biz beşeri bir varlığız, duygusal bir varlığız. Ne kadar böyle sert de dursak, işte ya ben tek başımayım, işte bazen çocuklar anne babalarla çatışıyorlar. Halbuki ihtiyacı var yani. Aslında tabii ihtiyacı ki var.
1: Aslında dışarıda biriyle çatışacağına benimle çatışsın evde diye düşünülmesi gerekiyor.
0: Yani aslında bu şeyimizin ilk sorunuzda belki bu noktaya kadar geldik Hande Hanım, ama burada da aynı durum söz konusu. Yani ben çocuğumu gönderdim, artık büyüdü. Kendi ayakları üstünde durur dememiz gerçekten şu zaman için eksik kalabilir. Çünkü çocuklarımıza rehberlik etmek, ara ara onunla birlikte olmak, yakınlaşmak, işte şey yapmak. Diyorum
1: sevgiyi,
0: ya,
1: ilgiyi hissettirmek kesinlikle gerekiyor.
0: Bulundukları ortama hissettirmek, sevgi hissettirmek, arkadaşlarını tanımak. Ya arkadaşların kim? Bugün bir arkadaşlarınla birlikte bir olsak, bir çay içsek. Bu çok önemli bir husus. Arkadaşları da bilecek ya. Evet. Bak babası var burada. Annesi burada. Ha.
1: Başında.
0: Öyle başıboş bir çocuk değil. Takip edilen bir çocuk. O zaman biz buna yanaşmayın diyebilirler. Zaten ben de birazcık ondan da bahsetmek isterdim Hande Hanım. Hani çocukları aktif gözetimi.
1: Aktif gözetim.
0: Ha, birazcık daha küçük çocuklarla ilgili. Aktif gözetimde de çok önemli bir husus var Hande Hanım. Şimdi ben kriminoloji çalıştığım için kriminolojide çok önemli bir husus var Hande Hanım. Suçun meydana gelmesini sağlayan bazı faktörler var. Belli zaman ve mekanlarda belli şartlar oluştuğunda suç ortaya çıkabiliyor. Yani bazı kişiler, bazı işte edinimler, işte ne bileyim bizim mallarımız olabilir, yani işte bir sahip olduğumuz şeyler bir suça maruz kalabilirler. Bundaki temel faktör şu, üç tane önemli nokta sunulur. Bunlardan birincisi işte motive olmuş bir suçlu, ikincisi uygun bir hedef ve üçüncüsü ve en önemlisi bence de bu hedefi koruyacak unsurların yokluğu ya da etkisizliği. Tabii ki yani şunu söylemek istiyorum. Tabii ki etrafımızda motive olmuş suçlular kimlerdir, nasıl tiplerdir, biz bunları bilmeyebiliriz. Çocuklarımız açısından da böyle. İşte bazen biliyorsunuz yani böyle maalesef bazen böyle nasıl diyeyim, profiller var gözümüzde. Böyle sanıyoruz ki dağın başından çıkmış böyle pejmurde tipli insanlar gelecek, çocuklarımıza zarar verecek, ama halbuki öyle değil. Çocuklara maalesef en yakınındaki, çocuklar rahat oturup kalkabilen,
1: tabii,
0: çocuğun için
1: yakın
0: bulunduğu insanlar, ortama yakın olabilen tipler zarar verebiliyor. Burada temel faktör şu Hande Hanım, çocuğun özellikle koruyucusu rolünde olan, mesela biz ebeveynler için bunu söyleyebiliriz ya da işte okullarda öğretmenler için bu durum geçerli. Aktif gözetim becerilerinin gelişmesi çok önemli. Yani aktif gözetimden kastımız şu, az önce de bahsettim ya, bir çift gözün aktif olarak görüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela kameralar taktırıyoruz Hande Hanım. Bazı evlerde görüyorsunuz, evlerin önüne köpekler bağlıyorlar. Yine de hırsızlığı önlüyor mudur sizce bu? Çünkü niye? İnsansız. Aktif bir gözetim şekli değil. Tamam, bir koruma alanıdır. Bir güvenlik tedbiridir bu. Bir nebze belki koruyabilir. Ama çocukla ilgili konuda şöyle bir problemimiz var Hande Hanım. Çocuğa hiç zarar gelmeyecek şekilde yaklaşmak zorundayız. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela benim bu telefonum mu? Ben kameralı bir ortama koydum ve gittim. Biri de geldi, kameranın varlığına rağmen o riski aldı ve telefonumu çaldı. Diyelim. Ben şöyle yapabilirim ya, bu bulunabilir mi? Başlayacak adli süreçler falan filan. Ya dedim ki tamam, ben yerime kendime yeni bir telefon alabilirim dedim, bıraktım. Ama çocuk konusu öyle değil Hande Hanım. Çocuğa bir kere zarar geldi mi, Allah korusun, bazen geriye dönüşümsüz durumlar ortaya çıkabiliyor maalesef. Onun için biz her zaman için çocuk korumayla ilgili konularda temel mottomuz şu oluyor, çocuğa sıfır zarar, yani zarar gelmeyeceği ortam ve şartları oluşturmak lazım. İşte bunun için de aktif gözetim dediğimiz, yani çocuğumuzu böyle az önce anlattığım gibi, işte hani o üniversite ortamında da olduğu gibi anlattığım gibi, hani takip eden bir çift gözün onunla, hani onun arkasında olduğunu, onu takip ettiğini hissettirmek. İşte mesela bazen böyle parklarda falan oluyor. Hani bazen böyle site gibi evlerde sitelerde yaşamak istiyoruz ki yani çocuklar güvenlikli orada olsun falan diyoruz.
1: Her yer kameralı olsun, kameralı takip olsun.
0: Tamam. Orada çocuğu bırakıyoruz. 5-6 saat dışarıda. Tamam. Orada oynuyor. Dışarıdan herhangi bir olumsuz bir tip gelmiyor. Ama peki içerideki problemler nasıl olacak? İşte burada özellikle şunu çok tavsiye ediyoruz Hande Hanım. Ara ara çocuğun yanına giderek balkondan bakarak, işte ne bileyim böyle el sallayarak.
1: Göz teması.
0: Evet, belki böyle bir göz teması. Yani şöyle oluyor mesela Hande Hanım, ben de kendi çocuklarımda tecrübe ettiğim bir şey. Tamam, dışarıdalar mesela. Belki yarım saatte bir olabilir ya da bir saatte bir. Çıkıyorum, sadece el sallıyorum onlara böyle. İşte ismini söylüyorum. Hı-hı. İşte Ahmet Emin mesela diyorum, Ahmet Emin diyorum. Bakıyor, etrafındaki çocuklar da beni fark ediyor. Ha diyor ki ya bunun babası yukarıdan bakıyor. Bakın bu sistemi şeyde gördüm ben Hande Hanım. Topkapı Sarayı'nda görmüştüm. Topkapı Sarayı'na girdiğinizde hemen sol tarafta divan denilen bir yer var. Çok mütevazı bir alan. Orada tüm devletin, imparatorluğun, işte Osmanlı Devleti'nin işte devlet kararlarının verildiği yer. Şimdi orada böyle bir U düzeni şeklinde oturuyor vezirler ve vezirazamlar. Ve yukarıda hareme açılan bir pencere var Hande Hanım. Pencerenin de şöyle bir özelliği var. İçeriden bakıldığında burası görülebiliyor, evet, ama biz buradan baktığımızda içeri göremiyoruz. Şimdi padişah bu toplantılar yapılırken ara ara gelip oradan izliyor. Ama ben onu fark etmiyorum. Ama sanıyorum ki hep orada. Doğal olarak daha dikkatli karar vermemi sağlamış oluyor bu durum. Yani kuralları şey yapmamız. Çocuklardaki durum da aynı söz konusu. Hani bu dediğin gibi sürekli böyle takip etmek, neredesin, işte kamera, bu anlamda söylemiyorum. Ama
1: bunu hissettirmek önemli herhalde.
0: Hissettirmek önemli Hande Hanım. İşte az önce söylediğim gibi ben böyle baktığımda, kendimi gösterdiğimde o çocuğa, çocuğun etrafındakiler de beni fark ediyorlar ve diyorlar ki ya bu çocuk takip ediliyor. Yani birileri izliyor, yani takip ediyor. Bir etrafında büyükleri var. O zaman ben buna zarar vermeyeyim, daha dikkatli olayım. Ve çocuk da şöyle oluyor. Ya annem babam beni takip ediyor olabilir. İşte şey yapıyor. Mesela ben bir kere öyle oldu. Pencereyi kapattım, perdeyi çektim. Ama arkadan bakıyorum hala. Çocuklar şimdi orada bir şey yapacaklar ya, yukarıya bakıyorlar Hande Hanım. Acaba babası bakıyor mu diye yani. Bu şuna sebebiyet veriyor. Daha dikkatli hareket etmelerini sağlıyor. Orayı kıracaklarsa, dökeceklerse, bir şeye zarar vereceklerse, bir antisosyal davranışta bulunacaklarsa, onu da önleyen bir şey, engelleyen bir şey oluyor. Bu anlamda özellikle ebeveynlerin, yani bu zaman birazcık bunu gerektiriyor. Daha aktif gözetim ve daha aktif takip gerektiren bir zaman olduğunu söyleyebilirim.
1: Sadece bu değil hocam. Hani zaman zaman programlarımızda da konuştuk. Akran zorbalığı denen bir şey de var artık.
0: Evet,
1: kendi
0: evet,
1: aralarında evet. Yani o kadar sık duymaya başladık ki biz bu yıl bunu. Akran zorbalığı. İşte çocuk okula gitmek istemiyor. Arkadaşları tarafından dışlanıyor, zorbalanıyor.
0: Evet, evet, evet.
1: İşte atıyorum ya, çok basit bir şey söylüyorum. Gözlük taktığı için ya da biraz fazla kilolu olduğu için vesaire vesaire. Bunun dışında başka şeyler için
0: olabilir,
1: belki.
0: Olabilir, evet.
1: Her şekilde yani böyle durumlar da söz konusu. Zorbalanan da zorbalayan da aslında ailenin kontrolünde olması gerekiyor,
0: evet,
1: burada
0: kesinlikle,
1: bence.
0: Evet, kesinlikle, kesinlikle Hande Hanım. Hem okulun içindeki ortamda da bunu sağlıyor. Özellikle biz bunu okul iklimiyle açıklıyoruz.
1: Hı hı.
0: Özellikle okulda öğretmen, veli, idare, öğretmen, idare, öğretmen, öğrenci arasındaki etkileşim eğer sağlıklı değilse bu durumda orada çok böyle nasıl diyelim, bir soğuk iklim, hani dediniz ya siz, bir problemli bir iklim oluşuyor.
1: Evet, evet.
0: Problemli bir durum. Yani şu gözetimin en az olduğu, yani şöyle söyleyelim, ben varım ama gözetmiyorum. Yani bir fert olarak, bir unsur olarak varım, öğretmenim ama takip etmiyorum, takip edemiyorum. Çünkü başka şeylere yoğunlaşmışım. Yani çünkü aramızda diyalog yok. Yani şöyle söyleyeyim Hande Hanım. Mesela komşuluk ilişkisi niye önemli? Biz komşuluk olarak hani hep böyle biliyorsunuz atasözlerimize de yansımıştır. Hani komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşus, hatta komşuyla ilgili haklar o kadar çok belirtilmiştir ki, değil mi? Zamanın birinde komşuya şey düşecek bile düşünmüşler. Hani yani mirastan pay düşecek bile akla gelmiş yani, hatırlarsanız. Neyi sağlamış oluyor bu? Çünkü aramızda biz alışveriş yaptığımızda bir kap yemek veriyoruz. Bir aramızda bir bağ oluşmaya başlıyor Hande Hanım.
1: O aile bağ, gibi olmaya başlıyoruz.
0: Evet, bir yakınlık oluşuyor yani Hande Hanım. Takip etmeyi sağlıyor. Yani ben komşumun kapısı açıksa diyorum ki açık, aman kapatalım.
1: Anahtar
0: arabası,
1: kalmış.
0: Evet, anahtar kalmışsa
1: kitleyeyim,
0: evet. Çekim alayım. Ondan sonra arabasının camı açık kalmış, kapattırayım. Ya çocuğuna işte bir şeyler var, onu şey yapayım. Bunu bilir yani, bunu bir parayla yaptırmak isteseniz.
1: Tabii
0: Hande Hanım, bunu parayla yaptırmak isteseniz yaptırabilir misiniz yani? Bunu nasıl yaptırabilirsiniz? Bu anca birbirimize karşı olan o sevgi, ilgi, alakadan kaynaklanan bir şeyle yapıyoruz biz bunu yani. Şimdi okuldaki durum da aynı şekilde. Eğer öğretmen çocuk, öğretmen idareci arasında eğer bu yakınlık oluşmazsa ve yakınlık oluşmadığı gibi özellikle okul gibi ortamlarda kontrol edilemeyen alanlar meydana gelirse, bu çok tehlikeli anlarım. Çünkü kontrolün olmadığı yerde disiplin olmaz anlamına gelir. Disiplin olmadığında da maalesef kurallar, değerler ve şeyler akim kalıyor. Yani kullanılmaz hale geliyor. Çocuklar da bunlardan faydalanabiliyor. Çünkü doğamızda öyle bir şey var. Her zaman için kendinden güçsüze karşı şey yapmak. Çocuklarda bu tehlikeli bir durum Hande Hanım. Biz çocuk suçluluğunda işte çocuk suçluluğun basamaklarını konuşuyoruz. Özellikle bizim için bir açık aşama vardır. Bir de kapalı aşama vardır Hande Hanım. Açık aşama şiddet suçlarıyla birlikte ilerleyen ve suçluluğun en ciddi boyutuna gelen noktadır. Genellikle açık aşamanın en alt basamağı şu. Bir böceğe, bir işte canlıya zarar vermek ve bundan zevk almak. İşte ne bileyim, bir çocukla öfke ve bakıyorsunuz Hande Hanım, bu öfke, saldırganlık, arka planda şu var. İhmal ve istismar var yani. Hani evde ihmal, takip yok, şiddet var. O gördüğü şiddeti şey yapıyor. Çünkü çocuklarda Hande Hanım, gelişimsel özelliklerinin dışında bazı tepkiler ve davranışlar varsa o gelişimsel süreçte genellikle biz bir problem olduğunu düşünüyoruz yani. Bir problem var ki normalde bir problem olmasaydı olağan olması gereken, aynı beşeri koşullar anlattığım gibi. Yani o şartları, o fanusu
1: nasıl kıran, olumlu bir şeye çevirmek var. Evet.
0: Oraya farklı bir hava girmiş, farklı bir ne bileyim işte bir gaz girmiş. Hı. Orayı bozuyor yani, ortamı bozuyor. Öyle düşünebiliriz yani. Ve bakıyoruz ki genellikle bu anlamda ben yani sadece akran zorbalığı mağdurları değil, faillerinin de bir mağdur olduğunu görüyoruz yani, evet, maalesef. Onun için bunun tek yöntemi şu Hande Hanım, yine aynı az önce söylediğim gibi okullardaki nöbetçilik sistemi birazcık öğretmenlerimize bazen zor gelebiliyor. Ben işte çevremden duyuyorum.
1: Ben de onu söyleyecektim. Ama
0: ya bu nöbetçi öğretmenlerimizin çok böyle yormadan kendilerini sadece takip ettiklerini hissettirmesi bile o şeyi engelleyecektir Hande Hanım. Yani boş alanlar bırakmamak. Onun için belki birazcık da okul sosyal hizmetini öğrenmemizin sebebi o olmuştu. Özellikle ben malumunuz belki bahsetmişimdir Hande Hanım, Meclis Araştırma Komisyonu'nda da işte oranın bilim kurulunda da çalıştım. Özellikle çocuk suçluluğuyla ilgili konularla ilgili şu anda da gündemde. Orada da bu konuları konuştuk. Yani mümkün olduğunca okul ortamında ne kadar çok şey yapabilirsek, hani kontrol süz alanlar kalmaması gerekiyor. Ne kadar kontrol edebilirsek, takip edebilirsek ve bu çok böyle fiziksel şeylerle gerektiren bir şey değil. Yani ben öğretmen olarak diyorum ki özellikle akran zorbalığı durumu var. Sizi takip ediyorum hissettirebilirsem o nasıl olsa bana bakıyor, beni görüyor. Çünkü insanlarda şöyle bir şey var, hepimizde var bu Hande Hanım. Sanıyoruz ki bizi kimse görmüyor. İşte bizi kimse görmeyince bakıyorsunuz Hande Hanım, mesela Avrupa'daki düzenliğin, temizliğin sebebi şu: birileri sizi gördüğünü ve görür görmez de müdahale ettiğini hissettirmesidir. Yani ondan kaynaklanıyor. Yapmadığınızda cezası çat diye verilir yani. Şimdi bu duruma gelmeden biz, demek ki kendi kendimize yapamıyorsak bunu, artık o noktaya gelmesi lazım. Hemen o anda
1: ceza sistemi.
0: Evet, kriminolojide çok önemli bir husustur. Yani cezasını belirleyeceksiniz. Onu vereceksiniz ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız. Böyle olursa caydırıcı olabiliyor Hande Hanım. Tabii ki benim hemen burada söylemediğim şey ceza değildir, ama ceza da gerekli olacak. Yani cezayı da, çünkü cezada da amaç istendik davranış oluşturmaktır, eğitmektir yani. Çocuk için söylüyorum veya işte gençler için ya da yetişkinler için de böyle. Böylelikle yani biz çocuklarımızı bu şekilde belki de koruyabiliriz diye ve en iyi koruma yöntemi olarak da bunu tavsiye ediyorum şahsen ebeveynlerimize.
1: Gözümüz üstünde olacak demek İnşallah, ki yani.
0: Evet, evet,
1: evet. Yani zor bir dönemdeyiz hocam, bazen düşünüyorum gerçekten teknolojiyle o kadar iç içeyiz ki, bazen okullar içinde şunu söylüyorum ama zaten biz oraya kameraları yerleştirdik, bir de nöbetçi öğretmen orada gezmese de olur düşüncesi bile varsayım, ama o kişinin sıcaklığını ya da işte göz temasını hissettirmesi, evet, biraz önce söylediğimiz iletişimde bile nasılsa
0: aynen.
1: Burada da öyle yani, her yeri istiyorsanız teknolojik olarak dünyanın en önemli müzesi bu yıl hırsızlar tarafından girildi ve çalındı yani. Çok büyük bir açıkta var mıydı yok muydu? Bir sürü kez konuşuldu biliyorsunuz ki Ruh Müzesi, ama sonuçta bir şeyler çalındı mı, içinden alındı mı? Alındı. Açık var mıydı? Vardı. Teknolojiyle korunuyordu. Bir sürü şey vardı. Güvenlik vardı vesaire vardı. Her şey vardı. Ama belki de fiziki bir güvenlik
0: yoktu. Aktif gözetim yoktu.
1: Evet. Bence bu tam bunun karşılığı oldu şu an.
0: Evet, anladım.
1: Zikâr söylemiş bir şey. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Stüdyomuzda sizi ağırlamak gerçekten çok keyifliydi. Çok güzeldi. İstanbul yolunuz düştüğünde.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Her zaman bekleriz. Her zaman kapımız açık. Ara ara programlarımızda da yine sizi duymak, görmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Özellikle aslında başladığımız yer çocukların üniversite tercih zamanıydı. Aileler bu konuda hem çocukları güzel yönlendirsinler. Tabii ki şehir dışında da uzakta da okuyacak çocuklar, böyle bir hakları her zaman var, ama gözetimimiz üstünde dursun diyelim
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: hocam.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben Hande'nin okuma anlamasında sevgili Ahmet vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı sevgili dinleyenler. Benim ailemde sizlerle birlikteydik. Yarın yine bu dakikaları paylaşacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tam iyi.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tam iyi.
2: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur. Tam iyi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba, mutlu günler. Ben Seda Akbay. Gündemle yeni saate yaklaşırken birlikteyiz. Efendim hemen başkente döneceğiz. Çünkü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Önemli gündem konuları var. Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Merve Şahin şu anda karşımda. Merve merhaba, toplantı başladı mı? Hangi konular ilk gündemde?
1: Seda Akbaş, sizin de belirttiğiniz gibi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayacak. Dakikalar sonra artık AK Parti Genel Merkezi'ne hazırlıklar tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelişi bekleniyor. Toplantının başlaması için de dakikalar kaldı, bunu belirtmekte fayda var. Oldukça önemli gündem başlıkları olacak. En önemli gündem başlığıysa şüphesiz terörsüz Türkiye süreci olacak. Hali hazırda terör örgütü PKK'nın silahlarını bırakması ardından bir yasal düzenleme için düğmeye basılmıştı. O yasal düzenlemenin artık sonuna gelindi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi partileri meclise ziyaret ederek bu yasal düzenlemenin çerçevesini konuşmuştu. Partiler beklentilerini bizzat Numan Kurtulmuş'a iletmişti ve düzenlemenin meclis saatine girmeden çıkarılması yönünde de önemli ölçüde bir mutabakatı sağlandı. O düzenlemenin çerçevesi yine AK Parti MYK'sına gündeme gelecek, masaya yatırılacak. Yasal düzenlemenin ortak imzaya açılması için atılabilecek adımlar ve yine yürütülecek temaslar değerlendirilecek toplantı kapsamında. Teklif yasalaşacak, ancak tabii ki önemli bir şart var. Silah bırakmanın teyidi şartı olacak bu da. Bu sebeple sahadaki son durum istihbari raporlarda toplantıda değerlendirilecek ve buna istinaden de Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın Terörsüz Türkiye'nin Ekonomi Etkileri başlığında bir sunum gerçekleştirilecek ve yine Meclis Partisi Grubu çalışmaları ve meclis gündeminde değerlendirilecek toplantı kapsamında. Toplantıda yılın ikinci yarısında ekonomide atılacak adımlar yer alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarıldı. Bunun yanı sıra dar gelirlerin alım gücünü artırılmasına yönelik de yine adımlar ele alınacak. Enflasyonla mücadele kapsamında da alınan tedbirlerde bir kez daha gözden geçirilmiş olacak. Öte yandan AK Parti'nin bu yıl 25. yıl dönümü kutlanacak 14 Ağustos'ta. Bunun için atılan adımlar, hazırlık gündeme gelecek. Düzenlenecek programın adresi Başkent Millet Bahçesi olacak. Toplantıda bu programa ilişkinde tanıtım ve medya başkanlığının bir sunumu olacak. Toplantı kutlamalarının teması, program akışı ve hazırlanacak sloganlar da yine AK Parti MYK'sı değerlendirilecek konular arasında. Meclis Ağustos ayının ayında kapanması bekleniyor. 1 Ekim'e kadar geçecek bir süre var. Yürütülecek saha çalışmalarda yine MYK'da parantez açılacak ve yaz döneminde temaslara dair de program AK Parti MYK'sı gündemde olacak. Dış politikada oldukça önemli bir başlığı oluşturuyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, ABD ve İran gerilimi de masada olacak konular arasında. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü ateşkes ihlalleri de masada ve değerlendirilecek konular arasında yer alıyor. Yine Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri de masada olacak konular arasında. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısında olacak. Toplantıya dair alınan kararları ve konuşulan başlıkları bizzat kendisi açıklamış olacak. Biz de o anları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözlerinden size bırakalım.
0: Merve Şahin, teşekkürler. Dakikalar içerisinde başlayacak gözler AK Parti MYK'da. Ana gündem konularını aldık. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim siyasetle devam ediyoruz. CHP gündemde. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun üye katılım törenine paralı figüranlar götürüldüğüne ilişkin iddialar gündemde. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin olayı komplo olarak nitelendirdi. Başsavcılık soruşturma başlattı. Bir kast ajansından açıklama geldi. Etkinlik için imkanlar seferber edildi ancak para alınmadı dedi.
2: Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız. Hiç kimse merak etmesin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi etkinliğinde paralı figüran tartışması sürüyor. Savcılık harekete geçti. İddiaların odağındaki bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı.
2: Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
3: İddialar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı üye katılım töreninin ardından gündeme geldi. Etkinliğe farklı kast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği, katılımcılara slogan attırıldığı ve CHP yelekleri giydirildiği öne sürüldü.
2: Bu tuzağa kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
3: İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı.
2: Nezaketimiz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
3: Tartışmaların merkezindeki kast ajanslarından biri iddiaları reddetti. Ajans organizasyona destek verdiğini ancak karşılığında herhangi bir ücret almadığını savundu. Ajans sahibi açıklamasında CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim sözlerini kullandı.
2: Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz.
3: Gazeteci Barış Yarkadaş da iddialara konu 3 ajanstan birinin internet sitesini kapattığını öne sürdü. İsmi geçen Elio Ajansı'nın telefonlarını kapattığını ve internet sayfasını sildiğini iddia etti.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan açıklamalar geldi. Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin önemli açıklamalardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için kritik bir arabuluculuk trafiği yürüttüğünü söyledi.
3: Şam yönetimi bir kez daha Türkiye'nin kapısını çaldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması için Washington nezdinde devreye girdiğini açıkladı. Şara, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Suriye'nin Sezar yasası ve teröre destek veren devletler listesinden çıkış sürecinin Amerikan Kongresi'nde son aşamaya geldiğini belirten Şara, ABD Başkanı Trump'ın rolünü de övdü. Suriye lideri ayrıca Rusya ile yeni sayfa açıyoruz dedi. Ülkedeki çok sayıda Rus üssünün tek bir merkezde toplanması için mutabakata vardıklarını duyurdu. Suriye lideri İsrail ve İran konularında da ilginç açıklamalar yaptı.
4: Bölgede İsrail'in emelleriyle İran'ın emelleri arasında bir seçim yapmaya asla zorlanmamalıyız.
3: Şara, İsrail'e İran arasında bir seçim yapmak yerine bağımsız bir politikaya sahip olmaları gerektiğini söyledi. Ülkedeki Kürt nüfusla ilgili de konuşan Şara, Kürtler ve SDG'nin birbirinden ayrı ele alınması gerektiğini vurguladı. Ülkedeki Kürt nüfusu asli unsur olarak gördüklerini belirterek eski rejim tarafından ellerinden alınan vatandaşlık haklarının iade edildiğini hatırlattı.
0: Efendim, bugün gerçekleşen bir görüşme şimdi geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la bir araya geldi. Bakan Fidan, Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Kritik görüşmenin gündeminde ABD ile İran arasında yaşananlar ve son gelişmeler vardı. Bu görüşmede bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların daha fazla büyümeden önlenmesi için diplomatik temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. Bakan Fidan, bölgede kalıcı barışın ancak diplomasiyle sağlanabileceği mesajını verdi. Ve terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesi için artık gereken yasal düzenlemenin meclise sunulması bekleniyor. İşte detaylar.
5: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
3: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlıyor.
6: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
3: Yasanın çıkmasıyla birlikte PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye dönecek. Yasa teklifi diğer partilerin de katılımıyla ortak teklif olarak meclise gelecek. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere meclis komisyonunda yer alan partilerin teklife imza koyması öngörülüyor.
5: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
3: Teklifin 15 maddeden oluşması bekleniyor. Çerçeve yasağı geçici ve müstakil olacak. Sınırlı ve süreli olarak çıkarılacak.
7: Bu konuda bu ayrı bir paket olarak geldi. Özellikle genel hat düzenlemesi yok. Şahsı özgü bir düzenleme yok ki bu pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var. Genel hafta ilgili şu an bir düzenleme yok.
3: Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacak. 6 aylık bir süre konulacak. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye girişi esas alınacak. MİT tarafından PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin ardından uygulama başlayacak. Silah bırakma süreciyle ilgili olarak gözetleme ve denetleme mekanizması kurulacak. Güvenlik birimleri belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında meclisi bilgilendirecek. Yasal düzenleme polis ve askerleri şehit edenleri kapsamayacak.
0: Yeni haftaya başlarken Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de dördüncü dalga operasyonlar geldi. Bir holding sahibi ve inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir perde aralandı. Sabah saatlerinde düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli daha gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında soruşturmanın fitilini ateşlediği öne sürülen iş insanı Hüseyin Başaran da yer aldı. Evet, aslında yüklü miktarda bir borç verdiğini açıklamıştı ve sonrasında da bu operasyon geldi. Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı dedi. Gürlek, soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkilerin bütün yönleriyle incelendiğini söyledi. Öte yandan ünlü isimlere uzanan soruşturmaya da yeni isimler eklendi. Gazeteci Uğur Dündar'la sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu da ifadeye çağrılan isimler.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin'in kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-30, Ankara 17-29, İzmir 23-36, Bursa 21-30, Konya 16-29, Afyon 16-30, Denizli 21-36, Antalya 26-39, Adana 22-37, Zonguldak 22-26, Samsun 19-27, Trabzon 16-27, Kayseri 14-30, Erzurum 13-29, Gaziantep 22-37, Diyarbakır 25-40 ve Şanlıurfa 25-39 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreler arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Yarar iş bir tektir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor bir nasihatlarında: Hak Teala bizleri o büyük peygamberin nurlu olan yolunda bulundursun hep. Amin. Kurtarıp bu dünyanın çer çöplerinden bizi, büsbütün kendisine bağlasın kalbimizi. Ne kıymeti vardır ki paranın, malın acep. İnsan onun peşinde ömrünü harcasın hep. Ey insan, evin, tarlan, zindan olmuş baksana. Ardında koştukların düşman olmuş hep sana. Oğlum, ne güne kadar sürecek daha bu gaflet? Ölüm uyandırmadan uyanmalıdır elbet. Ölmeden ahirete yarar iş yapmalı ki insan böyle kurtulur azaptan tabii ki. Ey oğlum, ahirete yarar işte bir tektir. O da Resulullah'ın yolunda yürümektir. Her şeyden daha önce mümine lazım olan edinmektir dosdoğru bir itikat ve iman. İşlerde ve sözlerde, hatta her harekette emir ve yasaklara uymalıdır elbette. Bu emirlere uymak necata olur sebep. Yani tatbik edene iyilik getirir hep. Bunlardan ayrılmaksa elbette çok kötüdür. İnsanı utandırıp felakete götürür. Yine bir mektubunda buyurdu ki, evladım, ebedi saadetler versin sana Allah'ım. Bizlere doğru yolu ihsan etti Rabbimiz. O göstermeseydi bulamazdık onu biz. Allah'ın biz kullara gönderdiği Resul'e inandık, iman ettik, bin canla, bin gönülle. Zira ona uymakla umulur sonsuz necat, ona uymayanların sonu olur fecaat. Kul bin sene yaşasa ve etse ibadetler ve nefsine çektirse çok sıkı riyazetler, eğer Resulullah'a olmadı ise tabi, bunların arpa kadar kıymeti olmaz tabi. Su gibi görünürse, nasıl ki çölde serap, o ibadetlerden de alınmaz hiçbir sevap. Lakin ona uyarak yapılsa az bir amel, o bin yıllık taatten olur üstün ve güzel. Hatta bir iş olmayan uyku bile mesela ona tabi olunca olur güzel ve âlâ. Kaylule etmek, yani gün ortasında biraz uyumak, o Resulün adetiydi kış ve yaz. Ona tabi olmayı düşünerek bir kimse eğer gün ortasında bir miktar uyur ise bu uykudan o kadar görür ki çok menfaat, o bin yıllık taatten üstün olur kat be kat. Çünkü bu ona tabi olarak uyumuştur. O ise ona değil, kendisine uymuştur.

0: hakiki Müslüman değildir buyruluyor. Herkese lazım olan iman kitabının sonunda.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler.
2: İyi günler. Hocamıza bir tane sorum var. Bu şey kafirler diyor cehennemde sonsuz kalacaklardır. Yani bu biraz aklımız almıyor. Bu ne insan olarak mı yoksa bu yok olacak tekrar bir yaratılış cisim olarak mı devam edecek bu yanlış? Bu Allah-u Teala merhameti annele merhametine sonsuzdur. Bunlar yaratan da Allah-u Teala. Yani bu ne demek aklımız almıyor. Bir de Allah-u Teala affetsin bu düşüncemden dolayı. Aciz olduğumuz için anlayamıyoruz. Bir de bu bizler yani hatalarımızdan dolayı da bizim de cezamız sıradan olmayacaktır herhalde. Hocam
0: anlaşıldı efendim.
2: Hocam bir dakika, aslında daha genişti de şu anda hatırlayamadım.
0: Tamam.
2: Hocam bir de bu kitapları yani bu İslam alimlerinin bizler hani Kur'an-ı Kerim'den kafasına göre yorum yapanlar diyor, hadisten yerine kafasına göre yorum yapanlar cehennemde yerini hazırlasın. Bu İslam alimlerinin kitapları da biz de o şekilde pek anlayamıyoruz. Yani sizleri de rahatsız ediyoruz. Allah kolaylık versin, iyi günler.
0: Tamam. İyi günler efendim.
1: Hocam buyurun.
0: Efendim dinleyicimiz, çok kimsenin hatırına gelebilir. Herkesin hatırına gelebiliyor bu. Kafirler sonsuz cehennemde kalacak. Aklımız almıyor, doğru. Cennete girenler de sonsuz kalacak. Cehenneme giren de sonsuz kalacak. Allah-u Teala ezelde cemadat, nebatat, hayvanat, bu üç insan, cin, bu hayvanat cin sınıfından cemadat, taş, toprak, o cinsten, nebatat da en küçük ottan en büyük ağaca varıncaya kadar hepsi bunun içerisine alıyor. Yedi kat göklerdeki bunlar melekler de dahil olmak üzere Cenab-ı Hak bunların içerisinde mesela hayvanatı yok edecek buyuruyor. Hayvanatın bizzat sınıflandırırken hayvanları yok edecek. Ama insan cin hariç buyuruyor. Melekler de hariç. Diğerleri nebatat, cemadat, yedi kat göklerdekilerin hepsini yok edeceğim buyuruyor. İki yer yarattım. Cennet ve cehennem. Cennetin anahtarı iman, cehennemin anahtarı da inkar. Bunu ilk yarattığı insan Adem Aleyhisselam ve aynı zamanda ilk peygamber, onunla ondan itibaren başlıyor o evlatlarına, kendi evlatlarına, ümmetine. Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 binden fazla peygamber göndermiş. Bu hakikati bütün peygamberleriyle, 124 binden fazla peygamberiyle bildirmiş. Ayrıca bu peygamberlerin eshabı, bu peygamberlerin varisleri, alimler gelmiş. Milyonlarca. Bunlar hem sözle nasihat etmişler, hem kitap yazmışlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhameti sonsuz. Buna rağmen inkar ediyorsa, mesela buraya gelmeden önce Türkiye Gazetesi'nde yazı hazırlarken orada bir şey dikkatimi çekti. İmam-ı Gazali Hazretleri de, ondan sonra Seyyid Serif Cüccani Hazretleri de kitaplarında anlatırlarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere serzenişte bulunuyor. Onlar azarlıyor. Yarattıklarıma niye bakmıyorsunuz? Niye onu incelemiyorsunuz? Şimdi sen uzaya çıkıyorsun, bakıyorsun, geliyorsun, gene küfrüne devam ediyorsun. İyi, o zaman aynı şekilde ahman tekisin yani. Hatta bir zamanlar Rusların bir tane bir uzaya gönderdiler. Gagarin miydi neydi, birisi vardı falan. İşte ben gittim aradım Tanrı'yı bulamadım. Öyle ahmak herifler de var yani.
1: Evet.
0: Öyle ahmaklar da var. Yani muazzam bir sistem var. Hiç kaymadan, birbirlerine girmeden hareket ediyor. Ama bir gün bu sistemi Allah-u Teala yok edecek, birbirine koyacak. Hepsi de yok olacak. Bütün gezegenler, yıldızlar da yok edilecek. Ve insan vücudu. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki

0: anatomi bilen, insan vücudunu tanıyan, onu sana iyi bilen, onun sana astronomi, yıldızları, bu göklerdeki sistemi iyi anlayan bir kimsenin Allah-u Teala inkar etmesi mümkün değil mi hocam?
1: Evet.
0: Allah-u Teala inkar etmesi mümkün değil. Ya Bahattin Bey, bazen mesela balkona çıkıyorum, otururken mesela düşüyorum. Düşünüyorum, bazen hatırıma gelen şeylerden bir tanesi. Ya dedim, kalbim bana dese ki, ey Osman Ünlü, senelerdir, yarım asırdan fazla çalışıp duruyorum, hiç izin yapmadım. Müsaade et, kusura bakma, bir haftalığına bir yere gideceğim ben. Ya bırak bir haftalığına, aynı şekilde bir dakika şey yapsa kalp krizine, küt diye giderim ben, değil mi?
1: Evet.
0: Peki kim çalıştırıyor onu? Hangi sistem çalıştırıyor onu?
1: Allah-u Teala.
0: Hiç haberim olmuyor. E böbrekler dese ki, ya Osman Ünlü senelerdir süzüp duruyor sebepler, bırak da birazcık izin yapalım. Mide, bağırsaklar, aynı şekilde karaciğer dese ki, kusura bakma, efendim onlar çalışacak, yapma ya. Senden mi emir aldı? Sana mı sordular? Değil mi?
1: Evet.
0: Onu yaratan o sistem, onlar otomatik olarak çalışıyor. Yaratan kim? Bir sahibi var bunun. O sahibi stop dediği zaman duruyor. Stop dediği zaman duruyor. Hiçbirisi hareket edemiyor. Şimdi hani yeri geldiği için tekrar söyleyeyim, daha önce de anlatmıştım da mesela böyle Müslüman olan doktorlara da sormuştum. Hatta bize program yapan o Cevat Dolgun'a da sormuştum. Hemen hemen hepsi ortak bir şey söylediler. Doktorlara sormuştum. Dedim ki, hastayı getiriyorlar falan, bakıyorsunuz, ediyorsunuz, tetkik ediyorsunuz, sonra diyorsunuz ki tıbben yapabilecek bir şeyimiz yok, hastanı eve götürebilirsiniz. Dedim, ne görüyorsunuz da söylüyorsunuz? Yani bir şey görüyorsunuz ki söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Onu çok geniş bir şekilde o Cevat da onu anlatmıştı. Dedi ki ağızda, dedi, ağzını açtığın zaman, dedi, kırtlağa doğru, dedi, bademcikler var, dedi, boğazda. Bunların esas vazifesi ne biliyor musun, dedi? Ne dedim? Bunlar, dedi, karakol, dedi. Ağzımızdan içeriye her gün yüzlerce, binlerce, belki de on binlerce mikrop giriyor içeriye.
1: Evet.
0: Ve bunlar hemen haberdar ediyor beyni. Şu kılıkta bir aynı şekilde eşkıya geliyor. Vücut öyle aynı şekilde şey ki, vücudun, dedi, iman ettiği ilacı biz dışarıda yapamıyoruz, dedi. Hemen, dedi, karakterini veriyor ve belirliyor, takır takır takır takır imha ediyor hepsini, dedi. Hepsini imha ediyor.
1: Evet.
0: Günlük çalışıyor bu. Dedim, tamam, bunu anladım. Vücut bunları imha ediyor. Ha, vücut direncini kaybettiyse bunlar şey yapamıyor. Dedi, öyle bir duruma geliyor ki, dedi, ağızdan, dedi, binlerce mikrop giriyor, vücut kıpırdamıyor, dedi. Bir şey enjekte ediyorsun, almıyor, dedi. O zaman tıbben bizim yapacağımız hiçbir şey yok, dedi.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yok. Onun için, dedi, bunu görünce artık tıbben bir şey yapamıyoruz. Yok. Götürebilirsiniz hastanızı.
1: Serum veriyorlar, gitmiyor.
0: Gitmiyor. Şimdi tabi onlardan dediğiniz, ben de soruyorum. Hadi çalıştırsana bu bedeni. Değil mi? Çok biliyorsun ya.
1: Gücün yetiyor.
0: Hadi buyur.
1: Gücün yetiyor.
0: Kodeli meydan. Çalıştırsana. O sana geç. Allah-u Teala öyle bir sistem yaratmış ki bu vücut doğuyor. Bebeklik dönemi, gençlik dönemi falan. O sana yaşlanıyor. Mani ol. Saçın dökülmesin. Saçın ağarmasın. Efendim işte dizlerin, kolların, ellerin ağarmasın. Yapsana. Kem kim. Ya arkadaş, Allah-u Teala buyuruyor ki, ben böyle yarattım bu vücudu. Sadece insana mahsus değil ki bu. Götürüyorsun, bir erik fidanı dikiyorsun. Kayısı, şeftali, vişne fidanı. Genç büyüyor, meyve veriyor. Sonra bakıyorsun, o şeftali ağacı yaşlanmış, elma ağacı yaşlanmış. Kurma noktasına geliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki, elma çekirdeğinin içerisinde, çekirdek ya, o zaman bir elma çekirdeği içerisinde öyle olunca, şeftali çekirdeği, kayısı çekirdeği, hepsi aynı şekilde. Elma çekirdeğinin içerisinde eğer Cenab-ı Hak onun toprağa ulaşıp da ağaç olmasını murad ettiyse, o elma çekirdeğinin içerisinde o elma ağacının gövdesi, dalları, yaprakları, her sene. Ondan sonra ne kadar elma verecek? 300 ton, 300 kilo, 500 kilo, 1 ton, 2 ton. Ama bir ömür var. Kaç sene, 10 sene, 20 sene içerisinde ne kadar yaprak verecek, ne kadar dalı olacak, ne kadar meyve verecek? Hepsi o çekirdeğin içerisinde mündemiştir, yani gizlidir. Zerreler halinde. İnsan da öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bir sperma, o spermanın içerisinde el, ayak, göz, kulak hepsi aynı şekilde mündemiştir. Mesela alaka diye geçiyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. Yani su parçasıdır netice itibariyle, bir et parçasıdır değil mi?
1: Evet.
0: Ama ona ruh veriyor, can veriyor. Bütün bunları düşününce bütün ya bu tesadüf olamaz. Tesadüf diyor. Buna tesadüf ise salak, göz burada olmaz. Gözün üzerinde kaş olmaz değil mi? Ağzın içerisindeki dişler aynı şekilde aslanın dişleri gibi, timsahın dişleri gibi acayip garip bir şey olur. Gözün birisi ayağın altında, birisi tepende olurdu değil mi? Ağzın avucunun içerisinde acayip garip bir varlık yani, tesadüfen olsaydı.
1: Evet.
0: Muntazam bir şekilde yaratılmış. Hatta hatırlarsın ya, şeyde tekerette çalışan bir çocuk vardı. Yani sizden de küçüktü. Bir rahatsızlık geçirdi. Saçlar gitti. Saçlar gitti de yüzündeki tüyler, şeyler bile, kaş bile gitti. Çocuk şeyle, olgunlukla karşılıyordu yani onu. Ben hoşuma gitmişti, mütevekkildi. Bir gün böyle sordum falan, konuşuyorduk. Dedi ki abi dedi, hepsine razıyım. Fakat dedi, kaş dedi çok zor. Allah Allah. Bizim hiç böyle kale aldığımız yok. Dedim nesi zor? Abi dedi, o kaşlar var ya dedi, alnın terlediği zaman dedi, gelen teri dedi tutuyor. Bende kaş yok dedi, döküldü. Terlediği zaman dedi, doğrudan doğruya göz pınarına geliyor dedi, tuzlu su. Ama nasıl yakıyor gözümü dedi, nasıl yakıyor? Canımı yakıyor dedi falan. Ondan sonra düşüneceksin ya arkadaş, onu oraya aynı şekilde yaratan, koyan bir kuvvet var.
1: Evet.
0: Şimdi şey yapmıyorken inat ediyor. Tabiat kuvveti. Ulan tabiat aynı şekilde yapsa böyle mi yapar? Kendine yapar da aynı şekilde. Madem tabiat aynı şekilde şey yapıyor, rüzgar ağaçları yıkıyor. Sel geliyor aynı şekilde alıp götürüyor. Zelzele oluyor, buna mani olamıyor senin tabiat kuvveti dediğin kuvvet. Efendim o da tabiat kuvveti. Sahibi kim? Kim durduracak onu? Değil mi?
1: Evet.
0: Kim durduracak? Dolayısıyla bütün bunları gördüğü halde, bütün peygamberlerin emrini aynı şekilde dinlediği halde veyahut da o alimler kitaplara göre göz ardı edip de inanmazsa ebediyen cehennemde kalacak. Ve ehl-i sünnet alimler bunun cevabını yazmışlar. Bu tip kafirler dünya sonsuz olarak kalmış olsaydı, yaratılmış olsaydı sonsuz olarak kafir kalmak muradında idi. Bunun için de cezaları sonsuz cehennemdir buyuruyor. Ha dinleyicimiz diyor ki efendim işte ölüp ölüp dirilir. Hayır, ölmek yok. Cehennemde de yok, cennette de yok. Yani öldükten sonra dirilince ölmek yok. Hastalık da yok. Öyle bir vücut yaratacak ki ateş bir taraftan bir tarafa girip çıkacak. Ama o girip çıktığı yer hemen kendini telafi edecek. Hemen kendini telafi edecek. Veya soğuk azapla, zemheride azap görüyorsa, buz gibi aynı şekilde, yani senin buzdaki buz gibi de fazla aynı şekilde. Tir tir titreyecek ama ölmeyeceksin. Hastalanmayacaksın da. Ateşle, soğukla, bunun dışında aynı şekilde Abdülkadir Geylani Hazretleri cehennemin öyle bir vadisi var ki akrepler var, katır büyüklüğünde diye. Onlarla aynı şekilde azap şekli var. Ne zamana kadar? Sonsuz. Ve içecekleri zakkum denen bir içecek. Yani içmeye kalktığı zaman da yakacak böyle. Dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki Allah-u Teala merhameti yaratan da o. Evet, yaratan da o. Dünyadayken birçok nimet verdi ama nankörlük etti. Dolayısıyla hep aynı şekilde Allah-u Teala'nın dinine karşı geldi. Allah-u Teala'nın dini yayılmasına karşı geldi. Onu değiştirmeye kalktı. Ve Allah-u Teala'ya iman edenler aynı şekilde öldürdüler, zulmettiler. Her türlü kötülüğü yaptılar. Bu cezasız mı kalacak? Hiçem azıcık bir iki tokat vuruyor. Yok öyle bir. Adamlar sonsuz kalsaydı yeryüzündeki bütün iman eden, Adem Aleyhisselam'dan bu yana iman eden müminlerin hepsini yok etme derdindeydiler. Dolayısıyla cezaları da sonsuz olacak.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ölüm Bana Müjdedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'de şöyle anlatmaktadır. Ölüm Müslüman için korkulacak bir şey değildir. Ölümden inanmayan kimse korkar. Çünkü onun tek sermayesi dünyadır. sonrasına inanmadığı için dünyada ne yapabilirsem kârdır diye düşünmektedir. Müslüman içinse esas hayat öldükten sonra başlayacak. Bunun için Allah dostları her zaman ölümü bir müjde olarak görmüşler. Bir odadan diğer odaya geçiş, alt kattan üst kata çıkış olarak kabul etmişler. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin hizmetkarının kulağına "Ey akılsız, efendini sen öldüreceksin." buyurdu. Hazreti Ali bundan sonrasını şöyle anlatır: "Şüphesiz Peygamber Efendimiz vahiy ile Allahü Teala'nın bildirmesiyle söylerdi. Bunun için beni o kimsenin öldüreceğini biliyordum. Hizmetçim beni her gördüğünde derdi ki: "Ne olur beni öldür. Benden kötü bir şey meydana gelmesin. Ölümüne ben vasıta olmayayım." Ben de ona şöyle cevap verirdim: "Madem ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu, onun sözleri boş sözler değildir. Ölümüme sen sebep olacaksın. Kul için kadere razı olmaktan başka çare yoktur." Oysa yalvarıp yakarır, aynı sözleri değişik şekilde tekrarlardı. "Kılıcını bedenimde parçala, ta ki sonum fena olmasın, bedenim ebediyen yanmasın." Allahü Teala ne takdir ettiyse o olur. Onun dışında bir şey söyleyemem. Sana bunun için düşmanlık da besleyemem. Öyleyse bu işin sırrı nedir? O hakikate ait bir sırdır. Bu sırrı söyleyemem. Hazreti Ali devamla buyurdu ki: "Ben katilimi gördükçe asla ona kızmazdım. Çünkü ölüm bana kendi canım gibi azizdir." Bu görünüşteki ölüm gerçekte dirilik, görünüşteki yokluk hakikatte ebediliktir. Çocuk ana karnından ayrılınca yeryüzü ona yeni bir konak olur. Ölüm bize bir arzu, bir aşktır. Bana ölüm tatlı gelir. Ölüm bana dirilişin müjdesidir. Benim hayatım ölmemdedir. Aşıkların hayatı ölümle başlar. Eninde sonunda bu geçici yerden ayrılacağız. Çünkü ayet-i kerimede muhakkak ona döneceğimiz bildirildi. O kimse tekrar gelip Hazreti Ali'ye dedi ki: "Ya Ali, ne olur beni öldür de bu kötü iş benden meydana gelmesin. Ben sana kanımı helal ediyorum. Yeter ki bu kötü iş benden olmasın." Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi: "Her zerre bir katil olup elinde hançerle seni öldürmek istese, sen beni öldürmedikçe sana bir kıl ucu kadar zarar veremez, kimse kaderde yazılanı değiştiremez. Fakat tasalanma, ben sana şefaatçiyim. Bu vücudumun benim yanımda bir değeri yoktur. Bu zahiri ölüm benim için bağ bahçedir." Bir Şaban ayının son cumasında Peygamber Efendimiz Ramazan ayının faziletlerini anlatıyordu. Bir ara Peygamber Efendimiz ağlamaya başladı. Orada bulunan Hazreti Ali sebebini sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Ya Ali, Ramazan ayında sen namaz kılarken seni kılıçla yaralayacaklar, sakalını başının kanıyla boyayacaklar. Ya Resulallah, bu hal dinime bir zarar getirecek mi? Dinimin selametiyle mi olacak?" "Evet, dininin selametiyle olacak. Benim için bu üzülecek bir şey değil, bana müjdedir." Nihayet hicretin 40. yılında Ramazan ayının 19. günü sabah namazından çıkarken Hazreti Ali'yi kandırılan o kimse zehirli kılıçla yaraladı. Ramazan'ın 20'si cuma gecesi sevdiklerine kavuştu. Yaralandıktan sonra şöyle vasiyet etti: "Beni yaralayana eziyet etmeyin, aç ve susuz bırakmayın, kendisini hoş tutun, yatağı yumuşak olsun, kendisini affettim." Bu arada kendisine ikram edilen sütün yarısını içip yarısının da kendini yaralayan kimseye verilmesini vasiyet etti.
3: Sevgili dinleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyeyim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, şimdi dinleyicilerimizin soruları var.
0: Bunu bitirelim istersen.
3: Bir onu bitirin.
0: Efendim, dinleyicimiz dedi ki, bizim de hatalarımız var. Yani bunları nasıl olacak? Hani dinleyicimiz anladığım kadarıyla kafirler tamam iman etmedi, onların gibi hata bizim de var, öyle günah işliyoruz. Allah'tan emirlerini yerine getirmiyoruz. Haram işlediğimiz, günah işlediğimiz, yalan söylediğimiz, gıybet ettiklerimiz var. Efendim şimdi elbisine talimleri üstüne basa basa buyuruyorlar ki hiç kimse yaptığı ibadetler sebebiyle cennete girmez. İmanı sebebiyle girer. İman varsa girer. Peki günahı çoksa? Günahı çoksa? Ya dünyada Allah-u Teala derdi bela verir, dünyada silkeler. Veya kabirde çeker. Yahut mahşerde bekletilir. Bitmediyse cehenneme girer. C- Cehennemin yedinci tabakası imanı olup günahı olanlar içindir buyuruluyor. Ve orada Allah'tan o işlediği günahlar karşılığı neyse ahirette, o kadar aynı şekilde cehennemde kalır, o azabı çeker. Azap bittikten sonra bunlar tekrar cennete girer. Ve en son o cehennemin yedinci katında iman olup da en son imanlı olan kimse cezası bitip oradan çıkınca artık o yedinci kattaki azap sona erer. İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'ü Ruhu öyle bildiriyor. O sona erer. Ama cehennemin yani yedinci katın altındaki 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ağırı da o birdeki münafıklar, mürtetler kalıyor. Dolayısıyla burası sonsuz. Allah-u Teala açıkça Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor.
3: Evet.
0: Cehennem de sonsuz, cennet de sonsuz. İkisi de sonsuz yaratılmış. Şimdi dinleyicimiz diyor ki aklımız almıyor. Evet, almıyor. Sonsuzluk ne demek bir kere, değil mi? Onu almıyor. Evet. Ondan sonra ölüp de dirilecek. Yani dünyadakilere bakarak aynı şekilde şey yapıyorsun falan. Burada İmam Rabbani Hazretleri gibi Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki burada inanmaktan başka çare yok. Yok. Efendim ben gözümde göreyim, elime alayım, böyle bakayım. Yok öyle bir şey. Hatta kitaplarda anlatılırken efendim işte şuna baktım, buna baktım falan, şöyle yaptım, böyle yaptım falan. Tamam, seni imana götürmüştür de dolayısıyla onlara bağlı olarak inanmış olursan veyahut da görerek ayrıca kursa Allah-u Teala bu da görmeden imanı emretmiştir.
3: Evet.
0: O da makbul değildir. O da makbul değil. Peki böyle durumlarda nasıl yapman lazım? İtimat edilen, güvenilen. Kim bunlar? Peygamberler. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam, onlar varisi olan alimler, Ehl-i Sünnet alimleri. Onlar Peygamber Efendimiz'in varisidir. Onlar kitaplarında ne yazdıysa o doğrudur. Zaten dinleyicimiz diyor ki hani Kur'an'dan öğrenmek uygun değil diye anlatıyorsunuz dedi. Tamam. Niye uygun değil? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün bilgilerin detayını vermez ki. Mesela 5 vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmemiş. Namazların kaç rekat olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiş. Namazda neler okunacak bunlar bildirilmemiş. Abdest nasıl alınır, gusül nasıl alınır bunlar bildirilmemiş. Zekat nelerden verilir, miktarları nelerdir, nasıl ne şekilde verilmesi gerekir bildirilmemiş. Hac nasıl yapılır Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiş. Efendim yalan söylemek, gıybet etmek, dedikodu etmek açık net bir şekilde değil, sadece ima ediliyor. Mesela anneyi babayı dövmek haram mıdır? Kur'an'da yeri yok. Yok öyle bir şey. Sadece anne babanızı üf bile demeyin. Ama müfessirin ikram, müştehit alimler buyuruyorlar ki Allah-u Teala en hafifini bildirdi. Üf bile deme. Dolayısıyla anneye babaya sövmek, hakaret etmek, dövmek küllüm haramdır.
3: Evet.
0: Hepsini. Ehl-i Sünnet alimler olmasa biz onu anlamamız mümkün değil ki. Hadis-i şerifler de belli bir noktaya kadar. O da müştehit alimlere bırakılmış. Mesela gıybet orucu bozar. Hadis-i şerif bu. Ama İmam Azrail Hazretleri buyuruyor ki sıhhatini değil, sevabını giderir buyuruyor.
3: Evet.
0: Yani oradaki o murat odur. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki muradı bizim anlamamız mümkün değil. Piyasaya sürülen tercümeler, dinini buradan öğren. Bunu söyleyenler ya ahmaktır veya bir yerin uşağıdır, kusura bakmasınlar ama.
3: Evet.
0: Çok cahil insanlar. Kur'an-ı Kerim'den her şeyi öğrenemezsin ki. Dolayısıyla müştehid alimlerin Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden hadis-i şeriflerde bildirilen bütün aynı şekilde iman, ibadet bilgilerini çıkarmışlar. Tasnif etmişler. Tasnif etmişler. Bizim hazır önümüze fıkıh ilmihal kitabı olarak koymuşlar. Dolayısıyla ilmihal kitaplarında, ahlak kitaplarında, fıkıh kitaplarında bildirilenler ayet ve hadis-i şerifin açıklamalarıdır. Ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorum. Buyuruyor. Tam ilmihali oku işte. Kur'an-ı Kerim onları emrediyor. Peygamberimiz açıklayarak detayıyla beraber. Sen Kur'an-ı Kerim'den aynı şekilde o tercümeden bir şey anlamayacaksın ki, hatta dinsiz olacaksın onu öğrenmek suretiyle. Allah-u Teala muhafaza olsun. Şimdi dinleyicimiz dedi ki hatalarımız var bizim. Evet, hatalarımız var. Ama bu hatalar imanını kurtardıysa bu hataların karşılığını görecek, cezasını çekecek. Ya adam gibi tövbe eder, dünyadayken, hayattayken tövbe eder, kul haklarını yerine getirir, kazaya kalan namaz borçlarını, zekat borçlarını, kurban borçlarını, bunların hepsini öder. Tövbeyi nasuh eder, yani bir daha aynı şekilde onlara dönmemek üzere, o günahları işlememek üzere. O zaman hani şey yapıyorlar ya, havalında bip geçiş diyorlar ya.
3: Evet.
0: O zaman bip geçiş olur seninki de, sorgusuz sualsiz geçiş olur. Efendim gelelim bir de şimdi Kur'an'dan değil de diyor kitaplardan okuyoruz, onu da anlayamıyoruz. Ha. Kaç defa okudum? Efendim şöyle baktım, benim hiç aynı şey ben. Tabii öyle bir bakmak suretiyle, bir defa okumak suretiyle altyapın yok bir kere. Peki ne yapacaksın? Anlamak için uğraştın. Kaç defa? 10 defa, 20 defa. Yerine göre 50 defa. Ya şimdi bir dinleyicimiz yayına gelmişti. Dedi siz de devamlı dedi, mektubat diyorsunuz. Aldım ben o kitabı dedi. Hiçbir şey anlaşılmıyor dedi. Tabii ilk okuyuşta öyle bir şey anlamaz onu zaten. Oradaki aynı şekilde hal bilgilerini anlamak da zordur. Hissettiriyor İmam-ı Rabbani kutsal sözleri. Dedim sen okumaya devam et, faydasını görürsün. Kadıncağız şey yapmamış, bıkmamış ama 3 ay mı 4 ay sonra tekrar yayına girdi. Ben dedi böyle böyle yayına girdim, böyle demiştim dedi. Siz dediniz ki devam edin. Ben de devam ettim. Şimdi hem anlıyorum hem zevk alıyorum dedi. Ya. Sen şimdi bir defa kitaba bak. Aa bu okunmaz ya, anlaşılmaz ki bu. Anlayamazsın onu sana. Anlamak için zorlayacaksın arkadaşım. Ama benim bir örgü meselesi olur veya tayince gibi. Anlat bakalım kız. Bu nasıl olacaktı? Neresi ne olacaktı? Onu soruyorsun ama. Ahirette kabirde lazım olmayan bir şey. Değil mi?
1: Evet.
0: Lazım olur. Bunu soruyorsun. Öğreniyorsun. Öğrendim öğrendim diye de hava atıyorsun. Ama dinini öğrenmeye gelince ben okudum anlayamadım. Kayış atıyorsun. Otur kendini bir sorguya çek.
1: Evet.
0: Bu kadın da olur erkek de olur fark etmez. Dolayısıyla efendim ben anlayamadım. Anlayamadım. Peşinen yenilgiyi kabul ediyorsun. Kime karşı? Şeytan ve nefse karşı. Onda sana da parmağını oynatır. Canım herkes nereye giderse biz de oraya gideriz. Herkes cehenneme gidiyor. Allah da cennette yaratmış, cehennemi de yaratmış. Tercih sizin. Paşa gönlüm bilir. İstediğin aynı şekilde gidebilirsin.
1: Evet.
0: Kimse aynı şekilde mani olamaz. Allah Teala hepimize irade ve tercih gücü vermiş. Ah. Herkes tercihini kullanır. Ne tarafa tercih? Cehenneme. Peki. Cennete peki. Yani tercih senin. Neticesine katlanacaksın değil mi?
1: Evet.
0: Karşına ne çıkarsa. Bu yol cennete götürüyor, bu yol cehenneme götürüyor. Senin tercihin neresiyse o karşına mutlaka çıkacak. Ben inanmıyorum, inanma. Ama karşına çıktığı zaman ağası da geçti borun pazarı sireşti. Artık öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu kitapları ısrarla bir defa, iki defa, üç defa, beş defa anlayamadığımız yani zorlandığımız yerde sorarız da açarız sorarız.
1: Hocam sorumuz şöyle. Haşhaşın uçlu verilir mi? Verilirse nasıl verilir? Kabuğu da satılıyor. Tanesinden mi vereceğiz diye.
0: Tanesinden vereceğiz. Meyvesi çünkü. Oradan vereceğiz. Onda bir.
1: Evet.
0: Niye onda bir? Hani diyeceksiniz ki efendim pat diye söyleyiverdin hemen. Bahattin Bey biz haşhaş ektik. Uzun süre. Uzun süre ektik. Sonuçta evet. Markanın baskısıyla. O Ece Bitmen'i vardı o zaman. Evet. Bizim oralarda yasak ettiler onu. Çünkü şey başlamıştı. O afyon sakızı diyoruz biz ona.
1: Evet.
0: O sakızdan eroin yapılıyor. Halbuki biz o zaman aynı şekilde gerçekten tam Ağustos ayında hususi ona şeyle bıçaklar vardı falan. O koza, haşhaşın kozası o Ağustos ayında öyle çizilir üzeri. Çizilince bembeyaz bir süt akar.
1: Evet.
0: O süt güneşte pıhtılaşır. Donar tabiri kullanır.
1: Evet.
0: Sonra onu bıçakla tekrar başka bıçağı var alınır. Onlar devlete satılır. Ama sonra kaçakçılar maçakçılar falan çıkınca devlet 100 lira veriyorsa adam 150 lira 200 lira veriyordu falan.
1: Evet, tabii.
0: Ondan sonra da devlet kontrol etmek mecburiyetinde kaldı. Haşhaş bitkisi hani onda bir dedim. Sulayarak meydana gelen bir bitki değil. Arsı bir bitkidir. Toprağa attı mı toprakla buluştu mu yani güneşe de soğuğa da meydan okuyor. Ve İç Anadolu'da ilk defa o açığa çıkar. Yani yeşerir. Mesela Mart'ta falan çıkıverir bazen eğer biraz havalar şeyse. Biz onlar mesela ilk başlangıçta yani toplarlardı. Ispanak gibi yemeği de yapılırdı. Hatta o tazesinden toplanır tuzla basar yersin falan. Nereye kadar? O yapraklara süt yürüyor. İleride işte eroin ve ilaç kullanılan süt yürüyor. O zaman zaten hissediyorsun. Acı oluyor, yemiyorsun. Sonra o yapraklardaki süt ortasından böyle bir kozayı meydana getirecek bir sap oraya yükleniyor. O koza çiçek açıyor. Önce çiçek açıyor. Sonra koza meydana geliyor. Bu sefer o aşağıdaki yapraklardaki ve diğerlerdeki o süt kozaya yükleniyor. Evet. Şimdi devlet de ne yaptı? Devlet de ne yaptı? Onu çizmek, yani o şekilde almayı yasak etti. Kozayı sen şey yapıyorsun, içindeki taneyi, haşır tane. Haşır tanesinde bir şey yok.
1: Evet.
0: Kozasında. O kozayı devlet alıyor. İşte fabrikalar kurdu. O fabrikalarda tekrar kendine göre bir ameliye geçirip şeyini alıyor. Şeyini alıyor.
1: İlaç
0: dolayısıyla yapılacak. Dolayısıyla şey haşhaş bitkisi öyle sulama bilmem ne yapma falan filan yok. Yağmur suyuyla kafidir. Onun için onda bir verir. Tanesinden verir.
1: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz de
0: yalnız,
1: bu.
0: Şimdi adamın sadece haşhaş tarlası var. Tamam mı? Yalnız haşhaş tarlası var. İmam Muhammed Bey İmam'ı bu Yusuf Hazretleri buyuruyor ki 5 veskten aşağıysa, o da 1250 litre diyor, 1 ton 200 kilo. Tamam mı?
1: Evet.
0: Yani 1 ton haşhaş elde eden kimse yok. Değil mi? Yok. İmam Azam İbani Hazretleri iştahatına göre yani 3 kilo 4 kilo olsa verecek.
1: Evet.
0: Onda bir veya 20'de bir. Ama İmam Muhammed Şeybani İmam Ebu Yusuf Hazretleri diyor ki böyle, hani adam ekmiştir. Yani 20-30 kilo haşhaş çıkmıştır, tamam mı?
1: Evet.
0: Eğer verirse gene onda bir, onda bir mesela diyelim ki 40 kilo çıktı. Onda birini verirse ne de 4 kilosunu verecek. Evet. 4 kilosunu ayrı. İmam Hasan İbani Hazretleri'ne göre uşur sevabı, toprak mahsulü zekatı vermiş sevabını alır.
1: Şimdi bir dinleyicimiz de buğday satarsak 2 kere mi zekat vereceğiz? Tarladan kaldırınca uşur veriyoruz. Ayrıca satınca parasının zekatını mı vereceğiz?
0: Şimdi, onu öyle değil.
1: Evet.
0: Evet, hayır. İki tane cevap var onun. Hayır. Adam uşunu verdi. Yoldan sonra bunun parası, altını falan yok.
1: Evet.
0: Tamam. Diyelim ki buğdayı sattı, 100 bin lira kazandı. Şimdi 500-600 bin lirası olan dine zengin değil mi? Zengin,
1: evet,
0: değil. Daha önce de parası var mı? Yoktu. Dolayısıyla zekat vermeyecek arkadaşım.
1: Evet.
0: Bitti. Ama öyle değil. Uşunu verdi. Öbür tarafta 1 milyon da parası vardı. 100 bin de bunu kattı. 100 bin onun içerisine katacak.
1: Kat zekat verdi. Günü geldiği zaman o elindeki paranın ne kadar para varsa onun zekatını,
0: evet,
1: verecek.
0: Evet. O para da onun içerisine girecek. Yani dinleyicimiz oradan diyor, o zaman diye iki tane mi olmuş oluyor diye, şey değişti. Uşur olma özelliğini kaybetti artık.
1: Uşunu verdi.
0: Orada vazifesini yaptı. Ama buğday sattığı için artık elindeki kalan buğday değil.
1: Evet.
0: Paraya dönüştürdü.
1: Nakite.
0: Evet, paraya dönüştürdü. Cinsi değişti. Ama öyle değildi. O buğdayı siloda saklasaydı, ertesi sene tekrar geldi filan, bununkinden verecekti, hayır vermeyecekti. Bir defa verilir zaten, no?
1: Evet.
0: Ama cinsini değiştirdi, cinsini değişince oraya gelmiş oldu.
1: Bir de bir dinleyicimiz de 70 yaşındayım, bir aydır kullandığım prostat ilacı nedeniyle zaten az olan meni tamamen kesildi, gusül abdesti almam gerekir mi diye bir soru sormuş.
0: Şimdi kadınlarda, erkeklerde belli bir dönem itibariyle böyle bir şey olmuyorsa, şehvetlenme durumu da olmuyorsa, meni de gelmiyorsa niye gusül gereksin? Bu velev ki o yaşa gelmeden önce de meni gelmediği müddetçe gusül gerekmez ki. Yani bu dinleyicimiz biraz vesveseye kapılmış.
1: Evet.
0: Şimdi ben diyor aynı şekilde gusül gerekir mi? Ya gene bu abdest alırken gusle niyet et arkadaş. Bayramlarda gusle niyet et.
1: Cuma günü.
0: Gusle niyet et. Yani ben gusül alacak mıyım? Yani meni gelmediği müddetçe o farz olan gusül yerine getirmeyeceğim. Ama sünnetin o gusüller var, onları yap.
1: Evet.
0: Ona mani değil ki bu. Şey söz konusu değil efendim.
1: Hocam bir dinleyicimiz de bayanların kullandığı altın görünümlü takıları takmak, içindeki madeni bilemiyoruz. Uygun mudur?
0: Bahattin Bey, bunları boynuna, koluna takmakta herhangi mahsur yok.
1: Evet.
0: Ancak saatte biri de yazıyor. Kadınlar da parmaklarına sadece altın gümüş takabilir.
1: Koluna, boynuna takmakta bir mahsuru yok.
0: Hayır. Tahtadan kolye yaptı, boynuna taktı. Hayırlı olsun. Tamam mı? Ya taşları dizdi, boynuna taktı. Takabiliyor. Koluna dizdi, takabiliyor. Ama parmağına hayır. Erkek de sadece gümüş yüzük.
1: Evet.
0: Başkası değil.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: İlk müdahale yapıldı. Ambulans da hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

0: TGRT Haber ekranlarından herkese merhaba. Ben Alper Altun. Gündeme hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Tunceli'de yıllar sonra raftan indirilen Gülistan doku soruşturması polise sıçradı. Erzurum Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığı tarafından pek çok ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda delilleri kararttığı şüphesiyle 18 şüpheli gözaltına alındı.
1: Karartılan deliller, şüpheli polisler, soruşturma büyüdü, soru işaretleri çoğaldı. Baş şüpheli eski vali o soru işaretlerini gidermek için haftalar sonra adliyede görüntülendi.
2: Ardından geç.
3: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar. Bakın bu bir vahşettir, bu bir caniliktir.
1: Gülistan Doku.
4: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
1: Ocak 2020'de sırra kadem basan genç kızın dosyası her geçen gün büyüyor. Soruşturma geçtiğimiz aylarda dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'e kadar uzanmıştı. Baba oğul tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise eski valinin eşi Andan Sonel tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda bazı kolluk personelinin delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir kez daha operasyonun düğmesine basıldı. İlde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tam 21 adreste arama yapıldı. Bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında işlem yapıldı. 18'i gözaltına alındı.
5: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
1: Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan operasyona ilişkin bilgi de verdi. Gürlek soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşması üzerine operasyon kararı alındığını belirtti. Öte yandan yaşanan gelişmeler sonrası tutuklu eski vali Tuncay Sonel ve emekli polis memuru Gökhan Ertok ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.
6: Tunceli valisi Tuncay Sonel Erzurum Adliyesi'ne getirildi ve savcı karşısına yeniden çıkarılacak. Bunların yeniden sorulması için.
0: Bir annenin sessizliği bir babanın feryadıyla duyuldu. 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Karaçay günlerdir aranıyordu. Kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
7: Hayatından endişeliyim.
8: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane evlat kızı yaşadım.
1: O endişesinde maalesef haklı çıktı. Feryadına acı haberle cevap geldi. Kayıp başvurusunun ardındaki isimde cinayet şüphelisi de damadıydı.
9: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
1: İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyordu. Kayıp ihbarını ise eşinin ağabeyi yapmıştı. Ancak Karaçay'ın babası ilk andan itibaren bu durumu şüpheli buldu.
7: Evet dedi, böyle bir kayıp dedi, verildi dedi. Kim tarafından verildi? Abisi var. O vermişti. Sonra çelişkili haber verip göremedim diyor. Anımsayamadım diyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz.
1: HTS kayıtları incelendi. Acı gerçek böyle ortaya çıktı. Bedriye Karaçay iddia edildiği gibi evden hiç çıkmamıştı. Şüpheler eşine yöneldi. Gözaltına alınan Volkan Karaçay önce cinayeti inkar etti ancak deliller karşısında suçunu itiraf etti. Genç kadının cansız bedeninin bulunduğu yeri de polise gösterdi. İddiaya göre şüpheli emniyetteki ifadesinde kan donduran cinayeti adım adım anlattı. Eşini evin salonunda boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi battaniyeye sarıp bağladı, ardından ağabeyiyle birlikte Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alana götürdü. Cesedin taşındığı aracınsa kayınvalidesine ait olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre cinayetin nedeni Bedriye Karaçay'ın eşinden ayrılmak istemesiydi. Bedriye Karaçay'ın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunun hazırlayacağı raporla netleşecek. Soruşturma sürerken Volkan Karaçay'la olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Bedriye Karaçay geride 3 evladını bırakarak Yeni Ayazağ Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Volkan Karaçay'da emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor sevgili seyirciler. Bugün de 4. dalga operasyonu başlatıldı. İşte detaylar.
2: İfadeye çağrıldım, geldim. Evet, ilgime başvurdum.
1: Ahbap soruşturması dalga dalga büyüdü. Gazeteciden sunucuya, oyuncudan şarkıcıya, iş insanından avukata kadar çok sayıda ismi kapsadı.
10: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
1: Soruşturmada yeni gözaltılar yapılırken bazı ünlü isimlerin de ifadelerine başvuruldu.
11: Selamlar, deprem bölgelerinde ahbap depolarımız oluşturuldu.
12: Babalar ekibini ve Haluk Levent ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
1: Şarkıcı Haluk Levent'in merkezinde olduğu öne sürülen vurgun operasyonunda işaret fişeğini acılı bir baba yakmıştı. İş insanı Hüseyin Başaran 8 yıl önce kızı Mina'yı uçak kazasında kaybetmişti. İddiaya göre Haluk Levent kimsesiz kız çocukları için yurt yaptıracağız demiş. Bu vaatte bulunarak ünlü iş insanını 60 milyon dolar dolandırmıştı. Bunun üzerine Hüseyin Başaran da adliyenin yolunu tutmuştu.
10: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
13: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım.
1: Ahbap Derneği'ndeki kirli çark deşifre edildikçe operasyonlar da peş peşe geldi. Soruşturmada 4. dalga operasyonu düzenlendi. Bu kez Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda inşaat firması yetkilisi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkilerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.
14: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
1: Soruşturma genişledikçe ünlü isimlerinde ifadelerine başvurulmaya devam edildi.
15: Bu ne saçmalık falan diye baktılar yani.
11: Selamlar, deprem bölgelerinde ahbap depolarımız oluşturuldu. Şimdiden yardım eden, edecek olan herkese teşekkür ediyoruz.
1: Gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. İfade verecek isimler arasında Haluk Levent'e yönelik sitemiyle gündeme gelen yakın dostu Mahsun Kırmızıgül de yer aldı. Herkes yanım, sensin
0: yarışak. Şapkalılar isimli suç örgütünün ise ünlü rapçi Blok 3'e suikast planladığı ortaya çıktı. Şüpheliler Muğla'da silahlarıyla yakalandı.

0: Hedeflerinde ünlü rapçi Blok 3 vardı. Suikast planı polis operasyonuyla deşifre edildi. İstanbul Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüpheli Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi. Şapkalılar suç örgütü üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin telefon incelemelerinde rapçi Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin Signal uygulamasında Blok isimli bir grup kurarak eylemi burada planladıkları tespit edildi. Söz konusu grupta Blok 3'ün kaldığı otelin, kullandığı aracın fotoğrafları ve otelin konum bilgisinin paylaşıldığı belirlendi. Gittim baş edemedim,
1: kaldım geçinemedim. Benimle uğraşacaksınız ha?
0: Soruşturma dosyasında suç örgütünün daha önce de sosyal medya üzerinden Blok 3'ü hedef alan tehdit içerikli paylaşımlarına yer verildi. Her şeyi mahvettim. Hey! O kadar kolay olmamalı. Neyse ben de senden vazgeçtim. Paylaşımlarda sanatçının konserlerinin engelleneceğine yönelik ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin'in kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-30, Ankara 17-29, İzmir 23-36, Bursa 21-30, Konya 16-29, Afyon 16-30, Denizli 21-36, Antalya 26-39, Adana 22-37, Zonguldak 22-26, Samsun 19-27, Trabzon 16-27, Kayseri 14-30, Erzurum 13-29, Gaziantep 22-37, Diyarbakır 25-40 ve Şanlıurfa 25-39 derece.

0: Yerli reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Smokin bizim işimiz.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16.13 ve bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Sizlere buradan sesleniyoruz ve Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, yeni bir şey bulundu biliyorsunuz. O da şu, yapay zeka ile müşteri demeyelim de dinleyici ya da meeting alanındaki insanları çoğaltmak. Şimdi yeni bir şey daha eklendi, o da figüran bulmak. Mesela bir kas firması sizlere işte arkadaşlar yarın filanca kişinin toplantısında 500 bin figüran istiyoruz falan. Orada tezahürat yapacak falan. Algılar nasıl algı oluşturuluyor değil mi efendim? Çok göstermek, çoğaltarak göstermek. Enteresan bir şey ya. Evet tabii ilgililer yalanlıyor ama böyle şeyler de insanın kafasını yoruyor tabii. Bu arada tabii şortlu ablaların başarısını konuşuyor. Geldiler, karşılandılar, ülkelerine döndüler. Bana göre de artık erkekleri şu meydanda çekerim. Yani nasıl olsa bir şey olmuyor ya da becermiyorlar. Bir şekilde olmuyor, öyle demeyelim de becermiyorlar. Yani futbol bizim işimiz değil. İşte yılda bir defa bizim voleybolcular, erkekler ya da bayanlar bir şey ortaya koysunlar, öyle yürüyelim. Türkiye'nin imajı için çok önemli. En önemli konulardan bir tanesi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün İstanbul'da söylediği. Yani vatandaş, neden efendim bunlar vekil? Yasalar önünde eşit değil miyiz? Niçin bunlara dokunulmuyor? Hep konuşuruz değil mi sevgili dinleyiciler? İşte maalesef dokunmuyorlar, dokundurtmuyorlar. O vekil diyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu dedi ki bu dokunulmazlığı kalkacak ya da fezlekesi gelecek.

0: gelecek olan vekiller bizim için biz kaldıralım gitsin efendim. Bunlar da hesap versinler. Cezaevi varsa, mahkeme varsa, hukuk varsa bunlar için de olsun dedi. Bomba bir şey bu. Eğer bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yapabilirse, bu kararları verebilirse, mecliste grubu da bu karara katılırsa, inan ki bir tarih olacak, tarihe geçecek sevgili dinleyiciler. Neyse, Bakanlar Kurulu da toplanıyor ya da toplandı şu saatlerde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplantı devam ediyor. Bitişinde mutlaka sizi haberdar edeceğiz ya da TGRT haberimin o dinamizminden yararlanmak adına ortak bir yayına da geçeceğiz. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Başlıyoruz efendim ve telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim.
1: Selamünaleyküm Ataullah Bey.
0: Ve aleykümselam efendim.
1: Osman ben İstanbul'dan.
0: Buyurun Osman Bey, sizi dinliyoruz.
1: Yapay zekaya evvela yön verenlerin inancına ve zihniyetine bakmak lazım. Bu birincisi. İkincisi üstadım, bu Özgür Özel'e selam veren bir asker var. Bunun ihraç edilmesini istiyorum ben. Eğer çok genel müdür olarak görüyorsa Özgür Bey'i, buyursunlar onun hizmetinde devam etsinler.
0: Özgür Bey şimdi ana muhalefet partisi lideri değil mi?
1: Evet.
0: Nerede selamladılar efendim, ben kaçırmışım.
1: Bir şehire gidiyor galiba. Ben de tam olarak yerini bilmiyorum ama bir şehire gidiyor, selam veriyor. Hoş geldiniz genel başkanım diyor burada.
0: Ha, karşılamışlar. Misafirperverlik. Evet. Anladım
1: selam
0: efendim.
1: Selam veriyor. İşte asker selamı vererek önünde hazır ol vaziyetinde hoş geldiniz genel başkanım diyor. Yani bu kişinin ihraç edilmesini istiyorum ben.
0: Anladım ben efendim.
1: Askeriyede yeri yok kardeşim. Bu kadar basit.
0: Öyle yani politik şeylere diyorsun. Politikacılara selam verilmesin diyorsun.
1: Ya genel başkanım diyor üstadım. Genel başkanım diyor ya.
0: Genel başkan zaten ya adam.
1: Kimin genel başkanı abi? Parti kurdu adam. Yeni Parti diye bir parti kurdu. Kimin?
0: Var ana muhalefet partisi oldu o da, evet.
1: Tamam, asker rütbeli kişi karşısına selam durup diyor ki genel başkanım hoş geldiniz diyor.
0: Ha evet. Anladım. Böyle bir şey olamaz efendim diyorsunuz. Peki.
1: Böyle bir şey olamaz üstadım. Peki. Bu kişinin derhal ihraç edilmesi lazım.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı günler.
0: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
2: Hoş bulduk. İzmir'den Dilaver.
0: Dilaver Bey, buyurunuz efendim.
2: Abi ben bugün bu ahbapçılara taktım.
0: Ahbapçılara taktınız.
2: Ahbapçılara derken onlar zaten içerideler. Ahbapçılara bağış toplayanlara taktım.
0: Ha, Oğur abi de gidecek yani. Oğur abiyi de çağırmışlar.
2: İfadeye gittiler. Lanetlediler. Türk haka dediler. Türk halkından özür dilediler. Fakat ben bu özrü kabul etmiyorum abi. Neden kabul etmiyorum? Çünkü ahbaba bağış toplarken devlet nerede dediler. Devlet yok, ahbap var dediler. O ismi meyve olan arkadaşım dedi ki helal olsun sana Haluk Levent. Yaptığın iş güzel. Gelen parayı topla kardeşim. Ben AFAD'a şuraya buraya yapılan bağışların nereye harcandığını bilmiyorum. Sen daha güvenilirsin. Şimdi eğer gerçekten samimilerse kararlılıkları devlet kurumlarına, adam başı bu paraları var. Hepimiz de biliyoruz bu paraların olduğunu. 200 bin lira bağış yapacaklar ve ondan sonra diyecekler ki bu da bizim cezamız.
0: Ha, biz para vermedik ama milleti yanılttık, yönlendirdik dediler. Evet.
2: Evet, parti devlet kurumunu kötüledik güvenilmez diye. Şimdi de hem o kurumdan hem halktan özür diliyoruz. Bu kuruma da şu bağışları yapıyoruz. Bu da bizim cezamız olsun.
0: Anladım efendim.
2: Başka türlü özürlerini kabul etmiyorum. Ben şahsi olarak müzisyenlerin müziğini dinlemiyorum. Yapımcısının filmini izlemiyorum. Habercisinin kanalını değiştiriyorum. Reytinglerine etki etmeye uğraşıyorum bir başıma. Hayırlı günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Duyarlı bir vatandaş.

0: Araba çekilmek istemedi. Ya Talha Bey, şimdi bunlar bir etkinlik yapmak istemişler. Yapabilirler illaki. Tam da gecenin o saatinde insanlara bir bariyer gibi bir şey koymuş. Dört ayaklı böyle şeyler var. Kapatın. Araba geçmesin. Motor geçmesin. Yani bisikletler geçebilir. Ondan sonra işte adam da dalmış içeriye. Bayağı 16-17 ağır yaralı var dedi Talha Bey. Yani
1: Ya
0: bunu moda
1: neler
0: yapmışlar.
1: oluyor Berlin'deki olaya bak. Kalabalığın ortasına girmiş yani. Kamyonetle mi,
0: Şimdi
1: arabasıyla mı?
0: akşamı ayın 25'inde işte aracıyla işte kaçıyor ondan sonra, ama kaçışta kovalığını sürmüyor işte. Kıstırıyor onu. Kıstırınca
1: Sonra
0: teslim olmak
1: polise mukavemet ediyor, karşılık veriyor.
0: tabii, teslim olmak da istemiyor şimdi. Bunu kıstırıyorlar. Ya çok da gençmiş ya. O kadar da yaşlı değilmiş. 21 yaşındaymış daha. Ne ki bu ya?
1: Tabii. Özellikle o tipolojileri bulurlar, kullanırlar efendim.
0: Atolla, ama bizim şimdi burada havalar yarından itibaren çarşamba, yani yarın salı, perşembe yükselecekmiş, öyle diyorlar. Şimdi bizde bu hava
1: Bizde de
0: şimdi
1: bugün yarın yüksek falan böyle gidecek, evet.
0: 34, 35, 37
1: Doğru.
0: olacak hava. Sandık. Atalım, herkese güzel yayınlar
1: Çok
0: olsun.
1: teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Gurbetçilerimize sevgiler, saygılar efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Saygılar. Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: İyi akşamlar Atallah Bey.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. Buyursunlar, kiminle görüşüyoruz?
2: Abdurrahman ben Antep'ten.
1: Ha, buyursunlar Abdurrahman Bey.
2: Nasılsınız
1: Çok
2: beyefendi?
1: teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
2: Anlıyorsun. Çok iyi olmaya çalışıyoruz.
1: Buyursunlar, Allah iyilikler ihsan etsin.
2: Mitingler meselesini görüşecektim abi ben.
1: Mitingleri yapay zekayla bir şey yapıyorlar. Kalabalık gösteriyorlardı. Şimdi figüran da bulundu. Figüran buluyorlar ücretli ya da neyse. Öyle bir şey var, tespit var ama bunu yalanladılar tabii, bilemiyoruz.
2: Ya ne yalan abi? O kadar adamı nerede toplayacak? O kadar kimde?
1: Ha.
2: Onların hayatı işte bu yani. Dalavere başka bir şey.
1: Evet.
2: Ne belediye seçiminden ne para?
1: Belediye seçimleri efendim. Dinleyicimiz düştü herhalde. Efendim buyursunlar. Alo.
3: Alo,
1: Buyurun
3: iyi
1: efendim.
3: günler. Ben İstanbul Beyoğlu'ndan arıyorum. İsmim Ünal Türk.
1: Buyursunlar efendim.
3: Atollah Bey, bugün
1: Buyurun.
3: Türkiye Gazetesi'nin 13. sayfasında Etiler'de hırsızlık çetesine suçüstü diye bir haber var.
1: Evet.
3: İnanın, bakın ne diyor? 3 tane kadın tutuklandı diyor.
1: Evet.
3: Bunların bir tanesi 50 suçtan kaydı varmış. Birisinin 63, birisinde 92 suçtan kaydı varmış. Toplam 205 tane suçu var. Bu insanlar nasıl geziyor, nasıl dolaşıyor? Adalet Bakanı nerede? İçişleri Bakanlığı nerede? Yani bu kadar büyük bir şey nasıl olur da 92 suçu olan bir insan sonra da dolaşır böyle? Etiler'de hırsızlık yapıyorlar. Üçü bir yakalanmışlar.
1: Yani suçu cezasını çekti mi? Ne yaptı? Ya da bir kapıdan girip öbür kapıdan çıktı mı? Nasıl olmuş
3: İşte
1: acaba?
3: bakın Atullah Bey, 92 suç işleyen, 63 suç işleyen, 50 suç işleyen insanlar, 3'ü, 205 nasıl bugüne kadar dolaştı? Kim? Yani İçişleri Bakanı da yakaladı, Adalet Bakanı bıraktı mı gibi insan aklına geliyor. Yani
1: Adalet Bakanı bu aralar fena asılıyor ya.
3: Ya çok güzel, ben de beğeniyorum. Bütün yapılan şey benim, ama bu insanlar nasıl bu kadar
1: Ne
3: 92
1: kadar
3: suç
1: büyük
3: işliyor?
1: ahlaksızlık, yobazlık, tutarsızlık, yolsuzluk varsa hepsinin peşinde ya.
3: Ya ona %100 katılıyorum. Ben senin gibi düşünüyorum. Ama yani bu insan nasıl 92'den suç işleyip de sokakta nasıl dolaşıyor? 63 tane işliyor, 50 tane suç işliyor da. Büyük üstlerine rağmen bunlar demek ki. Nasıl olur? Ne yapabilir? Yani bu kadar dolaşabilir. Kimse yakalamaz, etmez. Etilerde kameradan görmüşler. Polise ihbar etmiş. Ya polis takip etmiş, gelmiş. Güya yakalamış. Ya bunca, bu ne kadar neredeydi? Bunlar demek ki suçları sabit, bu kadar işlemiş suçu. Polis almış bırakmış, almış bırakmış mıdır? Valla ben buradan İçişleri Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bunlarla ne ilgili yapılacaksa yapılsın. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
4: Abdurrahman ben, Atarlı.
1: Abdurrahman Bey, düştünüz.
4: Rehil oldu.
1: Trafikteydim. Teknoloji bu. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz. Evet.
4: Şeyi konuşuyorduk abi, mitingleri konuşuyorduk.
1: Ha, mitingler abi.
4: Adam çıkmış 1.000 lira verdi bana diyor. Ben geldim diyor.
1: Ha, 1.000 lira verdi bana diyor. Evet.
4: Yani.

0: Bu
1: Bir daha şey abi, neyse bir sorunum daha var da. Ya bu çöpler meselesi,
0: çöp.
1: atık meselesi abi, memleket yani bunun önüne geçilmezse bir yasa masa şey yani, memleketi çöp götürecek.
0: Ne
1: Öbürünü
0: yapıyorlar
1: söylemiyorum
0: abi
1: da.
0: çöpte?
1: Abi atıyor adam, hazır ambalajlar var ya, bir tek kullanımlık. Pet şişeydi
0: Ha
1: işte,
0: onlar değil mi? Halbuki
1: kola
0: şimdi onlara da
1: şişesi,
0: bir
1: su şişesi.
0: formül buldular biliyorsunuz. Getir şeyi, çöpü al parayı.
1: Abi işte yeterli değil demek ki bu. Mesela adam cips yiyor, yolda gittiği yerde,
0: Ha.
1: otobanda veya şeyde atıyor. Ya şöyle bakıyorum, 15-20 milyonluk arabaya biniyor adam.
0: Ha.
1: Ama atığını yola atıyor. Ya arkadaş, utanmıyor musun kardeşim? Sen ayıp değil mi yani? Ya bu
0: Ne
1: memleketi
0: diyorsun abi?
1: yani,
0: Araba para öküzde mi? Şey pardon, affedersin.
1: işte maalesef. Mesela ben belediyeyi aradım bir sefer, birini şikayet ettim. Yolda gittiğim yerde kadın şey attı, atık. Belediye diyor ki biz bireysel başvuruları kabul etmiyoruz. Ne dedi ya, bak kardeşim, birini şikayet etmek için şirket mi kuralım dedim yani.
0: Beyaz masa yok mu? Beyaz masa, kırmızı masa, mavi masa bazı şehirlerde var ya abi.
1: Var, beyaz masası var Büyükşehir Belediyesi. İşte aradım, böyle diyor ya. Yani bu tür önlemlerle bu çöpün önüne geçemeyiz.
0: Evet.
1: Cezai işlem getirilmesi lazım. Bir yasa mı çıkacak? Ne
0: Çöpü
1: yapacak?
0: yere atanlar, yere tükürenler,
1: Aynen.
0: başka bilmeyen buna benzer hanzoluklar, çok affedersiniz, insanlık dışı
1: Peki.
0: hareketlerde
1: Aynen.
0: bulunanlara bir ceza kesmek lazım.
1: Aynen. Bir sorum daha var.
0: Buyurunuz efendim.
1: Şehit Kamil Belediyesi AK Parti'ye geçti.
0: Öyle mi? Yeni mi oldu bu?
1: Yok, geçen sene oldu da.
0: Ha, evet.
1: Ben bir emlak vergilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir önceki belediye başkanının zamanında, 2 sene önce yani,
0: Evet.
1: 1500 lira emlak vergisi ödüyordum. Evet. İkinci sene abi bu adam geldi. İkinci sene 3600 lira yaptı. Şimdi de 7200 lira yapmış. Yani 4 katına çıktı.
0: Emlak vergisi.
1: Emlak vergisi. Ya görmüyor musunuz? Geçen ben AK Parti il başkanlığını aradım. Ya kardeşim dedim, durum bundan ibaret. Siz dedim bunu, orada encümen üyeleriniz var. Bu zam konurken efendim, bu karar alınırken herhalde dedim bunlar da var. Burada yani görmüyorlar mı bunu? Her sene %150, %200 artırılır mı ya? Bu ne
0: Ha,
1: yapmaya
0: bu
1: çalışıyorsun?
0: artışlar Cumhurbaşkanı'na kadar vardı. Cumhurbaşkanı yarısını aşağı indirdi. Eğer olduğu gibi gelse aman nasıl altında kalkacağız tabii.
1: Daha söylüyorum, 2 senede 1500 lira 7200 lira oldu. Ben
0: Buyur.
1: geçen bir taksidini ödedim, 3600 lira.
0: Evet.
1: Bir hizmet var da şimdi böyle milleti soyup da hizmet edeceğine hiç etme, daha iyi yani, bu ne ya?
0: Evet.
1: Yani Şehit Kamil gibi bir yer. Hadi bizim oturduğumuz yer lüks. Öteki 10 lira veriyorsa biz de 15 lira verelim kardeşim. Ne ya bu? Anlamadık gitti. Hizmet de yok. Temizlik falan hiçbir şey maalesef. Güneydoğu işte.
0: Yani Şehit Kamil'de öyle çer çöp var mı ortalıkta demek ki?
1: Ya işte ben mesela şehrin girişinde oturuyorum. Şehir gösteren de şimdi İbrahimli Mahallesi oldu. Yani o ortam oraya yakışmaması lazım. Yani ilk şehrin girişi ve lüks bir yer
0: Temiz
1: filan.
0: olması lazım.
1: Yani hayır, benden burası katma değeri yüksek, senin evin pahalı diye emlak vergisini yüksek alıyorsun. Bari hizmet et, o da yok. Hizmet de göremiyoruz.
0: Anladım. Aslında hizmet olsa ben belki bu pahalı oldu demem diyorsun yani.
1: Yani
0: 7500 lirayı veririm.
1: 7500 lirayı veririm de 2 senede 7500 lira olmamalı. Yani hadi 1500'ü 3000 yapaydın baba, bir şey demiyorduk. 7500 ne ya abi ya? Ya seneye de 15000 yapacak. Hadi yaşanılmaz hal yani.
0: Evet.
1: Maalesef durum bu.
0: Peki efendim, çok
1: Buradan.
0: teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Abdurrahman Bey. Efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim.
2: Merhaba Atallah Bey.
0: İyi günler diliyorum. Merhabalar Müberra Hanım. Sizi dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
2: Şimdi biraz önce bir beyefendi dedi ki askerin ihraç edilmesini istiyorum. Ya bir insan Cumhurbaşkanı'nın karşısında da hoş geldiniz Cumhurbaşkanım der, selam verir. Diğer partilerin başkanına da hoş geldiniz genel başkanım diye selam verir. Yani bunda askerin ihraç edilmesi için bir gerekçe yok ki Ataullah Bey.
0: Evet.
2: Yani ben şey yapamadım yani çözemedim.
0: Ya acaba evet şimdi, çözemedim.
2: Şimdi Ataullah Bey ben bir yere mitinge katılıyorum. Hı. Askerim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan geldi.
0: O Cumhurbaşkanı tabii.
2: Veya diyelim ki
0: ordu başkomutan efendim evet.
2: Ya diyelim ki hadi Ali Babacan geldi mitinge. Ben ona selam verdim. Askerlikten ihraç edilmem mi lazım?
0: Evet.
2: Yani şimdi ben bir haber dinledim. Kuşadası'nda esnaf turistin gelmemesinden şikayetçi.
0: Günaydın. Nasıl gelsin ya?
2: Şimdi Ataullah Bey bir ötesi Girit Adası. Millet Kuşadası yerine Girit Adası'na gidiyor. Oradaki fiyatlar daha uygun diye. Yani Kuşadası turizm şeylerinin yüzü gülmüyor esnafının Ataullah Bey.
0: Sair esnafın da zaten adamlar konuşuyor diyorlar ki eğer Anadolu olmasaydı biz çoktan iflas ederdik. Yani Anadolu'da şurada burada bir satışlar falan. Millet giysiyi, ayakkabıyı, çorabı yurt dışından alıyor. Çok daha uygun. Bir dostu gidiyor evet. Kardeş diyor bana 3 çift ayakkabı getir de falan diyor. Parayı veriyor o da alıp getiriyor. Burada 5 ise orada 3'e alıyor. Böyle de enteresan evet. Şeyler yaşanıyor. Yani, evet.
2: Enteresan şeyler yaşanıyor. Bir markete girdi bir vatandaş. Bir kalıp peynir alıyorduk diyor 200 liraya diyor. Yarım kalıba düşürdük diyor. 200 lira oldu diyor. Çeyrek kalıba düşürdük diyor. Aynı fiyat diyor. Yani diyor bu esnaf vatandaşlar şikayetçi Ataullah.
0: Tabii.
2: Artık yani bu fırsatçılara meydan verilmemeli Ataullah Bey. Çok zor durumda bazı insanlar.
0: Peki efendim. Teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Evet, bir başka dinleyicimiz daha var galiba. Buyursunlar efendim. Müsaitiz. Bugün pazartesi. Nadir aranıyoruz. Buyurun efendim.
3: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
3: O nadir insanlardan biri olmayı ne kadar isterdim.
0: Hoş geldiniz efendim.
3: Eyvallah.
0: Tam üzerine basın efendim.
3: Şimdi ahbaba para vermek için halkı teşvik ettikleri söylenen ve ifadesi alınan kişiler.
0: Alınan ve alınacak olan efendim.
3: Evet. Şimdi bir konuşma geçti. Oradan benim aklıma başka bir hikaye geldi. Konuşanlardan biri acaba kendileri para verdi mi falan filan diye.
0: Vermedik diyor. Vallahi billahi vermedim abi diyor.
3: Yani aklıma ne geldi oradan biliyor musunuz? He. Biz oruç tutmuyoruz. Tutturuyoruz. Ya biz para vermiyoruz.
0: Evet.
3: Para verdiriyoruz. Nasıl hikaye atıp biliyorsunuz o hikayeyi değil mi? Erzurum'da yaşanmış oldu söyledi.
0: Evet. Bir gün tabii canım.
3: Oruç tutmuyor diye birisini döver. O döven kişiler kuytuda bir yerde oruçlarını yerken bir ihtiyar görürsünüz. Az önce bu oruç tutmuyor diye bir adam dövdünüz. Şimdi kendiniz yiyorsunuz. Dayı diyor biz oruç tutmuyoruz. Tutturuyoruz. Şimdi bunlar da diyor ki biz para vermeyiz. Verdiririz. Şimdi bir de aklıma şey geldi. Sarıgül hikayesi. Sarıgül'ün bu Baykal kürsüdeyken böyle tribünden atlama derecesinde böyle bir şeyleri falan vardı, çırpınışları.
0: Tabii.
3: Hatırlıyorsunuz
0: yakın
3: değil mi?
0: Yakın zamanda bir de bir tekme savurmuş.
3: Ha işte oradan zaten tekmeye geleceğim. Şimdi tekmeyi savuruyor ama böyle kendini geri kasıyor, ayağını ileri vuruyor. Yani herhangi bir şekilde kendini garantiye alıyor.
0: Ne olur ne olmaz abi.
3: Tabii yani vururken diyor biz bir kontrola tekme veya yumruk yemeyelim diye uyanık ya. Aynı tribünde de aynı şeyi yapıyor. Saldırıyormuş, baldırıyormuş gibi filan bir şeyler yapıyor.
0: Arkasında 50 kişi tutuyor. Bırakın ulan beni.
3: Kendi adamları. Zaten kendi adamları orada etrafında falan filan. Ya bu şovlara bilmem nelere
0: hiç gerek yok değil mi abi?
3: Gerek olmaması lazım ya. Olmaması lazım. Şimdi bu şey meselesi çıktı ya artık şeye Yargıtay'a gittiydi gidecekti. Yargıtay ne karar verir geri dönler bilmem ne var.
0: Butlan.
3: Butlan'ı Yargıtay onaylayacak mı onaylamayacak mı? Onaylamasa ne olur? Yani şimdi bu hani maçtan sonra muhabbetler yapılıyor ya. Ya topu öyle değil de böyle vuraydı. Amma gol olurdu. O an vuracaksın. O an geçti. Şimdi burada da olmuş bitmiş aynı böyle avcı palavraları gibi. Bravo. Dinliyorum bazılarını.
0: Herkes yerini bulmuş, yerine gitmiş değil mi abi?
3: Abi su akar yolunu.
0: Öyle karar verse ne olur, böyle karar verse ne olur diyorsun.
3: Yani şimdi öyle olsaydı, böyle olsaydı geldiydi, gittiydi filan. Yani şu olan, canım da öyle istiyor olabilir. Şu olan CHP'nin yeniden yeni bir yapıyla gerçek milletin partisi olabilecek tarzı bir yapıyla
0: tabii efendim.
3: Kılıçdaroğlu başkası olur yeniden siyasi hayatına başlayıp devam etmesi istikamette öyle görüyorum. Evet. Öbür türlü şeyden bu yeni partiden şundan bundan filan herhalde bir, yani seçimlerde ne barajı ya işte öyle Ali Babacan'ın partisi gibi filan %0.0 bilmem ne filan o noktalara doğru gittiğini görüyorum. Çok öyle şey insanlar görünüyor ama bir şey demişim geçenlerde hatırlayan olur. CHP'nin dedim %25'i var. Bir İş Bankası'nın %25'i bir de CHP'ye oy veren %25 hatırlayabilmişsinizdir belki.
0: Evet.
3: Şimdi o %25, 225 orada olduktan sonra tutup da Özgür Özel de oydu buydu. Fikri Sağ'dan bir gün kalkmış. Takip ediyorum. Anlatıp dedesi de şeymiş, iddiatçıymış, bilmem neymiş, Kuvayi Milliye vesaire.
0: Abi kamakam, saray kamakamı.
3: Ama sen aynı zamanda diyorsun ki başörtülü hakim gördün mü? Böyle nevrim deniyor diyorsun. Bilmem ne. Sen şimdi bu haliyle kalkacaksın, geleceksin o diğerlerinden ne kadar şey de olmuş sevseler de.
0: Bir Gün gazetesiyle CHP'nin kavgası başladı diyorsun. Peki.
3: Başladı. Hem ne başladı?
0: Ne başladı? Evet.
3: Seçimlere girmeden bu iş biter ya.
0: Cumhuriyet gazetesinin manşeti çok önemli abi. Atatürk'ün kızları kazandı, Atatürk'ün delikanlıları kaybetti. Milli maç tabii. Milli maç futbolcularımız, millilerimiz kaybetti. Kardeşim şimdi Atatürk'ün kızları kazandı da bu çocuklar kimin çocukları diyeceksin ama işte manşetler böyle abi kavga çıkıyor.
3: Atatürk'ün partisi ne zaman kazanacak?
0: Onu da bekliyoruz efendim. O zaman Cumhuriyet manşetleri olur. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Alalım efendim. Buyursunlar efendim.
4: Alo. Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Abi Ankara'dan Sabri.
0: Sabri Bey buyurun efendim.
4: Ya abi özellikle hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Size de efendim hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
4: Bu son günlerdeki beni sevindiren olaylardan bir tanesi yani insanların gerçek manada kimlerin ne yapmaya çalıştığını görmeye başlaması.
0: Üzücü haberlere girme. Ankara'yı sel aldı abi.
4: Abi Ankara'yı sel aldı aynen ama şunu söyleyeyim. Selden sonra bir iki gün bir serin bir Ankara'da yaşadık fakat bugün sabahtan itibaren yine yakıcı Ankara sıcağına
0: başladı.
4: Döndük, öyle söyleyeyim. Başladı.
0: O alt katlarda su öyle duruyor mu göl gibi yoksa çekmişlerdir?
4: Yok,
0: vatandaş
4: yani
0: kendi
4: şöyle,
0: imkanlarıyla zaten, uğraştı ama bilmiyorum.
4: Yani selin önünde kimse duramaz. O anki ben şöyle söyleyeyim. O gün yağmurun yağdığı sabah kızımı şehir hastanesi, kızım hemşire de şehir hastanesine götürmek isterken Bülbül Deresi'nden karşıdan geçmeye çalışırken geçebilir miyim, geçemez miyim diye.
0: Abi senin Bülbül Deresi'nde ne işin var ya?
4: Şimdi abi ben Esat'ta oturuyorum. Şehir hastanesine gitmem lazım.
0: Tabii.
4: Aşağıdan gelen bir arabanın şeyiyle diyeyim artık yani ona güvenerek geçtim. Onun geldiğini görünce dedim bu sudan geçebilirim diye düşündüm. Şimdi bazı şeyleri yağış yağdığı, yağmur yağdığı zaman özellikle bu Mutlu Mahallesi'nin sonundaki yerler Ankara'nın demeyelim de. Çukur yerler, yani çukur yerdeki insanların biraz daha dikkatli olması lazım. Ama tabii bunda altyapı yetersizliği var mı? Tabii ki var. Ama mesela bir önceki yağıştan ya da daha önceki durumlardan insanların tecrübe edilmesi lazım bulundukları konuma göre. Tabii ki üzülüyoruz tabii. İnsanlar
0: ya araba yol yarılıyor, aynen. Yolun ortasından bir yere giriyor. Ona çok abi, merak ettim.
4: Hadi arabayı diyelim ki tamam araba gider, arabayı götürürsün, yaptırırsın veya yaptıramazsın. Allah korusun cana geldiği zaman nasıl yapacaksınız yani?
0: Ya.
4: Bak iki tane insan öldü yani. Doğru. Bir de önüne katıyor götürüyor, sürüklüyor. Yani Ankara'ya alakalı tabii ki geçmişten gelen ya da mevcut otoritenin devam edemediği basiretsizliğinden kaynaklı bir altyapı sorunu tabii ki var. Yok değil tabii ki.
0: Buyurun efendim, şeyle, bir şey söyleyecektiniz.
4: Aynen abi, şeyle alakalı diyorum yani bu CHP'nin tiyatrosuyla alakalı biz bunlara alışırız zaten. Yani insanlara çarşaf giydirip rozet takmalarına ne bileyim yani sarhoşların İmam din insanlar, din adamları gibi, dindarlar gibi gösterilmesine ya da ne bileyim güpe gündüz
0: bir de müftünün karısı vardı, müftünün karısı.
4: Aynen abi, yani neler vardı biz bunların şeylerini biliyoruz.
0: Orada sanatçılar çok olur yani. Tiyatro, güzel sanatlara falan büyük eğilim var. Bizzat abi, bu sanatları, bu şeye, sahne sanatlarını bilen çok insan var ama yani.
4: Şimdi tabii ben iyi niyetli, gerçek manada dinin imanını bilen, devletini, bayrağını seven sanatçılarımızı tenzih ediyorum.
0: Tabii.
4: Ama niyeyse sanatçı denildiği zaman aklımıza gelen hep böyle devlet, ya yani devlet düşmanı, hükümet düşmanı, alkole bağımlı, alkol bağımlısı, din düşmanı gibi insanları hep bize lanse etmişler. Ama tabii ki bunların içerisinde iyi insanlar var mı? Mutlaka var. Fakat onları da aralarında barındırmıyorlar. Niye barındırmıyorlar? Kendilerinden olmayanı istemiyorlar.
0: Ha, kendilerinden olmayanı istemiyorlar.
4: Tabii kendilerinden olmayanı.
0: Yoksa bir teveccüh var yani.
4: Var.
0: Mütedeyin kesimden de veya ben de iyi bir tiyatrocu olayım, iyi bir şarkıcı, türkücü olayım ya da bir sinemacı olayım, aktör olayım diyen var ama aralarına sokmuyorlar diyorsun.
4: Aynen abi. Şunun mesela ben, siz de mesela şahit olmuşsunuzdur. Ben de bazı şeylere şahit oldum. Bazı sanatçılar meslek hayatlarını bitirdikten sonra işte hacca giderler, kapanırlar. Dine de yönelmeye başlarlar. Çünkü mevcut durumda eğer kariyerlerinin zirve noktalarında, tepe noktalarında bunu yaparlarsa kariyerlerinin sonlanacağını bildikleri için böyle bir yola girerler yani.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Sabri Bey. Reklama mı gidiyoruz? Dinleyicimiz mi var? Bir dinleyicimiz daha var. Sonrasında bir reklam. Kısa bir reklam. Yine bekliyoruz efendim. Buyurun efendim.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim.
5: Efendim şükür kavuşturana. Maraş'tan Mücahit ben.
0: Mücahit Bey buyurunuz. Merhabalar efendim.
5: Hatırladınız mı? 3-4 günden beri hatırlamıyorum.
0: Abi inşallah bu çarşamba günü bir resetleme yaşayacağım. Yeni bir format atacaklar bana. Ben biraz unutuyorum abi ya.
5: O zaman.
0: Hakkınızı helal edin abi.
5: Helal olsun abi.
0: Osman Asfalt Osman Bey'e pardon. Osman, o İzmir'deydi abi, eski belediye başkanı. Bakırköy'e gideceğim abi inşallah. Evet, buyursunlar efendim. Mücahit Bey, ne iş yapıyorsunuz Kahramanmaraş'ta?
5: Ben müzisyenim ve aynı zamanda konfeksiyonda çalışıyorum.
0: Müzisyensiniz.
5: Aynen.
0: Bağlama. Ne bağlama mı çalıyorsun abi?
5: Aynen, gitar, bağlama böyle.
0: Oo, türkü de var mı abi?
5: Yok hocam ya, sesim güzel değil.
0: Sadece şey diyorsun, ben enstrüman aynen çalarım. Anladım abi.
5: Aynen. Hatta Allah be, ben şey de diyecektim.
0: Buyur.
5: Hatta bir ara meclise de yankılara duyuldu. Böbrek taşı düşünmek için biraz Maraş'ta işte araba kullanın falan diye. Bir ara böyle bir haber çıkmıştı. Abi var ya, bizim halimiz ne olacak bilmiyorum. 2 yıldan beri bir tanesi kazıyor. Böyle yarım yamalak üstünü kapatıyor. Her yer toprak. Ondan sonra doğal gazcı geliyor. O kazıyor. Ondan sonra sucu geliyor. O kazıyor. Böyle yani bunlar niye koordineli değil? Yazık yani, bu millet vergileriyle tamam yapılsın güzel şeyler de ya gerçekten vatandaşın burnunu sıksan canı çıkacak ya.
0: Zaten Kahramanmaraş yıkılmamış mıydı abi?
5: Yıkıldı da.
0: Yapılıyor, kolay değil. İnşaat alanı diyorsun.
5: Diyeceğim şu Allah sayın. Yapıyorlar, asfaltı döküyorlar. Ondan sonra bir daha kazıyor.
0: Ha.
5: Bir daha döküyor, bir daha kazıyor. biz ona bir şey demiyoruz. İlla ki zor şeyler yapıyor. Tamam, onu, eyvallah, onların emeklerine saygımız var. Ama kardeşim bu asfaltı döküp döküp niye geri kazıyorlar ki?
0: Başka bir şey geçiyor, başka bir şeye ihtiyaç duyuluyor. Anladım efendim.
5: Yani vallahi durumumuz biraz perişan.
0: Peki efendim. Çok tamam. Teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size sevgili dinleyiciler. Reklama sıkıştık, gidip dönüyoruz. Telefonlarımız 0212-454-5646. 0212-454-5646. Dünya Dönerken programına bekliyorum efendim.
6: Şimdi reklamlar.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Reklamları dinlediniz.
11: Burası TGRT FM.
0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'in Dünya Dönerken programında beraberiz ve telefonlarımız 0212-454-5646, bekliyoruz efendim. Buyursunlar.
12: Selamünaleyküm.
0: Hu aleyküm selam efendim.
12: Nasılsın Atavla abi?
0: Teşekkür ederim Nurullah Bey, siz nasılsınız?
12: Allah'a şükür abi.
0: Elhamdülillah. İyiyiz efendim. Buyursunlar Nurullah Bey, sizi dinliyoruz efendim.
12: Abi güzel dinliyordum. Müberra Hanım herhalde yanlış anlamış. Bu adamı ihraç etmek gerekir derken lafın gelişine göre bakarsak Özgür Özel'i ihraç etmek gerektiğini söyledi arkadaş.
0: Tabii ana muhalefet partisi liderini karşılıyor. Yani bir törende herhalde bir tören düzenlenmiş, bilmiyorum tabii nedir.
12: Yok abi sana şey dedi ki bir de dedi. Yani onu karşılıyorlar dedi bu adamı dedi. Heh. Bu adamı ihraç etmek gerekir dedi.
0: Askeri mi ihraç etmek lazım diyor. Ona selam ya. Duran askeri ihraç edeceksin diyor.
12: Yok abi onu demedi.
0: Tabii. Ondan önceki dinleyicimiz dedi. O komutanı diyor ya da o askeri ihraç etmek lazım diyor. Sonra da işte Müberra Hanım da başka bir şey söylüyor. Mesela diyor Sayın Ali Babacan'ı birisi karşılarsa ya da selamlasa bir asker diyor. Şey mi olacak diyor yani bu. İhraç etmesi mi gerekiyor diyor. İhraç olması mı gerekiyor diyor. Karşı çıkıyor yani bir önceki dinleyicimizin söylediğine.
12: Abi öyle demedi sana. Sen de hatta dedin ki genel başkan dedin. Ne genel başkanı dedi bu adamı ihraç etmek lazım dedi.
0: Ben çok iyi dinledim. Çok iyi anladım. Özgür Özel'i birisi karşılamış. Selam vermiş. Müberra Hanım da dedi ki mesela Abdullah Ali Babacan gitse ona selam verse.
12: Yok, Müberra Hanım'ın dediği şey doğru. Heh. Arkadaşın söylediği o değil.
0: Arkadaşın da dediği o. Niye Özgür Bey'i diyor. Değil. Karşıladı diyor. Onu diyor ihraç etmek lazım diyor.
12: Yani bu adamı diyor ne genel başkanı diyor falan diyor.
0: Parti genel başkanı ama.
12: Bir de arkadaş ya tabii şu anda ana muhalefet başkanı. Başkanı
0: doğru.
12: Yani şey olarak rütbe o yani sistem tabii. Öyle dönüyor. Yani bir de yani Özgür Özel'i ihraç etse kim ihraç edecek adam kendi partisinde.
0: Hayır Özgür Özel'i ihraç et demiyor. Evet. Ona selam veren askeri ihraç etmek lazım.
12: Onu dediyse öbürünü kastettiyse de o da olmaz.
0: Tabii.
12: O da olmaz.
0: Yani onu diyor adam. Diyelim.
12: Bir de diyor, Almanya'dan katılan abimiz biraz eksik söyledi. Bu LPG şeyi vardı abi. Protesto gösteri yapıyorlardı ya.
0: Evet.
12: LPG olayıydı o. Araya
0: LPG'yi yani LPG ayrı. LGBT mi LPG mi?
12: Biz LPG diyoruz ya abi LGBT.
0: LGBT evet. Abi evet.
12: Evet, LGBT
0: profesyonel. Birisi enerjiye girer, birisi başka bir şeye giriyor. Evet.
12: Evet, onların arasına dalmış arkadaş. Ondan sonra arabadan inip kaçıyor. Evinde yakalıyorlar. İşte evinde tespit ediyorlar. Araba direğe tosluyor.
0: Adamı öldürmemişler yani çocuğu.
12: Yok, adamı öldürmüşler de o bıçakla polisin üstüne gelmiş.
0: Bravo.
12: Arabayla kaçtı falan dedi de abimiz o biraz eksik şey yapmış herhalde. Gerçi kendisi Almanya'da da benim aldığım haber öyle.
0: Berlin'de, evet evet. Ben de senin gibi aldım haberi, doğru söylüyorsun.
12: Evet, bıçakla gelmiş evine baskın yapılınca orada öldürmüşler işte yani. Tabii. Olay bu.
0: Bıçakla saldırmış güvenlik güçlerine, onlar da işte öldürmüşler, etkisiz hale getirmişler.
12: Etkisiz hale getirmişler de olay LPG protestosunu şey etmek için herhalde.
0: Anladım efendim, peki.
12: Ben teşekkür ederim.
0: Ben abi. Teşekkür ederim Nurullah Bey, iyi günler diliyorum efendim. Ya bu aralar insanlar farklı farklı niye anlıyor yani, çok açık ama demek ki seste bir şey yok değil mi sevgili Ahmet? Ha yok. Efendim buyurun, alo.
13: Selamünaleyküm Ata Bey.
0: Vaaleyküm selam efendim.
13: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Kiminle görüşüyoruz?
13: Çok şükür. İsmim Musa. İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyursunlar Musa Bey.
13: Ya ben bir konuya değinmek istiyorum Ata Bey. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Tabii elhamdülillah Müslüman diyenler için söylüyorum ben.
0: evet abi.
13: Bir konuya dayanmak istiyorum abi, estağfurullah.
0: Gir.
13: Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde şöyle diyor. Başındaki diyor asi köle de olsa Kur'an-ı Kerim'den diyor hükmediyorsa diyor onunla diyor görevlerini yerine getiriyorsa diye itaat edeceksin diyor. Ha. Ve şuna dayanmak istiyorum ben. Şunu söylemek istiyorum. Savaşlarda dahil ülkeler arasında savaşlar çıkıyor. Mesela Yunanistan'dan şu anda biz bazen bazı günler atışıyoruz. Ama geçen hafta biz onu işte NATO zirvesinde Türkiye'ye davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanı diye hitap ediyoruz. Savaşta dahi olsak bile. Evet. Rusya'da, Ukrayna'da savaş var. Geldikleri zaman birbirlerine sayın diye hitap ediyor. Makamla saygıdan ötürü.
0: Hatta şimdi, pek sayın diyenler bile çıkıyor.
13: Makama saygıdan ötürü. Cumhurbaşkanlığı makamından ötürü veya başbakanlık veya devlet başkanlığı makamından ötürü. Şimdi bir an şahsen Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. O ayrı bir konu. Evet. Ben Tayyip Erdoğan'ı sevmek mecburiyetinde değilim. Ama makama saygı duymak mecburiyetindeyim. Doğru muyuz? İçerideki zat makama direkt şöyle bir cümle kullandı. Cumhurbaşkanı beni sallayacakmış, gelsin sallasın. Sallamadı onu, yerden bir etti.
0: O etmedi efendim. 72 tane itirafçı var.
13: Ya işte hayır.
0: Hakime, savcıya şikayette bulundular. İtirafçı ya, oldu, illaki, silkelendi efendim. Evet.
13: İlla ki, ama şimdi şurada bir cümle var, şurada bir konu var. Recep Tayyip Erdoğan ayrı bir şey, makam ayrı bir şey. Makama herkesin saygı duyması gerekir.
0: Evet.
13: Bu makama yarın bir gün kimin geleceği belli değil. Başındaki kimse, her kim biliyorsa, Allah'a şükür reis kimseye bırakmıyor koltuğu. Çünkü herkes memnun hayatından. Kim açım diye bu Türkiye Cumhuriyeti, kimse açım demesin. Belki kardan zarar edebilirim. Götürüyor. Bunların iyisi cennette. Benim kendi şahsıma söylüyorum. Bizim şu andaki yaşadığımızı nice padişahlar bile yaşayamadı.
0: Evet.
13: Buna değinmek istedim.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
13: Bir konu daha var. Kısa tutuyorum hemen.
0: Tabii.
13: Hasbelkader bu altılı masa başa gelseydi acaba ne olurduk biz?
0: Onu CHP'ler daha iyi yorumlarlar ya.
13: Acaba halimiz ne olurdu? Ortada bir leşin etrafına çok affedersiniz çok özür dilerim millet diğer vahşi hayvanlar toplanır ya parçalamaya kalkanlar ya valla Türkiye'yi kimin parçalayacağı belli olmazdı o zaman.
0: Evet, her kafadan bir ses mi çıkardı diyorsun?
13: Kendi aralarında
0: herkes bir tarafa çekerdi.
13: Herkes bir tarafa çekerdi.
0: Yani eskiden koalisyonlarda böyle şeyler olduğu için aklıma geldi. Evet.
13: Abi koalisyonlara kurban olayım. Ben de az değilim. Ben de 43-44 yaşındayım. Sonuna yetiştim. Sizin kadar değilim ama koalisyonlar yine iyiydi. En azından birbirlerine saygısı vardı. Yani biz televizyonlarda rahmetli Ecevit'in, rahmetli Erbakan hocamızın veya Demirel'in birbirlerine atışmalarını kibar kibar izlerdik. Alttan alttan üstten üstten laf etmeleri şey yapardık ama saygı çerçevesindeydi. Bunlar öyle değil mi? Bunlar parayı paylaşamayınca hemen ne varsa ortaya döküyorlar.
0: Kavga çıktı abi.
13: Tabii paylaşamadılar.
0: Para önemli.
13: Tabii paylaşamadılar. Ahbap ahbap diyorlardı. Ne oldu? Ahbap ahbap gördük işte. Gördük. En basit ortada işte.
0: Böyle olduğunu bilmiyorduk efendim. Ben zaten hiç para vermedim efendim. Ben de mağdurum efendim. Ben vermiştim ama ben de paramı geri istiyorum efendim.
13: Ya
0: diyen de çıktı ama.
13: Valla abi son cümlemi tamamlıyorum.
0: Sana bir de şortla mortla böyle kısa kısa şortlarla gittiler mahkemeye. Magazin.
13: Abi Allah başımızdakine zaval vermesin.
0: Değil mi devlet büyüklerimize?
13: Devlet büyüklerimizi başımızı. Ha yanlışlar var mıdır vardır. Eksikler var mıdır vardır. O zaman öyle davranması gerekiyordur. Öyle davranmıştır veya yanlışlık yaptırmış olabilirler. Doğrudur. Evet. Ama ya abi çok şükür şöyle bir şey söyleyebilir miyim abi?
0: Tabii.
13: Siz istediğinizi yiyor musunuz?
0: Ben mi efendim?
13: Canınız bir şey isterse yiyebiliyorsunuz değil mi?
0: Tabii efendim ben her şeyi de öyle yemek istemiyorum. Yani,
13: yok, yani hayır.
0: Dokunuyor artık öyle pek fazla yemek yiyemiyorum efendim.
13: İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz, istediğinizden görüşebiliyorsunuz, istediğinizi hür iradenizden yapabiliyorsunuz. Abi bunun bir tek üstü cennet. Evet. Cennette bunlar var. Biz daha nasıl yaşayalım abi? Adam bize daha ne yapsın abi? Daha ne yapsın? Daha bize ne yapsın bu adam?
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Daha ne olsun yani? Efendim telefon attığımızda kim var? Neredeyse adam diyecek ki ulan bundan sonra seçim de olmasın diyecek ya. canım. Efendim buyurun.
14: Atollah Bey kolay gelsin.
0: Cem, İyi günler diliyorum Cem Bey. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
14: Hoş bulduk. Şimdi bu Anıtkabir'deki tartışmalara bir son noktaya koyalım. Şimdi çok basit bir Google araştırmasıyla
0: atanın huzurunda da mı kavga ettiler efendim?
14: Zaten asıl ucube olan iş bundan önceki kepazelikti. Biliyorsunuz cebinden Özgür Bey çıkardı. CHP Genel Başkanı afişi yapıştırmaya çalıştı falan. Bir sürü hikaye.
0: Bu neydi öyle ya? Böyle tükürler gibi sanki tükürdü böyle bir yapıştırmak için falan. Çocukça gerçekten şeyler efendim. Evet.
14: Yakışı kalmayan hareketler. Biz Türk siyaseti adına ve Özgür Bey adına üzüldük. Şimdi bu dün yapılan ya da ondan önceki gün yapılan protokol zaten meclisin ikinci tören protokolüne uygundur. Subay karşılar, askerler çelenge tutar ve Türkiye'deki siyasi parti liderleri ya da temsilcileri Anıtkabir'e çelenk bırakma töreni yapabilirler Atollah Bey. Bunda yasal olarak herhangi bir engel yoktur.
0: Bak ben şimdi onu hayır konuşturmaya çalışıyorum dinleyicimiz. Ya bilmiyorum bir yerde diyor selam vermiş diyor.
14: Ya tamam yani.
0: Evet ama tabii orada askerler var tabii ya karşılıyorlar.
14: Şimdi bu herhangi bir teamüle ya da protokole ya da yazılı kurallara bağlıdır.
0: Tabii.
14: Size göre bana göre bir şekil yoktur. Dolayısıyla oradaki evet. Subay arkadaşımızın benden devre olarak küçüktür. Subay arkadaşımızın yaptığı doğrudur.
0: Evet.
14: Onu demek istiyorum.
0: Görevini yani. Yapmış ya vazifesi
14: görevini yok. Yapmış yani. Evet. Özgür Bey de oraya gitti. İşte Mozuli'ye çelenk.
0: Ali Babacan beyefendi de gitse aynı şekilde. Evet.
14: Yani gidebilir. Siyasi parti temsilcilerinin böyle bir hakkı vardır. Sendika temsilcilerinin böyle bir hakkı vardır. Gibi böyle uzuyor o protokol.
0: Tabii. Zaten şimdi ayda yılda bir defa gidiyorlar yani. Şeye daha fazla gidiyorlar efendim.
14: Yani ben açıkçası Anıtkabir'e neden gidildiği kısmında çok bir şey değilim. Yadırgamadım ama Hacı Bayram, Veli Camii ve sonrasında şapşapçı Mustafa Sarıgül Bey'in tekme tokat oradaki vatandaşa girişiyor olmasını açıkçası onu daha çok manidar buldum.
0: Çok agresif bir davranıştı evet.
14: Hani gerçekten
0: yani Silivri'ye daha çok gidiyoruz ama yani arada bir de falan evet.
14: Çare mi Sarıgül yoksa başka şeyler mi sıkıntı olur? Sıkıntı Sarıgül mü demek daha doğru olur bilmiyorum ama yakışmadı. O yaşlı bir siyasetçiye, o tecrübede bir siyasetçiye
0: evet.
14: Ben açıkçası yapıştıramadım. Yakışmayan birçok şey de yaptığı iddia edildi ama bilemiyorum artık o kendi...
0: Tabii Sarıgül'e artık amigoluk yakışmaz. Genç evet, bir adam yakışmaz. Değil yani genç bir politikacı olsa olur da. Erzincanlılar şimdi, çok üzülmüşler.
14: Evet, evet Atavallah Bey. Evet. Şimdi ben açıkçası bu halen ahbap hikayesindeyim. Halen nedamet getiren ama samimiyetle nedamet getiren sanat sepet tayfasındayım. Şimdi insanlar yazıyorlar ya işte onu söylemeli, bunu söylemeli. Ya Türkiye'de bu aynı isimler, bugün bir isim listesi yayınlanmış, işte Athena Gökhan'ından Elçin Sangus'una falan filan bir sürü tanıdığım tanımadığım adam var. Bunların hepsi zaten Gezi Parkı olayında da piyasadaydı aynı adamlar.
0: Evet.
14: Şimdi en önemli ve en manidar olanı da hani bazı gençler gittiler Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek mitingine, cebinde yol parası olmayan adamlar sırf solculuk adına, sol görüş adına, Marksist Leninist görüş adına gidip bu adamları orada cansiperane savundular, kavga ettiler memurlarla. Tabii. Şunla bununla bir sürü kepazelik yaşandı.
0: Evet.
14: Şimdi dönüyoruz o zamanlarda tanıdığım birçok genç arkadaşımıza, ya bakın bu ahbaba dikkat edin, hani devletin kurumları var, ahbap bunun bir alternatifi değildir dediğimizde, abi sen ne diyorsun, olur mu, devlet yok diyordu. Şimdi o gençler, o gençlere bu insanlar gidin bağış yapın dedi. İnsanlar da gitti ahbaba bağış yaptı. Şimdi ne çıktı Atollah Bey? Soruyorlar Fatih Altaylı ve onun gibi düşünenler başta. Siz yaptınız mı diyor. Bağış ben yapmadım diyor. Şimdi gençler gözünüzü dört açın, kulağınızı dört açın ve bizi dinleyin. Bakın bunlar sizi kullanırlar. Gezi'de kullandılar. Ahbap'ta kullandılar. Şimdi yeni parti işleri oluyor. Burada kullanıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun peşine sürüklediler. Siz siz olun. Bu kepazeliklerin peşine koşmayın. Bakın.
0: Ama bana... orada Uğur abinin bir şeyi var, çıkışı var. Şimdi henüz mikrofonlar kapanmamışken, ekranlarda yani kameralarda açıkken orada çok üzüntü bir ses tonuyla neydeyse ağlamaklı bir şekilde böyle anlatıyor. Ama sonra şey diyorlar, yani kapandı bitti derken o zannediyor ki kapandı şey. Ondan sonra da böyle şen şakrak bir sohbete tutuşuyor. Çok ilginç bir tiyatro sahnesi.
14: Bakın bir tiyatroda nerede oynanmış?
0: Uğur abinin o hareketi, evet, enteresan.
14: Savcı Bey Ruşen Çakır'a soruyor. Ruşen Çakır bu depremde devlet aleyhine o kadar, ahbap lehine de o kadar çok şey yazmış ki.
0: Tabii.
14: Savcı Bey çok basit bir soru soruyor. Ruşen Bey deprem bölgesine gittiniz mi? Ya cevaba bakar mısınız? Hayır, gitmedim. Ya be kardeşim, hani şimdi bize yakışmaz, bu programın da adabına yakışmaz. Evet. Aslında ona hak ettiği cevabı vermek gerekir ama siz deprem bölgesine bile gitmemişken oturduğunuz sıcak ofislerinizden nasıl devlet yok dersiniz? Nasıl afat yok, Kızılay yok dersiniz, ahbap var dersiniz ya? Hangi vicdanla söylediniz bunu ya? Yani gidip o insanların yüzüne, o deprem zedelerin çoluğunu, çocuğunu, anasını, babasını kaybetmiş, öksüz kalmış, yetim kalmış o çoluk çocuğun yüzüne nasıl bakacaksınız ya?
0: Ama çadırın, Kızılay çadırının önünde bile dediler efendim. Hatta tepesinde yani, helikopter, uçak uçarken bile efendim burada hiçbir şey yok, yangın var vallahi, uçak yok, helikopter yok dediler efendim.
14: Şimdi Atullah Bey, bu programı takip edenler bilir, evet, biz deprem zamanı ve sonrasında da anlattık. Bu kedi köpek mamacılarına da anlattık, bu lobicilerin hikayesine. Dedik ki bakın, bunlar yurt dışından takip edilemeyen kripto para denilen adına bir sistemle Türkiye'ye para getiriyorlar.
0: Evet.
14: Bunlar da illegal terör örgütleri. Bunlar FETÖ dahil. Buralarda dağılım yapılıyor olabilir. MASAK buna dikkat ediyor olmalı dedik. Haluk Levent'e bir baktık ki Haluk Levent bildiğiniz anlı şanlı bir bitcoinci çıktı. HLK coin diye bir coin yapmışlar Atollah Bey.
0: Ya.
14: Yani neler çıkıyor. Ve halen üzülerek söylüyorum, bu programda da defalarca söyledik. Hani çıkıp Ekrem İmamoğlu bir itirafname yapsa canlı yayında, ben çaldım kardeşim dese, hayır abi sen çalmadın diyecek bir koro var ya, örgütlü kötülüğün korosu.
0: Evet.
14: Ya aynı şeyi bu adama yapıyorlar ya. Sokakta iki gün önce bir arkadaşımız röportaj yapıyor. Ahbap Haluk Levent çalmış mıdır diyor. Yo ben inanmıyorum diyor ya. O iyi bir adamdır diyor. Gene diyor ona güveniyorum diyor.
0: Siyasidir. Ya,
14: şimdi kitle müsait olunca, hani bunu Yılmaz Özdil ile başladı moda, baktı ki bir şey olmuyor. Ahbap Levent acil beyefendi de yaptı bu işi. Kitle müsait olunca, kitle kitleyebildiğin kadar var ya Atollah Bey, evet, amiyane tabirle. Çok acı, çok üzücü.
0: Maalesef.
14: Üzülüyorum. Buna inananlara üzülüyorum. Her seferinde böyleler. Şimdi yeni parti çıktı. Yeni partide de aynı şeyler. Bakıyorsunuz isimler eski. Yani Cemal Enginyurt mu yeni partide yeni bir siyaset üretecek? Mustafa Sarıgül mü yeni bir siyaset üretecek? Veli Ağbaba mı yeni bir siyaset üretecek Atollah Bey? Şaibeli bir sürü isim mi yeni bir şeyler verecek size, bana, seçmene? Ne anlatacaklar? Onu merak ediyoruz. Takdir tabii ki Türk halkının ve seçmenin adı olan.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo.
15: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
15: Atalla abi, Ankara Ostim, Mustafa Kılıç, nasılsınız?
0: Mustafa Bey hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Ostim'i seller sular basmış efendim. Allah yardımcınız olsun.
15: Mahsus talihimiz bizim böyle. Atalla abi, şimdi ben diyorum ki bu memleketimizdeki enflasyonun 10 sebebinden 8'i CHP diyorum. Niye ki şöyle diyorum, emanet yerini bulmayınca... zarar edilince ne olacak? Vatandaşa saracak diyorum. Çünkü niye? Devlet sana bir bütçe vermiş. Bu belediyeye de bunu şu göreve şunlara harca demiş. Sen almışın harcamamışın, almışın harcamamışın, almışın harcamamışın. Ne olmuş? O zaman da işte hükümet maalesef sırtı boşa çıkmış.
0: Evet.
15: Onun için şu duayı ediyorum. Allah-u Teala bizi CHP'nin saldırılarından ve yanımıza gelip bizi tesir altına almalarından korusun inşallah.
0: Diyorsun yani.
15: Aynen, ben böyle diyorum.
0: Ama işte adı CHP, CHP'miz var tabii, devam ediyor. Kadim var, eski tamam partimiz. Şimdi yeni partimiz geldi efendim. Anladım.
15: O da yeni de tamam da onda da bu hat var abi. Sen şimdi mübarek bir yere gidiyorsun. Hmm. Ankara'nın göz bebeği Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne gidiyorsun.
0: Evet.
15: Ve değer biçtiğin güzel insanları götürüyorsun siyah CHP açısından. Mesela Sarıgül'ün Erzincan'daki seçim propagandasını çok yakından takip ettim. Vallahi Erzincanlılar adına çok üzüldüm.
0: Tabii.
15: Çünkü niye? Hiç tabelasını şey yapmadı. Yani sen ne yaptın öyle orada, yani bir yerde tekme attın vatandaşa?
0: Tekme tokat.
15: Çok ayıp bir şey ya.
0: Yakışmaz.
15: Şimdi şöyle, çarşıya gider vatandaş, alışveriş yapmaya gider. Dükkanların tabelalarına bakar, ona göre içeri girer. Tabelada market ise alış, o market alır. Tuhafiye ise tuhafiye, elektrik ise elektrik, bilgisayar ise bilgisayar, değil mi abi?
0: Evet.
15: Herkesin tabelası belli. Şimdi CHP'nin hangi tabelasından içeri girsen farklı şeyler var içinde.
0: Evet.
15: Dikkat edin yani, onun için diyorum. Yoksa CHP'yi şey yaptığından değil, saygı duyuyorum. Milletin seçtiğine saygı duyulmaz mı? Tabii ki saygı duyuyorum.
0: Tabii.
15: Fakat olmaz, böyle olmaz. Bu kadar ucuz değil yani bu memleket. Yani birinci derecede bürokrasinin millileşmesi lazım. Milli bürokrasi olması lazım.
0: Hmm.
15: Güdümlü bürokrasiden memleketimizin bir an önce kurtarılması lazım diyorum ben.
0: Evet.
15: Ondan sonra bunun önüne geçmek için de ilim bilime dikkat etmek lazım. Nasıl dikkat etmek lazım? Bürokrasi insanlarının ilimden gelmesi lazım. Okulunu okuması lazım. Belediyeye mesela geldi CHP. Bütün bürokrasideki çalışacak insanları liyakatlı liyakatsız tutup da şeyine göre, görüşüne göre sen koyarsan işte böyle olur yani, olmaz. Onun için devletin, belediyenin elinde...
0: Ehil olacak, ehil, işinin işte, ehli olacak. Eskiler öyle derlerdi. Evet. Aynen.
15: Atalla abi, bir kere bu mimar yani şey konu, sen söyle, emlak yerini, mimar, evet, yerini belediyenin elinden alıp direkt Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlaması lazım. Zaten oraya bağlı. YİV numaralarını ruhsat almak için YİV numarası alınır Betallı abi.
0: Hı.
15: YİV numaralarını zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı veriyor.
0: Hı.
15: Yapılan projeler, yapı kullanma izin belgeleri Çevre Şehircilik Bakanlığı onaylamadan yapılar şeye alınmıyor. Fakat bunların denetimleri belediye tarafından yapıldığı için iş burada bozuluyor.
0: Hah.
15: Yani denetimleri,
0: yani
15: de,
0: davul şey, şehirciliğin boynunda ama tokmak belediyelerde.
15: İşte olmaz.
0: İnşaatlarda da para iyi var abi, inşaat.
15: Var şimdi abi, şimdi bir adam 10 numara proje yapıyor şurada.
0: Hah.
15: Görüyorum ben. Ya bu adamın hiçbir kusuru yok. Ama gidip oraya efendim çarkın içine girmeden, usulüne uymadan alamıyor iskanını. Yapı kullanma izin belgesini.
0: Hmm.
15: Çok hangi çağda yaşıyoruz? Yani daha bu zulümden başka bir şey değil.
0: Peki efendim.
15: Böyle diyorum.
0: Çok saygı, teşekkür ederiz Mustafa Bey. İyi günler diliyorum Ankara'ya efendim.
15: Sağ olun.
0: Evet, buyursunlar efendim. Alo. Alo, alo. Buyurun efendim.
16: Alo, iyi günler. Hüseyin Yıldız ben.
0: Hüseyin Bey merhaba, hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz efendim?
16: Ben Adapazarı'ndan arıyorum.
0: Ha. Ama ses ben, yankı yapıyor. Radyonuzu açık kapatırsanız.
16: Radyo öden diye de mikrofon açık. Ben mikrofonu kapatayım.
0: Ha, lütfen efendim. Tabii.
16: Şimdi tamam mı?
0: Bakalım.
16: Şimdi Atallah Bey, ben 25 yıldır Sakarya'dayım. Eski bir gazeteciyim, araştırmacı yazar.
0: Evet.
16: Bir askerin ihraç edilmesiyle, selam veren askerin ihraç edilmesiyle ilgili bir konuyu dinledim. Sürekli dinliyorum programları. Şimdi o biraz önceki arkadaştan önceki konuşanı tebrik ederim. Niye? Çünkü mevzuyu bildiği için. Şimdi herkes asker selam verir, polis selam verir diye birini ihraç etmeye gerek yok. Kanunen asker ve polis kime selam vereceğini kişileri bellidir.
0: Evet.
16: Askerlik bilgisi edinilir askerde. Liselerde milli güvenlik dersinde öğrenilmiştir bu. Kime selam verilecek? Asker bayrağa dahi selam verir. Bunun dışında diğer konularda hani CHP ile ilgili bahsi geçerken şöyle bir şey, ben sosyal medyadan yazıyorum. CHP sandalye kaybetti. Neden? 18 il başkanını ihraç etti. En az il başkanının 5000 oyu vardır. Bunu çarptığımız zaman 90.000 oy eder. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu bunu kaybetti. Özgür Özel de kaybetti. Ondan sonra kaç milletvekilini ihraç ettiler? Delegeler eksildi. Şimdi bunlar bu yapıyla nasıl bir siyaseti güdecekler? Çok enteresan.
0: Arınmamız lazım abi. Kemal abi, Bey arınmamız lazım diyor.
16: Evet. Önce Özgür Özel de aynı bu siyaset ahlakını bir kere bir kenara koymaları lazım. Kendi siyaset ahlaklarını. Hiçbir zaman öfke siyasetiyle, öfkeyle siyaset yapılmaz. Evet. Yani şu anda CHP de sandalye kaybetti. Özgür Özel ana muhalefet oldu. Yeni partiyle medyadan bakıyoruz. Yeni partinin amblemi Yeni Rakı'nın logosu.
0: Öyle mi? Benziyor
16: bugün
0: mu?
16: Yazmışlar işte.
0: Ha, evet. Ben böyle şey pek aram yok. Sağlığa zararlı olduğu için ben aslında benim büfeci dostlarım var. Gerçi birisi yani tekelci, tövbekar bir arkadaşım var. Bir uğrayayım bakalım onun dükkanına şeyine.
16: Tabii büfesine. Tabii. Şimdi şu var. Basında şu anda en çok kullanılan o. Yeni rakıdan yola çıkarak yeni.
0: Peki ne diyorlar abi? Yeni Rakı Partisi mi diyorlar?
16: Öyle diyorlar. Bugünkü Facebook'ta baktığında da diyor ki yeni parti %41 oyu nereden aldı? Çok affedersiniz, pavyon, genel evi, meyhane veya kahveden. Şimdi bunlar öyle bir siyasete girdiler ki, ben hani bir izlemiş miydiniz bilmiyorum gazetenin birinde, merhum Mustafa Kemal Atatürk Yunan'ı ensesinden tutmuş Ege Denizi'ne atıyor. Ben de sosyal medyada yazıyorum. Bu öfke siyasetiniz bitmedikçe kabrinden kalksa Atatürk sizin gibi CHP'lilerin hepsini ensenizden tutup denize atar.
0: Barış'ın bir araya gelin. Birlik beraberlik içerisinde etrafımız ateş tabii. Çemberi. Tabii.
16: Peki tabii efendim. Tabii.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size.
16: Rica ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun.
0: Sizler de.
16: Ben sürekli değişik radyolarda dinliyorum. Araştırmacı yazar olduğum için öyle yani, güzel.
0: Bekliyoruz efendim. Oluyor. Tabii. Ne demek. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
16: Saygılar duyuyorum. Allah'a emanet
0: mukabele.
16: Olun.
0: Sevgiyle gönderiyoruz efendim sizi. Efendim bugün de çok ağır toplar arıyor böyle araştırmacı yazar. Buyurunuz efendim. Alo.
17: Alo.
0: Buyurun efendim.
17: Sende mi sıra?
0: Sıra sende abi.
17: Atallah Bey, epey zamandır görüşmüyoruz. Ben Mehmet Giresun'dan arıyorum.
0: Merhaba efendim. Ne oldu, aramıza kara kedi mi geçti? Niye görüşemiyoruz? Hem de Giresun'da yani. Çok önemli bir yerden arıyorsunuz.
17: Ben de biraz rahatsızdım. Ondan ötürü şey yapamadık herhalde.
0: Geçmiş olsun abi. Allah aşkına.
17: Sağ olun, sağ olun.
0: Buyurunuz efendim.
17: Ben şimdi şunu akıl edinemiyorum.
0: Buyurun efendim.
17: Tekkeler, zaviyeler, ondan sonra hepsi kapandı. Ya bu millet tüm bir cemaat bu şeyde Anıtkabir'de ne işi var ya? Bunun bir yolu izi yok mu?
0: Atatürk şeyde orada metfun mu? Gazi Paşa orada defnedildi. Bizde de kabir ziyareti çok önemli abi. Ya gerçi bazıları şaşırdı gittiler. Yani eski meclis başkanımızın kabrinde farklı bir harekette bulundular ama bir daha yapmazlar. Fakat Gazi Paşa'nın mekanı yani orada metfun. Onun için insanlar gider ziyaret eder abi. Kabir ziyaretinde de dikkat edeceğimiz, yani bizim kültürümüzde bellidir, onları yapacak. Saygıda kusur etmeyeceğiz. Ondan sonra çekip gideceğiz abi. Evet.
17: Hadi şey gibi, Özgür Özel gibi yeni rakının şeyini al, amblemini al, kafayı çek mezarlıkta, orada burada.
0: O geçmişte öyle bir şey yaptılar merhum Kamer Genç Bey'in kabri başında, ailesi de kızdı, ya kardeşim bizde kabir ziyareti bellidir, esasları şeyi bellidir, siz ne yapıyorsunuz, böyle bir kabir ziyareti var mı aile, kardeşim diye.
17: Allah yerini mekanı cennet için. Ya. Şimdi ben Kamer Bey'i Ankara'da birkaç sefer gördüm. Kendisiyle de tanıştım.
0: Çok renkli bir insandı değil mi?
17: Çok renkli bir insan.
0: En son gazeteciler dediler ki ya siz bu tamam daireniz de orası boş, ne yapıyorsunuz? Dedi ki çiçekleri suladım kurumasınlar diye. Millet de magazin yaptı. Hakikaten boş olan evin çiçeklerinin kurumaması için ne yapacaksınız abi? Zaman zaman sulamak için uğrayacaksınız tabii, ama bizim bu gazeteci milleti var ya abi, çok fitne ya.
17: Bir de sizden şey rica edeceğim. Necmettin abi ara sıra şey yapın böyle.
0: Salı günü abi, yarın inşallah alacağız efendim.
17: Onu çok güzel, mesela Osman Ünlü hocamızı çok dinliyorum ben.
0: Evet.
17: Faydalı oluyor.
0: Ya olmaz mı hocam, bizim noksanlıklarımızı evvel Allah'ı bir izniyle efendim tamamlıyor. Ve her şeyden önce abi ruhumuz dingin hale geliyor, zenginleşiyor.
17: Bir de Hilmi Işık hocamızı Allah yerini cennet mekan etsin.
0: Amin. Hüseyin Hilmi Efendi, bravo. Evet.
17: Evet, bir de Bülent abimizin.
0: Ya Bülent Gencer beyefendi, Allah rahmet etsin tabii.
17: Allah rahmet etsin.
0: Amin abi.
17: Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Giresun'a sevgiler, selamlar olsun efendim. Sağ olun.
17: İnşallah.
0: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Evet, buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
18: Alo.
0: Buyurun efendim.
18: Atallah Bey merhabalar.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
18: Ankara'dan Haydar.
0: Haydar Bey buyurunuz efendim.
18: Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı efendim.
18: Şükürler olsun, biz de iyiyiz.
0: Maşallah ayaktasınız, selemele kapılmadınız elhamdülillah abi ya. Bir anda bastırınca böyle.
18: Şimdi rahmet yağınca biraz fazla yağıyor.
0: Çorum fazla yağdı gördüm. Abi evet.
18: Çorum'u da gördüm. Çorum'da sular altında. AKP'li bir belediye başkanı var orada. Kimse oralardan bilmem Kastamonu.
0: Neresi efendim, Çorum mu?
18: Yani.
0: Çorum'da da şey var değil mi efendim?
18: Tabii ya şimdi... Şöyle rahmet fazla yağınca belediyeler...
0: Altyapı önemli, kıymet vermek lazım. Bu da biraz fazla yağdı herhalde.
18: Tabii gereğinden fazla yapınca şimdi hangi belediye başkanını suçlarsan suçla. Şimdi.
0: Hayır belediye başkanını suçlamıyorum. Benim Ankara sel meselesinde aklımda kalan bir araba asfalta şey oluyor ya, kayboluyor ya, gidiyor. Nasıl olmuş onu bilemiyorum.
18: Şimdi onu şey yapmak
0: yolun ortasında için... değil mi Haydar abi? Yani bir anda gitti yolun oraya düştü.
18: Şimdi bakın Konya Ovası'nda obruklar meydana geliyor.
0: Acaba öyle mi?
18: Gördünüz mü?
0: Görmez miyim ya?
18: Ha bak şimdi obruk bir anda meydana geliyor. Alttan toprak boşalmış orada. Ha. Bir anda tesadüf işte, yani Allah'tan can kaybı yok.
0: Ve elhamdülillah adam kurtuldu ya.
18: Şükürler olsun. Şimdi Kamer Genç, Şahmetli Kamer Genç'ten bahsediliyorlar.
0: Kamer Bey.
18: Yani... Kamer Genç'i dinliyorum mecliste konuşmasında. FETÖ teröristleri orada bu adam terörist dediğinde AKP milletvekilleri hınç etmeye çalıştılar rahmetliye. Sen nasıl bizim hocamı da böyle şey
0: evet, AK Parti'nin içinde tabii onlar neredeyse bir grup olacak kadar fazlaydı.
18: Çok fazla.
0: Ama onların hepsini Tayyip Bey sonraki seçimlerde listelere koymadılar, temizlediler, ama diğer partilerimizde herhalde devam ediyorlar. Ki Sayın Kılıçdaroğlu da işaret etti. FETÖ dedi.
18: Dedi.
0: Beni FETÖ şimdi, arkadan dedi, hançerledi dedi.
18: Yok FETÖ demedi.
0: FETÖ dedi.
18: Şimdi
0: Kemal Bey FETÖ'ye işaret etti CHP'de. Haydar Bey, seni sevgiyle gönderiyoruz. Ama reklama sıkıştı. Evet efendim, dinleyicimiz var. Bir tane daha alalım. Ondan sonra fazla şey yapmayalım. Buyurunuz efendim.
19: Alo, selamünaleyküm, hayırlı günler.
0: Vallahi
19: programda ne var bilmiyorum. Bir radyom çalmıyor maalesef.
0: Abi mühim olan senin programın. Hiç önemli
19: anladım.
0: Değil.
19: Anladım. Kütahya'dan radyo maalesef çıkmıyor. Haberi de aradım. TRT haberi.
0: Hemen efendim. Lütfen sevgili İbrahim, Kütahya'da bir sıkıntı var. Ha. Merkezde misiniz efendim?
19: Evet. Ben Kütahya'dan İlyas. İlyas Dede.
0: Ha, İlyas Bey. Peki efendim. Hemen arkadaşlar müdahale etsinler. Buyurun efendim.
19: Yani bugün neler konuşuldu bilmiyorum ama

0: hocam, benim şu günlük haberlerdeki çıkan kadın cinayetlerini vallahi yüreğim yalıyor. Nedir bu böyle bu kadar ben?
1: Nasıl ya bir bu, zalimlik değil mi abi?
0: Bu insanlarda, yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim emsalimiz aşağı yukarı insanlarda veya bizden düşük diyelim 50-60 yaş arası ya 40-50 yaşından sonra. Sen adam bak ya, en son bir kadın 3 çocuk annesi diyor ya. Ya nasıl ya. Sen 3 çocuk vermiş bu kadın sana, boşanmak istedi diye kadını öldürüyorlar kardeşiyle beraber, battaniye salkmışlar ormana atıyorlar. Ya sen nasıl bir zihniyettir, öbür dünyayı da hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Hiç mi Allah korkusu yok ya?
1: Ya
0: hiçbir bir şey kalmadı bizde ya.
1: Maalesef.
0: Vallahi şaşırıyorum yani Atallah Bey ya.
1: Gerçekten öyle.
0: İnsan hani namazı, ne bileyim ben, namazı aksadığı olabilir, İslam'ın başka emirlerini aksadığı olabilir.
1: Günahkar dünya, olabilir abi benim ha, gibi
0: dünya,
1: yani.
0: Dünyayı kaptırmıştır kendini ama bu kadar cana kıyacak kadar ya bizim... Karınca ezmeye hakkımız yok ya. Bak ben çocuklarımı devamlı şey yaparım, uyarı yaparım, şöyle yaparım. Ben dedem rahmetli derim, ağacın altında oturur, üzerine bir böcek düşse, o böceğe git mübarek derdi ya.
1: Allah Allah, canlılar. Bak, şefkati 60, görüyorsun 60, değil mi abim?
0: 60 sene oldu bu adam vefat ediliyor. Benim dedem, ben 10 yaşındaydım o zamanlar. Git mübarek, git mübarek derdi ya. Ne böceği olursa olsun.
1: Şefkate bak. Dede canlıdır ya de, tabii ki.
0: Oğlum onun canına biz mi verdik derdi ya.
1: Ya.
0: Böyle dedenin diyorum, torunları birbirini kıyıyor, birbirini gırtlaklıyor ya.
1: Ya hanım öldürmek nedir ya? Hakikaten ben onu anlamış değilim. Aklım hafızam almıyor ya. Yani ya bunu... ne olabilir diye bazen düşünüyorum. Yani hakaret mi etti? Huysuz olabilir, başka bir şey olabilir. Ya yapacağınız tek şey yollarınızı en azından ya. Ayırın ya. Eften püften şeylerle insan insanı katleder mi?
0: Ben bak şunu söylüyorum, şunu devamlı herkes her yerde konuşurum. Yani haşa namusuna bile bir zarar gelmedikten sonra. Ya yani rızkına dokundu biraz. Ekmeğini al elinden ya. Allah verir senin ekmeğini ya.
1: Evet tabii ya.
0: Bundan ötürü bir şey Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Hadi Atullah Bey hakkı sana ben devamlı dinliyorum.
1: Bekliyoruz efendim.
0: Ulaşamıyorum. Kütahya'dan ben İlyas.
1: İlyas Bey memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Kütahya'dan epey dinleyicilerim var tabii.
0: Hayırlı programlar
1: çok
0: dinliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size.
0: Hayırlı günler.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler, bir reklam aralığımız var. Ona gidip geleceğiz ama... telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Geçen gün bir arkadaş bana dedi ki ya bu Tunceli'deki dedi o kızcağız, üniversiteli kızcağız öldürülmüş mü? Ne yapabilirdi sen bir baba olsaydın, valinin yerinde olsaydım? Dedim valla üniversiteyi bitirir bitirmez 2B'den dedim vilayete alırdım, halkla ilişkilere de bir bölüme çalıştırırdım. Hatta bir de daire bulurdum bir şekilde. Efendim oraya da oturtturdum. O kızcağız hamile ise çocuğunu doğursun. Ha o kabul etmez, bu kabul etmez. Vallahi kız da o kadar bayılmıyor zaten. Çocuğuna bakardı. Gelecekte hayatında evlenirdi, evlenmezdi. Babalık yapardım ya, böyle bir şey olabilir mi kardeşim? İnsanı niye öldürüyorsunuz? O kızcağızı niye öldürüyorsunuz? Ben hani tabii mahkeme devam ediyor ama... O söz konusu, isim söz konusu olduğu için ben bunu söyledim. Hakikaten ne olabilir ya? Alın, işi gücü verin, orada çalışsın, efendime söyleyeyim. Ondan sonra da bir kenarda dursun kardeşim, hayatını devam ettirsin ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu kızları, bu çocukları birileri kandırıyor. Bir eksik tarafları vardır. Efendim babadan dolayı, kardeşlerinden dolayı, aileden dolayı gereken şeyi görmüyordur. Efendim işte gurbete gitmiştir, bir yerde okuyordur, birileri yaklaşıyor 3-5 saat efendim bir yerde derstedir, ondan sonra da boş vakti vardır, birisi aklını çeliyor, bir şeyler yapıyor, önce böyle centilmen görülüyor, bilmeyem ne yapıyor, sonrasında ne yapıyor efendim, elinden avucundan ne varsa onu alıyor, bir ilişki sonucunda efendim sonra da öldürülüyor, katlediliyor. Valla ben anlamış değilim. Tabii bunların adı sevgi değil, sevilmek değil. Bunlar tamamen içsel böyle dürtüler, hayvanlar gibi. İnsanlar katlediliyor, öldürüyor. Bu bize yakışmaz. Bizim kültürümüzde yok böyle bir şey ya. El ele kadınlar ne alakası var? Dediğim gibi yani

0: olmuyorsa, gitmiyorsa gerçekten, ama öyle eften püften değil. Şimdi boşanmalar aldı başını yürüyor, gidiyor. Yani olmuyorsa, gitmiyorsa, bitmişse, kavgayla, gürültüyle olmaz. Sonra birbirlerinizi niye boğazlıyorsunuz sevgili dinleyiciler? Ne güzel bir konuya. Bunlar insanlarımızı, toplumumuzu ciddi bir şekilde yaralıyor. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Kısa bir reklam, dönüyoruz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Reklamlar.
5: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
5: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Ütünün çamaşırlara yapışmaması için temiz bir bezi sirkeyle ıslatın. Ardından üzerine tuz dökün ve tuzu beze iyice yedirin. Bu bezle ütünüz soğukken altını iyice silin. Biraz bekledikten sonra ütü yapmaya başlayabilirsiniz.
6: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Burası TGRT FM.
12: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'in Dünya Dönerken programında efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız, bekliyoruz, müsaitiz. Bakalım kim var efendim, buyurun.
13: Selamünaleyküm Atallah Bey.
12: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
13: Ben Osman, ilk bağlanan kişiyim İstanbul'dan. Yani isnat ettiğim sözün karşılığını işte Özgür Özel'e selam veren askerin durumunu izah edeceğim. Niye söylediğimi izah edeceğim.
12: Buyurun efendim.
13: Şimdi başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a askerler, rütbeler alkışladı diye apoletlerini sökün diyen CHP'liler vardı ya. Hani hatırladınız mı? Onlara karşılık söyledim. Bir asker, bir komutan veyahut da yarbay gidip de selamını verir, tamam. Ama elini uzatıp da hoş geldiniz genel başkanım derse bu bir siyasi durumu ortaya çıkarır. Hoş geldiniz genel başkanım diye elini uzatıyor. Ben de o yüzden ihraç edilsin diyorum. Bu benim kendi görüşümdür. Maddede yazar yazmaz. TSK tüzüğünde geçer geçmez. Ben bunu iddia etmedim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Erdoğan'ı alkışlayan o rütbelilere, bunların apoletlerini sökün ha diyenlere söylüyorum ben bunu. İhraç edin bunu. Hadi bakalım. Söyleyin siz hadi CHP'liler. Ey CHP'liler buyurun. Hadi aynısını söyleyin sana. Selam verdi, el uzattı. Hoş geldin dedi.
12: Evet.
13: İddiam onlaradır. Onlara karşılık söyledim ben bunu.
12: Tamam. Yani ama kötü emsal değildir diyelim. Onlar çok de geride kaldı
13: ama,
12: tabii.
13: Ama
12: demokratik bir ortam var artık efendim.
13: Elini uzatıp hoş geldiniz sayın genel başkanım demesi kesinlikle siyasi bir figürlüktür bu benim görüşüme göre.
12: Anladım. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size efendim. Telefon hattımızda kim var efendim? Buyursunlar. Alo. Buyurun efendim. Alo.
6: Selamünaleyküm.
12: Aleyküm selam efendim.
6: Niğdebor'dan Yusuf.
12: Yusuf Bey hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum size.
6: Ankara'dan katılan o bir Haydar Bey vardı. Haydar Bey'le Burak Aydın'la biraz daha konuşsaydı.
12: Yok Haydar Bey konuşmadı. Daha sonra sustu. Biz şeye söyledik ki hani yani Kemal Bey'in ne dediğini dün İstanbul'da efendim il başkanının ne dediğini kimleri hangi örgütü işaret ettiğini söyleyince o biraz böyle bir abandona oldu sonra reklama sıkışmıştık efendim.
6: Demedi mi Kemal Bey? Ben vatandaşlarımdan bana oy veren vatandaşlarımdan Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımdan özür diliyorum bu FETÖ örgütü beni anladığını papafladı beni bu anladın bu durumlara getirdiği için sizlerden helallik istiyorum demedi mi Haydar Efendi?
12: Dedi
6: ha. Bir de bak İstanbul'da yağmur yağdı Megakent. Tabii olur onlar. Ben anladım onlara belediye başkanına bu kabahat bulduğum yok. Ankara'da oldu. Ankara'da anladım. Yukarıda yağan aşağıya bütün indi. Perişan etti Ankara'nın. Aşağıda kalan esnafın için burayı.
12: Evet.
6: Çorum'da olmuş sorun mu? AKP'li belediye başkanı. Sana umar mı söylettirdi? Ankara belediye başkanı CHP'li belediye başkanı mı dedirtti? İstanbul belediye başkanı mı dedirtti CHP'li? AKP'li belediye başkanı. AK Partisi ulan AK Partisi. AK Partisi diyeceksiniz AK Partisi. Çünkü onların anlarının karanlık partisi değil. AK Partisi'nde var mı bir yolsuzluk? Onu çıkarın söyleyin. Ahlaksızlık yapmasınlar. İnsan gibi anladım çıksınlar, durumlarını anlatsınlar. Birisi diyor anladın efendim şey de geçmişte oldu diyor. Şeyin diyor orada diyor mezarda diyor şey içki içtiler diyor. Cenazenin sahibi ne diyor bizim diyor kültürümüzde böyle bir şey yok. Neden diyor böyle yaptınız diye söylemedi mi?
12: Evet.
6: Söyledi ya bunu ya bu anladın bunlar şahit ispatlı. Bu adamların işi gücü rakı. Ne dedim ya ben rakı iktidara geldiğim zaman 100 liraya 150 liraya indireceğim demedi mi Özgür Özel?
12: Ama abi sağlığa zararlıdır ya.
6: Ya şüphesiz.
12: Yaygınlaştırmamak lazım. Bilakis insanlara ya bırakın kendinizi zehirlemeyin demek lazım öyle değil mi?
6: Valla ben kendi dilinden ağzından duymadım diye etmedim vebali. Anladın yayanlara söyleyenlere içkisiz bunu hiç olmadığını söylediler Özgür Özel'in. Bak içkisi. Hiç yani bunu
12: bırakır bak, inşallah ya.
6: Ya benim tavsiyem anladın mı? En kötü pislik o ya. Ne yuvalar söndü bizim memleketimizde. Ne yuvalar.
12: Ya sağlığa zararlı yuvanın dışında bir de insanı yani siroz denen bir bela var ya.
6: Ya şimdi elbette
12: ciğerleri var, bitiriyor be.
6: Ciğerlerini de bitireceğinde sigara o.
12: Tabii ya.
6: Bak sigara o. Ben sigarayı bıraktığımda filmlerim çekildi. Dede Yusuf amca nedir bu dedi bu kadar dedi. Şeyin ciğerin dedi senin pampas olmuş.
12: Yapma ya. Akciğerler değil mi abi?
6: Akciğerim.
12: Günde kaç paket kullanıyordun abi?
6: O zamanlar bıraktığımda 3 paket yetmezdi.
12: Ne diyorsun ya?
6: İnan diyorum bak.
12: Birisini söndür diğerini yak.
6: O kadar yani şuradan 50 kilometre gire 3 tane 4 tane sigara içerdim.
12: Allah
6: arabayla
12: Allah.
6: Giderken.
12: Ha.
6: Bu kadar şeydim yani. En sonunda bir seferde bıraktım. Bir içmeyeceğim tamam dedim bitti.
12: Nasıl abi ya. O şey geldi doktora gittikten sonra mı o heyecan?
6: Doktora falan gitmedim.
12: Aa.
6: Doktora falan gitmedim ben sık sık kalp krizi geçirirdim.
12: Ay.
6: Onda öksürüğünün açılırdı. En sonunda anladım, bypass olduk. Bypass'tan sonra işte başımıza aort damarım yırtıldı.
12: Damarları mı tıkamış abi?
6: Dört damarım dışarı çıktı.
12: Yapma ya, sigaradan değil mi?
6: Sigaradan. Başka ben doğal yaşarım ben ya. Ben anladım, size defalarca söyledim.
12: Tabii, yağın, peynirin, tabii evet, sebze, meyve.
6: Kesinlikle ben zeytinyağı, kuyruk yağı yeriz biz, sade yağ yeriz biz.
12: Ha.
6: Onun haricinde anladım biz, ben ayçiçek yağı benim evime pek girmez. Onun için diyeceğim, ayçiçek yağı da daha şeyler, damarlar.
12: Kızartmalarda belki hanımlar kullanıyorlar onu, evet.
6: Bilmiyorum, ben anladım, zeytinyağı kullanıyorum kızartmada, ben anladım.
12: Abi büyük geçmiş olsun ya.
6: Sağ ol.
12: Çok teşekkür.
6: Şimdi be, bak o aort damarım yırtıldığından bu tarafa ben gençliğim ben, peşliyim ben. Ya aşağı tarafımı tutmaz artık üst tarafımda.
12: Geçmiş olsun ya.
6: Sağ ol. Yalnız,
12: buyur yani, efendim ne yapıyor işte yani? Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Sağ ol. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim. Alo.
14: Selamünaleyküm.
12: Ve aleyküm selam efendim.
14: Ben Kayseri'den Fikret Ataullah Bey.
12: Fikret Bey buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
14: Şöyle bir şey söyleyeceğiz. Bugün Türkiye'de herkesin aynı kanıya vardığı bir CHP olayı var. Günümüzde. Şimdi CHP bölündü.
12: Genel şimdi, kanı nedir abi? Kayseriler ne diyor?
14: Ya benim şimdi tarafımdan bakan kişilerim bu işin Türkiye için iyi olmadığını. Çünkü biz ne kadar hükümet yanlısı olsak da demokrasilerde güçlü bir muhalefet her zaman için
12: evet,
14: çok gereklidir.
12: Doğru. Hükümetin alternatifidir.
14: Yani bazı şeyleri dölendirme bakımından tabii, güçlü durması şey. Bu iyi olmadı. Bir diğer konu da şimdi şöyle düşünelim. Yani Türkiye'de bir partiden ayrılıp başka partiye geçen hiçbir parti başarılı olamadı. Geçmişe bakalım. Sadece AK Parti, ama AK Parti farklı bir boyutta
12: bir
14: oldu.
12: Bir de Ecevit var. O DSP'yi da, kuruyor ya o şekilde, ama o da biraz evet.
14: Uzun süre başarılı olamadı. Sonra bir şey, o APO dolayısıyla işte Amerika APO'yu teslim etti falan, öyle oldu. Şimdi bu Türkiye'nin gaybı. Yeni bir seçim olsa, şimdi ben CHP'li kardeşlerim belki bana kızacaklar ama kızmasınlar. Çünkü şurada bir sürü her gün bir yolsuzluk olayları gündeme gelirken açıyorsun. İşte en basiti.
12: Abi tanıklar var, şahitler var, itirafçılar var yani.
14: Yani
12: işin üstünü örtemiyorsunuz.
14: Yani Ahbap Çavuş dediler, bir ahbap kurdular, hükümet bilmem çadırı sat dediler. Ahbap Çavuş, kumarcı ahbap çıktı. Yani nereden elini atsan oradan bir pislik çıkıyor. Şimdi burada tabii ki CHP'nin içinde çok dürüst, vatanını seven insanlarımız vardı.
12: Vay tabii ya.
14: Yani bu böyle biline, bu kardeşlerimiz de, yani ben CHP'nin bölünmesine çok razı değilim.
12: Evet.
14: Olmuştur bu bir o partiden.
12: Ama böldüler yalnız abi.
14: Kendi olayları ama
12: maalesef.
14: Seçimde de CHP'li kardeşlerimizin buna dikkat etmelerini isterim. Çünkü Türkiye güçlü bir muhalefetle daha demokratik,
12: tabii
14: daha
12: ya,
14: demokrasi yaşamış olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı günler.
12: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum.
14: İyi günler. Biz teşekkür
12: ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Maalesef sevgili dinleyiciler yani bölündü. Bunun üstünü örtmek ya da efendim hayır öyle değildir falan ya da bazı bahaneler falan. Artık orada duracak ya da politika yapılmayacak şekilde oldu falan. Bu beyanlar var. Bunlar da doğru, yalan değil ama bir gerçek var. Sonuç baktığınızda evet, parti bölündü. Bakalım ne olacak? Bu konuşuluyor tabii. Efendim bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
15: Merhaba Zalatoğlu Bey. Selamlar olsun İzmit'ten İrfan ben.
12: İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz İrfan Bey.
15: Hoş bulduk. Sesim iyi geliyor mu? Yankı falan var mı?
12: Sesiniz yok. Güzel. Çok anlaşılır.
15: Tamam.
12: Tabii buyurun. İrfan Bey ne iş yapıyorsunuz efendim?
15: Ben ağır lastiği işinde çalışıyorum. Kamyon şoförüyüm.
12: Ne diyorsunuz?
15: Evet. Şimdi ben çok duyamadım. Yayınız bulunduğum noktada biraz kısıl geliyor. Ama konuya vakıfım az çok.
12: Evet.
15: CHP'nin bölünmesi hakkında konuşuyoruz. Ben olaya şöyle bakacağım. Aslında yani CHP'li insanların bakış açısı çok yanlış. Neden yanlış? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kim? CHP'nin bir eski...
12: genel başkanı. Bir önceki genel başkanı. Evet.
15: Ve bir örnek daha veriyorum. Gürsel Tekin kim mesela? CHP yıllarını vermiş, gençlik kollarından gelmiş. yaklaşık 40 yıldır bu partinin içerisinde olan bir insan değil mi?
12: Tabii tabii. Ve, genel sekreterlik yaptı, bir evet, sürü görevler yaptı.
15: Evet. Şimdi yıllarca, bu kadar uzun yıl boyunca Gürsel Tekin'i dışlamayanlar bir mahkeme kararıyla İstanbul'a atandığında ona neler yaptılar? Bu başlı başına yanlış. Sonra yine aynı şekilde Butman kararı geldi. Burada benim şahsi fikrim, ben AK Partiliyim, kuruculardanım aynı zamanda.
12: Evet.
15: Ama benim görüş açım şuydu. Özgür Özel bekleyecekti mahkeme kararının olumlu veya olumsuz yönde. Herhangi bir yön ne çıkarsa çıksın, sonuç itibariyle Özgür Özel mahkeme onaylamış olsa da dahi, onaylamamış olsa da dahi bir şey çıkacaktı değil mi?
12: Eylül'de tabii. Eylül'ün ortalarına doğru belki.
15: Eylül'ün ortalarına çıkacaktı. Sonra seçim ne zaman yapılacaktı? Genel şeyi toplayacaktı.
12: Genel kurul. Evet. Zaten Eylül'de tabii belki kasaba ve illerimizde başlayacaktı CHP'nin kurultayları, sonra büyük kurultay.
15: Yani bunu Ekim diyelim, yani Ekim-Kasım
12: tabii
15: olduğunu varsayalım.
12: Tabii.
15: Şimdi zaten Kılıçdaroğlu bunca seçimi kaybetmiş bir kişi olarak senin seçmenin nezdinde bunu seçmen görüyor, biliyor değil mi?
12: Tabii.
15: Senin korkun delegeleri Kılıçdaroğlu bertaraf edecek. Yeni delegeler gelecek, onlar bana oy vermeyecek. Hayır, sen zaten şu anda 90 vekili alıp gitmiş misin? Bu da CHP'nin ortalama %70'i ediyor mu?
12: Evet.
15: Doğru mu? %70'i ediyor. Tabii. Yani senin 90 vekili alıp gidebiliyorsun. Böyle bir tasarrufun var, böyle bir gücün var. Dolayısıyla sen CHP'li delegelerin herhangi birini Kılıçdaroğlu ne kadar değiştirirse değiştirsin, en fazla %20 kaybın olur. Elinde yine %50 var zaten.
12: Evet.
15: Anladın mı? Bu neden? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bunca yıl seçim kaybetmesinden dolayı. Yani evet, oraya gelecek herhangi bir delege, yani 100 tane delege geldi, 1000 tane delege getirdi diyelim Kılıçdaroğlu. O 1000 tane delegenin maksimum 300 tanesi Kılıçdaroğlu yanlısı olacaktır. Geri kalan 700 tanesi zaten senin yanında olacak. Evet. Bunlar gerçekti.
12: Doğru.
15: Şimdi diyorlar ki Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan adamı. Öbür taraftan öbürleri diyor ki ama Özel Recep Tayyip Erdoğan adamı. Şimdi ben
12: ama Kılıçdaroğlu yani Devlet Bey de öyle söyledi. Kılıçdaroğlu'nun haklarını araması en tabi hakkıdır. Çünkü o evet, beni dedi arkadan hançerlediler. Sonra döndü geldi, bir de bir FETÖ'den bahsetti. Hakkı yenilmiştir, onu telakki ediyor, onu söylüyor dedi, dillendiriyor, o da hakkını arıyor dedi. Yani sen Devlet zamanda, Bahçeli'nin tespiti de böyle,
15: aynı zamanda Bahçeli'de bölünmeyin diye de telkinlerde bulunmuştu zaten.
12: Tabii ki, evet,
15: tabii var. Yani demokrasiler böyle bağırarak çağırarak olacak bir şey olmadığını lanse etmişti.
12: Doğru.
15: Yani durum yani kötü, hiç iyi değil.
12: Evet.
15: Şimdi Kılıçdaroğlu bir dahaki seçimde yine alacağı oyları alacaktır. Belki kendi çıkmayacak, belki başkası çıkacak.
12: Evet.
15: Sonra şöyle bir şey var. Şimdi iki tane muhalefet var şu anda. Hani birisi eski büyük muhalefet ama CHP büyük muhalefet. Şu an küçük olsa da yine büyük muhalefet. Hmm. Çünkü CHP'nin adı yetiyor. Bir markası var.
12: Evet.
15: Anladınız mı? CHP markası, yani küçük de olsa, şimdi 44 vekili olmuş olsa da dahil CHP'nin kendi adı yetiyor zaten.
12: Şimdi yeni partiden bir 15 milletvekilinin istifa edeceği söylentileri de başkent kulislerinde konuşuluyor.
15: Dün bir, bugün iki,
12: evet.
15: Evet, seçim yaklaştıkça bunlar şimdi oradaki ortamı görecekler zaten, bu gerçek yani. Çok fazla kayıp olmaz ama şöyle bir şey doğacaktır seçimlerde. Hani ikinci tura kaldığında bu sefer ne yapacak? Kılıçdaroğlu çok güçlü olacak.
12: Evet.
15: Ne yapacak Özgür Özel? Ne yapabilir ki?
12: Hmm.
15: Hani bir azınlık elde etmiş olsa da dahil Kılıçdaroğlu diyecek ki dün sen bana babaya bir dedin. Sırtımda en son hançer değil baltayı vurup gittin. Şimdi sen benim yanıma nasıl geliyorsun? Veya sen beni nasıl çağırıyorsun yanına? Demeyecek mi?
12: Evet. Onlar olacak tabii.
15: Olacak olanlar ama peki, benim dediğim gibi yani benim şahsi düşüncem her halükarda yani yargının kararı onaylanmış olsa da olmasa da peki. Özgür Özel'in genel başkanlık seçimlerinde başkan olacağı garantiliydi. Yani en az %70'i var zaten. Hmm. Ne kadar Kılıçdaroğlu delegeleri değişmiş olsa da bunu evet. değiştiremedi. Görünen köy var denilen anlatılarımız. Bu gibi gerçek.
12: Evet.
15: Ama Özgür Özel'in demek ki bir düşüncesi varmış.
12: Mutlaka evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. CHP'de figüran partili iddiasına soruşturma sevgili dinleyiciler. CHP bunu şey yapıyor, karşı çıkıyor. Varsa böyle bir şeyin de diyor, soruşturulmasını istiyoruz diyor. CHP'de figüran partili iddiasına soruşturma efendim önerisi var, teklifi var. Bu konuda CHP kendine güveniyor. O dünkü toplantıda, İstanbul'daki toplantıda efendim bir kas şirketi öyle derler. Onlar üzerinde efendim insanların yönlendirildiği iddiası geldi. CHP'de bu iddianın soruşturulmasını istiyor. Onu da sizlerle paylaşalım ve bir dinleyicimiz daha var. Bu arada tabii Yücel Turan da geldi. Yücel'le devam ediyoruz. Yönetmenim buyurunuz efendim.
16: Atallah abi, Hamza ben Spartan'dan selamlar.
12: Hamza Bey hoş geldiniz. İyi günler hoş diliyorum efendim. İyi buyursunlar.
16: Bugün dinledim sizi ama çok CHP konuşuldu, siyaset konuşuldu.
12: Evet.
16: Yeni parti konuşuldu. Evet yani. Çok çabuk bölündü diye düşünüyorum bir parti ama hı. sadece bu kadar yorum yapmış olayım. Bu kadar çabuk bölünmesini beklemiyorduk. Yani
12: demek ki sanki hazırlarmış ya da
16: hazırlarmış.
12: Yani. Değil mi? Yani daha yani, önce bu işin kararı alınmış gibi.
16: Hani böyle bir siyasi liderlik, başarı, bir vizyon ortada olsa da hani bir toplumsal uzlaşıyla bir parti kuruluyor olsa hani böyle bir süreç işletilse bir doğru. başarı hikayesi belki düşünebilirdi ama böyle bir anda böyle bir tarafa doğru. çekilmeleri çok tabii. ilginç oldu.
12: Yani bu işte insanın aklına o geliyor. Sanki bu karar çok daha önce verilmişti. İşte o adım atıldı gibi.
16: Atıldı. Demek ki seçime artık 2 yıl var herhalde.
12: Evet.
16: O hazırlıkları yapacaklar.
12: Evet.
16: Allah selamet versin. Herkese akıl fikir versin diye.
12: Amin.
16: Hiçbir şeyimiz yok. Abi bu köpek meselesinde benim acizane bir önerim olacak.
12: Evet.
16: Çok köpeklerim affederseniz kusura bakmayın. Yani bizim bu hayvanları öldürmemiz gerçekten hani öldüren için de sıkıntı. Hani
12: tabii.
16: Öldüremeyiz.
12: Canlı ya.
16: Ama başı boşta bırakamayız. Bunları
12: o da olmaz.
16: O da olmaz. Şimdi bizim biliyorsunuz bizim bir Mehmetçiğimiz var, askeriyemiz var. Hı. Türkiye'nin her bir tarafında binlerce karakolumuz var.
12: Evet.
16: Mehmetçik de her gün karavanadan çok güzel yemekler yiyor ama artıyor yemekler abi.
12: Tabii.
16: Biz bu sahipsiz hayvanları
12: yemek pişiren fabrikalar da öyle, efendim şirketler, her holdingler yani. De öyle tabii.
16: Bu öncelikle bu sokak hayvanlarını kısırlaştırıp ondan sonra Mehmetçik askeri karakollara birer ikişer göndersek hem Mehmetçiğe can yoldaşı olur hem orada beslenir. Askercikler onlara bakar. Ondan sonra dediğiniz gibi büyük holdingler, büyük kuruluşlara birer tabii. ikişer verip
12: yani belediyeler lazım. Şey yaparlarsa, yuva yaparlarsa hele hele böyle açık olan yuvalarda falan aslında beslenir, veterineri de olur, ilacı da olur tabii. dediğiniz gibi tabii.
16: Ama bir bazısı yapıyor, bazısı yapmıyor abi. İşte görüyorsunuz.
12: Olmuyor. Evet, görevlerini yapmıyor. Yapmaları lazım. Bravo.
16: Yapmıyorlar. Yapmadım. Şimdi onları da tutuklayıp ceza kesiyorlar. Gene yapmıyorlar. Gene yapmıyorlar.
12: Evet. Yani bazıları bu konuda bir inatlı ya. İnatçı.
16: İnatla yapmıyor. Ben de diyorum ki bu özellikle yapmayan şehirlerdeki köpecikleri alalım. Mehmetçiğe emanet edelim. Doğuda hem belki bazı olaylara karşı da eğitilirse hayvanlar belki askeri tesiste güvenlik için de faydalı olur. Hem orada askerler bakar, sever hem de onlara yemek verirler. Ne güzel olur diye düşünüyorum açıkçası.
12: Peki. Çok teşekkür ederim hocam.
16: Selamlar.
12: Aleykümselam. Biz de selam ediyoruz Isparta'ya. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın 16 bültenden sonra inşallah birlikte olacağız. Bekliyorum. Ben Deniz Ataoğlu Harvas efendim. Sürçülisan ettiysem affoluna. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar diliyorum.
17: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

Dünya dönerken. Tekereke.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. 27 Temmuz Pazartesi makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte, ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait. Anadolu olmasa biz batmıştık. Sanayici dertli, çok dertli. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası'nın Temmuz ayı meclis toplantısındaydım. Resmi gündem maddesi erken sanayileşmeydi. Aslında gündemin konusu sanayicilerin çok anlattığı sıkıntıların iki kelimede özetlenmiş haliydi. Öyle çok sebep var ki bu tehlikenin altında yatan. Mesela gençler sanayide kariyer yapmak istemiyor. Daha okullar tercih edilirken masa başı iş hayaliyle adım atılıyor. Sonra fabrikalarda açık işler binlerce kişiye ulaşırken genç işsizliği diğer tehlike olarak ortaya çıkıyor. Son dönemde 60 bin kişi sanayiden hizmet sektörüne geçmiş. Bu geçişin altında yatan çok sebep var. İş zorluğu, ücretler, sosyal haklar. Sanayicinin başka bir derdi de karsızlık. %7.1 olan ortalama karlılık %3.5'lara kadar düşmüş. Dün ihracat rekorları kıran sektörler bugün satamıyoruz diye feryat ediyor. İSO Meclis üyesi ve ülkemizin önemli markalarından birinin sahibi olan Yalçın Ayaydın bu gerçeği şöyle ifade ediyor. Anadolu olmasa çoktan batmıştık. İstanbul, Ankara, İzmir artık bu şehirlerde yaşayanlar satın almıyor. Çünkü alamıyor. Ancak Anadolu'ya satabiliyoruz. Çünkü Anadolu'da hayat büyük kentlere göre çok daha ucuz. Mavi yaka, beyaz yaka, memur, asgari ücretli fark etmiyor. Hepsi Anadolu'da daha büyük refaha ulaşıyor ve biz satışı onlara yapıyoruz. Orada çalışan maaşını alıyor, harcamalarını yapıyor ve arttırıyor. Şunu net olarak söyleyeyim ki bugün sektörler, özellikle tekstil sektörü ayaktaysa Anadolu sayesinde. Anadolu'daki bütün şehirler bugün İstanbul, İzmir, Ankara'dan daha iyi iş yapıyor. Anadolu olmasa biz bugün burada yoktuk. Çünkü para Anadolu'da. Orada yeme içme ucuz, kira ucuz, her şey ucuz. Beyaz yakalı maaşını aldığı zaman arttırabiliyor bile. İstanbul'da bırakın arttırmayı, yettirmesi mümkün değil. Dedim ya, sanayici çok dertli diye derdini dile getirenlerden biri de İSO Meclis üyesi Erkan Özkan. Şöyle anlatıyor pahalılık sebebiyle yaşadığı sıkıntıyı Erkan Bey. Ben 5 yıl önce ihraç ettiğim mobilyanın ancak yarısını ihraç edebiliyorum çünkü pahalı. Türkiye'de her şey pahalı. Bugün Avrupa'ya gidin, 10 gün tatil yapın, o parayla Türkiye'de ancak 4-5 gün tatil yaparsınız. Dışarıda yemek yesen en çok 60 dolar kişi başı, aynı yemeği Türkiye'de 10 bin liraya yersin. Mal satamamamın tek sebebi pahalı olmamız. Bakın 2022'ye kadar dünyanın her yerine mobilya satarken bugün satamıyoruz. En gelişmiş makineleri aldık, yatırımlar yaptık, inovasyon, beyaz yakalı çalışanlar, kurumsallık, her şeyi yaptık. Bakın biz Çin'den pahalıyız demiyorum. Onlardan zaten pahalıyız. Biz Polonya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan pahalıyız. İtalya ile kafa kafayayız. İnanın geçen gün Londra'daydım. Falanca markadan, ki o marka bizde de var, alışveriş yapıyor Türk vatandaşları. Neden? Bizde yok mu? Var. Ama karşılaştırıyor. Aynı ürünü buradaki fiyatla, vergi iadesini falan düşünce çok daha ucuza alıyor. Erkan Bey'e peki çare ne sizce diye sorunca yemin billah ediyor. Vallahi bilmiyorum. Ben şirketi zor yönetiyorum. Mehmet Bey bu politikasıyla şimdiye kadar başarıyla getirdi ama bundan sonra her şey aynı şekilde devam edecekse vallahi batacağız. Şu yurt dışından alışveriş yapma işi var ya, bu konuda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de benzer şeyi söylemişti. Bakın ben tekstil hazır giyim sektöründeyim. Bir arkadaşım anlattı, hazır giyim için Avrupa'ya gidiyorlar. Fiyat buradan çok daha ucuz. Bir de aldıklarının vergi iadesini düşünün. Uçak bileti, konaklama, yeme içme bile üzerine konduğunda buradan ucuza geliyorsa yanlış bir şeyler var demektir. Her ev atık merkezi gibi ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan depozitosu olan ambalaj sistemi tüm ülkeye yayıldı. Hepimiz şişe toplamaya başladık. Cam, pet, metal topladık ama atacak yer yok. Çok yakında büfelere kadar yaygınlaştırılacağını da öğrendik sistemin ama şimdi yok. Bu yazıyı Gelibolu'da yazıyorum. İlçede sadece 2 tane iade merkezi var ama hepsi kapalı çünkü dolmuş. Sistemin doğru işlemesi için makinelerin iptal yazmaması gerek. Büyük kentlerde de marketlerin içinde olan iade makineleri önünde çok uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar beklemeyip dönüyorlar. Makinenin başına her giden yarım saat harcıyor. Bu nedenle alıp poşetlerini dönüyorlar. Bu nedenle evler şişe dolu. Acil çare. Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın makalesini sunduk. Anadolu olmasa biz batmıştık. Sırada Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok'un makalesi var. Tweetleri ikiye katladılar. CHP'li gazeteciler partilerindeki huzursuzluktan ötürü olmalı çok agresifler. Kimisinin planları, hayalleri suya düşmüştür, kimisinin ise yarası vardır. Kılıçdaroğlu ekibi her gün özel döneminde CHP'li gazetecilere ödenen paraların kayıtlarını isim isim paylaşıyor. Yılmaz Özdil bana da para teklif ettiler diyerek teyit ediyor. Sebepler farklı olabilir ama sonuç hazin. Rahatlamışsınızdır. Geçenlerde bir tanesi haber sunarken krize girip kendi kendine konuşmaya başladı. Sinirini Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan çıkardı. Bir katili Cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor. Öyle kravat takınca iki teröriste saygı duyduramazsınız. Burası Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir devlet. Bir başkasıysa medyada meslektaşlarına bundan böyle CHP'nin adını bile anmayalım. Nasıl küçük partiler hakkında hiçbir şey yazmıyorsak CHP'yi de o kadar görelim tavsiyesinde bulundu. Sadece CHP'li gazeteciler mi? Firari FETÖ'cüler de cephede. CHP'li Atilla Sertel dün bir tanesini şu sözlerle ifşa ediyordu. FETÖ'cü kaçak hainin bu konuşmasını dinleyin. CHP'yi yok etmeye and içmiş. Mustafa Kemal Atatürk düşmanı bu FETÖ'cü kaçkın, Özgür Özel ve arkadaşlarına öğütler veriyor. Yeni parti içinde konumlamaların dikkatine sunarım. Umarım bu FETÖ'cülere gerekli yanıtı vereceklerdir. Sertel'in paylaştığı videoyu açtım. Bahsettiği kişi yeni partiye başarması için şöyle taktikler veriyordu. Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerden çıkmalı. Adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup, yok edilip, gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi. On binlerce firari FETÖ'cünün Türkiye'ye dönebilmek için tek şansları Erdoğan'ın devrilmesi. 7-24 mesailerini bu işe harcıyorlar. Bu kez tek umutlarını da Kılıçdaroğlu'nun CHP'si değil, Özel İmamoğlu ikilisinin yeni partisi. İmamoğlu'na step ne olacak? Ana muhalefet liderliği Özel için ilk aşamada yeterli. Ama bu hedef ipini İsrail'in devraldığı FETÖ'yü artık kesmez. Sahipleri iktidar istiyor. Tweetleri ikiye katlamanın, trolleri yeni partiyi eleştirenlerin üzerine salmanın sebebi bu. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un tweetleri ikiye katladılar başlıklı makalesini sunduk. Sırada Hürriyet gazetesi var. Fatih Çekirge'nin makalesiyle devam ediyoruz. İsrail'in PKK planı nasıl engellendi? Müzik İsrail ve Amerika'nın İran'ı vurduğu günlerde Trump'ın rejimine direnen İran halkına dayanın geliyoruz dediği dönemde Netanyahu'nun İran'da rejim devrilmek üzere dediği saatlerde bir Suriye-İran hattında Ankara'ya çok kritik bir istihbarat geliyor. Mossad İran'ın kuzeyindeki Kürt gruplarını ve PKK'nın İran'daki karşılığı Pejak'ı silahlandırmayı hedefliyor. Irak'ı ve Suriye'deki hareketlenmeleri gözden kaçırmamak lazım. Bazı adımlar atılıyor ve Ankara'nın ilk değerlendirmesi böyle bir girişim Türkiye için beka meselesidir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini dinamitlemektir. İran'daki böyle bir ayrışma ve çatışma Türkiye'yi olumsuz etkiler. MIT'in ve askeri istihbaratın bölgedeki gücünü biliyoruz. Bölgede istihbarat örgütlerinin faaliyetleri adım adım izleniyor ve sonuçta Ankara'da Washington'a çok açık bir mesaj gidiyor. Körfez Savaşı sırasında bölgedeki Kürt grupları silahlandırma politikası bugün çok yanlıştır. İsrail'in böyle bir operasyonu bölgede iktidarı tümüyle riske eder. Türkiye gereğini yapar. Ankara'nın bu konudaki kararlılığı birinci ağızdan Başkan Trump'a iletiliyor. 2. İsrail'in sahadaki temasları artınca MIT o tarihlerde bölgede bazı operasyonlar yapıyor. Böylece operatif mesajlar adresine gidiyor. Yani bakın buradayız, ne yaptığınızı görüyoruz. 3. Çok ilginçtir. Tam bugünlerde Öcalan'ın çağrısıyla başlayan PKK'nın silahları bırakması ve terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri başarıyla geçmiş. PKK'dan silah bırakma sürecini hızlandırması bekleniyor. Ancak nasıl oluyorsa PKK atacağı adımlar da yavaşlıyor. Bu nedenle MIT ve askeri istihbarat silahların bırakılması ve teslimi konusunda MGK'ya gerekli onayı vermiyor çünkü bir yavaşlama var. Yavaşlamanın İsrail'in bölgede oynamak istediği PKK Pejak kozundan kaynaklandığı biliniyor. Ankara tekrar uyarılarda bulunuyor ve sonunda Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvence verince Türkiye operasyon hazırlığını durduruyor. Açık kaynaklardan aldığım izlenime göre Trump'ın Türkiye savaşa girecekti, ben istedim durdu dediği olayın özeti bu. Eğer İsrail, İran ve Suriye'deki PKK Pejak'ı silahlandırmaya ve isyana teşvike başlasaydı Türkiye gereğini yapacaktı. Bu da örtülü ya da örtüsüz savaş demekti. Ancak Ankara'nın dik duruşu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı bölge için muhtemel bir felaketi önledi. 4. Bizim bölgemizde ne yazık ki hiçbir olay tesadüfi olmuyor. Çünkü yıllarca terör örgütleri figüran görevi yaptı. Her gelişmenin bir yurt dışı bağlantısı oluyor. Ayrıca Suriye'de Esad rejiminin PKK'ya kol kanat germesini ve silahlandırmasını hatırlarsak kukla ve kuklacı hikayesi bizim için yabancı olmuyor. Kuklacının kuklayı nasıl silahlandırdığı biliniyor. Ne zaman ki Türkiye gelişen savunma sanayi ve istihbarat gücüyle bölgeye hakim olmaya başladı, peş peşe yapılan sınır ötesi harekatlar oluşturulan tampon bölge etki alanını genişletti. Türkiye, İsrail'in bölgede terör gruplarıyla oynamak istediği oyunu bozunca bunun terörsüz Türkiye sürecine olumlu etkisi oluyor. Yavaşlayan terörsüz Türkiye projesi yeniden hareketleniyor. Çerçeve yasa hazırlığı hazırlanıyor. Öcalan'la temas yeniden başlıyor. Son olarak PKK-KCK yönetiminden olumlu açıklamalar geliyor. Açık kaynaklara göre Öcalan çerçeve yasayı iyi bir başlangıç olarak yorumluyor. Türkiye'nin İsrail'e karşı kazandığı bu gizli savaş Suriye'deki terör yapılanmasını da etkiliyor. Yıllardır PKK'ya destek olan Suriye'nin Amerika'nın terörist ülke listesinden çıkartılması için Trump düğmeye basıyor. Bu gelişmede Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projesinin büyük katkısı vardır. Bugüne gelirsek, önümüzde tarihi bir dönem var. 40 yıldır bu milletin canına, malına, geleceğine mal olmuş terör belasının bitmesi için çok kritik bir eşikteyiz. Bu sürecin bir bilek güreşi olmadığının altını çiziyorum. Amacımız bu güzel memleketin, bu milletin, demokrasinin zengin kültüründe barış içinde yaşamasını sağlamak ise, kişisel ve siyasal hırsların, nefretin ve öfkenin ötesinde biraz sakin olalım, birbirimize biraz daha saygılı olalım. Eminim bu şekilde başaracağız.

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'nin makalesini sunduk. İsrail'in PKK planı nasıl engellendi? Milliyet gazetesindeyiz. Özay Şender'in makalesi var sırada. Atatürk adına özgürlük. Siyaset dünyamızın bugünlerdeki ana konusu CHP ile yeni parti ayrışması. Bodoslamadan dalınca okuru bol, tepkisi canlı bir konu bu. Bilgilerden sorular üretmek zor ama ne kadar gerekli siz karar verin lütfen. Önce kısa hatırlatmalarda bulunmak lazım. Mesela Atatürk'ün CHP'si ile İnönü'nün CHP'si farklıdır. İnönü CHP'si ile Ecevit'in CHP'si çok farklıdır. Baykal'ın CHP'si hepsinden daha farklı bir noktada dururken Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 1923 fezlekesiyle sorunları olan bir CHP'dir. Bugün altı oku savunanların çoğu partisinin geçmişini bir bütün olarak ele alır. Çünkü geçmişi pek de bakma, onu öğrenme ihtiyacı duymaz. Mesela İzmir İktisat Kongresi'nde karma ekonomiyi savunan Atatürk'ün CHP'sinin altı okundan biri nasıl devletçilik oldu bilen var mı? 1929 ekonomik buhranının ardından piyasa ekonomisine duyulan güvensizlik sonucu 1931 kongresinde devletçilik ve devrimcilik ilkelere eklendi. Altı ok olan logonun çizimi ve kullanılmaya başlanması 1933'tür yani. Başka bir örnek, Baykal'ın CHP'si politikalarını laiklik ilkesini korumak üzerine kurdu. Çok partili hayata geçtikten sonra yapılan 1947 CHP kurultayında tartışılan konu okullara din dersi konulması, İmam Hatip kursları ve ilahiyat fakültesi ile türbelerin yeniden açılmasıydı. Kurultaydan sonra ne mi oldu? İslamcı bir gelenekten gelen Şemsettin Günaltay başbakanlık koltuğuna oturdu. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip kursları kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Atatürk'ün CHP'si arasındaki fark çok daha belirgindir. Atatürk üniter anlayışını ve Türk milleti kavramını savunuyordu. 1921 anayasası öyle demiyor ama diyenler 1924 anayasasına bakmadıkları gibi Sultan II. Abdülhamit'in yeğeni Jön Türk Hareketi içerisinde yer alan Prens Sebahattin'in federasyona kapı aralayabilecek yerinden yönetim ilkesine getirdiği eleştirilere bakmazlar. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si anayasadaki Türklük tanımını kaldıran, federasyona yeşil ışık yakan 10 Aralıkçıların CHP'de yönetime geldikleri dönemdir. Aynı başlıkta farklılık sadece CHP için geçerli değil. Atatürkçülükte bu farklılıktan payını alıyor her zaman. Nadir Nadi 12 Eylül darbelerinin Atatürkçülük anlayışına karşı "Ben Atatürkçü değilim" kitabını yazmıştı. Atilla İlhan hangi Atatürkçülük kitabında gerçek Atatürkçülüğü, anti-emperyalist, tam bağımsızcı ve milli bir uyanış hareketi olarak tanımlayıp Atatürk'ün mirasını sadece şapka, kravat, balo ve batılı yaşam tarzı gibi şekilsel unsurlara indirgeyenleri ağır biçimde eleştirdi. Bu kitaba Yalçın Küçük, Murat Belge gibi isimler reddiyeler yazdılar. Sosyalist sol bu noktada Atatürk devrimlerine her zaman burjuva devrimi olarak bakmaya devam etti. Türkiye'deki sol siyasetin önemli isimlerinden İdris Küçük Ömer, Kemalizmi sol veya ilerici olmayan, halka dayatmacı, istikrarsız bir ideoloji olarak tanımlamıştı. Başka eleştiriler de var ama asıl meseleye gelmek lazım. Bugün sol ve sosyalist partilerin Mustafa Kemal Atatürk'ün anti-emperyalist ve aydınlanmacı yönünü öne çıkarmaları, siyasi kimliğine Atatürkçü koyan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşünden etkilenen genç seçmene yönelik taktiksel bir duruştur. Herkesin kafasında farklı bir Atatürk olması, Atatürk adının tam aksi şeyler yaparken bile siyasi koruma adına kullanılmasını görmezden gelinemeyecek sorunlardan saymak lazım. Bir süredir dillerden düşmeyen Batı tipi sosyal demokrasi CHP'yi biraz, Özgür Özel'in yeni partisini oldukça alakadar ediyor. Niye CHP'yi biraz dediğimi açayım. 2023 seçimleri öncesinde altılı masanın 2300 vaatten oluşan ortak politikalar mutabakat metninde Atatürk adı bir ya da iki kere geçti. Biri Atatürk Havalimanı'nın yeniden açılmasıyla, diğeri de Atatürk Orman Çiftliği ile ilgiliydi.
%25'lik oy oranıyla masanın ana gücü olarak CHP'nin metne Atatürkçülükle ilgili tek satır koyulmamasına itiraz etmemesi bana ilginç geliyor. Yeni partinin kurucusu Genel Başkan Özgür Özel'e gelince samimiyeti sokakta bir karşılık buldu, buna şüphe yok. Dededen beri mecliste olan Faik Öztrak'a getirdiği seçkincilik eleştirisi değerliydi. CHP'nin 1946 seçimlerindeki 464 milletvekili adayı arasında sadece bir işçi, 8 çiftçi vardı. Kalanların hepsi emekli üst düzey bürokratlardan oluşuyordu. Ecevit, İsmet Paşa'nın seçkin çizgisini terk eden genel başkan olmuştu. Siyasette samimi olmak ve seçkinci olmamak önemli ama partinin ilke ve politikaları çok daha belirleyici. Özgür Özel'in yol arkadaşlarının kim olduğu, sokakta samimi bulunup bulunmadıkları, adlarının halkta çağrıştırdıkları kadar çok pazarlanan Batı tipi sosyal demokrasi üzerine de düşünmesi lazım. Batı tipi sosyal demokrasi aslında ortak değerlerden söz eder. Her ülke ayrı olduğu için programları da, belirlenen ilkelere ulaşma yöntemleri de aynı değildir. Olof Palme döneminde örnek gösterilen Baltık tipi sosyal demokrasi çöktü. İsveç'te merkez sağ iktidar var. Küreselleşmeye barışık liberal sosyal demokrasiyi destekleyen Tony Blair ve Gerhard Schröder arkalarında bir enkaz bıraktılar. Schröder'in Almanya'da işsizlik maaşlarını kısıtlaması, üretimin ülke dışına kaymasına yeşil ışık yakması, Tony Blair'in finans sektörü üzerinde denetimleri gevşetmesi ve bozulan gelir dağılımı bugün her iki ülkede aşırı sağa hiç görmedikleri oy oranlarına çıkardı. Aşırı sağ gümrük duvarlarını yükseltmeyi, sosyal harcamaları kısmak için göçmen karşıtlığını ön plana çıkardı ve üreten ve gelecek kaygısı yaşayan kesimleri yakaladı. Aynı anda sosyal demokrasi iklim aktivizmini, kültürel çeşitliliği, LGBT dostu belediyecilik hizmetleri gibi metropol odaklı siyaseti öne çıkardı. Önceliği geniş halk kitlelerinin sorunları yerine yeni akımlara ve tanımlamalara bırakmasının faturası haliyle ağır oldu. Yeni parti bu noktada CHP'den ve diğer sosyal demokrasi örneklerinden ayrışacak mı? Bunu zaman gösterecek. Bülent Ecevit, CHP'nin başında olduğu yıllarda Atatürkçülük durağan bir dogma değildir, sürekli kendini yenileyen bir devrimciliktir anlayışını savunmuştu. Özel'in sırtındaki yüke anketlerle oynayarak halen kişisel ikbal peşinde olanlara çizgiyi koruması yeni partinin geleceğinde önem taşıyacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanıp yaptıklarının ve hedeflerinin tam aksi yönde hareket etmenin artık sona ermesi gerekiyor. Atatürk'ün adını artık özgür bırakma zamanı. Her parti ya da partilinin her üyesi Atatürkçü olmak zorunda değil. Demokrasi içinde her fikir iktidara gelmek için çalışabilir. Ancak darbeci Kenan Evren'in yaptığı gibi Atatürk adının arkasına saklanarak iş yapmak önce Atatürk'e sonra da seçmene haksızlık. Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in makalesini sunduk. Atatürk adına özgürlük.

0: 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri

0: Arası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

Makaleler arasından programı Star Gazetesi ile devam ediyor. Yalçın Yılmaz'ın makalesini sunuyoruz. Hazar'da kesişen iki savaş.

İran, Ukrayna'nın Hazar'da bir İran ticari gemisine saldırdığını, olayda bir denizcinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu açıklayarak Ukrayna'yı kınadı. Kiev'e göre ise hedef alınan gemi Rusya'nın İran'la askeri lojistik ağının bir parçasıydı. Hazar'da yapılan saldırıyı Ukrayna-Rusya savaşının yeni bir uzantısından ziyade İran-Amerika savaşının yeni bir cephesi olarak okuyabiliriz. Savaşların yayılma riski taşıdığı günlerdeyiz. Üstelik cepheler birbirinden kopuk değil. Karadeniz'de başlayan savaş Hazar'a uzanıyor. Hazar, İran-Rusya lojistiğinin geçtiği bir alana dönüşüyor. Hürmüz'deki gerilimse enerji fiyatları, hava savunma sistemleri ve körfez güvenliği üzerinden Ukrayna cephesine etkiliyor. Yani Ukrayna-Rusya savaşıyla İran-Amerika savaşı iki ayrı dosya gibi görünse de aynı bağlantı hatları üzerinde birbiriyle kesişiyor. Ukrayna ve İran, Rusya ve Amerika'nın güç iddialarını zorlayan iki direnç sahası haline geldi. Putin Ukrayna'da hızlı sonuç alacağını düşündü. Trump ise İran'a yönelik hamlesinde birkaç günde teslim alacağını zannetti. Fakat iki sahada da daha zayıf görünen aktörler büyük güçlere zafer fırsatı vermedi. Çünkü uzun zamandır savaşları sadece büyük güçlerin hamleleriyle okumaya alıştık. Amerika ne yapacak? Rusya nerede ilerleyecek? Çin nasıl pozisyon alacak? Elbette bunlar önemli sorular. Fakat hibrit savaş çağında daha küçük ya da orta ölçekli aktörlerin direnç kapasitesi de büyük güçlerin hesaplarını bozuyor. Ukrayna ile İran bu anlamda iki büyük gücün planlarını aksattı. İki ülkeyi aynı siyasi zeminde değerlendirmek doğru olmaz. Ukrayna Batı desteğiyle Rusya'ya direniyor. İran ise Amerika merkezli bölgesel düzene karşı Rusya ve Çin'le irtibat halinde. Ancak stratejik düzeyde benzer bir sonuç ortaya çıkıyor. Daha büyük güçler sahada istedikleri sonucu kısa sürede alamıyor. Bu durum savaşların süresini uzatıyor, maliyetleri arttırıyor ve güvenilirlik krizleri derinleşiyor. Robert Pearson'ın Foreign Policy Research Institute için yazdığı analiz iki savaş arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Pearson'a göre İran savaşı Ukrayna cephesini 3 kanaldan etkiliyor. Hava savunma sistemleri, enerji piyasaları ve diplomatik dikkat dağılması. Özellikle Patriot sistemleri bu noktada kritik. Körfez'de İran füzelerine ve Şahit tipi İHA'lara karşı kullanılan her hava savunma kapasitesi Ukrayna'nın Odessa, Kharkiv veya Kiev savunma imkanlarını daraltıyor. Yani Körfez'de bir füze havada durdurulduğunda Ukrayna cephesindeki hava savunma hesabı da değişiyor. Bir Patriot bataryasının nereye konuşlandırılacağı sadece teknik bir askeri karar değil, iki savaş alanı arasında yapılan stratejik bir tercihe dönüşüyor. Hürmüz'deki gerilim petrol fiyatlarını yükselttiğinde Rusya için bir avantaj ortaya çıktı. Çünkü Moskova'nın savaş ekonomisi büyük ölçüde enerji gelirlerine dayanıyor. Pearson'ın vurguladığı gibi İran savaşı uzarsa petrol fiyatları Rusya'nın savaş bütçesine nefes aldırıyor. Bu da Ukrayna savaşının daha uzun sürmesine imkan veriyor. Amerika İran'ı baskı altına almak istiyor. Fakat İran savaşı uzadıkça petrol fiyatları üzerinden Rusya'nın Ukrayna'daki savaş kapasitesi güçleniyor. Trump bir cephede baskı kurarken diğer cephede Moskova'ya dolaylı bir ekonomik alan açıyor kanaati Batı kamuoyunda güçleniyor. İran savaşı Amerika'nın ve Avrupa başkentlerinin dikkatini Ukrayna'dan Orta Doğu'ya çekiyor. Diplomatik, enerji, İstihbarat kaynakları, askeri planlama ve siyasi gündem aynı anda iki büyük krizi yönetmek zorunda kalıyor. Neticede Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri ve diplomatik destek yavaşlıyor. Bu yüzden İran savaşı hava savunma stoklarını etkiliyor. Petrol fiyatlarını tetikliyor, Rusya'nın savaş kapasitesini arttırıyor. Hazar'daki gemi saldırısı tam da bu durumun etkisiyle cereyan etti. Kiev, Rusya'nın İran bağlantılı lojistik damarını hedef aldığını söylüyor. Tahran ise bunu doğrudan İran'a yönelmiş bir saldırı olarak okuyor. Böylece Karadeniz'deki savaş Hazar'a, Hazar'daki gerilim Hürmüz'e, Hürmüz'deki kriz Ukrayna cephesine bağlanıyor. Bu nedenle İran savaşı Rusya için hem fırsat hem de risk barındırıyor. Rusya İran'a sınırsız destek verebilecek durumda değil. Ukrayna'da yorgun bir savaş yürütüyor. Amerika ise İran karşısında sınırsız güç kullanabilecek rahatlıkta değil. Çünkü Körfez'deki her yeni saldırı enerji piyasalarını, askeri üsleri ve Amerikan iç siyasetini aynı anda etkiliyor.
Yeni savaş düzeninde direnç kapasitesi, bağlantı hatları ve maliyet üretme gücü öne çıkıyor. Ukrayna bunu drone savaşlarında Rusya lojistiğini hedef alarak gösterdi. İran'sa Hürmüz'de körfez üslerine ve bölgesel caydırıcılık kapasitesiyle aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Hem Tahran hem de Kiev asimetrik savaş yöntemlerini kullanarak karşısındakilerin gücünü yorma kabiliyetine sahip. Bu yüzden Hazar'da vurulan gemiye sadece Ukrayna-İran gemisini vurdu başlığıyla bakamayız. Aslında o gemi iki savaşın birbiriyle kesiştiği yerde hedef alındı. Karadeniz, Hazar, Hürmüz, Bab-ül-Mendeb aynı coğrafyadalar gibi görünse de artık aynı stratejik gerilimin parçaları haline geliyor. Ve bu denklemde savaşlar artık sadece kendi bölgesinde kalmıyor.

akşam gazetesindeyiz. Kurtuluş Taiz'in makalesiyle devam ediyoruz. Dün Ahbap, bugün Yeni Parti. Haluk Levent'in ahbaplarını hatırlayın. Birkaç hafta içinde öyle bir parlattılar ki kısa sürede Levent Time'ın dünyadaki en etkili 100 kişi listesine girdi ve Türkiye'nin en güvenilir adamı seçildi. Mahalle baskısıyla ahbaba bağış yapmayanı adeta dövüyor, ahbaba laf edenleri ise linçten geçiriyorlardı. Devlet yok ahbap var sloganı o kadar çok tuttu ki çoğu sanatçı baskıya dayanamayıp ahbaba koştu ve telefonlara bakmaya bile başladı. Kendini kanıtlamak isteyen bu sanatçılar ahbaba bağış yatırdı. Popülerlik düşkünü gazetecilerse Haluk Levent'le poz verip paylaşım yapmaktan geri durmadı. Psikolojik direnci zayıf, hükümete yakın siyasilerde ne şiş yansın ne kebap misali dengeli açıklamalarla karşı mahallenin gözüne girmeye çalıştı. Düşünün, Kızılay bile oluşan korku ve baskı ortamında 100 yılın deprem felaketi sırasında ahbaba çadır vererek tartışmalara yol açtı. Ahbabı hatırlatma sebebim şu, aynı siyasi toplumsal ve psikolojik iklim şimdi de şaibeli kurultayla CHP'ye gelen, genel başkan seçilen, ardından mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in yolsuzluk soruşturmasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için kurduğu yeni parti etrafında yeniden inşa ediliyor. Ahbabı uçuran medya aktörleri, sanat ve siyaset çevreleri bu kez de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yeni partiyi parlatmaya koyuldu. Ahbaptan ders çıkarmalarını beklediklerimiz ise tam tersine Özgür Özel'i parlatmakla meşgul. Aynı mahalle baskısı, aynı linç kültürü yine işliyor. Yeni partiye destek vermeyenler aynı faşist zihniyetle ötekileştirilmeye başlandı. Hükümete yakın görünenlerde de ne uslanma ne arlanma var. Anket sonuçları paylaşarak operasyon mahallesine yaranma yarışına girmişler. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel büyük yolsuzluklara bulaştıkları gerekçesiyle yargı soruşturması altında olan isimler. Hukuken yırtamayacakları bu davadan yeni partiyi kurarak siyasi yollardan kurtulmayı umuyorlar. Bu gerçeği bir kenara bırakıp yeni partinin faziletlerinden söz etmek büyük bir ikiyüzlülüktür. Dün ahbap neydiyse bugün yeni parti odur.

Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Dün Ahbap, bugün Yeni Parti. Akit gazetesiyle devam ediyoruz. Arzu Erdoğral'ın makalesi var sırada, kağıt üstünde. Ateşkes sahada, katliam. Orta Doğu'nun bitmek bilmeyen trajedisi, her ateşkes ilanında yeniden yeşeren umutların birkaç saat içinde enkaz altında kalmasıyla sarsılmaya devam ediyor. Hamas'ın yaptığı son basın açıklaması, Cibaliya'dan Bruş'e, Zeytun'dan Yermuk'a kadar uzanan yıkımın ve sivillerin maruz kaldığı şiddetin sadece insani boyutunu değil, küresel diplomasinin de nasıl bir acziyet içinde olduğunu bir kez daha gözlerinin önüne seriyor. İmzalanan metinlerin, verilen taahhütlerin sahada hiçbir karşılık bulmadığı, ateşkes kelimesinin adeta yeni bir saldırı dalgasının perdesi olarak kullanıldığı karanlık bir dönemden geçiyoruz. Bu vahim tablo karşısında Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın garantörü olan başta Amerika yönetimi olmak üzere arabulucu ülkelerin ve uluslararası aktörlerin takınacağı tavır, sadece Filistin halkının geleceğini değil, küresel vicdanın da son kırıntılarını belirleyecek. İnsanlık tarihi kelimenin anlamını yitirdiği, hukukun güçlünün gölgesinde ezildiği pek çok döneme şahitlik etmiştir. Ancak bugün Gazze şeridinde yaşananlar kelimelerin ötesinde, insanlığın ortak vicdanında açılan derin ve tedavisi imkansız bir yara haline gelmiştir. Ateşkes ilanlarının hemen ardından Cibaliya mülteci kampından yükselen dumanlar, Bureyç'te yerle bir edilen camiler ve Zeytun mahallesinde evleri başlarına yıkılan sivillerin feryadı bize acı bir gerçeği haykırıyor. Sahada değişen hiçbir şey yok. Güya barışı getirecek olan anlaşmaların mürekkebi kurumadan bomba sesleri Gazze halkının üzerine yeniden yağıyor. Hamas'ın son basın açıklamasında dile getirdiği isyan ve çağrı sadece siyasi bir duruşun değil, sahada varoluş mücadelesi veren milyonlarca mazlumun ortak çığlığıdır. Anlaşmaların imzalandığı masalarda takınılan diplomatik tebessümler Gazze sokaklarındaki vahşeti perdelemeye yetmiyor. Katil Netanyahu hükümetinin saldırganlığı tırmandıran, yükümlülüklerden kaçınan ve uluslararası toplum adına adeta alay eden bu tavır artık sadece Filistin'in değil tüm dünyanın sorunudur. Peki bu kör düğümün ortasında kendilerine garantör sıfatı biçilen Amerika ve diğer arabulucu ülkeler ne yapmalı? Küresel vicdanı rahatlatacak ve bu kanlı döngüyü kıracak stratejik adımlar neler olmalı? 1. Sözü kınamalardan caydırıcı yaptırımlara geçilmeli. Uluslararası toplumların en büyük zaafı siviller katledilirken yayınlanan endişe duyuyoruz açıklamalarıdır. Amerika ve garantör ülkeler Tel Aviv'e sağladıkları sınırsız askeri ve finansal desteği bir baskı unsuru olarak kullanmadığı sürece hiçbir ateşkes kalıcı olmaz. Eğer Amerika Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın gerçekten arkasındaysa Netanyahu hükümetine yönelik askeri yardımları askıya almalı ve ateşkese uymamanın somut bedelleri olacağını göstermelidir. Güç gösterisine dönüşen bu saldırganlık ancak gerçek bir güç ve yaptırım duvarına çarpınca duracaktır. 2. Arabuluculuk kurumları itibarını yeniden kazanmalı. Mevcut tabloda arabulucu ülkelerin Türkiye, Katar, Mısır ve diğer bölge aktörleri çabaları, işgalci İsrail'in umursamaz tavırlarıyla boşa çıkmaktadır. Bu durum diplomatik çözüm yollarına olan inancı tamamen yok etmektedir. Garantör ülkeler arabulucuların rolünü korumak ve imzalattıkları metinlerin şerefini savunmak zorundadır. Anlaşmanın ihlali durumunda devreye girecek otomatik ve sert yaptırım mekanizmaları kurulmalı, ihlali gerçekleştiren taraf ve uluslararası arenada tamamen yalnızlaşmalıdır. 3. İnsani koridorlar ve uluslararası koruma misyonu. Filistin halkına yönelik zorunlu tahliye uyarıları aslında insanları gidecek hiçbir yeri olmayan açık bir hapishanede köşeye sıkıştırmanın diplomatik kılıfıdır. Uluslararası toplum ve garantörler Gazze'de sivillerin güvenliğini sağlamak adına Birleşmiş Milletler çatısı altında veya bağımsız gözlemcilerden oluşan bir uluslararası koruma misyonunu acilen sahaya sürmelidir. İsrail'in
tek taraflı askeri operasyonlarını inceletecek ve ihlalleri anında raporlayacak küresel bir iradeye ihtiyaç vardır. Akit gazetesinden Arzu Erdoğral'ın Kağıt Üstünde Ateşkes, Sahada Katliam başlıklı makalesini sunduk.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
1: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.

0: Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın bu süreçlerde bir dahili var. Yani teknik katkı anlamında dahili var diyorum. Yani sonuçta bizde özel bir adli kolluk yok. Onun için işte soruşturma süreçlerinde emniyet, yani İçişleri Bakanlığı personeli bir görev üstleniyor ve Adalet Bakanı da Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı. Dolayısıyla da bu iki bakanlığı ilgilendiren, yani devletle ilgili bir kısmı var için ve Cumhurbaşkanı bir partinin başkanı olduğu gibi aynı zamanda devletin başı. Dolayısıyla hani o dengeyi gözeterek hareket etmek, sadece parti perspektifiyle değil, sadece siyasi sahikle değil, yani ülkede siyasetin yara alması, ülkede demokrasiye olan inancın zedelenmesi de herkesi, hepimizi ilgilendiriyor.
1: Peki bu arada salı günleri 11.45'te yeni parti grup toplantısı yapacak. Saat 13.30'da da Cumhuriyet Halk Partisi, bu haftada Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağı bilgisi de var. Bunun da altını çizelim. Şimdi Alihan Hocam, tekrar size gelecek olursam, hani bu dokunulmazlıkların mevzusu Türkiye Gazetesi'nde, yani sadece Türkiye Gazetesi'nde değil, daha önce de bu zaten dile getirildi. Çokça konuşulmaya başlandı. Ve şimdi işte iddialar Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık konusunda el kaldıracağı. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi ne yapar? DEM mesela ne yapar ki, Selahattin Demirtaş olayından yola çıkarak DEM Parti burayı, bu konuya nasıl yaklaşır? Ve diğer siyasi partiler, yani dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda bir ortak noktaya, bir kanaate varılabilir mi sizce?
2: Bekleyip görmek lazım burada, çünkü DEM Parti'nin Ayhan Bey benden daha iyi bilecektir. DEM Parti Ayhan Bey varken benim yorumlamam doğru olur mu bilemedim ama DEM Parti'nin biraz bu tarz konularda ne yapacağı kestirilemiyor önceden. Bazen Cumhur İttifakı ile beraber hareket ediyor, bazen muhalefetle beraber hareket ediyor. Bu durumda bekleyip göreceğiz ama büyük ihtimalle genelde bu tarz çok kritik şeylerde çekimser kalıp karışmıyor gibi. Benim hani geçmişe baktığım zaman onu görüyorum. Gene ben olasılık dahilinde olduğunu düşünüyorum bunu. Çok karışmayacaktır diye düşünüyorum bu meseleye, eğer bir prensip kararı alınmazsa açıkçası. Şöyle bir şey var. Şu DEM Parti epey dağınık görünüyor. Bu şeydeki kırılma, ana muhalefetteki kırılma bence DEM Parti'ye de yaramadı. Daha silik bir görüntü çiziyor. Farkındaysanız bayağı epeydir konuşmuyoruz. Kaldı kendi terör
1: ama
2: Türkiye
1: bir süreç var ya, önemli. Bir süreç var. O süreç içerisinde bir ara çok sivri açıklamalar geliyordu DEM Parti'nin içerisinden. Şimdi herhalde orada da bir frene basıldı. Çünkü bir çerçeve yasa gelecek, bir takım bilgiler olacak. DEM Parti biraz daha az konuşuyor.
2: Bence hiç konuşmasa daha iyi olur ama memleketin selahiyeti açısından. Ama hatta hiç olmasa daha iyi olur memleketin selahiyeti açısından ama... Şunu söylemek lazım elbette. Ben açıkçası biraz çekimser kalacağını düşünüyorum. Yani illa bir şey söylemem gerekirse, ama dediğim gibi DEM Parti ve öncülü partilerin büyük çoğunluğu bu konuda çok tahmin edilebilir değiller. Bazen şaşırtıyorlardı ama dediğim gibi büyük ihtimalle işte ya meclise gelmem oylamada, ya çekimser oy kullanma gibi bir şey olur. Onu da böyle biz bir grup karar almadık, herkes istediğini yapsın deyip sözde, tırnak içinde, demokratik bir tavırla bunu yapmaya çalışırlar gibi geliyor bana. Şeye baktığımız zaman, bu hareketin tarihine baktığımız zaman bunu görüyoruz ki ekseriyetle böyle yapılıyor. O yüzden de böyle yapılır diye düşünüyorum ben. Hükümet tarafının ne tavır alacağı belli. Muhalefetin ekserisinin ne tavır alacağı belli. Böyle olduğumuz zaman da hükümet tarafının istediği olur gibi geliyor bu aritmetik denklemde.
1: Anladım. Yani yeni bir siyasi kriz, yeni bir siyasi tartışma başlığıyla Eylül'de meclisin açılmasıyla beraber yaşayabiliriz diyorsunuz.
2: Ama Pınar Hanım, şöyle de düşünmek lazım. Eylül'e geldiğimiz zaman özellikle bir dahaki seçime aşağı yukarı 14 ay kalmış olacak. Bu kadar kriz üstüne kriz. Ya Kasım'ın başında olacağını herkes gibi ben de öngörüyorum, veya 80 gibi.
1: 2027 Kasım gibi.
2: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Yani bu kadar kriz ekonomiye de yaramaz. Ve eğer Cumhurbaşkanı tekrar seçilmek istiyorsa ekonomiyle ilgili bir şey yapması lazım yani. Bunların hepsi ekonomiyi kötü etkileyeceği için bunlardan kaçınması da lazım. Hani yani haddim değil belki bu kadar, yani Türk siyasetinin en başarılı siyasetçilerinden birine tavsiye vermek belki haddim değil ama yani ekonomiyle ilgili bir şey yapması lazım. Bu tarz krizler ekonomik durumu daha da kötüye etkiler yani. O yüzden yeni kriz üstüne kriz iyi olmaz bence genel olarak Türkiye için ve genel olarak ekonomi için. Bunun da illaki sandıkta bir karşılığı olur. Bunu da hatırlatmak isterim ben
1: Ayhan
2: açıkçası.
1: Bey, buna ne dersiniz? Yine siyasetin içinde bir isimsiniz. Olası bir meclisin tatile girecek. Az bir süre kaldı. Meclis açıldıktan sonra eğer fezlekelerin, dokunulmazlıkların kaldırılması için böyle bir oylama söz konusu olup Özgür Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlıkları kalkarsa o sürecin nasıl nereye evrileceğini zaten hani o şeyi tahmin edebiliyoruz. Alihan Hocam'ın sözlerine katılır mısınız? Yani o sürede seçime çok az, yani bir 14 ay kadar bir süre kalmış olacak. Bu yani bu siyasi çalkantı nasıl yansır?
0: Yani tabii o konunun bir tarafı Alihan Hoca o boyutuna dair değerlendirmesini yaptı ama ben bir başka boyutu dikkate almak gerektiği kanaatindeyim. O da şudur. Yani Yeni Parti bazı isimleri yani bugün daha doğrusu Butlan kararından önce Özgür Özel'le birlikte çok yakın çalışan ve İmamoğlu'na yakın olduğu bilinen birkaç isimle doğrudan kendisinin işte eski ev arkadaşı ve yani birazcık kader birlikteliği yaptığı isimleri
1: Almadı.
0: MYK'ya almadı.
1: Doğru.
0: Şimdi bu
1: Arkadaşı
0: MYK'ya
1: birliklerin
0: al.
1: o isimleri Veli Ağbaba yok. Turan Taşkın yok. Turan Taşkın Özer yok. Yani Burhanettin Bulut yok. İsimleri soruşturmaların içerisinde geçen zaten biz yeni parti kurulmadan önce bu bilgiyi alıyorduk ve etraftan da hani bu baskı vardı. Bu isimleri parti meclisine alma ki hani o tartışmalar buraya da taşınmasın diye. İşte bu isimler A takımında yok. Buyurun Ayhan Bey.
0: Bu isimler ve yargılama süreçlerinin siyasetteki algı inşasındaki durumunu ben şöyle yer almak gerektiği kanaatindeyim. Yani Türkiye'de geçmişte çok kişi yargılandı. Farklı nedenlerle yargılandı. Yani 27 Mayıs yargılamalarından işte sonraki bütün çok partili hayatın bütün süreçleri ister siyasi ister yani daha adli konular olsun. Ya sonuçta önemli olan toplumsal vicdanda, toplumsal algıda nasıl bir yere oturduğunuzdur. Mahkeme süreçleri yani her zaman tartışma konusu olmuştur. Ama toplumsal vicdanda kendinizi savunabilecek bir durumdaysanız yargılanarak teknik yargılama sürecinden bahsediyorum. Yargısal süreç tamamlandığında eliniz güçlenir. Yani bir biçimde aslında bir berat gibidir bu. Ama yargılamaktan kaçtığınızda, yargılanmamayı başardığınızda yani örneğin işte dokunulmazlıkla ilgili oylama yapıldı ve red çıktı. Dokunulmazlık kaldırılmadı. Bunun seçim kampanyasında ifade edeceği anlam yargıdan kaçtı biçiminde olacaktır. Yani rakip partiler bunu böyle kullanırlar. Yani bunun üzerine giderler ve işte yargılanmaktan korktular, mahkemelere hesap veremediler gibi bir kampanya olacaktır. Bu kendi hayatın olağan akışı içerisinde olacağı besbelli olan tablodur. Dolayısıyla burada hani bir kurban vermek gibi algılanmasını istemem. Ama sonuç itibariyle parti mi yani siyasal gelecek mi, siyasi ikbal mi yoksa kişiler mi diye baktığınızda bazıları şöyle bakar. Ya bir taş çekilirse hani bir tuğla çekilirse duvar yıkılır. Onun için taviz vermemek gerekir. Yani sonuna kadar gitmek ve direnmek gerekir diye bakarlar. Bazıları da tam tersine yani hayır yani aklansınlar gelsinler partiye zarar verir aksi takdirde diye yaklaşırlar. Bu aslında Özgür Özel'in tercihi olacak. Hangi yaklaşımı ortaya koyacak? Yani geçmişte Türkiye'de her ikisinin de örnekleri bol miktarda var. Bir tercih yapacak ve o yönde hareket edecek. İlle yaptığı tercih bu yönde şekillenecek, pratik böyle olacak anlamında söylemiyorum. Ama konu eğer gerçekten karma komisyona yanlış hatırlamıyorsam geliyor. Sonra genel kurula geliyor. Hem komisyonda kişiler kendilerini savunuyorlar, oylama yapılıyor. Hem de genel kurulda kendini savunma hakkı var ve oylama yapılacak. Şimdi buralarda eğer dosyaların ayrıntısında yani bir biçimde yargılama dosyası ile ilgili de hani yargılamanın açıklığı açısından gizlilik yoksa üzerinde ifade ettiği bir bilgi olacak. Bu bilgiler kamuoyunda tartışılacak. Kamuoyu şuna ikna olursa ya bunlar işte çok ciddi iddialar değil, somut bir delile de dayanmıyor. Dolayısıyla burada bir siyasi tasfiye var, yargı marifetiyle mi diyecek kamuoyu Yoksa hayır, ya burada ciddi iddialar var. Milletvekilliği suç işleme hakkı vermez kimseye. Dokunulmazlık bu anlamda kürsü dokunulmazlığı gibi olmalıdır. Asla hani bir işte mali işlerle ilgili ya da yüz kızartıcı suçlar, siyasi temsille bağdaşmayacak suçlarsa yargılansınlar. Eğer yargıda aklanırlarsa ne ala, ama olmazsa da bunun bir cezası varsa siyasetçi de bundan beri olmasın, muaf olmasın. Şimdi iddiaların içeriğine girecek kadar tabii süremiz yok ama yani en azından bir kısmı işte itiraflardan, belediye başkanlarının itiraflarından, bir kısmı işte İBB dosyası ve mali ilişkilerden, bir kısmı kamuoyuna yansıdı, tamamı olmasa da. Dolayısıyla burada hani rakip partilerin bu konuyla ilgili yaklaşımı bence henüz net değil. Yani DEM'le ilgili de ben de Alihan Hoca'ya orada katılıyorum. Yani Tuncer Bakıran'ın açıklamasına baktığınızda yani şöyle bir tavır var. Sanki yolsuzluk konusu hiç önemli değil. Bu yargıya müdahaledir. Siyasetin yargıyı işte manipüle etmesidir. Dolayısıyla da hani bir biçimde kınayan bir tavır, bir yaklaşım ortaya kondu. Toplum için böyle midir? Yani toplum gerçekten siyasetçinin kendisinin mağduriyetini mi önemser, yoksa mali kaynakların, imkanların işte haksız biçimde bir yerlere servis edilmesini mi daha çok önemser? Yani işte bir taraftan çok ciddi ekonomik sıkıntılar varken, yani bunun Türkiye toplumunun ana gündemi olduğunu hepimiz biliyorken, %70 civarında birinci derecede gündem ekonomi, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı çarpıklığıyken, çok büyük rakamların yani siyasetçiler eliyle, marifetiyle bu kadar işte kişisel ya da parti hizmetleri için kullanılmış olması toplumda bence çok sempatiyle karşılanmaz. Ben onun için partiyi koruma refleksinin kişileri savunmaktan daha ağır basacağı kanaatindeyim. Farklı bir durumla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki Alihan Hocam, burada bir sosyolojik bir durum soracağım. Şöyle ki, şimdi Ayhan Bey'in de söylediği işte isimler de var. Bazı isimlerin işte dokunulmazlıklar mevzusu var. Şimdi bir tarafta az önce dediniz ya, 1/4'ü zaten yeni partiye geçti. Geriye kaldı 1/4 gibi bir rakam. Bazı anket firmalarından her ne kadar onlara belli bir mesafede dursak da yeni partinin güçlü bir başlangıç yaptığına dair zaten kamuoyunda görünen bir gerçeklikte zaten hani konuşuluyor, görülüyor. Geçen vekiller meselesi de var. Şimdi o zaman Ayhan Bey'in söylediği işte o hani soruşturmalar mevzusu, yani sosyolojik olarak bu toplumda karşılık görmüyor mu? Mesela yeni parti güçlü bir geçiş yaptı. Eğer böyle devam ederse güçlü bir yükseliş gösterecek ama gitmeyebilir. Bunu bilmiyoruz ama başlangıç olarak güçlü görünüyor. Bunu sosyolojik olarak okur musunuz? Yani soruşturmaları etkilememiş mi görünüyor mesela?
2: Öncelikle ne açısından Ayhan Bey bir şey söyledi. Yani sanki siyasi yargılamalar 60 ihtilalle başlamış gibi söyledi ama çok daha eskiye gider Türk tarihinde, Cumhuriyet tarihinde de. Mesela örneğin Osman Bölükbaşı'nın, şimdi ben buradayken Osman Bölükbaşı'ndan bahsetme fırsatını yakalamışken kullanayım. Rahmetli analım onda. Millet Partisi kapatılmıştı. Hatta Osman Bölükbaşı vekil seçildiği zaman hapishanede pijamalarıyla milletvekili mazbatasını almıştı. Yani hani 50'li yıllarda oluyor bunlar. Hani şeyle başlamadı, 60 ihtilalle başlamadı. Onu da bir dipnot olarak anlatmak zorundayım burada. Hocayım ben, böyle şeyler biliyorsunuz bizde takıntı yapar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şu anki anketler çok erken. Yani şimdi bu anketin de bir bilimi var, istatistik bilimi de. Şu an yeni partiyle ilgili herhangi bir şey söylemek için çok erken. Ben hep aynı şeyi söylüyormuşum gibi, hep her şey için erken diyorum ama 2-3 hafta geçmeden, biraz oturmadan, hem yeni partinin biraz söylemini dinlemeden, duymadan.
1: 3 hafta mı geçecek bunun için? Yani kuralı 3 hafta.
2: En az yani. En az.
1: Çünkü ama sokakta o şeyi, yani hepimiz sokağa çıkıyoruz, hepimiz siyasetin içindeyiz. Alıyor musunuz hoca?
2: Anlık. Ya ben Kadıköy'deyim. Ben alıyorum tabii. Ben Kadıköy'de yaşadığım için ben sadece zaten CHP yeni parti, başka parti yok burada çünkü. Ben hepsini alıyorum yani. Ama halkın genelinde nasıl bir karşılık buldu onu biraz, ama söylediğim gibi yani şu çok yeni, çok yeni şeylere insanlar reaksiyonel tepkiler veriyorlar. Şimdi mesela ilk yeni parti kurulacağı veya ayrılma sürecinde tahminler daha fazlaydı. 110 milletvekili, 105 milletvekili falan diye düşünüyordu. Gittikçe azaldı. Şimdi Benim tahminim...
1: Ya bir dakika, orada yine araya gidiyorum. Özgür Özel'e yakın isimlerin içeride kaldığı bilgisi var. Bunu da altını çizelim. 10-15 isim.
2: Göreceğiz işte, vakit geçmez. İşte o yüzden vakit geçmesi lazım zaten. Benim dediğime çıkıyor zaten mesela. Biraz olayların oturması lazım. Daha yani toz daha havadayken bakıp durumu anlamaya çalışıyoruz. Ama tozdan dumandan kimse hiçbir şey... Bence doğru tahlil yapmak çok zor böyle bir şey. Çok çok çok çok yeni. Özellikle ankette çalışması yapılmaz. Yani anket yapanlar yanlış yapıyor. Şu an hiçbir şey yanlış. Yani bakın, bu konuda yapılacak anket yanlış, üzgünüm. Yani net söyleyeyim, çünkü hiçbir şey ifade etmez.
1: Anladım.
2: Peki bir artı, şunu da unutmayın. Bakın, yepyeni bir parti kuruldu. Hani adı da gibi yeni. Değil mi? Şimdi nerede konumlanacak siyaseten? Şimdi Türkiye'de bazı temel meseleler var işte, değil mi? Hep konuştuğumuz meseleler var. Bu meselelerde nerede konumlanacak? Şimdi eski CHP'de de aynı problem vardı. Hem Atatürk'ün partisiyim diyordu, hem adam çıkıyordu işte, bir tanesi işte Koçgirin'de katliam yapıldı diyordu. Bir şeyler diyordu. İşte Pontik soykırımını anıyorum diyordu. Bir şeyler diyordu saçma sapan. Tamam mı? Hani İkisi aynı anda bir şekilde barınabiliyordu. Çünkü CHP'ydi ve ana muhalefetti. Şimdi aynı şey olabilecek mi mesela? Bunları nasıl Özgür Bey dizginleyebilecek? Veya hep aynı örneği veriyorum şimdi, bu oluyor ama Meral Hanım MHP Genel Başkanı olsaydı o sürecin devamında başka bir Meral Hanım görecektik biz. Ama İyi Parti, yani kendisinin inisiyatifiyle kurulan yeni sıfırdan bir parti kurduğu için kendi istediği iyi kötü çizgiye çekti parti. Ama MHP'nin yapısı, eğer Meral Hanım MHP'nin genel başkanı olsaydı, MHP şu anki İyi Parti'nin veya Meral Hanım'ın olduğu İyi Parti'nin çizgisinde tam olamazdı. Çünkü eskisinden gelen bir şeyi var, ona göre bir yapısı var. Sonuçta ideolojik partiler de bundan.
1: CHP'de öyle. Alihan Hocam, öyle. Burada genel başkan aynı genel başkan. Geçenler de aynı isimler. Sonuçta tamam. CHP'den isteyerek ayrılmadık diyorlar. Dolayısıyla CHP'de ne söylüyorlarsa yeni partide de onu söyleyecekler.
2: Niye acaba?
1: Böyle,
2: Meral Hanım MHP'de söyledikle bir dakika. Aynı şeyleri Meral Hanım da söyledi. Meral Hanım MHP'de söylediklerinin birebir aynısını söyledi İYİ Parti'de.
1: Nerede? Meral Hanım.
2: Evet.
1: Ama MHP'den ayrılma sebebi Meral Akşener'in zaten ideolojik bir tartışma zeminine dayalı değil mi?
2: Yok.
1: Yani içerideki bazı sıkıntılara istinaden.
2: Hayır. Parti başarısızdı. Partide genel başkan olmak istedi. Sonra gene bir mahkeme şeyi oldu. Dedi ki bizi burada barındırmayacaklar MHP'de. Ben yeni parti kuruyorum dedi.
1: Hocam, ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Meral Akşener de genel başkan olmak istiyordu. Dolayısıyla farklı bir şey söylemesi beklenebilir diyorum, ama CHP'de yani
2: şimdi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
1: Özgür Özel genel başkandı. Yeni partide de genel başkan, dolayısıyla aynı çizgi devam etmeyecek mi diye, aynı söylemler olmayacak mı diye soruyorum.
2: Olmayacak Bahçeli. Çünkü işte CHP yok, altı ok yok, işte o yapı yok. O CHP'nin getirdiği artı veya eksi bagajlar yok.
1: Bir dakika, altı okun olup olmadığını nereden biliyorsunuz?
2: CHP değil, çünkü altı ok CHP'de.
1: Ya tamam, altı ok CHP'de kaldı. Yeni partide o ideoloji olamaz mı?
2: Şimdi olabilir. Ama olmayabilir. Bilmiyoruz işte. Zaten tamam. Mesela o yüzden bekleyelim diyorum yani. Olabilir, olmayabilir. Zaten tam benim dediğim bu. Şu an çok erken. Yani Özgür Bey ve etrafındakiler biraz konuşacak. Biz de göreceğiz, bu parti sol liberal bir parti mi? Sosyal demokrat bir parti mi? Kemalist bir parti mi? Merkez sağ parti mi? Milliyetçi parti mi? Bilmiyorum yani. Ne olur? Ben Özgür Bey ve etrafındakilerin CHP tırnak içinde prangasını da attıktan sonra gittikçe sol liberalizme kayacaklarını ve hedefledikleri o yola ulaşamayacaklarını düşünüyorum mesela. Eğer ekonomi çok kötüleşmezse.
1: Yani anlıyorum.
2: Benim tahminim bu.
1: Şimdi hepimiz açıklamaları bekliyoruz. Ben de tamamen çocukların düz mantık gözüyle bakıp, Ayhan Bey belki bu konuda sizin de bir katkınız olur. Hani düz bir mantıkla baktığınız varsayım altında, ben CHP'den gitmek istemiyordum deyip biz mecbur kaldık gittik diyen bir görüş o ideolojiyi taşımaz mı sorusunu muhakkak ki aklıma geliyor, soruyorum, sizin fikriniz?
0: Şimdi tabii kendi tarifleri, yani parti programına baktığınızda daha hani belki liberal sol diye tarif edilebilir bir yer gibi gözüküyor. Ben daha çok sol popülizm diye hani bir pratik sergileyecekleri kanaatindeyim. Yani kampanya partisi imajı veren bir isim tercihi yaptılar bir kere. Yani hani bir ideolojik çağrışım yapmıyor. Dolayısıyla aynen, merkeze, hatta biraz belki siyasete tepkili kitleye, partilere tepkili kesimlere hitap eden bir yani yaklaşım olacağını düşünüyorum. Ya burada hani rekabet alanının CHP olacağını da çok düşünmüyorum bu arada. Yani CHP'den elbette bir kitleyi götürecek ama bir süre sonra Zafer Partisi, İyi Parti gibi partilerin sempati alanına giren kesimlerin daha çok sanki yani hedef kitle olacağı gibi bir izlenime, bir kanaate sahibim. Yani burada tamamen tahmin olarak söylüyorum.
2: Ayhan Bey, bir şey sonuçta,
1: hani... Bir soru var Ayhan Bey size.
2: Ama sol liberalizme kayarsa otobanda nasıl oy çekecek? Otoban sol liberalizmde tiksindiği için zaten orada ya yani hani. Bakın tiksiniyor kelimesini kullandım.
0: Yani ben hani onun için zaten ihtiyatlı davranarak hani biraz sol popülizm de demek yoluna gittim. Orada bence kafa karışıklığı çok daha fazla hocam. Yani bir biçimde aslında hani tek tek programdan dışarıya yansıyan şeylere baktığınızda işte diyelim ki eşit yurttaşlık diyor mesela, işte ana dille ilgili bir şey söylüyor ya Türkiye'de hani bu nereye düşüyor bu parti dediğinizde klasik ulusalcı bir yere girmiyor. Çok girmiyor, sosyal evet. Demokrat hani konsept üzerinden gidileceğini de yani hissetmiyorsunuz. Biraz da asıl patronun İmamoğlu olduğunu düşünerek söylüyorum ben. Yani hani programdaki metindeki ifadelerden çok nasıl bir alana, nasıl bir kitleye hitap edecekler diye düşündüğümde ben şöyle bir kitle olduğunu düşünüyorum. Yani işte bütün partilere kızan, tepkili falan bir kesim var. Bunlar ama ortak paydası daha çok Erdoğan karşıtlığı üzerine bina oluyor. Bu kitlenin
1: Ayhan Bey dondu ama orada Zafer Partisi kitlesi dedi.
0: Daha çok sahil
1: Ayhan Bey, bir sesiniz gitti geldi.
0: Kesimde de.
1: Evet. Ayhan Bey bir şey söyleyeceğim. Sizin sesiniz gitti geldi ama bugün Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı. Diyor ki Mansur Yavaş aday olursa arkasında büyük bir destek oluşuyor. Yeni parti Mansur Yavaş'ı destekler. CHP desteklemese bile kalan seçmen Mansur Yavaş'ı destekler. İyi Parti, Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi destekler ve Mansur Bey kazanır diyor. Şimdi siz diyorsunuz ki hani Zafer Partisi'nin seçmen kitlesine hitap edebilir. Şimdi mesela Ümit Özdağ'dan da böyle bir açıklama gelmiş.
0: Şimdi tabii burada yeni sistemi dikkate alarak değerlendirme yapmak lazım. Yani yeni sistem ülke yönetiminde başkan adayına odaklı bir sistemdir. Yani Cumhurbaşkanı tırnak içerisinde söylüyorum aslında yani her şeydir. Dolayısıyla da burada hani milletvekilleri sayısı, parlamentoda temsil konusu daha çok partiler üzerinden ve belki biraz da ittifaklar üzerinden o artık oylar falan dolayısıyla bir anlam ifade eder. Ama ülke yönetimiyle ilgili kısımda asıl belirleyici olan adayın kendisi olacaktır. Belki de çok parti öne çıkmadan bir ortak aday, herkesin adayı gibi falan formüller tartışılacaktır. Ama bunun pratikte bir karşılığı olacak mı? Benim kişisel kanaatim ilk tura böyle uzlaşılmış ortak adaylarla değil, çok adayla girilecek. Belki bu adaylar arasında ikinci tura kalındığında bir centilmenlik anlaşması olacak. Ama ben hani birinci çıkacak adaya ya da daha açıkça söyleyeyim hani işte Erdoğan aday olursa Cumhur İttifakı'nın adayına yakın bir aday ikinci tura kalırsa ikinci turun anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde yani %60'lık bir oy dilimi işte %10-15 falan gibi aralıklarla belki %7 ile 15 arasında 4-5 aday arasında dağılırsa yani demin adayı işte biraz önceki tarif edilen İttifak örneğin biraz makro bir ittifak tarifi gibi gözüküyor. CHP'yi dışarıda bırakıyor. Onun dışında Yeni Yol'u biraz dışarıda bırakıyor gibi gözüküyor. Ama ya bunun çok kolay olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü ya burada neredeyse hani yani başkan adayının bu resmi buluşturma ihtimali ya bu kadar renkli bir tabloyu buluşturma imkanı zor. Bir de tabii şunu o zaman düşünmeniz gerekiyor. Ümit Özdağ açısından hani işte demin örneğin oyu çok önemli değil hatta mümkünse dışında kalsın vermesin diye de okuyor olabilir Zafer Partililer. Fakat yani toplama baktığınızda ben geçen seçimde Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda kaybetmesinin sebebinin Ümit Özdağ'ın verdiği destek ve yani Demlerin de sandığa gitmemesi olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla burada hani Mansur Yavaş tercihiyle ilgili bir polemik için söylemiyorum. Çünkü konunun muhatabı kendisi değil şu anda. O bir açıklama yapsaydı belki onu tartışırdık. Mansur Yavaş'ın aday olmak isteyeceğinden de çok emin değilim. Şimdi hayır demiyor. Gayet tabii çok güvenli ve yani sağlam bir zemin üzerinden öneri gelirse yani düşünebilir. Ama yani bir takım yargılama süreçlerinin kendisine de yönelme ihtimalini de kendisi de önemseyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, ilginç bir yorum. Şimdi fazla vaktim kalmadı. Çok kısa alabilirim. Çerçeve yasanın bu hafta gelmesi bekleniyormuş Ali Han Hocam. Pazartesi günü yani bir Öcalan'a af yok dedi. Zaten Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Mevcut durumu işte devam ediyor. Türkiye'ye karşı silah kullanmaktan vazgeçmiş örgütün örgütsel varlığı sona erdiği için buna üye olanların durumlarının sonuçlarıyla beraber ortadan kalkması gibi bir durumdan bahsediliyor. Daha doğrusu nasıl bir durumdan bahsediliyor? Baktınız mı? Ne diyorsunuz? Çok kısa alacağım. Ayhan Bey, sizden de alacağım. Çerçeve yasada bu mu var diyeceğimiz bir başlık gelir mi?
2: Öncelikle bir cümlede Mansur Yavaş adaylığı için söylemek istiyorum. Özgür Bey aday olduğu takdirde ben Mansur Başkan'ın aday olmayacağını düşünüyorum birinci olarak. Ve Özgür Bey'in aday olmak istediğini düşünüyorum. Yani bunu söylemem lazım ben. Ben düşündüğüm bu açıkçası.
1: Peki.
2: Çerçeve yasa. Buyurun.
1: Yayınlar şey altında, kayıt altında döneriz hocam.
2: Döneriz.
1: Görüşsek, yaşarsak bakarız.
2: Yani Allah ömür verirse döneriz bakarız. Benim dediklerim çıkar genelde.
1: Evet.
2: Çerçeve yasayla ilgili şunu söyleyeyim. Bu süreçle ilgili temel sıkıntı şuydu. Bakın herkes de, hani bir Türk milliyetçisi olarak söylüyorum bunu rahatlıkla, dil çok yaralayıcı oldu zaman zaman. Yani bunun dışında aslında fiiliyatta ilk açılım süreciyle falan kıyaslandığı zaman süreç çok iyi yürüdü. Ve özellikle dış politikada işte Suriye'de, İran kuzeyinde vesaire Türkiye çok büyük kazanımlar elde getirdi. Şu dil biraz daha dikkatli kullanılsaydı dil zaman zaman, yani hiçbir problem çıkmayacaktı burada. Buradaki problem veya insanların bu kadar itiraz etmesinin temel sebebi başta terörist başı olmak üzere birkaç kişiye atfedilen böyle unutulmayıcı sıfatlar oldu. Ben öyle düşünüyorum. Bunun dışında aslında fiilen realde olan çok çok az şey var. Yani realde çok bir şey olduğunu da ben düşünmüyorum. Zaten hani çıkmasına 8-9 ay kalan, bir sene kalan filan teröristleri serbest bırakıldı. Ha bence zaten vaktinde asılmaları lazımdı, ayrı mesele, ama devlet o zaman asmadığı için zaten bunlar salınmak üzereydi. Çünkü bir tanesi benim 3 sokak üstümdeki AVM'yi yaktı yani bu arada. O yüzden salınanlardan bir tanesi. O yüzden hani bu konuda çok da şey duramayacağım. Ve yani içinde de 3 kişi öldü bu arada.
1: Bu arada 4 dakika yani, kalmış Ali Han Hocam. Tabii, çok özür dilerim. Çok az
2: bir Ayhan Bey'in
1: bir cümle alayım.
2: Tamam. Bir cümle daha söyleyeceğim. Ama en nihayetinde ben gene çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum. İki tarafta anlaştıysa ve APO'ya ev hapsi gibi bir şey gelmeyecekse, ki gelmeyeceği söyleniyor. Gene söylüyorum, çok büyük bir şey beklemek lazım. Ama iki tarafı da razı edecek orta bir çözüm bence bulunacaktır diye umut ediyorum açıkçası.
1: İki tarafında ortak noktada şöyle, evet, mevcut hükümlü statüsünün korunacağı söyleniyor ama bazı fiili statüleri de elde edebilir iddiaları da var Ayhan Bey.
0: Ya ben de fiilen yani yine tabii bir statü değişikliği değil ama yani en azından işte DEM Partisi'nin kongre sürecine müdahil olmak ve silah bırakma konusunda daha etkin biçimde yani çıkacak yasanın uygulanmasına müdahil olmak açısından en azından ziyaretler ve görüşme pratiğinin daha rahatlatılacağını düşünüyorum. Ama bunun bir yasal düzenleme, umut hakkı falan gibi bir yere varmayacağı artık kesinleşti. Şu an itibariyle en azından, yani belki sürecin sonu başka bir yere evrilebilir ama şimdilik böyle gözüküyor. Burada
1: mesela orada DEM Parti tamam mıdır bu konuda?
0: Hani Adalet Kalkınma Partisi de.
1: Buyurun.
0: Evet, tam onu söyleyecektim. Yani bu süreç bir devlet politikasının eseri diye okumak lazım. Yani ne Adalet Kalkınma Partisi ne Milliyetçi Hareket Partisi kendi kurullarında bu konuyu tartışsalardı veya bir karar alsalardı bu noktaya gelemezlerdi. Sayın Bahçeli yani ülke güvenliği açısından inisiyatif aldı, risk aldı ve çıtayı bir yere koydu. Cumhurbaşkanı da o süreci destekledi. Belki Bahçeli kadar çıtayı yukarıya koymadı, bu kadar net mesajlar vermedi ama desteklediğini belirtti. Ben tabii MHP daha disiplinli bir parti izlenimi verdiği için içeride çok tartışma olmadı. Fakat Adalet Kalkınma Partisi'nin hala ikna olmadığı ve ciddi rahatsızlık taşıdığı kanaatindeyim. Dolayısıyla da burada Cumhur İttifakı ortaklarının bir inisiyatifinden çok daha çok güvenlik bürokrasisinin talebiyle gelişmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yeni partinin belki de ilk sınavı bu olacak. Zor sınavı bu olacak. Burada eğer yani yasaya destek verirse biraz önce Ümit Özdağ'dan aktarılan ittifak senaryosu zora girecektir. Ama destek vermezse bu sefer DEM'le kurmak istedikleri ilişki riske girecektir. Onun için hani biraz böyle hani aşağı tükürse sakal yukarı tükürse bu pozisyonu ilk meclis sınavı biraz zor olacak.
1: Ama Ayhan Bey, mesela İyi Parti Özgür Özel'e ve yeni partisine destek verirken ki sürecin başından beri destek veren bir parti ama terörsüz Türkiye sürecine çok mesafeli bir parti. Hani bazen sizin söylediğiniz şeylerde tam karşılık bulmayabilir diye düşünüyorum. Bu arada Kandil'den teröristlerden yani Kandil yönetiminden terörist PKK terör gruplarından biz yasayı gördükten sonra açık ve net ortaya koyacağız ve konuşacağız demişler. Sürem de bitti sanıyorum. Ayhan Bilgen, çok teşekkür ederim. Alihan Hocam, bugün daha fazla konuşabildiniz mi?
2: Teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Alihan Limoncuoğlu, Doktor Alihan Limoncuoğlu, çok teşekkür ederim.
0: Şunu söyleyeyim. Yani bugünkü sadece şu kadarını söyleyeyim. Yani bu sergilenecek tavır bence Türkiye'nin geleceğindeki seçim ittifaklarına da bir biçimde etki edecektir.
1: Peki, takipteyiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ayhan Bilgen, Alihan Hocam, çok teşekkür ederim sizlere, izleyicilerimize. Ben sözü bu akşam epeyden beri ayrı kalmıştınız. Tuna Öztunca, ben sözü bırakacağım ana haberde. Kavuşun diyeceğim. Yarın 17.30'da görüşürüz.

0: Tavandan vuran sıcaklıklar beynimizi kaynatıyor. Bambalarda durduğumuz zaman bunalım geçiriyor, kriz geçiriyoruz. Bayılan bayılarak.
1: Sıcaktan bunaldı, 1988 model Kartal aracına otobüs kliması taktırdı. Yurdum insanı sıcağa karşı da pratik çözüm buldu. İlginç olay Antalya'nın Manavgat ilçesi.

0: öldü. Sonra oğlu cezaevine girdi. En son tuvalet ve banyosu yıkıldı. Bir tek kızı kalan kadın yıllardır tuvalet ve banyosuz evde yaşıyor.
1: Sorulmamı da.
2: Tuvaleti yok, banyosu yok.
0: İçler acısı görüntülerin adresi Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kuloğulları Mahallesi. 75 yaşındaki Ümmü Şahin 20 yıl önce eşini kaybetti. Oğlu da bir suçtan cezaevine girince kızıyla yalnız kaldı. Yaşlı kadının birkaç yıl önce tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilatı da yıkılınca tuvalet ve banyosuz evde yaşamak zorunda kaldı.
2: Ben 2,5 yıllık görevimde müracaat ettim Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na. Geldiler, kontrollerini yaptılar.
0: Tüm müracaatlar sonuçsuz kalmış. 75 yaşındaki kadın şimdi devletten aldığı 7000 liralık yaşlı aylığı ve bazı hayırseverlerin yardımlarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.
1: Kendi katında. İşte tuvalet buraya olacak istediler banyonun. Tuvalet. Oğlama gelmediler, bak sen kötümüz ya.
0: Güç şartlarda ihtiyaçlarını gideren yaşlı kadın banyo ve tuvalet yaptırmaya gücü yetmediğini belirterek yetkililerden destek istedi.
1: Ne edelim gari? Yaşıttırır.

koşarak geldi. Dükkanda oturan PVC ustasını ard arda ateş etti. PVC ustası hayat mücadelesini kaybederken tetikçisi ise 16 yaşında bir çocuk çıktı. 20 Temmuz'da yaşanan olayın adresi Adana'nın Yüreğri ilçesindeki bir doğrama atölyesi. Kasklı ve motosikletli iki şüpheli PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerine geldi. Şahıslardan biri dükkana girerek Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Ardından da koşarak kayıplara karıştı. Korku dolanlar saniye saniye kameraya yansıdı. Saldırıda ağır yaralanarak yere yığılan Güloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakım alınan 45 yaşındaki adam 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olay sonrası Adana Emniyeti geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet bürosu ekipleri hemen harekete geçti. Gerçek izlenen 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Cinayeti gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi. Belirlenen adrese yapılan baskında tetikçi ve arkadaşı yakalanırken zanlının suçunu itiraf etmesiyle azmettirici de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen tetikçi ve azmettirici tutuklanarak cezaevine gönderilirken arkadaşı ise adli kontrole serbest bırakıldı. Cinayetin nedeninin ise alacak meselesi olduğu öğrenildi. Çin genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar sadece insanları değil hayvanları da zorluyor. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Harbin Kutup Parkı bünyesindeki canlıları serinletmek için eğlenceli bir yöntem buldu. Park görevlileri kızıl pandalar, rakunlar ve kapibaralar için özel serinletici menüler hazırladı. Meyveli dondurmalar, soğuk sebze tabakları ve özel olarak hazırlanan buzlu sorbeler hayvanlara ikram edildi. Türlerine özel olarak hazırlanan bu buzlu ikramlar karşısında sevimli canlıların keyfine diyecek yoktu. Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden lezzetli bir molayla uzaklaşan park sakinleri renkli görüntüler oluşturdu. Özel menüler sayesinde hem beslenen hem de serinleyen hayvanlar kavurucu sıcakların etkisini bu lezzetli ziyafette azalttı. Güney Çin Denizi'nde facia yaşandı. Nansha Adaları yakınlarında tehlike sinyali veren Vietnam bayraklı bir ticaret gemisi battı. 69 metre uzunluğundaki gemide toplam 62 kişinin bulunduğu açıklandı. Akşam saatlerinde Çin Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir kurtarma gemisi deniz yüzeyinde atılan paraşütlü yardım fişeğini fark etti.

0: İhbarın ardından bölgede dev bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Çinli yetkililer gemide bulunanlardan 44 Vietnam vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Bölgede 6 Çin gemisi, 1 kurtarma helikopteri ve 1 Vietnam gemisinin katılımıyla kayıp mürettebatı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Otomobil kontrolden çıktı, markete daldı. Son anda saniyelerde gelen kurtuluş an be an kameraya yansıdı. Yürekleri ağza getiren kaza Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir zincir markete daldı. Kaza sırasında market çalışanları ve müşteriler büyük panik yaşadı. Çarpmanın etkisiyle bir anda raflar yıkıldı. Çalışan ve müşteriler canlarını saniyelerle kurtardı. Panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken inceleme sürüyor.
1: Ben sürmüyordum komiserim.
2: Tamam, ben sana sen sürüyorsun demedim.
1: Kuzenim sürüyordu. Tamam. Geliyor şimdi. O zaman geliyor.
0: Suçu kuzenine attı. Sürücünün yalanını kuzeni ortaya çıkardı.
2: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
1: Tamam. Abi, bir şey diyeceğim sana.
2: Sen şoförsün kardeş.
0: Kayseri'de iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerden biri aracı kendisinin kullanmadığını belirtti. Kaza sonrası kuzeninin kaçtığını söyledi.
1: Abim de önüne zıpladı. Zıplar zıplama zaten vurdu. Bitti.
3: Peki kuzenin nerede?
4: Ben deliyim.
1: Geliyor şimdi.
3: Nereye gitti?
1: Kaçtı.
3: Niye kaçtı?
1: Ben yetiyorum.
5: Hani nerede? Nerede?
1: Tam geliyor birazdan.
5: Sürücü arkadaş mıydı abi?
1: Tabii. Yok, ben değilim.
4: Benim gördüğüm bu arkadaş yani. Ben başka bir arkadaş.
2: Zaten sizden başka da kimse yok buradan.
0: Sürücü bir türlü alkol metreye üflemedi. Polis ekipleri sabır sınavından geçti.
1: Arabayı ben sürmüyordum.
2: Üflemek zorundasın. Üflemezsen red alırım.
1: Ama neden bana üfletiyorsun ki?
2: Üflemezsen red alırım.
1: Tamam, arabayı ben sürmüyordum.
0: Sürücü uzun süre direndikten sonra alkol metreyi üfledi. 2,30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Suçu attığı kuzeni olay yerine geldi. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı.
1: Şimdi kuzenim birazdan gelecek. O izah edecek.
4: Amin.
2: Sonra yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
1: Tamam. Abi, bir şey diyeceğim sana.
2: Sen şoförsün kardeş.
0: Alkollü sürücüye 350 bin lira ceza kesildi. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Ehliyetine kavuşma süresi 2038 yılına kadar uzadı. Kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Dağ tırmanırken düştü. Yaralı dağcı için helikopterle film gibi kurtarma operasyonu düzenlendi. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Verçenik yaylasında 8 kişilik dağcı grubu kamp yapıyordu. İçlerinden biri karlı alanda kayarak yaralandı. İhbar üzerine UMKE, JAK ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı dağcı Sarp arazide 4 saat taşınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
6: Gayet iyi. Çok yavaş şekilde.
0: Tunceli'den havalanan helikopter bölgeye ulaştı. Rize'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle dağcı tedavi için Erzurum'a götürüldü.
2: Alakalı.
0: 31 yaşındaki Hasibe Özdemir eşiyle birlikte kamyonetten mermer indiriyordu. O sırada kapağa dayalı mermer tezgahı birden devrildi. Bacaklarına mermer çarpan talihsiz kadın sırt üstü yere düştü. Başını arka taraftaki mermer blokuna çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki çocuk annesi Hasibe Özdemir kurtarılamadı.
2: Olay yeri çalışma.
0: Eşinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğulan İsmail Özdemir'i yakınları güçlükle teselli etti. ailecek pikniğe gitmişlerdi. Kızının terliği göre düşünce peşinden gitti. Akıntıya kapıldı. Cansız bedeni saatler sonra çıkartılabildi. Adana'da 4 çocuk babası Şahin Doğan, Bursa'dan gelen akrabalarını Seyhan Baraj Gölü'nün kenarına götürdü. Piknik yapıyorlardı. O esnada çocuklardan birisinin terliği göle düştü. Baba Doğan da terliği alabilmek için göle girdi. Kısa sürede akıntıya kapılan baba suda çırpınmaya başladı. Akrabalarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan bilinci kapalı bir şekilde çıkartılan Doğan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Yeni reklamlar.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz zikir nedir? Değerli dinleyenler, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, zikir hatırlamak, anmak demektir. Hatırlamak da kalple olur. Söylemekle olmaz. Şimdi üç türlü zikir bilinmektedir. 1. Dille, söylemekle yapılan zikirdir. Söylerken kalp birlikte hatırlamaz. Yalnız dille söylenen zikrin kalbi temizlemekte faydası pek az olur. İbadet sevabı hasıl olur. Şu ayeti kerime kalben zikretmeyenler içindir. Kalpleri Allahü Teala'yı zikretmeyenlere azap vardır. 2. Yalnız kalple yapılan zikirdir. Dil söylemez. 3 ayeti kerime meali şöyle. Rabbinizi yalvararak ve gizli ve sessiz çağırınız. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle itminana, yani sükuna, rahata kavuşur. Rabbini içinden zikret. Daha başka birçok ayeti kerimede ve sayısız hadisi şeriflerde ve din büyüklerinin kitaplarında bu zikir bildirilmektedir. 3. Dille kalbin birlikte yaptığı zikirdir. Allah adamları, evliyayı kiram, yükseklere eriştikten sonra böyle zikri yapabilirler. Kalple yapılan zikir, en önce Fahri Alem Efendimizin hicret gecesinde, Sevr Dağı'ndaki mağarada, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a diz üstüne oturtup gözlerini kapamasını emrederek sessiz yaptırdığı zikirdir. Hep sadıklarla birlikte bulunun buyurulmaktadır Tevbe suresinde. Enam suresinde de mealen Rablerini isteyenlerle beraber olmaya çalış denmektedir. Bu iki ayeti kerime meali büyüklerle rabıtayı bildiriyor. Bu rabıtayı yapmak Allahü Teala'nın sevdiklerini hatırlamak, rahmet etmesine sebep olur hadisi şerifine uymaktır. Bunlar gibi başka ayeti kerimeler ve hadisi şerifler de vardır. Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri buyuruyor ki, üç türlü zikir vardır. 1. Kalp karışmadan yalnız dille söylemektir. Bunun faydası yoktur. 2. Ağızla söylemeyip yalnız kalple yapılan zikirdir. Buna tasavvufta zikri hafi denir. Bu da yalnız zat-ı ilahiyeyi zikirdir. Yahut sıfatlarını düşünerek yapılır. Nimetleri de düşünülürse tefekkür denir. 3. Kalple ve dille birlikte zikirdir. Dille kendi işitecek kadar söylenirse buna da zikri hafi denir. Ayet-i kerimede emrolunan bu zikri hafidir. Başkası da işitirse zikri cehri denir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler zikri hafiinin zikri cehriden eftal olduğunu gösteriyor. Resulullah'ın Hazreti Ali'ye öğrettiği zikri cehri kendi işitecek kadar olan zikirdir ki hakikatte zikri hafi demektir. Zikirden önce kapıyı kapattırması da böyle olduğunu gösteriyor. Zikretmek Allah'tan başka şeylerin sevgisini, onlara düşkün olmayı kalpten çıkarmak içindir. Kalbin mahluklara bağlılığını yok etmek için en iyi ilaç zikirdir. Hadis-i şerifte zikrederek kalplerinin yükünü hafifletenlerin yolunda olun buyuruldu. Bunun için Allah'a, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için kalbin mahluklara olan bağlantılarını kesmek, onu dünya zevklerine düşkün olmaktan kurtarmak lazımdır. Kalbi kurtarmak için de zikirden daha faydalı bir ilaç yoktur demişlerdir. Allahü Teala'yı hatırlamak, onun ismini söylemekle veya çok sevdiği bir velisini görmekle olur. Çünkü hadis-i şerifte onlar görüldüğü vakit Allah hatırlanır buyuruldu. İsmini işitirken, söylerken başka şey düşünülebilir. Onu hatırlamak şüpheli olur.
onu devamlı hatırlamak için her gün binlerce söylemek lazım olur. Evliyayı severek, inanarak görünce muhakkak hatırlanacağı müjdelendi. Görmek gözle olduğu gibi, velinin şeklini, suretini kalbine, hayaline getirmekle de görmüş gibi olup Allahü Teala'yı hatırlamaya sebep olur. Böyle kalple görmeye rabıta denir ki kalbi Allahü Teala'dan başka şeyleri sevmekten, onları düşünmekten kurtaran vasıta ve temiz kalbe ihlasa kavuşturan yoldur. İmam-ı Rabbani Hazretleri 231. ve 266. mektuplarında yüksek sesle zikrin bidat olduğunu bildirmektedir. Zikir, zihinde tutmak, hatırlamak, anmak gibi manalara gelir. Kur'an-ı Kerim'de ise kitap, Kur'an, Allah'ı anmak, namaz, şeref gibi manalara gelir. Kitap manasına gelen ayet-i kerimelerden bazı örnekler verelim. Taha suresi 99. ayetinde sana tarafımızdan bir zikir yani kitap verdik buyuruluyor. Yasin suresi 11. ayetinde sen ancak zikre yani Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkanı uyarabilirsin buyurulmaktadır. Kalem suresi 51. ayetinde de kafirler zikri yani Kur'an'ı işittikleri zaman gözleriyle seni devireceklerdi buyurulmaktadır. Şu ayet-i kerimelerde de zikir anmak manasında kullanılmıştır. Ra'd suresi 28. ayeti, kalpler ancak zikrullah yani Allah'ı anmakla huzur bulur. Ahzab suresi 21. ayeti, Allah'a ve ahiret gününe inanıp kavuşmayı arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler yani ananlar için Resulullah elbette güzel bir örnektir. Zuhruf suresi 36. ayetinde Rahman'ı zikirden yani anmaktan yüz çevirene yanından ayrılmayan bir şeytan musallat ederiz buyurulmaktadır. Zikirle ilgili bazı hadis-i şerif mealleri de şöyledir. Kur'an okumak ve zikir imanı kuvvetlendirir. Zikrin eftali la ilahe illallah, duanın eftali de elhamdülillah demektir. Zikirde la ilahe illallah demekten eftali yoktur. Zikir sadakadan da hayırlıdır. En iyi zikir gizli yapılandır. Namaz manasına gelenler, Ankebut suresi 45. ayetinde buyuruluyor ki, namaz münker ve fahşadan, yani edepsizlikten, akla ve dine uymayan her türlü kötülükten, her türlü günahtan alıkoyar. Çünkü zikrullah, yani namaz kılmak elbette en büyüktür, en büyük ibadettir. Zikrullah namazdır. Namaz diğer ibadetlerden daha büyüktür buyurulmaktadır hadis-i şerifte de. Ali İmran suresi 191. ayetinde mealen buyruluyor ki, onlar ayakta, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Yani namazı gücü yeten ayakta kılar, ayakta kılmaktan aciz olan oturarak kılar, bundan da aciz olan yatarak ima ile kılar demektir. Zikrin şeref manasına geldiği yerler de vardır. Enbiya suresi 10. ayetinde size öyle muazzam bir kitap indirdi ki bütün zikriniz yani şerefiniz ondadır buyurulurken, Sa'd suresi 1. ayetinde o zikirle yani şerefle dolu Kur'an hakkı için buyurulmaktadır. Zuhruf suresi 44. ayetinde de şöyle buyruluyor, bu Kur'an sana da ümmetine de zikirdir. Yani şereftir, öğüttür. İleride, kıyamette sorumlu olacaksın.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdurrahman Tafsunci. Rahmetullahi aleyh. Haram ateş gibidir. Bu zat Hak Teâlâ'dan pek fazla korkuyordu. Herkese de bu yolda nasihat ediyordu. Derdi ki, işleyip de bir günahı bilerek, sonra uygun olur mu affolmayı beklemek? Günah ateş gibidir diye bilen bir insan, Rabbine bile bile eder mi günah isyan? Bir gün yine bir gence buyurdu, kork Allah'tan, her günahı ateş bil, hiç ayrılma takvadan. Herkesin tadacağı, çare bulamadığı, ölüm için şimdiden iyi yap hazırlığı. Aksi halde üzülür ve eyvah dersin, fakat o gün sana kimseden erişmez bir menfaat. İyi insan odur ki takva üzre olur hep. Süslemiştir okulu tevazu, haya, edep. Yaptığı günahları düşünür ince ince. Bunların affı için tövbe eder gün gece. Öyle kaplamıştır ki bu günah derdi onu, düşünemez gayrinin günah ve kusurunu. O devamlı bakarak günah ve kusuruna der ki, nasıl çıkarım Allah'ın huzuruna? Allah korkusuyla ağlar, inler ve titrer. Ahiret hesabını o kendine dert eder. O her bir azasını korur günah yapmaktan. Zira çok korkmaktadır cehennemde yanmaktan. Derdi ki, bir insanın heva ve hevesine uyarak iş yapması zulümdür kendisine. İşlediği günahı küçük görse o şayet, olamaz onun için bundan büyük felaket. Kim Allah korkusundan işlerse bugün günah, cehenneme atılır ahirette maazallah. Ateş deyip geçmeyin, düşünün bunu biraz. Cehennem ateşine dayanmak mümkün olmaz. Mü'min iyi öğrenir önce ilmi halini. Sonra da buna göre düzeltir her halini. Eğer günah işlerse üzülür, kalbi yanar. Unutmaz o günahı ta ölünceye kadar. Ben Rabbime nasıl da karşı geldim diyerek, pişman olur ve ağlar gözyaşları dökerek. Çeker ki gün ve gece kendisini hesaba, düşmesin ahirette cehenneme azaba. Büyükler buyurur ki, haram ateş gibidir. Cehennemin ateşi hele çok şiddetlidir. Haram şey konuşursan ateş yemiş olursun. Haram yersen mideni ateşle doldurursun. Harama uzanırsan dokunursun ateşe ve ateşe basarsın gidersen haram işe. Bir harama bakarsan bilmiş ol ki o dahi yarın bir ateş olup yakar seni vallahi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz ümmi idi. Yani okuması yazması yoktu. Şimdi ya bir peygamber işte bu kadar şey söylemiş, bütün bunları nereden biliyordu? Mutlaka bir yerlerden okumuş diyenler de var. Kafasının mantığına bu uygun geliyor. Mesela bunlardan biri de Hintli Hamidullah denilen bir adam var. O da diyor ki yani Peygamber Efendimizin ümmi değildi, ümmi olması mümkün değildir gibi bunu ispatlamaya çalışıyor. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Yani Peygamber Efendimiz ümmiydi. Bizim itikadımız, iman, inancımız bu. Tarihte bunu söylüyor zaten.
1: Mustafa Bey, şimdi bazıları diyor ki tek kaynak Kur'an. Bunlar da öyle geliyorlar. Türkiye'de diyor işte başkan olan adam bile aynı şekilde İsa Aleyhisselam öldü diyor. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam diri olarak göğe kaldırıldığını bildiriyor. Bu adam kendi akademik kariyeri veyahut da yakaladığı aynı şekilde makama dayanarak
0: Öldü diyor.
1: Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 48. ayetinde sen bu Kur'an'a, Kur'an gelmeden önce bir kitap okumazdın, yazı yazmazdın, okur yazar olsaydın başkalarından öğrendin diyeceklerdi buyurulmakta. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki sen ümmiydin, biz sana okuma yazma öğrettirmedik.
0: Öyle olmadığı halde diyorlar zaten.
1: Öyle olmadığı halde. Yani. Şimdi o Hintli Muhammed Hamidullah bize İmmat-ı Okul'dayken falan alim şöyledir Fransa'da. Tam şeylerin Fransız uşağı yani. Sömürgenin yetiştirdikleri. Adam Kadiyani zaten. Tamam mı? Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam sinsi saldırıyor. İslam peygamberi. Yazdığı kitabın ismi de bu. İslam peygamberi. Yani bütün cihana gelmiş peygamber değil. İşte Ortadoğu'da ona inan edenler onların peygamberi. Ya işte geç gitsin falan der gibi bir ifadesi var adamın. Öldü gitti bu da. Şimdi öbür tarafta aynı şekilde. Bu ve buna inananlar şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyor yani şey yapamıyor. Tenkit edecek de bir kulp bulamıyor. Gücü yetmiyor. Ya diyor bu bir yerden öğrenmiştir bunu diyor. Tamam.
0: Yazmıştır yani.
1: Yazmıştır.
0: Öğrenmiştir, yazmıştır.
1: Yazmıştır. Diyor. Bu konuyla alakalı olarak Kısas-ı Enbiya kitabında diyor ki Resulullah Efendimiz ümmiydi. Yani kimseden bir şey öğrenmemişti. Yazı yazmazdı, okumazdı. Ümmi olan insanların arasında yetişti. Mekke'de geçmiş insanların hallerini bilen bir alim zaten yoktu buyuruyor. Başka yerlere giderek kimseden bir şey öğrenmemiştir. Böyleyken Tevrat'tan, İncil'de ve başka ilahi kitaplarda bulunan bilgileri ve eski insanların hallerini haber verdi. O zamanlarda tarih bilgileri karışmış, bozulmuş, doğrusunu eğrisinden ayırabilen pek az kimse vardı. Her dinden adamlara cevaplar verip hepsini susturdu. Bu başarıları kendisinin Allah-u Teala tarafından gönderilmiş peygamber olduğunu göstermektedir. Zamanındaki edebiyatçılara, şairlere meydan okuduğu halde hiçbiri onun getirdiği Kur'an-ı Kerim gibi bir satır bile söyleyemediler. Halbuki Mekkeliler şiir okumayı, nutuk söylemeyi, meraklı olup bu yolda çok çalışırlar ve yarışırlardı. Şimdi daha devam edeceğiz de kısasen bir yerden nakle. Mesela o Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşriflerinde müşrik Mekke devleti. Bu devletin başında Ebu Cehil. Bu adamın esas ismi Amr bin Hişam'dır. Ebu Cehil ismini Peygamber Efendimiz taktı. Cehil'in babası diye. Tamam mı? Peygamber taktı. Ve Hazreti Ömer'in özbeöz dayısıdır bu. Adam aslında Arap dili ve edebiyatını çok iyi biliyor. Zaten Arap Yarımadası'nda Mekke merkez olduğu için hani burada da Kısas Enbiya'da da bildirildiği gibi yani söylenen kaliteli şiirler orada seçilir, Kabe'nin duvarlarına asılırdı. Hitabette, konuşmada, hitabet sanatı. Adamlar da hafıza kuvvetli olduğu için bir defa dinliyor aynı şekilde şey yapıyor. Dilden dile dolaşıyordu bu. Merkez Mekke'ydi, Mekke'de toplanıyordu. Dolayısıyla Mekkeliler Arap dili ve edebiyatında çok zirvedeler. Çünkü bütün Arapçanın lehçeleri oraya geliyordu. O lehçelerde yazılan şiirler de geliyordu. Ve çok belagatı, fesahata karşı bir meyilleri vardı. Aruz vezi mesela onlar tarafından icra edilmişti. Sessiz. Zaten Bir gökyüzü, bir de aynı şekilde çöl gözüküyor. Hafızayı dağıtacak da bir şeycik yok. Onlar da ezbere biliyorlardı. Dolayısıyla Arap dili ve edebiyatında, daha doğrusu Arapça tavan yapmıştı Peygamber Efendimiz dünyaya teşbihlerinde. Ve bunlar da edebiyata karşı acayip bir merak ve sevgi olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in belagatı karşısında bunlar şaşırdı. Bunu sen uyduruyorsun diyemediler. İftira ettiler. Toplandılar, kaç defa karar verdi. Şey yapalım, büyücü diyelim, şey edin. Ya diyor, olmuyor diyor, büyücüleri tanıyoruz, kahinleri tanıyoruz. Benzemiyor diyor, büyücü olmaz diyor, kahin değil.
0: İnsan sözü olsaydı biz de uydururuz diye bir şey koyarlardı ortaya.
1: Bir şey
0: koyamadılar yani.
1: Koyamadılar. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evi, hanesi Kabe'ye yakındı. Orada geceleri yüksek sesle Kur'an-ı Kerim tilavet edermiş, okur. Onun için de böyle gelirler, evin etrafında sessizce dinlerlermiş. Dinleyenler cazibesine kapılıyor, Müslüman oluyor. Bunun için Mekke'nin ileri gelenleri yasakladılar. Gece gelip de burada dinlemeyin.
0: Dinlemeyi yaşayın.
1: Fakat Ebu Cehil, Utbe bin Rabia, bir tane daha var. Üçü birbirinden habersiz. Tabii ay ışığı yok. O zaman şey de yok, elektrik de yok. Habersiz dinliyorlar. Peygamber bitirince bunlar kalkmış, tıkırtılarından birbirlerini hissediyorlar. Diyorlar ki yarın gelmiyorum diyorlar. Üç gün peş peşe söz verdikleri halde gene gelmişler. En sonunda o Utbe bin Rabia Ebu Cehil'e gidiyor. Diyor ki bak diyor, söz verdiğimiz halde dayanamadık, gene gittik, gene dinledik. Bana diyor kalbindekini söyle, doğruyu söyle. Muhammedül Emin'in aleyhissalatü vesselam okuduğu şey hakkında ne dersin? Diyor ki insan böyle söyleyemez. Biliyor onu.
0: Müslüman ol.
1: Peki diyor, o zaman kavgamız niye?
0: Yani.
1: Niye kavga ediyoruz ama madem insan söyleyemiyor? Diyor ki biz diyor Haşimilerle rekabet halindeydik. Ondan şair çıkarırsa biz de çıkarırdık. Hatip çıkarırsa biz de çıkarırdık. Şimdi onlardan peygamber çıktı diyor. Aslında onu böyle gösteriyor. Fakat ben varken kendisi niye oraya gitti? Yoksa mesela onlar bile demediler yani, tamam mı? İşte sen bunu okudun yazdın falan. Hayatını tanıyorlar. Peygamber orada doğdu. Yani bu Hintli Hamidullah denen herif, işte Peygamberimiz zorla bir yere götürüyor. Orada bir papazla görüşmüş de o işte bir şey anlatmış da bilmem ne yapmış da falan böyle. Uydurup aynı şekilde söylüyor. Fakat tutmadı. Ya hayatta olan adam Arap dili ve edebiyatını çok iyi biliyor. Peygamberimizi iyi tanıyor. Bu onun sözü değil diyor. Okuyup yazması da yok diyor. Biz yakine biliyoruz. Efendim tarih bilgileri falan. Ya tarih de yok diyor, tamam mı? Kısası Emiyye kitabında diyor ki yok ki diyor o zaman öyle bir şey. Öyle bir şey de söz konusu değil. Mesela şiir benim tutuşlarım, oğlum bu yolda çok çalışan bir yarışlardı. Düzgün konuşmakla övünürlerdi o zamanlar. Kur'an-ı Kerim bütün şairlere galip geldi. Kur'an-ı Kerim'e karşı koyamadılar. Şaşkınlıklarından kılıca sarılıp dövüşmeyi, ölmeyi göze aldılar. Ebu Zer Hazretlerinin kardeşi Üneys o zamanlar ünlü bir şair idi. Kur'an-ı Kerim'i işitir işitmez Allah kelamı olduğunu anlayıp hemen Müslüman oldu. Hatta Gıfar'dadır bunlar. Şimdi kardeşi gidiyor. Yani şiirde bayağı yüksek. Ama Kur'an-ı Kerim'i şey yapınca diyor ki yok. Onu diyor insan söyleyemez. Ben de şairim diyor. Söyleyemez. Hemen Müslüman oluyor. İşte Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh hazretleri göndermiş. Git bir bak falan diyor. O da Müslüman oluyor. Ondan sonra geliyor. Ne oldu diyor. Diyor ben pek bir şey anlayamadım diyor. Kendisi Müslüman olmuş. O da gitsin. O da kalbiyatı
0: dinlesin diye.
1: O da dinlesin. Bir de sen gitsen falan filan geliyor hakikaten. Geliyor ondan sonra Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra peygamber diyor ki Müslüman olduğunu söyleme. Fakat öyle bir coşmuş ki Kabe'nin yanına gidiyor. Yüksek bir yere çıkıyor. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed Abdü ve Resul deyince patak bitti öldürecekler neredeyse. Şeylerden bir tanesi, Kureyşlerden bir tanesi. Bir de düşünüyorum. Ben bunu tanıyorum bu adam. Bu Gıfarlı diyor. Bizim diyor kervan yolları onların önünden geçiyor. Gıfar çok kalabalık bir kabile. Eğer öldürürsek diyor bizim canımıza okurlar. Öyle aynı şekilde şey yapıyorlar.
0: Ticaretimizi engeller.
1: Ticaretimizi engellerler diye. Dolayısıyla Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh hazretlerine İslamiyet'in şereflenmesi bu şekilde oldu diye uzun uzun anlatılıyor. Şimdi nüvvetten önce Peygamber Efendimiz'in bir kervanla Şam'a olan son yolculuğunda kervan başkanı olan Meysel'e Hazreti Hatice'ye müjde olarak Resulullah Efendimiz'i göndereceği zaman kervanda bulunan Ebu Cehil'in Muhammed daha gençtir, bir yere yolculuk yapmamıştır, yolu şaşırır, başkasını gönderin demesi de Hamidullah'ın yanlış ve sapık düşündüğünü göstermektedir. Ya Ebu Cehil tanıyor. O diyor buralar bilmez diyor. Gezmedi dolaşmadı. O Hamidullah denen herif de peygamberimiz
0: gezdi dolaştı
1: gezdirip, diye. Gezdirip duruyor falan. Peygamber ümmiydi. Bildirdikleri de vahiyleydi.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Rabbiniz Rahim'dir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana bir sevap verir. Yapana 10 mislinden 700 misline kadar veya daha fazla sevap verir. Kötülüğü isteyip de yapmayana bir sevap, yapana ise bir günah yazılır. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine köylerinden birine giderken bir köylünün çadırına rastladık. O köylü çadıra bir dişi geyiği bağlamıştı. Geyik feryat ederek dile gelip, "Ya Resulallah, bu köylü beni avladı. Benim uzakta iki tane yavrum var. Memelerim süt ile dolu. Ne beni boğazlıyor ki bu beladan kurtulayım, ne de salıverir ki gidip iki yavrumu emzireyim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Geyiğe, seni serbest bırakırsam yine gelir misin?" buyurdu. "Gelirim. Eğer gelmezsem, Allah-u Teala bana 10 kişinin azabını versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geyiği salıverdi. Geyik gidip aradan çok geçmeden geri geldi. Diliyle dudaklarını yalıyordu. Resulullah onu tekrar çadıra bağladı. O sırada çadırın sahibi elinde bir tulum su ile geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu geyiği bana satar mısın?" deyince, "Ya Resulallah, sizin olsun," dedi. Resulullah o geyiği alıp serbest bıraktı. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh geyiği çöllerde "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diyerek dolaştığını gördüm demiştir. Ebu Said Hudri radıyallahu anh nakleder. Medine'nin çevresinde bir çoban koyun otlatıyordu. Bir kurt sürüsünden bir koyun kapmak istedi. Çoban mani oldu. Kurt kuyruğunun üzerine oturup dile geldi ve şöyle dedi: "Allahü Teala'dan korkmuyor musun da benim rızkıma mani oluyorsun?" Çoban, "Ne acayip iştir. Kurt insan gibi konuşuyor," deyince kurt, "Bundan daha acayibi şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de halka geçmiş ümmetlerin hallerini söylüyor," dedi. Çoban koyunlarını acele acele sürerek Medine'ye yakın bir yere geldi. Koyunlarını emniyetli bir yere bıraktı. Sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve çobana "Kurdun sana söylediği şeyleri halka anlat," buyurdu. Çoban yüksek bir yere çıkıp olanları bir bir anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çoban doğru söyledi. Yırtıcı hayvanların insanlarla konuşması kıyamet alametlerindendir," buyurdu. İhban bin Üveys, Hüza'a kabilesinin koyunlarını otlatıyordu. Bir kurt aniden sürüden bir koyun kapıp parçaladı. İhban, "Vallahi ben hiç böyle zalim bir kurt görmedim," diyerek koyunu kurttan almak için peşinden koştu. Kurt dile gelip, "Ey İhban, Allahü Teala'nın verdiği nasibimden beni mahrum mu etmek istiyorsun? Dedi. İhban şaşırıp, acayip bir iş, kurt konuşuyor, dedi. Kurt, bundan daha şaşılacak şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de sizi Allahü Teala'nın kitabına davet ediyor. Siz ondan gafilsiniz, dedi. İhban, ben Muhammed'in aleyhisselam huzuruna gitsem, koyunlarıma kim bakar, dedi. Kurt, bana yetecek kadar koyun ayırırsan, koyunlarına ben bakarım. Ayırdığından fazlasına da dokunmam, dedi. İhban, kurda birkaç koyun ayırıp, sürüyü bırakarak, bir grup çobanla Medine'ye gitti. Medine'ye vardıklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramla oturuyordu. İhban'ı görüp, ey İhban, kurt sözünde durdu, buyurdu. İhban radıyallahu anh, yanındaki çobanlarla birlikte Müslüman oldu.

Üçüncü cilt, 41. mektup. Kadınlardan istenilen üçüncü şart, zina etmemektir. Bu günah, insana dünyada ve ahirette zarar verir ve bütün dinlerde yasak ve çirkin olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zinanın dünyada üç fenalığı vardır. Biri, güzelliği ve parlaklığı giderir. İkincisi, fakirliğe sebep olur. Üçüncüsü, ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki üç zararına gelince, Allah-u Teâlâ'nın gadabına sebep olur. İkincisi, sualin, hesabın fena geçmesine sebep olur. Üçüncüsü, cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, yabancı kadınlara bakmak, gözlerin zinasıdır. Onları tutmak, ellerin zinasıdır. Onlara gitmek, ayakların zinasıdır. Nur suresindeki 30. ayet-i kerimede mealen, müminlere söyle, yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler. Ve mümin kadınlara söyle, onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler buyuruldu. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. Kalp harama dalarsa zinadan sakınmak güç olur. O halde imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların harama bakmaması lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kadınların, kızların yabancı erkeklerle yumuşak sesle, nezaketle konuşmalarını, böylece kötü adamların kalplerine fenalık getirmelerini men buyurmakta, buna sebep olmayacak şekilde söylemelerini istemektedir. Kadınların yabancı erkeklere süslenmelerini yasak etmektedir. Bileziklerinin sesini duyurmamak için yavaş, sessiz yürümelerini emretmektedir. Yani fıska, günaha sebep olan her şey de günahtır. O halde günaha, harama sebep olan şeylerden kaçmak lazımdır. Uç, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Yaptığı ibadetlerin, iyiliklerin kıymetini bilerek, bunların elden gitmesini düşünerek korkmak, üzülmek uç olmaz. Yahut bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek de uç olmaz. Bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünmeyerek kendi yaptığını, kazandığını sanarak sevinmek, kendini beğenmek uç olur. Ucbun zıddına minnet denir. Minnet, nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını, Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Ucbun zararları, afetleri çoktur. Kibre sebep olur. Günahları unutmaya sebep olur. Günah kalbi karartır.

0: Günahlarını düşünen kimse, ibadetlerini büyük görmez. İbadet yapmanın da Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı olduğunu düşünür. Uç sahibi Allahü Teala'nın mekrini ve azabını da unutur. Başkalarından istifade etmekten mahrum kalır. Kimseyle meşveret etmez, danışmaz. Hadis-i şerifte üç şey insanı felakete sürükler: buhl, heva ve uçb. Buhl sahibi, yani hasis kimse, Allah'a karşı ve kullara karşı olan hakları ve vazifeleri ödemekten mahrum olur. Hevasına, yani nefsinin arzularına uyan ve uçb sahibi olan, yani nefsini beğenen kimse, muhakkak helaka, felakete düçar olur. İmam-ı Muhammed Gazali, rahimehullahü teâlâ, buyurdu ki, bütün kötülüklerin başı, kaynağı üçtür: haset, riya, uçb. Kalbini bunlardan temizlemeye çalış. Uçb sahibi hep ben, ben der. Toplantılarda baş tarafta bulunmak ister. Her türlü sözünün kabul olunmasını ister. Hadis-i şerifte, günah işlemezseniz, daha büyük günaha yakalanmanızdan korkarım. O da uçb'dur, buyuruldu. Günah işleyenin boynu bükük olur, tövbe edebilir. Uçb sahibi, ilmiyle, ameliyle mağrur olur, egoist olur, tövbe etmesi güç olur. Ucbun en kötüsü, hatalarını, nefsinin hevasını beğenmektir. Hep nefsine uyar, nasihat kabul etmez, başkalarını cahil sanır. Halbuki kendisi çok cahildir. Bid'at sahipleri, mezhepsizler böyledirler. Bozuk, sapık itikatlarını ve amellerini doğru ve iyi bilip bunlara sarılmışlardır. Böyle ucbun ilacı çok güçtür. Ucb hastalarının ilacını hazırlayan alimler ehli sünnet alimleridir. Fakat bu hastalar hastalıklarını bilmedikleri, kendilerini sıhhatli sandıkları için bu tabiplerin nasihatlerini, ilimlerini kabul etmezler. Felakette kalırlar. Halbuki bu alimler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem aldıkları ilaçları hiç değiştirmeden, bozmadan sunmaktadırlar.
1: Bugün de sizlere turistik ilimiz Antalya'nın yine turistik ilçesi olan, üstelik de çok sakin bir ilçe olan Finike'den sesleniyorum. Finike malum yıllar boyu Venediklerin, Cenevizlerin sahil şehirlerinden meydana gelen, adına imparatorluk dedikleri efendim bir devletin zamanında da yerleşim yeriydi. Çok önce de milattan önceki yıllarda da yerleşim yeriydi. Bugün Ege Denizi'nin Akdeniz'e doğru birleşme noktasına, aslında Akdeniz'de Ege Denizi ayrı ayrı iki deniz değil, Osmanlı tarihlerinde kayıtlarında olduğu gibi Akdeniz deniyor. Ta Çanakkale Boğazı'na kadar, ondan sonra Marmara başlıyor. Ama daha sonraki yıllarda yeni eğitim sistemine göre buraya Ege Denizi denmiş. Alttaki Antalya'dan itibaren olan yere de Kaş'tan itibaren efendim Akdeniz denmiş. Şimdi biz işte iki denizin birleştiği noktaya yakınız. Kasım ayının ikinci haftasındayız. Gördüğünüz gibi kıyafetimiz yazlık kıyafeti olarak karşınıza çıktık. Hakikaten asude bir yer. Öyle çok kalabalık da bir yer değil. Hem ziraat memleketi, turuşkillerle ilgili çok lezzetli, Türkiye'nin en lezzetli portakallarının burada Çavdır bölgesinde yetiştiğini biliyoruz. İnsanların turizmden kazancı olduğu kadar tarımdan da kazancı olduğunu görüyoruz buralarda. Onlardan da size misaller vereceğiz. Tabii bizim esas ana maksadımız programımızın formatına göre tarihi yerleri vermektir. Sonra da etnografik yapı içerisinde insanların yaşayışıyla ilgili bilgileri vermektir. Biz önce tarihiyle başlayacağız. Elbalı'da daha önceki programlarımızda sizlere vermeye çalıştığımız bir evliyalar silsilesi var. Bu silsilede bir tanesi noksan kalmış idi. Eroğlu Nuri Efendi Elmalı'da yaşamış, Elmalı'da büyük hizmet yapmış. Elmalı'nın kendi devrinde 16. 17. yüzyıllar arası çok mühim bir kültür merkezi haline gelmesine çalışmış bir insan burada efendim bir köyümüzde metfun bulunuyor. Şöyle 2400 metre civarında rakımı olan. Biz inşallah oraya çıkacağız ama tabii bu kıyafetle mecburen çıkamayacağız. Burada sahildeyiz. Sahilde de kükler içinde karşınıza çıkmak istemedik. Alacadağ köyü var. Alacadağ köyüne gideceğiz. Oradan da kabre doğru gideceğiz. Sizinle inşallah yolunuz düşerse Finike'ye ki düşsün, sakin bir yer burası. Yani turizm bölgesindeki çok telaşlı, biraz da kargaşalı olan hayat burada yok. Gördüğümüz kadarıyla oralarda ziyaret etmenizi biz size tavsiye edeceğiz. Biz de gitmedik ama şimdi artık oraya doğru hareket edeceğiz. Programımızın geri kalan kısmını Alacadağ köyündeki Nuri Efendi'nin, Eroğlu Nuri Efendi'nin kabrinin başında sürdüreceğiz efendim. Geçelim oraya. Şimdi Eroğlu Nuri Yahşi Efendi'nin türbesine doğru gidiyoruz. Yolu yapılmış, yağmur yağdığından dolayı da oturmamış bir yol. Vasıtamız bazı yerlere çıkamadı. Biz de şimdi elde baston, hani yanımıza bir destek alalım dedik. Yolu son 3,5 kilometresini yürüyerek kat ediyoruz. Önümüzde 1 kilometre kadar yolumuz kaldı. Burada ayakta ölmüş fakat sonradan yuvarlanmış bir ağaç gördük. Bu sedir ağacı. Biz sizlere Elmalı çekimlerimizde sedirleri gösterdik. Burada da Finike'nin dağlarında da bol miktarda maşallah sedirler var. Buralarda milli sedir servetine dahil edecek şekilde korumadadır. Tabii kuruyan ağacı da devletin yapacağı bir şey yok. Şimdi bu sedir ağacı kıymetli seyircilerim katranlı bir ağaç. Ve onun içinde bundan yapılan eşyaları burgu, böcek yiyemiyor, zehirleniyor. Yani ecdadımız sedri niye kullanmış gemi direklerine? Gemilerde kurçuklar yerse geminin dengesi gider direk gittikten sonra. Bakın şu siyah izler bu katranın izleridir. Bu kendi bünyesindeki yani çamın nasıl reçinesi varsa bu da tahmin ediyorum bir 400-500 senelik bir sedire benziyor. Sedirin üst tarafı kökü ileride dağda kalmış. Oradan yuvarlanmış fakat şu dalları mahmuzluk yapmış. Bunu yola inmeden önce zınk diye durdurmuş. Kimse de yerinden oynatamamış. Ben şimdi yoluma biraz devam edeyim. Şöyle bir kavisle sedirleri göreceğiz. Evvela yaşlı sedirler var burada. 500-600 senelik. Ondan sonra da tekrar dönüp çatağa karşıya Eroğlu Nuri Hazretleri'nin türbesine doğru gideceğiz efendim. Eroğlu Nuri Yahşi Efendi'nin kabrinin başındayız. Arka tarafında olan kabir o. Yani arkamızı almamız mecburen görünmesi içindir. Bir dağın zirvesindeyiz. 2150 metre civarında yüksekliğimiz var. Her taraf sisle kaplı. Şu anda doluyla karışık kar yağıyor. Biz de buraya niyetlenmiştik. İşte aracımız arızalandı. O bu derken çok şükür gelmemiz kısmet oldu. Yolu yaz günlerinde normal. Ziyarete geleceğiniz zaman pekala Alacadağ muhtarlığından telefonla bilgi alarak yol durumunu öğrenebileceğiniz gibi muhtar buranın sevdalısı. Ondan da istediğiniz şekilde icabında vasıta temininde de yani traktör bulma köy yerinde hani yolda kalırsak ödersek diye muhtar canı gönülden buraya hizmet ediyor. Buraya 5 kilometre kadar yolu köylünün gayretiyle muhtarın da koordinasyonuyla sağdan soldan yardım almasıyla gerek devlet dairelerinden gerek hayırsever vatandaşlardan bu şekilde bir yolda yapılmış buraya. Yani yaz geldiğinde şu şartların belki de hiçbirisi olmayacak. Eroğlu Nuri Efendi malum Abdülvehhab Ümmi Hazretleri'nin talebesidir. Eroğlu Nuri Yahşi Efendi'nin Talebesi de Ümmü Sinar Hazretleri'dir. Hem hocası hem talebesi Elmalı'da metfundur. Antalya'nın Elmalı ilçesinde, komşu ilçe Finike'ye zaten. Aranda başka bir ilçe de yok. Kendisi de burada, bu dağ başında. Efendim, burası tamamıyla Toros kalkerleriyle dolu. Ara ara da çok yaşlı sedirlerin olduğu bir bölge. Diyeceksiniz ki böyle bir insanı, yani aman bizden uzak kalsın diye mi getirip buraya defnettiler? Hayır. Bu bölgede Toros yörüklerinin konar göçer taifesi çok fazla idi. Halen de onlardan yerleşik düzende olan yörük taifesi çok fazladır. Onu da ilerideki programlarımızda belki bir köylerine uğrayarak göreceğiz. İşte Allah adamları sadece şehirlerde, medreselerde oturup da karşısına gelecek talebeyi beklemez. Dağ taş insanlara ulaşır. Oralarda çadırının içinde, sürüsünün başında o kimselere Allah-u Teala'nın hayırlı yolunu anlatırlar idi. Öyle tahmin ediyoruz ki 1603'lerde vefat etmiş Eroğlu Nuri Yahşi Efendi, Nuri Mahlası'dır efendim, Mahlası'dır efendim, Yahşi de adıdır. Efendi buralarda insanlara nasihatler de bulmak için geldiğinde vefat etmiş. İhtimal ki vasiyeti de vefat ettiğim yerde beni defnedin olmuştur. Çünkü insanların vefat ettiği yerde, hele hele Allah yolunda hizmet ederken, bu da bir cihattır efendim. Cihad elle silah alıp koşmak değil. Allah'ın emirlerini, doğruları insanlara yaymak için gayret etmektir, uğraşmaktır, adım atmaktır. İşte o adımı attı. Burada 2150 metrelik yere gelerek burada vefat etti ve burada da defnedilmiş. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Hak da bizi şefaatine inşallah nail eylesin. Bunlar büyük insanlardı. Allah-u Teala'nın yolunu şiir yoluyla Yunus Emre Hazretleri gibi anlatmada çok mahirane divanları vardır. Kendisinin birkaç tane ciddi manada yazılmış kitapları var. Notlarım ıslanıyor ama bu ıslak notlar hayır ve berekettir. Rahmeti ilahi yağıyor efendim. Onu öyle düşünüyoruz. Kitapları, eserleri yani Tasavvuf bir Tarikat, Risale-i Şerif Elmalı Eroğlu Efendi diye geçiyor kayıtlarda. Miratül Aşıkın ki meşhur kitaplarından biridir. Divançe-i İlahiyet en meşhur olanıdır. Efendim, bu Divançe-i İlahiyet'te 51 tane ilahisi olduğu söylenmektedir. Tertiplenmiş bir vaziyettedir. Efendim, buralara gelen insanlar mutlaka bir dua dilekte bulunuyorlar. Ama şurada dağın başındaki şu mütevazi demir parmaklıkların uçlarına bile getirmişler bir şeyler bağlamışlar. İşte bez bağlamışlar, ne bileyim ben, ip bağlamışlar. Niye bağlıyorsunuz? Yani ben bunu bağladım, artık bu işi gör anlamına. Böyle bir şey yok efendim bizim dinimizde. Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün türbe olan yerlerde bu konularda büyük büyük yazılarla yazılmış levhalar koyduruyorlar. Sakın buralarda mum yakmayın, buralarda işte elinizi sürmeyin, efendime söyleyeyim ip bağlamayın, bez bağlamayın, taş yapıştırmayın. Kim dinler efendim? Yani sanki Diyanet'ten biz daha çok şey biliyoruz gibi insanlar kendi kendine ya da biraz da egoizmin pençesi altında ya çıkarsa ya benim dediğim olursa gibi şeyler yapıyorlar. Tabii türbelere ziyarete gidilir. Allah-u Teala'nın sevgili kullarına fatihalar okunur. Onların hürmetine ondan bir şey istemek değil, hürmetine Allah-u Teala'dan bir şeyler insanlar talep edebilir. Bunu bazıları ya gidiyorsunuz kabirdir, türbedir, işte şirktir, şudur budur. Kitaplarımızda böyle bir şey yazmıyor. Bu insanları hatırlamak, bu insanları ziyaret etmek, hatta günlük hayatımızda da o pençesinden kurtulamadığımız stres hususunda da bizim en iyi yardımcılarımızdan birisi olacaktır. Ancak gönül ister ki o kadar bol taş var ki burada efendim, o kadar da bol taş ocağı var ki burada Osmanlı'nın, Selçuklu'nun tipinde bir 1603'te olduğuna göre Osmanlı tipinde olması daha yakışır. Bir türbenin buraya bir an önce yapılabilmesi için bölgenin birçok hayırseverlerinin ben hemen harekete geçeceğini zannediyorum. Yeter ki buna bir vakıflar idaremizden veya Kültür Turizm Bakanlığımızdan bir koordinatör lazım. Evet, ya Devlet Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız eliyle bu koordinatörlüğü üstlenecek ya da efendim hani başbakan yardımcım, devlet bakanlığımız derken söylüyorum, ya da Kültür Turizm Bakanlığımız bunu, bu çok büyük bir masrafı icap ettiren şey değildir. Ama yani insanların gelmeye kalkıp da geldikleri de gördükleri şu manzara herhalde onlara çeşitli üzüntüler verecektir. Şimdi ben size Eroğlu Nuri Efendi'nin, Nuri Yahşi Efendi'nin divanından da bir iki dörtlük söyleyip programı burada biraz müsait olmayan şartlar içinde mecburen bitirmeye çalışacağım. Mürşid-i Kamil'e varmak istersen diye bir şiiri var. Bu ilahilerimize de dahil edilmiştir. Birçok mevlitlerde olsun, belli günlerde, kandillerde olsun bu ilahiler korolar halinde de söyleniyor, sololar halinde de söyleniyor. Ancak bir de müzik aletleri eşliğinde söyleniyor. Tabii böyle ilahilerin, Allah-u Teala'nın aşkıyla yazılmış olan şeylerin sazlar eşliğinde, ister vurarak ister üfleyerek öttürülen veya çalınan sazlar eşliğinde söylenmesi kitaplarımıza göre yasak edilmiştir. Bunu canım ne olur gençleri de çekeriz aramıza, musiki bak işte iyi de o musiki o kalbi halletmiyor. Daha doğrusu kötü manada hallediyor. Evet, gel ey gafil, hakkı bulmak dilersen mürşid-i kamile varmayınca olmaz. Aslına erişip görmek dilersen mürşid-i kamile varmayınca olmaz. Niceler gittiler mürşid arayı, mürşide erenler buldu çareyi. Gittiler çoğu ama çoğu da bulamadı. Bulanlar hallettiler bu işi. Ne kadar okursan ağı karayı, mürşid-i kamile varmayınca olmaz. Kıymetli seyircilerim, süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz de artık iyice bu yaz yağmuru da değil, arkasından kar bastırıp kış yağmuruna benziyor. Burada programı noktalamak durumundayız. Hem de mikrofonumuz iyice ıslandı. Sizlere de belki uygun ses gelmeyecek. Onun için programı burada noktalıyoruz. İnşallah Finiker'in diğer tarihi yerlerinde sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları.
2: Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 144. bölüm. Ruslar Dolna Dubnik, Gorna Dubnik ve Teliş gibi yerlerdeki Osmanlı'nın iltisak yollarını, askerlerin ikmal yollarını veya çekilecekse ricat yollarını kesmek için o yolları kapattılar, ama kapatmayla kalmadılar. Saldırmak suretiyle de karşıdaki direnci yıkmak istiyorlardı. İki defa taarruz ettiler. Güya gösteri taarruzunda verdikleri zayiat 3000 kişi kadar. Daha sonraki harekatta verdikleri de Rusların 24 Ekim'de verdikleri zayiat ise 1000 kişiydi. Seçme birliklerden 1000 kişi. Türklerin zayiatı ise 200 kişiydi. Veli Bey, yani paşanın yardımcısı olan zat, Gorna Dubnik ile muhasara kesildiğini müşire haber verdi. Efendim, irtibatımız kesildi dedi. Radomirçi'deki 3 tabur Teliş muhafızlarına yardım için yola çıktıysa da yolda kendilerinin hiç olmasa 5 misli kuvvetle karşılaşınca ufak bir müsaademeden sonra geri döndüler. Aynı günde Ruslar Ternina tepelerini işgal etmişti. 24 Ekim'de bir gün sonra bütün bu muharebelerde zayiat yükünü Türklerin 1900 yollar tutulduktan sonra Rusların 4900 idi. Evet. 1900, 4900. 3000 fark var. Ölmeye gelmişler. Hristiyan medeniyetinin bayraktarları bunlar. Biz bu muharebelerin Plevne'de ana hatlarını öğrenebiliyorduk. Uzaktaydık. Avrupa'daki hadiselerde statikonun muhafaza edildiğini biliyorduk. Öyle yani, statikoyu muhafaza edeceksiniz falan. Öyle bir statika uydurdular. Bu Bulgarlarla olan çatışmada da Avrupa'nın bir dayandığı statiko var. Statiko, çatışma başlamadan önce neredeydiniz? Aha, buradaydık. Tamam, çatışma bitti, gene aha orada olacaksınız diyerek Yunan Harbi'nde de statikoyu sürdüler, dayattılar. Bulgar Harbi'nde de statikoyu Balkan Harplerinde dayattılar efendim. Ne zaman ki efendim Osmanlı karşısındaki Hristiyan medeniyetinin vahşi temsilcilerini yere sermeye başladığında diyorlardı ki statiko, nerede başladıysa orada kalın, ileri gitmeyin ha, Termopil'i geçeriz, geçemezsiniz. İşte bugüne kadar sırtlarında taşıdıkları bu Yunan, kadim Yunan'ın temsilcisiyiz diye göğsünü yumruklayan, eğer kadim Yunan da o zaman da böyleyse vay vay vay vay, ki ben öyle olduklarını zannediyorum. Hep bunların arkasına durdular. Niye? Çünkü Osmanlı'yı bir şeyle uğraştırmaları lazımdı. Kıymetli dinleyenlerim, bugünkü memleketin sıkıntı çektiği zamanlarda memleketin başına Batı'nın kurduğu, güya tam Müslümanmış gibi kurduğu, Müslümanlığın bayrakları ilan ettiği, Taliban'ından tutun da DAEŞ'e kadar ne kadar terörist grup varsa hepsinin kurucusu olanlar onları sevdikleri için kurmadılar. bizi sevmedikleri için, bizden korktukları için bizim başımıza sardılar bunu. Evet, Türkiye'nin bir başı ağrısın. Gençlerimiz bu konuyu çok iyi hesaplasınlar. İnternet yoluyla çeşitli haberler uçurmak suretiyle aman Türkiye şöyle oldu, yandı, yıkıldı, gidiyor falan filan demeleri bizi Allah-u Teala Plevne'yi savunma gibi toprağımızdaki bazı kritik yerleri savunma mecburiyete bırakmasın inşallah. Rus geldikten sonra acımıyor bakınız. Rumen'e yalvarıyor koca çar, bir Rumen prensine, bir Karadağ prensine yalvarıyor. Törenle karşılıyor, bir generali törenle karşılıyor. Yeter ki şu Müslümanları, Hristiyan medeniyetinin ilerlemesinin önünü kesen şu vahşi Türkler var ya, Müslümanlar var ya, onları temizleyin diyor. Cinayet planı yapıyor bu kültür diye övünenler. Toplu cinayet planları yapıyorlar. Asya'da da Osmanlı'nın 93 harbindeki cephesinden bahsediyor. Şiddetli ve devamlı harpler oluyor. Buralarda da Türkler mağluptu. Alacadağ Muharebesi diyor ama burada o Alacadağ değil, Akdağ olması lazım. Kars'ın Digora doğru giderken, Pazarcık Digora doğru giderken sol tarafta Akdağ olması lazım. Muharebesi 14 Ekim'de. Orada Osmanlı ordusundaki bir askerin bir hayalet görerek veya siperde beklerken birdenbire o gecenin zifiri karanlığında bir bunalım yaparak karşısında bir Rus askerinin hayalini görmüş gibi siperinden fırlayıp Ruslar geliyor diye hani mezarlığın yanından geçerken çocuklar türkü söylerler ki korkmayalım diye böyle yüksek sesle bağıra bağıra ya bunlar kim konuşuyor dersiniz. Onun gibi çok şiddetle bağırınca bütün siperlerdekiler bunu bir komutan emri, bir hücum emri sayıp ama hücum değil ricata dönüştürdüler. 60 kilometreden fazla Sarıkamış'ın Hızar Boğazı'na kadar koca bir ordu Gazi Osman Ahmet Muhtar Paşa'nın ordusu kaçtı, geldi ve ordu perişan oldu. Perişan oldu. Kımıldayacak hali kalmadı Sarıkamış'a geldiğinde. İşte Alacadağ Muharebesi diye hatıranda oradan da bahsediyor. Onu da bu araya mecburen sokuşturmuş oldum. Osmanlı'nın müstehkem yeni Kars muhasaradaydı. Kars muhasara edilmişti. Asya'daki harp harekatı istikbali de bu şehrin alacağı vaziyete bağlıydı. Kars kurtulursa kurtulacak. Kurtulamazsa soluğu Erzurum'da alacaklardı. Aldılar mı? Aldılar efendim. Aldılar. Bu şehir için bundan önce de bazı kanlı çarpışmalar olmuştu. Şimdi Asya'daki Türk ordularının Anadolu'daki yani mukadderatı bu şehrin düşüp düşmemesine bağlıydı. Şark'ta yani doğuda Ruslara karşı harbeden Kars ve batıda Avrupa'da Plevne'nin savunulmasına bağlı hale gelip kilitlenmişti. Hani oyun kilitlerini de hakem güreşi ayırır bir daha, boks ayırır bir daha vurdurur ya, öyle oldu. Dedik, 144. bölümü de burada noktaladık. 145. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Tarihe şan verenler.

Alparslan ve Melikşah'la Anadolu vatan oldu, gönüller aşk ile doldu. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne. Doğru dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Eren diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Kırmızı gül derdiler, manasını bildiler. Sevda için öldüler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye.

Şanımız iyiyle, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün gönül dostlarına, Instagram'dan bizi izleyenlere, TGRT FM'den, radyodan takip edenlere ve hasreten ey bir Halil Aga, ben seni çok severim diyen Abdülhakim Songur'a ve onun sevdiklerine hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun. Hayırlara vesile olsun efendim. Ve tabii ki Zeynep ablam da gelmiş. Ve Abdülhakim Songur Sünedik veya efendim dinleyicilerden Abdülhakim Songur var. Hocam lütfen diyor. Ya ne demek? Abdülhakim Songur diye bir yiğit kimse var. Alperen adayı. Onlar yetişecek, onlar büyüyecek. Mazlumlar da gülecek efendim. Demirci Ahmet hayırlı geceler diyor. Efendim TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda Tarihe Şan Verenler programında Pelvan Hoca'yla, Halil Aga'yla, Halil, Halil nerede dost olmak, ama Halil olduğumuz, yani sakat olduğumuz, hastalıklı olduğumuz kesin, çünkü Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Doğuştan hasta. Neden? Ruh ve nefis bir arada. Nefis ruhun gelmesiyle beraber onu etkisi altına alıyor. Ta ne zamana kadar? Efendim hakiki imana kavuşunca, evliya olunca, işte o zaman hastalıktan kurtuluyoruz. Hasta olduğumuzu bileceğiz. Çare efendim. Nefsin yerlerde sürülmesi için la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Devam. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi için de tövbe estağfurullah, istiğfara devam. Tabii dinimizin yasaklarından kaçıp emirlerini yapacağız. Önce haramlardan sakınma, sonra farzları yapma, sonra mekruhlardan sakınma, sonra sünnetleri yapma ve tabii müstahaplarda da uyduk mu inşallah. Her dinimizin emrini yapmak nefsi yerlerde süründürüyor. Ve bir de peki demek. Nasıl böyle, nasıl zoruna gidermiş emir almak, peki demek. O ilahlık peşinde, böyle emir alır mı? O akıl verecek. Herkes onun dediğini, istediğini yapsın gayretinde, iddiasında efendim. Efendim az gittik, uzun gittik, dere tepe düz gittik derken elhamdülillah memlekete Sıla'ya efendim gitmek ve gelmek nasip oldu. Zeynep ablam hayırlı yayınlar diyor. Zeynep ablam size de hayırlı geceler efendim. Allah-u Teala sana ve sevdiklerine sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti nasip eylesin. Sıla'yı rahim ettik. Efendim buradan bize Sıla-i Rahim'e ulaştıran Cüneyt enişte, Cüneyt Bıçakçı'ya ve hanımefendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim kıratımız yoktu. Onlar kıratına bindirdiler. Bizleri gönderdiler efendim. Enfeksiyon hastalığım için dua eder misiniz hocam diyor Ayfer Hanım. Allah-u Teala başta Ayfer Hanım olmak üzere hasta olanlara şifalar ihsan eylesin. Ve hastalıklarının varsa günahları, yoksa günahlarının affolmasına, yok ise derecelerinin yükselmesine vesile olsun. Efendim bütün bu güzelliklerin yaşanmasına vesile olan Hüseyin Hilmi Işık Kutsesür Hazretleri diyordu ki, Enver abiler de naklediyor. Ne? Hastalıkta şifa var. Evet, hastalıkta şifa var. Ya Halil Aga insan, tövbe. Söz benim değil bire. O büyüklerin nedir hastalıkta şifa? Efendim insan hasta olduğunda ne kadar aciz olduğunu, elinden bir şey gelmediğini, efendim Allah-u Teala'nın nimetlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, sıhhatin ne kadar büyük bir efendim nimet olduğunu anlar, boyun büker. Ben diyemez olur. Aman doktor der. Aman çok tehlikeli. Sonra ya Rabbi şifa der. İşte tabii boyun bükmek, garipliğini, efendim acziyetini bilmekten, ilahlık davası gütmekten, vazgeçmekten daha büyük şifa olur mu?
Onun için tabii hasta olmamak için gayret edeceğiz. Hasta olmuş isek şifaya kavuşmak için sebeplere sarılacağız. Doktora gideceğiz, ilaç kullanacağız. Ama sakın ha şifayı sebeplerden, doktordan, ilaçtan bilmeyeceğiz. Şifayı veren Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala sebeplerle vermeyi sevdi efendim. Emel abiler öyle derdi. Dünya, kainat, mutlak sebepler alemi. Her şey birbirinin sebebi. Keramet de yani efendim bir sebeple. Hatta mucizelerde dahil bir başlangıç noktası var. Dua aynı şekilde. İlaç neyse aklınıza ne gelirse. Mühim olan doğru sebeplere sarılıp doğru neticeye kavuşmak efendim. E peki onda efendim önümüzde misal Peygamber Efendimiz. Efendim önümüzde misal onun yolunda giden eshab-ı kiramı, tabi'in, tebe-i tabi'in, alimler, ehl-i sünnet alimleri, silsile-i aliye büyükleri. Doğru sebeplere kavuşabilmek için işte ne diyoruz? Haydi Şam verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyor. Ve onların hayatını öğreniyoruz ki bir doğru sebeplere sarılabilmek. O sebeplere sarılıp, doğru sebeplere sarılıp iki cihan saadetine kavuşabilmek için efendim ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz. Serkan, Seyhan abiye ve ailesine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Yusuf'a da, Yiğit onunla, Yusuf gayret bre. Bizim Teleil Mahal Terebelerinden oğlu, tabii babasıyla bir de Zeynep küçük kardeşler, 3 kişi. 10 dakika. 10 dakikada olur mu ya? Vallahi oluyor. ya. Efendim, Halil Hoca'dan kurtuluş yok. Memleketteydik. Saras Körfezi'ne, vakıf altına indik. Bir baktım bizim Teleil Mahal Terebelerinden Ahmet. Efendim, bira Ahmet dedim İstanbul'dan giderek Halil Hoca'dan kurtulacağını mı zannettin? Çök dedim bakayım denizin içinde sahile. Anlat bakayım dedim. Siz buraya geldiniz. Gelirken dedim nasıl niyet ettiniz? İstanbul'dan ta Saraç Körfezi'ne Enes Vakıf altına geldiniz. Bahtiyar abinin oğlu. Sağ ol Adnan Agan. Sana da hayırlı geceler. Büyük boyun büktü ama dedi hocam dedi Allah rızası için. Ya dedim tamam da ama nasıl yani? Bir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz. Bu emre uymak. İki, emr-i maruf nehy anil münker niyetle. Ya Rabbi, arabamızda, yanımızda ehl-i sünnet alimlerin hakikat kitabı evinin ehl-i sünnet itikadını anlatan İslam ahlakı, namaz kitabı ve diğerlerini gittiğimiz yerlerde hediye edeceğiz. Başka, sıla-i rahim. Neredeyse sevdiklerimiz onları ziyaret edip gönüllerini yapacağız. Başka ibret alacağız. Neyse yani su içinde efendim deniz kenarında Ahmet'i yakaladık ve dersimizi yaptık efendim. Efendim bir hafta boyunca kahrımızı çeken bacımıza, Mehmet eniştemize hepsine çok teşekkür ediyorum. Baba hocanı efendim tüttüren, söndürmeyen Allah razı olsun. Ve buradan tabii efendim en büyük ablamız rahmetli oldu. Onun kabrine gittik. Fatihalar gönderdik. Ondan sonraki ablamız Nisihan ablamız ona da gittik. Dualarını aldık ve efendim kim geldi? Yeğenimiz Numan geldi. Onun da yani yeğenlerin biri aldı getirdi eniştelerin. Tabii hanımı da yeğen. Biri de geri getirdi efendim. Böyle ama dönüşte efendim nereye uğradık? Selimiye Camii Edirne'ye uğradık efendim. Edirne Selimiye demektir. Ya dünyanın en güzel, en anlamlı tarihi eseri Selimiye Camii'dir. Mimarların gelmiş geçmiş bilinen bir numarası Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın da bir numaralı eseri Selimiye Camii'dir. Ve Selimiye Camii'nde efendim yeğenlerime, yanındakilerine Selimiye'yi anlattık. Selimiye'nin camiinde efendim zaten Cumhurbaşkanımız da katılmıştı. Seyit tadilat bitti. İskeleler çıkarıldı. Kubbe bütün güzelliğiyle meydana
çıkmış. Ey bire dedim yeğenim. Selmiye Camii tam bir kainat modelidir. Bak dedim, görüyorsun burada yerden geniş bir alandan toplanıyor. Kubbede, alemde tek oluyor. Bak dedim say 1, 2, 3, 4, 5. 7 kat pencere. Nedir bu 7 kat? Gök. Sonra ne gelir? Arş gelir. Kubbede dedim arşı temsil eder. Arşta ne vardır? Beytül Mamur vardır. Kabe'nin aslı. Bak dedim tam kubbede, kubbenin tam merkezinden aşağı indiğinde, iz düşümünde, Selimiye Camii'nde de efendim ne var? Müezzin mahvili var. O neyi temsil ediyor? Efendim dedik ki o da Kabe'yi temsil ediyor. Evet aynen. Gittiğiniz hiçbir camide müezzin mahfili caminin ortasında değildir. Hep girişte efendim sağ taraftadır genelde, bazen de sol taraftadır. Efendim ne demiş Ayfer Erhan'ın? Allah-u Teala hayırlı, acil, kalıcı şifalar versin demiş ve Özgür Kurt ablamıza. Ve tabii anlattı. Ve Lale, ya Lale. Efendim Lale. Sonu hele bittiğinde. Osmanlıca. Hilal ve Allah lafızları. Bu üç isim, iki lam, bir elif, bir h harfinden. Harfler aynı. Peki nedir? Bunların ebced toplamı 66'dır. Diyoruz ya 66'ya bağlamak diye. Ecdadımız o kadar saygılı, o kadar saygılı ki Allah lafzının İslam harfleriyle yazılıp yerlerde sürünmemesi için mezar taşlarına Allah lafzını yazmamış. Ne yapmış? Lale veya hilali motifi konmuştur. Yani lale Allah-u Teala'yı temsil eder. Ona remzdir. Bunun için de ne diyor Mimar Sinan Selimiye Camii'nin inşaatında? Bu diyor camiyi süsleyen, camiyi cennet bahçesine çeviren çinileri, çinilerde 99 çeşit lale motifi kullanacaksınız diyor. Emredersin diyorlar. Neyse inşaat başlıyor. Çiniler yerlerine yerleştiriyor. Bir müddet sonra baş çini ustası geliyor. Eli ayağı titriyor. Efendim diyor, sorma ne oldun? Çinileri yerleştirdik, saydık. Kaç defa saydık? 98'de kaldı diyor. 99 yok. Hayda. Hemen Mimar Sinan Hazretleri şükür secdesine kapanıyor. Herkes hayret ediyor. Yani onun büyük bir tepkisini beklerken o ya Rabbi sana şükürler olsun diyerek şükür secdesine kapanıyor. Üstad efendim şükür secdesi yapmaz mı? Herkes hayretler içerisinde. O zaman Mimar Sinan diyor ki mükemmellik Allah-u Teala'ya aittir. Biz bu camiyi yaptık. Tevazu içerisinde muhteşem olmasını çalıştık. Taşın efendim dile gelmesi. Ama diyor bizim geleneğimizde mutlaka yaptığımız eserde bir kusur bırakırız. Bir yerden bir şey çıkar ki mükemmel olmak Allah-u Teala'ya aittir, ona işaret meşin. Ben de merak ediyordum bizim camimizde nerede kusur çıkacak diye. Kusurun 99 lale motifinde çıkıp 98'de kalması diyor çok anlamlı oldu. Yani ey Mimar Sinan sen kimsin bre? Allah-u Teala'nın 99 ismini temsil eden bir eser meydana getireceksin. Hemen diyor bana en acemi mermer ustasını bulun, getiriyorlar. Efendim müezzin mahvilinin direğini işaret ediyor. Oraya diyor bir ters lale. Evet şu kadarcık. Ters lale motifi çiziyor. Diyor ki ya mimar nedir bu? Efendim diyor acziyetimizi. Ne kadar efendim Allah-u Teala sonsuz nimetleri karşısında perişan olduğumuzu, boyun büküşümüzü diyor temsil etsin. Yani mükemmellik, sonsuzluk, sonsuz güç ve kudret Allah-u Teala'ya mahsustur. Biz diyor aciz, onun aciz kuluyuz. Biz emanetçiyiz. Güç, kudret, bize ne varsa hepsi ondandır diyor. İşte camimizdeki 99 lale bu şekilde. 98'i normal laleler,
99'un yüzü de boynu bükük ters lale. Efendim, Selimiye Camii ibadete açıldı. Tabi bu efsane her yere yayılıyor. Ters lale. O akıl almaz ihtişamdaki Selimiye Camii, kubbeler, çiniler kimsenin dikkatini çekmiyor. Cami ibadete halka açıldığında herkes neye koşuyor? Ters laleyi bulmaya koşuyor efendim. Vay vay vay vay efendim, ilkokul müdürüm Hulusi Hocam. Hulusi Hocam, Edirne'yi anlatıyoruz. Selimiye Camii'ni, ters laleyi, 99 laleden 99'unun nasıl ters lale olduğunu efendim. Efendim, Hulusi Erkmen hocamıza buradan da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İlkokul bitirdikten sonra efendim lise, ortaokul, lise ve daha sonraki tahsil yolumuzun açılmasına vesile olan, yiğitlik, mertlik yapan Hulusi Erkmen hocamıza da buradan huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ta 1970'lerden bahsediyoruz ve efendim geldik, yani İstanbul'a geldik. Efendim, bizim İhlas Marmara evlerinde bir Adan Mescidimiz var. Pazar günleri Adan Mescidinde cami görevlisi imam kardeşimiz izinde olunca eski bir imam olarak, eskimez imam, imamlığa devam ediyoruz. Biz kıldırıyoruz yetiştiğimiz sürece ve öğle namazlarından sonra da bir 3-4 dakika onlara efendim konuşuyoruz. Ve konuşmada neye mümkün olduğunca güncel olan, yani cemaat nelerle karşılaşır, işte sabretmekle, suizan etmemekle, kalp kırmamakla. Çünkü efendim camilerde en meşhur nedir? Cemaat birbirleriyle uğraşır veya imamla uğraşır. Çok meşhurdur. Cemaat tabi genelde emeklilerdir. Şunu yaptım, bunu yapmadın, imam böyle yaptı, imam şunu yaptı, şu cemaat şöyle yaptı. Dedim ki, ey cemaat, şimdi yaz da geldi ya, camide de ne var efendim? Klima var. Klimayı açalım, kapayalım tabii. Herkesin derdi ayrı. Kimisi efendim soğuktan etkileniyor, kimisi sıcaktan, kimi pencereleri açalım. Dedim, yapılacak nedir? Ey dedim cemaat, suizan etmeyin, haramdır. Bir müminin bir hareketinden 100 mana anlaşılsa 99'u kötüye, biri iyiye olsa iyiye yorun. Birbiriniz hakkında, yani cama açtı, ya açtı ne yapalım, hemen itiraz etmeyin, ne açtısa açtı ya, sen de o zaman kenara dur, klimayı açtı, ya nasıl açarsın deme, ya şu hareketi yaptı, hemen neden yaptı deme. Yani şartların sana uymasını değil, sen şartlara uy, kırma, dökme, suizan etme, kalp kırma. Geleni gönderilen bil, kimden geldiğine bakma. Allah-u Teala istedi, diledi, o meydana geldi. Eğer dinine zarar vermiyorsa itiraz etme, kalp kırma. Enver abiler anlatırdı efendim. Fatih'te Müstakimzade Sokak 23 numara, 23-23 diye meşhur, Hüseyin Koz Efendi'nin damadı Enver Bey'le oturdu ev. Bizim diyor kayınvalide hasta, anlatan Emir abi. Nasıl ama? Sabahleyin diyor bir kocaman bir kamyon sokakta. Dır dır dır dır dır dır dır. Marş basmıyor. Dır dır dır dır dır dır dır. Böyle çıldıracak gibi oldum. Dedim ki, efendim müsaade eder misiniz? Gidelim, gideyim. Şu şoföre söyleyeyim ya kardeşim, uğraşma. Bak çalışmıyor, hastamız var. Hüseyin inmiş Koca Efendi diyor ki, sakın ha diyor. Bizim, benim, sizlerin ahiretinize zararı var mı? Yok. O zaman diyor, sesini çıkarma. Tele-ilmal derslerimiz devam ediyor. Müminin tatili yok. Tatil yaparak, vakitler boşa geçirerek ahiret, ebedi alem kazandın mı ya? Efendim, tabii dinleneceğiz ama dinlenirken de, ya görürken, ya Allah de ya, la ilahe illallah de, tövbe estağfurullah de ya. Efendim, tele-ilmal devam yazın. Başımız gözümüz üzere. Sizin evlatlarınız, torunlarınız için şu dünyada ilmihali bilgilerini öğrenmekten daha kıymetli bir iş yok. Hem sizin, hem evlatlarınızın, hem de torunlarınızın iki cihan saadeti için. Efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Türkiye güçlü olursa mazlumlar, galipler, adalet, hak sahipsiz kalmaz efendim. Efendim, geçen hafta tabii anlatamadık. Bu hafta programımızın akış içerisinde Ayşe radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin efendim hanımefendisi, annemiz, Kudüs katliamı Haçlılar tarafından
Abdülkadir Geylani Hazretleri, vilayet yolunun serdarı, Melikşah, Anadolu'yu bize vatan kılanların, son kaleye diyenlerin efendim en önde geleni Yusuf Ziya Akışık, Hüseyin Koca Efendi'nin efendim kayınpederi, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de en önde gelen talebesi Sadık Ahmet, Batı Trakyalı malum efendim şaibeli bir araba kazasında vefat etti. Batı Trakyalı Türklerin önderiydi efendim. Tarık bin Ziyad, İspanya'nın fethi, gemileri yaktık diyen, nedir gemileri yakmak? Ve efendim Ayasofya tekrar ibadete açıldı. Ve dahi 15 Temmuz'un efendim yıl dönümü, 10. yılı. Bunlardan hemen efendim kısaca bahsedeceğiz ama tabii asıl olan tarihe şan verenlerden bahsetmek. Neden? Az önce de söyledik. Efendim, dünya sebepler alemi. Doğru sebeplere yapışırsak doğru neticeye kavuşuruz. Yani Allah'ın rızasına işte. Onlar ne dedik? Peygamberlerden ve onun hesabından ve onların yolundan giden alimlerden, gönül sultanlarından efendim öğreneceğiz. Bunun için ne diyoruz? Şan derinliği bilmeye. Ve ayrıca bunları hatırlayarak onlara fatihalar gönderiyoruz. Onlar, o şan derinler, o gönül sultanları öyle vefakar, öyle vefakar, öyle vefakar ki kendilerine bir fatiha gönderenleri dahi unutmuyorlar. Başka efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki salihlerin anıldığı yere rahmet yağar. Şu anda her ne kadar Halil Aga'nın ağzından çıksa da ama söz konusu salihler Allah-u Teala'nın sevgili kulları olduğu için efendim bulunduğunuz yere, bulunduğunuz mekana rahmet yağıyor, bereket yağıyor. Ne dedik? Abdülkadir Geylani Hazretleri dedik. Hüseyin İlmiş Koca Efendi dedik. Abdülhakim Arvasi Hazretleri dedik ve daha nicelerini söyleyeceğiz. Nurten Pehlivan. Selamünaleyküm Halil Hocam. Hayırlı yayınlar diyor. Bu da tabii gerçi bayan ismi ama büyük ihtimal bizim Burak Pehlivan, Teleilman talebemiz, annesinin telefonundan bize efendim mesaj geçmiş. Efendim, Ayşe radıyallahu anha, Allah-u Teala ondan razı olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice validemizden sonra ikinci hanımefendisi. 13 Temmuz 676 yılında efendim vefat eyledi. Efendim Ayşe validemiz Hazreti Ebu Bekir'in, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakınının kerimesiydi. Mekke'den Medine'ye hicret etmezden önce Peygamber Efendimiz'e nikahlandı. Efendim zivapları, beraberlikleri Medine-i Münevvere'ye efendim hicret ettikten sonra oldu. 65 yaşında Medine-i Münevvere'de vefat etti ve

Dini konularda efendim eshab-ı kirama ve daha sonra tabiine ne oldu? Yardımcı oldu efendim. İslamiyet'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun sözlerini, hadis-i şeriflerini, Kur'an-ı Kerim'in nakletilmesinde büyük rolü oldu. Ayşe validemiz, Allah-u Teala derecelerini yüksek eylesin. Efendim, ona itiraf ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferine katıldı. Tam bir yerde konakladılar. Tam ordu hareket etmek üzere efendim tuvalet ihtiyacı için bir yere gitti. Geldiğinde bir de baktı ki orada ayrılmış. Hemen bir çalının yanında durdu. Dedim mutlaka beni arayacaklardır. Tabi orduların artçı kuvveti vardır. Efendim geriden gelen artçı görünce öksürdü. O da kendini tanıttı. Devesini çökertti ve deveyle onu orada yetişti. Tabi o zaman münafıklar durdular. İftira attılar efendim. Peygamber Efendimizin hanesinden ayrıldı, babasının yanına geldi, devamlı ağla iftira ya Ayşe validemiz için peygamber hanımefendisi ve hakkında efendim Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerime geldi. Ya bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize işte kurbanla ilgili işte kurban etini dağıtmasını söyledim. Geldikten sonra dedi ki ya Ayşe ne ettin? Ya Resulullah dedi, kurban etinin hepsini dağıttım, verdim. İşte bize bir kaburga, yani benzer bir, işte bir etin bir kısmını bıraktım deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Ayşe o bize bıraktığın et hariç hepsi bizim dedi. Yani ahirette bizimle beraber olacak. Efendim Enver abi derdi ki zenginlerin ekserisi, yani zenginler alınmasın ama ya durumları diyor fena diyor. Kazan kazan kazan. Ömrünü ver, geceni gündüzüne kat. Sonra ben yiyemedim, sen ye diye miras, siz yiyin diye miraslara bırak. Ya derdi bu akıl işi mi ya? Çalışacaksın, bütün hayatını vereceksin, bir de harcamayacaksın. Geride bıraktıkların mirasa konacaklar, har vurup harman savuracaklar, her türlü rezaleti işleyecekler, hesabını sen vereceksin. Bu akıl işi mi derdi? Akıllı zengin kimdir? Bir yiyen. Madem kazandın ya arkadaşlar, yediklerin kar. Giy, tüket. Başka Allah için ver ya. Gitsin sana cennette köşk olsun, nehir olsun. Ve efendim sevgili yiğit yönetmenimiz Yücel Bey geldi. Yücel Bey zaten karşısında durar da işareti geldi yani. Efendim önce çırpınırdı Karadeniz diyoruz. Sonra reklamlar ve sonra Yüce Mevlam kısmet nasip ederse, izin verirse yine beraberiz. Buyur Yücel Bey, meydan sizin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hayrı düştüm dost edinden. Yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine. Selam Türk'ün sancağına. Efendim dün geldik. Gariplerin, mazlumların, imdat diyenlerin ırkına, dinine, diline bakmadan kucak açtık imdatlarına. Gittik efendim. Bugün de gelme gayretindeyiz. Ve biliyoruz ki mazlumlar, galipler, hak diyen, adalet diyenler ay yıldızı bayrağımızın, hilalimizin göklerinde, semalarında dalgalanmalarını bekliyorlar. Ve biliyorlar ki eğer hilal orada dalgalanırsa orada zulüm olmaz. Bugün gelme gayretindeyiz. Ama yarın kuvvetli geleceğiz. Tıpkı ecdadın zamanında olduğu gibi. Efendim adaletin, yiğitliğin, mertliğin son kalası olacağız efendim. TGRT FM'de, Gönüller Radyosu'nda, Tarihe Şan Verenler programında Pehlivan Hoca'yla birliktesiniz efendim. Birliktesiniz. Efendim hemen gelen mesajlara bakıyoruz. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar. Niksar'dan saygılar, sevgiler. Tatar Ramazan Kayayurt. Efendim selam, saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Hastalarımıza Allah-u Teala şifalar versin. İbadetlerimizi, niyetlerimizi kabul etsin diyor Niksar'dan Tatar Ramazan Kayayurt. Efendim bayram bıyıklı ağabey. Derdin ile divaneyim. Gönlün ile biçareyim. Söyle kurban olayım. Gel bugün bayram olsun. Bayram olsun, bayram olsun demiş bayram bıyıklı. Bayram abi aşık. Neyin aşığı? Hak aşığı. Hizmet aşığı efendim. Allah-u Teala ona ve sevdiklerine sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti nasip eylesin. Bakalım WhatsApp üzerinden gelen mesajlar var mı? Onları da okuyalım. Selamünaleyküm Halil abi. Alper Bulut. Kolay gelsin. Kimseye Çerkez köyüne taşınmalarını tavsiye etmem diyor. Vay vay vay vay. Demek ki Alper Bulut abim Çerkezköy'de istemedikleri şeyleri yaşamış. Alper Bulut abi sabır be ya. Hocam Bursa Osman Gazi'den Özlem Hanım. Sizleri dinliyoruz. Dua ediyoruz, dualarınızı bekliyoruz demiş. Efendim başta Özlem Hanım olmak üzere. Tabii şu anda bu vakitte bizim programı, daha doğrusu TGRT FM'i dinleyenlerin çok büyük kısmı, yolda olanlar, hastanede olanlar, efendim teselli arayanlar, derdi olanlar, hastalar. Onun için diyoruz ki ya Rabbi, hasta olanlara şifa, derdi olanlara deva, borcu olanlara edalar. Bekar olanlara hayırlı eş, evli olanlara hayırlı geçimler ve hepimize efendim iman selameti ihsan eyle. Ya Enver abi öyle diyordu. Yeter ki biz imanla gidelim. Şefaat çok. Peygamber Efendimiz, eshabı, dört halifesi, onun izinden, yolundan giden gönül sultanları. Onlar hepsi ve hepsi efendim şefaat edecekler. Ama bütün mesele iman ile gidebilmekte. Neden? Efendim imanla gidebilmek için mutlaka tabii dinimizi yaşamak, ama bu da yetmiyor. Son nefesi baraj aşabilmek. Çünkü şeytan son nefeste can verirken imanımızı çalmak için geliyor. O kişinin önceden vefat eden yakınlarının hararetten kavrulmuşsun. Can verme zorluğundan yanıyorsun, elinde bir bardak suyla yüz görür ve sevdiğinin kılığında ey oğlum ey torunum diyor, gel diyor Hristiyanlık üzere öl. İşte bu anda tabi imanı kuvvetliyse ona aldanmıyor, zayıfsa Allah korusun ya. Ve işte eğer Allah'tan sevgili kullarını, gönül sultanlarını sevmişse, onlara fatihalar göndermişse, onların sevgisi gönlünde varsa, onlar ve Peygamber Efendimiz son nefeste iman son nefeste imdada geliyorlar ve şeytan ve taifesini kovuyorlar. Ve efendim ne diyorlar? Soğuk su buz gibi cennet suyundan ikram ediyorlar. İşte o zaman ne oluyor? Efendim ferahlıyor, gülümsüyor, tebessüm ediyor. İşte bu tebessüm, bu gülümseme ne işaret? Son nefeste iman ile gitmeye işaret. Sevgili dinleyiciler, zaman zaman söylüyoruz. Diyoruz ki Halil Hoca, yani Allah-u Teala bize 78'de hayata imamlıkla yaşamayı nasip etti. 78 sene 26, 2026 ya da 48 sene mi? 22, 48 sene oldu. Yani o günden bugüne. Elhamdülillah. Yani çeşitli işler yaptık ama imamlık tarafımız hep baki kaldı. Yani cenaze yıkadık. Hastalara gittik. Ölüm hastalığına gittik. Efendim, şunun için söylüyorum. Ve yaş da 66. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hicri 63, miladı 61 sene. 5 sene geçmiş. Yani Yavuz Sultan Seliman efendim 50 yaşında ya. Fatih Sultan Muhammed Han 52 yaşında vefat etti ya. Bizim yaş 61. Şunun için söylüyorum. Yani ölüme yakınız. Yaş itibarıyla. Ama gel sor hiç gönül vermiyor. Yani kendimi kabirde hiç düşünemiyorum ya. Ya ama gideceğiz mutlaka. Ve mutlaka ve mutlaka sual edileceğiz. Bizim için iki yol. Ya cennet. İnşallah ya cennet diyoruz. Karşı taraf ya. Hazreti Ali Radyalan öyle diyoruz. Bir deiste, ateiste. Diyor ki, diyelim ki senin dediğin oldu. Ahiret yok. Ben bir şey kaybetmem diyor. Yani bir nizam üzere, İslam üzere yaşadım. Haram bildim, helal bildim, zulmetmedim. Gönül rahatlığıyla yaşadım. Ama diyor, ahiret olduğunda ki mutlaka var, senin halin ne olacak? Ebedi ya. Vallahi billahi sevgili dinleyiciler. Ebedi deyince, ahiret deyince aklım başımdan gidecek gibi oluyor ya. Ebedi ya. Yani ne? Ya imanla gittik ya iman. Allah korusun ya. Onun için vallahi billahi bu Alil aga. Alil. Çok duanıza muhtaç ya. Ne olur son nefes iman selametimiz için. Tabii yani evlatlar, hanımefendi var, sevdiklerimiz var. Ama tabii ilk önce can be ya. Ya ilk önce şey dediğim dualardan. Rabbena firli. Ey Allah'ım beni affet. Veli valideyye. Anne babamı velil müminin. Yani önce kendini kıyı alacaksın ki zorda olanların imdadına koşabilesin. Dualarınıza muhtaçım. Allah-u Teala size, sevdiklerinize ve bu garibe efendim son nefes iman selameti nasip eylesin. Bütün iş bunda ya. Yok başka çare. Yok. Selim Pirin, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Hayırlı ömürler diliyorum Artvin'den. Hay Selim Agan. Çok yaşasın bire. Allah-u Teala sana ve sevdiklerine, tabii bütün dinleyicilere sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti, iman selameti nasip eylesin. Efendim Ayşe validemizden bahsetmiştik. Allah-u Teala şefaatine kavuştursun. Ya Peygamber Efendimiz'i rahatlatan, efendim onun gözü kulağı, hanımların en zekisi, hafızası en kuvvetli olan efendim. Efendim Kudüs katliamı 15 Temmuz 1099 malum Haçlı seferleri oldu. 8 sene kadar. Efendim ne zaman başladı? 1098 aklımda yalnız kalmalı. Birinci Haç seferin sonunda Anadolu'da yani 700-800 bin kişi yola çıktılar ya. 300 bini Anadolu'da birinci kılıç atan ezdi geçti ama diğerleri Kudüs'e ulaştılar ve efendim Kudüs'e girdiler. 70 bin Müslümanı kılıçtan geçtiler. Biz Türkoğlu Müslüman olmadan önce de olduktan sonra da kılıç kaldırmayana, kadına, ihtiyara, savunmasıza bir şey yapmadık. Ama Haçlı bu. 70 bin Müslümanı kılıçtan geçirdiler. Godefroy de Bouillon, Papa II. Urban'a yazdığı bir mektupta diyor ki, Kudüs'te bulunan bütün Müslümanları katlettik. Malumunuz olsun. Süleyman Mabedi'nin mabedinde atlarımızın diz kapaklarına kadar Müslüman kanına batmış olarak biliyoruz diyor. René Rosset adındaki tarihçi, o da Haçlılar Kudüs'te o kadar çok Müslüman katlettiler ki atların ayakları kana battıkça insan etleri duvara sıçrıyor diyor. Şövalye gazetede şöyle demiş: böyle bir katliam o güne kadar hiç yaşanmamıştır. Ölüler piramitler şeklinde yığınlar haline konarak yakıldı. Sayılarının ne olduğunu ancak Allah bilir. Müslüman ve Musevi hiç kimse bu katliamdan sağ kurtulamadı diyor. Efendim, zulmettiler, zulmetmeye devam ediyorlar işte. Yahudiler, Hristiyanlar birbirlerini yediler. Günümüzde de devam ediyor Hilal Haç kavgası. Yani her ne kadar kardeşlik, demokrasi, insan hakları diyor, geç. İşte efendim Ukrayna, Rusya yiyorlar birbirini ya. İşte birinci Cihan Harbi Hristiyanlar arasında. İkinci Cihan Harbi aynı şekilde milyonlar öldü ya. Acımasızca katlettiler ve katletmeye devam ediyorlar ve seyretmeye devam ediyorlar. Gazze'de şu anda ya 3 senedir devam ediyor ya. Aynı şekilde işte İran'la olan, yani savaşlar devam. Efendim, katliamların en korkunçu din adına yapılandır. İslamiyet'e cihat var, var ama kime? Devletler, ordular. Mazluma, garibe, savunsa dokunmak yok. Din adamlarına, çocuklara dokunmak yok. Yasak, katliam yasak efendim. Mertçesine meydana çıkarsın. Neyse harbin kurallarına göre yaparsın efendim dedikten sonra. Efendim 15 Temmuz. Türk tarihinde bana göre bir dönüm noktası. Yaşamak, görmek nasip oldu. Yani efendim bir Türk milleti genelde nedir? Devletin kademesine, devlete itaatkardır. Yani devlette A olmuş, B olmuş bakmaz. Madem gelmiş itaat eder der. Efendim 1960 ihtilalinde rahmetli efendim Abdülhamit Han Selanik hareket ordusuna karşı koymadılar. Koyulmadı ama ilk olarak 15 Temmuz'da efendim ne diyeyim, gücü kendilerinden bilenlere karşı ne dedik? Dur dedik. Bu tamamen dış kaynaklı. Amerika, İngiliz ve İsrail. Türkiye'yi güçsüz kılma. Rahmetme. Türkiye'nin efendim belirli bir hedefe doğru ilerlediğini gördüler. Diyoruz ya güçlü Türkiye, onu fark ettiler. Ve Türkiye'yi parçalamak, kendilerine yine rahmet etmek, efendim piyon kılmak için o hareket yapıldı. Ve tabii işimizde efendim gafiller, yani İngilizler medet olur mu ya? Amerika'dan medet olur mu? Onlarla beraber ayıdan ne diyorlar, post, bilmem kimden dost olur mu? Olmaz efendim. Ama hırs insanın gözünü bürüyünce efendim ne yazık ki oluyor. O geceyi yaşadık. Sonralarını yaşadık ve 15 Temmuz'dan sonra ayaklarımızdan prangaların nasıl söküldüğünü, o prangalar sökülünce elhamdülillah geçen efendim 10 sene içerisinde Türkiye elhamdülillah gidiyor. Ya sıkıntı var, neden olmasın? Yatırım yapmak için sermaye lazım. Sermaye olmayınca ne yapıyorsun? Borçlanarak gidiyorsun. Baya borçlanmak demek enflasyonun yükselmesi demek. Yani şu anda emekli hakikaten zor durumda. Ama elhamdülillah maaşlar veriliyor. Yani böyle bir zamanda Türkiye son derece büyük badireler atattı. Efendim Hendek hadiseleri, efendim PKK ya 600 milyar, efendim Taksim hadiseleri 400 milyar, efendim büyük deprem. Bunları atlattı ve bunlara rağmen Türkiye elhamdülillah yürüyor ve dünyada gözde. İnşallah yatırımlar yükseldikçe emekliler, garibanlar da onlara da inşallah. Ama neticede yani kimse açıkta değil, sıkıntı var ama yalnız Türkiye'de değil, her yerde var. Her yerde sıkıntı var. İşte yine İran, İsrail, ABD savaşı dolayısıyla tabii petrol, ticaret yolları efendim zora girince otomatikman da ne oluyor? Fiyatlar yükseliyor. Efendim 15 Temmuz 253 yıl, 15 Temmuz şehitlerin, Allah-u Teala derecelerini yükseltsin, gazilerin efendim ve geride bıraktıklarının yardımcısı olsun, derecelerini yüksek eylesin. Efendim Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, vilayet yolunun efendim imamı, 1078 Geylan'da, bugünkü İran topraklarında, orada doğdu. 17 Temmuz 1166'da Bağdat'ta. Efendim vilayetin zirvesi. Çok kerametleri görülmüştür. Hazreti Hasan'ın soyundandır. Hem Seyyid hem de Şerif'tir. Annesi Seyyide'ydi. Babası Hazreti Hasan'ın soyundandır. Efendim, annesinden izin istiyor. İlimleri tahsil etmek için bir kervana katılıyor. Annesi de elbisesinin içerisine zor zamanda kullanırsın diye bir miktar altın para dikiyor efendim. Bunlar diyor mecbur olmadıkça harcama. Kervanı haydutlar basıyorlar. Efendim herkesi soyuyorlar. O da 14-15 yaşında. Delikanlı diyorlar, sende bir şey var be, takılmak için. Var tabii diyor. Ne var? Altın var. Allah, nerede burada? Aa, bir bakıyor hakikaten de. Tabii çok şeylere gidiyor. Hemen götürüyorlar haydutlar reislerine. Diyor ki efendim ya böyle bir delikanlıya karşılaştık. Yani paralarını gizlemedi. Haydutların reisi diyor ki, eşkıya reisi. Ya diyor evlat, yani yok desen kimse senden hesap sormayacak da. Sen diyor, neden ben diyor Müslümanım diyor. Müslüman yalan, yani 3 tane altın için diyor yalan mı söyleyeyim? Allah-u Teala isyan mı edeyim diyor. Allahu Ekber. Haydut diyor ki tövbe diyor, ben diyor haydutluktan vazgeçtim, tövbe ettim. Elemanlarına diyor yapı bitti, harç bitti, yapı paydos diyor ve eşkıyalıktan vazgeçiyor. Ve tabii hem gönül dilimlerinde evliyalıklara zirve yapıyor. Efendim bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri talebeleriyle giderken Yahudi çıpır, zayıf, çalı yüklenmiş, zelil bir vaziyette gidiyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni de efendim atın üzerinde son derece böyle kıymetli elbiseler tutuyor atının geminden. Ey diyor Muhammed'in aleyhisselam torunu diyor, tam Seyyid olduğunu biliyor. Senin diyor ceddin buyurdu ki dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir diyor. Sen diyor müminsin diyor, ne biçim zindandasın diyor, atın üzerinde diyor böyle akıl almaz bir deptebe. Ben diyor ne biçim cennetteyim ki diyor, açlıktan diyor ölmek üzereyim, sırtımda çalı çırpı taşıyorum 3 kuruş kazanmak için. Bu nasıl diyor sözdür diyor, senin ecdadın diyor yalan mı söyledi? Haşa diyor, atından iniyor, o hırkasının yenini kaldırıyor. Bak diyor, bir bakıyor ki cennet, o cennette Abdülkadir Geylani Hazretleri köşkler içerisinde. Buraya baktığımda diyor, bunu gördüğünde diyor, benim hayatım, dünya hayatım ne diyor? Haklısın diyor, zindan. Diğer sol yenini kaldırıyor. Buraya bak diyor, bir bakıyor ki o çıfıt, kendisi cehennemde. Burayı gördüğünde diyor, burayla kıyas ettiğinde senin diyor dünyadaki hayatın ne? Tamam diyor, inandım cennet diyor. Tabii cehennem ateşi. Efendim iman ettim etmedim bilmiyorum ama Abdülkadir Geylani Hazretleri efendim dersini veriyor. Efendim vilayet yolunun, yani Allah-u Teala kavuşturan evliyalı iki yol var. Bir nübüvvet yolu, bir de vilayet yolu. Nakşibendiye vilayet nübüvvet yolu. Nedir bu? Kendisini kurtarırken başkalarının da yani kurtulmasına, peygamberlik vazifesini dinin anlatılması. Vilayet yolunda ise kendini kurtarma, nefsini terbiye etme var. Allah-u Teala efendim, vakit pek kalmadı, böylece kısa geçiyoruz. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözlerinden birkaç tane okuyalım efendim. Hemen şöyle bakıyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah-u Teala şefaatlerine kavuştursun inşallah. Abdülkadir Geylani Hazretleri efendim talebelerine, sevenlerine diyor ki herkes nafilelerle uğraştığında siz farzları yapınız. Farzların yanında nafilelerin hiçbir kıymeti yoktur. Yani kaza borcu olanlar sünnetlerin yerine kazalarını kılsınlar. Sünnet terk edilmiş olmaz. Ya bu şekilde de diyor, kaza borcu ödenmiş olur. Efendim Melikşah, Büyük Selçuklu Sultanı, 24 Temmuz 1092'de Hasan Sabbah onun fedaileri tarafından öldürüldü. Efendim çok gayretli bir kimse. Sultan Alparslan'ın oğluydu efendim. 1054 yılında doğdu. Nizamülk'ün yardımıyla veziri efendim Büyük Selçuklu mülkünü yeryüzünün en mamur diyarı haline getirdi. İmam Gazali Hazretleri, Ebu Ali Fermadi Hazretleri ile beraber efendim İslam devletlerinin, Ehl-i Sünnet devletlerinin temelini attılar. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni Kutalmışoğlu Süleyman'ı destekleyerek, Anadolu'ya göndererek buranın temelini attı efendim. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Efendim Yusuf Ziya Akışık, Hüseyin Koca Efendi'nin kayınpederi ve Abdülkadir Vahsi Hazretleri'nin en önde gelen talebesi, seveni ve onun elinden tasavvuf yolunu derecelerini aşan bir mübarek zat. Bosna, bugünkü Bosna, Foça'da 1885 yılında doğdu. 24 Temmuz 1958'de İstanbul'da vefat etti. Efendim ve kendisi şeydi, kumaş fabrikasının efendim, Karamürse kumaş fabrikasının hem müdürü hem de ortaklarındandı ve Kaşgari dergahına, Abdülkadir Vahsi Hazretleri'nin dergahına akıl almaz şekilde yardım eder. Çünkü dergaha giden gelen eksik olmuyor. Çay hiç şeyden inmiyor efendim ve tabi gelenlere gidene yemek. Abdülkadir Vahsi Hazretleri'nin bir imam maaşı var ama işte gelen yardımlarla başta Yusuf Ziya Akışık olmak üzere efendim gönül ehli zatların yardımlarıyla o dergahta efendim ne çay ne de yemek eksik olmuyordu. Muhtaçların yardımına gidiyor. Emir abiler anlatıyor. Yusuf Ziya Bey'in diyor vefat anında yanına gittik helalleşmek, dualarını almak için. Efendim diyor, Dişi Faruk abiyle beraberdik. Dedik ki Dişi Faruk abi, inşallah cennette buluşuruz. Şöyle doğrulur gibi dedi. Sen ne diyorsun dedi. Cennette nasıl garanti görüyorsun? İman kurtarmak o kadar zor, o kadar zor ki efendim imanla gelenlere dünyadan bir pehlivan gelmiş diyecekler dedi. Ve efendim vefatından sonra bankada bir kasasının olduğu, Enver Bey dedi ki bana vekalet verdi kayınvaliden, gittim kasayı açtım, tabii içinde mücevher, altın, neler çıkacak diye meraktan çıka çıka dedi, incecik bir Osmanlıca kitap, Mevlana Halid-i Bağdat Hazretleri kitabı çıktı. Tabii o zaman CHP döneminde Osmanlıcalar yasak olduğu için o da mübarek banka kasasından muhafaza etmiş. Efendim Ayasofya'da efendim 24 Temmuz 2020 ibadete açılması. Ya ne acı değil mi ya? Devlet eliyle Fethin timsali, Hilale-i Haç'ın timsah kavgasının timsali olan devlet eliyle ibadete kapatıldı, müze yapıldı. Ama tekrar efendim ibadete açılmak, bize de gidip namaz kılmak nasip oldu. Bunu ya böyle mücadeleye devam efendim. Efendim bir program daha sonuna geldik. Allah-u Teala size ve sevdiklerinize sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti, iman selameti nasip. Hastalarında şifa, derdi olanlara deva, bekar olanlara hayırlı iş, evli olanlara hayırlı geçimler nasip etsin. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, hayırlı geceler efendim. Söz yönetmenimizde.
1: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda geçen hafta anlatmaya başladığımız Hindistan'ın büyük evliyalarından Muinuddin Çeşti Hazretlerinin hayatını kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere bu büyük zatın kerametlerinden bahsedecek. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Geçen hafta başlamıştık Muinuddin Çeşti Hazretlerinin hayatını anlatmaya. Şimdi herhalde Hint mihracesiyle olan mücadelesi ve yaşanan önemli gelişmeleri anlatacaksınız. Sizden dinliyoruz kalan kısmını.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Ecmir mihracesi çaresiz kalınca bu sefer bir sihirbaz varmış. Cuki. Cuki bir yol, yani brehmenlerin
0: tarikat gibi aslında.
1: Evet, brehmenlerin en fanatikleri, böyle bir yolları var onların. Efendim sihirbazlıkla.
0: Cukiye tarikatı var,
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet. İştigal ediyorlar filan. İşte bu İcipal'le anlaşıyor.
0: Zaten ya cinden ya sihirbazdan medet,
1: evet,
0: umuyor.
1: Evet, evet. Şimdi bütün İzmir ahalisi toplanıyor. Mihraca ile İcipal de başlarında, ama İcipal bir ceylan derisinin üstüne oturmuş, yani havada uçarak geliyor yani. Bağdaş kurmuş ceylan derisine.
0: İstidraç gösteriyor,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet efendim, sihir büyü şeklinde. Ama işte Muinuddin Çeşti Hazretleri'nin yanına yaklaşınca sihir düşünüyor. Aklına bir sihir geliyor. Şunu yapayım diyor. Fakat sonra unutuyor. Sonra başka bir sihir aklına geliyor. Onu yapayım diyor. Nasıl yapılacağını unutuyor filan. Efendim defalarca bu şekilde oluyor yani.
0: Allah tarafından.
1: Muvaffak olamıyor.
0: Evet.
1: İşte cukilerle beraber geliyor o sihirbaz İcipal. Bu Muinuddin Çeşti Hazretleri'ne haber veriyorlar. Gayet bir sakin bir halde kalkıyor. Tam böyle güzel bir abdest alıyor. Sonra kendisinin ve talebelerinin oturduğu yerin etrafına bir daire çiziyor. Enteresan yani.
0: Evet.
1: Daire çiziyor. Geniş bir daire. Talebelerine tembih ediyor. Diyor ki hiç kimse bu daireden dışarı çıkmasın. Çıkmayacak. Efendim, ne kadar uğraştılarsa da Muinuddin Çeşti Hazretleri'nin çizmiş olduğu o daireden içeri giremediler. O Ecmir ahalisi Cukiler, sihirbaz da giremedi filan. Efendim, ve sihirbazların sihirleri bozuldu. Ahali gördü ki, o geçen program anlatmıştık, Müslüman olan cin, Şadi cin,
0: evet,
1: hani onun Muinuddin Çeşti Hazretleri'nin huzurunda edepli bir şekilde, saygılı bir şekilde ihtiram ederek durmasına karşılık, demek ki bu cin de Müslüman oldu diyorlar Cukiler ve Berehmenler, efendim oradaki insanlar. Efendim cinle tartışmaya başlıyorlar. O zaman ey bedbaht insanlar buyuruyor Muinuddin Çeşti, ne kıvranıp duruyorsunuz, niye bağırışıyorsunuz filan. Efendim biz senelerden beri taptığımız, sözünden dışarı çıkmadığımız cinimize nasihat ediyoruz. Bizi bırakıp Müslüman olmasını kınıyoruz diyorlar. Efendim fakat İcipal ahali ve diğerleri ne dedilerse, Şadi cin efendim onların o yumuşak sözlerine de, efendim yalvarmalarına da hiç aldırmadı.
0: Kulak asmıyor.
1: Tam böyle Müslüman olmuş, İslam'ı tam kabul etmiş. Şimdi o Şadi cini Şadi cin diye çağırıyor Muinuddin Çeşti Hazretleri. Buyurun efendim diyor Şadi cin. Muinuddin Çeşti Hazretleri Şadici'ne elinde tuttuğu bir su bardağını veriyor. Ama bardak boş.
0: Boş bardak.
1: Evet, bardak veya kase neyse. Evet. İyi Şadici'n diyor. Şu bardağı al, havuzdaki suyu buna doldur diyor. Şadicin de baş üstüne diyor. Ama diyor Muhyiddin'i Çeşitli Hazretleri doldururken, doldurmaya başlarken Allahu Teala'nın isimlerinden Beduh ismini söyle. Ya Beduh de buyuruyor. Şadicin bardağı, kaseyi her neyse alıp havuzun başına geliyor. Ya Beduh diyerek bardağı, içi su dolu havuza daldırıyor, kaseyi, bardağı. Bardak doluyor efendim. Havuzda hiç su kalmıyor.
0: Koca havuzun suyu bir kaseye doluyor.
1: Evet, bir bardağa doluyor. Allah Allah. Havuz kupkuru. Şadicin doldurduğu bardağı Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'ne götürüyor. Sihirbaz İcipal var ya, o, yanındaki cukiler ve halk bu durumu görünce hayretten donup kalıyorlar. Şaşırıyorlar yani. Sihirbazlar bütün uğraşmalarına rağmen Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'ne bir sihir yapamadılar. Nihayet sihirbazlar oradan uzaklaşarak yeni bir büyü, yeni bir sihir yapmaya koyuldular. Ve dağlardan yüzlerce, binlerce yılanı Muhyiddin-i Çeşitli'nin ve talebelerinin üzerine gönderdiler.
0: Bu sefer yani yılanları yolluyorlar.
1: Evet, yılanlar geliyor. Fakat yılanların hiçbiri Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin çizdiği o dairenin içine giremediler.
0: Daire korunaklı alan olarak kaldı.
1: Ve o dairenin dışında hepsi vıngır vıngır kaynıyor böyle.
0: Yılanlar.
1: Binlerce yılan. Efendim, Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri buyurdu ki talebelerine, ey talebelerim, hiçbiriniz bu yılanlardan korkmayın. Yılanları tutup dağa doğru fırlatın buyurdu. Gerçekten de talebeleri yılanları tutup dağa doğru fırlattılar. Efendim, attıkları yılanlar düştükleri yerde birer ağaç fidanı oldu.
0: Hep keramet, bunlar keramete işte.
1: Evet. Bu sefer sihirbazlar bu da olmadı dediler. Yani yılanlarla da bir şey yapamadık. Bari ateş yağdıralım üzerlerine dediler. Ve gerçekten de ateş yağdırmaya başladılar. Ama ateşler o daireden içeri
0: giremiyor.
1: Giremedi. Yani çaresiz, perişan bir vaziyette o İcipal ve Cukiler geri döndüler. Şimdi İcipal İzmir racasına dedi ki, yani bir şey yapamadı. Ama dedi, ben bu işi tek başıma beceririm ey Mihrace dedi. Tek başına yani gidiyor. Ceylan derisinin üstüne oturmuş yine. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin yanına doğru geliyor. Efendim, yaklaşıyor, çirkin sözler söylüyor. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki talebelerine, bunun hali aciz kalmış bir köpeğin havlamasına benzemektedir. Sihirbaz İcipal daha çok ileri gitmeye başladı o sözlerinde. Efendim, tehditler savuruyor Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'ne. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri bunun üzerine dedi ki, sen diyor yerde ne yaptın ki havada ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın buyuruyor yani. Şimdi sihirbaz İcipal ceylan derisinin üzerinde oturmuş yükselmeye başlıyor. Göğe doğru. Yükseliyor. Hatta görünmez oluyor. O zaman Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri buyuruyor ki, ey ayakkabılarım diyor, gidin şu sihirbazı kafasına vura vura aşağı indirin. Ayakkabıları da söylüyor bunu. Ayakkabıları çıkıyorlar. Çıktığı, nereye çıktıysa artık göğe, efendim, ayakkabılar kafasına vura vura vurdukça aşağı iniyor İcipal. aşağı indiriyorlar. Sihirbaz yere inince yaptığı işin yanlışlığını anlıyor. Aklı başına geliyor. Yolum benim yanlış diyor. Yaptıklarına pişman oluyor. Koşarak, yani hiçbir sihir tesir etmedi Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerine.
0: Neye uğraştıysa elinde kaldı.
1: Evet, Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin büyük bir zat olduğunu anlıyor ve ayaklarına kapanıyor Alper Bey. İcip Ali, Muhyiddin Hazretleri bir bardak su veriyor. Suyu içince İcip Ali Müslüman oluyor. Hidayeti veren evet, Allah Celle Celaluhu. Tabii.
0: Cin de Müslüman olmuştu, Ecip Ali evet. De Müslüman oldu.
1: Şimdi tabii eliyle başını okşuyor Muhyiddin Hazretleri. Ey Ecip Ali, şu an hatırına ne geliyorsa söyle, dilediğini iste. Bunun üzerine Ecip Ali diyor ki, ben duydum ve öğrendim ki, hakkı arayanlar uzun müddet riyazat çekerek, mücahede yaparak ve belli bir müddet bir rehberin, yol göstericinin sohbetinde bulunup ona tabi olursa yüksek makamlara kavuşurmuş, üstün derecelere kavuşurmuş, güzel haller meydana gelirmiş. Öyle mi diyor? Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri de evet doğrudur diyor. Ve Muhyiddin Hazretleri sihirbaz Ecip Ali'ye şöyle bir bakıyor, teveccüh ediyor. Ecip Ali birdenbire değişip tasarruf derecelerinde yükselip batın ilmine kavuşuyor Alper Bey.
0: Allah Teala her evet. Şeye kadir.
1: Şimdi hem Şadicin hem Ecip Ali ikisi de Müslüman oldular ya, diyorlar ki, arz ediyorlar, istirham ediyorlar. Kimden? Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinden. Efendim diyor, İzmir şehrine yerleşmenizi, böylece bütün halkın sizden istifade etmesini arzu ediyoruz diyorlar. Her ikisi. Allah Allah. O zaman Muhammed ismindeki bir talebesine buyuruyor, diyor ki Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri, git şehrin ortasında bizim için münasip bir yer hazırla diyor. Hem emir veriyor yani.
0: Evet.
1: Talebesi yerleşmesi için bir yer bulup hazırlıyorlar. Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri hazırlanan bu dergaha, bu yerde dergahını kurup talebeleriyle beraber oraya yerleşiyor. Sonra talebelerinden birkaç kişiyi racaya gönderiyor, mihracaya yani. Ona deyin ki, putperestliği, bu bozuk yolu bırak, Allahu Teala'ya iman edip Müslüman ol, yoksa hakir olursun, zelil olursun, çok pişman olursun, deyin diyor. Talebeler de bu sözleri aynen naklediyorlar mihracaya. Raci kabul etmiyor. Gelip durumu Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerine arz ediyorlar.
0: Kabul etmedi.
1: Evet. Bunun üzerine Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri gözlerini yumup bir müddet murakabeye dalıyor. Ve buyuruyor ki, eğer bu bedbaht kimse Allahu Teala'ya iman etmezse onu İslam ordusunun askerlerine teslim ederim buyuruyor. Şimdi tam o günlerde Sultan Şihabüddin var, Guri. Sultan Şihabüddin Guri. O Horasan'da bulunduğu sırada bir rüya görüyor Alper Bey. Bu sultanın ismi Muizzüddin Muhammed bin Sam. Muhammed Şehabettin Guri de derler. 1149-1206 yılları arasında yaşamış. Hindistan'da Türk-İslam hakimiyetinin temelini atan Gurlu hükümdar. Gazneli Mahmud Han var ya meşhur. Evet. Bir program yapmıştık hatta. İzinden giderek Hindistan seferleri düzenlemiş. Delhi ve çevresini fethederek Gurlular Devleti'ni kurmuştur. ve başkentini de Gazne'ye taşımış. Gazne'den Hindistan'a devamlı seferler yapmış. Ve bu kıymetli zatı batiniler, haşhaşiler.
0: Hasan Sabbah taraftarları.
1: Evet efendim, onlar şehit ettiler. Efendim işte rüyasında Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerini görünce Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri buyuruyorlar ki Sultan Şihabüddin, Allahu Teala sana Hindistan Sultanlığını ihsan etti. Hemen bu tarafa doğru harekete geç. Bedbaht Ecmir mihracesinin cezasını ver, onu tut. Şimdi Sultan Şihabüddin uyanıyor. Uyanınca hemen alimlere koşuyor. Ben böyle bir rüya gördüm. İsmi Muhyiddin-i Çeşitli olan bir zat rüyamda bana böyle dedi. Alimler Sultan Şihabüddin'i tebrik ediyorlar. Efendim, sen oraları fethedeceksin. İttiba et. O Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin sözüne dediler. O zaman ordusuyla beraber hareket etti. Ecmir mihracesi de ordusuyla beraber karşı çıktı. Şiddetli muharebe neticesinde Sultan Şihabüddin Guri Ecmir mihracesini mağlup etti ve yakalayıp esir etti Alper Bey. Sonra Sultan Şihabüddin Ecmir'den Delhi üzerine yürüdü. Delhi.
0: Evet.
1: Delhi mihracesi Pethura'da ordusuyla karşı çıktı. Delhi mihracesinin ordusunu da mağlup etti. Onu da esir aldı Sultan Şihabüddin. Yani Delhi'de saltanat tahtına oturdu Hindistan padişahı ve 5 sene kadar efendim Hindistan'da hakimiyetini pekiştirmek için kaldı. Sonra tekrar Gazne'ye döndü. Şimdi çok kerametleri var tabii Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin. En büyük talebelerinden birisi de Kutbüddin Bahtiyar Kaki Hazretleri'dir. Şimdi o Kutbüddin'in Bahtiyar Kaki Hazretleri anlatıyor. Ben diyor, hocam Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin hizmetinde çok bulundum. Bir gün hocamızla beraber bir yere gidiyorduk. Yanımızda talebelerinden Şeyh Ali Rıza da vardı. Biz yolda giderken bir adam gelip Şeyh Ali Rıza'nın yakasından tutarak borcunu ver diyerek alacağını istedi. Tabii Şeyh Ali Rıza'nın da o an için ödeyecek durumu yoktu. Bu sebepten çok mahcup oldu. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri adama giderek birkaç gün mühlet vermesi için rica etti. Fakat adam diretti, isterim de isterim, illa da alacağımı isterim şeklinde. Bunun üzerine Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri cübbesini çıkarıp yere serdi. Fakat cübbesinin altının, cübbesi serdi ya,
0: evet,
1: altının altınla ve gümüşle dolduğunu talebeleri de gördü. O alacağını isteyen kişi adam, de gördü, evet, adam da gördü.
0: Bu da keramet işte.
1: Buyurdu ki o adama, alacağın ne kadarsa o kadarını al,
0: al
1: ama fazlasını alma diye Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri söyledi adama. Fakat yahu Ademoğlu tamahkar biliyorsun.
0: Evet.
1: Adam da tamahkarlık etti. Efendim alacağı miktardan fazla aldı. Bunun üzerine hemen eli kurudu. Yani hareketsiz kaldı adamın. Allah Allah. Tutmaz oldu eli yani. O zaman yalvardı Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerine. Ne olur tövbe ettim. Dua buyurun. Beni bu halden kurtarın diye yalvarmaya başladı. Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri adamın bu haline acıyıp kuruyan eline, hani felç olan eline kendi elini sürdü ve adamın eli düzeldi, eski haline geldi. Adam Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin ayaklarına kapandı. Bundan sonra ona talebe olup ömrünü ona hizmetle geçirdi. Bunu büyük halifesi, talebesi Kutbüttin Bahtiyar Kâki Hazretleri anlatıyor efendim. Evet. Şimdi yine o anlatıyor. Bir gün Muinüddin-i Çeşti Hazretleri'nin yanına, huzuruna biri geldi. İdepli bir tavırla el pençe divan durdu ve ondan sonra oturdu. Efendim dedi adam, hep sizin sohbetinize kavuşmak isterdim. Hamdolsun ki bu büyük saadet, bu büyük nimet bugün nasip oldu.
0: Nasip oldu.
1: Diyor adam. Muinüddin Çeşti Hazretleri onun bu sözler üzerine tebessüm etti, güldü. Bir müddet durduktan sonra dedi ki adama, hadi dedi, buraya ne maksatla gelmişsen o maksadını yap. Yani maksadını yap dedi. Adam böyle söyleyince Muinüddin Çeşti Hazretleri efendim dedi ki içinden, ya dedi bu zat dedi büyük bir zat demek ki
0: maksadımı
1: dedi.
0: Maksadımı anladı.
1: Maksadımı anladı efendim. Şiddetle titremeye başladı. Ey efendim, beni bir kimse buraya seni öldürmem için gönderdi. Siz onu da kerametinizle bildiniz. Benim aslında size bir kastım ve bir düşmanlığım yok idi. Ben paraya tamah ettim. Efendim sonra elini koynuna çıkartıp orada bulunan talebelerin önüne attı yani. Yani bundan işte hançer diyecektim, sizi öldürecektim. Sonra Muinüddin-i Çeşti Hazretleri'nin ayaklarına kapandı. Bana dilediğiniz cezayı verin dedi. Ben ettim, siz etmeyin dedi. Muinüddin-i Çeşti rahmetullahi aleyh buyurdu ki, bizim yolumuzda diyor efendim bize kötülük yapana biz iyilik yaparız buyuruyor. Bak, bize kötülük yapana biz iyilik yaparız. Sonra yerde hani ezilip büzülen adamı kaldırdı. Seni buraya gönderen kimsenin de ismini bana açıklama.
0: Kim olduğunu söyleme diyor.
1: Evet. Ey yüce Allah'ım, bu kuluna iyilikler ve hayırlı muvaffakiyetler nasip ve müyesser eyle. Böyle dua etti Muinüddin Çeşti Hazretleri. Bu adam tövbe edip Muinüddin Çeşti Hazretleri'nin duasını aldıktan sonra onun talebesi oldu. Ve bu adamın talebesi olduktan sonra müteaddit defalar, yani 40 küsur kere hacca gittiği ne Kutbüddin-i Bahtiyar Kâki Hazretleri haber veriyor Alper Bey. Ne enteresan. Şimdi bir defasında Şeyh Evhadüddin Kirmani, demek ki Kirmanlı. Kirman diye İran'da bir yer var ya, evet. Türkistan'a yakın. Ve Şihabüddin Ömer Sühreverdi rahmetullahi aleyh, rahimehullah ile birlikte oturmuş sohbet ediyormuş. Kim? Muinüddin Çeşti. Bu sırada küçük yaşta bir çocuk oradan elinde ok yay ava gidiyormuş. Yani kaç yaşında diyelim, 10 yaşında, 11 yaşında, 9 yaşında bir çocuk. Efendim, Şemsüddin ismi. Efendim, ona dikkatlice bakıyor Muinüddin Çeşti Hazretleri. O yanındaki Şeyh Evhadüddin Kirmani ve Şihabüddin Ömer Sühreverdi Hazretlerine diyor ki, efendim, ey dostlar, bana keşfolundu ki şu küçük çocuk büyüyüp Delhi Sultanı olacak. Ya şu küçük çocuk.
0: Kalp gözüyle onu görüyor.
1: Evet. Gerçekten de dediği gibi oldu. O küçük çocuk büyüyüp Delhi Sultanı oldu. Ama sultan olacak bir tarafı da yok. Çünkü gurlu hükümdarı var, padişahı var. Yani
0: babası padişah değil.
1: Padişah değil. O çocuk büyüdü, kumandan oldu. Kumandan olduktan sonra Hindistan padişahı kızını ona verdi.
0: Padişahın yani, damadı oldu.
1: Padişahın damadı oldu. Efendime söyleyeyim.
0: Padişahın da oğlu yoksa tahta oğlu o geçti demek.
1: Oğlu yoktu. Efendim bu tahta geçti. İşte meşhur Şemseddin İltutmuş Türkmani derler buna. Gerçekten Delhi'de sultan oldu ve Şemsiye Hanedanı'nı kurdu derler bunun için.
0: Şemsiye
1: evet,
0: Hanedanı.
1: Yılmaz Özsun'a Hanedanlar diye bir kitabı var, orada bahsediyor. Hmm. Efendim kerameti yani, evet. Allah-u Teala ona göstermiş.
0: Çocukken
1: onun ileride
0: onu anlamış,
1: sultan
0: evet.
1: olacağını. Yani böyle büyük bir zat, evet. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri.
0: Allah-u Teala efendim, rahmet eylesin.
1: İşte vefatından 40 gün önce talebesi Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin İzmir'e gelmesini istiyor. Hacı Muhyiddin Çeşitli Hazretleri vefatından 40 gün evvel bunu istiyor. Talebelerine diyor ki, ey dervişler, biliniz ki ben bir müddet sonra

0: O zaman tekrar hocamın huzuruna çıktım. Külahını, kendi külahını benim başıma koydu. Mübarek elleriyle sarığı sardı. Sonra mübarek hocası Osman Haruni Hazretlerinin asasını, kendi okuduğu Kur'an-ı Kerim'i, seccadesini ve nalınlarını bana verdi. Ya bunlar bana hocam Osman Haruni tarafından emanet edilen, yani Osman Haruni Hazretleri'nin eşyası o verdikleri, bana emanet edilen ve çeşitliğe büyüklerinin elden ele devrederek bize ulaştırdıkları mukaddes emanetlerdir.
1: Evet.
0: Şimdi bunları sana veriyorum. Kutbettin Bahtiyar Kâki Hazretleri'ne böyle diyor. Bunlara layık olduğunu senden önce bu emanetleri taşıyanların yaptıkları gibi güzel hizmet ederek ispat etmelisin. Eğer bunlara layık olmazsan Allah'u ben bu emanetleri layık olmayan birine teslim ettiğim için kıyamet günü Allahu Teala'nın Resul-i Ekrem Efendimizin bu emaneti bizlere ulaştıran büyüklerimizin huzurunda mahcup olurum. Aman diye
1: Tembih edeyim.
0: Kutbettin Bahtiyar Kâki Hazretleri'ne tembih ediyor. Sonra bu Bahtiyar Hazretlerinin elinden tutarak diyor ki bak Alper Bey bu çok önemli. Kendimde bulunan bütün ilim ve halleri sana vererek bulunduğum mertebeye seni yükselterek vazifemi yapmış bulunuyorum ve seni Allahu Teala'ya emanet ediyorum diyor. Sonra şu dört şey tasavvufun esaslarındandır diye buyuruyor ve dört madde sayıyor. Alper Bey kim? Muhyiddin Çeşitli
1: Çeşitli
0: Hazretleri.
1: Hazretleri.
0: Bu yolda yürümek arzusunda olan bir salih aç ve fakir olsa da halinden şikayetçi olmamalı. Bak halinden şikayetçi olmamalı. Dışarıdan tok ve hali vakti yerinde olarak görünmelidir. Allah Allah. Birinci madde bu. İkinci madde fakirleri maddi ve manevi olarak doyurmalıdır. İkinci madde de bu. Üç, Allahu Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükredemediği, ona layık ibadet yapamadığı, akıbetinin ise ne olacağını bilemediği için kendi içinden daima üzgün bir halde bulunmalı. Allah Allah, ama içinden.
1: İçinden.
0: İçinden ağlamalı yani,
1: Evet.
0: gizli ağlamalı. Fakat başkalarını üzmemek, asık suratlı imiş gibi görünmemek için dışarıdan çok neşeli,
1: Güler yüzlü.
0: mesut ve memnun görülmelidir diyor. Dördüncüsü de, dördüncü maddede kendisine eziyet ve sıkıntı verenleri insanlara karşı lüzumlu olan nezaket ve sevgiyi her zaman göstermelidir. Yani kendisine sıkıntı verenlere karşı yine nazik olmalı, sevgi, muhabbet göstermeli, her zaman bu şekilde davranmalıdır buyuruyor. Efendim işte Hacı Kutbettin Bahtiyar Kâki Hazretleri halifesi Delhi'ye geldikten 20 gün sonra Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri İzmir'de vefat ediyor. Dergahının bulunduğu yere defnediliyor. Kabri tabi o zamanın şartlarında önce kerpiçten yapılıyor. Sonra taştan yapılıyor. Efendim daha sonra Şihabettin Muhammed Şah Cihan tarafından türbesi yanına mermerden gayet güzel bir mescit yaptırılıyor. Evet,
1: Evet,
0: böyle.
1: aslında bu tasavvufun esası dört şey dediği
0: Evet.
1: dört düstur, bütün
0: Evet.
1: insanların dikkat
0: Evet.
1: etmesi gereken, bütün
0: Doğru.
1: insanların uyması gereken
0: Doğru.
1: düsturlar. Hepimiz onu
0: Tamam.
1: kendimize rehber edinmeliyiz. Çok güzel
0: Doğru.
1: anlattınız. Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın çok güzel bir hizmeti var. Sünnet düğünü yemeği. Afganistan'daki külliye

0: ailelerde uygulanan bir hizmet. Burada insanlar çocuklarını sünnet ettirdikleri zaman yemeğini oradaki fakir
1: Evet.
0: fukaraya verebiliyorlar. Bunun detayını merak edenler var.
1: Tabii.
0: İzleyenlerimize, dinleyenlerimize bu hizmetin detayıyla ilgili bilgi vermenizi, nasıl iştirak edilebileceğini anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Daha önceki programlarımızda anlattık. Afganistan'da külliye ismini verdiğimiz eğitim kompleksleri inşa ediyoruz. Buralarda 6 ile 13 yaş arasındaki yavrularımız Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, temel dini bilgileri öğreniyorlar. İşte bir kompleks bu. Derin sondaj su kuyusu var, şadırvanlar var,
0: Tuvalet var.
1: erkek tuvaleti, kız tuvaleti var,
0: Derslikler var.
1: derslik var. Efendim, şimdi şöyle yapıyoruz efendim. Mesela İstanbul'da sünnet ettiriyor
0: Çocuğunu
1: çocuğunu.
0: sünnet ettiriyor,
1: Çocuğunu
0: evet.
1: sünnet ettiriyor. Eyüp Sultan Hazretlerine, diğer evliya-i kirama
0: Ziyaret
1: getiriyor,
0: ettiriyor.
1: ziyaret ettiriyor. Efendim dua ettiriyor, dua ediyor,
0: Kıyafetini giydiriyor.
1: kıyafetini giydiriyor filan filan. Efendime söyleyeyim. Tabii şimdi yani burada aş bulmak çok zor yani.
0: İstanbul
1: Evet,
0: şartlarında tabii.
1: İstanbul şartlarında yani herkesi
0: İnsanları bir araya toplamak da zor.
1: toplamak da zor.
0: Hani eşi,
1: Keşmekeşten,
0: dostu, akrabayı.
1: evet. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz insanlar? Diyorlar ki biz Afganistan'da verelim sünnet yemeğini, düğün
0: Sünnetin
1: yemeğini.
0: yemeğini,
1: Ha.
0: evet.
1: Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim kaç cüzdür? 30
0: 30 cüz.
1: cüzdür. 20 sayfadır bir
0: Evet.
1: cüzü, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim okumasını iyi bilen her külliyede 30 tane çocuk asgariden var.
0: Evet.
1: Güzelce okuyabilen, iyi
0: Hı.
1: okuyabilen. Şimdi cüzleri bu çocuklara dağıtıyorlar.
0: Her cüzü bir
1: Önce
0: çocuğa.
1: tabii her cüzü bir çocuğa dağıtıyorlar. Efendim 30 cüz okundu mu hatim sevabı hasıl oluyor.
0: Tabii. Hatim edilmiş oluyor.
1: Hatim
0: Edilmiş
1: denmez ona
0: ama
1: da
0: sevabı
1: yani
0: hasıl oluyor. Evet.
1: evet
0: Tek
1: has,
0: kişi okumadığı için hatim olmuyor
1: evet
0: belki.
1: efendim hatim olmuyor ama hatim sevabı
0: Hatim sevap,
1: hasıl
0: evet.
1: oluyor Alper Bey. Şimdi orada o çocuk için, çocuğun annesi babası için, dedesi için, nenesi için her neyse, anneannesi için,
0: Geçmişleri
1: babaannesi
0: için.
1: için, geçmişleri için dua
0: Evet,
1: ediliyor.
0: çok güzel.
1: Çocuğa da dua ediliyor.
0: Sünnet olan çocuğa ve
1: Sünnet olan
0: geçmişlerine.
1: çocuğa ve geçmişlerine. Sonra bir yemek veriliyor. Alper Bey,
0: Evet.
1: bir yemek
0: İşte
1: veriliyor.
0: sünnet düğününün
1: Evet.
0: yemeği.
1: Evet, sünnet düğününün yemeği. Efendim, bu yemekten sonra da dua ediliyor.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Efendim, ve bunun videosu çekilip gönderiliyor. Kime gönderiliyor?
0: Sünnet düğünü sahibine.
1: Sünnet düğünü sahibine. Şimdi bu videoyu saklıyor onlar. Tamam mı?
0: Tabii. Çocuk için
1: Efendim
0: çok önemli bir
1: annesi
0: hatıra.
1: seyrediyor, babası seyrediyor. Efendim
0: Akrabaları izler.
1: akrabaları izliyor, çocuğun abisi izliyor, neyse ablası izliyor filan, halası izliyor, teyzesi izliyor filan. Evet, hepsine gönderiyorlar. Güzel bir mutluluk. Hem bir
0: Evet.
1: iyilik yapmış
0: Tabii.
1: oluyor. Hatta bazıları şöyle yapıyorlar. Efendim ya diyorlar tamam bunu verelim ama orada sünnet olamayan sünnetçi getirin. 10 tane çocuğu da sünnet ettirin. Hani
0: Fakir
1: sevap kazanalım.
0: çocuklardan, evet.
1: Evet. 10 tane çocuğu da sünnet ettirin. Bunu da yapıyoruz. İsterlerse. Tabii ilave o şeycilere gelen sünnetçiye verebilmek için
0: Ücreti var.
1: bir evet ücreti var. Dolayısıyla böyle yaptırabilirler. Efendim bizim telefon numaramız 0212 451 49 çift 0 0212 451 49 çift 0 0212 451 49 çift 0 web adresimiz var sitemizin www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum www.ihlasvakfi.org.tr. Hani sünnet mevsimi ya.
0: Evet.
1: Onun için aklıma geldi anlatayım
0: aslında
1: diye.
0: Aslında çok
1: hatta
0: güzel bir hizmet.
1: Hatta bir tanesi annesi çocuğun, iki tane çocuk, iki kardeş sünnet ettirdi. Videoyu diyor, yazmış. Videoyu gözyaşları içerisinde ama sevinç gözyaşları diyor.
0: Evet.
1: İzledim diyor. Çok mutlu oldum
0: çok
1: diyor.
0: Çok büyük mutluluk.
1: Çok teşekkür ediyorum diye yazmış.
0: Evet. Sünnet
1: bize.
0: Olacak çocuğu olanlar için çok güzel,
1: evet,
0: bir hizmet.
1: Bekliyoruz efendim.
0: Bir de eskiden bizim çocukluğumuzda da vardı. Zenginler çocuklarını sünnet ettirirken fakir çocukları da ettirirlerdi.
1: Evet.
0: Birkaç tane fakir,
1: evet,
0: çocuk öyle,
1: evet,
0: kardeş falan varsa onları,
1: tabii,
0: da ettirirlerdi. Öyle de bir hizmetin,
1: tabii,
0: parçası var.
1: Tabii. Tabii durumu iyi
0: İyi
1: olanlar
0: olanlar
1: için
0: böyle
1: yani.
0: Yaptırabilir yani.
1: Böyle,
0: Evet.
1: yani çok çok da pahalı değil yani.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim.
0: Onu arayıp bilgi
1: Evet.
0: alabilirler. Ona göre
1: Evet.
0: yaptırırlar.
1: Aynen. Aynen.
0: Çok güzel bir hizmet. İhlas Vakfı'na teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz
0: Ağzınıza
1: efendim.
0: sağlık. Sağ olun.
1: Sağ olun efendim.
0: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Köyün Doktoru. 6. bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan, köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzeli olan Osman Ağa'nın kızı Menekşe'dir. Menekşe doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, oğlu Tahir'e elini çabuk tutmasını, Menekşe ile konuşarak kendisiyle evlenmesini söyler. Ama Menekşe'nin gözü doktor Cemil'dedir ve hastalık bahanesiyle ikide bir evlerine çağırtmaktadır. Durumun farkına varan Hüseyin Ağa, doktorun ayağını Osman Ağa'nın evinden kesmek için Osman Ağa'nın has adamı Fırıldak Salman'ı parayla kandırır. Salman, Osman Ağa'ya etki yaparak doktorun Menekşe'de gözü olduğunu, bütün köylünün dedikodu yaptığını ve evine sokmamasını söyleyince sinirlenen Osman Ağa bir daha doktorun evine girmesini yasaklar. Öte yandan Hüseyin Ağa aracı vasıtasıyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi oğlu Tahir'e ister ama Osman Ağa düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca çok cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartlara razı gelmez. Öte taraftan Menekşe'yi hala oğlu Tahir'e almanın yollarını düşünmektedir.
2: İseynam! İseynam!
3: Hayrola Salaman, ne oldu, nedir bu halin?
2: Dur hele, bir soluk alayım da anlatayım.
3: Anlat hadi, hadi batasıca, soluklandığın kafi.
2: Bir çare buldum bu işe Hüseyin'im.
3: Hangi işe?
2: Canım şu Tahir'le Menevşe'nin evlenme işine.
3: Yok ya, esam mı diyorsun? Aman çabuk da, neymiş o bulduğun çare?
2: Osman'a Alaman malı yeni bir traktör satın almış. He. Gezdi, yürüdü, her yerde böbürlenip duruyor.
3: Bak hele.
2: Dün gece de kayfede 60 tutmuş. Hı. Hüseyin ağa bundan böyle motor dövüşünü ağzına bile alamaz demiş.
3: Zevzekliği bırak da bulduğun çareyi anlat be adam.
2: Daha ne olsun ağam, çare meydanda. Osman ağanın kurumundan faydalanalım diyoruz.
3: Hı.
2: Traktörüne güveniyor madem, kolay tavlarız Osman ağayı.
3: Nasıl?
2: Kolay canım. Ödüllü bir traktör dövüşüne razı ettik mi, ondan sonrası hepsi kolay olacak. Pazarda sıkı tutarız, kızı elinden alırız.
3: Aferin be Salman. Yani düzenbazlıkta bu köyde hakikaten üstüne yok ha. Namussuzum, şeytan bile boyu çüşemez seninle.
2: Sağ ol ağam.
3: Meramını anladım ya. Yarışı bize nasıl kazandıracağını da deyiver de yüreğime iyice ferahlasın ha.
2: Yo ağam, veresiye laf alamazsın ağzımda.
3: Bu da ne demek lan?
2: Nafile, tongaya bastıramazsın beni. İşin sonunda ne olacağını önceden bilmek isterim ben.
3: Utanmıyor musun böyle konuşmaya namussuz? Aa, ne zaman seni boşladı ki?
2: Bu her zamanki işe benzemiyor ağam. Böyle fırsat her zaman geçmez insanın eline. Osman Ağa'nın kızını oğlunu alıvereceğim. Hmm. 5000 dönümlük araziye kavuşturacağım seni. Bana da bir dünyalık lazım değil mi? Artık arabacılık öldü. Kamyon şoförleri iflahımızı kesti.
3: De uzatma be adam, söyle ne istiyorsun?
2: Sarı öküzümden başka dünyada kimsem olmadığını bilirsin ağam. 3 kez evlendim. Allah üçünde de evlat vermedi bana.
3: Sana uzatma dedik. Ne istiyorsun ya? Vır vır edip durmadan söyle.
2: Irmak boyundaki tarlalardan istiyorum.
3: Ne? Irmak boyundaki tarlalardan mı istiyorsun?
2: Dur hemen parlama ağam. Çok değil. 40 dönümlük bir yer ver bana yeter. Ekip biçemem ama kirasıyla ömrüm boyunca rahat ederim.
3: Çok değil, 40 dönümlük he mi? Lan namussuz, 40 dönümlük tarla ne diye biliyor musun? 200 milyon alınmaz bugün, 200 milyon ha. Sen bu kadar parayı istemeye çıkılmıyor mu lan? Bunca ekmeğimi yedin, sonunda bir soyguncu da sen mi kesileceksin başımıza?
2: Niye kızıyorsun ağam? 5000 dönüme karşılık 40 dönümlük istedim senden. %1 bile değil. Böyle bir alışverişte simsar olsa %4'ten aşağısına dünya da razı olmazdı. Bundan daha namuslu teklif mi olur ağam? Soygunculuk bunun neresinde, söyler misin
3: bak,
2: bana?
3: Bak şimdi.
2: Heh,
3: yani Salmancığım. Bak sana Salmancığım diyorum ki. Yani dikkat et bu lafıma. Sana Salmancığım diyorum.
2: Ne dersen de ağam. Ben tekliflerinden vazgeçmiyorum.
3: Yapma kardeşim. Etme, biraz yumuşak ol da anlaşalım. Bak seni çok severim bilirsen. Seni kardeşlerimden üstün tutarım. İnanmazsan Kaya'ya sor.
4: Aa, öyledir öyledir. Hakikaten ağa seni sever Salaman ağa.
2: Ben onu bunu bilmem. Kuru kuru sevgi yetmiyor insana.
3: Bak Salman, istersem senin adını kazırım bu köyden. Lan sen kimsin ki benim karşıma geçip benden komisyon istiyorsun ha?
2: Sen bilirsin ağam.
3: Aç bırakırım seni, mahvederim. Bir daha bu köye adın bile atamazsın.
2: Ben gidem artık ağam. Anlaşılan seninle iş yapamayacağız.
3: Defol git, bir daha gözüm görmesin senin lan.
2: Peki
3: defol.
2: Ağam, sen bilin.
3: Dur, nereye gidiyorsun fırsat düşkün herif, dur.
2: Defol dedin ya ağam.
3: Gel buraya otur karşıma.
2: Oturdum.
3: Bak Salaman, o 40 dönümlük yer 200 milyon lira eder be, 200 milyon. Ya gel sen o işten vazgeç de ben sana 50 bin kayma vereyim daha iyi. He?
2: Olmaz ha. Ya o 40 dönümlük tarla ya da hiçbir şey.
3: Etme oğlum, etme kardeşim. Salaman'ım benim, yiğit kardeşim, aslan kardeşim. Seni bu köyde herkesten severim bilirsin.
2: Söyledim ya, kuru kuru sevgi karın doyurmuyor ağam.
3: Şimdi hikayeye söylerim senin karnını doyurur yiğidim. Hem de şöyle sana bir kuzu çevirttirem ki.
2: Kuzu değil ağam, tarla tarla. 40 dönümlük tarla diyorum sana.
3: Lan Salman. Salman, ölümün benim elimden olacak lan, öldürtme kendini bana.
2: Keseyi aç ağam, keseyi aç. Pintinin sırası değil şimdi.
3: Ne pintili be, ne pintili. Birader, bir plana 200 milyonluk tarla istemek soygunculuk değil de nedir ha? Sen de hiç arlanma, sen de hiç... Ulan ne diyeyim artık, laflar mı bilem, şaşırıyorum.
2: Şaşırırsın ağam. Artık bir karar vereceksen de, sıkılmaya başladım.
3: Ah kafa ak, sen her şeye layıksın. Nasıl ha Osman Ağa'nın şehirdeki düğününe, otellerine, gazinolarındaki yiyip içme tekliflerin olmaz dersin, kabul etmezsin he mi? Şimdi sıkıştı mı kuyruğun? Hadi bakalım, 200 milyonun da bu namusu Salaman'a ver de aklın başına gelsin.
2: Tamam mı ağam, anlaştık mı?
3: Yeme içme, 200 milyonu suya at he mi? Amanın sen aklımı koru yarabbim.
2: Kabul ediyorum mu ağam?
3: Soyguncu Salaman, namussuz Salaman, rezil Salaman. Kabul ediyorum. Şimdiye dek sana getirdiğin nimetler gözüne dizine dursun. Allah tez günde canını ala. Kabul, kabul.
2: İşte şimdi oldu ağam. Bak ne güzel konuşuyoruz, anlaşıyoruz seninle.
3: Değil mi? Anlat bakalım şimdi planın ne?
2: Yok, o kadar kolay değil ağam. Ne malum sonradan o tarlayı bana vereceksin?
3: Salaman, lan aklını başına topla.
2: Hemencecik bir senet hazırlayalım. Senette benim yapacaklarım, senin de sonradan bana vereceğin şeyler yazılı olsun. İkimiz de imzalarız, olur bu iş, tamam mı?
3: Ne? Lan bir de senet mi imzalayacağız?
2: Tabii ya, imzalayacağız. Bu işler senetsiz sepetsiz olmaz ki ağam.

0: Ya Osman ağa, nedir bu gürültü? Köylü neden alay çekiyor? Düğün dernek mi var yoksa?
1: Daha ne olsun be Salman. Görmüyor mu bizim koca traktör? Onu kutluyoruz.
0: Vay vay vay. Vay vay ki vay ne Osman ağam. Birader bu ne biçim traktör? Apartman gibi bir şey be.
1: Sabahtan beri seni aratıyorum. Neredesin? Hiç mi merak yok sende be adam?
0: Haklısın ağam da.
1: Şu gavurun malını senden başka görmeyen kalmadı be Salman.
0: Bizim sarı öküzü dere boyuna götürdüğünüm de. Ağacın altında azıcık uzanayım dedim, uykuya kalmış.
1: Bana bak Salman, yoksa yine kafayı mı çektin ha?
0: Tövbeler olsun ki ağam, damlası girmedi ağzıma.
1: Bilirim bilirim, damlası girmemiştir ağzında çünkü şişeyi tekbil yuvarlamışsındır değil mi?
0: Günahımı alıyorsun ağam.
1: Neyse, nasıl benim yeni düldüler, beğendin mi?
0: Beğenmek de söz mü ağam? Yeni basılmış gıcır gıcır banknotlara benziyor. Birader bu gavur işini biliyor, mala bak be.
1: Değil mi Salman, değil mi yeğenim ha?
0: Hem Allah'ım. Aynen tıpkı kendi gibi iri kıyım seçmişsin traktörünü de.
1: Öyle öyle, bana ancak benim gibi bir mal yaraşır.
0: Osman ağam.
1: Efendim.
0: Osman ağam, hani diyeceğim ki yeni traktörün heyula gibi. Maşallah da var.
1: Elinde vur, ne yapıyorsunuz, elinde vur da nazar değdirtme be.
0: Maşallah.
1: Şimdi de diyeceğini.
0: Senin bu yeni traktör Hüseyin ağanın canını alır diye korkuyorum da. Hani diyeceğim, hı-hı, Hüseyin ağa senin bu yeni malı görse garanti hasetinden çatla.
1: Doğru. Sıkıysa bundan sonra ağzına motor dövüşünü alsın bakalım. Bak o zaman ne yapıyorum onu.
0: Sanmam. Hüseyin ağa Hinoğlu Hindir. Malın en iyisinden bir bakışta anla. Yani anlayacaksın. Hüseyin ağa senin motoru görürse dövüşe razı olmaz.
1: Ne yapacağız o zaman?
0: Hüseyin ağayı senin motoru göstermeden kafeslemeli. Hem de caymasın diye elinden senet sepet de almalı.
1: Doğru dersin be Salman. Elinden senedi alırız. Hele şu motorun bir çalışmasını dinle bak. Bak. Niyazi aslanım, çalıştır hele şu motoru da, sesini bir dinleyek be.
2: Yeter artık ama, sabahtan beri belki 50 seferdir çalıştırıyoruz. Bana da günah canım.
1: Ne demek günah lan? Para veriyorum sana, para. Ben ne dersem onu yapacaksın.
0: Osman ağam haklı birader. Sen ne biçim adamsın? Patron ağam mı yoksa sen misin? O çalıştır diyorsa çalıştıracaksın.
2: Tamam.
1: He. Nasıl Salman? Beğendin mi motoru? Nasıl çalışıyor ama?
0: Şimendifer gibi ağam. Dıkır dıkır valla.
1: Öyledir ya.
2: Tamam da ağam, sus be emmi.
1: Ses ver.
0: Bu şoför yeni mi?
1: Ha, yeni ya.
0: Peki senin eski şoför Rıza ne oldu?
1: Aman bırak şunu ağabey, siz dolandırıcının teki çıktı. Birkaç günlüğüne evleneceğim diye köyüne gitti, gidiş o gidiş. Sonradan öğrendik ki bir daha gelmeyecekmiş.
0: Vay namussuzlar.
1: 2 aylık da maaş almıştı, geri de vermedi. Neyse ne yapalım, bu şimdiki şoför de fena değil hani.
0: Vallahi bana soracak olursan benim gözüm bu yeni şoförü hiç tutmadı.
1: Doğru dersin be Salma. Benim de kadım kaynamadı ya, neyse. Bakarız icabına, olmaz seninle 3-5 kuruş verip savarız.
2: Bir yiyeceğim var mı Osman'a? Karnım acıktı.
1: Şimdilik yok, akşam üzeri bir daha çalıştıracağız traktörü, tamam mı?
2: Tamam.
1: Salman, nasıl bizim makine, Yavuz değil mi?
0: Yavuz ki ne Yavuz ağam. Vallahi gürültüsü bile Hüseyin ağayı yıldırmaya yeter.
1: Hadi bakalım Salman, gel biz de bir şeyler atıştıralım. Karnın acıkmıştır he mi?
0: Yiyelim ağam, yiyelim de. Senin şu yeni makinist kafama takıldı. Onu nerede yatıracaksın?
1: Oda mı dert be yeğenim? Boş odalardan birinde yatar kalkar.
0: Yapma ağam. Bu şehir uşaklarına pek güven olmaz. Diyeceğim güllünün kanına filan gire de ne mi lazım?
1: Fena mı be, nikahlarız olur biter.
0: Öyle değil mi ağam? Durup dururken başını derde mi sokacaksın? Ne mi lazım? Sen en iyisi mi bu yeni şoförü evden uzak tut. İşi sağlama al ağam.
1: İyi dersin de nerede yatıralım adamı?
0: Çarşıdaki ardiyede yatıp kalsın namussuz.
1: Kötü kuşkulu adamın tekisin. Salman. Ama haksız da değilsin biliyor musun? İyi, yeni şoför ardiyede yatıp kalsın.
3: Demek Osman ağanın yeni traktörü canavar gibi he mi?
0: Hem de ne canavar, Hüseyin ağam bildiğin gibi değil.
3: Ya traktör dövüşünde onunkisi bizimkisini yenerse?
0: Sen hiç korkma ağam, ben senin yüzünü kara çıkartır mıyım? Sonra ben aptal mıyım? Hiç bana vereceğin o 40 dönümlük tarlayı kaybetmek ister miyim?
3: Öyle olsun bakalım. İyi ama Osman ağayı bu ödüllü yarışa nasıl razı edeceksin Salman?
0: Sen orasını bana bırak Hüseyin ağam. Benim adım Fırıldak Salaman. Sen bana güven, gerisini merak etme.
3: Öyle olsun yeğenim. Senin ne cins mal olduğunu bilmez değilim. Zaten sen yalnız kurnaz değil, soyguncunun da keçisin. O güzelim 40 dönümlük tarlamı sana vereceğim aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum.
0: Pintiliğin sırası değil Hüseyin ağam. O 40 dönümlük tarlanın yerine neler kazanacağını biliyor musun? Osman ağanın kızı Menevşe'yi gelin olarak alabilirsen binlerce dönüm arazi de senin olacak ağam.
3: İyi de dereyi görmeden paçayı sıvama hemen. Osman ağayı bu ödüllü yarışa nasıl razı edeceğin onu söyle bana.
0: Koley, akşam kayfeye gel de gör.
3: İyi hadi bakalım.
1: Öyle bir ödül istemedi ki o Pinti Hüseyin ağadan. Yarışı kaybedince küt diye yüreğine insin.
0: Bir de ne iner ağam?
1: Önce ürkütmemek için aşağıdan almalı ha. Korkuyormuş gibi davranmalı ki numaramızı yutsun.
0: Haklısın ağam.
1: Allah verir de Hüseyin ağa bu gece kayfiye çıksın. Eğer bir çıkarsa Tonga'ya bastırırız Pinti'yi.
0: Sen orasını merak etme Osman ağam. Hüseyin ağa kayfiye çıkmayıp da neler yapacak? Evde oturmaz bilirsin.
1: Ha, bilirim ya Salman.
0: Sonra Hüseyin ağa senin yeni traktörü garanti duymuştur.
1: Değil mi?
0: Malum ya gevezeli de seve. Onun için bu gece kahveye gelecektir.
1: O halde kalk bakalım bizim oğlum. Fazla bekletmedim Hüseyin ağayı. Kahveye gidelim hadi.
0: Hadi gidelim ağam.
1: Selamun aleyküm millet.
4: Aleyküm selam ağa.
1: Nasılsınız be oğlum ha? Hüseyin ağa da buradaydı. Nasılsın bakalım Hüseyin ağam?
3: Bakın demedim mi size nasıl gerim geriniyor? Görüyorsunuz ya çalımından göbeği bile sığmamış pantoluna. Buyur gel masamıza otur Osman ağa.
1: Nasılsın Hüseyin ağa?
3: Oğlum Arnavut bu akşamki çayların hepsini Osman ağaya yaz. Yeni traktörünü kutlayalım. Uğurlu kıdemli olsun. Alaman malı bu. Yeni bir traktör almışsın ha?
1: Eksik olma Hüseyin ağa. İşte traktörlerimizin içinde bir de Alman malı bulunsun dedik canım. Arnavut Hüseyin ağayı mı kıracağız da? Herkese çay getir bakalım. Bana da bir nargile hazırla.
5: Tamamdır Mora şimdi getiriyor.
3: Alaman malını niye seçtin Osman ağa? Uğur mu değiştiriyorsun yoksa? Alaman malının benim direktörümün hakkından geleceğini sanıyorsan nafile.
1: Sen öyle belli Hüseyin ha. Sen gene de kendi direktöründen vazgeçme. Bizim de kendimize göre bir hesabımız vardır elbet. Öyle değil mi Salman?
0: Öyledir ağam öyledir.
3: Demek yeni direktörüne bu kadar güveniyorsun he mi?
1: Ben her bir şeyime güvenirim be Hüseyin ha.
3: Madem kendine bu kadar güveniyorsun o halde gel de benim eski direktörümle bir kapıştıralım senin için ha. Ne dersin?
1: Nasıl istersen ne zaman istersen kapıştırırız direktörlerimizi.
0: Kapıştırırız tabii. Osman ağamın traktörü senin traktörün her zaman yer be Hüseyin ağam.
3: Demek motorlarımızı değiştirmeyi kabul ediyorsun öyle mi?
1: Ediyorum tabii.
3: Bak yan çizmek yok ama Osman ağa.
1: Ne demek yan çizmek yok? Ben ne zaman dövüşten kaçmışım ki şimdi kaçacağım? Unuttun mu? Geçenlerde de motorlarımızı dövüştürecektik. Cayan namussuzdur demiştin ama bir daha sesin çıkmadı. İnkar edemezsin bunu. Bütün köylü şahit. Öyle değil mi uşaklar?
3: Ya biz dövüşten kaçmadık. Dövüş günü sana bırakmıştık. Senden de ses çıkmadı Osman ağa. Neden ses çıkmadı? Çünkü sen evinde doktor taşımakla meşguldün. Bu yüzden de bizim motor değiştirmeyi gün bulamadın kardeşim. Öyle değil mi uşaklar?
1: Yeter be. Bundan böyle artık doktor benim evimin semtine bile uğrayamaz. Uğrarsa da bacağını kırarım onun. Gelelim sana Hüseyin ağa. Beni bilmem ama nedense doktor senin eve de çok girip çıkıyor. Bilmeyen var mı bunu?
3: Olabilir. Doktor evimize geliyorsa demek ki evimizde bir hasta var demektir. Ama senin evine geliyorsa hasta değil de başka bir şey var demektir.
1: Ağzından çıkanı kulağın duysun Hüseyin ağa.
0: Dur Osman ağam anlamadın mı? Hüseyin ağanın niyeti seni kızdırmak. Sakin ol. Ülen Arnavut, ağamın nargilesi nerede kaldı? Yoksa tömbekisi İran'dan mı geliyor he?
5: Aman Mora şimdi getiriyorum.
6: Mora buyur ağam nargileni.
1: Eyvallah sağ ol.
5: Hüseyin ağa, Osman ağabeyin yeni traktörünü de gördüm ha. Az buz değil hani. Gayet zorlu bir de motoru var. Çalıştırınca kıyametleri kopartıyor ha. sanırsın ki Battal Gazi nara atıyor ha.
3: Atın bakalım, atın atın.
5: Ha Hüseyin'im, traktör yarışı için seninle bir kuzu bahse girerim, var mısın ha?
3: Ulan Keceki, senin bir kuzuna ben 5 koyun koyarım ya. Bir de Osman Ağa'ya sormalı. Acaba Battal Gazi'nin sürülü bırma atılmasına razı olur mu? E de adamcağız keyfini bile sürmedin malını.
1: Hüseyin Ağa, Hüseyin Ağa, ırmağa götürüp atılacak bir mal varsa o da senin traktöründür. Öyle değil mi Salman?
0: Eyvallah. Bizim traktör Hüseyin Ağa'nınkini öyle bir dereye atar ki bir daha gökyüzünü bile göremez vallahi.
3: Lan madem traktörünüze bu kadar güveniyorsunuz o halde hadi bakalım hadi meydan. Erkekseniz çıkın ortaya.
1: Sen ne zaman istersen biz hazırız Hüseyin Ağa.
0: Hazırız.
7: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: iddiaları reddetti. Ajans organizasyona destek verdiğini ancak karşılığında herhangi bir ücret almadığını savundu. Ajans sahibi açıklamasında CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim sözlerini kullandı.
1: Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz.
0: Gazeteci Barış Yarkadaş da iddialara konu 3 ajanstan birinin internet sitesini kapattığını öne sürdü. İsmi geçen Elio Ajansı'nın telefonlarını kapattığını ve internet sayfasını sildiğini iddia etti.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına geçildiğini söyledi. Meclis kapanmadan çerçeve yasayı çıkaracağız dedi. Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye ilişkinde değerlendirme yaptı ve ortada yeni denilecek bir şey yok vurgusu yaptı.
3: Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
4: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. İnce işçilik vurgusu yaptı. Süreci sabote edenlere karşı uyarıda bulundu.
3: Bir takım ispat çabaları, bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan iç çatışma ve Özgür Özel'in kurduğu yeni parti de vardı.
3: Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
4: Ömer Çelik, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan zirvenin NATO tarihinin en büyük toplantılarından biri olduğunu vurguladı.
3: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenlerin bir analiz olarak söylediklerinin fiilen hayata geçtiği bir zirve olabilecekti. Burada bunu engelleyen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği, Türkiye'nin ev sahipliği oldu.
4: Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı gazeleştirdiğini bir kez daha hatırlattı.
3: Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Bu bütün dünya için tehlikedir. Netanyahu ve onun soykırım şebekesi sadece Filistinler için değil, bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dördüncü dalga operasyonda soruşturmanın fitilini ateşleyen iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Mahsun Kırmızıgül ve Uğur Dündar gibi ünlü isimler ifadeye çağrılmaya devam etti.
5: İfadeye çağrıldım, geldim.
6: Evet.
5: Filmime başvurdum.
4: Ahbap soruşturması dalga dalga büyüdü. Gazeteciden sunucuya, oyuncudan şarkıcıya, iş insanından avukata kadar çok sayıda ismi kapsadı.
7: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
4: Soruşturmada yeni gözaltılar yapılırken bazı ünlü isimlerin de ifadelerine başvuruldu.
8: Selamlar, deprem bölgelerinde ahbap depolarımız oluşturuldu.
9: Babala ekibini ve Haluk Levent ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
5: Mahsun Bey ifadeye geldi. Ne söylemiştiniz?
10: Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldim.
4: Şarkıcı Haluk Levent'in merkezinde olduğu öne sürülen vurgun operasyonunda işaret fişeğini acılı bir baba yakmıştı. İş insanı Hüseyin Başaran 8 yıl önce kızı Mina'yı uçak kazasında kaybetmişti. İddiaya göre Haluk Levent kimsesiz kız çocukları için yurt yaptıracağız demiş. Bu vaatte bulunarak ünlü iş insanını 60 milyon dolar dolandırmıştı. Bunun üzerine Hüseyin Başaran da adliyenin yolunu tutmuştu.
7: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
11: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım.
4: Ahbap Derneği'ndeki kili çark deşifre edildikçe operasyonlarda peş peşe geldi. Soruşturmada dördüncü dalga operasyonu düzenlendi. Bu kez Hüseyin Başarı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda inşaat firması yetkilisi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkilerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.
6: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim.
4: Soruşturma genişledikçe ünlü isimlerin de ifadelerine başvurulmaya devam edildi.
12: Bu ne saçmalık falan diye baktılar yani.
8: Selamlar, deprem bölgelerinde ahbap depolarımız oluşturuldu. Şimdiden yardım eden, edecek olan herkese teşekkür ediyoruz.
4: Gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Gülben Ergen, Hayko Çepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında Haluk Levent'e yönelik sitemiyle gündeme gelen yakın dostu Mahsun Kırmızıgül de yer aldı.
7: Herkes yanım, sensin yarışak.
5: Mahsun Bey ifadeye geldi.
10: Buna ifade edemeyelim de bilgilendirme amaçlı geldi.
4: Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ilk giden isim Mahsun Kırmızıgül oldu. Daha önce ifadeye çağrılan avukat Feyza Altun da adliyedeydi.
12: Valla bu rezaletin içinde isminizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız.
4: Mahsun Kırmızıgül'ün savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.
13: Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.
4: Mahsun Kırmızıgül ifadesinde gençlik yıllarından beri tanıdığı ve bir zamanlar maddi manevi destek olduğu Haluk Levent'i bir dönem girdiği cezaevine de kendisinin teslim ettiğini anlattı. Avukat Feyza Altun da savcılıktaki ifadesinde yaptıklarından dolayı pişman olduğunu dile getirdi. Bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum dedi.
14: Asla beklemediğim bir şeydi. Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum. Ben zaten bağış çağrısı yapmamıştım. Bağış da yapmamıştım. Haluk Levent ile herhangi bir parasal ilişkim olmamıştır. Sadece sosyal medya üzerinden gördüğüm sahadaki çalışmaları bende güzel fikirler uyandırmıştı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi kayyuma devredildi.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da yeni gelişme yaşandı. Uyuşturucu madde kullanımı ve yer temini suçlamalarıyla gözaltına alınan 13 ismin test sonuçları açıklandı. Şarkıcılar İlyas Yalçıntaş'ın testi pozitif, Sıla'nın ise negatif çıktı.

0: Evinden hassas terazi çıkmıştı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu kullandığı anlaşıldı. Sıla'nınsa negatif sonuçlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmış, bazı isimler mercek altına alınmıştı. O isimler arasında ünlü şarkıcı Sıla. Katıldığı yetenek programıyla yıldızı parlayan İlyas Yalçıntaş da vardı. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 13 ismin adli tıp kurumunda verdiği örneklerin sonuçları çıktı. Testlerde 11 ismin uyuşturucu madde kullandığı saptandı. Evinde yapılan aramada hassas terazi bulunan İlyas Yalçıntaş'ın testi de pozitif sonuçlandı. Şarkıcılar Sıla ve Aybüke Alberen'in testleri ise negatif sonuçlandı. Vaziyetler hayra alamet, ilde durdu. Düşündüm yine niye beni buldu, eziyetler aklımı nerede düşürdü. Soruşturma kapsamında İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman tutuklanmıştı.
1: Efendim bir şey söylemek ister misiniz?
2: Tunceli'de yıllar sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturması polise sıçradı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Delil kararttığı iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.
3: Karartılan deliller, şüpheli polisler, soruşturma büyüdü, soru işaretleri çoğaldı. Baş şüpheli eski vali o soru işaretlerini gidermek için haftalar sonra adliyede görüntülendi.
4: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
5: Bakın bu bir vahşettir, bu bir caniliktir.
3: Gülistan Doku.
6: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
3: Ocak 2020'de sırra kadem basan genç kızın dosyası her geçen gün büyüyor. Soruşturma geçtiğimiz aylarda dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'e kadar uzanmıştı. Baba oğul tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise eski valinin eşi Andan Sonel tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda bazı kolluk personelinin delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir kez daha operasyonun düğmesine basıldı. ...15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tam 21 adreste arama yapıldı. Bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında işlem yapıldı. 18'i gözaltına alındı.
7: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
3: Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan operasyona ilişkin bilgi de verdi. Gürlek soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşması üzerine operasyon kararı alındığını belirtti. Öte yandan yaşanan gelişmeler sonrası tutuklu eski vali Tuncay Sonel ve emekli polis memuru Gökhan Ertok ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.
8: Tunceli valisi Tuncay Sonel Erzurum adliyesine getirildi ve savcı karşısına yeniden çıkarılacak.
2: Şapkalılar adlı suç örgütünün ünlü rapçi Blok 3'e suikast planladığı ortaya çıktı. Muğla'da silahlarla yakalanan şüphelilerin suikastı çevrim içi uygulama üzerinden planladıkları belirlendi.

0: Hedeflerinde ünlü rapçi Blok 3 vardı. Suikast planı polis operasyonuyla deşifre edildi. İstanbul Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüpheli Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi. Şapkalılar suç örgütü üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin telefon incelemelerinde rapçi Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin Signal uygulamasında Blok isimli bir grup kurarak eylemi burada planladıkları tespit edildi. Söz konusu grupta Blok 3'ün kaldığı otelin, kullandığı aracın fotoğrafları ve otelin konum bilgisinin paylaşıldığı belirlendi. Gittim baş edemedim,
1: kaldım geçinemedim. Benimle uğraşacaksınız ha?
0: Soruşturma dosyasında suç örgütünün daha önce de sosyal medya üzerinden Blok 3'ü hedef alan tehdit içerikli paylaşımlarına yer verildi. Paylaşımlarda sanatçının konserlerinin engelleneceğine yönelik ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
2: Eşten dosttan alınan borçlar güvene dayanıyor. Ancak ödenmeyen paralar ilişkileri temelden sarsıyor. Son zamanlarda yakın çevreye borç verme devri neredeyse sona erdi. Bunun arkasındaysa ödenmeyen borçlar var.
3: Tabii üstüne olan paraya da çökmeye kalkanlar oldu. Türk lirası olarak verdim ve maalesef hiçbir şekilde geri alamadım.
4: Yakın olduklarım, samimi olduklarıma zor zamanlarında destek olma görevim. Gerçekten geri alabileceğime eminsem veriyorum.
5: Hayalini kurduğumuz evi ya da arabayı almak isteyip kaçırılmayacak bir fırsat yakaladığımızda nakit almak için ilk kimin kapısını çalıyoruz? Kimi ailesinden destek beklerken, kimi ise bankaların yolunu tutuyor. Borç isteme alışkanlıkları kişiden kişiye değişiklik gösteriyor.
6: Hayatımız borç oldu.
5: Kimlerden istiyorsunuz efendim?
6: Bankalardan istiyoruz. Başka isteyecek kimse vermiyor zaten. Ödeyememe durumuyla karşılaştığın zaman hem onurun kırılıyor hem de karşı tarafla evet ilişki denen bir şey kalmıyor zaten.
5: İşin bir de borç veren tarafı var. En büyük kriterse güven. Herkese gelişi güzel borç vermek pek kolay görünmüyor. Çünkü borç vermenin bir de döviz ve altın boyutu var.
7: Ben sadece aileme veririm. Ben kaç kere verdim ama sonra onlar geri vermiyorlar. 5000 euro verdim.
5: Geri ödediler mi?
7: Uçtu vallahi uçtu.
5: Nerede 5000 euro şu an acaba?
7: Geziyor.
8: Komşumuzun bir kızı annemden borç istedi. Vereceğim dedi, vermedi. Şimdi ne yapıyordur çok merak ediyorum.
5: Geri ödenmeyen borçlar yakın ilişkileri zedeliyor. Eş dosta kurulan borç çarkı geri ödenmeyen tutarlar sonucu bir anda bozuluyor.
9: Kendim borç almam çünkü harcamalarım ona göredir hep yani. Aileden bulabiliyorsak buluruz. Bulamıyorsak da güven olması lazım ama güven de yetmiyor.
10: Ailem genelde destek olur. Bir iki kere borç verip alamadım oldu yani.
2: ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların ara verilmesi sebebiyle piyasalarda yönünü değiştirdi. 102 dolar seviyelerine çıkan Brent petrol sert geriledi. Dolar tarihi zirveyi gördü. Altınsa yeniden yükselişe geçti.
0: Orta Doğu'da gerilim azaldı, piyasalar yön değiştirdi, petrol sert düştü, dolar rekor tazeledi, motorinde ise indirim kapıda. ABD ile İran arasında yaklaşık 2 haftadır süren karşılıklı saldırıların durması küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Gerilimin azalmasıyla birlikte Brent petrol hızla geri çekildi. Geçtiğimiz hafta 102 doların üzerine çıkan Brent petrol 86 dolar seviyesine kadar düştü. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2 lira 95 kuruş indirim bekleniyor. Petroldeki sert geri çekilmeye rağmen döviz cephesinde yükseliş sürdü. Dolar TL 47 lira 36 kuruşu görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Euro TL ise 54 lira 10 kuruş sınırına yükseldi. güvenli liman talebi altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Ons altın 4100 dolar seviyesine kadar çıktı. Gram altın %1,12 artışla 6237 lira seviyesine çıktı.
2: İran Savaşı'nda silahların susması yeni ateşkes ihtimalini de gündeme getirdi. ABD ve İran saldırılara 3 gündür ara vererek diplomasiye kapı aralasa da taraflar temkinli açıklamalar yapmaya devam ediyor.
11: Orta Doğu'da 13 gece boyunca aralıksız devam eden ABD hava bombardımanı ve İran'ın misilleme saldırılarının ardından taraflar üst üste 3. gecede de sessizliğini korudu. Basra Körfez ve Hürmüz Boğazı hattında silahların susması yeni bir ateşkese kapı mı aralanıyor sorusunu gündeme getirdi. Saldırıların durmasında askeri değerlendirmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Amerikalı Axios portalının iddiasına göre CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper, Başkan Donald Trump'a Hürmüz çevresindeki hedeflerin büyük oranda imha edildiğini ve ek saldırıların stratejik bir katkı sağlamayacağını iletti. Trump, komutanların ve sivil danışmanların hedefler tükendi tavsiyesinin ardından Cuma günü operasyonları durdurma kararı aldı. Ancak bazı yorumcular ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı için kritik bir önem taşıyan adalara yönelik kara indirme operasyonu düzenleyebileceği görüşünde. Saldırıların durması ile ilgili diğer bir iddia da ABD'nin mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeydi. Ancak Trump bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata sahibiz mesajı verdi. ABD Başkanı Donald Trump diplomasiye fazla süre tanımayacağını söyledi, sözlerine devam etti.
12: İran'la derin görüşmeler yürütüyoruz. Müzakereler başarısız olursa güçlü askeri müdahaleye hazırım. Diplomasiye çok fazla süre tanımayacağım. Ya hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez.
11: ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz da Washington'ın saldırıları durdurarak diplomasiye alan açtığını vurguladı. Ancak Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu ve ek askeri unsurların bölgeye sevk edildiğini belirterek gözdağı vermeyi ihmal etmedi. Tahran kanadında misilleme operasyonlarına ara verdiğini doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, gerilimi tırmandırmamak adına diplomasiye ve Hürmüz'den güvenli geçiş ilkesine bağlı olduklarını açıkladı. Bu süreçte Uman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe yeniden açılması ve Haziran ayında sağlanan mutabakata dönülmesi amacıyla Tahran'da temaslarda bulunduğu öğrenildi. Haziran ayında varılan geçici anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırmasını ve boğazı açmasını, ABD'nin ise deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırmasını öngörüyordu. Ancak Hürmüz'deki tacizler ve ABD'nin 12 ticari gemiye el koyup müdahale etmesi üzerine İran, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki ABD üslerine hedef almış, barış çabaları kesintiye uğramıştı. Gözler şimdi Uman'ın arabuluculuğunda yürütülen kritik görüşmelerde. Tarafların vereceği adımlar Orta Doğu'da geçici bir sessizlik mi yoksa kalıcı bir ateşkes mi sağlanacağını belirleyecek.
2: ABD merkezli New York Times'a göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri strateji beklenen sonucu vermedi. Ve Washington yönetimi savaşta net bir çıkış yolu bulmakta da zorlanıyor. Gazete Trump'ın askeri operasyonları genişletme, ekonomik baskıyı artırma veya zafer ilan ederek geri çekilme seçenekleri arasında kaldığını söylüyor.
11: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran planı beklenen sonucu vermedi. New York Times'ın çarpıcı analizine göre Beyaz Saray, aylar süren savaşın ardından şimdi kritik bir yol ayrımında. Trump'ın İran'ın nükleer programını bitirme ve Tahran'da yönetimi değiştirme hedefiyle başlattığı süreçte beklenen sonuç alınamadı. İran yönetimi ayakta kaldı. Nükleer program sona erdirilemedi ve uzun savaş Washington'ın hesaplarını bozdu. New York Times'a göre şimdi masada 3 seçenek var. Savaşı büyütmek, ekonomik baskıyı artırmak ya da zafer ilan edip geri çekilmek. Ancak her adımın ağır bir bedeli bulunuyor. Analize göre savaşın faturası da giderek kabarıyor. Petrol fiyatları yükselirken dünya ticaretinin can damarı Hürmüz Boğazı'nda risk alarmı veriliyor. Küresel enerji piyasalarında tedirginlik her geçen gün artıyor. My administration will continue to take the boldest action in history to bring immediate relief to the... Analizde Trump'ın en büyük sorunuysa askeri değil siyasi. Beyaz Saray'ın savaşı nasıl sonlandıracağı konusunda net bir plan ortaya koyamadığı belirtiliyor. Bir dönem zafer ilan etmeye hazırlanan Trump'ın bugün uzayan savaşın gölgesinde yeni bir çıkış yolu aradığı ifade ediliyor.
2: Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la yarın Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Netanyahu'nun ana gündemi ise İsrail'de korkuya yol açan Türkiye'ye F-35 satışı. Netanyahu'nun bu görüşmede Trump'ı satış sürecini durdurmak için ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için defalarca randevu istemiş, Amerikan yönetiminden ret cevabı gelince ziyaretini ertelemişti. Yoğun girişimlerin ardından Beyaz Saray'dan randevuyu kapan soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, başkent Washington'a gitti. Ziyaretinin ikinci gününde Trump'la görüşecek Netanyahu'nun en önemli gündemi ise Türkiye ve İran. Ankara'ya gelen Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde Türkiye'ye F-35 satışına yönelik olumlu mesajlar vermişti. Bu gelişme Netanyahu hükümetinde paniğe yol açmış, İsrail lobisi satışı engellemek için girişimlere başlamıştı. Netanyahu'nun görüşmede Trump'ı Türkiye'ye F-35 satılmaması için ikna etmeye çalışması bekleniyor. Ancak İsrail Başbakanı'nın işi hiç de kolay değil. Netanyahu'nun satışa karşı çıktığı açıklamaları Amerikan basınında gündem olmuş, Trump'ın bu sözlere çok kızdığı ortaya çıkmıştı. Amerikan yönetiminde hakim görüş, İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışı konusunda söz hakkı sahibi olmadığı yönünde. Netanyahu'nun gündemindeki bir diğer önemli madde ise İran savaşı. İsrail Başbakanı Trump'ın İran'a karşı tavrının yumuşamasından endişe ediyor. Ancak bu ziyaretinde ABD yönetimi üzerinde ne kadar etkili olabileceği tartışmalı. Çünkü İran'la müzakerelere liderlik eden ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'i görüşmeleri sabote etmekle suçluyor. Vance'in ekibinin Trump'ı Netanyahu'nun bu yöndeki manipülatif hamlelerine karşı uyardığı belirtiliyor. Üstelik Netanyahu daha ABD'ye ayak basmadan yeni bir polemiğin içine girerek mağdur oynamaya başladı. Fox News'e konuşan İsrail Başbakanı kendisi için tutuklama emri vereceğini açıklayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye hedef aldı. New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani'nin Yahudilere hedef gösterdiğini iddia etti. I speak to Jewish Americans in New York and they're afraid.
13: New York'taki Yahudi Amerikalılarla konuşuyorum. Şu an korku içindeler. Mamdani, İsrail ve bana karşı nefret söyleminde bulunduktan bir gün sonra sinagogdan çıkan bir Yahudinin Allahu Ekber diye bağıran biri tarafından bıçaklanması tesadüf değil. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz.
2: So I think that it's shameful.
0: Netanyahu ayrıca tutuklama emrine rağmen Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'a geleceğini söyledi.
2: ABD Başkanı Trump dakikalar önce F-35'lerin Türkiye satışıyla ilgili de konuştu. Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu söyledi Trump ve Netanyahu sorularına da şöyle cevap verdi. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez açıklamasını yaptı.
11: Netanyahu görüşmesi öncesi Türkiye'ye F-35 satacak mısınız sorusu soruldu. ABD Başkanı Trump bu cevabı verdi.
14: Türkiye iyi bir müttefik oldu. Erdoğan dostum. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez.
11: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'daki açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu rahatsız etti. Zirvede Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin F-35 uçaklarına erişimi için yeşil ışık yakmıştı.
14: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
11: Trump'ın açıklamalarının hemen ardından İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirmiş. Netanyahu ise ABD ve İsrail medyasına röportajlar

0: Saldırılarına İHA saldırılarıyla karşılık verdi ve bu saldırılarda 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.
1: Ukrayna ordusu Rusya topraklarının derinliklerine yönelik kapsamlı bir insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırılarda deniz ticaretinde stratejik öneme sahip Rostov Deniz Ticaret Limanı ile sınır hattındaki Belgorod ve 1300 kilometre uzaklıktaki yakıt depoları hedef alındı. Rostov Valiliği limandaki kargo alanının yanı sıra bir konut ve depolarda yangın çıktığını duyurdu. Saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Azak Karadeniz Havzası'nın uluslararası lojistik merkezlerinden biri olan Rostov Limanı'nda büyük hasar meydana geldi. SİHA'ların bir diğer kritik hedefi ise sınırdan 1300 kilometre uzaktaki Udmurtya Cumhuriyeti oldu. Saldırıda savaş durumları için acil yakıt stoku barındıran bir petrol deposu hedef alındı. Bölge valisi son ayların en yoğun SİHA saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu. Sınır kenti Belgorod da gece boyu bombardıman altındaydı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Elektrik ve su altyapısı ağır hasar gördü. Merkezde acil durum elektrik kesintileri yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Eylül'de yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı'nda milletvekillerine hitap etti. Putin, Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Alaska zirvesinde varılan uzlaşıların uygulanmasına ilişkin ABD'den açıklama beklediklerini belirterek, Moskova'nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözümü için istişarelere açık olduğunu söyledi.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Türkiye'nin bölgedeki rolüne dair önemli açıklamalar yaptı. Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik Amerikan yaptırımlarının kaldırılması için kritik bir arabuluculuk trafiği yürüttüğünü duyurdu.
2: Şam yönetimi bir kez daha Türkiye'nin kapısını çaldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması için Washington nezdinde devreye girdiğini açıkladı. Şara, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Suriye'nin Sezar yasası ve teröre destek veren devletler listesinden çıkış sürecinin Amerikan Kongresi'nde son aşamaya geldiğini belirten Şara, ABD Başkanı Trump'ın rolünü de övdü. Suriye lideri ayrıca Rusya ile yeni sayfa açıyoruz dedi. Ülkedeki çok sayıda Rus üssünün tek bir merkezde toplanması için mutabakata vardıklarını duyurdu. Suriye lideri İsrail ve İran konularında da ilginç açıklamalar yaptı.
3: Bölgede İsrail'in emelleriyle İran'ın emelleri arasında bir seçim yapmaya asla zorlanmamalıyız.
2: Şara, İsrail ile İran arasında bir seçim yapmak yerine bağımsız bir politikaya sahip olmaları gerektiğini söyledi. Ülkedeki Kürt nüfusla ilgili de konuşan Şara, Kürtler ve SDG'nin birbirinden ayrı ele alınması gerektiğini vurguladı. Ülkedeki Kürt nüfusu asli unsur olarak gördüklerini belirterek eski rejim tarafından ellerinden alınan vatandaşlık haklarının iade edildiğini hatırlattı.
0: Fransa tarihin en büyük orman yangını felaketlerinden biriyle boğuşuyor. Hükümet çaresiz kaldı. Kontrolden çıkan alevler Bordo kenti kapılarına dayandı ve 220 bin kişi tahliye edildi. Fransız ordusu savaş uçaklarıyla alevlere müdahale başladı.
2: Fransa cayır cayır yanıyor.

0: ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biri. Alevler kontrolden çıktı. Fransa'nın güneybatısında başlayan orman yangınları rüzgarın yön değiştirmesiyle dev bir alev fırtınasına dönüştü. Gironde bölgesinde başlayan yangın dünyaca ünlü Bordeaux kentinin kapısına dayandı. Tam 220 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Son olarak Gironde valiliği 55 bin kişiyi daha acil kodlu mobil mesajlarla evlerinden tahliye etti. Evsiz kalan halk sığınaklara yerleştiriliyor. En az 140 ev küle dönerken Fransız hükümeti yangın bölgelerine asker sevk etti. Dumandan nefessiz kalan insanlar için 1,5 milyon koruyucu maske dağıtıldı. Felaket büyüyünce Fransız ordusu devreye girdi. Yangın söndürme uçağına dönüştürülen dev askeri kargo uçağı A400M ve 18 helikopter yangını söndürmek için havalandı. Bölge sakinleri çaresiz.
1: Bugün tamamen çaresiziz. Yangın önüne çıkan her şeyi yedi bitirdi. Tüm orman mirasımızı yok etti. Kaynaklarımız çok yetersiz. Durum yönetilemez halde.
0: Bordeaux'da kurulan dev sergi merkezleri acil durum barınaklarına dönüştürülürken, bakım evlerinden tahliye edilen yüzlerce yaşlı insan ve binlerce sığınmacı bu merkezlere yerleştirildi. Yerel halk da kolları sıvadı. Bölgedeki genç çiftçiler ve gönüllüler traktörleriyle itfaiye ekiplerine su taşıyarak alevlerin önünü kesmek için sahaya indi. İtfaiye ekipleri siperler kazarak yangının Bordeaux'a girmemesi için amansız bir mücadele veriyor.
2: Yargıtay eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ağır kusurlu buldu ve kadının tazminat ödemesine hükmetti.
3: Kaç yıldır berabersiniz?
4: 44.
3: Dile kolay, aynı yastığa baş koyuyorsunuz. Peki mutlu evliliğin sırrı nedir sizce?
4: Saygı. Sevgi saygıdır bence yani.
5: Hakaret olmamalı.
6: Evet.
3: Yargıtay yine emsal bir kararı imza attı. Eşine aptal, gerizekalı diyen kadını ağır kusurlu buldu.
7: Hakaret kesinlikle yapılmamalı. Eşler birbirini anlayışla karşılamalı.
4: Bu şekilde denirse rencide etmiş olur. Denmemeli bence yani öyle.
3: Eşine hakaretler yağdırdı, evin eşyasını sürekli değiştirdi. Ayrıca eve misafir kabul etmedi. 43 yıllık evlilik işte kadının bu davranışları sebebiyle son buldu. Kadının bu davranışları doğru mu sizce?
5: Değil. Ben de neredeyse 40 seneye yakındır evliyim. Hakaret olmayacak.
4: 43 yıllık evlilik bu şekilde denirse rencide etmiş olur.
3: Ancak kadının iddiasına göre kocası da kumar oynuyordu.
8: Karşılıklı yanlışlar var. Ayrılsın gitsinler, en güzeli o.
9: Bütün fedakarlıklara rağmen kumar oynamaya devam ediyorsa o zaman onlar daha ağırını hak etmiştir. Boşuna terk etmesi gerekir.
3: Aile mahkemesi her iki tarafı da kusurlu buldu. Ancak hakaret eden kadın daha ağır kusurlu bulundu. Bu yüzden kadının erkeğe karşı 10 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.
10: Kusurlu görünce yine keşke en başından boşansaymış.
9: Eğer bir erkeğe bu aşağılayıcı cümleleri kullanıyorsa, bu hakaretleri yapıyorsa bu evliliği sürdürmemen gerekir.
7: Kadın burada kusurlu olamaz. Kocanın kumar bağımlılığı hatadır. Kadın burada haklıdır.
3: Karı koca hiç kavga ettiğiniz oluyor mu?
10: Evet, ara ara oluyor.
3: Kavga edildiğinde mesela siz nasıl orta yolu bulurdunuz?
4: Ben dışarı çıkıyordum. Birbirimizi incitmemek için, kırmamak için hemen dışarı çıkıyordum.
3: Peki mutlu evliliğin sırrı nedir?
11: Ey maşallah maşallah, nazar değmez inşallah.
12: Susmak abla.
3: Eşinin sözünü dinle.
12: Aynen öyle abla. Ne diyorsa yapacaksın.
13: Saygına sevgi.
10: Her şeyden önce kesinlikle saygı.
7: Mutlu bir evliliğin anahtarı karşılıklı anlayıştan, saygıdan geçer.
3: Yani bir tarafın evlilikte orta yolu bulması,
4: evet,
3: gerekiyor. Hakarete gerek
4: lazım.
3: Yok.
4: Tabii. Orta yolu bulmadan zaten o evlilik yürümez.
2: Sokaklardan hurda değil ekmek topluyor. İsrafa karşı mücadele veriyor. Çöpe atılan ekmekleri kurutup yabani hayvanların sofrasına ulaştırıyor. Hurdacı Zeki Karakaya israf kanununun çıkarılmasını istiyor.
6: Filistin, Gazze, Afrika ülkeleri, çocuklar açlıktan ölüyor. Allah rızası için onların hatırına yapmayın bari ya. Dünyada şu anda israfta birinciyiz.
13: İsrafta dünya birincisiyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, Allah rızası için israf kanunu çıkartalım.
0: Asıl mesleği hurdacılık ama her gün sokaklardan sadece hurda değil ekmek de topluyor.
13: Her yıl milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. İşte Ankara'daki Zeki Karakaya bu israfa karşı büyük bir çaba gösteriyor. Topladığı ekmekleri Çorum ve Çankırı kırsalındaki hayvanlara ulaştırıyor.
6: Her gün aracımla 2 saat geziyorum, topluyorum, buraya getiriyorum, boşaltıyorum. Burada kurutuyorum. Burası ekmek ambarı. Eskiden buğday ambarı vardı. Ben de adını ekmek ambarı koydum. Daha doğrusu israf ambarı.
0: Evinin önüne kurduğu ekmek ambarında israf edilen ekmekleri kurutuyor. Sonra da onları yabani hayvanların sofrasına ulaştırıyor.
6: Topladığım nimetleri 2 ayda bir dağıtım yapıyorum. 2 ayda aşağı yukarı 2 ton ile 3 ton arası dağıtım yapıyorum. Çorum'un tabiatında yaşayan dağlardaki yabani hayvanlara, yabani kuşlara, karıncalara, bizim oradan kızılırmak geçiyor, balıklara, hayvan barınaklarına ikram ediyorum.
0: Eskiden yerde bir ekmek parçası görülünce öpülüp başa konur, ezilmesin diye yüksek bir yere bırakılırdı. Karakaya'ya göre ise o günler artık geride kaldı.
6: Ekmek yere düştüğü zaman alırdık, öpüp başımıza koyduk, kenara indirdik. Abi şimdi insanlar kırıntı değil tüm tüm atıyor bakın.
0: Karakaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulundu.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, Allah rızası için sesimi duyurum. Yani bir israf kanunu çıkartalım. Yani bir çare bulalım.
2: Bir zamanlar popüler şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Çelik, sınır tanımayan gönüllü hareketiyle yine herkesi şaşırttı. Şarkıcı bu kez pazarda banyo lifi sattı.
14: Yeminler etsen bir kez daha, sen yoluna ben yoluma.
0: Önce veresiye defterlerini sildi, sonra kağıt toplayıcılarıyla sokağa indi. Şimdi de pazarda lif satıyor. O sahne ışıklarının çok ötesinde, hayatın tam kalbinde bir şarkıcı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, son dönemde attığı her adımla hayranlarının gönlünde taht kuruyor. Önce deprem bölgeleri başta olmak üzere birçok şehirde bakkal ve eczaneleri dolaştı. Dar gelirli vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarını tek kalemde sildi.
15: Burası 16 oldu. Bu kaç var?
16: 18.
15: Burası 22 oldu. Moruk burası eksik çıktı. 22.
17: Tamam.
15: 22.400.
0: Ardından kameralara sokaklarda kağıt toplayıcılarının yanında yansımış, onlarla birlikte çöp toplayıp ter dökmüştü. Sanatçı bu kez rotasını pazara çevirdi. Bir lif tezgahının başında satış yapan Çelik yine herkesi şaşırttı. Şarkıcı sosyal medya hesabından bu görüntülerle bir de paylaşım yaptı.
18: Her zaman maddi değildir paylaşmak. Bazen yanında olmaktır, yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma.
0: Çelik, hayatın en yalın hallerine ortak olarak dayanışmanın sadece paradan ibaret olmadığını da hatırlattı.
19: Verebildiğim güçte katkı. Ben Kızılay değilim, ben Darülaceze değilim, ben devlet değilim, ben siyasetçi değilim, ben milletvekili değilim. Ben şarkıcıyım abi, popçuyum.
14: Yeminler etsen bir kez daha.
2: Hakkari Yüksekova'daki yaylada berivanların zorlu süt mesaisi sürüyor. Kadınlar kavurucu sıcağın altında her gün 1500 koyun sağıyor. Berivanlar tek bir ağaç bulunmayan yaylaya bakanlığın gölgelik yapmasını istiyor.
0: Güneş kavuruyor, toprak toz duman içinde bırakıyor. Berivanlar, yani süt sağan kadınların zorlu mesaisi, kızgın güneşin altında sürüyor.
20: Zor şartlarda bu koyunları sayıyoruz. Sabahtan akşama kadar güneşin altındayız.
0: Burası Hakkari Yüksekova'daki Onbaşılar köyüne bağlı Dereiçi yaylası. Berivanlar sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Sağım öncesi toplanıp halay çekerek moral depolanıyor. Besiciler bir ay önce yaylaların yolunu tuttu. Sıcak havada 1500 koyun günde 2 kez sağlıyor. Müzik Erivanlar Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslendi. Tek bir ağaç bulunmayan yaylaya gölgelik yapılması talep edildi.
16: Yani biz burada ağaçlık yok, gölge yok. Biz buraya gölgelik istiyoruz. Yani çok sıcak. Bizim için gölgelik yapsalar iyi olur.
20: Gölgelikler kurulursa biz de bu kadar zorluk çekmeyiz. Daha da çabuk bitiririz.
0: Çocuklar zorlu mesaide annelerini yalnız bırakmıyor. Sağımın çabuk bitmesi için yardım ediyorlar.
17: Sabah akşama kadar bu güneşteyiz. Bir yardım bekliyoruz ya da çadırlar, diğer köyler gibi. Yani bir destek olursa biz memnun oluruz.
2: Üniversite tercih dönemine artık sayılı günler kaldı. Adaylar hayallerindeki bölümü seçtiler. Şimdi o bölümü hangi üniversitede okuyacaklarına karar vermekte sıra. Uzmanlar doğru tercih için yalnızca puana değil, akademik kadroya, eğitim kalitesine ve kariyer olanaklarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
0: Tercih maratonu başlıyor. Adaylar bölüm seçimini büyük ölçüde yaptı. Şimdi en kritik soru gündemde. Hangi üniversite tercih edilmeli?
21: Büyük ihtimalle şu günlerde okuyacakları lisans programını belirlemiştirler. Bu lisans programını hangi üniversitede okuyacaklarına karar vermeleri gerekiyor. Burada yapılacak olan program içeriğini incelemek, akademik kadroyu incelemek.
0: İstanbul Üniversite Tercih Fuarı üniversite adaylarını, velileri ve eğitimcileri buluşturdu. Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda adaylar üniversitelerden birebir bilgi alma fırsatı yakaladı.
22: Yanlış tercih diye bir şey yoktur benim kanaatimce. Sadece gitmek istediğiniz alan, yürümek istediğiniz istikamette en doğru puanınızla uyuşan, en doğru yeri seçtiğiniz zaman hayat size zaten yollarını açar.
0: Uzmanlara göre tercih yaparken yalnızca puan değil, akademik kadro, eğitim programı, kampüs olanakları ve kariyer fırsatları da dikkate alınmalı.
23: Bir meslek öğrenecekler. Bu mesleği de kimlerle beraber öğrenmek istiyorlarsa ona karar versinler.
0: Adaylara bir diğer tavsiye ise tercih listesini hazırlamadan önce üniversiteleri yakından tanımak, akademisyenlerle birebir görüşmek.
23: Biz de üniversite olarak diyoruz ki biz bu eğitim öğretimi olgusunu biz akademik personellerimizin güçlü olmasıyla destekliyoruz.
2: Bu süreçte kontenjanlar da oldukça önemli tabii ki. Çünkü dijital dönüşüm ve piyasanın talebi üniversite kontenjanlarını da şekillendirdi. Geleceğin mesleklerine öncelik verildi. Bilgisayar ve bilişim öne çıktı. Siber güvenlik kontenjanı tam 16 kat arttı. Açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi.
24: Bir programın kontenjanını belirlerken ülkemizin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda dönüştürüyoruz.
0: Yükseköğretimde yeni dönem başlıyor. Kontenjanlar artık ihtiyaca, istihdama ve geleceğin mesleklerine göre belirleniyor.
24: Böylece kararlarımızı geçici yönelimlere göre değil, veriye dayalı ve uzun vadeli bir anlayışla dikkate alıyoruz.
0: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın açıklamasına göre ön lisans programlarında bilişim teknolojileri kontenjanları %48 arttı. Organize sanayi bölgeleri meslek yüksekokulu kontenjanları ise %41 yükseldi. Bilgisayar ve bilişim alanlarında da 3 yılda %31 kontenjan artışı oldu.
24: En dikkat çekici büyümeyi ise siber güvenlik alanında gerçekleştirdik. Bu alandaki kapasite %1520 oranında artarak başlangıç seviyesinin yaklaşık 16 katından fazlasına ulaşılmıştır.
0: Yükseköğretimde tıp kontenjanları da yükseldi. Yapılan düzenlemelerle amaç gençleri geleceğin istihdam alanlarına hazırlamak.
24: Yalnızca bir programa yerleşmenizi değil, nitelikli eğitim almanızı, geleceğin becerilerini kazanmanızı ve çalışma hayatına daha güçlü biçimde hazırlanmanızı arzu ediyoruz.
2: Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin Brezilya'daki seçim mitinginde Devlet Başkanı Lula da Silva'yı hedef alan sert açıklamaları iki ülke arasında gerginliği çıkardı. Milei'nin sözlerine sert tepki gösteren Brezilya yönetimi Buenos Aires Büyükelçisi'ni derhal geri çağırdı.
0: Brezilya'daki seçim mitingi Güney Amerika'da diplomatik krize dönüştü. Arjantin'in aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei'nin komşu ülkede yaptığı sert konuşma Arjantin-Brezilya hattında ipleri kopardı. Krizin fitili São Paulo'da ateşlendi. Darbe girişimi suçlamasıyla tutuklanan eski devlet başkanı Bolsonaro'nun oğlu Flávio Bolsonaro, Liberal Parti'nin yeni devlet başkanı adayı olarak duyuruldu. Mitinge katılan Milei konuşmasında sınırı aştı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ve Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexander de Moraes'i sert sözlerle hedef aldı.
18: O yargıç haksız yere hapsedilen arkadaşımı ziyaret etmeme izin vermedi. Oysa Brezilya Lula hapisteyken yabancı liderleri sık sık kabul ediyordu. Lula Brezilya'nın üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor.
0: Flávio Bolsonaro'ya da seslenen Milei, Ekim ayındaki seçimlerde sosyalist çöplüğü durdurma çağrısı yaptı.
1: Pede-se a todas e a todos que aguardem.
0: Milei'nin doğrudan Brezilya devlet başkanını ve kurumları hedef alan bu sözlerine cevap gecikmedi. Lula yönetimi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki büyükelçisini derhal geri çağırdı.
1: O presidente da república então sanciona.
0: Brezilya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir bildiriyle Milei'yi kınayarak yargı bağımsızlığına vurgu yaptı. Miting salonundan diplomasi koridorlarına sıçrayan bu krizin iki komşu ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
2: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını yeniden büyüyor. Vaka sayısı 3000'i aştı. Can kayıpları da hızla artıyor.
0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola alarmı devam ediyor. Mayıs ayında ilan edilen salgın etkisini artırmayı sürdürüyor. Ülkede doğrulanan vaka sayısı 3075'e yükseldi. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1354'e ulaştı. Ebola vakaları Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerinde görülüyor. Sağlık ekipleri bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Temaslı kişiler tek tek tespit ediliyor. Şüpheli vakalar izole edilerek tedavi altına alınıyor. Salgının başlangıcından bu yana 556 kişi ise tedaviyle sağlığına kavuştu. Yetkililer erken teşhis ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Riskli bölgelerde aşılama, saha taramaları ve temaslı takibi aralıksız sürüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti ile uluslararası sağlık kuruluşları salgının daha geniş bölgelere yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Yunanistan'daki gümrük memurlarının 4 saatlik grevi Edirne'de Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında araç geçişlerini durdurdu. Grevin sona ermesiyle işlemler yeniden başladı ancak kapılarda yoğunluk oluştu.
0: Komşuda grev başladı, sınırda işler aksadı, geçişler adeta çile oldu.
5: Buraya geldik, burası biraz daha serbest olur diye ama Yunan tarafında herhalde grev varmış.
8: Polis dedi ki 12'ye kadar grev var dedi.
0: Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi Edirne'deki sınır kapılarında geçişleri durdurdu. İş yoğunluğu ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesini gerekçe gösteren Yunan gümrük çalışanları saat 7.30 ile 11.30 arasında ülke genelinde iş bıraktı. Bu süre boyunca Yunanistan'a açılan Pazar, Kule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.
5: Buradan tekrar geri Kapıkule'ye doğru geçeceğiz.
0: Sadece hassas ürün taşıyan tırlarla hasta ve yaşlı yolcu taşıyan araçlar sınırdan geçebildi. Geçişlerin durmasıyla sınır kapılarında sakinlik yaşandı. Grevden habersiz gelen bazı sürücülerse Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınır kapısına yönlendirildi.
9: Yolculuk Belçika'ya, Kapıkule'ye gideceğiz. Bir 20 kilometre ilerdemiş.
0: Saat 11.30'da eylemin sona ermesiyle birlikte işlemler yeniden başladı. Ancak yaklaşık 4 saatlik duruş nedeniyle sınır kapılarında araç yoğunluğu oluştu. Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada Kipi ve Kastanya sınır kapılarında geçişlerin normale döndüğünü, işlemlerin olağan şekilde sürdüğünü duyurdu. Bakanlık sınır kapılarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini de vurguladı.
2: Ve gururumuz, Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları kupayla yurda döndü. Milli voleybolcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.
0: Yeah. Filenin sultanları Çin'de tarih yazdı. Tüm Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdılar. Şampiyon milli takım kupayla yurda döndü.
3: Filenin sultanları şampiyon oldu. Çin'den İstanbul'a gelirken yalnız bırakılmadılar. Genç sporcular filenin sultanlarını karşılamak için İstanbul Havalimanı'na ellerine bayraklarını alıp koştular.
7: Hande Baladın, İlkin Aydın, çok beğendiğimiz sporcular, çok tebrik ettiğimiz, takdir ettiğimiz başarılı sporcularımızdan. Aynı şekilde bütün millilerimiz çok başarılılar. Hepsini tekrardan tebrik ediyorum.
10: Ülkemiz adına çok gururluyuz. Yaptıkları başarılar dolayı da çok gururluyuz.
3: Karşılamaya geldik.
10: Evet, karşılamaya geldik.
3: Var mı sizin peki idolünüz?
10: Var gelsin. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Benim idolüm Zehra Güneş ve Eda Erdem. Gurur duyuyoruz gerçekten. İnşallah bir gün biz de onlar gibi olacağız.
0: Filenin sultanları finalde Brezilya'yı devirdi. Türkiye Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu.
11: Yenilebileceğimizden korkup televizyonu parçalıyordum. Ama sonuç şaşmadı, 2023 Viyener'e geri dönmüş olduk.
3: Korkulan olmadı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'yı Çin'de 3-1 mağlup etti.
0: Milli voleybolcular yurda dönüşte Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Filenin sultanları için İstanbul Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şampiyon voleybolcular coşkulu karşılamayla verdikleri emeğin karşılığını bir kez daha aldı.
12: Bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nicelerine.
25: Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum. Bunlara yürekten alkışlar diliyoruz. Milletimizi sevindirdiler. Hep beraber filenin sultanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz.
0: Milletler Ligi'ni kazanan filenin sultanları hedefine Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı koydu. Milli takımımız sıradaki maçını 21 Ağustos'ta Letonya ile oynayacak.
26: Son şampiyon biziz. Şimdi son şampiyon herhalde o kürsüde olmak ister. O altın madalyayı ve kupayı bırakmak istemez.
3: Bir kez daha getirmek istiyor.
26: Tabii, kesinlikle bir kez daha getirmek istiyor.
10: Evimize böyle hedefimize ulaşmak, bunu taşlandırmak daha da keyifli olacaktır diye düşünüyorum sizinle birlikte. Umarım her şey istediğimiz gibi olur.
2: Beşiktaş'ta da Salah transferi belirsizliğini koruyor. Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen Salah transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özen, Salah transferi şimdilik bizim için rafa kalkmıştır dedi. Sebebini açıkladı. Salah'ın menajerine de eleştirilerde bulundu.
27: Bu bölüm, Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
28: Salah transferi rafa kalkmıştır dedi ama kapıyı da kapatmadı. Topu yıldız futbolcuya ve menajerine attı.
27: Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeyi alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın.
28: Beşiktaş'ın yılan hikayesine dönen Muhammed Salah transferinde son noktayı Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen koydu. Özen, Beşiktaş stadında basın toplantısı düzenledi. Salah transferiyle ilgili yaşanan sıkıntıları anlattı. Süreci Salah'ın menajerinin bitmek bilmeyen taleplerinin tıkadığını söyledi.
27: İmaj hakları konusu ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti.
28: Önder Özen, Salah'ın menajeri Remy Abbas'a eleştirilerini sürdürdü.
27: Menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince öyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Senegal ilişkileri ve bölgesel, ayrıca küresel gelişmeler de ele alındı.
28: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkiler ve işbirliği imkanları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi hedeflerine ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, savunma sanayi alanındaki ilişkilerin de ivme kazanmasının kritik olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Senegal'le ilişkilerinde kazan-kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini vurguladı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri, kabulleri devam ediyor. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeydi'nin Beştepe'de gerçekleştireceği görüşmede önemli konular masaya yatırılacak.
28: Irak Başbakanı Zeydi bugün Ankara'ya gelecek. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Beştepe'de kabul edecek. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Zeydi'nin ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Bu kapsamda silah bırakma sürecinin görüşmelerde masaya yatırılması öngörülüyor. Zeydi, Türkiye'ye gelmeden önce ilk olarak ABD Başkanı Trump'la, sonra da İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmüştü.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönemde başlıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesi için gereken yasal düzenlemenin artık meclise sunulması bekleniyor. İşte o gelişmenin detayları.
4: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
0: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlıyor.
6: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Yasanın çıkmasıyla birlikte PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye dönecek. Yasa teklifi diğer partilerin de katılımıyla ortak teklif olarak meclise gelecek. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere meclis komisyonunda yer alan partilerin teklife imza koyması öngörülüyor.
13: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
0: Teklifin 15 maddeden oluşması bekleniyor. Çerçeve yasa geçici ve müstakil olacak. Sınırlı ve süreli olarak çıkarılacak.
14: Bu konuda bu ayrı bir paket olarak geldi. Özellikle genel hat düzenlemesi yok. Şahsı özgü bir düzenleme yok ki bu pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var. Genel hafta ilgili şu an bir düzenleme yok.
0: Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacak. 6 aylık bir süre konulacak. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye girişi esas alınacak. MİT tarafından PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin ardından uygulama başlayacak. Silah bırakma süreciyle ilgili olarak gözetleme ve denetleme mekanizması kurulacak. Güvenlik birimleri belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında meclisi bilgilendirecek. Yasal düzenleme polis ve askerleri şehit edenleri kapsamayacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Fidan daha sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le de görüştü.
15: There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
16: Biz hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz.
0: ABD-İran gerilimi yeniden tırmandı. Ankara ise kalıcı barış için girişimlerine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la Ankara'da görüştü.
17: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
0: Kritik görüşmenin gündeminde ABD ile İran arasında süren çatışmalar vardı. Bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların daha fazla büyümeden önlenmesi için diplomatik temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.
17: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi ama bunu tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor.
0: Fidan, bölgede kalıcı barışın ancak diplomasi ile sağlanabileceği mesajı verdi. Başkent'te dikkat çeken bir görüşme daha gerçekleşti. Bakan Fidan, Barak'la yaptığı görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Kritik görüşmede başta Suriye'deki yeni güvenlik düzeni, Suriye ordusunun yeniden yapılanması olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Barak'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye ile ABD arasında kültür ve turizm alanlarındaki işbirliği ele alındı.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir bahis sitesine para aktarımında kullanıldığı belirlenen hesaplarda 231 milyon liralık hareket tespit etti. Soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
19: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
0: Yasa dışı bahis sitesine yapılan ödemelere aracılık ettiler. Yargının radarına girdiler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
20: Yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
0: Yasa dışı bahse karşı yargıdan yeni bir hamle geldi. Soruşturma açıldı. Masak devreye alındı. 31 şüphelinin banka, kripto ve elektronik para hesap hareketleri masaya yatırıldı. Ortaya çıkan rakam şaşırtıcıydı. Tam 231 milyon 300 bin liralık para hareketi belirlendi. Şüphelilere ait elektronik para hesaplarının Pekinbet uzantılı yasa dışı bahis sitesindeki ödemelerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı siber suçlarla mücadele ekipleri harekete geçti. Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 22 kişi gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
2: Evlilikten doğurganlığa, göçten nüfus hareketlerine kadar tüm veriler tek merkezde toplanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda kurulacak sistemle birlikte nüfus değişimleri anlık takip edilecek ve analizler teşvik paketlerine de yön verecek.
4: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket.
0: Aile an be an takibe alınacak. Evlilikten doğurganlık hızına, nüfustan göç hareketlerine kadar her veri izlenecek.
21: Aileyi güçlendirmeyi, dinamik nüfusumuzu korumayı, milletimizin bekası ve devletimizin istikbaliyle doğrudan ilgili stratejik bir alan olarak görüyoruz.
0: Doğurganlık hızı geriledi. Doğum sayıları 1 milyonun altına düştü. Hükümet aileyi korumak, evlilik oranı ve doğurganlık hızını artırmak için bir yeni adım daha attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda takip merkezi niteliğinde analiz platformu kurulacak. Platform Türkiye'nin aile haritasını çıkaracak.
21: Üçüncü kuşakta evlenmeyi düşünmeyenlerin oranının %40'a yaklaşması da hepimiz için ciddi bir uyarıdır.
0: Aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesiyle evliliklerin neden azaldığı, doğum oranlarının neden düştüğü, gençlerin aile kurma eğilimleri ve nüfusun geleceğine ilişkin riskler düzenli olarak raporlanacak.
19: En az 3 çocuk diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olması.
0: Değişimlerin nedenleriyle bireyler ve toplum üzerindeki etkileri bilimsel analizlerle ortaya konacak. Elde edilen veriler doğrultusunda yeni sosyal politikalar ve teşvik mekanizmaları hayata geçecek.
2: İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'yu ABD'ye taşıyan uçağın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama kararına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandığı tespit edildi.
28: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını hiçe saydılar. Hava sahasını açtılar. Netanyahu'nun ABD'ye gidişine izin verdiler. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında 2024 yılında tutuklama kararı verdi. Netanyahu hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği gerekçesiyle verilen tutuklama kararı halen yürürlükte bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere İsrail'den Washington'a giden Netanyahu'nun bulunduğu uçak, radar sitesinin verilerine göre öğle saatlerinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı. Daha önceki ziyaretlerinde tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı bilinen Netanyahu, Eylül 2025'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.
2: Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. Küresel savaş kapıda mı korkusu gündeme geldi. İran'ın nasıl bir misillemede bulunacağı şimdilik belirsiz. Ancak İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın sözleri ipucu verdi. Beleşçi Kiev'in yaptığı karşılıksız kalmayacak dedi.
0: Bu patlama küresel bir savaşın ilk işareti mi? Hürmüz'den sonra Hazar Denizi de ısındı. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurmasının yankıları sürüyor. Tahran'ın yanıtı sert oldu. Önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ardından Arakçı X hesabından Ukrayna'ya meydan okudu. Arakçı Zelenski'ye beleşçi dedi.
1: Zelenski İran'a ait ticari bir gemiye saldırarak bir denizcinin ölümüne neden oldu. Bu İsrail'in talebi doğrultusunda Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali niteliğindeki bir eylemdir. Kiev'deki beleşçi yönetimin yaptığı karşılıksız bırakılmayacak.
0: Arakçı İran'ın Ukrayna'ya karşılık vereceği bilgisini Lavrov'a da ilettiğini söyledi. İran basınında yer alan iddialara göre ise devrim muhafızları ordusu Ukrayna'nın saldırısına misilleme olarak Kiev'deki stratejik hedefleri doğrudan vurmayı planlıyor. İran'ın Ukrayna topraklarına ulaşma kapasitesine sahip olan Hürremşehir 4 balistik füzelerini teyakkuza geçirdiği, Rusya'ya da yeni bir füze sevkiyatı hazırlığında olduğu öne sürüldü. Hürmüz Boğazı'ndaki savaşın ardından Hazar Denizi'nin de aniden ısınması Körfez'deki yangının Rusya-Ukrayna cephesiyle birleşip büyüyeceği endişesini zirveye taşıdı.
2: ABD-İran savaşında turizm darbesi alan Dubai'de zararı kapatmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Şehir yönetimi arkadaşını getirene 700 euro kampanyası başlattı.
0: ABD-İran savaşında turizmi büyük zarar gören Dubai sonunda kolları sıvadı. Savaş yüzünden Dubai otelleri boş kalırken şehir yönetimi kaçan turistleri geri getirmenin yolunu buldu. Planın adı Dubai Davet Programı. Yeni kampanya kapsamında kentte yaşayan her birey yurt dışından 3 arkadaşını veya yakınını tatil için şehre davet edebilecek. Davet edilen her bir misafir için otel, restoran ve turistik mekanlarda geçerli olan 3000 dirhem yani yaklaşık 700 euro değerinde bir turist paketi hediye edilecek. Şehirdeki lüks oteller ve işletmeler de müşteri kapabilmek için indirim oranlarını %45'e kadar çıkardı. Yıl sonuna kadar sürecek olan bu kampanyayla Dubai, savaşın gölgesinde eski küresel cazibesini ve milyarlarca dolarlık turizm gelirini geri kazanmaya çalışıyor.
2: Türkiye'ye karşı sözde Ermeni soykırımı kartını devreye sokmak isteyen terör devleti İsrail geri adım atmak zorunda kaldı. İddia Fransız basınına ait. İzliyoruz.
0: Türkiye'ye de falan sözde Ermeni soykırımı tasarısı İsrail'in elinde patladı. Fransız basınında yer alan analizlere göre Tel Aviv yönetimi Türkiye karşı bu hamlede stratejiyi yanlış kurunca beklediği desteği bulamadı. Ankara ile ilişkileri normalleştirme sürecinde olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sessiz kalması İsrail'in planlarını alt üst etti. İsrail'e asıl büyük darbe ise Azerbaycan'dan geldi. Bakü, Netanyahu hükümetine baskı kurarak önergeyi geri çektirdi. Fransız basınındaki analizlerde Suriye'nin de Türkiye-İsrail ilişkileri açısından kritik bir başlık olduğu vurgulandı. Buna göre önümüzdeki günlerde Suriye'deki gelişmeler Ankara-Tel Aviv hattında önemli bir belirleyen olacak. İsrail meclisinde yapılması planlanan gizli oylamanın resmi gerekçe gösterilmeden ertelenmesi Tel Aviv'in yaşadığı diplomatik bozgun olarak nitelendirildi. Bölgesel dengeleri hesaba katmadan atılan adımın rafa kalkması Ankara'nın jeopolitik gücünü ve Bakü-Erivan hattındaki aktör varlığını bir kez daha gösterdi.
2: İsrail Güvenlik Kabinesi de Uluslararası İstikrar Gücü Kuvvetleri'nin Gazze'ye girişini onayladı. İlk etapta Uganda ve Fas askerlerinden oluşacak olan güç kapsamında 200 asker bölgeye konuşlandırılacak.
0: İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Gazze'deki süreçle ilgili kritik bir adım geldi. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında bölgede görev yapması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridine girişine resmen onay verildi. İsrail askeri kaynaklara göre ilk etapta Uganda ve Fas'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden yaklaşık 200 personelin bölgeye konuşlandırılması bekleniyor. İsrail yasaları kapsamında yasal dokunulmazlık tanınacak olan birlikler belirli alanlarda İsrail ordusuyla koordineli çalışacak. Kararla birlikte Refah yakınlarında uluslararası güç için bir karargah kurulmasının da öne açıldı. Oylamada firesiz uzlaşı sağlanamadı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir karara karşı oy kullandı. İsrail ordusu ise Gazze'de işgal altında tuttuğu bölgelerde oluşturduğu sözde sarı hattı koruyacağını vurguluyor. Askeri yetkililer Hamas tamamen silahsızlandırılmadığı sürece bu hattan geriye çekilme yapılmayacağının altını çiziyor. Uluslararası İstikrar Gücü ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın en kritik ayaklarından biri. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de desteklediği plan, Barış Konseyi, Gazze Yürütme Konseyi ve teknokrat hükümetten oluşan geçiş dönemi yönetim mimarisini öngörüyor. 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve altyapının %90'ının yok olduğu Gazze'de Birleşmiş Milletler yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor. İstikrar gücünün sahaya inmesiyle birlikte insani koridorların ve imar sürecinin hız kazanması hedefleniyor.
2: İsrail Başbakanı Sanchez Gazze'de enkaz arasındaki bir duvara portresini çizen çocuklara sosyal medyadan yayınladığı duygusal bir videoyla cevap verdi. Sanchez mesajında İspanyol halkının Gazze'deki acıyı gördüğünü ve çocuklara asla unutmayacağını vurguluyor.

0: İsrail'in yıkıcı saldırılarının gölgesinde Gazze'deki enkazın arasından İspanya'ya uzanan anlamlı bir teşekkür mesajı yükseldi. Gazze'li bir kız çocuğu kendilerine destek veren İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in portresini bir duvara resmetti.
1: Merhaba İspanya, ben Layan, Gazze'den bir kız çocuğuyum. Bugün İspanya Başbakanı'nın bir portresini çizdik. Bunu Gazze'deki bir duvara resmettik. Tüm kalbimle bu resmin İspanya Başbakanı'na ulaşmasını umuyorum ve aynı zamanda tüm İspanyol halkına da sizi çok seviyoruz.
0: Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler karşılıksız kalmadı. Filistin devletini tanıyan ve Avrupa Birliği içinde ateşkesin en güçlü savunucularından olan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez paylaştığı video mesajla Layan'a cevap verdi.
2: Yaşanan bu kadar acının ortasında bize sevginizi göndermek için bir an buldunuz. Bu yüzden Layan'a, Gazze'deki tüm çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanya toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor ve sizi unutmuyor.
0: Sánchez, umarım çok yakında yeniden okula dönebilir, korkmadan resimler yapabilir ve barış içinde bir geleceğe sahip olabilirsiniz sözleriyle teşekkür etti. İspanya Başbakanı'nın videoyu paylaşması kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı.
3: İspanya'da günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 10 binlerce kişi tahliye edildi. İspanya'nın yardım çağrısı üzerine Türkiye'de İki yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi ve söndürme çalışmalarına destek verdi.
0: Alevlerin günlerdir kontrol altına alınamadığı İspanya için Türkiye harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasıyla dost ülke İspanya'nın yardım talebi üzerine iki yangın söndürme uçağı bölgeye gönderildi. Çünkü İspanya'da artık sadece ormanlar değil yerleşim yerleri de alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin orta ve doğu kesimlerinde çıkan dev yangınlar büyümeyi sürdürüyor. Özellikle Avila ve başkent Madrid çevresinde yükselen alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle önüne çıkan her şeyi kül ediyor. Yangınlar öylesine büyük ki 75 binden fazla kişi tahliye edildi. 30 bin kişiye ise bulundukları yerden çıkmamaları talimatı verildi. Askeri itfaiye ekipleri yoğun dumanın içinde metrelerce yükselen alevlerin arasında zamana karşı yarışıyor. Ancak aşırı sıcak, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle alevler bir türlü söndürülemiyor. Çevre Bakanı Sara Agesen, Avila'daki yangının 50 bin hektardan fazla alanı yok ettiğini açıkladı. Bu, İspanya'nın yakın tarihindeki en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Doğudaki Castellón bölgesinde de tablo farklı değil. Binlerce hektarlık alan küle dönerken on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar ve kuraklık yangınları adeta kendi kendini besleyen dev ateş fırtınalarına dönüştürüyor. Bazı noktalarda alevlerin saatte 20 kilometre hızla ilerlediği belirtiliyor. İspanya genelinde ulusal acil durum ilan edilirken Avrupa Birliği'nin desteğiyle uluslararası ekipler de söndürme çalışmalarına katılıyor. Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları da şimdi bu zorlu mücadelede gökyüzünden destek verecek.
3: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde askeri ateş eğitiminde çıkan yangında iki köy tahliye edildi. 6 saat sonra kontrol altına alınan yangında 20 hektar alan küle döndü.
4: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun gerçekleştirdiği eğitim atışları sırasında yangın çıktı. Kalo Horio köyü yakınlarından yükselen alevler sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Hızla büyüyen alevler nedeniyle Ayanla ve Pisevdas köyleri tedbir amaçlı olarak tamamen tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda kara ve hava itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangının ulaştığı Ayanla köyündeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi. Askeri atış alanında kalan patlamamış mühimmatların neden olabileceği risk, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış noktasına müdahale etmesini zorlaştırdı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. 20 hektarlık yeşil ve makilik alan kül oldu.
3: Dünyayı kavuran sıcaklar Çin'i ferahlattı. Ülkenin klima ihracatı tam %130 oranında arttı.
0: Küresel çapta rekor kıran aşırı sıcak hava dalgası Çin'e yaradı. Çinli klima üreticileri dünyaya klima yetiştiremiyor. Çin'in Anhui eyaletinde yer alan akıllı ev aletleri üretim merkezinden yapılan klima ihracatı %130 oranında arttı. Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde klima, yüksek işçilik ve kurulum maliyeti gerektiriyor. Avrupalı tüketiciler montaj gerektirmeyen portatif Çin klimalarına rağbet ediyor. Ayrıca Çinli mühendisler Avrupa pazarındaki karbon vergisi yükünü hafifletmeyi de ihmal etmiyor. Mühendisler klimalarda çevre dostu doğal soğutucu sistemler kullanıyor. Yoğun talep nedeniyle Çin'deki klima üretim programı Eylül ayına kadar tamamen dolmuş vaziyette.
3: Tarihi Mostar Köprüsü yine heyecan dolu bir yarışa sahne oldu. 460.sı düzenlenen geleneksel Mostar Köprüsü atlayışlarını birlikte izleyelim.
0: Mostar Köprüsü'nden 460. atlayış. Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden atlama yarışması yine coşku ve heyecana sahne oldu. Mostar kentinde 460 yıldır kesintisiz şekilde sürdürülen geleneksel yarışmada sporcular cesaretlerini konuşturdu. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da yapılan köprüdeki yarışlara Batı Balkan ülkelerinden 34 sporcu katıldı. Görsel şölene sahne olan müsabakaların başüstü kategorisinde Ewald Krnić birinci oldu.
5: Başka platformlarda da yarışıyoruz ama asla Mostar'daki heyecanı alamıyoruz. Burada kelimelerle anlatılamayacak bir enerji var.
0: Dik atlayış kategorisinde ise Igor Kazic 11. kez birinci oldu. 500 yıla yaklaşan yarışma Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. 1993'teki Sırp saldırılarında yıkılan Mostar Köprüsü ancak Türkiye'nin de girişimiyle 2004'te aslına uygun olarak yeniden inşa edilmişti.
3: Sofrada, sokakta hatta tuvalette bile cep telefonu hep yanımızda. Peki bu bir ihtiyaç mı yoksa bağımlılık mı? Telefonsuz yapamam diyenler, bu haber sizin için. Çünkü dijital çağın yeni hastalığı olan nomofobi, yani telefonsuz kalma korkusu yaşıyor olabilirsiniz.
6: Nomofobi olabilir misiniz?
7: Olabilir.
6: Ne olduğunu biliyor musunuz?
7: Yok, onu olduğunu bilmiyorum.
8: Anlamadım.
6: Nomofobi.
8: O ne demek, onu anlamadım.
6: Kiminiz ilk defa duyar gibisiniz ama birçoğumuzun hayatında var olan gerçeğin adı nomofobi. Yani telefonsuz kalma korkusu.
9: Kendimi çıplak gibi hissettim telefon olmayınca.
7: Yok, telefonsuz olmuyor.
6: Günde kaç saat kullanırsınız?
7: Hiç durmuyor, 24 saat.
6: Yemek yerken, tuvaletteyken, hatta duşta bile cep telefonunu bazen hiç olmadığı kadar fazla kullanıyoruz.
10: Uyumadan önce, duşta müzik dinlerken, odamı toplarken vesaire yani kullanırım.
6: Telefon şarjının bitmesi, evde unutulması ya da internet bağlantının kesilmesi. İşte bu durum sizde kaygı oluşturuyorsa aman dikkat, nomofobi olabilirsiniz.
8: Çok fazla telefonla uğraşıyorum. 9-10 saat arası kullanmak durumundayım.
6: Nomofobi kişide zamanla özgüven eksikliği ve yalnızlık hissi oluşturuyor.
11: Çok farklı yaşamlara, çok farklı hayatlara maruz kalıyoruz ya. Kendini sürekli bir kıyas içerisinde buluyorsun. Özgüven düşüklüğü, hem böyle dış görünüş ya da mesela ekonomik durum bakımından kendini fazla kıyaslıyorsun.
6: Peki ne yapmalı? Reçeteyi uzmanlar veriyor. Günün belirli saatlerinde telefon erişimini sınırlandırmak gerekiyor.
12: Sosyal medyada ben zaten bununla ilgili sınırlama koydum. Bir saat sınırlama. Sınırlamada eğer aşım olduğu zaman zaten uygulama kendi kendini kapatıyor.
3: İstanbul Esenyurt'ta sokakta başlayan kavga bu kez bir perde dükkanına taştı. Canını kurtarmak için iş yerine sığınan kişi peşindeki öfkeli gruptan yine kaçamadı. İşte perde dükkanını kasıp kavuran o anlar.
13: sopa vardı, bıçağı olan vardı.
0: Bu kez kavga sokağa değil, bir perde dükkanına taştı.
13: Vatandaşın bir tanesi işte yukarı doğru buradan devam ederken dükkanın içine sığındı. Dükkanın içine sığınınca biz de hani adama zarar verecek diye önce müsamaha gösterdik.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir kişi 6-7 kişilik grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Canını kurtarmak için bir perde dükkanına sığındı. Kapıyı tutup peşindekileri engellemeye çalıştı. Ama öfkeli kalabalığı durdurmak mümkün olmadı. Saldırganlar da dükkana daldı.
13: Gelen arkadaşların çok fazla, çok kalabalık ve hırçın olduğunu gördükten sonra bunları çıkarmaya çalıştık. Bundan dolayı da bir curcuna oldu.
0: Dükkan çalışanları ise hiç şaşırmadı. Çünkü onlar için artık neredeyse bu kavgalar sıradandı.
13: Esenyurt'ta biz bu konuda antrenmanlıyız. Bu olaylar çok oluyor. Yani aslına baktığınız zaman bizim için 3 aşağı 5 yukarı standart bir gün bile sayılabilirdi.
0: Çalışanlar

0: Abi.
1: Lan ne ezmesin?
2: Sürücü otomobilinden indi. Terör estirmek için PTT kargo aracına yöneldi. Tartıştığı sürücüyü acımasızca darbetti.
0: Abi.
1: Ezecek mi lan beni?
2: O anlar araya girmeye çalışan bir motosikletlinin kas kamerasınca kaydedildi.
1: Nereye bitiriyorsun lan ya?
2: Çevredekilerin araya girmesiyle trafik magandası zor da olsa sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
1: Tamam lan, çala polisi. Tamam, hayır ne abi?
3: Bursa'da alkollü sürücü alkol metreyi üflemeyi reddetti. Dakikalarca süren o pazarlığın sonunda polisin sabrı tükendi. İnatçı sürücüye tam 192.800 lira ceza kesildi.
4: Gel böyle. Gel. Balon şişirmiş gibi üfleyelim. Derin bir nefes al. Tamam, derin bir nefes al. Tamam. Şimdi çipsi ağzına al, balon şişirmiş gibi üfle. Buyur, al, devam et. Gel. Hadi. Hadi. Gel.
5: Gelmiyorum. Polis dakikalarca dil döktü, sürücü ise inatla direndi. Üflenmeyen o tek bir nefesin faturası ise tam 192 bin lira oldu.
4: Tamam, gelme buradan üfle, buyur.
6: Ne üflemiyorum.
4: Derin bir nefes al, tamam mı? Tamam, sıkıntı yok. Sen bir üfle, ben sana yardımcı olacağım.
5: Bursa'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan Bulvarı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu triportörün sürücüsü trafik polislerine adeta ter döktürdü.
4: Bir yalama, gel. Tamam, gel. Böyle bir üfle. Heh, hadi bakalım.
5: Doğru. Polislerin tüm ikna çabaları ve uyarıları havada kaldı.
4: Bak, üflemezsen red alacağım. Çok daha büyük para cezası alacaksın. Tamam mı?
5: Alkollü sürücüye 192.800 lira idari para cezası kesildi.
4: Hüseyin Bey! Hüseyin Bey! Sesimi duyuyor musun?
3: İstanbul Arnavutköy'de yürüyüş yapan bir aileye çarpmıştı. Bir kadının ölümüne, eşinin ise ağır yaralanmasına sebep olan o sürücü tutuklandı.
5: Üç kişiye çarptı, bir kişiyi hayattan kopardı. Yardım etmek yerine kaçan o sürücü tutuklandı. Feci kazanın adresi İstanbul Arnavutköy. Güler Karavay, eşi Adem Karavay ve yeğeniyle birlikte gece yürüyüşüne çıkmıştı. O sırada ticari araç şoförü yol kenarında yürüyen üç kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düştü. İddiaya göre sürücü durmadı, kaçmaya çalışırken talihsiz kadının üzerinden geçti. Karavay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Adem Karavay ağır yaralanırken yeğenleri ise kazayı hafif yaralı atlattı. Kazanın ardından kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
3: İstanbul Beykoz'da bir kadının dili boğazına kaçtı. Yoldan geçen kamyoncu kadının baygınlık geçirdiğini fark etti ve boğazına kaçan dili çıkardı. Kamyon şoförü kurtardığı kadınla birlikte derin bir nefes aldı.
5: Yere çökmüş, nefes alamıyordu. Kamyoncu Hızır gibi yardıma yetişti. Kadını ölümden kurtardı. Beykoz'da kaldırıma oturan kadın baygınlık geçirdi. Yoldan geçen kamyoncu durumu fark etti, hemen müdahalede bulundu. Kamyon şoförü önce nefes alması için kadının sırtına vurdu. Fayda etmediğini görünce kilitlenen çenesini eliyle açtı. Boğazına kaçan dili güçlükle çıkardı. Kadının kendisine gelmesiyle kamyoncu da derin bir nefes aldı.
3: Bolu'da yağmurdan korunmak için şemsiye bulamayan bir traktör sürücüsü, bakın çareyi nerede buldu.
5: Türk usulü pratik zeka bu kadar da olmaz dedirtti. Yağmurdan korunmak için kafasına trafik dubası geçirdi. Gülümseten görüntüler Bolu'dan. Etkili olan ani sağanak sürücülere zor anlar yaşattı. Ancak o anlarda bir detay herkesi şaşkına çevirdi. Traktörde bir sürücü hayal gücünü zorlayan bir yönteme imza attı. Yağmurdan korunmak için yanında bulduğu turuncu trafik dubasını çıkardı ve şapka gibi kafasına geçirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

0: Oldu.
1: Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş köpek sorunu tehlikesi sürüyor. Köpekler yaşlı bir adama saldırdı. Yaşlı adamın kendini savunması güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
0: Başıboş köpekler sokakta yürüyen yaşlı adama saldırdı. Böyle kovaladı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş köpek tehlikesi sürüyor. İlçede cuma günü sokaktaki küçük bir çocuğa saldıran başıboş köpekler bu kez yaşlı bir adama hedef aldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yolda yürüyen yaşlı adam araçların arasından aniden çıkan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaşlı adam yerden aldığı taşlarla köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre köpeklerle mücadele ettiği başaramayınca koşmaya başladı. Köpek saldırısından çevredekilerin de yardımıyla kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Diken üstündeki mahalle sakinleri yetkililerden köpeklerin barınaklara toplatılmasını istedi.
1: Aydın'da yaşanan bir olay kedi gibi nankör deyimini de adeta çürüttü. Bir kedi aylardır ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor, orada yaşıyor.
0: Bu kedi aylardır ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor. Vefasıyla herkesi duygulandıran hayvan nankör kedi deyimini de unutturdu.
2: Kedi burada vefat eden yakını için aylardır burada yatıyormuş.
0: İlginç olay Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. 75 yaşındaki bir kadın geçtiğimiz aylarda vefat etti. Cenazesi Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Ancak o günden sonra bir kedi sürekli mezarının başında yaşamaya başladı.
2: Burada su verdik, yem verdik. Kendisi bir durumla karşılaştık.
0: Araştırmalar sonucu kediyi ölen kadının beslediği ve büyüttüğü ortaya çıktı. Kedisi de aylardır mezarın başından ayrılmadı. Sevimli kediyi görenler yemek ve su veriyor, hem de seviyor.
1: Ankara'da define kazısı için açılan çukur bu kez bir koyun ve kaplumbağaya tuzak oldu. Akyurt'ta mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
3: Koyunumuz düştü. Allah razı olsun, etinyacı arkadaşlar geldi.
0: Define ararken açılan çukur hayvanlara adeta tuzak oldu. Bir koyun ve kaplumbağa o çukura düştü. Hayvanların yardımınaysa itfaiye ekipleri yetişti.
3: İtfaiyeciler geldi, koyunumuzu çıkartıyor.
0: Olay Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban Mesut Türkcan'a ait sürüdeki bir koyun define kazısı sonrası açılan çukura düştü.
4: Burada kaplumbağa kaldı.
3: İtfaiyeciler geldi.
0: Durumu fark eden çobanın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla çukura inerek mahsur kalan koyunu bulunduğu yerden çıkardı.
3: Bir tane de kaplumbağa düşmüş. Onu da alacağız inşallah.
0: Kurtarma çalışmaları sırasında aynı çukurda bir kaplumbağanın da olduğu fark edildi.
3: Bir tane de kaplumbağa düşmüş.
0: İtfaiye ekipleri kaplumbağayı da bulunduğu yerden kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
1: Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi kurtarıldı. Noel tayfunun etkili olduğu Guangdong'da ise 700 binden fazla kişi tahliye edildi.
0: Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde sel felaketi can kayıplarına yol açtı. Şiddetli yağış Dingshi kentindeki Heqiuquan kasabasını vurdu. Ani sel kamp alanlarını sular altında bıraktı. Yüzlerce kişi mahsur kaldı. Bölgeye 305 itfaiyeci, 68 araç ve arama kurtarma köpekleri sevk edildi. 247 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yağış nedeniyle çalışmalar zaman zaman durduruldu. Ekipler insansız hava araçlarıyla selin sürüklediği enkazı tek tek taradı. Yaralanan 23 kişi hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi Lanchou kentindeki hastanelere sevk edildi. Öte yandan Nul Tayfunu Guangdong eyaletinde de hayatı felç etti. 700 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken yetkililer yağışların süreceği uyarısında bulundu.
1: Doktorların 12 ay ömür biçtiği İngiliz hasta yüksek riskli ameliyat için Türkiye'yi tercih etti. Tek ameliyatta birçok operasyon geçiren turist sağlığına kavuştu ve Türk doktorlarına güveniyorum dedi.
5: Okay. We are happy with you as well.
0: Türkiye sadece deniz ve kültür turizminde değil, sağlık turizminde de tercih edilen ülkelerden biri oldu. O örneklere bir yenisi daha eklendi. İngiliz turist ülkesinde tedavi olmak yerine Antalya'da ameliyat olmayı tercih etti.
5: So I came to the hospital.
6: Bana 12 ay yaşayabilirsin dediler. Şoke oldum. İngiltere'de bir sonraki randevuya 3 ayım vardı. Türk doktorlarına güveniyorum. Daha önce de bunu tecrübe ettim.
0: İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 58 yaşındaki Stuart Reginald Windsor bir süre önce farkında olmadan birkaç kez kalp krizi geçirdi. Nefes darlığı ve göğsündeki ağrıyla hastaneye başvuran Windsor'a ileri kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Damarlarında darlık ve tıkanıklık tespit edilerek 12 ay ömür verildi. O da daha önce tedavi gördüğü Antalya'da özel bir hastaneye başvurdu. Windsor burada uzman hekimlerce ameliyata alındı. Kritik ama başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
6: Bulutların üstündeydim. Kalbimin kan pompalamasında yaşanan sorun düzeldi. Değerlerim iyileşti. Çok mutluyum ve geleceğe umutla bakıyorum. İnşallah daha da iyi olacağım.
0: Hastanın iki kalp kapağı onarıldı. Ayrıca 3 koroner damara bypass yapıldı. Kendisini ameliyat eden kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Cemal Kemaloğlu da hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
5: Thank you so much.
7: Yani Stuart'ta bizim başından beri elektriğimiz çok tuttu aslında. O bize güvendi. Şu anda aktif olarak yüzebilen, bisikletine binebilen bir hasta haline geldi. Biz de sonuçtan gayet memnunuz.
1: Bir annenin sessizliği bir babanın feryadıyla duyuldu. Günlerce umutla beklenen haber bu kez acıyla geldi. Henüz 27 yaşındaydı. 3 çocuğunu geride bırakan Bedriye Karaçay'ın kayboluşunun ardındaki gerçek Türkiye'yi bir kez daha kadın cinayetleriyle yüzleştirdi.
8: Hayatımdan endişeliyim.
9: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane öyle bir kız yaşadım.
0: O endişesinde maalesef haklı çıktı. Feryadına acı haberle cevap geldi. Kayıp başvurusunun ardındaki isim de cinayet şüphelisi de damadıydı.
10: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
0: İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyordu. Kayıp ihbarını ise eşinin abisi yapmıştı. Ancak Karaçay'ın babası ilk andan itibaren bu durumu şüpheli buldu.
8: Evet dedi, böyle bir kayıp dedi, verildi dedi. Kim tarafından derim verildi? Abisi var. O vermişti. Sonra çelişki haber verip göremedim diyor, anımsayamadım diyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz.
0: HTS kayıtları incelendi. Acı gerçek böyle ortaya çıktı. Bedriye Karaçay iddia edildiği gibi evden hiç çıkmamıştı. Şüpheler eşine yöneldi. Gözaltına alınan Volkan Karaçay önce cinayeti inkar etti. Ancak deliller karşısında suçunu itiraf etti. Genç kadının cansız bedeninin bulunduğu yeri de polise gösterdi. İddiaya göre şüpheli emniyetteki ifadesinde kan donduran cinayeti adım adım anlattı. Eşini evin salonunda boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi battaniyeye sarıp bağladı. Ardından abisiyle birlikte Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alana götürdü. Cesedin taşındığı aracın ise kayınvalidesine ait olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre cinayetin nedeni Bedriye Karaçay'ın eşinden ayrılmak istemesiydi. Bedriye Karaçay'ın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla netleşecek. Soruşturma sürerken Volkan Karaçay'da olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Bedriye Karaçay geride 3 evladını bırakarak yeni Ayazağ mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Volkan Karaçay'da emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bedriye Karaçay'ın acılı anne babası en ağır cezaları isteyerek adalet çağrısında bulundu.
11: Müebbet 5 kişiden 6 kişiden müebbet istiyorum. Cezaevinden dışarı çıkmak yüzü görmesin.
12: Ben devletimden Allah rızası için onların hepsini tutuklamasını istiyorum.
1: İzmir'in turizm merkezi Çeşme'de bulunan Ilıca plajı son dönemde kirlilikle dikkat çekiyor. Vatandaşlar atıklarla dolu sahilde denize girmek zorunda kalıyor. Bakımsızlık sebebiyle de belediyeye tepki gösterdiler.
0: Plastik ve poşet atıklar, balık ölüleri ve yosun kalıntıları dünyaca ünlü sahillerde kirlilik dikkat çekti.
13: Deniz de zaten temiz ama bu kumsal kısmı çok bakımsız. Öyle yani, ben İzmir'de oturuyorum. Ilıca dediğim zaman, buraya her zaman geldiğim zaman bir nefret duyarak geri gidiyorum yani artık yani. Gelmek istemiyorum yani. Burada belediyenin bir tane çalışan insanı yok.
0: Burası İzmir'in ünlü tatil merkezlerinden Çeşme Ilıca plajı. Tatilcilerin uğrak mekanlarından olan plaj, turkuaz rengi suları ve eşsiz sahiliyle tanınıyor. Ancak son dönemde kirlilik göze çarpıyor.
14: İnsanlarımız bizim hiç bakmıyor, pislik içinde yani. Ölü balıklar var ileride komple. Yani şu etrafı çeksen zaten göreceksin. Yani iğrenç bir ortam var.
0: Sorumsuz kişilerin bıraktığı çöpler denize girmek için gelen vatandaşları plajdan kaçırıyor. Tatilciler deniz yosunu kalıntıları, plastikler, balık ölüleri ve birçok atıkla karşılaşıyor.
15: Bu sefer çok yani pişmanız geldiğimize ama bu pislikler maalesef hiç yakışmamış. Özellikle Ilıca'ya hiç yakışmamış.
0: Kirlilik karşısında hayal kırıklığına uğrayan tatilciler de Çeşme Belediyesi'ne tepki gösterdi. Sahillerin temizlenmesini istedi.
1: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ameliyatlı bir kadının evinin önüne bıraktığı çantayı belediye ekipleri çöp zannettiler ve çöp kamyonuna yüklediler. İçinde altın bulunan çanta çöplerin içinde bulunarak sahibine teslim edildi.
16: Ne olabilir ya?
17: Ne olabilir mi? Bak.
16: Yıllardır çatıda duruyor kıyafetleri ya.
0: Çantasını yol kenarına bıraktı. Döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Çöpler arasında altını aradı.
16: Başıma bu da geldi yani. Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Eve taşıyamadım. Ağırdı, ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu. Eve bırakayım dedim. Geri geldim. Yok poşet.
0: Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. Sevda Sarcan hastanede ameliyat oldu, taburcu olduktan sonra evine geldi. Çantasını evinin önünde bırakınca başına gelmeyen kalmadı. Bu sırada sokaktaki çöpleri alan belediye ekipleri çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Dışarı çıkan kadınsa çantasını ve içindeki altınları bulamayınca hayatının şokunu yaşadı. Altınların sahibi çantasının çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrendi. Çöp kamyonu ekipler tarafından boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleriyle birlikte uzun süre altınları aradı. Aramalar sonucu altınlarına kavuşan kadın polis ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
18: Poşette ne vardı abla?
16: Değerli eşyalarım, altınlarım vardı, kıyafetlerim vardı, evimin anahtarı vardı. Koşa koşa emniyete gittim. Allah razı olsun emniyetimizden, belediyemizden. Hiç aklıma gelmedi, kenardaydı.
18: Ne var bu çıkan?
16: Ha, o da bak, çıkan görüyor musun?
1: Gastronominin başkenti Gaziantep'te yol kenarına atılmış çuval çuval at ve katır kafatasları bulundu. İşte o etler kime yedirildi sorusunu akıllara getiren skandalın detayları.
19: At katır kafaları sabahleyin ben geldiğimde burada 7 kafa vardı şunlardan.
0: Bir yanda dünyanın lezzetleriyle tanıdığı gastronomi başkenti Gaziantep, diğer yanda o lezzet kentinde bulunan at ve katır kafatasları ve herkesi saran o karanlık soru. Acaba bu etler nereye gitti? Hangi tabaklara gizlendi?
19: Atılmış, kemikleri buraya atılmış ama buraya atılmış. Eti de gitti yani.
0: Gaziantep'te sabah saatlerinde işine gitmekte olan bir vatandaş gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Bilekköy mevkiinde seyir halinde ilerleyen Abdullah Öztürk aracından indiğinde gözlerine inanamadı. Poşetler ve çuvallar içerisine doldurularak çöp gibi atılmış at ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlara ait kafatasları ve kemik yığını ile karşılaştı.
19: At ve katır olduklarını tespit ettim. Onların fotoğraflarını çektim, videosunu çektim. Gereken birimleri aradım. Ama maalesef kimse gelmedi, ilgilenmedi.
0: İnsan sağlığını içe sayan bu vicdansızlığın boyutu bununla da sınırlı değil. Bölgede yayılan ağır koku çevre halkını tehdit ederken en büyük endişe ise bu hayvanların etlerinin piyasaya sürülmüş olma ihtimali.
19: Bu etler nereye gitti, nerede satıldı, kimlere verildi, bunlar bir araştırılsın.
0: Gözler şimdi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile emniyet güçlerinde.
19: Bunlar...
1: Sivas'ta son dönemde artış gösteren kene vakalarına karşı biyolojik mücadele kapsamında 500 keklik doğaya salındı. İl genelinde doğaya bırakılan keklik sayısı ise 1000 oldu.
0: Kene vakalarında artış yaşandı. Avcı keklikler doğaya bırakıldı.
17: 500 tane bırakıldı. Sivas geneli 1000 tane bırakıldı.
0: Keklikler ekosistemin önemli bir parçası. Kene ile mücadelede güçlü bir etkisi var. Bu kapsamda 500 keklik Sivas'ta Yıldızeli ilçesi kırsalında salınarak doğaya bırakıldı.
17: Güneykaya genel avlağına yaklaşık 500 tane hem biyolojik mücadele kapsamında hem de doğada azalan keklik popülasyonunu dengelemek maksadıyla 500 tane hayvanı bıraktık.
0: Keklikler keneleri avlayarak popülasyonu kontrol altında tutacak. Böylece hem çevre hem de insan sağlığı korunacak.
17: Gerekli çalışmalara devam edeceğiz. Maksat keklik popülasyonunun artması ve biyolojik mücadele noktasında kene ile mücadele.
1: Aydın'ın Efeler ilçesinde tuvalet ve banyosuz evde tek başına yaşayan Ümmü teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi koştu. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla yaşlı kadının evinde bakım, onarım ve tadilat çalışması başlatıldı.
20: Ne yapacaksın gülüm ya? Sorulmamı da.
0: Yıllardır banyo ve tuvaletsiz evde yaşıyordu. Evinin içler acısı hali görenlerin yüreklerini dağılıyordu. Yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi koştu. Ümmü teyzenin evinde tadilat çalışmaları başladı.
20: Özlem Selçuk'un çok sağ olsun. Tuvaletim, banyom yapılıyor gülüm. Allah'ım teşekkür ederim onu çok. Tezelden bak yapıveriyorlar. Teşekkür ederim çok.
0: Ümmü Şahin, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kırsal Kuloğulları mahallesinde bakımsız bir evde yaşıyordu. Kocasını kaybetmiş, oğlu da cezaevinde. Yalnız ve düşük gelirle zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışan kadını İhlas Haber Ajansı gündeme getirdi. Yaşlı kadının durumuna kayıtsız kalmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hemen talimat verdi. Ekipler harekete geçti. Evin banyo, tuvalet eksiği ve tadilat çalışmaları başladı. Yenilenmiş evine yakında kavuşacak olan Ümmü Şahin de Çerçioğlu'na teşekkür ederek kahve içmeye davet etti.
20: Diyor bak Özlem kızım, kızım diyorum ben ona. Bundan daha üstün iyilik olmaz. Yapımı bitince kızım, Özlem'im güzel kızım benim. Kayıyı içmen buyur gel.
1: Çinli bir robot şirketi zorlu arazi koşullarında yüksek hız ve hareket kabiliyetine sahip yeni nesil dört bacaklı robotunu tanıttı. Sivil amaçla geliştirilen yapay zeka destekli robot sergilediği üstün performansla geleceğin askeri teknolojilerine de ışık tuttu.
0: Kayalık tepelere tırmanıyor, akarsulardan geçiyor, hiçbir engel tanımıyor. Çinli bir robot şirketi engebeli arazilerin yeni hakimi olmaya aday robotu Süper Atlet AS2V'yi tanıttı. Sivil kullanım için tasarlanan 25 kilogram ağırlığındaki bu dört bacaklı robot hem tekerlekli araçların hızını hem de bacaklı sistemlerin engel aşma kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor. Saatte 20 kilometreyi aşan hıza ulaşan AS2V 45 derecelik dik yamaçları ve 80 santimetrelik engelleri zorlanmadan aşıyor. Yapay zeka altyapısıyla zorlu çevre koşullarına anında uyum sağlayan robot sırtında 16 kilogramlık yük taşıyabiliyor. Su ve toz korumasına sahip olan robot 30 kilometrenin üzerindeki menziliyle yağmur çamur demeden kesintisiz görev yapabiliyor. Resmi amacı sivil keşif ve lojistik olsa da uzmanlar cihazın barındırdığı askeri potansiyele dikkat çekiyor. Robot teknolojisinde Batı ile arasındaki farkı giderek açan Çin'in bu hamlesi, geleceğin dijital savaş alanlarının nasıl şekilleneceğine dair de güçlü bir ipucu veriyor.
1: Japonya'da yaklaşık 10 bin marulun ambalajına ünlü oyuncu Tatsuya Fujiwara'nın yüzü basıldı. Kampanyayla hem marul satışlarının artırılması hem de gıda israfının azaltılması hedefleniyor.
0: Japonya'da dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. Yaklaşık 10 bin marulun ambalajına ünlü oyuncu Tatsuya Fujiwara'nın yüzü basıldı. Kampanyanın amacı sadece satışları artırmak değil, aynı zamanda gıda israfını azaltmak. Projeyi gıda devi Ajinomoto ile J.A. Zen no Nagano hayata geçirdi. Ambalajların üzerindeki QR kodu okutan tüketiciler marulla hazırlanabilecek farklı tariflere ulaşıyor. Böylece marulun yalnızca salatada değil farklı yemeklerde de değerlendirilmesi hedefleniyor. Şirket verilerine göre Japon tüketicilerin %60'ından fazlası tüketemediği marulu çöpe atıyor. 21 Temmuz'da başlayan kampanya stoklar tükenene kadar devam edecek. Yetkililer dikkat çeken ambalajların hem satışları artırmasını hem de evlerdeki gıda israfını azaltmasını umut ediyor.
1: Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Sultan Kayıt Bay Camii ve Külliyesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Memlük döneminin en önemli eserlerinden biri olan yapı yenilenen görünümüyle ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.
0: Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Sultan Kayıtbay Camii ve Külliyesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. Memlük Sultanı Eşref Kayıtbay tarafından 15. yüzyılda inşa edilen yapı Kahire'nin en önemli tarihi eserleri arasında gösteriliyor. 2022 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2024'te tamamlandı. Yapının dış cephesi, taş işçiliği ve simge haline gelen kubbesi aslına uygun şekilde yenilendi. İç ve dış bölümlerde yapılan temizlik çalışmalarıyla yıllardır gizli kalan mimari detaylar yeniden ortaya çıkarıldı. Restorasyon ABD Büyükelçileri Kültürel Miras Koruma Fonu'nun desteğiyle Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi ve ABD'nin Kahire Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirildi. Sultan Kayıtbay'ın türbesine de ev sahipliği yapan külliye, taş oymaları, geometrik motiflerle süslü kubbesi ve Memlük mimarisini yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor. Yenilenen tarihi yapı açılışın ardından yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Kahire'nin simge eserlerinden biri olan Sultan Kayıtbay Külliyesi restorasyon sayesinde yeniden eski ihtişamına kavuştu.
1: Türkiye'de sıcaklar rekor kırarken Kayseri Büyükşehir Belediyesi sevimli dostlarımızı unutmadı. Hayvanat bahçesinin sakinleri artan sıcak havalara karşı özel bir menüyle bakın nasıl serinletildi.
0: Termometreler yükseldi, onlara da sıcaklar zor geldi. Hayvanat bahçesinin 1600 sakini soluğu buz partisinde aldı. Burası Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi. 34 farklı türden tam 1600 hayvana ev sahipliği yapan tesiste veteriner hekimler kolları sıvadı. Önce hayvanların yaşam alanlarındaki havuzlar ve fıskiyeler aktif hale getirildi. Ancak havuzlar, fıskiyeler yetmedi. Sıra işin en lezzetli kısmına geldi. Meyveli buz kokteylleri. Karpuz, armut ve çilek gibi taze yaz meyveleriyle dondurulan bu özel ikramlar hem hayvanların vücut ısılarını dengeliyor hem de günlerine neşe katıyor. Ortaya çıkan bu renkli ve sevimli görüntülerse izleyenlerin yüzünü güldürüyor.

0: Arnavutköy'de 3. Yeniköy Karpuz Festivali düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde 10 ton karpuz dağıtıldı. Yarışmalar ve konserlerle festival renkli anlara sahne oldu.
1: Karpuz getir yiyeyim, aç odana gireyim. Uyan uyan, sar beni, yar olduğun bileyim.
2: Arnavutköy'de en tatlı festival düzenlendi. 3. Yeniköy Karpuz Festivali hem göze hem damağa hitap etti. Karaburun sahilindeki festivale yoğun ilgi gösterildi. Vatandaşlara 10 ton karpuz ikram edildi. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen Yeniköy karpuzları afiyetle yendi.
3: Evet, üçüncü karpuzlara geçenler var.
2: Festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karpuz yeme yarışması büyük ilgiyle takip edildi.
4: Haydi maşallah! Dokunmadan bitirdi karpuzu.
2: En büyük karpuz yarışması yapıldı.
5: 3 senedir bu festivale katılıyorum. İlk 2 yıl ikinci oldum. Bu yıl şampiyon oldum. Mutluyum.
2: Festivalde tablo gibi işlenen karpuzlar sergilendi.
6: Arnavutköy'ün karpuzu gerçekten muazzam ötesi.
2: Yeniköy Karpuz Festivali'nde konser düzenlendi. Vatandaşlar Rumeli şarkılarıyla eğlenceli vakit geçirdi.
0: Bu renkli haberle birlikte bugünü de noktalıyoruz. Türkiye ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Ancak gündem bu ekranda akmaya devam ediyor. Biz noktalıyoruz. Bizden hemen sonra gündem özel programının tekrarı var. Çok önemli konular masaya yatırıldı, konuşuldu. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
10: Burada.
9: YKS Türkiye dördüncüsü.
10: Burada.
9: YKS Türkiye 12.'si.
10: Burada.
9: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
11: Burada.
9: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
10: Burada.
9: Kickboks Dünya Şampiyonu.
11: Burada.
9: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
11: Burada!
9: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri 2. Bölüm Evliyanın Önderlerinden İslam alimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdülcemil Malatyalıydı. Gonç Divan'da doğdu. 575 miladi 1180 yılında Gonç Divan'da vefat etti. 615, 616 ve 617'de vefat ettiğine dair rivayetler de vardır. Babası Abdülcelil Efendi, İmam-ı Malik Hazretlerinin neslinden olup, alim ve arif idi. Zahiri ve batıni ilimler de çok yüksekti. Hızır aleyhisselamla görüşüp sohbet ederlerdi. 5 yaşına geldiğinde ilim öğrenmesi için Buhara'ya gönderildi. Büyük alim Hacı Sadreddin Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim ve tefsirini öğrenmeye başladı. Bir gün okuma esnasında Rabbinize tazarru ederek, boyun büküp yalvararak ve gizli dua ediniz mealindeki ayet-i kerimeye gelince Abdülhalik hocasına, "Efendim, bu gizliden murad edilen nedir? Kalb ile yapılan zikrin aslı nedir? Eğer zikir ve dua aşikar, sesli bir şekilde dil ile olursa riyadan korkulur. Araya riya girerse, layık olduğu şekilde zikredilmemiş olur. Şayet kalb ile zikretsem, şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Hadis-i şerifi gereğince, şeytan bu zikri duyar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu müşkülümü halletmenizi istirham ederim efendim," diye arz etti. Hocası, büyük alim Sadreddin Hazretleri, bu yaştaki bir çocuğun, kendisinin bile anlayamadığı böyle bir sual sormasına hayran kaldı ve cevap olarak, "Evladım, bu mesele kalp ilimlerinin bir konusudur. Allah-u Teâlâ nasip ederse, sana bu ilimleri öğretebilecek bir üstada kavuşturur. Kalb ile zikri ondan öğrenirsin. Böylece bu müşkülün halledilmiş olur," buyurdu. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri, bu işaret üzerine meselelerini halledecek o büyük zatı beklemeye başladı. Bir gün, bağda otururken, Hızır aleyhisselam yanına geldi. Ona havuza dalmasını, suyun altındayken, "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah," diye zikretmesini söyledi. Böylece ona, Allah-u Teâlâ'yı gizli ve açık zikretme, anma yollarını öğretti ve manevi evlatlığa kabul etti. Abdülhalik Hazretleri de, onun öğrettiği şekilde bu mübarek kelime-i tevhidi sessiz sessiz kalben söylemeye başladı. Bunu kendisi için ders kabul etti. Bu hal manevi makamlarda yükselmesine sebep oldu. Hızır aleyhisselam ayrıca zikrin sayılarak yapılacağını söylemek suretiyle vukufi adedi prensibinin esasını da ortaya koymuş oldu. Bu sıralarda Yusuf-i Hemedani Hazretleri Buhara'ya geldi. Abdülhalik Gonç Divani onun hizmetine girdi ve bu hizmette bir süre kaldı. Bu hususta kendileri şöyle anlatırlar. 12 yaşındaydım. Hızır aleyhisselam bana Yusuf-i Hemedani Hazretlerinden ilim öğrenmemi tavsiye buyurdular. Bu sırada onun Buhara'ya geldiğini işiterek derhal yanına gittim. Ondan pek çok istifadelere kavuştum. Böylece Abdülhalik Gonç Divani Hazretlerinin sohbette üstadı Yusuf-i Hemedani Hazretleri, zikir talim hocası da Hızır aleyhisselam oldu. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri halini insanlardan gizli tutardı. Nefsinin isteklerine uymayıp, istemediği şeyleri yapmak da kendisini pek ağır imtihanlara tabi tutar,
fakat hiç kimseye bir şey sezdirmezdi. Hele onun Hızır aleyhisselam ile bulaştığı manada ilim tahsiline hiç kimse vakıf olmazdı. Hacı Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri, sevenlerine verdikleri nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. Ebu'd-Derda Hazretleri buyurdu ki, İyi arkadaşla arkadaşlık, yalnızlıktan, yalnızlık, kötü kimselerle arkadaş olmaktan hayırlıdır. Yine buyurdu ki, bid'at ehliyle dostluk, kalbin nurlarını giderir. Bid'at sahiplerinin amelini güzel gören, Allah-u Teâlâ'nın gazabını üstüne çeker. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar söylediklerini yaparlar. Mürüvvet ehliyle oturun. Çünkü onların meclisinde boş şeyler, malayani konuşulmaz. İmam-ı Şafii Hazretleri buyurdu ki, vakit, düşmanının elindeki bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen, o seni keser. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, bid'at sahibini seven kimsenin amellerini Allah-u Teâlâ yok eder. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman, Müslüman'ın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslüman'ın bid'at ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bid'at sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bid'at sahibine iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine yardım eden, İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Düşmanın senden emin olmadıkça, kâmil olamazsın. Dostun emin olmazsa, senden nasıl hayır bulunabilir? İtaat etmiyorsan, bari asi olma. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, dünyanın tamamı altından olsaydı, yine yok olurdu. Ahiret ise, çanak çömlek gibi, topraktan olsaydı, yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı, altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti, çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı, ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. İbrahim bin Ethem Hazretleri Basra çarşısında dolaşırken etrafına toplanan kimseler sordular ki: Allahü Teala, ey kullarım, benden isteyiniz, kabul ederim, veririm buyuruyor. Halbuki istiyoruz, vermiyor. Cevabında buyurdu ki, Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Peygamberini tanırsınız, ona uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsin. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, kıyamet günü diğer ümmetler peygamberlerinin isimleriyle, ey Musa aleyhisselamın ümmeti, ey İsa aleyhisselamın ümmeti diye çağrılacaktır. Muhammed aleyhisselamın ümmetine ise, ey Allahü Teala'nın dostları, Rabbinize geliniz denilecek.
Muhammed aleyhisselamın ümmetini ferahlık ve sevinç kaplayacaktır. Yine Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, kişinin dini, nefsin arzu ve isteklerine galip gelmedikçe, mürüvveti kâmil olmaz. Nefsin arzu ve istekleri, dinine galip gelmedikçe, kişi tehlikeye düşmez. Şakîk-i Belhî buyurdu ki, Allahü Teala taat ehlinin ölülerini kabirde de diri kıldı. Günahkârları ve fâsıkları da diriyken ölü kıldı. Sehl-i Tüsterî Hazretleri buyurdu ki, İlim müstesna, dünyanın hepsi cehalettir. Kendisiyle amel olunanı hariç, ilmin hepsi vebaldir. İhlasla yapılanı hariç, amellerin hepsi boştur, hebadır. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyurdu ki, üç kimseden kaçınız, yanlarına yaklaşmayınız. Bunlar, gafil, sapık din adamı ve zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçılardır. Alimler insanlara babalarından ve annelerinden daha fazla merhametlidirler. Zira anne ve baba çocuklarını dünya tehlikelerinden korurlar. Alimler ise insanları kıyametin şiddetinden ve dehşetinden korurlar. Düşünmeden konuşan pişman olur. Düşünerek konuşan emin olur. Yahya bin Muaz Razi Hazretlerine dünyanın ne olduğu sorulduğunda buyurdu ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünya mel'undur ve dünyada Allah için olanlardan başka her şey mel'undur. Mel'un olan bir şeyi isteyen kimse o şeyden daha mel'undur. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz. Ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. O halde mel'un olan, kötü olan dünya Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Vekî bin Cerrah Hazretleri buyuruyor ki, bir bid'at sahibinden duyduğum sözün zulmeti 20 seneden beri kulağımdan çıkmadı. Kim gözünü haramdan korursa Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. 7 sınıf insan ile oturan kimselerde 7 şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete iştiyakı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası, şüpheli şeylerden sakınması artar. Hacı Abdülhalik Gonçdüvani Hazretlerinin
bir menkıbesini nakledelim. Bir gün huzuruna gelen bir kimse, eğer Allahü Teala beni cennet ile cehennem arasında muhayyer kılsa, ben cehennemi seçerim. Zira bütün ömrümde nefsimin arzusu üzerine amel etmedim. O halde cennet nefsin muradıdır. Cehennem ise Allahü Teala'nın muradıdır dedi. Abdülhalik Gonçtüvani Hazretleri bu sözü reddederek, kulun seçme hakkı yoktur. Her nereye git derlerse oraya gideriz. Nerede kalın derlerse orada kalırız. Kulluk budur. Senin dediğin kulluk değildir buyurdu. O kimse bu sefer, efendim, tasavvuf yolunda bulunan kimseye şeytan yaklaşabilir mi diye sordu. Tasavvuf yoluna yeni gelmiş bir talebe, nefsini emmare olmaktan kurtaramamış ise, bir şeye öfkelendiği zaman şeytan ona yaklaşabilir. Şayet nefsi mutmainne derecesine çıkmış ise, o kimse de öfkelenmek yerine gayret hasıl olur. Her ne zaman gayret etse, şeytan ondan kaçar. Bu kadar sıfat o kimseye kâfidir. Yeter ki hakka yönelsin. Allahü Teala'nın kitabına ve Resulünün sünnetine sarılsın. Bu iki nur arasında tasavvuf yolunda yürüsün, buyurdu. Abdülhalik Gonçtüvani Hazretleri, sevenlerine yaptığı nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Şerefül mekan bilmekin. Bu dünyanın kıymeti, içinde oturan büyük zatlar ileydi. Salih Müslüman demek, Allahü Teala'yı ve ahireti seven insan demektir. Evliya demek, Allahü Teala'nın sevdiği kul demektir. Mürşit demek, Allahü Teala'nın kullarına Allah'ı sevdiren demektir. Salih Müslüman bulsak elini ayağını öperiz. İki mümin Allah rızası için bir arada bulunsa onların arasına şeytan giremez. Bizim dinimiz müminlerin bir araya gelmesi üzerinde çok duruyor. Mesela cemaatle namaz kılmak bunlardan birisidir. Çünkü cemaat İslam alametidir. Müminler cemaatle namaz kıldı mı hiç şüphe etmemeli, bu Müslümandır demelidir. Çünkü o kadar insanın şahitliğini Allahü Teala reddetmez. Evinde namaz kılabilir. Ama şahit nerede? Dinimizin aslı şahadete bağlıdır. Allahü Teala kuru iftiradan saklasın. Üç Yahudi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama gelmişler. Senin filanca sahabe bizim ahırdaki deveyi çalmış demişler. Şikayetçiyiz. Devemizi isteriz. Birisi devenin sahibi, iki de yanında şahit var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o sahabeyi yanına çağırtıyor. O mübarek sahabinin bir şeyden haberi yok. Hemen oraya geliyor. Emret ya Resulallah dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam devenin sahibine konuş bakalım dedi. Devemi bu sahabi çaldı ve deve şu anda kendi ahırındadır. Devemi isterim dedi. Şahitleriniz var mı? Yahudi işte iki de şahit var diyor. Eshaba soruyor, nedir bu böyle? O da bu mümkün değil. Peki deveyi alın buraya getirin. Deve gelince senin deven bu mu? Evet bu. Peki bu devenin sana ait olduğuna dair şahidin var mı? Sahabi hayır yok ama bu benim aklıma bile gelmedi dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki deve sahibine verilecek. Sen de hırsızlığın cezasını çekeceksin. Yani kolun kesilecek. Sahabi, ya Resulallah, bana iki dakika müsaade verir misin?
Niçin? 2 rekat namaz kılacağım. Peki. Namazını kıldı geldi. Çünkü duanın kabul olması için namaz kılmak şarttır. Namaz kılmayanın duası kabul olmaz. Duanın kabul olması için ya 2 rekat namaz kılacaksın veya bir fakire bir şeyler vererek onu sevindireceksin. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi sebeple yaratıyor. Ya Rabbi, ben her gece yatmadan evvel Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatü vesselam 10 salavat okuyorum. Eğer sen benim bu ibadetimi kabul ettiysen, deve konuşsun, dedi. Deve, ya Resûlallah der demez, Yahudilerin aklı başından gitti ve pabuçlarını orada bırakarak kaçtılar. Zaten korkaktırlar. Deve devamla, ya Resûlallah, ben deveyim, sahibim bu Müslümandır. Yahudiler yalan söylüyorlar, dedi. Vasiyet buyurdular. Her mümin yatarken, yatmadan evvel, yatağında dahi olsa, lütfen 10 salavat okusun. Bu salavatlar, hiç ummadığı yerde imdadına yetişir. Namaz kılmak kazancımızdır. Dün geldik, bugün gidiyoruz. Eğer namaz kılmasaydık, ömrümüzün geçen bu günleri ne işe yarayacaktı? Ye, iç, yat, kalk, bir daha ye, iç. Namaz yoksa ne olacak? Hayvandan bu insanın ne farkı olur? Namaz var, hayat var. Namaz yok, ne var? Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatü vesselam, Allah indinde en makbul ibadet nedir diye sordular. Buyurdular ki, cihattır. Bir başkaları geldi, aynı suali sordular. Onlara da, çok kelimeyi tevhid söylemektir buyurdu. Başka zaman bir başkaları gelip, ya Resûlallah, Allah indinde en makbul ibadet nedir diye sordular. Bu defa da namaz kılmaktır buyurdu. İslam alimleri Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam neden aynı suale 3 ayrı cevap verdiklerini izah ettiler. Çünkü her ibadet bulunduğu zamanın şartlarına göredir. İslamiyet anlatımında o anda en çok neye ihtiyaç duyulursa ona göre o şey öne çıkar. Şimdi de Allahü Teala'nın dinini yaymak Allah indinde en makbul ibadettir. Siz eğer bir insanın ebedi hayatını kurtaracak tarzda bir iyilik yaparsanız onun karşılığını

etmek dünyada 10 kişiye bildirilmiştir. Onlar da aşere-i mübeşşeredir. Geri kalan herkesin korku içerisinde yaşaması şarttır. Büyükler buyuruyorlar ki, günah mutlaktır, sevap meçhuldür. Günah işlenmişse yazılmıştır. Sevap belki kabul edilebilir. Kabul olabilmesi için kibir girmeyecek, başka sakatlıklar girmeyecek. O halde iyilik yap, unut. Onu Allahü Teala bilir. Sakın iyilik sevabının hesabını yapma. Lokman Hakim oğluna buyurmuş ki, oğlum, iki şeyi unut, iki şeyi unutma. Yaptığın iyilikleri unut, sen bunu tekrar tekrar bahsetme. İyilik kabul olsa da kaybedersin. Çünkü Allahü Teala yapılan iyiliği tekrar hatırlatmayı sevmiyor. Yaptıran yine Cenab-ı Hak'tır. Sen ne yaptın? İki şeyi unut. Biri yaptığın iyilikleri unut, ikincisi sana yapılan kötülükleri unut. Sen ona sabretmekle sevap kazanmıştın. Onu tekrar tekrar anlatırsan hepsi eksi olarak yazılır. Sevapların hepsi gidebilir. Ama iki şeyi asla unutma. Birisi Allahü Teala, ikincisi mutlak olan ölümdür. Hakiki Müslüman günde hiç değilse birkaç defa ölümü hatırlamalıdır. Böyle yaparsa dağdan inen taşa fren olur. O fren kullanılmazsa taşın yuvarlanma hızı gittikçe artar. Buradaki hız insanın hırsıdır. Hırs arttıkça artık onu durdurmak zor olur. Büyüklerimiz insanın içerisindeki bu hırsı dünya değil de ahirete çevirirler. Ahiret hırsı daha çok ibadet etmeyi, daha çok hizmet etmeyi teşvik eder. Bir mübarek zat buyurdular ki, ahiret hırsı makbuldür. Çünkü insanın hilkatinde, yaratılışında hırs vardır. Hırs olmazsa hayat durur. İnsan yapmayı düşündüklerini ahiret niyetiyle yaparsa makbuldür. Eğer bunu dünya için yapıyorsa, buna hırs-ı pîri denir. Dünyalıktır, bu felakettir. Eğer Allahü Teala böyle bir kalabalıkta içlerinden bir tanesini seçse, onunla beraber olanların hepsi kurtulur. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, kim dünyada kimi seviyorsa, ahirette de onunla beraber olacaktır. Ya Rabbi, beni bu cemaatle beraber haşreyle. Amin. Hace Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri, sevenlerine verdikleri nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. Akıllı insan her işinde yumuşak olur. Aceleyi ve hafifliği terk eder. Allahü Teala yumuşaklığı sever. Yumuşaklıktan nasibi olmayanın ise hayırdan nasibi yoktur. Aceleciliğin sonu pişmanlıktır. Aceleci kimsenin övüldüğü, sinirli kimsenin sevinçli olduğu, asil kimsenin hasetçi, kıskanç olduğu, açgözlü kimsenin zengin olduğu, dilsiz kimsenin dostu bulunduğu görülmemiştir. İnsana layık olan, kendisine hediye verildiği zaman onu kabul etmesi, geri çevirmemesi, teşekkür etmesi, karşılığında gücünün yettiği kadar bir şeyle mukabelede bulunmasıdır. Hediye, sevgi meydana getirip, kin ve düşmanlığı giderir. Müslümanın, Müslümana nasihat edip, onun sıkıntı ve kederlerini gidermesi gerekir. Kim bir Müslümanın dünyada bir sıkıntısını giderirse, Allahü Teala da ahirette onun bir sıkıntısını giderir. Akıllı kimse odur ki, dünyaya ve onun süsüne ve güzelliğine aldanmaz. Dünya ile meşgul olması, ahiret

0: hidayetine mani olmaz. Kula lazım olan şey, sünnete uygun olarak kulluğa yapışmak ve bu yolda yürümektir. Faydasız ilim, sahibine menfaatten çok zarar verir. Fikri sıhhatli olanın sözü sadık, ameli halis olur. Tasavvuf, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymakta sabretmektir. Bir kimsenin gözünde nefsinin değeri olursa ona işlediği günahı basit gelir. Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse ona salih ve ihtiyar zatlara hizmet etmeyi, onların istedikleri işleri yapmayı, hayır yollarına girmeyi ve bu hayırları görmeyi nasip eder. Düşüncesini doğrultan kimsenin konuşması doğru olur ve ameli de halis olur. Tevekkül eden kimse Allahü Teala'nın hükümlerine razı olan kimsedir. Kim bir şeyin ona faydalı veya zararlı olduğunu bilmezse cehaletini ortaya koyar. İnsanı terbiye etmek ona ihsanda bulunmaktan daha hayırlıdır. Emirleri hafif tutmak, o emri veren amiri az tanımaktan ileri gelir. Eğer kul emir veren, amir olan Allahü Teala'yı tam hakkıyla tanırsa emirlerini hafif görmez. Resulullah Efendimiz lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayınız buyurdu. Her ruh sahibi ölüm şerbetini içecek, ölümü tadacaktır. Resul-i Ekrem buyurdu ki, üç kişi vardır ki Allahü Teala kıyamet gününde onların yüzüne bakmaz. Birincisi ana babasına karşı gelen. İkincisi içki içmeye devam eden. Üçüncüsü verdiğini başa kakan. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez ve zerre miktarı imanı olan da ateşe giremez. Muhakkak Allahü Teala refiktir, yumuşaktır. Bütün işlerde rıfkı, yumuşaklığı sever. Sertliğe vermediğini yumuşaklığa verir. Sertliğe tabi olmadıkça. Kim Allahü Teala'ya kavuşmayı severse Allahü Teala da ona kavuşmayı sever. Kim de Allahü Teala'ya kavuşmaktan hoşlanmazsa Allahü Teala da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Hacı Abdülhalik Gonçdüvani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hacı Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri bir aşure günü talebelerine derste velilik hallerini anlatıyordu. Müslüman kıyafetinde olan bir genç içeri girip talebelerin arasına oturdu. Bir müddet sohbetini dinledikten sonra söz isteyerek, "Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin firasetinden korkunuz çünkü o Allah'ın nuru ile bakar," buyuruyor. "Bu hadis-i şerifin sırrı nedir?" diye sordu. Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri gence heybetle nazar ettikten sonra, "Öyleyse belindeki zünnarı, Hristiyanların ibadette bellerine bağladıkları ve ucunda haç asılı olan parmak kalınlığındaki yuvarlak ipi kes de imana gel," dedi. Hacı Hazretlerinin bu sözleri oradakiler üzerinde şok etkisi yaptı. Genç telaşla, "Haşa, yemin ederim bende böyle bir şey yok," diye söylendi. O zaman Abdülhalik Hazretleri talebelerinden birine gencin hırkasını çıkarmasını işaret etti. Talebe o gencin üzerindeki hırkasını çıkarınca belinde düğüm düğüm zünnar bağlı olduğu görüldü. Bu hadise karşısında genç çok mahcup oldu. Ne yapacağını şaşırdı. Kalbinde İslamiyet'e karşı bir sevgi meydana geldi. Abdülhalik Gonçduvani Hazretlerine muhabbet, sevgi duymaya başladı. Böylece evliyanın Allahü Teala'nın nuruyla baktığının ne demek olduğunu çok iyi anladı. Kelime-i şehadet getirip Müslüman olmakla şereflendi. Sadık talebelerinden oldu. Büyük mürşit bundan sonra etrafındakilere dönerek, "Ey dostlar, gelin biz de ahde uyalım, zünnarımızı keselim, iman edelim. Şöyle ki, bu genç maddi zünnarı kesti. Biz de kalbe ait zünnarı keselim. O da kibir ve gururdur. Bu genç af dileyenlerden oldu. Biz de affa kavuşalım." buyurdu. Talebeleri bir anda Hazreti Hace'nin gönül yaralarına sunulan şifa şerbetini içtiler, tövbelerini yenilediler. Böylece kalplerinin Allahü Teala'dan başka bir şeye bağlılıkları kalmadı. Abdülhalik Gonçduvani namazda huşu hakkında bir soru soran talebesine şöyle cevap vermiştir: "Namaz kılan kişiyi öyle bir korku ve haşyet sarar ki kendisine ok atsalar bile bir söz söylemez." Arkadaşlık konusunda ise buyurdu ki, "Bir kişi de şu beş hasleti görmedikçe onunla arkadaşlık kurma. 1. Fakirliği zenginliğe tercih etmek. 2. Ameli ilme tercih etmek. 3. Hor görülmeyi aziz tutulmaya ve iltifata tercih etmek. 4. Basiret ve firaset sahibi olmak. 5. Ölüme hazır olmak." Allahü Teala için alçak gönüllü olmak emredilmeseydi, gururla yürümek fakirin en tabii hakkı olurdu. Allahü Teala'dan korkmanın alameti başkalarının korktuğu şeylerden korkmamaktır. Zühd, dünyayı gözden ve gönülden çıkarıp yok saymaktır. Batılla karışan her hak, haklıktan çıkar, batıl olur. Çünkü hakkın batılla beraber olmaya tahammülü yoktur. Allahü Teala'dan korkarak takva sahibi olmayan fakir, kendini haram yemekten kurtaramaz. Marifetin şükrü takva, izzetin şükrü tevazu, musibetin şükrü sabırdır. Rızkını Allahü Teala'dan bilmeyip de onun mahlukundan beklemek insanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırıp halka muhtaç eder. Müslüman kardeşinin hakkını aranızdaki dostluk ve muhabbete güvenerek zayi etme. Zira Allahü Teala her mümine haklar verdi. Bu hakları ancak Allahü Teala'nın hukukunu yerine getirmeyenler zayi ederler. Dünya çok geniştir. O kadar sıkıntı verir ki bir başkasının sana vereceği sıkıntıya ihtiyaç bırakmaz. Kim gönlünü mahlukata bağlayıp hakka ulaşmak isterse ona kavuşamaz. Kim gönlünü hakka bağlar, ona ulaşmayı dilerse arzusuna kavuşur. Bir kimse insanlarla sohbetin şartı nedir diye sordu. Onlara iyilik etmeden kötülük etme. Allahü Teala'dan başkasından kurtulmak isteyen Rabbine ihlasla ibadet etsin. Allahü Teala insanlara ihlası anlatıp kendisi tatbik etmeyen kimsenin perdesini herkesin arasında yırtar ve onun iç yüzünü meydana çıkarır. Sefil, aşağılık kimse Allahü Teala'dan korkmayan ve ona asi olandır. Yine en sefil kimse her şeyi bedel ile, karşılık ile veren, verdiği her şeyden menfaat bekleyen ve verdiğini başa kakan kimsedir. Tevazu edenler şeref sahibi olmakta, takva ehli de izzet sahibi olmaktadır. Allahü Teala'nın korkusu bir kalbe yerleşince dünya düşünceleri orada durmaz. Tevekkül Allahü Teala ile kul arasında bir sırdır ki başkalarına bildirmemek lazımdır. Hep Allahü Teala'yı hatırla. Onu hiç unutma. Ölümü de aklından çıkarma. Büyüklere karşı edebi, saygıyı terk eden kimse, kendisini insanlar arasında rezil edecek iddialara kapılır. Bu mübarek zatın menkıbelerinden bir tanesini daha size nakledelim. Rivayete göre, Abdülhalik Gonçduvani'nin talebelerinden birisi, bir süre ondan uzak kalmıştı. Bu talebe, her gece rüyasında bir grup insanın gelip kendisine, "Sen artık kemale ermişsin, seni cennete götürelim," dediklerini ve onu deveye bindirip, içinde süslü tahtlar, şekiller, güzel yemekler ve akan suların bulunduğu hoş bir yere götürdüklerini görüyor, sabah olunca da kendisini yatağında buluyordu. Bir gün, Gonçduvani Hazretleri, firaset nuru ile bu durumu fark etti ve o talebesinin yanına gidip halini sordu. Talebe başından geçenleri anlatınca, "Bir daha oraya gidersen, 3 kez, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de ve gözünü aç," diye tavsiyede bulundu. Talebe o gece rüyada söyleneni yaptı. Gözünü açtığında kendisini ölü hayvan kemikleri arasında buldu ve bu rüyanın şeytan tarafından bir hile ve aldatma olduğunu anlayıp bir daha hocasının sohbetinden ayrılmadı. Abdülhalik Gonçduvani Hazretlerinin manevi oğulları Şeyh Evliya Kebir'e yaptığı nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. "Yavrucuğum, sana ilim tahsiliyle edep öğrenmeyi tavsiye ederim. Hemen her zaman Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu bil ve dikkat et. Geçtiğimiz asırlardaki büyük alimlerin izini bırakma. Resulullah Efendimizin sünnetine uygun davran. O sünnetin hakiki uygulayıcısı olan eshabın davranışını da gözünden ırak etme. Fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçilerden sakın. Şöhret peşinde koşma. Şöhret afettir, tehlikelidir. Hemen her halinle insanlardan biri gibi yaşa. Namazını her zaman cemaatle kılmaya gayret et. Bid'at sahibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün kimselerle arkadaşlık etme. Kadılık ve müftülük gibi övülen bir makam da olsa herhangi bir makama meyletme. Devlet idarecileri ve onların adamlarıyla dostluk kurma. Din dışı hareketleriyle meşhur, sözünü bilmeyen bayağı kimselerle de arkadaşlık etme. Az konuş, az ye, az uyu. Helal yemeye çok gayret eyle. Şüpheli şeyleri terk et. Çok kere dünyalık isteği sana ağır basar. Ağır basan bu talep için yola düşersen, dinin elden gider. Çok gülme, kahkaha ile gülmek kalbi öldürür. Kimseyi hakir görme, kimseyle münakaşa etme. Kimseden bir şey isteme. Hiç kimseye sana hizmet etmesi için emir verme. Tasavvuf büyüklerine dil uzatma. Onları inkar eden felakete düşer. Gözlerin yaşlı, amelin temiz olsun. Sermayen fıkıh, din bilgisi, evin mescit olsun. Vefatı. Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri hayattayken kabrinin üzerine türbe yapmamaları konusunda talebelerine vasiyet ettiği için uzun yıllar türbe yapılmamıştır. Kabri bugün mermerden ve büyük bir dikdörtgen şeklinde ancak sade ve mütevazı bir yapıdan ibarettir. Abdülhalik Goncdüvani Hazretlerinin vefat etmesinin üzerinden 332 sene geçmişti. 918 miladi 1512 yılında Eshab-ı Kiram düşmanı Safeviler 100 bin kişilik talimli asker ile Ceyhun Nehri'ni geçerek Maveraün Nehr vilayetlerine hücum ettiler. Çok kan döküp büyük tahribat yaptılar. Oradan Buhara'ya yöneldiler. Pek çok kaleyi zapt ettiler. Girdikleri yerlerde ehli sünnet alimlerinin kabirlerini ve türbelerini yıkıp türlü hakaretlerde bulunuyorlardı. Nihayet Goncdüvan Kalesi'ni de abluka altına aldılar. Niyetleri burada bulunan ve ehli sünnet Müslümanlarının ziyaretgahı olan Abdülhalik Goncdüvani Hazretlerinin kabirlerini yakmak idi. Ancak şehre karşı hücuma geçtikleri sırada kaleden çıkan 5000 Özbek askerinin etrafında bulunup kendilerine saldıran beyaz atlı, beyaz elbiseli ve yeşil sarıklı askerleri gördüler. Başlarında heybetli ve nurani, mübarek bir zat, elinde iki ağızlı kılıç ile Safevileri işaret edip, hücuma geçtiklerinde ekin tarlasına giren orakçılar gibi düşmanları biçmeye başladılar. Ehl-i sünnet düşmanları kısa sürede bozguna uğrayıp geri dönmemek üzere kaçtılar. Abdülhalik Goncdüvani Hazretleri dostlarına yaptığı nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. İnsan, dünya ve ahiret saadeti için dinimize muhtaçtır. Zaten bunun için ihsan edilmiştir. Yalnız ondaki nimet ve faydalara iki ipe yapışmakla kavuşabilirsiniz. Birisi, ehl-i sünnet itikadını öğrenmek, diğeri de bunu öğretmektir. Bu ipten birisini bıraktığınız zaman, nimetler uçar gider. Şahsınızdan uçar, evinizden uçar, cemiyetinizden uçar gider. Siz artık yaptıklarınızı, yaşadıklarınızı din, yani nimet zannedersiniz. Kalbini düşmandan boşalt. Dostu kalbe çağırmaya lüzum kalmaz. Kalp denilen latife hiç boş kalamaz. Mahlukların düşüncelerinden temizlenen kalp, kendiliğinden Allahü Teala'ya teveccüh eder. Boşaltılan bir şişeye havanın kendiliğinden dolması gibidir. Bu iş nasıl başlarsa öyle devam eder. Hizmete, bir işe başlayınca iki maksadınız olmalı. Birincisi, Allah'ın dinine hizmet etmek, ikincisi, onun kullarına faydalı olmak. İşinizi adaletle idare edin. O işi yaparken hep beraber sıkıntılar da, sevinçler de paylaşılmalı. İki kişinin darıldıktan sonra birbirlerinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir. Tövbenin hakikati, geçmiş günahlara pişman olmak, gelecektekiler için istiğfar etmek ve affını istemektir. Her sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse kendine zulmetmiş olur. İhlas, bütün işleri insanlara yaranmak için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. 3 gün geçince arkadaşınızı arayınız. Hasta ise ziyaret ediniz. Eğer bir işle meşgul ise yardımda bulununuz. Hastanın ilaç kullanması bir sebeptir. Şifayı verecek olan Allahü Teâlâ'dır. Dünya temeli zorluk üzerine kurulmuş bir evdir. Orada zorluk olmadan yaşamak imkansızdır. Yerinde söz söyleyen özür dilemek zorunda kalmaz. Kendisini fazla metheden başkasını da aynı derecede kötüler. Başkasını fazla kötüleyen kendisini fazla över. Günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğuyarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz. Sabır, Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyleden kalp hasta demektir. Mescitler Allahü Teala'nın evidir. Ziyaret edilenin ziyaret edene ikramda bulunması şanındandır. Kim ilim ararsa öğrenir. İlim öğrenen ise günah işlemekten korkar. İyi veya kötü, ağızdan çıkan her sözün hesabı vardır. Cehennemi bildiği halde günah işleyen kimseye hayret edilir. Kim bid'at ehlini severse Allahü Teala onun amelini yok eder ve kalbinden İslam nurunu çıkarır. Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz. Hayırdan bir şey öğrenirseniz onu insanlara öğretiniz. Böylece bu hayrın meyvelerinden istifade edersiniz. İbret alınacak hadiseler pek çoktur. Fakat bunlardan ibret alanlar ise çok azdır. Kim ilmi arayıp öğrenirse günah işlemekten kaçar. Günahtan kaçan ise kıyamet günü cezasından kurtulur. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden R. Burr ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minber dayanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdiyatik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevratından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isminde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: Cegerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de yine haftada buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz.

Nasıl bir hafta sonuydu? Cumartesi başka bir mevsim, pazar başka bir mevsim. İstanbul için sıcaklık 16 dereceye kadar düştü. Ertesi gün 26 dereceye yeniden çıktı. Hafta içi yaz yeniden dönecek. Biz uzun bir dönem boyunca yaşamadığımız kadar serin bir Temmuz günü yaşadık. Hepimize çok iyi geldi, itiraf edelim. Yağıştan olumsuz etkilenen bölgelerdekiler bundan hoşnut değildir elbette, ama böyle bir yağmurun serinliği, yağmur sesi, o tabiatın yağmurla yıkanması, hepsi gerçekten bize iyi geldi. Barajlara da biraz iyi geldi. Orada da böyle bir yavaş yavaş dolulukla ilgili problemler yaşanmaya başlamıştı. Gerçi bir günlük yağmurdan ne olur diyeceksiniz, ama çok yoğun bir yağmurdu. Cuma akşamından itibaren, geceden itibaren başlayan yağış cumartesi günü boyunca devam etti. Öğleden sonra da ara ara özellikle İstanbul kuzeyinde yoğun bir yağış vardı. Ben bulunduğumuz yer için konuşuyorum, ama Türkiye, yani bizim coğrafya, ülkemiz için baktığımızda ülkemizin kuzeyinde, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, göller bölgesinde, Ege'nin bir kısmında, Doğu Anadolu'da yağışlar vardı. Bakacağız detaylara. Bu yağışlar şimdilik bizim bulunduğumuz yer için etkisini kaybetti, ama Karadeniz'de durum nedir? Beraber göreceğiz, değerlendireceğiz.

Ve tabii hafta sonu mutluluk kaynağımız Filenin Sultanları'ydı sevgili dinleyiciler. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ikinci defa şampiyon oldular. Çok büyük bir başarı. Gözyaşları içinde tarih yazılırken biz de en azından seyirci olarak oradaydık. İkinci kez kazanma başarısını gösterdi. Kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı devirdi. Gerçekten çok büyük bir gurur. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenmişti bu yıl Voleybol Milletler Ligi finalinde. Brezilya ve Türkiye karşı karşıya geldi. Brezilya'yı 3-1 yendi ve 2023'ün ardından bir kez daha Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin de sultanı oldu. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz, daim olsun bu başarılar ve tabii ki arkasından gelecek olan sporu seven genç kızlara çok büyük örnek olduklarını da hatırlatalım. Benim çevremde pek çok kişi çocuğunun voleybol oynaması için, voleybol eğitimi alması için eskiden böyle erkek çocukları futbol için götürülürdü. Kız çocukları sporla çok hani bir jimnastiktir, bir baledir götürülürdü ama baya bildiğiniz işte basketbola, voleybola götürülüyor. Artık her hafta sonu düzenli olarak çocuklar. Bu da mutlu ediyor insanı hakikaten. Çünkü gençlerin, çocukların sporla ilgilenmesi çok büyük bir disiplin onların genel hayatı içinde. Sporla uğraşan çocuklardan, spor yapan çocuklardan hep böyle iyi insanlar yetişiyor. Sporu bıraksalar da o disiplini eğer kaybetmezlerse hakikaten pırıl pırıl gençler oluyorlar. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar.

Bizde hafta sonu cumartesi günü yaprak sarma vardı. Dün kıymalı patlıcanlı patatesli bir yemek yaptım. Patatesi ve patlıcan öyle çok hafif bir yağda çevirip arkasından kavrulmuş kıymayla güzelce harmanladım. Çok uzun süre pişirmeden hemen böyle biraz o çıtırlığını koruyacak şekilde çok da sulu olmayacak gibi ev makarnası ile beraber servis ettim. Çok güzel oldu. Bugün mantımız var. İnşallah onu yiyeceğiz. Takvim yaprağımız ne önermiş? Şehriye çorbası, haşlama, et, patates püresi demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.

Şimdi bu mevsimde böcek ısırıkları çok ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Özellikle de alerjiniz varsa. Tabii ki böceğin nereyi ısırdığı da ayrıca önemli. Şah damarını arı sokan bir kişi 2 gün sonra hayatını kaybetmiş. Bakın, yani sadece ısırması yetmiyor, nereyi ısırdığı da önemli. Ayrıca sizin alerjik bir bünyeniz varsa biraz daha risklisiniz. Özellikle arı sokması alerjisi çok ciddi anlamda bir problem sebebi. Eğer arı sokması sonrasında alerjik reaksiyonlar gösteriyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurun. Ya ne olacak, geçer deyip işte bir herhangi bir rahatlatıcı merhem sürüp savuşturmayın meseleyi. Mutlaka bir doktorun görmesini sağlayın. Bununla beraber yine sadece arı değil, sivrisinekler de bu yıl faaliyetteler. Hani ne yaparsanız yapın durdurulamıyorlar. İnanılmaz şekilde can acıtıyorlar. Giysinin üzerinden bile ısırıyorlar. Yani eskiden böyle kolunuz bacağınız açıkta kalırdı, orayı ısırırlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi kıyafetin üstünden de hedefe kilitleniyorlar ve inanılmaz can yakıyorlar. Orada da yine mikrobik problemlere yol açabilirler. Yani sonuçta bu sineğin size konmadan önce nereye konduğunu bilmiyorsunuz. Hastalık taşıyıp taşımadığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Mutlaka öncelikle bu hayvanları bizden uzak tutacak tedbirler almak lazım. Bazı kokuların hayvanları uzak tuttuğu söyleniyor. Onlardan biri mesela kahve kokusu, diğeri nane yağı kokusu. Bu kokular lavanta kokusu. Mesela bahçelerde oturmayı seviyorsanız, evinizin bir bahçesi varsa, lavanta ekmekte, fesleğen ekmekte fayda var. Bu kokulardan biraz kaçıyorlar. Ama gün sonunda tabiatta bir eviniz varsa, açık alandaysanız, bahçede, balkondaysanız kaçmanıza imkan yok. O zaman ne yapacaksınız? O zaman mutlaka uzun kollu giyeceksiniz. En azından bazılarına karşı kendinizi koruyacaksınız. Pikniğe gittiyseniz eğer mutlaka uzun paçalı bir pantolon giyeceksiniz. Yani şortla pikniğe gitmek böceklere gel beni ısır bak açık büfe demek anlamına geliyor. O yüzden mutlaka paçalarınız sıkıca kapanmış bir şekilde pikniğe gitmelisiniz. Yani pantolonunuzu gerekirse çorabınızın içine koyacaksınız. Hoş bir görüntü mü? Değil. Ama en azından kenelere, karıncalara, sineklere, böceklere, arılara karşı bir tedbir. Yine uzun kollu giymek bir başka tedbir. Piknik vesaireye gittiğinizde mutlaka başınıza bir güneş ışığından koruyacak bir şey alın. Bu bir şapka olabilir, bir başörtü olabilir, bir tülbent olabilir. Ara ara bunu ıslatmakta da yine fayda var. Yine bol su içmeyi unutmayın sıcak havada. İşte güneş yanıkları ile ilgili bu son günlerde çok paylaşım çıkıyor karşıma. Hiç olmadığı kadar yaktı diyor. Güneş yanığı hikayesi. Geçmişte, gençliğimizde, çocukluğumuzda, hatırladığımız, hatırlayamadığımız dönemde cilt kanseri için çok ciddi bir risk oluşturuyor. Doktorlar mesela sizinle ilgili genel bir kanser tanısı ya da kanser taraması yaptığında bazı sorular soruyorlar. İşte hiç güneş yanığı geçirdiniz mi? Geçirdim çocukken. Ay annem yoğurt sürmüştü mesela, hatırladınız. Annem o soğuk sularla yıkamıştı da anca biraz kendime gelmiştim. Yaraya dönen güneş yanıkları özellikle çok ciddi. Güneş yanığı böyle kızarıklıkla başlıyor. Soyulma bir başka aşaması. Sonra bunların su toplaması başka bir aşama. Bunların patlaması ve yaraya dönmesi başka bir aşama. Hatta izler, lekeler size o günlerden kalmış olabilir. İşte doktorlar bu hikayeyi mutlaka cilt kanseri teşhisi koyarken ya da riskinizi belirlerken öğrenmek istiyorlar. Yine kanserle ilgili taramalarda sorulan önemli sorulardan bir tanesi de hiç sigara içtiniz mi? Hiç içmedim. Hiç içmedim. Düşünüyorum, içmedim. Ama kim bilir kaç sigara içecek kadar duman altı kaldınız. Şimdiki anne babalar kendileri içse de çocuklarının yanında içmemeye, biraz daha aklı başında olanlar diyelim, çocukların yanında içmemeye, onları duman altı bırakmamaya çalışıyorlar. Eskiden böyle değildi. Eskiden anneler daha az içerdi. O açıdan çocuklar daha korunaklıydı. Ama akşam olup da baba eve geldi mi, yani ben dışarıda içeyim, balkona çıkayım, çocukları rahatsız etmeyeyim bu kokudan, hele de bir misafir grubu geldiyse, hani böyle bir şey almaya onların olduğu odaya girmekten nefret ederdim. Yani o koku, o anında nefesinin kesilmesi hissi. Şimdi mesela bu bile duman altı olarak etkiliyor insanları ve bunu da
hikayeye yazıyorlar. Ya da mesela ya eskiden böyle ayda yılda bir iç pişliğim vardı. Eğer bu adet sayısı belli bir limite ulaşıyorsa yine siz farkına varmadan sigara içicisi oluyorsunuz. Yani risk belirlenirken o tabloya sizi sigara içicisi olarak kaydediyorlar. Halbuki baktığınızda özen gösterdiğiniz, içmemek için çaba harcadığınız sigara yine karşınıza ya pasif içicilikle ya da geçmişte yaptığınız hata olarak karşınıza çıkmış. Ne yapacağız? Hiç başlamayacağız. Şimdi bizi dinleyen, mesela bizi dinleyenler arasında gerçekten bilinçli tercih olarak duman altıyı dışarıda tutalım. O bazen işte bir restorandasınız, güya kapalı alanda içmek yasak, bahçeye çıkıyorlar ama bahçede öyle bir kapanmış ki kapalı alandan farkı yok. Camla çevirmişler terası, kapalı alandan farkı yok. Bilinçli olarak ben hiç elime sigara almadım diyen kaç kişi vardır acaba? Çok az. İşte bu çok az bizim için üzücü bir şey, çok az. Çok olması gerekiyor, örnek olması gerekiyor. Özellikle de çocuk yetiştirdiğimiz dönemde, mesela çocukların eline çubuk kraker alarak ya da işte böyle ince uzun kalemler alarak sigara içiyormuş gibi yaptığı hep görmüşsünüzdür. Çocuklar bunu hep yaparlar oyun oynarken. Doğuştan mı öğrenmişlerdir sizce? Yani öyle mi doğmuşlardır? Elinde krakerle ya da elinde kalemle bu hareketi yaparak mı doğmuştur? Hayır, değil elbette. Kendisine örnek aldığı, model aldığı birileri bunu yaparken görmüştür ve onun kafasında öyle yüksek bir yere yerleşmiştir ki onun gibi olmak için eline kalemi alır. Halbuki biz çocuklar eline kalemi alınca yazı yazsın, öğrensin, okula gitsin isteriz. Onlar sigarayı taklit ediyorlar. Bunun sebebi biziz. Bunun sebebi etrafımızdaki insanlar. Bunun sebebi o çocuğa doğru örnek olmayanlar. Ya da o çocuğu her şeyden koruduklarını düşünürken sigaradan koruyamayanlar, onun olumsuzluğundan koruyamayanlar. Ya ona gelene kadar ne kötü alışkanlıklar var Hülya Hanım, neler duyuyoruz. Evet, duyuyoruz, sizin duyduklarınızı ben de duyuyorum. Ama buna rağmen yine de sigara diyorum. Neden? Çünkü sigara ne öğretiyor biliyor musunuz çocuklara? Smoke denilen o bir şeyi içine çekme alışkanlığı öğretiyor. Yani hiç sigara içmemiş insanların uyuşturucuya geçme riski daha düşük. Ama sigara içmiş kişilerin uyuşturucuya geçme riski daha yüksek. O içine çekmek bir alışkanlık. Şimdi sigara içenler ilk içmeye başladığı zaman düşünsün, değil mi? Ne kadar zor bir şey aslında. İşte ona alıştığınızda bu sonrasını da beraberinde getiriyor. Niye bu kadar mücadele ediyoruz sigarayla? Neden içmeyin diyoruz? Bu alışkanlığı kazanmayın diyoruz. Hem sağlığınızı koruyun, hem de diğer kötü alışkanlıklara geçebilecek o yolu açmayın kendinize ve çevrenizdekilere.

siz de benim gibi limonata sevenlerden misiniz? Ama uzun uzun limonata yapmak zor geliyor. O zaman hemen bir kabın içine biraz limon kabuğu koyun. Biraz nane yaprağı, biraz da şeker ve onu güzelce ezin. Bu bir havanda olabilir, bir kasenin içinde olabilir. Bunun sonrasında, yani yavaş yavaş erimeye başladığında, üzerine hafifçe kaynar olmayan sıcak bir su dökün ki şeker güzelce erisin. Sonra süzerek bir bardağın içine alın bunu. Yani limonun kabukları, ezdiğiniz nane parçaları suyun içine karışmasın. Bunun üzerine güzelce soğuk suyunuzu dökün. Arkasından buz parçaları, bir dilim limon ve birkaç parça yaprak nane. Bırakın bir 10 dakika dinlensin. Arkasından yavaş yavaş için görün bakın, limonatayı hiç aratmayacak. Ben bunun içine zencefil eklemeyi çok seviyorum. Her zaman çiğ zencefili çok seviyorum. Çok da bence çok sağlıklı. Yani kurusundan daha kurusu tabii.

gerçekten çok zor. Dışarıdasınız, iş yapmaya çalışıyorsunuz. Hani dışarıda insanların özellikle trafikte yaz mevsiminde daha agresif olmalarının sebebi bu aslında. Tahammülümüz, konsantrasyonumuz azalıyor. Hem kazalara, hatalara açık hale geliyoruz. Hem de bunu tölere etmek, işte iletişimle bunu çözme becerimiz zayıflıyor, yavaşlıyor. O yüzden hani o çok sıcak havalarda, meteorolojinin uyarı verdiği zamanlarda daha serin, esintili yerlerde olmayı, mümkünse eğer çalışıyorsa, klimanız varsa biraz ondan istifade etmeyi, bir pervaneyle evinizi serinletmeyi, odanızı serinletmeyi tercih etmeye çalışın. Bununla beraber yine mevsim, tabii ki tatil mevsimi, çok sıcak saatlerde çok ağır yememeye ve tok karnınayken denize, havuza girmemeye özen gösterin. Biz bugün kolesterol ve yaz ilişkisini konuşacağız. Özellikle de işte şimdi Güneydoğu'yu düşünüyorum. Yemekleri ağır, hava sıcak. Hani bu mevsimde biraz sadeleşmek, yediğimizi içtiğimizi biraz azaltmak ve hareketli olduğumuz saatleri hava sıcaklığına göre ayarlamak lazım. Kısa bir aradan sonra bunları da detaylı bir biçimde konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Esen bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhabalar. Yaz mevsiminde kalp sağlığı konuşacağız ama aslında kalp sağlığı ile ilgili merak edilen her şeyi konuşacağız diyebiliriz. Bir kere hava sıcak kalp sağlığı açısından risk teşkil ediyor mu? Yani mevsim ve kalp sağlığı açısından bir ilişki var mı?
1: Havanın sıcaklamasıyla tabii vücudumuzdaki bazı değişiklikler kalp sağlığımıza, kalp damar sağlığımıza diyelim otomatik olarak yansıyor. Neden bu böyle? Sıcağın vücudumuzdaki iki önemli etkisi tabii serinlemek için vücut iki kat kan pompalıyor diyebiliriz. Yani sıcağı bertaraf edebilmek için, vücut ısısını koruyabilmek için kalbimiz iki kat kan pompalayarak cildimizle bu ısı değişikliğini yapıyor. Burada kalp hızımız arttığını görüyoruz. Tansiyon yükselebiliyor. Dolayısıyla bir takım fizyolojik değişiklikler oluyor. İkincisi ise sıcağın etkisiyle terleme ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Bu terlemenin etkisiyle vücut ısısını normale çeviren vücut bu sırada sıvı kaybına neden oluyor. Bir takım mineralleri kaybediyoruz. Bu da kanın akışkanlığının bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla özetleyecek olursak kalp damar sağlığımızda iki tane değişken, yani kalbimiz daha hızlı atıyor, tansiyonumuz yükseliyor ve kalpte vücutta dolaşan sıvı miktarı azalıyor. Bunun tetiklemiş olduğu değişkenliklerle birlikte maalesef bu dönem kalp krizlerinin arttığını görüyoruz.
0: Yaz mevsimi ve kalp açısından evet, bakıldığında böyle bir problem
1: değişiklik oluyor vücudumuzda. Bunun yanı sıra tabii ki tansiyon yüksekliği de ciddi bir problem oluyor. Gündüz tansiyon sıvı kaybı nedeniyle düşebiliyor. Kişiler eğer yüksek tansiyon hastasıysa bu düşük tansiyonu görünce ilaçlarını ihmal edebiliyor ama bir yandan da gece tansiyonu yükseldiğini görüyoruz. Çok yeni bir çalışma mesela.
0: İnteresan.
1: Bunu ortaya koymuş. Gündüz saatlerinde sıvı eksikliği nedeniyle tansiyon düşen kişiler ilaçlarını daha az alıyorlar. Doktora sormadan maalesef.
0: Ve gece dozu değiştiriyorlar.
1: Evet, tansiyonlarının yükseldiğini ve gece uykuda beyin kanamasının arttığını bu nedenle görüyoruz.
0: Hemen o zaman bu bilginin yanına bir parantez açalım.
1: Evet.
0: Tansiyon hastaları ilaç kullanıyorlarsa bu mevsimde özellikle
1: evet,
0: gündüz az su tükettikleri için tansiyon düşebilir.
1: Evet.
0: O zaman gündüz su tüketimini mutlaka ideal ölçüde
1: evet,
0: tutsunlar ve tansiyonlarında bir değişiklik varsa mutlaka bunu doktorlarıyla paylaşsınlar. Ve
1: şart,
0: bu tansiyon düşüklüğüne rağmen de ilaçlarını düzenli kullanmaya devam etsinler
1: çok doğru,
0: mi?
1: Çok doğru. Yani sıvı alımımızın iyi olduğundan emin olmalıyız. Birinci dediğimiz gibi. İkincisi ise ilaçlarımızın dozlarında büyük değişiklikler yapmadan önce mutlaka doktorumuzla temasta olmalıyız. Bu yetersiz ilaç alımı anlamına gelebiliyor.
0: O kadar da enteresan ki tansiyon hastalarında artık bir ritüele dönüşüyor herhalde. Gün içinde defaatle tansiyon ölçüyorlar.
1: Evet.
0: Bunu belki ayrı bir başlık halinde konuşuruz. Yani sağlıklı insan için ya da tansiyon hastası kişi için ideal ölçüm aralığı ne olmalı? Ondan da bahsederiz. Şimdi hava sıcak, az su tüketiyoruz. Kalbimiz vücudumuzu serinletmek için daha da fazla çalışıyor. Su kaybımız artıyor. Tansiyon yükseliyor ve kalp hastalıklarına özellikle riskliysek açık hale geliyoruz.

0: Bir taraftan da tabii sıcak hava damar sağlığımızı da olumsuz etkiliyor.
1: Evet, kanın akışkanlığını bozuyor. Yani damar yüzeyini bir yaşayan bir olgu, bir doku olarak düşünelim. Onun akışkanlığı çok önemli. Dolayısıyla sıcakta damarda büzüşmeler meydana gelebiliyor ve kanın akışkanlığı bozulması demek daha çok pıhtılaşma anlamına geliyor. Dolayısıyla kanın bu denli etkilendiği ortamda sağlıklı beslenme çok önemli oluyor. Yani gıdaların kanın akışkanlığını bozduğunu da biliyoruz. Yani çok yüksek yağlı kızartma içeren gıdalarla beslendiğimiz zaman kanın yağ içeriği arttığında da kanın akışkanlığı bozulabiliyor. Dolayısıyla antioksidan oranı, neden meyve önemli mesela, yazın meyve tüketmek çok önemli diyoruz. İçindeki antioksidan madde içeriğinden dolayı, antioksidan kelime olarak yani vücuda hasar veren, yangı dediğimiz enflamasyonu başlatan sürecin aksi yönde gelişen, yani bir nevi bir emniyet kemeri gibi vücudu koruyan maddeler bunlar. Bunlarda en çok içerikler renkli meyvelerde var mesela. İşte karpuzda var. Örneğin bir kiraz kanı sulandırabiliyor. Ama bunlar tabii ki önerilen miktarlarda tüketildiğinde vücudumuz için çok faydalı. Bir başka konuda susuzluk konusu çok enteresan. Ben bunu araştırırken de neden suyun sürekli içilmesi konusunda tavsiye ediyoruz mesela, hatırlatıyoruz. Neden hatırlatma ihtiyacımız var? Maalesef 65 yaşından sonra kişilerin susuzluk hissiyatlarının azaldığı veya kaybolduğunu görüyoruz. Yani kişilere eğer belli saatlerde, saat dilimlerinde su içmeleri gerektiğini hatırlatmazsanız içmiyorlar. Evet, böyle de bir sıkıntı var.
0: Özellikle dediğiniz çok doğru. Kendi yakın çevremden de görüyorum. Zorlamazsanız yaşlı insanlara, su içtin mi ya da işte sürahiden ne kadar su eksildi, kaç bardak içtin, ölçülü miktarda gözünün önünde durması gerekiyor şişenin veya sürahinin ve gün sonunda bundan ne kadar içtiğinde mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.
1: Çok doğru. Öyle bir hastalığı olan kişilerde, örneğin dediğimiz gibi yüksek tansiyonlar, bir kapta su miktarı belirli bir kapta onlar için su ayırmak gerekiyor. Örneğin 1,5-2 litre. Hı hı. Onu gün içerisinde tüketip tüketmediklerini oradan anlamaları
0: mümkün. Gün sonunda da bunu kontrol etmek lazım. Şimdi kalp sağlığı dediğimizde kalbin vücut için anlamını konuşmaya dahi gerek yok. Ama bu mevsimde özellikle kalp krizine daha açık hale geldiğimizi biliyoruz. Evet. Mevsim itibariyle yaptığımız hatalar da var. Hava sıcak. Sıcak havada nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Sıcak havada nasıl beslenmemiz gerektiğini bilmiyoruz. İçmemiz gereken su konusunda kafamız karışık. Bununla beraber bütün bunlara rağmen özellikle uzun yaz gecelerinde ya da günlerinde sigara tüketimi maalesef artıyor.
1: Evet, tabii daha çok açık havada vakit geçirdiğimiz gerçeğiyle birlikte genellikle tatil beldelerinde biraz daha yemenin arttığı, örneğin biraz daha yemek eğer fast food tarzına kayıyorsa burada ciddi bir problem başlıyor. Çünkü tuz oranını kontrol edemiyoruz. İçindeki yağ oranı gıdaların biraz daha fazla olmaya başlıyor. O anlamda bir kalp krizi için zemin hazırlanmış oluyor. Onun üzerine susuzluk ve sigara ekleniyorsa tabii ki bu son kıvılcım olabiliyor.
0: Özellikle sigaraya bir parantez açmak istiyorum. Dinleyicilerimiz biliyorlar. Biz artık herhalde 2-3 yayında bir lütfen sigara içmeyin, tansiyonunuzu yükseltir. İçilen her sigara içildiği andan itibaren o bir saat içinde %10'luk bir yükselmeye yol açar diye hatırlatıyoruz. Ama buna rağmen bazen de dinleyicilerimiz diyor ki siz içmeyin dediğiniz her an bizim aklımıza sigara geliyor. Şimdi biz burada gerçekten kararsız kalıyoruz. Söylemek, hatırlatmak mı daha anlamlı? Yoksa aman hiç varlığından haberdar değilmişiz gibi davranmak mı? Bu konuda bir kafa karışıklığımız var. Ne önerirsiniz?
1: Siz çok son derece faydalı bir sosyal sorumluluk hareketi yapıyorsunuz. Çünkü sigara çağımızın öldürücü maddesi diyelim. Çünkü sigara içen iki kişiden biri sigaradan dolayı hayatını kaybedecek. Bunu bu kadar net kişi bilirse o kişi ben olmamalıyım demeli.
0: Şimdi şöyle bir açıklaması var sigara içenlerin. Artık bunun her cephesiyle müdahale. Biz herkes ölüyor. Biz de öleceğiz. Ama şöyle bir şey var. Kalp sağlığı açısından sigara. Şöyle bir düşünmek lazım. Ömrünüzün sonuna kadar sağlıklı yaşamak var. Bir de ömrünüzün en azından bir 70 yıl yaşıyorsanız son 10-15 yılını Nefes alamadan,
1: evet,
0: hareket edemeden,
1: belki felç geçirerek, belki hareket edemeyerek gibi
0: yaşamak var.
1: Evet. Buradaki en önemli konunun şu olduğunu söylemek gerekiyor. Sigara insanları kalp hastalığıyla daha erken tanışmasına neden oluyor. Yani şu bir söylem olabilir: evet, herkes kalpten ölecek. Evet, ölecek ama 75-80'li yaşlarda. Normal yaşlanma sürecinde olabilir bu. Damar sertliği süreci dediğimiz bir hastalık süreci ve saçımızın beyazlaması gibi yaşlanmayla paralel giden bir süreç. Ama sigara bunu 10 yıl öne çekiyor, özellikle kadınlarda. Menopoz sonrası ortaya çıktığı için biraz daha şanslıyız biz kalp hastalıklarını, ama sigara içen kadınlar bunun haricinde tutuyoruz. Onlar da erkekler kadar genç yaşta kalp hastalıklarıyla tanışıyorlar. Dolayısıyla sigara içenlerin daha genç yaşta ortaya çıkan bir kalp hastalığı süreci olacak ve daha kötü seyrediyor. Yani damar tıkanıklığı tekrarlıyor, daha ölümcül oluyor veya demin dediğimiz gibi felç gibi olaylarla sonuçlanarak sakatlık olarak hayatlarına devam ediyorlar. Peki, ki
0: hepimizin bir, evet, duası var. Aman Allah kimseye muhtaç, evet, etmesin. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sigara muhtaç ettirir.
1: Evet.
0: Bu iki kere iki dört.
1: Yaşam kalitenizden kaybedeceğimiz, evet, kesin. Hani ölmesek bile böyle bir yaşam kalite eksikliğine neden olacak bir maddedir bu.
0: Hele de yaz mevsim, dediğimiz gibi açık alanda daha fazla vakit geçiriyoruz. Böyle olunca da bakıyorum insanlar birbirlerine, yani küçücük gencecik insanlar bile birbirlerine sigara ikram ediyorlar.
1: Bu maalesef şimdi böyle bir veri var. Sigaranın alışıldığı yaşlar 14 ile 15 yaş. Yani çok ciddi bir problem ülkemizde de. Sigarayla tanışma oranı 14-15 yaşında başlıyor ve bu yaşta biz eğer tanışmalarını engelleyebilirsek bireylerin, sigara içiciliğini çok büyük oranda azaltabiliyoruz ve ülkemizde bütün Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda 20'li yaşlarda, 20-30 yaş arasındaki en çok sigara içiciliği ülkemizde var.
0: Maalesef.
1: Çok ciddi çok bir üzücü problem.
0: Ve bu kadar mücadele ediliyor olmasına rağmen bakıyorum işte yasaklar var, kutu ya da paket üzerindeki uyarıcılar var, ibareler var, ama buna rağmen farkına varmadan bilinç altında da çok ciddi bir örnekleme var maalesef, özellikle kadınların sigara içiyor olması.
1: Evet.
0: Ev içinde küçücük çocukların en hassas anne için bile söyleyelim duman altı olarak büyümesine yol açıyor.
1: Maalesef.
0: Balkonda içiyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. En azından çocuğunuz bir defa bile olsa elinizde sigarayı görüyorsa, siz o çocuk için artık sigara zararlıdır cümlesini gelecekte beynine yazdıramıyorsunuz.
1: Evet, çok az istisna olmakla birlikte sigara içen ebeveynlerin çocukları daha çok sigara içtiği bir gerçek. Evet. Yani dolayısıyla anne baba olarak onu miras olarak da bırakabiliyorsunuz.
0: Maalesef. Biraz daha tedbirli ve dikkatli olmak lazım. Bakın şimdi yaz mevsimi, açık havada gülüp eğlenmek varken neden sigara konuşulsun, neden sigara içilsin?
1: Evet, sigaranın olduğu yerde hareket de olmuyor tabii ki. Yani kişi spor yapan bir bireyin sigara içmesini düşünemeyiz değil mi? Hayal edemeyiz. Dolayısıyla hani sigarayla kol kola giden bir şey varsa hareketsizlik.
0: Ki kalp sağlığı.
1: Evet, şimdi burada ona gelecektik ki yani ülkemizdeki en büyük genç kalp krizleri, genç kalp hastalıklarının nedenlerinin arasında bir sigara, iki hareketsizlik geliyor.
0: İkisi yan yana, spor yapıyorsa, evet, bir genç zaten sigaradan, evet, da korunmuş oluyor bir, evet, şekilde.
1: O yüzden hayatımızda sporun olması bu denli de çok önemli.
0: Evet, hiçbir şey yapamıyorsak sigara içeceğimiz zamanı günde toplayın. Yani sigara içen birisi için söyleyelim. Günde aşağı yukarı, ben iş yerinde de görüyorum, hı-hı, çalışan arkadaşlarımıza. Yani bir saatte, iki saatte bir sürekli bir 10 dakikalık
1: molalar
0: veriyorlar.
1: Molalar oluyor, evet.
0: Onu toplasanız günde bir saat yürüyüş yapsa onun yerine, aslında değil mi, ne kadar
1: ciddi bir kazanç
0: olacak. Şimdi kalp sağlığı açısından baktığımızda hatalarımız çok.
1: Evet.
0: Hataları tek tek konuşacağız. Önerilerinizi de alacağız. Ama işin biraz genetik tarafına bakmak istiyorum. Hı-hı. Biraz önce dediniz ki bir harita var. Bir Avrupa kalp sağlığı haritası, evet, risk haritası. Ve Türkiye maalesef riskli ülkeler arasında görünüyor.
1: Yüksek riskli ülkeler.
0: Genetik arasında olarak mı böyleyiz?
1: Buna birkaç şey katkıda bulunuyor tabii ki. Genetik olarak ailevi kolesterol yüksekliği dediğimiz bir olgumuz var ki bu Avrupa'daki en yüksek rakamlardan biri, yine ülkemizde akraba evlilikleri olabilir, genetik haritamız olabilir. Kolesterol seviyesi yüksek olan bireylerimiz var ülkemizde. Ama bunun yanı sıra sigara tüketiminin hala yüksek oranlarda kalması ve hareketsizlik muhtemelen. Hı hı. Bir de Türkiye'ye özel bir tek genetik yine tane özellik olabilir veya yaşam şeklimiz olabilir. Faydalı kolesterol düşüklüğümüz var. Hmm. Ülke olarak bizim kolesterolümüz yüksek olmayan bireylerimiz de var. Örneğin kalp krizi geçiren bireylerimize baktığımızda bazılarının kolesterol seviyeleri çok yüksek değil. Ama faydalı kolesterol seviyelerinin çok çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu mesela çok az konuştuğumuz veya çok az bilinen bir gerçek. Bunun iki nedeni var düşük seviyelerin. Bir sigara kullanımı, iki hareketsizlik. Yine aynı konuya bağlanıyoruz.
0: Aynen. Aslında kalp sağlığı için evet, dönüyoruz dolaşıyoruz. Birkaç başlık etrafında dolaşıyoruz.
1: Buradan yola çıkarak bu genetik belirlenen düşük faydalı kolesterol seviyelerimizi yükseltmemizin gıdayla bir takım yolları var. Bu da işte balık ağırlıklı, Akdeniz diyeti, sızma zeytinyağı içeren diyetler olabilir. Ama en kıymetlisi de yine spor olduğunu söylemek lazım.
0: Şimdi spor deyince tabii böyle çok ağır sporlar herkes yapamıyor olabilir ama yürüyüş hepimiz için her yaşta uygun ritimde, uygun bir ayakkabıyla.
1: Kalp için 3 tane şey var. Bizim vücudumuzun hareket ettiği sporlar kalp için faydalı. Yüzme, yürüyüş, bisiklet olabilir. Hani kişinin dediğiniz gibi fiziksel fit hissetme yeterlik imkan. Ama en kolayı yürüyüş. Yani eskiden şöyle bir kavram vardı. Kalp için jogging, koşma lazım. Yürümek faydalı. Hayır. Hiç de koşmanın gerekli olmadığını şimdilerde biliyoruz. Yürüyüş istiyoruz. Basit, tempolu, aklınıza gelen yürüyüş. Ama bu kendi zamanının buna ayrılmış bir yürüyüş istiyoruz. Yani eve işle gidip gelirken aradaki yürüyüş evet güzel ama 15-20 dakikayla sınırlıysa çok kalp için faydalı değil.
0: Nedir peki kalp
1: biz
0: için?
1: Biz kesintisiz 10.000 adım istiyoruz günde.
0: Kesintisiz 10.000 adım.
1: Evet.
0: Burada bir ritim yakaladıktan sonra mı? Yani kalbe bu
1: yani bir saat içinde 4-5 kilometre diyebiliriz. Yani belli bir tempodur
0: nasıl
1: bu.
0: Nasıl bir etkisi var bu temponun diğer yürüyüşten farklı olarak?
1: Biraz daha farklı şöyle. Kalbimizin bir hafızası var. Yani dolayısıyla 15-20 dakikadan daha kısa yaptığınız sürelerdeki yürüyüşleri hafızasına kaydetmiyor. Ve dolayısıyla
0: faydaya dönmüyor mu?
1: Evet, nabız ve tansiyon üzerindeki gerekli faydaları elde etmeyebiliyorsunuz. Ve de bu sporun haftadan en az 3 gün olması gerekiyor. Hani 10.000 adım yürüdüm ben cumartesi pazar diğer günler yürümüyorum dediğinizde yine o 5 günde kalbiniz unutuyor ve sıfırdan o tempoyu alışması biraz zaman alıyor. Dolayısıyla kalp hafızasının oturması, biraz bütün değerlerin ideale ulaşabilmesi için bunu haftanın en az 3 günü yapıyor olmamız lazım.
0: Peki hemen bir not çıkartıyoruz kendimize. Cep telefonumuza bir uygulama indiriyoruz.
1: Harika, evet.
0: Bu 10.000 adımı kesintisiz yapıyoruz. Yani gün sonunda ben bugün 10.000 adım atmışım değil. Başladığımız andan itibaren 10.000 adıma kesintisiz ulaşmamız lazım.
1: Evet.
0: Bu sizin yürüyüş temponuzla biraz daha uzun sürebilir.
1: Evet.
0: Kısa sürebilir ama kesintisiz 10.000 adıma kalbimizin hafızası için ihtiyacımız
1: ulaşmak
0: olduğunu
1: istiyoruz.
0: Unutmayalım. Bu 10.000 adımın kesintisiz olması dışında bir şey var mı? Formül
1: yani ki toplam gün içerisinde de ciddi ortopedik problemler olan yaşı ileri kimselerde bu günlük içinde bütün 10.000 adımı da kabul edebiliriz. Şöyle diyoruz hatta. Diğer günler minimum 5.000 adımı bulalım. Yani o evle iş arası yürümeye diyelim. Markete gittiniz, geldiniz. Diğer günlerdeki hareketiniz de sıfır olmamalı. Yani diğer günlerde de bir 5.000 adımı atıyor olmanız. Onun üzerine haftanın 3 günü gibi kendinize belirlediğiniz yürüme günlerinizde de 10.000 adımı bulmanızı tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir çizelge, en azından çizelge olmasa bile gevşek bir tempoda bir şey bile olsa program çok çok faydalı.
0: Bu zaten bir süre sonra vücutta genel sağlık olarak da kendini ifade ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Herhalde.
1: Açık hava yürüyüşünün bir de en önemli konusu biliyorsunuz çağımız zihin sağlığı da açısından da çok önemli. Çok kapalı mekanlarda ve dijital ortamlarda vakit geçiriyoruz. Açık havada yürüyüşün Alzheimer'ı önleyen en önemli parametrelerden biri oluyor ortaya çıkmış. Evet, çok enteresan. Dolayısıyla açık hava yürüyüşü kalp sağlığında sadece yürümek değil aslında biz zihinsel bir terapiye de giriyoruz bilmeden. Bir enerji değişimi oluyor kişide. O kaygılar, gerginlikler bir kısmı atılıyor. Bir zihinsel detoks oluyor muhtemelen. Onun da faydaları var. Çünkü spor salonunda yapılan sporla aynı faydayı olmadığını görebiliyoruz. Şöyle hani spor salonunda diyelim ki evet o da çok güzel bir ortam ama genellikle bir zorlama ve bir mesafenin bir hedefe dönüşmediğini gören kişiler uzun zaman devam edemiyorlar. Hı-hı. Özellikle erkek hastalarımızda görüyoruz. Spor salonu çok onlar için çekici olmuyor ama açık hava olduğu zaman herkes biraz daha devam ediyor.
0: Hatta bunun kandırmacaları bile var. Bakıyorsun spor salonlarında etrafa açık hava simülasyonlar evet. vesaireler yapıyorlar ama o bile tabii ki o kuş seslerini, oksijeni getirmiyor beraberinde. Demek ki bu yürüyüşü tempolu bir halde ulaşabileceğimiz kendi maksimum performansımız içinde tempolu bir halde koşuya çevirmeden 10.000 adımla en azından gün içinde toparlamak lazım. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra biraz gençleri konuşmak istiyorum. Biraz tabii. potansiyelimizi konuşmak istiyorum. Dünyada kalp sağlığı açısından neler konuşuluyor? Onlara biraz bakmak istiyorum. Özellikle kolesterol ve kolesterol ilaçlarını konuşmak istiyorum. Hı-hı. Biraz önce söylediğiniz o geleneksel, daha doğrusu genetik yatkınlığı konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'deki oranlarının yüksek olduğunu söylediniz. Biz bunu hemen hemen hiç konuşmuyoruz. Biraz onu Hı-hı. konuşalım. Kısa bir ara rica edelim sizden ve dinleyicilerimizden. Sonra tekrar buluşalım. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Özlem Esen'le sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi kolesterol konusuna bir parantez açalım. Çünkü biraz önce siz de söylediniz. Türk insanının kolesterol, kötü kolesterol konusunda genetik olarak şanssız olduğunu söylüyor uzmanlar. Yapılan araştırmalarda mesela şunu söyleyelim. Özel sağlık sigortanız var. Kolesterolünüz biraz yüksek olsun. Primler hop yukarıya çıkıveriyor. Bir taraftan da kolesterolün aslında anlamsız olduğunu, iyi ve kötü kolesterol arasında formül olarak, dizilim olarak bir fark olmadığını iddia edenler var. Diğer taraftan diyorsunuz ki bakıyoruz damarın içinde yağ birikmiş. Bunu nasıl açıklayacağız kolesterol yoksa? Şimdi bir kere kolesterol nedir'den başlayalım. Lütfen bizi aydınlatın. Bu konuda bildiğimiz yanlışları da düzeltelim.
1: Evet, kolesterol adı üzerinde bir yağ parçacığı ama bir yağ tipi aslında. Trigliserit de bir yağ tipi. Kan tahlillerimize baktığımız ama kolesterol paketler halinde vücutta taşınıyor. Bunların toplamına toplam kolesterol diyoruz. Bir de iyi huylu kolesterol paketlerimiz var, kötü huylu kolesterol paketlerimiz var. İyi huylu adı üzerinde damar duvarında birikmeye meyilli, damarda fazla gelen kolesterolü vücuttan atmak için çalışan, yani bizim faydamıza çalışan bir kolesterol paketi. Kötü huylu kolesterol ise daha çok içerisinde ki yağ ve kolesterol içeriğiyle gidip damar duvarına tutulup yapışma özelliği var. Yani arasındaki fark bu. Bir tanesi vücuttan atılım üzerine çalışıyor, diğeri ise damar duvarına yapışmaya meyilli. Niye meyilli kelimesini kullanıyoruz? Normalde vücudumuzun kendi yapı taşı olan bir şey aslında kolesterol. Yani kolesterol teorisine karşı çıkan bazı insanlar ne diyor? O bir doğal yapı taşı. Nasıl ki vücudumuzun bazı minerallere, tuza, kalsiyuma ihtiyacı var, kolesterole de ihtiyacı var. Çok doğru. Beyin gelişimi için, çocukların dolayısıyla anne karnında gelişimi için ciddi bir kolesterol kullanımı var. Kolesterol bir aslında bir malzeme. Ama fazlası bu malzemenin damarda birikebiliyor. Yani bu birikmeye giden süreçte de kolesterolün özelliği değişiyor. Oksidize dediğimiz bir hale giriyor. Bir kimyasal süreç bu. Nasıl oluyor bu süreç? Risklerden biri sigara mesela, kolesterolün daha yapışkan olmasına neden oluyor.
0: Durumda damara yapışıyor, çöküyor.
1: Evet, yani çok farklı. Yani her kişinin kolesterolü aynı şekilde değil. Sayı, rakam tahlilde aynı olabilir ama bu rakamların ifade ettiği risk farklı olabilir. Dolayısıyla kilolu bir kişide diyelim ki bir diyabete yatkınlık söz konusu. İnsülin direnci dediğimiz çağımızda biliyorsunuz bir olgu var. Yani göbek çevresi yağlanma, hareketsizlikle birlikte kişinin insülin direnci olabiliyor. Ve bununla birlikte o kolesterol daha yapışkan oluyor. Yani her kolesterol aslında damarda aynı hareket etmiyor. Bunu bir anlamak gerekiyor. Neden damar sertliği oluyor derken. Çağımızda bu niye arttı? Çünkü doğal beslenmiyoruz. Bundan 100 yıl önceki beslenme alışkanlıklarımızdan biraz daha farklı. Neden? Daha endüstrileşmiş bir toplum haline aldık. Maalesef kolay gıdaya ulaşıyoruz. Ve de biz eskiden tarlada düşmüş çürümeye yusutan bir elmayı tüketebilirken şimdi markette çok parlak bizim için özel hazırlanmış elmaları tüketiyoruz. Dolayısıyla bağırsaklarımızdaki bakterilerden tutun her türlü vücudumuzdaki değişken kolesterolün de farklı olmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu kolesterol rakamı artık önem arz ediyor. Yani eskiden önemli değildi de niye şimdi önemlinin bir açıklaması bu. Bir de belli rakamlar önemli. Yani kolesterolün, toplam kolesterolün 300'ün üzerinde olması bir genetik bozukluk olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve ülkemizde de hiç de nadir değil. 300'de bir, 250'de bir kişide bu genetik bozukluk var.
0: Genetik bozukluk var. Bu ne anlama geliyor? Yani biz
1: ne kadar diyet yapsak da ne kadar spor yapsak da bu kolesterol düzeyini düşüremeyebiliriz.
0: Peki bunu böyle kabul edip hiçbir şey yapmadan mı devam edeceğiz?
1: Çok doğru. Bu maalesef kalp damar hastalığının erken oluşmasına neden olan bir süreç olup maalesef belli bir yaştan sonra ilaç vereceğimiz anlamına geliyor. Bu seviyeleri.
0: O zaman bu kişilerin yakalanması lazım.
1: Evet, bunların taranması gerçekten önemli. Özellikle aile bireyinin, anne baba kardeşlerinde bu tarz genetik ailevi kolesterol yüksekliği olan bireylerin daha çocukluk yaşlarında kolesterol seviyelerine bakmak gerekiyor. Ergenlik yaşlarında, 14 yaşlarında. Eğer normalse daha sonra 18 yaşında bakıyoruz. Ve bu şekilde takibe devam
0: Peki,
1: ediyoruz.
0: Peki kimlerde genetik yatkınlık vardır sorusuna bakalım. Yani annesi babası belli bir yaştan sonra kalp hastasıdır, kolesterolü yüksektir, onlardan mı bahsediyoruz yoksa kişi genç yaşlardan
1: genç itibaren? Yaşta. Erkek bireylerde 45 yaşından önce kalp krizi geçiren ani ölen kişilerin yakınları olan kişilerin erken taranması ki 45 yaş ciddi genç bir yaş. Bu yaşlardaki bireylerin yakınlarının taranması gerekiyor. Kadınlarda ise 55 yaş.
0: Peki kolesterol ilaçları?
1: Evet.
0: Çok tartışılan bir konu. Hemen yani 2-3 günde bir bakıyorsunuz bir şey
1: gündeme
0: geliveriyor. Bir hoca çıkıyor. Kimisi diyor ki o yanlış söylüyor. Yalan demeyelim. Hı-hı. Yanlış söylüyor. Saptırıyor. Öteki diyor ki hayır benim söylediğim doğru. Diğeri gerçekleri saptırıyor. Bu konuda kolesterol ilaçlarına bakış açınız nedir? Sizin ve dünyada kolesterolü ve kolesterol ilaçlarına en bilimsel, en şu anda gündemde olan bakış açısı nedir?
1: Bakış açısı. Şimdi bakış açısı derken şöyle düşünebilir dinleyiciler. Herkese göre bir bakış açısı. Bilim aslında tek. Hı-hı. Hani nasıl yer çekimi var değil mi?
0: Ama
1: hani,
0: herkes farklı yorumladığı zaman.
1: Ama yer çekimi anlamda tek. Yani şimdi bu konuda tartışmıyoruz
0: tamam,
1: değil
0: evet.
1: mi? Bu konuda bilim de aslında bir data ortaya koyuyor ama herkes kendince yorumlayabiliyor. Hı-hı. Buradan bahsedelim isterseniz. Bu şu, gerçek olan şu, kolesterolün evet yüksek kolesterol seviyesinin kalp hastalıklarıyla ilişkisi net.
0: Peki o zaman o yüksek seviye dediğiniz nedir sınır?
1: Burada LDL dediğimiz yüksek kolesterol seviyesi riskinize göre değişiyor demiştik az Hı-hı. önce. Yani bir tansiyon hastasıysanız 130'un altında olursa daha sağlıklı oluyorsunuz. Şeker hastasıysanız bu 100'ün altında olması ideal. Ama hiçbir hastalığınız yok örneğin. Siz sağlıklı bireysiniz, sigara içmiyorsunuz, her şeyiniz ideal. LDL dediğimiz kötü huylu kolesterol düzeyiniz 160. Bu kişiye biz kolesterol ilacı vermiyoruz.
0: Hmm.
1: Burada bir tespit etmemiz gerekiyor. Kişi risksiz, sağlıklı bir bireyse kolesterol hastalık anlamına gelmiyor.
0: Hmm.
1: Burada altını çizmemiz gereken çok net bilgi bu. Kolesteroller ciddi fahiş rakamlar değilse, demin bahsettiğimiz gibi 300'ler, 400'ler değil. Bir kişi sağlıklı bir bireyse ilaç vermiyoruz her zaman. Burada kafa karışıklığı bence yaratan kısım bu.
0: Hmm.
1: Bizim eşlik eden yüksek tansiyonumuz varsa...
0: Hastalığa kişisel bakmak ya da rakamlara
1: evet,
0: kişisel
1: bakmak gerekiyor. Aynı bu terzi işi gibi. Hmm. Yani herkese bir bireye bir set gömlek giydiremeyeceğimiz gibi sağlıkta da bireysel bilgiler ve kararlar önemli. Dolayısıyla eskiden yapılan bence bir 20-30 yıl önce böyle bir hata vardı. Kolesterolünüz yüksek mi ilaç kullanacaksınız gibi bir anlayış vardı. Hı hı. Hekimlerle doktorlarla ve hastalar arasında böyle bir anlayış vardı. Ama şimdi bireyselleşmiş sağlıktan bahsediyoruz. Yani ne yeni Avrupa'da, evet. Amerika'da derseniz kişiselleştirilmiş tıp önerileri çok yeni. Yani herkes aynı kolesterol seviyesinde bile olsa farklı yaklaşımlarımız var. Kişiye özel tavsiyelerde bulunuyoruz. Dolayısıyla biz kişinin bireysel risk haritasını çıkarıyoruz.
0: Hmm.
1: Yani sizde ön planda olan hareketsizliğiniz mi? Onu düzeltmek zorundayız. Kolesterolünüze odaklanmıyoruz aslında.
0: Hmm.
1: Zihinsel stresiniz mi ön planda? Onu düzeltmeliyiz. Yani sizi riskli kılan unsurları tespit edip ona yönelmeliyiz. Modern tıp bunu gerektiriyor.
0: Evet.
1: Sayılar değil her şey.
0: Aslında
1: evet.
0: biraz daha başına dönüp belki koruyucu hekimliğe kadar varan
1: evet,
0: bir süreçten
1: evet,
0: bahsediyoruz.
1: Kesinlikle, çünkü kalp hastalığı oluştuktan sonra önlemek çok zor ve burada alınacak önlemler